0: 8 insanımız. 20 kaybımızı bütün hızıyla gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak bu 20 insanımıza öyle veya böyle ulaşmak için bütün çalışmalar son sürat devam etmektedir.
1: Gelmiyorlar.
2: Yardım gelmiyor.
1: Gemi battı, gemi battı.
3: Üstel hiçbir ihmalin üzeri örtülmeyecek. Sorumlular adalet önünde hesap verecek diye konuştu. Denizin metrelerce altında bulunan enkaza ulaşmak için Türkiye'den teknik destek istendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, batığa robotik dalış yapılacağını duyurdu.
4: Hani 514 metre bir derinlikte olduğunu düşünüyoruz. Geminin buraya dalgıçlarla inmek mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'den gelecek olan iki gemi bekliyoruz.
3: Kaza ile ilgili ihmal iddiaları da var.
5: Kaza anında mürettebatın kapıları kilitlediği, yolcuların üzerine kilitlediği, yeterli sayıda can yeleği olmadığı, can yeleği bulmaya çalışanların bunu başaramadığı, can sallarının suya indirilip gemiye sabitlenmesi gerekirken bunun yapılmadığını, yolcuların tahliyesi konusunda mürettebatın sorumluluk almadığı yönünde bir dizi yolcu ifadesi de var.
3: Facianın ardından bölgede zamanla yarış sürüyor. Çok sayıda ekibin katıldığı arama kurtarma operasyonu denizden ve havadan kesintisiz devam ediyor.
6: Kayıplar akıntı yönünde sürüklendiyse o yönde bir çalışmanın yapılarak belki hayatta kalmış olabilecekleri, bulunabilecekleri yönünde araştırmalar, çalışmalar devam ediyor.
7: Girne açıklarında yaşanan facia önlenebilir miydi? Hangi hatalar yapıldı ve hangi önlemler alınmalıydı? NTV yayınına konuk olan Deniz Emniyeti Derneği Başkanı Cahit İstikbal bu soruları yanıtladı.
8: Hızlı batış normal midir? Batış zaten kendisi anormal bir olay ama eğer alınan yara geminin su altındaki kesimindeki çatlak çok büyükse ona göre de batış o denli hızlı olabilir. Gemi büyük bir hızla dönüşe geçerse de yine bu alabora olma süreci hızlanabilir. Dolayısıyla çeşitli etkenler burada devreye girmiş olabilir. Ama geneline baktığımız zaman 267 yolcu ve mürettebat dahil can taşıyor bu katamaran tipi yolcu gemisi. High speed craft diyoruz bunlara, yüksek hızlı tekne diyoruz. Bu gemiden yapılan 241 kurtarmanın benzer olaylara baktığımızda başarılı olduğunu, arama kurtarma çalışması yapan tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Onlar da gece boyunca da çalıştılar. Dolayısıyla başarılı bir kurtarma operasyonu yapılmıştır burada. Hava koşulları bu geminin seferine müsaade etmeyecek kadar kötü değildi. Ama tam yol hızıyla gitmesine müsaade edecek kadar da iyi değildi. O şekilde söyleyeyim ben. Gemi sefere çıkabilirdi ancak daha düşük hızla seyretmesi gerekirdi ki geminin dalgalara şahlanıp dalgalara çarpmasıyla oluşan o slamming etkisi dediğimiz o çarpma sonucu oluşan büyük darbe geminin dış çeperine. O gümleme zaten o yolcuların gümleme duyduk dedikleri de o dalgaların alt kısma çarpma sesleri muhtemelen. Dolayısıyla bir çıkmamalıydı, iki çıktıysa yüksek hızla çıkmamalıydı şeklinde düşünebiliriz. Daha erken dönebilir miydi? Daha erken dönseydi tabii belki bu kaza yaşanmaz. Liman başkanlığı limandan çıkışları durdurabilir çok kötü hava koşullarında ama burada o seviyeye gelmediği anlaşılıyor. Seyrine izin verilmiş. Ancak kaptanın da kendi gemisine göre değerlendirmesini yaparak seyre çıkıp çıkmama konusunda zaten bir gün önceki seferi ertelemiş. Bunu da erteleyebilir ya da eğer yola çıktıysa da uygun hızla seyrederek biraz daha barış yerine geç varmayı göze alarak bu önlemi de alabilirdi ya da geri çıktı, baktı ki gemi çok dövülüyor. Denizde bütün kaptanların hava koşulları kötüleştiğinde ilk yapması gereken şey, bütün kaptanlar bilir, geminin hızını azaltmaktır ki geminin dövülmesi dediğimiz o dalgalara hızlı çarpmasının tesirini azaltsın. yolcular mürettebat biraz daha rahat etsin. Bunun için de önce geminin hızı azaltılır. Yani benim söyleyebileceğim daha düşük hızla seyretmesini ben isterdim. Ve geminin çok fazla dövülmeye başladığını gördüğü andan itibaren de geri dönme kararının alınmasını isterdim şeklinde özetleyelim. Bir de şunu da unutmayalım. Evet, olumsuz yanları bunlar olabilir ama bu yolcuların can yelekleriyle donatılması, giydirilmesi ve 241 canın kurtulması da bir başarıdır. Onu da söylemek isterim. Çünkü panik olabilirdi orada. Küçük bir kapıdan çıkmaya çalışıyorlar. Çıkamayabilirlerdi. Dolayısıyla nispeten başarılı bir operasyon olmuştur. Arama kurtarma ekiplerine de bu anlamda oraya küçük tekneleriyle koşup can kurtarmaya koşan Girneli soydaşlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum.
7: 20 can, eşler, evlat, anne, baba, aileler perişan durumda. 4 kişi gittikleri tatilden 2 kişi dönen İçer ailesi de öyle. Anne ve babaları kurtulan 12 yaşındaki Saliha Miray ve 9 yaşındaki Mehmet Asaf kayıp. Anne Ayten Biçer'in anlattıkları can yakıcı. Öyle ihmallerden de söz ediyor ki öfkelenmemek de elde değil.
2: İlerlebilirdi, ilerlememişti daha.
9: İnsanlar...
2: İlerlememişti daha. Benim kızım elimden kayıp gitti.
9: Evet,
2: tutamadım. Elini tutmuştum böyle. Üstümüze valiz düştü. Elimden kaydı. Yağ gibi kaydı. Mazot vardı. Ayaklarımız kayıyordu. Her taraf kayıyordu.
3: Görüntülerdeki acılı anne Ayten Biçer. 4 kişilik Biçer ailesi Hatay'dan Girne'ye tatil için gitmiş, evlerine dönüyordu. Gemi alabora olduğunda acılı anne baba tüm çabalarına rağmen 12 yaşındaki kızları Saliha Miray ve 9 yaşındaki oğulları Mehmet Asaf'ı kurtarmayı başaramadı. İki çocuk kayboldu. Anne Ayten Biçer gemideki panik anlarında yaşananları anlattı.
2: Bağırdık biz, sadece yanındakiler gitti. Sakin olun dedi, ayağını suya mı değmemiş hiç. 20 dakika sonra gidecek dedi. 20 dakika sonra gidecek dedi. Gitmedi, 20 dakika sürmedi bizim yolculuğumuz. Ben 20 kişinin üstüne basarak çıkabildim oradan. Herkes can pazarıydı.
3: Anne Biçer kendilerine can yeleği verilmediğini söyledi.
2: Benim çocuğum kendi çabasıyla atladı. Benim çocuğum denize de düşebilirdi.
10: Çalışanlar kendisi mi bindi?
2: Kendileri bindi önce.
11: Dayanacak gücümüz kalmadı. Ya öldüyse öldü dersinler. Ama bize haber versinler. Rica ediyorum sizden.
3: Görüntülerdeki isim Halil Demir. Demir, Girne açıklarında batan gemide bulunan kardeşleri Mustafa ve Mahmut'tan gelecek haberi bekliyor. Hataylı 28 yaşındaki Mahmut ve 33 yaşındaki Mustafa kardeşlerin Reyhanlı'daki baba ocaklarında endişe hakim. Çalışmak için 3 ay önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden iki kardeş yıllık izinleri için önce Mersin'e sonra da memleketleri Hatay'a gidecekti. Ancak alabora olan gemide ikisi de kayboldu.
11: Kıbrıs'taki hastaneleri tek tek aradık. Birisi bulundu diyorlar. Ondan sonra bulunmadı diyorlar. Sabahtan beri artık tükendik.
12: Yani hepimiz toplanmışız. İyi haber bekliyoruz. Aileler perişan. Annesi babası hasta.
3: Reyhanlı'daki Demir ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor. Bir yandan gelecek iyi haberi beklerken, diğer yandan bölgede sürdürülen arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyorlar.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'a gitti. Orada Şangay İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılacak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Karadeniz'de seyir güvenliğinin ön plana çıkacağı bir görüşme olacak.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Başbakanı Adilbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem karşıladı. Cumhurbaşkanına eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet eşlik etti. Havalimanında geleneksel Kırgız lezzetleri ikram edildi. Karşılama töreninde dans gösterisi de düzenlendi. Erdoğan'ın sonraki durağı ise Dünya Göçebe Açılış Töreni ve Bağımsızlık Günü kutlamaları oldu. Şangay İşbirliği Örgütü liderleri ise Bişkek'te bir araya gelecek. Genişletilmiş Devlet Başkanları Konseyi'ne Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov başkanlık yapacak. Zirveye Erdoğan'ın yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rus lider Vladimir Putin gibi liderler de katılacak. Siyasi, ticari ve kültürel gelişmelerin ele alınacağı zirve sonunda ise Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25. yılını simgeleyen Bişkek Deklarasyonu imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında Rus lider Vladimir Putin ve birçok liderle ikili temasları da olacak. Putin'le görüşmede Ukrayna Savaşı'nın özellikle Karadeniz'de seyir güvenliğinin ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Rus liderle görüşmesinden sonra yurda dönecek.
7: Mekke Anlaşması kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısının ardından ortak bir açıklama yayınlandı. Açıklamada 3 ülke birlikte çalışma kararı aldıklarını teyit etti. Ortak açıklamada Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki dayanışmanın artacağı vurgulandı. Üç ülke dayanışmalarını güçlendirecek, kolektif caydırıcılık ve savunmalarının etkinliğini artıracak şekilde Mekke Anlaşması kapsamındaki işbirliğinin daha da kurumsallaştırılması için adımlar atma hususunda mutabık kalmışlardır denildi. Mekke Anlaşması çerçevesinde yürütülecek çalışmaları desteklemek üzere Suudi Arabistan'da bir sekreterya kurulması da kararlaştırıldı. Sekreteryaya ilk olarak Pakistan'dan 3 yıl süreyle görev yapacak bir genel sekreter başkanlık edecek. Anlaşma 7 Ağustos'ta Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanmıştı. Anlaşmayla 3 devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek silahlı bir saldırı hepsine karşı yapılmış sayılacak. Azerbaycan ve Ermenistan arasında normalleşme süreci üst düzey temaslarla devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bişkek'te Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Aliyev ve Paşinyan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi çerçevesinde yapılan görüşmede ilişkilerin normalleştirilmesinde alınan mesafeyi görüştü. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel istikrar çabaları da masaya yatırıldı. Aliyev ve Paşinyan son olarak Washington'da imzalanan barış anlaşmasının yıl dönümü olan 8 Ağustos'ta telefonda görüşmüştü. Hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkan Vekili ve Milletvekili Cevdet Selvi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi. Törene Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. İki isim törenin başında tokalaştı ama ayrılırken el sıkışmadılar.
3: Törenin başında el sıkıştılar ama bittiğinde tokalaşmadan ayrıldılar. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkan Vekili ve Milletvekili Cevdet Selvi için mecliste düzenlenen törene katıldı. İki isim törenin başlangıcında el sıkıştı ama tören bittiğinde bir temas olmadı. Özel daha sonra Yeni Parti Genel Merkezi'ne geçti. Yeni partinin genel merkezi parti meclisi toplantısıyla faaliyete geçti.
9: Ufuk çizgisine doğru cesaretle ilerliyoruz. Vira bismillah.
3: Özel yeni partide 3 dönem kuralı olacağını söyledi. Ancak kendisi için bu kuralın seçim başarısına bağlı olduğunu belirtti.
9: Gireceğim ilk seçimde partiyi birinci parti yapmazsam, partiyi iktidar partisi yapmazsam derhal kurultaya gideceğim ve görevimi benden sonraki genel başkanımıza devredeceğim. Benim için dönem kuralı budur.
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla görülen davada Resul Emrah Şahan savunma yaptı. Görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı hakkındaki rüşvet suçlamasını reddetti. 17 aydır tutuklu olduğunu söyleyerek beraatini talep etti.
3: Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık 72. duruşmada hakim karşısına çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla görülen davada savunmaların alınmasına devam edildi. Savunma yapan isimler arasında görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tahliye talebinde bulundu. kimseden para veya menfaat talebinde bulunmadığını öne sürdü. Kamuya ait bir alana park yapılmasına ilişkin projenin suç delili sayılmasına tepki gösterdi. Bir hastanenin ruhsatına ilişkin yaptığı itirazın da menfaat talebinde değerlendirildiğini ancak hastaneyi su bastığını söyledi. Kimseyi ruhsat için bağış yapmaya zorlamadığını iddia etti. Anlattıklarının çeşitli dosyalarda kayıtlı olduğunu söyledi. Duruşmada tutuklu iş insanı Bulut Aydöner'de savunma yaptı. Paravan şirket sahibi olduğu suçlamalarını reddetti. Sattığı villalarla ilgili ödemelerin nakit parayla yapıldığını ancak tapu işlemlerinde bir usulsüzlük olmadığını ileri sürdü.
7: Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun Yeni Yol grubundan istifa etti. Torun'un istifasıyla Yeni Yol grubunun meclisteki sandalye sayısı 19'a düştü. Bunun üzerine yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel Yeni Yol grubuna katıldı. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurulabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısına yeniden ulaşıldı. İki hafta önce de İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin AK Parti'ye katılmasıyla Yeni Yol grubunun milletvekili sayısı 19'a düşmüş. Bunun üzerine CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap istifa edip Yeni Yol grubuna katılmıştı. Yükseköğretim Kurulu üniversitelere terörsüz Türkiye mektubu gönderdi. Üniversitelerden süreç hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. YÖK tarafından tüm üniversitelere terörsüz Türkiye hedefine yükseköğretim kurumlarının katkısı konulu yazı gönderildi. Terörsüz Türkiye hedefinin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla farklı disiplinlerin katkısıyla ele alınmasının önemi vurgulandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin toplumsal huzurun ve kardeşliğin güçlendirilmesinde önemli bir sorumluluğa sahip olduğunu söyledi. Özvar, terörsüz Türkiye ülkemizin gücünün terörle ziyan olmaması, bütün imkan ve enerjisinin bilime, eğitime, üretime, kalkınmaya ve gençlerimizin geleceğine yönelmesi demektir, dedi. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir tutuklama haberi geldi. İki gün önce 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan dönemin polis dalgıçlarından Gürkan Gürdal cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 29'a yükseldi.
3: Gülistan'a ait eşyaları su altına yerleştirmekle suçlandı. Gözaltına alınan dönemin polis dalgıcı tutuklandı. İki dalgıç da serbest bırakıldı. Başsavcılık karara itiraz etti. Gülistan 9 soruşturması Tunceli ve Erzurum savcılıkları tarafından yürütülüyor. 5. dalga operasyonda aralarında Gülistan'ı arama çalışmalarına katılan polis dalgıçlarının da olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan zanlılardan 3'ünün işlemleri tamamlandı. Dalgıçlardan Gürkan Gürdal suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklandı. Gürkan Gürdal o dönem Gülistan'ı aramak için Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılan su altı arama çalışmalarına katılmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, intihar algısı yaratmak amacıyla Gülistan'a ait kişisel eşyaların su altına yerleştirilmiş olabileceği yönünde bulgulara ulaşıldığını açıklamıştı. Soruşturma kapsamında diğer polis dalgıçları Alaaddin Kocamemik ve Vahit İlgörse adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak başsavcılık karara itiraz etti. Son operasyonla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Daha önce eski vali Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklanmıştı.
7: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Gürcistan'a gidiyor. Bakan Çiftçi'nin temaslarında suçluların iadesi de gündemde olacak.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Gürcistan'a gidiyor. Ziyaretin ana gündemi yeni nesil suç örgütleriyle mücadele ve Yunanistan'la Bulgaristan'ın dahil olduğu üçlü mekanizmayı genişletme olacak. Çiftçi Gürcü mevkidaşıyla Tiflis'te görüşecek. Görüşme suç odaklarının sınır ötesindeki hareket alanını tamamen daraltma hedefiyle gerçekleşecek. Organize suç örgütleri ve uyuşturucu satıcılarıyla yurt dışında da mücadele etmek için ortak mekanizmalar kurulması üzerinde durulacak. Gürcistan'ın da üçlü mekanizma içerisine alınarak bölgesel işbirliği kapsamında sınırı aşan suçlularla mücadelede alanı genişletme isteği dile getirilecek. Çiftçinin göreve geldiği günden itibaren belirlediği yeni nesil suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Özellikle Türkiye'de işledikleri suçlar sonrasında yurt dışına kaçtığı tespit edilen isimler tek tek yakalanarak Türkiye'ye getiriliyor. Son bir hafta içerisinde 4 suç örgütü elebaşı Arjantin, Gürcistan ve Azerbaycan'da yakalanarak iade edildi. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre diplomatik temaslardaki amaç uyuşturucu ticareti ve sınır aşan organize suç örgütleriyle mücadelenin hem sahada hem de masada aralıksız sürmesi.
7: Karadeniz bölgesinde şiddetli yağış seli beraberinde getirdi. Giresun, Ordu ve Artvin'de su baskınları yaşandı. Bazı yollar kapandı. Yetkililer zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.
3: Yollar zarar gördü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Birçok noktada taşkınlar yaşandı. Karadeniz'de sağanak sele neden oldu.
13: Adamın gitti. Babalar gitti. Babalar gitti.
3: Şiddetli yağış Giresun'un Yağlıdere, Espiye ve Keşan ilçelerinde etkili oldu. Menfezler taştı. Bir menfezdeki taşkın böyle görüntülendi. Yağış nedeniyle yollar suyla kaplanınca sürücüler zor anlar yaşadı. Karadeniz sahil yolunda da trafikte aksamalar yaşandı. Bazı köy yollarında da ulaşım sağlanamadı. Sağanak birçok noktada heyelana neden oldu. Valilik zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, dere yatakları ve taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu. Ordu'nun Fatsa ilçesinde de sağanak etkiliydi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ev ve iş yerlerini su bastı. Toprak kaymalarının olduğu yerlerde ırmak ve derelerin debisi yükseldi. Bu görüntülerde Artvin'den. Şiddetli yağış rögar ve su kanallarını tıkadı, yolları su bastı. Suyun çekildiği alanlarda çamur ve balçık birikintileri oluştu.
7: Denizlerde av yasağı sona erdi. Balıkçılar ağlarını denize bıraktı. İzmir'de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla tören düzenlendi. Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarındaki diğer kentlerde yeni sezon heyecanı vardı.
14: Kruvanız neta, yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum. Bira bismillah, rastgele.
15: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım.
16: 4,5 ay süren av yasağı bitti. Balıkçılar vira bismillah diyerek denize açıldı.
17: Marmara'daki tüm balıkçılar gibi Sarıyer Kireçburnu sahilindeki balıkçılar da vira bismillah diyerek yasağın bitmesiyle birlikte artık denize açılıyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla uyguladığı genel av yasağı gece yarısı itibariyle artık son buldu ve Kireçburnu sahilinden açılan tekneler ilk ağlarını Marmara açıklarına bırakmak için açıldılar.
16: Yeni av sezonu için İzmir'deki Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı'nda tören düzenlendi. Törene katılanlar arasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da vardı. Yumaklı, protokol üyeleriyle birlikte denize balık saldı. Konuşmaların ardından balıkçılar, siren sesleri eşliğinde denize açıldı. 2026-2027 yılı av sezonu için Samsun'da da tören vardı. Canik Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen etkinlikte horon ve kolbastı gösterileri gerçekleştirildi. Daha sonra dualar edildi. Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun'da da balıkçılar gece yarısından itibaren yakınlarıyla vedalaşıp Karadeniz açıklarına doğru harekete geçti.
7: Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum haftası 7 Eylül'de başlıyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiyelerde alışveriş telaşı sürüyor. Peki fiyatlarda geçen yıla göre artış ne durumda? Okul çantası bu yıl kaç liraya doluyor? Haberde izleyelim.
3: Defter, kitap, kalem, boya. Ders zilinin çalmasına günler kala okul alışverişi sürüyor. Bu yıl çantalar geçen yıla oranla %30 zamlı doluyor.
18: Bu yıl daha pahalı fiyatlar.
19: Elinizdeki çanta ne kadarmış?
18: 3-200'müş.
20: Çantalar 1500 liradan başlayıp 3000 lira 4000 liraya kadar gidiyor. Aynı şekilde suluklar da o şekilde, kalem, defter vesaire onlar da o şekilde. Bant açık, aynı ürün farklı yerlerde daha uygun olabiliyor. O yüzden araştırıyoruz biz de her yerden. Uygun olanı bulmaya çalışıyoruz.
3: Bazı okullar velilere malzeme listesi gönderiyor. Çok sayıda malzemenin bulunduğu listenin maliyeti binlerce lira tutuyor.
0: Ortalama bir listeye bir veli 4000 lira 5000 lira harcıyor. Ama çantayı buradan aldıklarını da düşünürsek bizden aldıklarını yine 6-7 bin lira bulabiliyor. 8-9 bin lira da uzanabiliyor. Dünkü bir örnek vereyim, 10 bin liraya çanta doldurduk yani bu şekilde.
18: %20-%30 artış oluyor. Ama tabii ki de yardımcı oluyoruz müşterilerimize. Çünkü fiyatlar malum. İlkokul çocuğunun çantası 4000-3000 civarına doluyor. Ortaokul grubu 2000-3000 oluyor. Tabii bunların kitapları da var. Bunlar minimum verdiğimiz fiyatlar.
3: Formalarda da geçen yıla oranla 2 kat artış var. Bazı dükkanlar geçen sene geçerli olan fiyattan satıyor.
21: Üçlü takımlarımız 2150, tişörtlerimiz 550. Sivitler 950, eşortman altlarda 750 lirada.
3: Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası 7 Eylül'de başlıyor. İlk dersini ise 14 Eylül pazartesi günü çalacak.
7: Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiye kararı üzerine DASK poliçelerinde düzenlemeye gidildi. Bir vatandaşın Kamu Denetçiliği Kurumu'na yaptığı başvuruda konut için DASK poliçesi yaptırdıktan birkaç ay sonra evini sattığı, evin yeni sahibinin de konut kredisi kullanırken aynı ev için yeni bir DASK poliçesi yaptırdığı yer aldı. Poliçeyi iptal ettirmek ve ödediği parayı geri almak isteyen kişi yaşadığı mağduriyetin giderilmesi yönünde Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. KDK'nın tavsiye kararı üzerine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı mevzuatta düzenleme yaptı. Yeni düzenleme ile bir konut satıldığında eski malike ait DASK poliçesi tapudaki satış tescil tarihi itibariyle sona erecek. Eski malik veya sigorta ettiren başvurduğunda poliçenin kullanılmayan günlerine karşılık gelen ve önceden ödenmiş prim sigorta ettirene geri verilecek. Yani malik için ayrı bir DASK poliçesinin bulunması esas alınacak. Ekonomide Eylül ayı yoğun geçecek. Yurt içinde enflasyon verisi ve faiz kararı takip edilecek. Ayrıca orta vadeli programda ekonominin yol haritası da belli olacak.
3: Ekonomide Eylül takvimi yoğun. Eylül ayı ekonomiye ilişkin birçok önemli veriye sahne olacak. Enflasyon, faiz kararı ve orta vadeli program izlenecek.
22: Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yılına...
3: Ağustos ayı enflasyon rakamları 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak. Temmuz ayı enflasyonu aylık %1,78, yıllık 31,75 olmuştu. Merkez Bankası 2026'nın 3. enflasyon raporunda da enflasyon tahminini %26'dan %28'e yükseltmişti. Kritik faiz kararı ise 10 Eylül'de açıklanacak. Merkez Bankası'nın yılın 6. toplantısında vereceği karar yakından izlenecek. Banka son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar vermişti. Ancak banka 1 Mart'tan bu yana ara verdiği haftalık repo ihalelerine yeniden başladı. Bu durum faizi fiili olarak %40'dan %37'ye çekti.
23: Finansal koşullar 2026'da
3: Eylül'de makroekonomik göstergelerin yanı sıra Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğini taşıyan orta vadeli programın ayrıntıları da belli olacak. OVP ile 2027-2029 dönemine ilişkin büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat ve cari denge gibi temel makro hedefler belirlenmiş olacak. Yurt dışında ise piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nda olacak. Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole'a verdiği faiz artırımı ihtimaline dair mesajlar sonrası piyasalarda dalgalanma sürüyor. Karar 16 Eylül'de açıklanacak.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine ilişkin bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi kapsamında ziyaret ettikleri Bişkek'te bu törene katılmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Kökleri asırlar öncesine uzanan göçebe kültürünün zenginliğine ve geçmişten bugüne taşınan kadim geleneklerin görkemine tanıklık ettik dedi. Erdoğan paylaşımında bu vesileyle Kırgızistan'ın bağımsızlık gününün 35. yıl dönümünü kutluyor, dost ve kardeş Kırgız halkına refah ve esenlik temenni ediyorum ifadelerini de kullandı. Kadın milli voleybol takımı 20. Akdeniz oyunlarında kazandığı şampiyonluğun ardından Türkiye'ye döndü. Altın madalyalı sultanlar yurtta coşkuyla karşılandı.
1: Türkiye 21 yıl sonra Akdeniz oyunlarında yeniden altın madalya kazandı. İtalya'nın Bari kentinden İstanbul'a gelen kafile havalimanına çiçeklerle karşılandı. Finalde ev sahibi İtalya 25-22, 26-24 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup eden milliler turnuvayı namağlup şampiyon tamamladı.
4: İtalya'da 3-0 kazanmak bir de kaymaklı ekmek kadayıfı oldu bizim için de. Özellikle ikinci set 24-18 geriden gelince maç çok güzel geçti bizim adımıza. 3-0 kazandık, çok mutluyuz. Altın madalya her zaman çok güzeldir. Bu anın tadını yaşıyoruz.
1: Kaptan Arelia Karasoy Koçaş'sa turnuvaya başlamadan önce 30 Ağustos'ta İtalya'yı yenme hedefi koyduklarını ve bunu gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.
7: Galatasaray yeni transferi Rafael Leao için Şampiyonlar Ligi temalı bir klip yayımladı Sarı Kırmızılılar. Portekizli Yıldız için Rams Park üzerinde drone gösterisi de düzenledi.

0: are the best. Galatasaray.
1: Kültür ve sanat haberlerinden derlediğimiz turla veda ediyoruz. Saat başında tekrar buradayız.
2: Dünyaca ünlü komedyen John Cleese ilk kez İstanbul'a geliyor. Last Time to See Me Before I Die, yani Ölmeden Önce Beni Son Görüşünüz isimli gösterisiyle 4 Kasım'da Lütfi Kırdar'da olacak. Do you think you'll die soon? Yes. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden country müzik efsanesi Dolly Parton'la birlikte yer aldığı yapay zeka görselini paylaşınca tepkiyle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları 1995'ten bu yana çocuklara 300 milyondan fazla kitap hediye eden bir okuryazarlık girişimi olan Dolly Parton's Imagination Library'nin Trump yönetimi tarafından fonlarının kesildiğini hatırlattı. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan Fjord filminden fragman yayınlandı. Rumen yönetmen Cristian Mungiu imzalı sıra dışı gerilimin 9 Ekim'de dünyada vizyona girmesi planlanıyor. It feels as if nothing in your profound beliefs has changed. It's a lovely day today. So İsveç merkezli şehir rehberi Brooklyn Off, dünyanın 155 şehrindeki en havalı mahalleleri belirledi. İstanbul için küçük işletmeleri, sokak sanatı ve yerel mekanlarıyla öne çıkan Kadıköy'ün Yeldeğirmeni semti seçildi. Benim.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Doğrudan Siyaset başlıyor.
1: İyi akşamlar. NTV'ye doğrudan siyasete hoş geldiniz. Bugün İstanbul'da önemli bir toplantı vardı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üst düzey isimlerin katıldığı toplantının ardından yapılan önemli açıklamalar var. Giderek kurumsallaştığı görülen işbirliği daha da genişleyecek mi? Hangi ihtiyaca yanıt veriyor? Mekke Anlaşması ile kurulan ittifaktan elbette rahatsız olanlar var. Bugün yapılan toplantı çerçevesinde hepsini konuşacağız. Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bişkek'te. Yarın Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşecek. Bu önemli görüşmeden çıkabilecekleri de konuklarımıza soracağız. Terörü Türkiye gündeminden çıkarmak için başlatılan süreç devam ediyor. Ne aşamadayız? Önümüzdeki günlerde bu alanda neler bekliyoruz? Bu mesele gündemimizde. İç siyasette yaşanan diğer gelişmelere de bakacağız. Konuklarımızı tanıtarak başlayalım. İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şakir Dinşahin konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk de bizlerle. Hocam iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Burak Bey, iyi akşamlar Şakir Hocam.
2: İyi akşamlar.
1: Ve birazdan Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Vahap Coşkun da aramıza katılacak. Onu da söyleyelim Şakir Hocam, sizle başlayalım. Şimdi ilk İstanbul'da ittifakın imzalanmasının ardından ilk böyle bir toplantının gerçekleştiğini görüyoruz. Açılışta da söylediğim gibi böyle giderek kurumsal yapısını güçlendirdiğini de bu işbirliğinin görmekteyiz. Nereye evrilecek? Nasıl görüyorsunuz bu ittifakın geleceğini?
2: Yani bu ittifakın ortaya çıkması aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin iyi bir müttefik olmamasından yahut da Körfez ülkeleri dahil pek çok Orta Doğu ülkesi nazarında artık güvenilir bir güvenlik şemsiyesi sağlayamamasından kaynaklı bir ihtiyaç olarak düşünebiliriz. Ve hatta bu ihtiyacın artık dile getirilmesinden getirilmenin ötesinde kurumsallaşması şeklinde yorumlarsak zannediyorum çok yanlış bir şey söylemeyiz. Şimdi bu ittifak önce bir niyet, bir anlaşma olarak yapıldı. Bugünkü yapılan toplantıdan sonra ise artık bunun bir ete kemiğe büründüğünü, işte bir kurumsallaşma aşamasına geldiğini görüyoruz. Tabii ki gerçek anlamda kurumsallaşma ya da nereye gitmesi lazım derseniz, nereye, oraya gider mi bilmiyoruz ama NATO gibi planları olan, taktikleri olan, stratejileri olan bir saldırı söz konusu olduğunda evet ülkeler birbirine bazı güvenlik garantileri, savunma garantileri veriyorlar ama bunu yapabilmenin yolu ortak tatbikatlar yapmak, bir hedefler, planlar, stratejiler oluşturmak ve bunlar üzerinde çalışıp hazır hale gelmek gerekiyor. Zannediyorum bundan sonraki aşamada taktikler, planlar oluşturulacaktır. Bununla birlikte tabii yani İran'ın ve İsrail'in bu durumdan rahatsız olduğu ya da olabileceği konuşuluyor. İran'dan bu doğrultuda tepkiler gelmedi. Bilakis bölgenin ülkeleri koruması gerekir tezimizi güçlendirdi diye bir açıklama geldi. O bakımdan İran bundan bir tehdit algılamadı diyebiliriz. Üstelik ittifakı oluşturan ülkeler bunun bir savunma amaçlı olduğunu ve caydırıcılık amacıyla oluşturulduğunu pek çok kereler açıkladılar. İran'dan gelen bu destek olmasa bile tepkisizlik, buna bir tepki göstermeme tutumu bu ittifakı güçlendiren bir durum. İsrail ne yapar? Buna tepki gösterir mi? İsrail'in hoşuna gidecek bir durum değil. Çünkü daha önceki Amerika'nın olmadığı ya da Amerika'nın bölgedeki varlığını zayıflatmayı düşündüğü planlarda işte bir İsrail'in merkezde yer aldığı, Körfez ülkelerinin olduğu, işte ne anlaşmasıydı?
1: İbrahim Anlaşması.
2: İbrahim Anlaşmalarının bir genel çerçevesi içerisinde Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, İsrail, belki Kıbrıs ve hatta Yunanistan'dan oluşan bir güvenlik yayı oluşturmaya çalışıyor idi Amerika Birleşik Devletleri bölgede. Şimdi bunun işe yaramadığı, Türkiye'siz bir formülün gerçekçi olmadığı bölgede yaşanan gelişmelerden sonra ortaya çıktı. Yeni oluşturulan yayda şimdilik Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye var. Genişler mi bu? Kuvvetle muhtemel genişler.
1: Evet.
2: Nereye doğru genişler? Bu ittifakın tabiatını belirleyecek olan şey de bu genişleme olur. Eğer Mısır'a doğru genişlerse siyasi açıdan kuvvetlendirir bu anlaşmayı, bu ittifakı. Irak dahil olursa bu anlaşmanın, bu ittifakın İran'ı hedef almadığı
1: anlaşılır,
2: ortaya çıkar, daha bir teyit edilmiş olur. Ürdün'ün girmesiyle coğrafi olarak daha geniş bir alana yayılmış olur. Bu bakımdan bu üç ülkeden sonra hangi ülkelerin katılacağı, katılmasının muhtemel olduğu bu işin seyrini de değiştirebilir. Hem meşruiyetini arttırır, hem caydırıcılığını arttırır. O bakımdan izleyip görmek lazım. Ama şu aşamada söyleyebileceğimiz, bu ittifakın ortaya çıkmasının asıl nedeni Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede artık çok da etkin olmak istememesi ve etkin olamaması, ikisi aynı anda. Ve bunun bir yansıması olarak da bölgedeki ülkelerin kendi güvenliğini bir NATO'ya alternatif olarak değil, NATO'nun yanı sıra Türkiye açısından konuşacak olursak
1: tamamlayıcı gibi.
2: Tamamlayıcı bir ne diyelim, stratejik bir hamle, daha doğrusu bir Türkiye açısından alternatif bir özellik, stratejik bir özellik veren bir hamle olarak görebiliriz. Ama bu NATO'dan çıkmamızı ya da NATO'ya alternatif olduğunu göstermez. Hatta son olarak da şunu söyleyeyim. Bu anlaşma ilk sorulduğunda, ilk ortaya çıktığında bana CENTO'yu hatırlattığını söylemiştim. Bir bakıma bu NATO'yu tamamlayıcı, NATO'nun misyonunu tamamlayıcı bir ittifaka da evrilebilir mi? Amerikan çıkarlarını da destekleyen ya da onunla çatışmayan, onunla uyumlu hareket eden bir ittifak olarak ortaya çıkabilir mi? Bu da kuvvetle muhtemel. Bu ihtimal arttıkça da Mısır'ın girmesi, Irak'ın girmesi, Ürdün'ün gibi ülkelerin katılması, işte hatta Katır'ın katılması, o da finansal anlamda ciddi bir rahatlık getirir bu ittifaka, mümkün olacaktır diye düşünüyorum.
1: Armağan Üstürk, şimdi bir ortak metin de yayınlandı toplantının ardından. Son dönemde Türk dış politikasında özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da çok sık kullandığı bir ifadeyi o metinde görüyoruz. Bölgesel sahiplenme şöyle denmiş: üç ülke bölgelerinde sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanmasını teminen bölgesel sahiplenme anlayışıyla Mekke Anlaşması'nın sunduğu çerçeve dahilinde birlikte çalışma kararlılıklarını teyit etmektedir diyor. Ne anlıyorsunuz hocam siz bölgesel sahiplenme ifadesinden?
3: İzninizle bir adım geriden başlayayım, soruya da geleceğim. Şimdi 7 Ağustos'ta bu anlaşmanın kurucu metni imzalandı. 31 Ağustos'tayız. Yani Orta Doğu'da böyle, başka coğrafyalarda da böyle ama Orta Doğu'da özellikle böyle. Anlaşmalar imzalanıp gerisi gelmiyor bazen veya sıklıkla. Yani anlaşmaya dahil olan ülkelerin kurucu iradelerinin ay bitmeden bakanlar düzeyinde, genelkurmay başkanları, üst düzey askeri yetkililer düzeyinde bir kurumsallaşma toplantısı yapıyor olması, bu ülkelerin bir kere bu teşkilata, kurdukları şeye verdikleri önemin, ciddiyetin de bir göstergesi. Yani hemen ortak işte yol haritası, genel sekreterlik kurulması, bir kurumsallaşma ile ilgili ilk adımlar da atıldı. Bu teşkilatın bölgesel sahiplenmesi aslında birkaç parametrede açıklanabilir. Bir kere şuradan başlayalım. Bir süreden beri İsrail ve İran kaynaklı güvenlik risklerinin sayısında ciddi bir artış var. Yani İsrail'in zaten tek taraflı bir şekilde Orta Doğu'da kullandığı güç revizyonist dış politikası, yani şiddet yoluyla Orta Doğu'daki siyasi dengeleri değiştirme konusundaki ısrarı ve Amerika'nın bunu desteklemesi. Ayrıca İran'ın uzun bir süre bölgesel kolları aracılığıyla Orta Doğu'daki güvenlik risklerini yüksek düzeyde tuttuğunu, çeşitli ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini, o kollar kesildikten sonra da bu sefer İran saldırıya uğradı. Ama İran'ın buna verdiği yanıt da savaşı bölgesel bir savaşa dönüştürme yönündeki bir takım adımlar oldu. O yüzden Irak'ta, Yemen'de, Bahreyn'de, Suudi Arabistan, Katar, Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde ciddi savaş riskleri var veya iç savaş riskleri var. Böyle bir durumda söz konusu. Ayrıca bu üç ülke bakımından da, yani Şakir Hocam söyledi, Amerika'nın tutumu da önemli. Trump orada bu teşkilata verdiği desteği açıkça dile getirdi kendi ağzından, hani bunu destekliyoruz şeklinde. Amerika'nın tıpkı NATO'dakine benzer bir şekilde Avrupa'nın güvenliğini nasıl Avrupalılar sağlayacaksa Orta Doğu'nun güvenliğinde öncelikle Orta Doğu'lu ülkelerin sağlaması konusundaki Amerikan perspektifi ne uygun bir teşkilat bu. Ama tabii Amerika'nın bununla çelişen adımları da var. Yani İran savaşını bu kadar uzun bir süre devam ettirmesi ve ne zaman biteceğini de belli olmaması. Gelelim bölgedeki durum, bu ülkelerin buna katkısı ve sahiplenmeden kastedilen şey şu. Bir kere bu üç ülke arasında onu söyleyelim. Zaten ikili ilişkiler vardı. Bir takım askeri ve siyasi ilişkiler. Yani Pakistan ordusuyla Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki ilişkinin tarihsel bir dayanıklılığı var. Uzun bir süredir devam etmekte. Suudi Arabistan'la Pakistan arasındaki nükleer işbirliği anlaşması, Suudi pilotlarının Pakistan'da eğitilmesi, böyle bir işbirliği de söz konusuydu. Türkiye, Suudi Arabistan'a ve Pakistan'a net bir şekilde silah satan, silah ihraç eden de bir ülkedir. Yani bu ikili ilişkilerin ortak bir paydada, bir strateji, bölgesel krizlere karşı strateji de bunu ekleyerek devam ettirmesi bütün bölge ülkelerinin lehine. Bu üç ülke siyasi diyalog, askeri işbirliği ordular arasında, bunun nasıl yapılacağına dair ilk adım bugün atıldı. Bölgesel krizlere karşı bölgede bu sorunların bölgedeki başat aktörlerin inisiyatifiyle çözümlenmesi noktasında ciddi bir adım aldı, bir inisiyatif gösterdi. Bazı ülkeler katılabilir, katılmayabilir. Mesela Hakan Fidan'ın Mısır ziyaretinde bu beyanat tekrar, bu temenni, niyet belli edildi. Katar'ın ismi geçmekte. Teşkilatın genişlemesi aynı zamanda onun gücünü de arttıracaktır. Bir de tabii şöyle bir şey de var Burak Bey, onu da söyleyeyim. Geleneksel, İslam dünyasındaki geleneksel yapıların da işlemiyor olması da bunda etkili. Arap Ligi çaresiz. İslam İşbirliği Teşkilatı uzun süredir ölü taklidi yapmakta. Yani bu mekanizmalar da durduğu için bir ölçüde aslında bir başka teşkilatın kurulma ihtiyacının da arttığını görmekteyiz. Bu bağlamda önemli. Bir savunma teşkilatı, ama tabii İsrail ve İran'ın bu yapıyı dikkatlice incelediği, işte İsrail'in daha negatif bir yerden, olumsuz bir yerden baktığı, o yani İslam dünyasındaki her türlü işbirliğini kendi aleyhine geliştiğini varsaydığından böyle bir süreci izliyor. Ama bu şu an için bir süreç izleme. Çünkü net bir Amerikan desteği var. Bir de zaten İsrail'de seçimler var. Onu ayrıca konuşuruz. Yani İsrail dışarıdaki sertlik yanlısı tutumunu iç politikadaki bir takım gelişmelerle devam ettirme eyleminde. Bu savaş konusunda yani şunu söyleyeyim. Şimdi bu üç ülkenin bir araya gelmesi çok önemli, ama biliyorsunuz İran savaşı bitmediği için Suudi Arabistan'dan kaynaklanan bir askeri sorun da var. Yani Suudi Arabistan'ın saldırıya uğraması veya saldırıyı uğramadan önce kendisinin saldırmak zorunda kalması dair bir ihtimal de söz konusu. NATO'nun 5. maddesine benzetilerek hazırlanan kuruluştaki o işte taahhüt aslında savaşa girme taahhütü değil dar anlamda. Yani işte bir savaşın çıkması durumunda ittifak ülkesine yardım etme. Bu yardımın durumu biraz konjonktürel, biraz o ülkenin o anki ihtiyaçları ile ilgili. Yani mesela İran'da saldırı altında, Rusya ve Çin onun müttefiki ama savaşa girmiyorlar, ama yardım ettiklerini malum herkesin işte istihbarat bakımından, belki askeri teknoloji bağlamında, yani böyle bir garantinin verilmesi ülkelerin kendisini daha güvende hissetmesi bağlamında önemli. Evet. Her üç ülkede farklı parametrelerle dahil olacak. öyle söyleyip bitireyim. Pakistan'ın büyük nüfusu, diplomatik kabiliyeti, İran Savaşı'nın sona erdirmesi konusundaki işte inisiyatifi, nükleer güç olması, Suudi Arabistan'ın devasa mali gücü ve Türkiye'nin de artan jeopolitik önemi ve askeri gücü, silah sanayinin ben yararlı bir işbirliğine yol açacağını düşünüyorum. Ama tabii bu tür örgütler, diğer tüm örgütlerde olduğu üzere kriz anlarında güçleri test edilir. Yani tabii, bir kriz çıktığında bakalım bu örgütün eylem kapasitesinin sınırlarını görmüş olacağız.
1: Vahap Hocam hoş geldiniz.
4: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Size hocam, hocalarıma selamlar.
1: Sağ olun. İlk olarak size de şunu sorayım hocam. Sizce bu yapı Mekke Anlaşması'yla ortaya çıkan işbirliği ve bugün artık bugün yapılan toplantıyla biraz daha kurumsallaştığını gördüğümüz bu yapı hangi ihtiyaç veya ihtiyaçlardan doğdu sizin bakış açınıza göre?
4: Yani bana göre bu özellikle son 5 yılda bölgede değişen dengeler ve değişmek zorunda kalan ittifak mimarileri bağlamında değerlendirilmesi gereken bir gelişme. Biliyorsunuz son 5 yılda Orta Doğu şekillendireceği düşünülen en önemli proje İbrahimi anlaşmalardı. 2020 yılında bu anlaşmalara dayalı siyaset yürürlüğe girdi ve bu süre zarfında Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Fas ve Kazakistan bu anlaşmaları imzaladılar. Daha sonra bu anlaşmanın bütün bölgeye teşmil edilmesi gerektiğinden bahisle Trump 6 ülkenin daha bu anlaşmalara katılmasının tırnak içerisinde zorunlu olduğunu ifade etti. Bu ülkelerde Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Mısır ve Ürdün'dü. Dolayısıyla böyle Amerika Birleşik Devletleri'nin bir nevi koordinatörlüğünde, hamiliğinde İlk etapta Arap ve İsrail normalleşmesini ve işbirliğini sağlayan ve böylece Orta Doğu'yu belirli bir dizayna kavuşturmayı amaçlayan bir mimariydi bu. Bunun çeşitli amaçları vardı. En önemli belki iki amacından bahsetmek mümkün. Birincisi İran'ı çevrelemek ve bununla bağlantılı olarak da İsrail'in güvenliğini sağlamak, İsrail'in bölgesel normalleşmesini sağlamak, bu bağlamda Filistin meselesinin önemini de azaltmak bu anlaşmaların ruhunu yansıtıyordu. Ancak 7 Ekim'deki olaylar ve akabinde İsrail'in izlemiş olduğu saldırgan politika bu İbrahimi anlaşmaların veya İbrahimi düzenin gerçekleşmesini, işlevsel olmasını imkansız hale getirdi. İsrail ve İran arasında ilk önce yapılan savaş, daha sonra ABD'nin buna katılımıyla gerçekleşen ikinci savaş, bölgedeki ülkelerin kendi güvenliklerini yeniden düşünmesine ve bölgesel ittifaklar, ikili veya daha fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirecekleri ittifaklar üzerinden yeniden bir tasarıma gitmeleri mecburiyetini beraberinde getirdi. Nitekim bu Mekke anlaşmalarından önce Suudi Arabistan ile Pakistan arasında bir askeri işbirliği anlaşması imzalandı 2025 yılında. Ama Pakistan hem Suudi Arabistan'a destek verirken aynı zamanda İran ile İsrail arasındaki savaşta da aynı zamanda bir arabuluculuk görevi de üstleniyordu. Şimdi Mekke anlaşmaları böyle bir ortamda doğdu. Aslında bu anlaşmanın bir dördüncü ortağının Mısır olması bekleniyordu. İlk toplantıda, anlaşmanın duyurulduğu ilk toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın zaten bunun doğal bir ortağı olduğunu ama katılmamasının bir takım teknik nedenlerden kaynaklandığını ifade etti. Ama bu teknik nedenlerin ayrıntılarına girmedi. Yine bugün yapılan açıklamalarda önümüzdeki dönemde bu ittifakın katılımla genişlemesine dair temellerini dile getirdi. Şimdi bu ittifaka baktığımızda ben birkaç temel amaç gözettiğini düşünüyorum Burak Bey. Bunlardan birincisi farklı güçleriyle temayüz eden devletlerin bu güçlerini bir araya getirmek ve böylece daha caydırıcı, daha kuvvetli bir işbirliği oluşturmak. Pakistan bir nükleer güç. Türkiye askeri kapasitesi son derece güçlü bir devlet. Suudi Arabistan ise finansal açıdan son derece güçlü bir devlet. Dolayısıyla finansal, askeri ve aynı zamanda nükleer bir gücü bir araya getirmeyi amaçlayan bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir amacı var. İkincisi, bu amacın altında herhangi bir şekilde bir savaşmak gayesi yatmıyor. Zaten dikkat ederseniz hem anlaşmanın metninde, hem anlaşmaya dair yapılan açıklamada, hem de yetkililerin açıklamalarında herhangi bir öteki tanımı yok. Yani daha önceki ittifaklar gibi, örneğin bir NATO ittifakı gibi, örneğin bir Doğu blokundaki ittifak gibi, burada tanımlanmış bir ötekiden, tanımlanmış bir düşmandan, tanımlanmış bir karşıttan bahsetmiyor. Dolayısıyla burada amaç bir savaşmak değil, bir caydırıcılık kapasitesini geliştirmek. Bir genel olarak bu amaçlardan bahsedilebilir. Türkiye açısından mesela en önemli amaçlardan bir tanesi, bu savunma sanayideki gelişmelerini diğer ülkelere aktarmak ve bunun üzerinden de aynı zamanda hem bir teknolojik transferi, hem bir mali güç elde etmek kendisini burada gösteriyor. Yine bu ittifaka giren ülkeler herhangi bir şekilde

0: gelecek bir durum olarak görmediğini, hatta bölge devletlerinin kendi güvenliklerini sağlama konusunda işbirliği yapmalarının bölge açısından iyi olduğunu söyledi. Dolayısıyla ABD'nin de desteklediği bir proje olduğu çok açık bir net. İsrail şu anda bu projeye karşı bir nevi hem bölgesel hem de uluslararası uzlaşmanın karşısında duran bir devlet gibi konumlanıyor. Bu da İsrail'in önümüzdeki dönemdeki politikalarını belirgin bir şekilde etkileyecek diye söyleyebiliriz.
1: Peki hocam, bir reklam aramız var. Reklamların ardından doğrudan siyaset devam edecek.
2: Doğrudan siyaset devam edecek.
3: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.

0: Saat 4 haberlerle tekrar karşınızdayız. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamalar geliyor şimdi.
1: İttifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. Bu ittifak uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını vurgulamak istiyoruz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Stratejik, Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katıldı. Görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti.
1: İttifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. Bunların tamamlayıcısıdır.
2: Savunma sanayi, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik konuları. Toplantıda tüm bu alanlarda gerçekleştirilecek ortak projeler ele alındı. Anlaşmanın tarafları Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan heyetleri bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu mevkidaşlarıyla görüştü. Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'da bir genel sekreterin başkanlığında sekreterya kurulmasına karar verildi. Sekreteryaya ilk olarak Pakistan İslam Cumhuriyeti'nden 3 yıl süreyle görev yapacak bir genel sekreterin başkanlık edeceği açıklandı. Fidan toplantının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye karşıtı açıklamalarını da değerlendirdi.
1: Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Bunu sadece Türkiye'nin problemiymiş gibi düşünmek büyük bir hata.
2: Hakan Fidan'a Karadeniz'de Rusya veya Ukrayna tarafından hedef alınan ticari gemiler de soruldu.
1: Tahıl ürünleri dünya marketlerine gidemediği için bize birçok ülkeden bu konuda gerçekten müracaat geliyor şu anda. Yani Türkiye olarak elinize yani bir şey yapabiliyorsanız lütfen yapın diye. Bizim hazırladığımız bir çalışma var. Her iki tarafla da temas halindeyiz bu çalışma üzerinden. Yani geçmişte yaptığımız gibi...

0: İnşallah gerekli şartların oluşması durumunda bir özellikle tahıl anlaşmasına benzer bir anlaşmayı daha yapmak için çalışıyoruz.
1: Amerikan basını İran'a düzenlenen son saldırılardan sonra Başkan Donald Trump'ın yeni saldırıları değerlendirdiğini yazdı. Trump, Oval Ofis'te bir gazetecinin sorusuna da "Onlar başarısızlar ancak bu onlara hadlerini bildirmeyeceğimiz anlamına gelmiyor," dedi. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz son gelişmeleri aktardı.
2: ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a yönelik başlayacak olan saldırıların da kısıtlı bir saldırı kapsamında mı olacak yoksa topyekün bir savaşa dönüş şeklinde mi olacak diye soruldu. Trump İran için başarısız bir ulus ifadesini tekrarladı ama bu onlara hadlerini bildirmeyeceğimiz anlamına gelmiyor, ne olacağını göreceğiz ifadesini kullandı. Axios'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey danışmanları İran'a yönelik Hürmüz Boğazı'nda kısıtlı bazı saldırıların yeniden başlaması seçeneğini değerlendiriyor. Geçen hafta CENTCOM tarafından hazırlanan bu plana Savunma Bakanı Pete Hegseth'in destek verdiği ifade ediliyor. Habere göre aslında son birkaç güne kadar Beyaz Saray daha çok İran'la gerilimi daha da tırmandırmamak amacıyla bu saldırıların yeniden başlaması seçeneğine sıcak bakmıyordu. Ancak özellikle pazar günü Ürdün'de Amerikan üssüne yönelik İran'ın gerçekleştirdiği saldırıdan sonra Trump'ın böyle bir kısıtlı saldırıya yeşil ışık yakabileceği, yani Trump'ın fikrini değiştirebileceği ihtimalinden söz ediliyor. Amerikalı yetkililere göre CENTCOM özellikle İran'ın radar, hava savunma ve gemi savar kabiliyetlerini toparlamaya çalıştığına ilişkin bir endişeye sahip ve özellikle Hürmüz Boğazı'nda gemileri daha isabetli bir şekilde hedef almasının önünü açabileceği yönünde bir kaygı var CENTCOM yetkililerinde. Hatta bu kaygının temelinde de geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayın olduğu ifade ediliyor. Şu İran'ın ateşlediği bir füzenin Hürmüz Boğazı'nda gemilere koruma sağlayan bir F-35'e yaklaşmış olması. Yani Amerikalı yetkililere göre aslında bir tehdit olabilecek kadar ciddi bir yaklaşma söz konusu değildi ama İran'ın Amerikalı yetkililere göre askeri kapasitesini yeniden oluşturmaya çalıştığına ilişkin bir sinyal, bir işaret olarak algılandığı ifade ediliyor bu olayın.
1: Girne açıklarında batan gemideki kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Alabora olan geminin kaptanı mahkemede ifade verdi. Yaklaşık 500 metre derinlikteki enkaza ulaşmak için de Türkiye'den gönderilen gemilerin bölgeye ulaşması bekleniyor. Öte yandan hayatını kaybedenlerin tamamının da Türk vatandaşı olduğu gelen bilgiler arasında. Facia ile ilgili son derece ciddi iddialar da var.
3: Dalgalar sebebiyle geminin ön tarafı koptu. Limandan ayrıldığımızda meteorolojik olarak olumsuz bir durum yoktu. Bu sözler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında alabor olan feribotun kaptanına ait.
4: Batıyoruz.
3: Kaptan, 7 mürettebat ve bir şirket yetkilisinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli Girne'de hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme 9 zanlı hakkında 3'er gün tutukluluk kararı verdi. Şirket hissedarları ve liman müdürlüğü yetkililerinden oluşan 5 kişi hakkında da adli tahkikat başlatıldı.
5: Alabora olan batan geminin parçaları sürükleniyor. Şu anda ekranda da gemiye ait bir platformun bir romorkör tarafından kıyıya taşındığını görüyoruz.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel arama kurtarma çalışmalarındaki son durumu aktardı.
6: Kayıp olan 20 insanımız var. Vefat eden 8 insanımız. 20 kaybımızı bütün hızıyla gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak bu 20 insanımıza öyle veya böyle ulaşmak için bütün çalışmalar son sürat devam etmektedir.
7: Gelmiyorlar.
8: Yardım gelmiyor.
7: Gemi battı.
3: Üstel hiçbir ihmalin üzeri örtülmeyecek. Sorumlular adalet önünde hesap verecek diye konuştu. Denizin metrelerce altında bulunan enkaza ulaşmak için Türkiye'den teknik destek istendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, batığa robotik dalış yapılacağını duyurdu.
4: hani 514 metre bir derinlikte olduğunu düşünüyoruz. Geminin buraya dalgıçlarla inmek mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'den gelecek olan iki gemi bekliyoruz.
3: Kaza ile ilgili ihmal iddiaları da var.
8: Kaza anında mürettebatın kapıları kilitlediği, yolcuların üzerine kilitlediği, yeterli sayıda can yeleği olmadığı, can yeleği bulmaya çalışanların bunu başaramadığı, can sallarının suya indirilip gemiye sabitlenmesi gerekirken bunun yapılmadığını, yolcuların tahliyesi konusunda mürettebatın sorumluluk almadığı yönünde bir dizi yolcu ifadesi de var.
3: Facianın ardından bölgede zamanla yarış sürüyor. Çok sayıda ekibin katıldığı arama kurtarma operasyonu denizden ve havadan kesintisiz devam ediyor.
5: Kayıplar akıntı yönünde sürüklendiyse o yönde bir çalışmanın yapılarak belki hayatta kalmış olabilecekleri, bulunabilecekleri yönünde araştırmalar, çalışmalar devam ediyor.
1: Girne'deki bu kaza önlenebilir miydi? Gemide acil durum ekipmanları var mıydı ve olay anında gerekenler yapıldı mı? Bunlar akıllardaki en önemli sorular. Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Cem Kuzu da bu soruları yanıtladı.
3: Gemilerde yaşanan acil durumlarda yolcuların nasıl tahliye edileceğinden, hangi kurtarma ekipmanının kullanılacağına kadar izlenecek yol önceden belirlenmiş durumda. Üstelik bunlar tercihe bağlı değil, uluslararası standartların bir parçası.
9: Ciddi bir acil durum prosedürlerinin uygulanmasında aksaklık olduğunu gözlemliyoruz. Bir kere yolculara öncelikle sefer başlamadan evvel acil durumlarda işte gemiyi terk, yangın ve benzeri acil durumlarda ne şekilde davranılması gerektiği, nelerin yapılması gerektiği ilgili zabit tarafından yolculara bahsedilmeliydi, bilgilendirilmeliydi. Gemiyi terk kararı verildikten sonra alarmların yolculara belirtilmesi gerekirdi. Hangi alarmı duyduğunda ne şekilde davranacağını yolcu biliyor olmalıydı.
3: Acil durumlarda gemide bulunması hayati önem taşıyan birçok ekipman var.
9: Can simidi, can yeleği, keza immersion suit dediğimiz denize düştüğünde canlı kalabilmeni yani hipoterminin önüne geçilebilmesi adına sizin vücut ısınızı kaybetmenizin önüne geçen yani bu kurtarma operasyonları esnasında bir kıyafet. Gemi belli bir derinliğe battıktan sonra kendi kendine otomatik olarak açılan can sallarıdır. Denizde canlı kalmayı sağlayacak ekipmanlardan biridir.
3: Kazadaki en önemli soru işaretlerinden biri de mürettebatın tutumu.
9: Gerçek bir denizci gemiyi yolculardan önce terk etmesi ne ahlakidir, ne meslek ahlakına uyar. Ne denizcilik teamüllerine uyar. Bir kere bunu söylemek gerekir. Yani oradaki mürettebatın kesinlikle acil durum prosedürlerini devreye alıp bunu uygulaması gerekirdi zaten.
3: Kazadaki olası ihmalleri ise soruşturmanın ortaya çıkaracağı somut veriler gösterecek.
1: Manisa Gördes Belediyesi personelinin maaşlarının zamanında ödenmediği tespit edildi. Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verildi. Gördes Belediyesi'nde 21 aylık dönemin 12 ayında personel maaşlarının ayın 15'inden sonra ödendiği ve bazı aylarda ödemelerin bir haftaya varan sürelerle geciktiği ortaya çıktı. Maaşların ödenmesine ilişkin talimatların ilgili birimler tarafından zamanında hazırlanmasına rağmen Belediye Başkanı İbrahim Büke tarafından geç imzalandığı belirlendi. Personel maaşlarının ödenmesinde kullanılabilecek bazı tutarların vadeli hesaplarda tutulmasının da gecikmede etkili olduğu öne sürüldü. Ön inceleme kapsamında Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiğine karar verildi. Gördes Cumhuriyet Başsavcılığı adli süreç başlattı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık Edirne'den Bulgaristan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı. Emniyet birimleri Arif Kocabıyık'ın yurt dışına kaçmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere Kapıkule gümrük sahasına giden şüpheli bir tır durduruldu. Araçta arama yapıldı. Dorse kısmında Arif Kocabıyık ve İran uyruklu bir kişi yakalandı. Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık bıyık gözaltına alındı, işlemleri sürüyor. İran uyruklu diğer şüpheli ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili dava cuma günü başlıyor. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak. Annesi Peyman Pınar Mersinli için de 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
10: Silahları sakladığını söylediği sandık ancak bir silah sığdırılabilecek boyuttaydı. Oğlunun psikolojik durumuyla ilgili okuldan 32 kez yazılı bildirim yapılmasına rağmen gerekli hastane müracaatları gerçekleştirilmemişti. Çocuğu poligona götürüp atış eğitimi aldırmıştı. Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babası Uğur Mersinli hakim karşısına çıkacak.
11: Savcılıkta olası kastla öldürme nedeniyle şüpheli Uğur Mersinli hakkında iddianameyi tanzim etti. Uğur Mersinli hakkında 10 kez müebbet hapis cezası isteniyor. Diğer yaralı çocuklar açısından 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
10: Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili davada ilk duruşma cuma günü görülecek. Davanın diğer sanığı ise saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Peyman Pınar Mersinli. Onun hakkında da bilinçli taksir kapsamında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
11: Peyman Pınar Mersinli de yine bu okulun bildirimlerine karşılık hastaneye sevkinin sağlanmasında, babanın silahları korumasında gerekli tedbirleri almasını sağlamasında ihmalleri neticesinde bilinçli taksir nedeniyle 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması için iddianameyi gönderdi. Mahkeme bunu kabul etti.
10: Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli okuduğu Aysel Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek son bir haftada yaşanan 22 orman yangınına yönelik soruşturmalarda 13 kişinin yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek 22-30 Ağustos tarihleri arasında yaşanan 22 orman yangınına ilişkin soruşturmada 23 şüphelinin tespit edildiğini bildirdi. Adalet Bakanı 3 kişi hakkında tutuklama, 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Bir kişinin gözaltı işlemleri sürerken 2 kişi hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Gürlek 1 Haziran'dan itibaren devam eden soruşturmalara ilişkin de bilgi verdi. 3 aylık süreçte 97 orman yangınına ilişkin başlatılan adli işlemlerde 69 şüpheli tespit edildi. Adalet Bakanı 15 kişinin tutuklandığını, 30 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını ifade etti. İstanbul'un 39 ilçesinde polis dronları giderek daha sık kullanılmaya başladı. Fatih ilçesinde sur diplerinde açık alanda alkol alanlara yönelik de uyarı yapıldı.
12: Havadan kontrol yapıldı. Sur diplerinde kamusal alanda alkol alanlar tespit edildi. Polis dronla böyle sesli uyarı yaptı. İstanbul'un 39 ilçesinde polis dronları kullanılmaya başlandı. Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla aktif olarak kullanılan dronlardan biri Fatih ilçesinde sur diplerinde açık alanda alkol alan kişileri havadan tespit etti. Drone ses sisteminden bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bu bölgeden ayrılın uyarısı yapıldı. Uyarı yapılan kişiler çevreden uzaklaştı. Polis dronları yalnızca alkol denetimlerine değil, asayiş ve narkotik uygulamalarında, şüphelilerin takibinde, kalabalık alanların kontrolünde, ormanlık bölgelerin denetlenmesinde ve yangın riskine karşı yürütülen çalışmalarda da kullanılıyor.
1: Adli tatil bugün sona eriyor. Yeni yargı yılıyla birlikte yeni bir uygulama da devreye alınıyor. Alo Adalet 135 hattının pilot uygulaması başlayacak.
3: Yeni adli yılla birlikte yargıda yeni bir uygulama başlıyor. Alo Adalet 135 hattının pilot uygulaması Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmete alınıyor. vatandaşların dosyalarının durumunu takip edebileceği, yargı hizmetlerine ilişkin eksiklikleri iletebileceği Alo Adalet 135 hattı kısa sürede yurt genelinde faaliyete geçecek.
13: Şu an bizim en önemli konumuz yargının hızlandırılması. 12. yargı paketinde özellikle yargının hızlandırılması için önemli adımlar attık.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Batı Adliyesi'ndeki yargı hizmetlerinin etkinliği bürosunu açtı. Gürlek, yeni yargı yılı için mesajlar verdi.
13: Gereksiz olarak dosyayı uzatıcı işlemler yapmayalım. İstinafa gidiyor, yargıtaya gidiyor. Zaten verdiğiniz karar elbette yanlışsa dönüyor. Ama kararın uzun sürmesi mağduriyeti maalesef oluşturuyor.
3: 40 günlük aranın ardından yeni adli yılda hem ilk derece hem de yüksek yargıda önemli dosyalar ele alınacak. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanıklı CHP kurultayı ceza davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek. Ankara Adliyesi'nde 14 Ekim'de akademisyen Necip Ablemitoğlu'nun ölümüne ilişkin dava, 18 Aralık'ta ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin görülen davanın duruşmaları yapılacak. Çankaya ve Etimesgut Belediye Başkanları ile birlikte 67'si tutuklu bulunan şüpheliler için yürütülen soruşturmalarda iddianame hazırlanması bekleniyor. Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada da iddianame düzenlenmesi bekleniyor.
1: Rusya'nın Novorossiysk limanı açıklarında saldırıya uğrayan bir kargo gemisi Karadeniz boyunca sürüklenerek Şile açıklarında karaya oturdu. 109 metre uzunluğundaki kargo gemisi saldırının ardından büyük hasar gördü. Kaptan köşkü tamamen yandı. Mürettebat can kurtaran botlarıyla tahliye edildi. Gemi kontrolsüz, mürettebatsız bir şekilde yüzlerce kilometre sürüklendi. Şile açıklarında karaya oturdu. İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İşsizlik oranı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,5 puan arttı, %8,1'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin iş gücü verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı Temmuz'da bir önceki aya kıyasla 150 bin artarak 2 milyon 860 bin kişi oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,5 puan artarak %14,5 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %10,6 olarak kayda geçti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre değişmedi. Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken milyarderlerin külçe altın talebi de çarpıcı şekilde arttı. Varlıklı yatırımcılar fonlar yerine artık doğrudan fiziki altına yönelirken dünyanın önde gelen özel kasalarında kapasite sorunu başladı.
3: Milyarderler fiziki altına koştu. Dev kasalar yetmemeye başladı. Altın piyasasında hareketlilik sürerken milyarderler fiziki altın alımını arttırdı. Alınan altınlar İngiltere, İsviçre gibi finans piyasasının kalbi durumundaki ülkelerin banka kasalarında saklanıyor. Financial Times'ın haberine göre yıllardır kapasite sorunu yaşamayan bazı özel altın kasaları bile zorlanmaya başladı. Londra merkezli Sharpes Pixley mevcut depolama alanındaki baskıyı azaltmak için yeni bir tesis ararken İsviçre merkezli Swiss Gold Safe ise altın kasa lokasyonunu genişletmeye hazırlanıyor. Sektörün büyük şirketlerinden MKS Pump da en varlıklı müşterilerine yönelik yeni ve oldukça büyük bir kasa kurmayı planlıyor. Şirket en az 50 milyon dolar değerinde külçe bulunduran müşterilere özel bir hizmet sunmaya hazırlanıyor. Fiziki altına yönelim yüksek servet grubuyla sınırlı değil. Dünya Altın Konseyi verilerine göre küresel külçe ve altın para yatırımları 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %21 artarak 784 tona ulaştı. Böylece fiziki altın yatırımlarında kayıtlardaki en güçlü ilk yarılardan biri görüldü.
1: Yerli otomobil TOGG'un ortaklık yapısı değişiyor. Reuters'ın haberine göre Vestel ve Anadolu Grubu Holding paylarını satacak. Varlık Türkiye Varlık Fonu ise yeni ortak olacak. Reuters haber ajansının haberine göre Türkiye Varlık Fonu Elektrikli otomobil üreticisi TOGG'a yeni ortak olarak girmeye hazırlanırken şirket ortaklarından Vestel ve Anadolu Grubu holding paylarını diğer hissedarlara satarak ortaklıktan çıkacak. Söz konusu hisselerin bir kısmını Türkiye Varlık Fonu alacak. Ayrıca Turkcell'in de ortaklıktaki payı artacak. Cem Yılmaz geçirdiği kalp krizinden sonra hastane odasından bir teşekkür paylaşımı yapmıştı ve o paylaşımda da bir fotoğraf kullanmıştı. Oradaki fotoğrafı sosyal medyada kulak memesindeki çizgi tartışmasını başlattı. Bu çizginin kalp hastalığı işareti olabileceği iddia edildi. Profesör Doktor Bingür Sönmez hem kalp krizinde gerçek olan başka belirtileri anlattı hem de iki gündür kendisine gelen mesajları.
14: Bu bir marker, bir haberci, bir işaret kesinlikle olamaz. Kulak memesini fotoğraf çekip bana gönderiyorlar. Ben de gülüp geçiyorum sadece.
3: Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın hastane odasından paylaştığı fotoğraf yeni bir tartışma başlattı. Sosyal medyada Yılmaz'ın kulak memesindeki çizginin kalp hastalığının işareti olabileceği iddia edildi.
14: Hiçbir kardiyolojik kılavuzunda böyle bir şey yok. Yıllar önce Frank isminde bir bilim insanı 1973 yıllarında böyle bir tespitte bulunmuş. Şimdi hangi 60 yaş üzerindeki insanın kulağına bakarsanız böyle bir kıvrım zaten görebilirsiniz. Bu illa bir koroner kalp hastalığının şikayeti değil.
3: Uzmanlar kalp hastalığında gerçek risk faktörlerinin çok daha farklı olduğunu belirtiyor.
14: Yüksek tansiyon en sinsi işaretlerden birisi ve yıllarca hiç belirti vermeyebilir. Kötü kolesterol, diyabet. Şu anda ülkemizdeki diyabetik insanların yarısı diyabetik olduğunu bilmiyorlar. Bu diyabet kalp damar hastalıklarını hızlandıran bir şey.
3: Hareketsizlik, uyku apnesi ve ailede daha önce kalp krizi görülmesi gibi durumlar koroner kalp hastalığının habercisi olabilir.
14: 50 yaşından sonra herkesin bir bilgi sağlığı anjiyo yaptırması lazım. Şikayet beklemeden. Bu bize yaklaşık gelecek olan 5 yılın habercisi oluyor. Bir plak var mı? Ciddi bir darlık var mı? Varsa klasik anjiyo yapalım mı şeklinde bilgi var. Yani kulak memenize bakacağınızda bence risk faktörlerinizi tekrar gözden geçirin.
1: Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Plastik Atık Çalıştayı İstanbul'da başladığı plastik kirliliğin azaltılması için 2 gün boyunca stratejiler üretilecek. Sıfır Atık hedefi için önemli paydaşların yer aldığı çalıştayda Türkiye Plastik Döngüsü sonuç raporu da ortaya konulacak.
3: Plastiğin üretiminden tüketimine, geri dönüşümüne kadar tüm döngüsü ele alındı. Sıfır Atık Vakfı'nın koordine ettiği Türkiye Plastik Atık Çalıştayı İstanbul'da başladı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Davut Gül ile bakan yardımcıları katıldı.
15: Kirlilikle mücadelede bireysel yaklaşım kilit noktadır. Alışkanlıklarımızı, tercihlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. 60 üniversitemiz var, 1 milyondan fazla üniversite öğrencimiz var. Dolayısıyla da bir kültür oluşacaksa, bir şehirden dünyaya mesaj verilecekse sıfır atık, sıfır atığın başkenti iddiasıyla ortaya çıkan İstanbul'da yapılabilir.
3: Sıfır atık vizyonu doğrultusunda plastik kirliliğinin azaltılması için stratejiler de üretilecek.
16: Bildiğiniz üzere Akdeniz sahillerinde ve diğer bölgelerde baş gösteren, sahillerimizde baş gösteren mikroplastik probleminin çözümüyle alakalı 17 bakanlığımız, 40'tan fazla genel müdürlüğümüz, 400'den fazla temsilciyle beraber burada bir çözüm arayışındayız. Bu çalıştayla beraber çıkan sonuçları COP31'e taşıyacağız.
3: Çalıştaya İstanbul Teknik Üniversitesi'nden gelen akademisyenler de destek oluyor.
17: Bugün burada biz 40 hoca olarak buradayız. Bir adet eğitim masamız da var. Sürdürülebilirlik ve plastik yönetimi ve iklim değişikliği ile ilgili nasıl eğitimler verilmeli? Her yaşa, her seviye, eğitim seviyesine bunu nasıl yaygınlaştırmalıyız? Onu da çalışacağız.
3: Etkinlik sonunda Türkiye Plastik Döngüsü sonuç raporunun ortaya konması hedefleniyor.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in moderatörlüğünü üstlendiği panelde Türk dizilerinin başarısıyla ilgili konuştu. Ersoy, Türk dizilerinin 170'e yakın ülkede yaklaşık 1 milyar kişiye ulaştığını söyledi.
18: Dizinin etkisi bölüm sona erdiğinde bitmiyor.
19: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca İstanbul'da düzenlenen Türkiye markasının küresel anlatısı Türk dizileri başlıklı panelde konuştu. Ersoy, dijital dünya ile dizi izleyicileri arasındaki bağın dönüşümüne dair açıklamalarda bulundu.
18: Fandom olarak ifade edilen hayran toplulukları artık yalnızca bir dizi izlemekle kalmıyor. Sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden hikayeyle sürekli etkileşim kuruyor, içerikler üretiyor ve yapımın oluşturduğu ilgiyi yeni kitlelere taşıyor. Güncel araştırmalarda bu hayran topluluklarının sosyal medyada kurduğu etkileşimin ve ürettiği içeriklerin Türk dizilerinin kültürel etkisini daha da büyüttüğünü gösteriyor.
20: Göze göz, dişe diş diyorsun oğlum.
19: Ersoy, Türk dizilerinin Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya 170'e yakın ülkede izlendiğini ve yaklaşık 1 milyar kişiye ulaştığını da belirtti. Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in moderatörlüğünü üstlendiği panele Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, TRT Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şimşek gibi isimler de katıldı.
21: Türkiye'nin dünyada uluslararası alanda güçlenmesi, dizi ihracatında da çok önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Bu endüstrinin arkasında 100 yıllık Türk sineması vardır.
1: Bu haberle veda ediyoruz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
22: Devam ediyoruz efendim doğrudan siyasete. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan komitenin bugün İstanbul'da ilk toplantısı vardı. O toplantıyı biraz da ittifakın geleceğini, bundan sonra olabilecekleri konuşarak başladık. Şimdi Şakir Hocam, siz de ifade ettiniz, diğer hocalarımız da söyledi. İsrail rahatsız oluyor bu anlaşmadan. Ama neden? Çünkü bütün ortaklar ısrarla bunun bir savunma ittifakı olduğunu söylediği halde niçin böyle bir birliktelik İsrail'de rahatsızlık uyandırıyor?
23: İsrail kendisinden başka bir güç istemiyor bölgede. Hatta bir adım öteye geçelim. Suriye söz konusu olduğunda, Lübnan söz konusu olduğunda bu devletlerin normal bir devlet görevini yerine getirecek kadar güçlenmesini dahi istemiyor. Güçlü devlet olmalarını değil, zayıf devlet olmaktan çıkmalarını bile istemiyor. Yani parçalanmış, zayıf, kurumları zayıf, kendisi zayıf ve böylelikle rahatlıkla güneylerinde operasyon yapabildiği, müdahale edebildiği, işte etnik unsurları kullanmak suretiyle iç kargaşa yaratabildiği, böylelikle bu ülkelerin bir aşamada güçlenip kendisine geri dönmesini engellediğini düşündüğü bir ne diyelim mantık izliyor. Ama bu mantık ne kadar doğru tartışılır. Çünkü güçlü devletlerin olmadığı ülkelerde küçük küçük grupların ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor. Yani Suriye devletinin güçlenmesini istemiyor iken ve o devletin zayıf kalmasını sağlama gayretiyle hareket ediyor iken Suriye'de, yani böyle bir şey olsun diye söylemiyoruz ama küçük İsrail karşıtı grupların ortaya çıkması mümkün olabilir. Oysa güçlü bir merkezi devlet bunu ortadan kaldırabilir ancak. Aynı şekilde Lübnan için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Lübnan devletinin tekrardan güçlenmesi, tahkim edilmesi, merkezi otoritenin ve merkezi ordunun asıl unsur olarak ortaya çıkmasından sonra aslında İsrail'in güvenliği garanti altına alınır. Ama İsrail bu işi böyle görmüyor. Suriye'de ve Lübnan'da. Tabii bu bölgelerde, bu her iki ülkeden de hem geçmişte işgal ettiği hem de yakın zamanda işgal ettiği bölgeler var. Zannediyorum ki buradaki işgalini ilhaka yahut da en azından işgali pekiştirdiği bir zaman zarfı geçinceye kadar bölgede ya da bu iki ülkenin en azından güçlenmesini istemiyor. Bu sadece bu iki ülkenin mi? Hayır, aslında bölgede güçlenen herhangi bir ülkenin kendisine dönebileceği hesabını yapıyor. İşte İran'da, Türkiye'nin de, bilmiyorum, belki hatta Suudi Arabistan'ın da bir araya geldiklerinde kendisine karşı bir yok etme gayreti içerisinde hareket edeceklerine dair, ne diyelim, onlar İsrail karşıtlığını hep antisemitizm olarak sunuyor. Biz de bunu bir İslamofobi olarak anlatırsak çok yanlış yapmış olmayız. özellikle Müslüman ülkelerin bir araya geldiği, bir araya gelerek savunma ittifakları kurdukları, güçlendikleri ve herhangi bir ülkeyi ve özellikle İsrail'i hedef almadıklarını belki doğrudan doğruya bu zikredilmedi ama hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz denilerek bu dolaylı yoldan söylendi. İsrail'i hedef almadıklarını dolaylı olarak söylemiş olsalar bile İsrail bu işten fena halde risk ve tehdit algılıyor. Düşünelim Türkiye'nin bir şekilde Suriye'de bir ne diyelim kurucu unsur olarak ya da kuruluşuna tekrardan yardım eden bir devlet olarak görev almasına bile tahammül edemiyor. Uzunca seneler sadece Suriye değil İsrail'de SDG'ye Amerikalılarla birlikte destek verdiler ve bu kart SDG'nin Şam'la birlikte hareket edeceğinin belli olmasından sonra SDG'nin Şam'la entegrasyonundan sonra
0: ortadan kalktı.
23: Ortadan kalktı ve yani elleri biraz daha zayıflamış oldu. Suriye biraz daha güçlenmiş oldu. Dolayısıyla Türkiye de güçlenmiş oldu. Tüm bunlar İsrail'in ne diyelim tehdit algısını her seferinde arttırıyor. Öyle. Bir önceki turda yaptığım yoruma bağlamak isterim bunu. Şimdi Mekke Anlaşması Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede zayıflamasının bir kurumsal yansıması gibi anlatmıştım. Eğer bu kurumsal yansımasıysa İsrail ile Türkiye arasındaki gerilim de bunun çatışmacı yüzü olarak söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir süper güç olarak, bir büyük güç olarak bölgede otorite tesis edememesi, barışı sağlayamamasının bir göstergesi. Yani işte o hava üssünün bombalanması, bu hava üssünün bombalanma gerekçesi olarak Türkiye'nin burayı tahkim edeceğine dair duyumlar aldıklarını beyan etmeleri aslında İsrail'le yani Amerika'nın iki önemli müttefikinin bir tanesi stratejik müttefiki İsrail'den bahsediyorum. Evet. Bir tanesi NATO müttefiki Türkiye'den bahsediyorum. Karşı karşıya gelmesi gibi bir durumla baş başayız. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri sadece Körfez'deki ülkeleri koruyamamakla kalmıyor. Aynı zamanda iki müttefikinin çatışma riskiyle karşılaşması durumuyla da yüz yüze geliyor. O bakımdan Birleşik Devletler zayıfladığı için bölgede Mekke Anlaşması ortaya çıkıyor. Birleşik Devletler bölgede zayıfladığı için Türkiye ile İsrail'in çatışma riski ortaya çıkıyor. İkisi birbiriyle aslında bağlantılı.
0: Ben de şöyle bağlayayım hocam Armağan Hoca'ya sorarken. Yani Türkiye, Amerika'nın NATO müttefiki dediniz, İsrail stratejik müttefiki, ortada Amerika Birleşik Devletleri var. Şimdi İsrail'de Türkiye'yi stratejik tehdit olarak görmeye başladı. Bunu ifade ediyorlar. Hakan Fidan'a soruldu Armağan Hocam bugün konu. Hakan Fidan da takip ediyoruz dedi. Hem Cumhurbaşkanımıza hem arkadaşlarımıza yönelik sert açıklamalarını, yürüttükleri kampanyanın farkındayız ifadesini kullandı. Ve şunu söyledi. Yani uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu altını çiziyorum. Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddi olarak bir insan değildir dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Ne dersiniz bu sözlere?
2: İsrail'in yürüttüğü politikanın yani politik bilim bakımından yani emperyalist, siyonist bir çizgiyi takip ettiği açıkça ortada. Ayrıca çok yoğun insan hakları ihlallerini de beraberine getirdi. Soykırımı varan özellikle Filistinler bağlamında ve Hakan Fidan dahil olmak üzere pek çok kişinin, siyasetçinin, aydının söylediği üzere İsrail'in yarattığı politika bir insanlık sorunu. Yani dünyada insan hakları olacak mı? İnsanların hayat hakkı, çocukların hayat hakkı olacak mı? Meselesiyle İsrail'in dış politikasını birlikte tartışmak gerekiyor. Yani böyle bir durum var. Hani ülkelerin jeopolitiği, işte siyasi amaçlarından bağımsız olarak bunun altını çizmek lazım. İsrail'in bu ittifaktan rahatsız olması da zamanla inşa ettiği bu güvenlik mimarisinin belki kodlarında aranabilir. Şöyle bir durum var. İsrail kurulduğu günden 1948'lerden kabaca ondan 73'e kadar aslında daha çok devletlerle savaştı Burak Bey. Ve o savaşların da büyük bir kısmında başarılı oldu. Ve sonuçta Mısır'la İsrail arasındaki anlaşma nedeniyle İsrail göreli bir istikrara kavuştu. Çünkü en önemli rakibi, en büyük güç Mısır, İsrail'e o günden beri saldırmıyor. Ama daha sonra İsrail-Yunik çatışmalar başka bir hatta devam etti. İşte Hizbullahlar, Hamas, El-Fetihler, İslami Cihat, yani örgütler ve halklar İsrail'le olan mücadeleyi devam ettirdiler bu süreç içerisinde. Daha sonra işte İran-İslam devriminden sonra da bazı ülkeler bunların yoğun bir şekilde sponsorluğunu da üstlendi, destekledi. Ama son 3 yıl içerisinde, 4 yıl içerisinde İsrail zamanla oluşan, kendi lehine olan bir jeopolitik çok daha ileri bir aşamaya doğru götürdü. Yani bütün kendince meşru gördüğü hedefleri ama hiçbir zaman meşru olmayan araçlarla hayata geçirmek için tüm devletlere, tüm örgütlere, tüm insani topluluklara Amerika'dan da aldığı destekle sınırsız bir şekilde saldırma hakkını kendinde gördü. Böyle bir süreç var. Şimdi bu teşkilatta onlar bakımından şöyle bir tehdit var. Şimdi İsrail hep şunu da yaptı. Arap kamuoyunu bölmek, İslam dünyasındaki Arap olmayan unsurlarla yoğun bir şekilde çalışmak. Mesela İran İslam devrimine kadar İran İsrail'in en önemli müttefikiydi. Ya da belki işte Kürt sorunu bakımından daha sonra konuşuruz. SDG ile İsrail arasındaki ilişkiler, İsrail ile Barzani ailesi arasındaki ilişkiler, İsrail ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler. Yani Arap dışındaki etnik topluluklarla yoğun bir şekilde çalışma İsrail'in dış politikasının, güvenlik politikasının temel unsurlarından biridir. Şimdi karşımızdaki bu Mekke teşkilatıyla ortaya çıkan örgüt şöyle bir örgüt. Türkiye var, Türkler. Suudi Arabistan var, Araplar ve Pakistan var. İslam dünyasının en kalabalık ülkesi işte Pençaplar, Peştunlar. Yani bu üç ülke kendi ulus devlet coğrafyalarının dışındaki topluluklar üzerinde de nüfus sahibi. Yani Türkiye'nin Türk dünyası ve İslam dünyası, Suudi Arabistan anlaşmanın adı Mekke anlaşması bu arada. Yani İslam bütün Müslümanların kutsal gördüğü bir kentin adı verilerek orada o anlaşma imzalandı. Arap dünyasındaki belirleyici rolü. Pakistan'ın da yani aslında Müslüman dünyanın büyük bir kısmı Hint coğrafyasındadır. Pakistan'dan itibaren Endonezya'ya kadar oradaki önderliği, önemli rolü bakımından. Yani İslam dünyasının birleşmesi, farklı etnik grupları içeren ulus devletlerin kendisine karşı birleşme ihtimali ya da bir araya gelmesi şu an çok net bir İsrail karşıtı, yani örgütün kuruluş amacı bu değil aslında. Yani İsrail'in yarattığı güvenlik riskleri bu örgütün kurulmasına yol açtı. Ama özel olarak işte NATO kurulurken NATO'nun Sovyetleri hedef alması gibi bir başlangıç deneyimiyle hareket etmiyor. Öyle olsa zaten bu kadar net bir Amerikan desteği de söz konusu olmazdı. Ama İsrail için bu tür hareketler, nasıl söyleyelim, şüpheli. Çünkü İslam dünyasındaki işte pek çok ülke İsrail nedeniyle siyasi istikrarsızlık yaşıyor. Suriye bunun en iyi örneği. Merkezi bir gücü olan, ulus devlet yoğunluğu belli bir seviyede olan, ordusu, kurumsal teşkilatı da güçlü olan bazı devletler var ama. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır, bunların bir araya gelme ihtimali İsrail için tabii tehlikeli. Çünkü bu böyle olduğu zaman onun karşısında belli belirsiz bir ittifak zemini de ortaya çıkacak. Bu İsrail'in işte kendi politikalarını hayata geçirmesi bağlamında ayrıca bir sorun. Bir de şunu söyleyeyim, öyle kapatayım. Tabii Türkiye ile İsrail arasındaki ilişki bambaşka bir seviyede. Yani aslında bir iki ülke arasında soğuk savaş, her an sıcak çatışmanın bir an bir adım gerisinde olan bir soğuk savaş düzeni var. Ve iki ülke arasında belli coğrafyalar, Suriye bunun en iyi örneğidir, ciddi bir nüfus alanı çatışmasına tanıklık etmekte. Sadece Suriye değil, Doğu Akdeniz de öyle. Mesela biz bir şey yapıyoruz, Mavi Vatan. Onlar da Yunanistan'a bugün, yanılmıyorsa bugün müydü, dün müydü, Yunanistan'la askeri işbirliği anlaşması imzaladılar.
22: Bugün öyle.
2: Güney Kıbrıs'ta işbirliği anlaşması imzalıyorlar. Türkiye Somali'de bir adım atıyor, İsrail'de Somaliland'la ilgili bir adım atıyor. Yani Türkiye bunun içinde olduğu için İsrail'in güvenlik algısı, negatif güvenlik algısı çok daha
4: yüksek bir seviyede. Son hatırlatma yine bir önceki turdaki gibi seçim olsun. Yani normal olsa dahi ilişkilerimiz, ki değil, İsrail'deki bu seçim sürecinin aslında işte dış dünyayı tehdit olarak algılama, yani çünkü içeride sağ ile sağ yarışmakta aslında. Her iki tarafta İsrail'in ne kadar tehdit altında olduğunu, İsrail'i korumanın ne kadar önemli olduğunu, işte Türkler böyle, Araplar şöyle, yani bu psikolojiyle, siyasal psikolojiyle aslında propaganda yapıyor. Dolayısıyla bu koşullar, bu konjonktür de İsrail'deki bu negatif algıyı da oldukça güçlendirmekte.
22: Peki Sayın Coşkun, bu gerginlik, yani Türkiye-İsrail arasındaki gerginlik, ki evet Armağan Hoca'nın isabetle ifade ettiği gibi seçim sürecinde adeta bir propaganda malzemesine de bu gerginliğin İsrail tarafından çevrildiğini görüyoruz. Ama seçim politikalarıyla sınırlı bir durum mu, yoksa seçimden sonra da bu gerginliğin bir şekilde belki artarak devam edeceğini düşünüyor musunuz siz?
6: Evet, seçimle çok yakından bir bağlantısı var. Çünkü bu seçim özellikle Netanyahu için sadece siyasi kaderini belirleyecek bir seçim değil. Aynı zamanda hem kendisinin hem ailesinin bundan sonraki hayatını da belirleyecek bir seçim. Çünkü biliyorsunuz kendisi hakkında çok ağır iddialar var. Eğer iktidarını kaybederse bu anlamda ciddi bir hukuki baskıyla karşı karşıya kalabilir kendisi de ailesi de. O nedenle bir hayat memat mücadelesi olarak görüyor bunu ve bu şekilde yansıtıyor. Yine her bu siyaseti yürüten liderler gibi kendi kaderini ülkenin kaderiyle birleştiriyor ve eğer biz seçimi kaybedersek İsrail işte Türkler tarafından, Erdoğan tarafından ciddi bir saldırıya uğrar veya bir baskına uğrar şeklinde seçmeni korkutarak tahkim etme siyasetini izliyor. Dolayısıyla 27 Ekim'de yapılacak olan seçimler İsrail'in izlediği bu siyasette önemli bir faktör. Ama sadece seçimler üzerinden okumak doğru değil. Bence bu İsrail'in ve Türkiye'nin bölgeye dair vizyonlarının birbirinden tamamıyla ayrışmasıyla da çok yakından ilintili. Türkiye bölgeye baktığında ulus devletlerin bir şekilde güçlü olduğu, merkezi hükümetlerin güçlü olduğu, devlet altı örgütlerin tasfiye edildiği ve bu devletlerin kendi savunmalarını güçlü iki yapabildikleri bir bölge tasavvuru var. Bunu en çok da mesela Suriye üzerinden yapıyor. Oysa İsrail açısından böyle bir bölge ve böyle bir devlet tasarımı bir tehlike olarak algılanıyor. İsrail mümkün mertebe bölgedeki bütün devletlerin elden geldiğince parçalı, yani hem etnik hem siyasi olarak parçalı olmasını, merkezi hükümetlerin güçsüz düşmesini, bir ülke içerisinde farklı devlet dışındaki farklı güç odaklarının var olmasını ve bu güç odaklarını gerektiğinde merkezi devlete karşı kullanabilmeyi öngören bir siyaset izliyor. Dolayısıyla bölgeye baktıklarında Türkiye ile İsrail birbirinden son derece farklı iki resim görüyor ve bu mücadele aynı zamanda bu iki resmin mücadelesi. Birincisi bu. İkincisi, özellikle Suriye sahası üzerinde düşündüğümüzde de burada yine çok farklı iki tasavvurla karşı karşıyayız. İsrail, Suriye'nin herhangi bir şekilde kendine gelmesini istemeyen bir siyaset yürütüyor. Yani Suriye'nin ne bugün ne de gelecekte kendisi için potansiyel tehlike teşkil edebilecek bir yapıya kavuşmamasını bir temel siyaset olarak belirlemiş durumda. O nedenle mesela Suriye'de devlet kurumlarının yapısının güçlendirilmesi, Suriye ordusunun yeniden düzenlenmesi, Suriye'de güvenlik yapısının yeniden tanzim edilmesi gibi hususlarda tamamıyla kendisinin belirlediği çizgiler içerisinde hareket edilmesini öngörüyor ve bunun dışındaki her hareketi kendi güvenliğine bir tehdit olarak algılıyor. Oysa Türkiye, Suriye'de hem devlet kurumlarının potansiyelinin güçlendirilmesi hem Suriye'nin güvenlik mimarisinin yeniden yapılması konusunda doğrudan destek veren bir ülke durumunda. İki gün önce Ahmet Şara işte devletin yeniden yapılandırılması konusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Yani birlikte çalışan çok güçlü bir işbirliği mesajı verdi. Şimdi bu da elbette İsrail açısından son derece derece ciddi bir problem. Dolayısıyla yarın seçim bittiğinde, yani 28 Ekim sabahına uyandığımızda İsrail'in bu siyasetleri değişmeyecek. Ancak gelinimin artıp artmayacağı seçimde nasıl bir tablo çıkacağıyla da yakından ilintili. Yani orada belki Türkiye ile tansiyonu düşürmenin İsrail'in geleceği açısından daha makul bir seçenek olduğunu düşünenler, eğer düşünenlerin etkili olduğu bir iktidar yapısı ortaya çıkarsa tansiyon bir şekilde düşebilir. Ama Trump ve hatta Trump'tan daha radikal fikirleri savunanların Netanyahu ve Netanyahu'dan daha radikal fikirleri savunanların içinde bulunduğu bir iktidar yapısı ortaya çıkarsa, o zaman bu gerilimin daha da artarak devam etmesini bekleyebiliriz.
22: Peki hocam. Sayın Dinçay'ın şimdi bugün Yunanistan'la İsrail arasında bir anlaşma yine imzalandı ve bir teknoloji satın alımı yaptı Yunanistan. 3 milyar dolarlık bir anlaşma. Bir savunma şemsiyesi kurulacak İsrail tarafından Yunanistan üstünde. İşte Davut Sapanı'ndan bir takım İsrail'in kendi kullandığı sistemler Yunanistan'da bu sistemlere bir bölümüne sahip olmuş olacak. Şimdi bütün dünyanın bir şekilde öyle veya böyle önemli bölümünün diyelim İsrail'e cephe aldığı, İsrail'in insanlık dışı politikalarını kınadığı bir dönemde Yunanistan'ın yaklaşık 2-3 senedir gittikçe İsrail'le olan ilişkisini arttırdığını görüyoruz. Yani Türkiye'ye karşı yanlış işbirlikleri yapmak bir devlet geleneği midir Yunanistan'da diye sorası geliyor insanın yani.
5: Yani çok mantıklı bir iş yapmıyorlar. Yunanistan Türkiye'den uzunca bir süredir tehdit algılıyor ve bu algıladığı tehditten dolayı hem Türkiye hem Yunanistan aslında gayri safi milli hasılalarının önemli bir kısmını savunmaya ayırıyor. Üstelik her iki ülkede, ama daha fazla Yunanistan bundan muzdarip oluyor. Yani ekonomik sıkıntılar içerisinde. Bu ekonomik sıkıntılar içerisinde Yunanistan'ın varlığını, zenginliğini ya da elindeki kaynakları Türkiye'ye karşı aslında var olmayan bir tehdide karşı. Çünkü Türkiye'nin hakikaten böyle bir niyeti yok. Üstelik her iki ülke de NATO üyesi. İki ülkenin savaşma ihtimali bir hayli zayıf. Evet, yani bir Kıbrıs vakamız var. Kardak krizimiz var. Ama yani bunlar engellenebilir şeylerdi. Yunanistan ve de o dönemki hükümetler bir şekilde barıştan yana tavır koysalardı, Türkiye'nin müdahalesi Kıbrıs'ta söz konusu olmazdı. Ya da Kardak kayalıkları üzerinde müzakereyi tercih etmiş olsaydı Yunan hükümeti, kayalıklardan bir tanesine asker çıkartmak yerine biz de öbür kayalıklara asker çıkarmazdık. Bu da bir krize dönüşmezdi. Her neyse, İsrail bunu hep yapıyor. Amerikalılar da bunu hep yapıyor ama İsrailler daha beter yapıyorlar. Amerikalılar ne yapıyorlar? Kendileri için pek çok ülkeyi savaşa sokuyorlar. O ülkeleri tarumar ediyorlar. Demokrasi ve huzur ve özgürlük getireceklerini iddia ediyorlar. En sonunda yanlış, yıkılmış, mahvolmuş, bırakın demokrasiyi, her şeyle mahvolmuş ülkeler bırakıyorlar geride.
22: Bir gün aniden uçaklara binip gidiyorlar.
5: Evet, evet.
22: İnsanlar da uçaklardan düşüyor.
5: Düşüyorlar. Afganistan'da olduğu gibi onlarla birlikte çalışanları da yüzüstü bırakıp gidiyorlar. İsrail Amerika'dan daha beter bu konuda. Neden daha beter? İsrailler Amerikalıları kendileri için savaştırabiliyorlar. Evet. Amerikalılar pek çok memleketi seferber edebilirler, pek çok memlekete savaşı ilan edebilirler, demokrasi götürmeye kalkabilirler ama Amerika'yı harekete geçirebilen ve kendileri için Amerika'yı savaşa sokabilen bir ülke İsrail. Şimdiye kadar İsrail'in herhangi bir ülke hatırına savaşa girdiğini bilmiyoruz ama kendileri hatırına pek çok memleketin mobilize olduğunu, Amerikalılar doğrudan doğruya askerlerini gönderiyor ama Avrupa ülkeleri de belki
23: tarihten kaynaklı suçluluk psikolojisiyle hareket ediyor olabilirler. İsrail'e bir şekilde destekliyorlar. Yunanistan'ın İsrail'le kurduğu, kurmaya çalıştığı ittifak Yunanistan'ı ancak savaşa sokar. İsrail hatırına savaşa sokar. İsrail'in Yunanistan için herhangi bir şekilde savaşa girmesi, Yunanistan'ın savunması için görev alması, rol oynaması şu ya da bu şekilde söz konusu değil aslında. O bakımdan İsrail'den gelecek olan güvenlik şemsiyeleriyle ya da satın alacakları mekanizmalarla Yunanlı kardeşlerimiz kendilerini daha güvende hissediyor olabilirler. Ama hissetmesinler. Bu hiçbir şekilde bir güvenlik getirmediği gibi büyük bir masraf getiriyor. Üstelik İsrail'le birlikte hareket ederek İsrail'in hissettiği, algıladığı riskleri de ister istemez paylaşmış oluyorlar. Az önce söyledik, İsrail herkesten risk algılıyor. Bu risk algısını paylaşmak rasyonel bir şey değil, mantıklı bir şey değil. Türkiye ile olan sorunlarını zaman zaman denedik bunu, işte İsmail Cem döneminde özellikle. Konuşarak, anlaşarak halletmeleri mümkün. Yanlışta ısrar etmeyerek, yani 12 deniz mili değil de kara suları 6 deniz mil olursa ne kaybeder Yunanistan? Ve Türkiye'yi işte ne bileyim kendi kıyılarına hapsetmezse ne kaybeder? Üstelik bu uluslararası hukukun da yani bir her iki tarafında tanıması gerekiyor 12 mile çıkmayı. Türkiye'yi zora sokup ve kabul etmeyeceği bir şeyi dayatıp ondan sonra Türkiye bunun savaş nedeni olduğunu söylediğinde evet, Türkler savaş istiyor deyip ondan sonra da silahlanmaya başlayıp bunu tamamlamayacağım, bu fikir yürütmeyi en sonunda savaşıp demeyeceğim, en sonunda da savaşmayıp, çünkü böyle bir şeyin olmasının çok mümkün olmadığı kanaatindeyim iki NATO müttefikinin.
0: Makul değil yaptık.
23: Makul değil, doğru değil, mümkün değil. Paralarını boşa harcıyorlar.
0: Siz ne dersiniz Armağan Hocam? Yani önce tabii buna Güney Kıbrıs'ı da dahil etmek lazım. Böyle İsrail'den Yunanistan'a Türkiye'nin işte Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin güneyinde uzanan bir hatta hem bir işbirliği var birkaç senedir. Aynı zamanda bugün imzalanan anlaşmayla bir teknoloji transferi de gerçekleşiyor. Bir bölüm aynı zamanda işte savunma sistemleri gidiyor. Ne yapmak istiyor Yunanistan bu işbirliğiyle?
4: İsrail tabii yüksek teknoloji kullanan bir ülke savunma sanayinde. Aynı zamanda ihracatçı da bir ülke. Ama yani Yunanistan için yani Amerika'dan alabileceği şeyler ve İsrail'den alabileceği şeyler dikkate alındığında yani aslında silah tedarikini önemli ölçüde Amerika'dan ve Avrupalı müttefiklerden yapabilir. Bunu yapmak yerine İsrail'den yapmasının siyasi bir anlamı var. Yani evet, İsrail önemli bir silah üreticisi ve teknoloji üreticisi ama pekala Avrupa'dan ve Amerika'dan karşılamak varken onu özel olarak İsrail'den karşılaması bize yönelik bir siyasi mesaj ve bu da yeni değil. Yani Güney Kıbrıs'ı siz de hatırlattınız. Yani Kıbrıs mesela bu İran Savaşı'nda biliyorsunuz İngiliz üsleri var. Önce açılmadı, sonra açıldı. Yani İran'a karşı kullanıldı. Oraya füze falan da düştü. Kıbrıs başka yerlerde de karşımıza çıkmakta. Mesela İsrailler, Yahudi vatandaşlar Güney Kıbrıs'ta ciddi miktarda mülk satın alıyorlar. Ve bu Kıbrıs'ta bir soruna yol açtı. Yani demografik, topraklarımız elden mi gidiyor? Böyle bir tartışma sürüp gitmekte. Yani İsrail'in bu genişleme siyaseti, belli bir coğrafyaya ağırlığını koyma siyasetinin başka veçeleri var. Ama bizim gördüğümüz şey şu. Bu arada Avrupa'yı da dahil edelim. Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs. Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail arasında bir dizi askeri işbirliği var. Bunun Fransa ile başlayan ayağı aslında yani Türkiye'nin Avrupa güvenliği ve NATO içindeki ağırlığını kırmaya dair bir şey. Yani olayın bir de Avrupa bakımından Fransa ayağı var. Öbür tarafta İsrail ise tabii Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a yardımcı olarak Türkiye'nin askeri ve siyasi gücünü kendince sınırlama gibi bir strateji. Yani Türkiye'yi çevreleme stratejisi yürütmekte. Bunu bu mavi vatan tartışmalarında da görmüştük. Yani biz mesela bir ülkeyle deniz yetki anlaşması imzalıyorduk. İsrail de benzerini yapıyordu. Yani o coğrafya üzerinde Türkiye ile İsrail arasında denizde ve karada ciddi bir nüfus hattı mücadelesi de sürmekte. Ya bu bir tırmandırma siyaseti aynı zamanda. Yani evet. Tıpkı Suriye'de bir üstü vurması, Yunanistan'dan silah yardımı yapması ya da teknoloji transferi yapması Türkiye'ye yönelik hasmane tutumu devam ettirdiğini, bundan vazgeçmeyeceğini de bir göstergesi. Ama tabii burada ironik olan şey şu. Şimdi İsrail özellikle İran savaşı bakımından yani İsrail'in silah sanayinin ve onun başarısının bir sınırının olduğunu da gördük. O demir kubbe delik deşik oldu mesela. Yani İran'dan gelen füzeler, dronlar karşısında. Dolayısıyla yani İsrail'in savunma sanayi kapasitesi mesela bundan 2 yıl öncesine, 3 yıl öncesine göre gerçekten de rasyonel olarak tercih edilebilir bir şey midir? Şüphesiz ki hayır, ama zaten Yunanistan konuşmanın başında da söylemiştim. Yani en iyi silah, en iyi teknoloji ordu olduğu için değil, aslında bu o teknolojiyi oradan satın alarak Türkiye'ye bir mesaj vermek istediği için de bu var. Bir de bir ek not, yani İsrail'le yapılan anlaşma.

0: tehdit meselesinin de Yunanistan'daki siyasi istikrar veya siyasi çekişmeler bakımından, iç politik bakımdan malzeme olarak
1: Evet.
0: kullanıldığı da açıkça ortada.

Türkiye'nin haber radyosu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. 4,5 aylık molanın ardından balıkçılar denize döndü. Bira bismillah denerek çıkıldı limanlardan ve ağlar denize atıldı. Sezonun ilk balıkları da yakalandı. NTV muhabiri Ali Ablah bir balıkçı teknesindeydi. İlk avdan izlenimler ekranda.
1: Denizlerde av yasağının bitmesiyle birlikte gece yarısından itibaren birçok balıkçı teknesi denize açıldı. İlk ağlar atıldı ve çekildiğinde ise bol miktarda istavrit ağlara takılmış olarak geri geldi. Şu anda bulunduğumuz gemideki istavritler gördüğünüz gibi balıkçılar tarafından havuzlara dolduruluyor ve ardından ağlar tekrar atılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla uyguladığı genel av yasağı gece yarısından itibaren artık son buldu ve Kireçburnu sahilinden açılan teknelerden ilk ağlar Marmara açıklarına bırakılmaya başladı. Yaklaşık 22 bin irili ufaklı balıkçı teknesi günlerdir denize açılmak için son hazırlıklarını yapıyorlardı. Türkiye'de her yıl 15 Nisan'da başlayan denizlerde av yasağı 4,5 aylık aranın ardından bu gece son buldu. Balıkçılar 4,5 aylık bu süre boyunca teknelerinin bakım ve onarımlarını tamamladı. Ağlarını tek tek gözden geçirip hazır hale getirdi. Son 15 günde ise ağlar teknelere alındı, kumanyalar tamamlandı. Trol ve gırgırlardaki eksikler ise giderildi. Kimi İstanbul'dan, kimi ise farklı illerden gelen balıkçılar uzun süredir bugünü bekliyordu. Hareket eden balıkçı teknelerinin büyük bir çoğunluğu Karadeniz'de avlanacak. Balığın yönüne göre Ege, Marmara ve Karadeniz rotaları izlenecek tekneler tarafından. Bu yıl balıkçılar özellikle Palamut'tan umutlu. 15 Eylül'den sonra denizdeki durumun daha da netleşeceğini söylüyorlar. Geçen sezon hamsi bolluğu yaşanmıştı. Ancak Palamut daha azdı bu sezonsa. Palamut'ta bir bolluk yaşanması bekleniyor. Bu da ilerleyen günlerde Palamut'un tezgahlarda ucuzlayacağını gösteriyor. Şu an bulunduğumuz teknede dediğimiz gibi özellikle istavrit ağlara takıldı. Fakat balığın boyuna da dikkat ediyorlar. 13 santimin altındaki balıkları avlayamıyorlar. Balık sezonu yaklaşık 7,5 ay kadar sürecek. Ve balıkçılar bu 7,5 ay boyunca balığın yönüne göre yönlerini tayin edecekler ve ona göre ağlarını atacaklar.
0: Girne açıklarında batan gemideki kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Alabora olan geminin kaptanı mahkemede ifade verdi. Yaklaşık 500 metre derinlikteki enkaza ulaşmak için Türkiye'den gönderilen gemilerin bölgeye ulaşması beklenirken hayatını kaybedenlerin tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu da gelen bilgiler arasında. Faciayla ilgili son derece

0: Ve ciddi iddialar da var.
1: Dalgalar sebebiyle geminin ön tarafı koptu. Limandan ayrıldığımızda meteorolojik olarak olumsuz bir durum yoktu. Bu sözler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında alabora olan feribotun kaptanına ait.
2: Batıyoruz.
1: Kaptan, 7 mürettebat ve bir şirket yetkilisinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli Girne'de hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme 9 zanlı hakkında 3'er gün tutukluluk kararı verdi. Şirket hissedarları ve liman müdürlüğü yetkililerinden oluşan 5 kişi hakkında da adli tahkikat başlatıldı.
3: Alabora olan batan geminin parçaları sürükleniyor. Şu anda ekranda da gemiye ait bir platformun bir romorkör tarafından kıyıya taşındığını görüyoruz.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel arama kurtarma çalışmalarındaki son durumu aktardı.
4: Kayıp olan 20 insanımız var. Vefat eden 8 insanımız. 20 kaybımızı bütün hızıyla gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak bu 20 insanımıza öyle veya böyle ulaşmak için bütün çalışmalar son sürat devam etmektedir.
5: Gelmiyorlar.
6: Yardım gelmiyor.
5: Gemi battı.
1: Üstel hiçbir ihmalin üzeri örtülmeyecek. Sorumlular adalet önünde hesap verecek diye konuştu. Denizin metrelerce altında bulunan enkaza ulaşmak için Türkiye'den teknik destek istendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman batığa robotik dalış yapılacağını duyurdu.
7: Hani 514 metre bir derinlikte olduğunu düşünüyoruz. Geminin buraya dalgıçlarla inmek mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'den gelecek olan iki gemi bekliyoruz.
1: Kaza ile ilgili ihmal iddiaları da var.
8: Kaza anında mürettebatın kapıları kilitlediği, yolcuların üzerine kilitlediği, yeterli sayıda can yeleği olmadığı, can yeleği bulmaya çalışanların bunu başaramadığı, can sallarının suya indirilip gemiye sabitlenmesi gerekirken bunun yapılmadığını, yolcuların tahliyesi konusunda mürettebatın sorumluluk almadığı yönünde bir dizi yolcu ifadesi de var.
1: Facianın ardından bölgede zamanla yarış sürüyor. Çok sayıda ekibin katıldığı arama kurtarma operasyonu denizden ve havadan kesintisiz devam ediyor.
3: Kayıplar akıntı yönünde sürüklendiyse o yönde bir çalışmanın yapılarak belki hayatta kalmış olabilecekleri, bulunabilecekleri yönünde araştırmalar, çalışmalar devam ediyor.
0: 20 can, eşler, evlatlar, anne ve babalar, aileler perişan durumda. 4 kişi gittikleri tatilden 2 kişi dönen Biçer ailesi de öyle. Anne ve babaları kurtulan 12 yaşındaki Saliha Miray ve 9 yaşındaki Mehmet Asaf kayıp. Anne Ayten Biçer'in anlattıkları can yakıyor. Hem de öyle ihmallerden söz ediyor ki öfkelenmemek elde değil.
9: İlerlememişti daha. Benim kızım elimden kayıp gitti.
10: Evet,
9: tutamadım. Elini tutmuştum böyle. Üstümüze valiz düştü. Elimden kaydı. Yağ gibi kaydı. Mazot vardı. Ayaklarımız kayıyordu. Her taraf kayıyordu.
1: Görüntülerdeki acılı anne Ayten Biçer. 4 kişilik Biçer ailesi Hatay'dan Girne'ye tatil için gitmiş, evlerine dönüyordu. Gemi alabora olduğunda acılı anne baba tüm çabalarına rağmen 12 yaşındaki kızları Saliha Miray ve 9 yaşındaki oğulları Mehmet Asaf'ı kurtarmayı başaramadı. 2 çocuk kayboldu. Anne Ayten Biçer gemideki panik anlarında yaşananları anlattı.
9: Bağırdık biz, sadece yanındakiler gitti, sakin olun dedi, ayağını suya mı değmemiş hiç. 20 dakika sonra gidecek dedi. 20 dakika sonra gidecek dedi. Gitmedi, 20 dakika sürmedi bizim yolculuğumuz. Ben 20 kişinin üstüne basarak çıkabildim oradan. Herkes can pazarıydı.
1: Anne Biçer kendilerine can yeleği verilmediğini söyledi.
9: Benim çocuğum kendi çabasıyla atladı, benim çocuğum denize de düşebilirdi.
11: Çalışanlar kendisi mi bindi?
9: Kendileri bindi önce.
12: Dayanacak gücümüz kalmadı. Ya öldüyse öldü dersinler. Ama bize haber versinler. Rica ediyorum sizden.
1: Görüntülerdeki isim Halil Demir. Demir, Girne açıklarında batan gemide bulunan kardeşleri Mustafa ve Mahmut'tan gelecek haberi bekliyor. Hataylı 28 yaşındaki Mahmut ve 33 yaşındaki Mustafa kardeşlerin Reyhanlı'daki baba ocaklarında endişe hakim. Çalışmak için 3 ay önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden iki kardeş yıllık izinleri için önce Mersin'e sonra da memleketleri Hatay'a gidecekti. Ancak alabora olan gemide ikisi de kayboldu.
12: Kıbrıs'taki hastaneleri tek tek aradık. Birisi bulundu diyorlar. Ondan sonra bulunmadı diyorlar. Sabahtan beri artık tükendik.
2: Yani hepimiz toplanmışız. İyi haber bekliyoruz. Aileler perişan. Annesi babası hasta.
1: Reyhanlı'daki Demir ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor. Bir yandan gelecek iyi haberi beklerken, diğer yandan bölgede sürdürülen arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyorlar.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında meydana gelen kaza sonrası arama çalışmasına katılan Kaptan Mustafa Koç, NTV ekibinden Melike Şahin'e kaza sonrası yaşananları anlattı. Koç, teknesinde batan geminin kaptan ve ikinci kaptanının da olduğunu belirtti.
3: Soruşturma devam ediyor. 8 kişi gözaltında, bir kaptan ve 7 mürettebat, çeşitli iddialar var. Hem o denize nasıl açıldıkları ile ilgili, hem de sonrasında o kurtarma sürecinde nelerin yapıldığı ve yapılmadığı ile ilgili. Yanımda bir konuğum var. Bu geminin de kaptanı Kaptan Mustafa Koç, arama kurtarma çalışmalarına ilk katılan isimlerden biriydi. Siz ne zaman yola çıktınız? Ne kadar sürede ulaştınız?
6: Tabii biz vakit kaybetmeden hemen kendi ticari teknemiz, bu ticari teknesiyle direkt çıktık. Yani hava şartlarına hiç bakmadık. Bundan dolayı giderkenden zaten teknenin yan döndüğünü, yani ekspresten bahsediyoruz. Ekspresin yan döndüğünü gördük. Yan dönen ekspresin üzerinde ortalama 80 ila 90 kişi civarı falan bir insan vardı. Ben bir şekilde teknenin baş tarafından yanaştım. Yanımızdaki yardımcılarla beraber ipi bağladım. Oradan gelen mürettebatla beraber ortalama 60 ile 65 kişi arası yolcuyu çıkarttık.
3: Mürettebatla ilgili iddialar var. Gemiyi ilk terk ettiklerine dair. Kaptanın kaptanlık belgesi olmadığına dair iddialar var. Siz de denizcisiniz. Kulağınıza geldi mi bu iddialar?
6: Ben bunların asıl, yani gerçek olduğunu düşünmüyorum. Kaptan değil de kaptanın yardımcısı tekneyi kullanıyor olabilir. Ama geminin içerisindeki kaptan ilk terk etti mi? Etti. Hatta ben aldım kaptanını. Yani
3: kaptanı siz mi getirdiniz?
6: Bendeydi.
3: Öyle mi? Evet. Mürettebat?
6: İkinci kaptanı da bendeydi. Birinci kaptanı da bendeydi.
3: Hiç peki konuşma fırsatınız oldu mu?
6: O kadar insanın içerisinde konuşmak riskliydi. Yani o kadar gelen insanların içerisinde yolcular pert zaten.
3: O zaman bu iddiaları siz doğrulamış oluyorsunuz. Yani gerçekten kaptan ilk terk edenlerden mi oldu?
6: Yani ilk zaten personellerin hepsi güvertedeydi. Yani birinci kaptan ve ikinci kaptanı biz aldık bizim teknenin içerisine, ama onlar hakkında bir bilgim var mı? Maalesef.
3: Hiç konuşmadınız.
6: Hiçbir şekilde konuşmaya gerek kalmadı, çünkü insanlar canının derdinde. Hani o esnada da kaptanın ne olduğunu öğrenince daha da büyük bir problemlere yol açılabilirdi. Yapmış olduğumuz en mantıklı şey kaptanın ifşa olmamasını sağlamak. Ama kaptan ve ikinci kaptan benim teknemde miydi? Evet, benim teknemdeydi.
3: Siz sahile götürünce hemen polis gözaltına mı aldı, yoksa sonrasında mı?
6: Zaten direkt polis gitti. Yani polise gittiler onlar da. Birinci kaptan zaten erkekti. İkinci kaptansa bayandı. Bu gemi yani çok yaşlı bir gemiydi. Bu geminin sol tarafında yama yapılmış bir parçası vardı. Zaten atılan o gemi, yani geminin geçmişini de biz tabii biliyoruz bu konularda. Duyduk daha doğrusu, onu söyleyelim. Ama bizim duyduğumuz şu: geminin sol ön kısmında büyük bir parça vardı ve o büyük bir parça attı. Atınca zaten bu gemi daha öncesinden yara aldı ve Girne Taşucu Seka Limanı'nda 5 yıl boyunca karada kaldı. Tamirat, tadilat için. Daha sonrasında o vurduğu yeri tamir ettiler. Zaten şu andaki batmasının sebebi de o vurulan yerden kaynaklanıyor.
0: Kayıpları arama çalışması için iki gemi görev alacak. Denizin yüzlerce metre altında çalışma nasıl yapılacak ve hangi sistemlerin kullanılacağı da haberimizde.
1: Girne'de yaşanan yolcu gemisi faciasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazanın yaşandığı yer 500 metre derinlikte. Deniz altında arama kurtarma çalışmasını TCG, Alemdar ve Işın gemileri yapacak. Her iki gemide de gelişmiş sonar sistemleri, uzaktan kumandalı sualtı araçları ve atmosferik dalış sistemi bulunuyor. Geminin sistemleriyle 1000 metre derinliğe kadar kayıp nesneler aranabiliyor. 365 metre derinlikte çalışabilen atmosferik dalış sistemi sualtı operasyonlarında kullanılıyor. Dünyada sayılı donanmada olan atmosferik dalış sistemi sayesinde dalgıçlar yüzlerce metre derinliğe kadar iniyor. Deniz altındaki arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütüyorlar. Kazanın yaşandığı bölgede ROV adı verilen uzaktan kumandalı sualtı araçları da kritik görev üstlenecek. Üzerindeki kameralar, sonar sistemleri ve robot kollar sayesinde yüksek derinliklerde bile veri topluyor. ROV modeline göre 6000 metre derinliğe kadar inebiliyor. Bu araçlar insan için tehlikeli veya ulaşılması zor olan sualtı görevlerini gerçekleştirmek için kullanılıyor. Robot kol teknolojisi de kullanılıyor. Sualtı robot kolları operatör tarafından yüzeyden kontrol ediliyor. Ayrıca batık veya kayıp nesneleri güvenli bir şekilde kavrayarak yüzeye çıkarma kabiliyetine sahip. Bu gemilerde denizaltı personelini kurtarmak için denizaltı kurtarma çanı da mevcut. Sistem batmış durumdaki denizaltılarımızdan personel tahliyesi amaçlı kullanılıyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'a gitti. Orada Şangay İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılacak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Karadeniz'de seyir güvenliğinin de ön plana çıkacağı bir görüşme olacak.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Başbakanı Adilbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem karşıladı. Cumhurbaşkanı'na eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet eşlik etti. Havalimanı'nda geleneksel Kırgız lezzetleri ikram edildi. Karşılama töreninde dans gösterisi de düzenlendi. Erdoğan'ın sonraki durağı ise Dünya Göçebe Açılış Töreni ve Bağımsızlık Günü kutlamaları oldu. Şangay İşbirliği Örgütü liderleri ise Bişkek'te bir araya gelecek. Genişletilmiş Devlet Başkanları Konseyi'ne Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov başkanlık yapacak. Zirveye Erdoğan'ın yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rus lider Vladimir Putin gibi liderler de katılacak. Siyasi, ticari ve kültürel gelişmelerin ele alınacağı zirve sonunda ise Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25. yılını simgeleyen Bişkek Deklarasyonu imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında Rus lider Vladimir Putin ve birçok liderle ikili temasları da olacak. Putin'le görüşmede Ukrayna Savaşı'nın özellikle Karadeniz'de seyir güvenliğinin ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Rus liderle görüşmesinden sonra yurda dönecek.
0: Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklama yaptı.
10: İttifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. Bu ittifak uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını vurgulamak istiyoruz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katıldı. Görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti.
10: İttifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. Bunların tamamlayıcısıdır.
1: Savunma sanayi, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik konuları. Toplantıda tüm bu alanlarda gerçekleştirilecek ortak projeler ele alındı. Anlaşmanın tarafları Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan heyetleri bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu mevkidaşlarıyla görüştü. Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'da bir genel sekreterin başkanlığında sekreterya kurulmasına karar verildi. Sekreteryaya ilk olarak Pakistan İslam Cumhuriyeti'nden 3 yıl süreyle görev yapacak bir genel sekreterin başkanlık edeceği açıklandı. Fidan toplantının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye karşıtı açıklamalarını da değerlendirdi.
10: Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddi alınacak bir insan değildir. Sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için Netanyahu onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Bunu sadece Türkiye'nin problemiymiş gibi düşünmek büyük bir hata.
1: Hakan Fidan'a Karadeniz'de Rusya veya Ukrayna tarafından hedef alınan ticari gemilerde soruldu.
10: Tahıl ürünleri dünya marketlerine gidemediği için bize birçok ülkeden bu konuda gerçekten müracaat geliyor şu anda. Yani Türkiye olarak elinize yani bir şey yapabiliyorsanız lütfen yapın diye. Bizim hazırladığımız bir çalışma var. Her iki tarafla da temas halindeyiz bu çalışma üzerinden. Yani geçmişte yaptığımız gibi inşallah gerekli şartların oluşması durumunda bir özellikle tahıl anlaşmasına benzer bir anlaşmayı daha yapmak için çalışıyoruz.
0: Amerikan basını İran'a düzenlenen son saldırıdan sonra Başkan Donald Trump'ın yeni saldırıları değerlendirdiğini yazdı. Trump, Oval Ofis'te bir gazetecinin sorusuna da "Onlar başarısızlar ancak bu onlara hadlerini bildirmeyeceğimiz anlamına gelmiyor." dedi. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer son gelişmeleri aktardı.
13: ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a yönelik saldırıların yeniden başlayacak olan saldırıların da kısıtlı bir saldırı kapsamında mı olacak yoksa topyekün bir savaşa dönüş şeklinde mi olacak diye soruldu. Trump İran için başarısız bir ulus ifadesini tekrarladı ama bu onlara hadlerini bildirmeyeceğimiz anlamına gelmiyor, ne olacağını göreceğiz ifadesini kullandı. Axios'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey danışmanları İran'a yönelik Hürmüz Boğazı'nda kısıtlı bazı saldırıların yeniden başlaması seçeneğini değerlendiriyor. Geçen hafta CENTCOM tarafından hazırlanan bu plana Savunma Bakanı Pete Hegseth'in destek verdiği ifade ediliyor. Habere göre aslında son birkaç güne kadar Beyaz Saray daha çok İran'la gerilimi daha da tırmandırmamak amacıyla bu bir saldırıların yeniden başlaması seçeneğine sıcak bakmıyordu. Ancak özellikle pazar günü Ürdün'de Amerikan üssüne yönelik İran'ın gerçekleştirdiği saldırıdan sonra Trump'ın böyle bir kısıtlı saldırıya yeşil ışık yakabileceği, yani Trump'ın fikrini değiştirebileceği ihtimalinden söz ediliyor. Amerikalı yetkililere göre CENTCOM özellikle İran'ın radar, hava savunma ve gemi savar kabiliyetlerini toparlamaya çalıştığına ilişkin bir endişeye sahip ve özellikle Hürmüz Boğazı'nda gemileri daha isabetli bir şekilde hedef almasının önünü açabileceği yönünde bir kaygı var CENTCOM yetkililerinde. Hatta bu kaygının temelinde de geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayın olduğu ifade ediliyor. Şu İran'ın ateşlediği bir füzenin Hürmüz Boğazı'nda gemilere koruma sağlayan bir F-35'e yaklaşmış olması. Yani Amerikalı yetkililere göre aslında bir tehdit olabilecek kadar ciddi bir yaklaşma söz konusu değildi ama İran'ın Amerikalı yetkililere göre askeri kapasitesini yeniden oluşturmaya çalıştığına ilişkin bir sinyal, bir işaret olarak algılandığı ifade ediliyor bu olayın.
0: Yunanistan, İsrail'le 3 milyar euroluk dev bir hava savunma anlaşmasına imza attı. İsrail, Yunanistan için füze, uçak ve insansız hava araçlarına karşı Aşil Kalkanı adlı çok katmanlı bir savunma ağı kuracak. Anlaşma kapsamı son derece geniş. İsrail üretimi Davud'un Sapanı ve Barak MX füzelerinin yanı sıra demir kubbe sisteminin beyni olarak bilinen Spider radar sistemleri de Yunanistan'ın envanterine girecek. Atılan imzalar iki ülke arasındaki en büyük savunma anlaşması olarak tarihe geçti. Atina'nın askeri hamlesi İsrail'le sınırlı değil. Yunanistan yönetimi ABD'den 40 adet F-35 savaş uçağı, Fransa ve İtalya'dansa yeni fırkateynler satın alacak. Yunanistan'ın 2036 yılına kadar savunma harcamasının 28 milyar euroyu bulması bekleniyor. İsrail muhalefetinin önde gelen isimlerinden eski başbakan Naftali Bennett siyaseti bırakması karşılığında Netanyahu'nun affını desteklediğini söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun siyaseti bırakmasının İsrail'e yeniden doğuş imkanı sağlayacağını iddia etti. Bennett, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nde artık soykırımcı ve bebek katili olarak bilindiğine dikkat çekti.
1: İsrail 27 Ekim'de seçime gidecek. 7 Ekim 2023'te Hamas saldırısından sonra yapılacak ilk seçimin bıçak sırtı geçmesi bekleniyor. 3 ayrı yolsuzluk davası devam eden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun af talebi de seçim öncesi gündemden düşmüyor. İsrail muhalefetinin önde gelen isimlerinden eski Başbakan Naftali Bennett, İsrail gazetesi Jerusalem Post'a röportaj verdi. Bennett, siyaseti bırakması koşuluyla Netanyahu'nun affedilmesini desteklediğini söyledi. Netanyahu'yu hapiste görmek istemiyorum, bence evine gitmeli dedi. Naftali Bennett, böyle bir düzenlemeyle ülkenin ulusal güvenliğe odaklanabileceğini iddia etti. Siyasi sermayeyi bir af ve kişisel meselelere harcamak istemiyorum. Bütün siyasi sermayeyi İsrail'in ulusal çıkarı için kullanacağım dedi. Eski Başbakan Netanyahu'nun siyasi stratejisinin İsrail toplumunu böldüğünü söyledi. Bunun en büyük tehlike olduğuna dikkat çekti. Netanyahu'nun siyaseti bırakmasının İsrail'e yeniden doğuş imkanı sunacağını ileri sürdü. İsrail'i bütünleştirmeliyiz dedi. Naftali Bennett, Amerikan toplumundaki İsrail algısının da olumsuz yönde değiştiğini söyledi. İsrail'in kurulduğu günden bu yana ilk kez Amerikan kamuoyunda olumsuz bir marka haline geldiğini belirtti. Amerikalı bir öğrenciye İsrail deyince aklına ne geldiğini sorduğunuzda soykırım diyor, durum bu dedi. İtalya deyince spagetti, İsrail deyince bebek katili diye de ekledi.
0: Hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkan Vekili ve Milletvekili Cevdet Selvi için mecliste tören düzenlendi. Törene yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. İki isim törenin başında tokalaştı ama ayrılırken el sıkışmadılar.
1: Törenin başında el sıkıştılar ama bittiğinde tokalaşmadan ayrıldılar. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkan Vekili ve Milletvekili Cevdet Selvi için mecliste düzenlenen törene katıldı. İki isim törenin başlangıcında el sıkıştı ama tören bittiğinde bir temas olmadı. Özel daha sonra Yeni Parti Genel Merkezi'ne geçti. Yeni partinin genel merkezi parti meclisi toplantısıyla faaliyete geçti.
14: Ufuk çizgisine doğru cesaretle ilerliyoruz. Vira bismillah.
1: Özel yeni partide 3 dönem kuralı olacağını söyledi. Ancak kendisi için bu kuralın seçim başarısına bağlı olduğunu belirtti.
14: Gireceğim ilk seçimde partiyi birinci parti yapmazsam, partiyi iktidar partisi yapmazsam derhal kurultaya gideceğim ve görevimi benden sonraki genel başkanımıza devredeceğim. Benim için dönem kuralı budur.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla görülen davada Resul Emrah Şahan savunma yaptı. Görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı hakkındaki rüşvet suçlamasını reddetti. 17 aydır tutuklu olduğunu söyleyerek beraatini talep etti.
1: Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık 72. duruşmada hakim karşısına çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla görülen davada savunmaların alınmasına devam edildi. Savunma yapan isimler arasında görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tahliye talebinde bulundu. Kimseden para veya menfaat talebinde bulunmadığını öne sürdü. Kamuya ait bir alana park yapılmasına ilişkin projenin suç delili sayılmasına tepki gösterdi. Bir hastanenin ruhsatına ilişkin yaptığı itirazın da menfaat talebinde değerlendirildiğini ancak hastaneyi su bastığını söyledi. Kimseyi ruhsat için bağış yapmaya zorlamadığını iddia etti. Anlattıklarının çeşitli dosyalarda kayıtlı olduğunu söyledi. Duruşmada tutuklu iş insanı Bulut Aydöner de savunma yaptı. Paravan şirket sahibi olduğu suçlamalarını reddetti. Sattığı villalarla ilgili ödemelerin nakit parayla yapıldığını ancak tapu işlemlerinde bir usulsüzlük olmadığını ileri sürdü.
0: Gülistan 9 soruşturmasında yeni bir tutuklama haberi geldi. 2 gün önce 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan dönemin polis dalgıçlarından Gürkan Gürdal cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 29'a yükseldi.
1: Gülistan'a ait eşyaları su altına yerleştirmekle suçlandı. Gözaltına alınan dönemin polis dalgıcı tutuklandı. İki dalgıç da serbest bırakıldı. Başsavcılık karara itiraz etti. Gülistan 9 soruşturması Tunceli ve Erzurum savcılıkları tarafından yürütülüyor. 5. dalga operasyonda aralarında Gülistan'ı arama çalışmalarına katılan polis dalgıçlarının da olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan zanlılardan 3'ünün işlemleri tamamlandı. Dalgıçlardan Gürkan Gürdal, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklandı. Gürkan Gürdal o dönem Gülistan'ı aramak için Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılan su altı arama çalışmalarına katılmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, intihar algısı yaratmak amacıyla Gülistan'a ait kişisel eşyaların su altına yerleştirilmiş olabileceği yönünde bulgulara ulaşıldığını açıklamıştı. Soruşturma kapsamında diğer polis dalgıçları Alaaddin Kocamemik ve Vahit İlgörse adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak başsavcılık karara itiraz etti. Son operasyonla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Daha önce eski vali Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklanmıştı.
0: Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili dava cuma günü başlıyor. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak. Anne Peyman Pınar Mersinli için de 22,5 yıla kadar hapis talep ediliyor.
15: Silahları sakladığını söylediği sandık ancak bir silah sığdırılabilecek boyuttaydı. Oğlunun psikolojik durumuyla ilgili okuldan 32 kez yazılı bildirim yapılmasına rağmen gerekli hastane müracaatları gerçekleştirilmemişti. Çocuğu poligona götürüp atış eğitimi aldırmıştı. Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babası Uğur Mersinli hakim karşısına çıkacak.
16: Savcılıkta olası kastla öldürme nedeniyle şüpheli Uğur Mersinli hakkında iddianameyi tanzim etti. Uğur Mersinli hakkında 10 kez müebbet hapis cezası isteniyor. Diğer yaralı çocuklar arasında 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
15: Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili davada ilk duruşma cuma günü görülecek. Davanın diğer sanığı ise saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Peyman Pınar Mersinli. Onun hakkında da bilinçli taksir kapsamında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
16: Peyman Pınar Mersinli de yine bu okulun bildirimlerine karşılık hastaneye sevkinin sağlanmasında, babanın silahları korumasında gerekli tedbirleri almasını sağlamasında ihmalleri neticesinde bilinçli taksir nedeniyle 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması için iddianameyi gönderdi. Mahkeme bunu kabul etti.
15: Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersin'le okuduğu Aysel Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti.
0: İstanbul Sancaktepe'de jimnastik milli takım antrenörlerinden Funda Bakış işlettiği spor salonu önünde bıçaklandı. Bir çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise eski bir çalışanı.
17: Funda Bakış Türkiye'yi uluslararası şampiyonalarda temsil etti. Yıllarca sayısız genç yetiştirdi. Artistik ve trampolin jimnastik milli takımlarında antrenörlük yaptı. Çocuklara da ders veriyordu. Geçen yıl anne olmuştu. Ondan geriye bu fotoğraflar kaldı. 39 yaşındaki kadın buhar bedenin sonucunda çıkan kavgada bıçaklandı, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yakınları büyük üzüntü yaşadı. Bakış İstanbul Sancaktepe'de spor salonu işletiyordu. Eski çalışanlardan biri salonun önüne geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma başladı. Kalabalık giderek arttı. 21 yaşındaki Zehra G. Funda Bakış'ı bıçaklayarak öldürdü. Yanında iki kişi daha vardı. 3 zanlı gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi. Katil zanlısının hakaret, bir diğer şüphelinin ise kasten yaralama suçundan emniyete kaydı bulunduğu belirlendi.
0: Karadeniz bölgesinde şiddetli yağış seli beraberinde getirdi. Giresun, Ordu ve Artvin'de su baskınları yaşandı. Bazı yollar kapandı. Yetkililer zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyardı.
1: Yollar zarar gördü, ev ve iş yerlerini su bastı. Birçok noktada taşkınlar yaşandı. Karadeniz'de sağanak sele neden oldu.
18: Adamın gitti. Babalar gitti. Babalar.
1: Şiddetli yağış Giresun'un Yağlıdere, Espiye ve Keşan ilçelerinde etkili oldu. Menfezler taştı. Bir menfezdeki taşkın böyle görüntülendi. Yağış nedeniyle yollar suyla kaplanınca sürücüler zor anlar yaşadı. Karadeniz sahil yolunda da trafikte aksamalar yaşandı. Bazı köy yollarında da ulaşım sağlanamadı. Sağanak birçok noktada heyelana neden oldu. Valilik zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, dere yatakları ve taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu. Ordu'nun Fatsa ilçesinde de sağanak etkiliydi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ev ve iş yerlerini su bastı. Toprak kaymalarının olduğu yerlerde ırmak ve derelerin debisi yükseldi. Bu görüntülerde Artvin'den. Şiddetli yağış rögar ve su kanallarını tıkadı, yolları su bastı. Suyun çekildiği alanlarda çamur ve balçık birikintileri oluştu.
0: Rusya'nın Novorossiysk limanı açıklarında saldırıya uğrayan bir kargo gemisi Karadeniz boyunca sürüklenerek Şile açıklarında karaya oturdu. 109 metre uzunluğundaki kargo gemisi saldırının ardından büyük hasar gördü. Kaptan köşkü tamamen yandı. Mürettebat can kurtaran botlarıyla tahliye edildi. Gemi kontrolsüz, mürettebatsız bir şekilde yüzlerce kilometre sürüklendi. Şile açıklarında karaya oturdu. İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri çevrede önlem aldı. İstanbul'un 39 ilçesinde polis dronları giderek daha sık kullanılmaya başlandı. Fatih ilçesinde sur diplerinde açık alanda alkol alanlara yönelik uyarı yapıldı.
1: Havadan kontrol yapıldı. Sur diplerinde kamusal alanda alkol alanlar tespit edildi. Polis dronla böyle sesli uyarı yaptı. İstanbul'un 39 ilçesinde polis dronları kullanılmaya başlandı. Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla aktif olarak kullanılan dronlardan biri Fatih ilçesinde sur diplerinde açık alanda alkol alan kişileri havadan tespit etti. Drone ses sisteminden bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bu bölgeden ayrılın uyarısı yapıldı. Uyarı yapılan kişiler çevreden uzaklaştı. Polis dronları yalnızca alkol denetimlerine değil, asayiş ve narkotik uygulamalarında, şüphelilerin takibinde, kalabalık alanların kontrolünde, ormanlık bölgelerin denetlenmesinde ve yangın riskine karşı yürütülen çalışmalarda da kullanılıyor.
0: Adli tatil bugün sona eriyor. Yeni yargı yılıyla birlikte yeni bir uygulama da devreye alınıyor. Alo Adalet 135 hattının pilot uygulaması başlayacak.
1: Yeni adli yılla birlikte yargıda yeni bir uygulama başlıyor. Alo Adalet 135 hattının pilot uygulaması Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmete alınıyor. Vatandaşların dosyalarının durumunu takip edebileceği, yargı hizmetlerine ilişkin eksiklikleri iletebileceği Alo Adalet 135 hattı kısa sürede yurt genelinde faaliyete geçecek.
19: Şu an bizim en önemli konumuz yargının hızlandırılması. 12. yargı paketinde özellikle yargının hızlandırılması için önemli adımlar attık.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Batı Adliyesi'ndeki yargı hizmetlerinin etkinliği bürosunu açtı. Gürlek, yeni yargı yılı için mesajlar verdi.
19: Gereksiz olarak dosyayı uzatıcı işlemler yapmayalım. İstinafa gidiyor, yargıtaya gidiyor. Zaten verdiğiniz karar elbette yanlışsa dönüyor. Ama kararın uzun sürmesi mağduriyeti maalesef oluşturuyor.
1: 40 günlük aranın ardından yeni adli yılda hem ilk derece hem de yüksek yargıda önemli dosyalar ele alınacak. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanıklı CHP kurultayı ceza davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek. Ankara Adliyesi'nde 14 Ekim'de akademisyen Necip Ablemitoğlu'nun ölümüne ilişkin dava, 18 Aralık'ta ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin görülen davanın duruşmaları yapılacak. Çankaya ve Etimesgut Belediye Başkanları ile birlikte 67'si tutuklu bulunan şüpheliler için yürütülen soruşturmalarda iddianame hazırlanması bekleniyor. Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada da iddianame düzenlenmesi bekleniyor.
0: Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum haftası 7 Eylül'de başlıyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiyelerde de alışveriş telaşı var. Peki fiyatlarda geçen seneye göre nasıl bir artış var? Okul çantası bu yıl kaç liraya mal oluyor? İzleyelim.
1: Defter, kitap, kalem, boya. Ders zilinin çalmasına günler kala okul alışverişi sürüyor. Bu yıl çantalar geçen yıla oranla %30 zamlı doluyor.
20: Bu yıl daha pahalı fiyatlar.
21: Elinizdeki çanta ne kadarmış?
20: 3200'müş.
22: Çantalar 1500 liradan başlayıp 3000 lira 4000 liraya kadar gidiyor. Aynı şekilde suluklar da o şekilde. Kalem, defter vesaire onlar da o şekilde. Bant açık. Aynı ürün farklı yerlerde daha uygun olabiliyor. O yüzden araştırıyoruz biz de her yerden. Uygun olanı bulmaya çalışıyoruz.
1: Bazı okullar velilere malzeme listesi gönderiyor. Çok sayıda malzemenin bulunduğu listenin maliyeti binlerce lira tutuyor.
23: Ortalama bir listeye bir veli 4000 lira 5000 lira harcıyor. Ama çantayı buradan aldıklarını da düşünürsek bizden aldıklarını yine 6-7 bin lira bulabiliyor. 8-9 bin lira da uzanabiliyor. Dünkü bir örnek vereyim, 10 bin liraya çanta doldurduk yani bu şekilde.
20: %20-%30 artış oluyor. Ama tabii ki de yardımcı oluyoruz müşterilerimize. Çünkü fiyatlar malum. İlkokul çocuğunun çantası 4000-3000 civarına doluyor. Ortaokul grubu 2000-3000 oluyor. Tabii bunların kitapları da var. Bunlar minimum verdiğimiz fiyatlar.
1: Formalarda da geçen yıla oranla 2 kat artış var. Bazı dükkanlar geçen sene geçerli olan fiyattan satıyor.
24: Üçlü takımlarımız 2150, tişörtlerimiz 550, sivitler 950, eşortman altlarda 750 lirada.
1: Okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası 7 Eylül'de başlıyor. İlk dersini ise 14 Eylül pazartesi günü çalacak.
0: Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken milyarderlerin külçe altın talebi de çarpıcı şekilde arttı. Varlıklı yatırımcılar fonlar yerine artık doğrudan fiziki altına yönelirken dünyanın önde gelen özel kasalarında kapasite sorunu yaşattı.
1: Milyarderler fiziki altına koştu. Dev kasalar yetmemeye başladı. Altın piyasasında hareketlilik sürerken milyarderler fiziki altın alımını arttırdı. Alınan altınlar İngiltere, İsviçre gibi finans piyasasının kalbi durumundaki ülkelerin banka kasalarında saklanıyor. Financial Times'ın haberine göre yıllardır kapasite sorunu yaşamayan bazı özel altın kasaları bile zorlanmaya başladı. Londra merkezli Sharpes Pixley mevcut depolama alanındaki baskıyı azaltmak için yeni bir tesis ararken İsviçre merkezli Swiss Gold Safe ise altın kasa lokasyonunu genişletmeye hazırlanıyor. Sektörün büyük şirketlerinden MKS Pump da en varlıklı müşterilerine yönelik yeni ve oldukça büyük bir kasa kurmayı planlıyor. Şirket en az 50 milyon dolar değerinde külçe bulunduran müşterilere özel bir hizmet sunmaya hazırlanıyor. Fiziki altına yönelim yüksek servet grubuyla sınırlı değil. Dünya Altın Konseyi verilerine göre küresel külçe ve altın para yatırımları 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %21 artarak 784 tona ulaştı. Böylece fiziki altın yatırımlarında kayıtlardaki en güçlü ilk yarılardan biri görüldü.
0: Ekonomide Eylül ayı yoğun geçecek. Yurt içinde enflasyon verisi ve faiz kararı takip edilecek. Ayrıca orta vadeli programda ekonominin yol haritası belli olacak.
1: Ekonomide Eylül takvimi yoğun. Eylül ayı ekonomiye ilişkin birçok önemli veriye sahne olacak. Enflasyon, faiz kararı ve orta vadeli program izlenecek.
25: Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yılına...
1: Ağustos ayı enflasyon rakamları 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak. Temmuz ayı enflasyonu aylık %1,78, yıllık 31,75 olmuştu. Merkez Bankası 2026'nın 3. enflasyon raporunda da enflasyon tahminini %26'dan %28'e yükseltmişti. Kritik faiz kararı ise 10 Eylül'de açıklanacak. Merkez Bankası'nın yılın 6. toplantısında vereceği karar yakından izlenecek. Banka son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar vermişti. Ancak banka 1 Mart'tan bu yana ara verdiği haftalık repo ihalelerine yeniden başladı. Bu durum faizi fiili olarak %40'dan %37'ye çekti.
4: Finansal koşullar 2026'da.
1: Eylül'de makroekonomik göstergelerin yanı sıra Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğini taşıyan orta vadeli programın ayrıntıları da belli olacak. OVP ile 2027-2029 dönemine ilişkin büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat ve cari denge gibi temel makro hedefler belirlenmiş olacak. Yurt dışında ise piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nda olacak. Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole'a verdiği faiz artırımı ihtimaline dair mesajlar sonrası piyasalarda dalgalanma sürüyor. Karar 16 Eylül'de açıklanacak.
0: Trabzonspor öne geçtiği maçta son dakika golüne engel olamadı. Bordo Mavililer Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 yenildi.
5: Ahmet Sportif faaliyetler Trabzonspor'dan 3 puanı son dakikada gelen golle aldı. Diyarbakır temsilcisi yenik duruma düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı.
7: Hak edilmiş bir galibiyetti. Sahaya kaliteli bir futbol yansıttığımız için mutluyuz. Onana çok fazla kurtarış yaptı. Geçen haftanın ardından iyi bir reaksiyon verdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
5: Bordo Mavililer 11. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle öne geçti. Ahmet Sportif faaliyetlerin galibiyet gollerini 45+5'te Yirasor ve 90. dakikada Gift Orban kaydetti.
8: Bizden çok daha fazla iyi oynadılar, çok daha fazla istekliydiler. Onlar tebrik hak ettiler. Bugün biz beklediğimiz bu süreçten sonra beklediğim açıkçası reaksiyon olmadı.
5: Trabzonspor'da sakatlık geçiren Savioğlu mücadeleyi tamamlayamadı. Bordo Mavililer 3. haftayı 4 puanla tamamlarken ev sahibi ekibin puanı 6'ya yükseldi. Trabzonspor bir sonraki maçında Gençler Birliği'ni konuk edecek. Ahmet Sportif faaliyetler ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
0: Beşiktaş Dolmabahçe'de farklı galip geldi. Siyah beyazlılar yeni transferi Dušan Vlahović'in hat-trick yaptığı maçta Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 yendi.
5: Beşiktaş 3 puanı 6 golle elde etti. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti.
7: Galip geldiğimiz için mutluyuz. Vlahović için yönetime çok ısrarcı oldum. Umarım böyle oynamayı sürdürür. Lig uzun bir maraton. Çok çalışıyoruz ve çalıştıkça daha da gelişeceğiz. İyi performansımızı sürdürerek gelişimimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz.
5: Siyah beyazlılarda yeni transfer Dušan Vlahović hat-trick yaparken Černý, Murillo ve İlhan Fakılı da fileleri sarsmayı başardı. Konuk ekibin gollerini ise Diomande ve Mahmiç kaydetti.
9: Kazanmayı hak ettik. Üst üste iki yenilginin ardından bu maça çıktık. Hiç mutlu değildik. Önümüzde Fenerbahçe derbisi var. Oraya pozitif gideceğiz. Derbide galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
5: Tüpraş stadını dolduran taraftarlar binlerce Türk bayrağıyla Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı. 5 yıl 8 ay sonra ilk kez bir maçta 6 gol sevinci yaşayan Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasını 6 puanla 3. sırada tamamladı. Siyah beyazlılar önümüzdeki hafta derbi maçına çıkacak. Beşiktaş aynı puanı paylaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye cumartesi günü konuk olacak.
0: Girne açıklarında meydana gelen facia ile ilgili merak edilen soruları uzak yol kaptanı Can Kıygı NTV'de değerlendirdi. Ekrana getirelim, ardından saat başında burada olacağız.
11: Geminin olması gereken şekilde seyir yapmasında en önemli detay geminin sızdırmazlığını sağlamak. Burada da geminin özellikle incelediğimde yaralı stabilitesinin, yani geminin bir veya birden fazla bölümünün hasar alıp su almasından sonra dengesini, yüzebilirliğini ve doğrultucu momentlerini koruyabilme yeteneğinin maalesef olmadığını ve teknenin çok fazla suda düzgün bir ortamda kalmadan önce yan yattığını ve çok çabuk da battığını gördük. Bu tekneyi inceledim. 2000 yılında Karayipler'de 40 dakika burada bir ring yapacak şekilde imal edilmiş ve su jeti, water jet dediğimiz su jeti sistemi var bunda. Pervane yok. Su jetiyle donatılmış bir tekne. Bu teknenin normalde yağlı stabilitesinin yani bölmeler arası su geçirgenliğinin çok daha üst seviyede olması gerekiyor ki gemi su aldığında diğer bölmeler teknenin yüzmesine yardımcı olsun. Dolayısıyla bizim burada kazayla ilgili en büyük sıkıntımız geminin çok çabuk batması, gemi stabilitesinin su geçirmez bütünlüğünün çok iyi olmaması. En önemli detay teknenin yapıldığı malzeme. GRP dediğimiz Glass Reinforced Plastic. Bu bizim kompozit malzemeden yapılmış bir teknemiz. Ve bunu 2000 yılında yaptıklarında incelemelerimde iki gövdenin birbirine 3 adet enine bağlantı yapısıyla bağlandığını, orta ve kıç kısımdaki enine kirişlerin dikdörtgen kesitli alüminyum profillerle güçlendirildiğini ve özellikle prova tarafındaki kiriş kompozit ön kabin ve köprüsü yapısıyla bütünleşik olarak kalıplandığını ve vakum füzyon teknolojisi. Yani burada bu önemli bir detay. Çünkü teknenin kırılmasında detaylardan bir tanesi de bu kullanılan malzemenin içerisinde hava kalması veya malzemenin vakum füzyon sistemiyle yapılırken düzgün vakumlanmaması. Bu bir zaman sonra ozmoz dediğimiz kansere yol açabilen, teknenin bünyesinde çatlaklara, kılcal çatlaklara ve daha sonra büyük çatlaklara sebep olabilen bir durum. Bu tekneler klaslı, yani bayrak tarafından akredite edilmiş, klas kuruluşu dediğimiz kuruluşlar tarafından denize ilavişçilik almadan önce o kadar çok denetimden geçiyor ki 2000 yılında bu tekne ilk başladığında bir klas kuruluşunda bunun kayıtları var. Biz buna klas status survey report diyoruz. Bu surveylerde yapılan denetlemelerde yapılan her türlü onarım, her türlü arıza orada kayıt altına alınıyor ve bunlar klasların kendi arşivlerinde var. Bu tekne 2024 yılına kadar atıl kalmış. 2024 yılında da denize elverişliği almış ve bu denize elverişlik esnasında başlangıç surveyi o kadar çok şey kapsıyor ki yani bundan bir sene önce bu tekneye bakın ben şöyle hızlıca söyleyeyim size. Geminin karına denetimi yani su altı denetimi, geminin yapısı, su geçirmez bölme ve denge yeterliliği, mukavemet ve su geçirmezliği, makinelerin ve tesisatın uygunluğu, freeboard ve yükleme çizgilerinin uygunluğu yani bizim primsol markası dediğimiz, yapısal yangın emniyeti, yangın bölmeleri uygunluğu, parampet ve vardiyel sistemler yani dışarıdaki bizim tutamaklar, korkuluklara kadar bunlarla ilgili birçok konunun yanında yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu, can kurtarma cihazları, gemi üzerine yerleştirmeleriyle denize indirme donanımlarının uygunluğu, seyir teçhizatı, seyir fener işaretleri, haberleşme teçhizatları böyle devam ediyor gidiyor. Tekneler o kadar çok denetime tabi tutuluyor ki başlangıç süreyinde bunlardan geçemezse denize elverişlik alamıyor. Denize elverişliği alamazsa da sefere çıkamıyor. Dolayısıyla denize elverişliliği klas denetiminde Bayrak Devleti liman üzerinden bu tekneye veriyor. Yani 2024'ün Temmuz'unda bu tekne bir başlangıç surveyinden sonra denetime girmiş ve onun üzerinden bir sene geçmiş yıllık survey var. Yıllık surveylerde eksi artı 3 aylık periyotlar içerisinde biz buna pencere diyoruz. Eksi artı 3 aylık periyotlarda yapılıyor. Ve bu surveylerde de yine tekne, makine, genel donanım, can kurtarma, yangından korunma ve yangın söndürme durumuyla seyir teçhizatı ve haberleşme sistemi, sağlık koşulları, yük ve yolcu taşıma kapasiteleri vesaire diye gidiyor. Dolayısıyla bizim teknelerimiz, bizim gemilerimiz yani bu uluslararası çalışan her geminin o kadar çok denetlendiği sistem var ki Bayrak Devleti denetliyor. Liman Kontrol Devleti, Port State Kontrol diyoruz. Onlar denetliyorlar ve bu denetlemelerde teknelerin tekne bütünüyle ilgili bir sıkıntı olduğunda, bir küçük arızası olduğunda teknenin denize elverişliği bitiyor. Seferden men alıyor. Zaten Port State Kontrol gelip size bununla ilgili bir remark yazdığında siz bunu düzeltmeden limandan çıkamıyorsunuz. Bu teknenin yapısal bütünlüğünde bir sıkıntı olduğu ve eğer bu tekne Karadeniz'de olsaydı ben derdim ki bu gemiye bir kütük çarptı. Çünkü 42 yıllık deneyimde özellikle Karadeniz'e çıktığımda tekneye de çarpıyor, pervaneye de zarar veriyor. Ama bu teknedeki olay bir ses, bir çatırtı ve bir bünyeden kopan parça, ondan sonra teknenin çok çabuk batması. Burada zaten dikkat ederseniz dalga gelip vuruyor ve teknedekiler sallanıyorlar. Yani tekne tamamıyla artık denize teslim olmuş ve muhtemelen de makineler artık gitmeye başlamış bu süreçten sonra. Bu bölgede normalde bir perde daha olması lazım. Yani hiçbir zaman bir gemi tek bir cidarla, özellikle bu bir GRP tekne ise suyun altına tek bir cidarla gitmez. Zaten burada birçok saplama var, birçok gördüğünüz gibi yere sabitlenmiş tutamaklar, pillar dediğimiz bizim dikmeler var. Ve oradan su gelmesi bile bu olayın vehametini gösteriyor. Geliyorum diyor. Ben artık taşıyamıyorum, su almaya başladım diyor. Böyle bir olayda yani tabii ki kaptan arkadaşlar ne yaptılar ama Şanslılar çünkü 8 kişiler. İkinci kaptan da var. Büyük bir şans, tecrübe, gemiciler var. Ve bunu rapor edip bir an önce geri dönmeleri gerekiyordu. Zaten teknede su dolmaya başladığında bizim sintine seviye alarmlarımız var. Su içerisinde bunlar flatörler havaya kalkıyor. Seviye yükseldiği anda alarm vermeye başlıyor ve kaptanın önünde cayır cayır bağırıyor. Diyor ki su dolmaya başladı. Batmasa da bazen devre patlar bizde. Mesela bir deniz suyu devresi patlar. Makine dairesine giden bir devrede bir patlak olur. Ama en azından aşağı inip bakılır. Yani buradaki gemicilerin de aşağı makine dairesine indikleri konusunda şüphem var. Çünkü inselerdi, o suyu göreceklerdi ve çatlak varsa zaten başlamış yürümeye. Teknenin su almaya başladığı andan itibaren kaptanın yapacağı en önemli şey bir, ikinci kaptanı çağıracak, gemicileri çağıracak, herkesin can yeleği giyilecek. Ha, kaportaların kapalı olduğundan bahsediliyor. Maalesef bu yapılıyor çünkü yapılmak zorunda. Emniyetsiz yerler. Dolayısıyla oraya çıkmaları insanların istenmez. Ama böyle bir durumda kaptan anons edecekti, insanları sakinliğe davet edecekti ve ondan sonra da üst güverteyi alacaktı. Neden? Su almaya başlamışsınız, artık aşağıdan doğru bir su geliyor. İnsanları yukarı aldıklarında en azından altta kalan işte o bavulların üzerine devrildi insanlar ki o da bir detay. Çünkü biz gemide özellikle denizli havalarda deniz olsun olmasın her şeyi lashing dediğimiz gemi deniz bağ ile bağlarız. Deniz bağ dediğimiz olay hayat kurtarır. Siz burada bavulları deniz bağ ile bağlamamışsınız veya bavullukta o bavulların önünde bir bariyer yok. İşte o anne feryat ediyor. Diyor ki kızımın diyor elinden tutmuştum araya diyor bavul elimizin üstüne düştü diyor ve kızım diyor gitti diyor. Bu bavulların bile lashinglenmemesi bir hata. Her gemi bir limandan başka bir limana gidiyorsa liman başkanlığı buna çıkış izni veriyor. Neye göre? Denize elverişliliğe göre. Ve burada kaptan arkadaş personeli bilgilendirip insanlara can yeleğini verseydi ki normalde kurallara göre can yelekleri sayısı özellikle bu tür gemilerde %10 yolcunun fazlası. Çocuk can yelekleri yine aynı şekilde fazlası ve can yeleklerinin nerede olduğu ile ilgili anonslar ki burada koltuk altında değil can yelekleri muhtemelen yukarıda kapalı olarak duruyor. Bunları verdikten sonra insanlara can yeleklerinin nasıl giyildiği ki uçaklara bile biniyoruz biliyorsunuz her seferinde de anlatılıyor. Burada da öncesinde bunların anlatılması lazım fakat sefer kısa. İnsanlar artık bazı bir zaman sonra mesleki körlükler oluyor, deformasyonlar oluyor. Yani burada bakın arkadaş yukarı çıkıyor, bir şey söylemeye gidiyor o gemici. Yani artık geliyorum diyor yani. Teknenin battığı taraftaki cansalları muhtemelen kendileri serbest kaldılar. Cansallarını bizim attığımızda içerisinde belli bir miktarda parima dediğimiz ip var. Suya atıp ipini çekip son andaki o sertliği hissedip tüpü patlatmazsanız açılmaz. Yani herkes şöyle zannediyor, suya değdiği anda açılıyor. Ha, can yeleklerinin ışıkları var, suyla temas ettiğinde yanıyor. O ayrı ama burada can salları atıldığında bir de detay, parimasını tutacaksınız yani halatını ki şuradaki olay meydana gelmesin bakın. Yani kopmuş gitmiş, can simitleri yüzüyor. Ve buradaki en önemli detay, insanlar yukarı toplanmış ama denize girmeleri, suya girmeleri, can sallarına girmeleri çok daha emniyetliydi. Çünkü bu tekne alabor olduğunda birçok insanı da beraberinde götürür.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'a gitti. Şangay İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılacak olan Cumhurbaşkanı burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Karadeniz'de seyir güvenliğinin ön plana çıkacağı bir görüşme olacak.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Başbakanı Adilbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem karşıladı. Cumhurbaşkanı'na eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet eşlik etti. Havalimanı'nda geleneksel Kırgız lezzetleri ikram edildi. Karşılama töreninde dans gösterisi de düzenlendi. Erdoğan'ın sonraki durağı ise Dünya Göçebe Açılış Töreni ve Bağımsızlık Günü kutlamaları oldu. Şangay İşbirliği Örgütü liderleri ise Bişkek'te bir araya gelecek. Genişletilmiş Devlet Başkanları Konseyi'ne Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov başkanlık yapacak. Zirveye Erdoğan'ın yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rus lider Vladimir Putin gibi liderler de katılacak. Siyasi, ticari ve kültürel gelişmelerin ele alınacağı zirve sonunda ise Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25. yılını simgeleyen Bişkek Deklarasyonu imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında Rus lider Vladimir Putin ve birçok liderle ikili temasları da olacak. Putin'le görüşmede Ukrayna Savaşı'nın özellikle Karadeniz'de seyir güvenliğinin ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Rus liderle görüşmesinden sonra yurda dönecek.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında Bişkek'teki zirve öncesi esprili bir diyalog yaşandı. Aliyev Pezeşkian'a kendi getirdiği sudan ikram etti.
2: Gürcü sudan içirsiniz. Bir Azerbaycan suyundan
3: da içirsiniz. Yok, Mercuk'un ne var o suyunda?
2: Yok, Barjomi gördün mü? Barjomi.
3: He?
2: Allah burada içti su suyu var.
3: Burada ola?
2: Yok, ben getirmişim.
3: Sen getirdin.
2: Bu Nakhçıvan sulardı.
3: Olur, o sen özgen yaptın. Sen özgen yaptın, sen rica ettin.
2: Ondan da tadına bakar.
0: Mekke Anlaşması kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısının ardından ortak açıklama yayınlandı. Açıklamada 3 ülke birlikte çalışma kararlılıklarını teyit etmektedir denildi. Ortak açıklamada Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki dayanışmanın artacağı vurgulandı. 3 ülke dayanışmalarını güçlendirecek, kolektif caydırıcılık ve savunmaların etkinliğini sağlayacak şekilde Mekke Anlaşma kapsamındaki işbirliğinin daha da kamusallaştırılması için adımlar atma hususunda mutabık kalmışlardır denildi. Mekke Anlaşması çerçevesinde yürütülecek çalışmaları desteklemek üzere Suudi Arabistan'da bir sekreterya kurulması da kararlaştırıldı. Sekreteryaya ilk olarak Pakistan'dan 3 yıl süreyle görev yapacak genel bir sekreter başkanlık edecek. Anlaşma 7 Ağustos'ta Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanmıştı. Anlaşmayla 3 devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek silahlı bir saldırı hepsine karşı yapılmış sayılacak. Girne açıklarında batan gemideki kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Alabora olan...

0: Geminin kaptanı mahkemede ifade verdi. Yaklaşık 500 metre derinlikteki enkaza ulaşmak için Türkiye'den gönderilen gemilerin bölgeye ulaşması beklenirken hayatını kaybedenlerin tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu da gelen bilgiler arasında. Facia ile ilgili ise son derece ciddi iddialar var.
1: Dalgalar sebebiyle geminin ön tarafı koptu. Limandan ayrıldığımızda meteorolojik olarak olumsuz bir durum yoktu. Bu sözler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında alabora olan feribotun kaptanına ait.
2: Batıyoruz.
1: Kaptan, 7 mürettebat ve bir şirket yetkilisinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli Girne'de hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme 9 zanlı hakkında 3'er gün tutukluluk kararı verdi. Şirket hissedarları ve liman müdürlüğü yetkililerinden oluşan 5 kişi hakkında da adli tahkikat başlatıldı.
3: Alabora olan batan geminin parçaları sürükleniyor. Şu anda ekranda da gemiye ait bir platformun bir romorkör tarafından kıyıya taşındığını görüyoruz.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel arama kurtarma çalışmalarındaki son durumu aktardı.
4: Kayıp olan 20 insanımız var. Vefat eden 8 insanımız. 20 kaybımızı bütün hızıyla gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak bu 20 insanımıza öyle veya böyle ulaşmak için bütün çalışmalar son sürat devam etmektedir.
5: Gelmiyorlar.
6: Yardım gelmiyor.
5: Gemi battı, gemi battı.
1: Üstel hiçbir ihmalin üzeri örtülmeyecek. Sorumlular adalet önünde hesap verecek diye konuştu. Denizin metrelerce altında bulunan enkaza ulaşmak için Türkiye'den teknik destek istendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, batığa robotik dalış yapılacağını duyurdu.
7: Hani 514 metre bir derinlikte olduğunu düşünüyoruz. Geminin buraya dalgıçlarla inmek mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'den gelecek olan iki gemi bekliyoruz.
1: Kaza ile ilgili ihmal iddiaları da var.
8: Kaza anında mürettebatın kapıları kilitlediği, yolcuların üzerine kilitlediği, yeterli sayıda can yeleği olmadığı, can yeleği bulmaya çalışanların bunu başaramadığı, can sallarının suya indirilip gemiye sabitlenmesi gerekirken bunun yapılmadığını, yolcuların tahliyesi konusunda mürettebatın sorumluluk almadığı yönünde bir dizi yolcu ifadesi de var.
1: Facianın ardından bölgede zamanla yarış sürüyor. Çok sayıda ekibin katıldığı arama kurtarma operasyonu denizden ve havadan kesintisiz devam ediyor.
3: Kayıplar akıntı yönünde sürüklendiyse o yönde bir çalışmanın yapılarak belki hayatta kalmış olabilecekleri, bulunabilecekleri yönünde araştırmalar, çalışmalar devam ediyor.
0: Girne'deki kaza önlenebilir miydi? Gemide acil durum ekipmanları var mıydı ve olay anında gereken müdahale yapılabildi mi? Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Cem Kuzu bu soruları yanıtladı.
1: Gemilerde yaşanan acil durumlarda yolcuların nasıl tahliye edileceğinden, hangi kurtarma ekipmanının kullanılacağına kadar izlenecek yol önceden belirlenmiş durumda. Üstelik bunlar tercihe bağlı değil, uluslararası standartların bir parçası.
9: Ciddi bir acil durum prosedürlerinin uygulanmasında aksaklık olduğunu gözlemliyoruz. Bir kere yolculara öncelikle sefer başlamadan evvel acil durumlarda işte gemiyi terk, yangın ve benzeri acil durumlarda ne şekilde davranılması gerektiği, nelerin yapılması gerektiği ilgili zabit tarafından yolculara bahsedilmeliydi, bilgilendirilmeliydi. Gemiyi terk kararı verildikten sonra alarmların yolculara belirtilmesi gerekirdi. Hangi alarmı duyduğunda ne şekilde davranacağını yolcu biliyor olmalıydı.
1: Acil durumlarda gemide bulunması hayati önem taşıyan birçok ekipman var.
9: Can simidi, can yeleği, keza immersion suit dediğimiz denize düştüğünde canlı kalabilmeni yani hipoterminin önüne geçilebilmesi adına sizin vücut ısınızı kaybetmenizin önüne geçen yani bu kurtarma operasyonları esnasında bir kıyafet. Gemi belli bir derinliğe battıktan sonra kendi kendine otomatik olarak açılan can sallarıdır. Denizde canlı kalmayı sağlayacak ekipmanlardan biridir.
1: Kazadaki en önemli soru işaretlerinden biri de mürettebatın tutumu.
9: Gerçek bir denizci gemiyi yolculardan önce terk etmesi ne ahlakidir, ne meslek ahlakına uyar, ne denizcilik teamüllerine uyar. Bir kere bunu söylemek gerekir. Yani oradaki mürettebatın kesinlikle acil durum prosedürlerini devreye alıp bunu uygulaması gerekirdi zaten.
1: Kazadaki olası ihmalleri ise soruşturmanın ortaya çıkaracağı somut veriler gösterecek.
0: Girne açıklarında yaşanan facia önlenebilir miydi? Hangi hatalar yapıldı? NTV yayınına konuk olan Deniz Emniyeti Derneği Başkanı Cahit İstikbal bu sorulara yanıt verdi.
2: Hızlı batış normal midir? Batış zaten kendisi anormal bir olay ama eğer alınan yara geminin su altındaki kesimindeki çatlak çok büyükse ona göre de batış o denli hızlı olabilir. Gemi büyük bir hızla dönüşe geçerse de yine bu alabora olma süreci hızlanabilir. Dolayısıyla çeşitli etkenler burada devreye girmiş olabilir. Ama geneline baktığımız zaman 267 yolcu ve mürettebat dahil can taşıyor bu katamaran tipi yolcu gemisi. High speed craft diyoruz bunlara, yüksek hızlı tekne diyoruz. Bu gemiden yapılan 241 kurtarmanın benzer olaylara baktığımızda başarılı olduğunu, arama kurtarma çalışması yapan tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Onlar da gece boyunca da çalıştılar. Dolayısıyla başarılı bir kurtarma operasyonu yapılmıştır burada. Hava koşulları bu geminin seferine müsaade etmeyecek kadar kötü değildi. Ama tam yol hızıyla gitmesine müsaade edecek kadar da iyi değildi. O şekilde söyleyeyim ben. Gemi sefere çıkabilirdi ancak daha düşük hızla seyretmesi gerekirdi ki geminin dalgalara şahlanıp dalgalara çarpmasıyla oluşan o slamming etkisi dediğimiz o çarpma sonucu oluşan büyük darbe geminin dış çeperine. O gümleme, zaten o yolcuların gümleme duyduk dedikleri de o dalgaların alt kısma çarpma sesleri muhtemelen. Dolayısıyla bir çıkmamalıydı, iki çıktıysa yüksek hızla çıkmamalıydı şeklinde düşünebiliriz. Daha erken dönebilir miydi? Daha erken dönseydi tabii belki bu kaza yaşanmaz. Liman başkanlığı limandan çıkışları durdurabilir çok kötü hava koşullarında ama burada o seviyeye gelmediği anlaşılıyor. Seyrine izin verilmiş. Ancak kaptanın da kendi gemisine göre değerlendirmesini yaparak seyre çıkıp çıkmama konusunda zaten bir gün önceki seferi ertelemiş. Bunu da erteleyebilir ya da eğer yola çıktıysa da uygun hızla seyrederek biraz daha barış yerine geç varmayı göze alarak bu önlemi de alabilirdi. Ya da geri çıktı, baktı ki gemi çok dövülüyor. Denizde bütün kaptanların hava koşulları kötüleştiğinde ilk yapması gereken şey, bütün kaptanlar bilir, geminin hızını azaltmaktır ki geminin dövülmesi dediğimiz o dalgalara hızlı çarpmasının tesirini azaltsın. Yolcular, mürettebat biraz daha rahat etsin. Bunun için de önce geminin hızı azaltılır. Yani benim söyleyebileceğim, daha düşük hızla seyretmesini ben isterdim. Ve geminin çok fazla dövülmeye başladığını gördüğü andan itibaren de geri dönme kararının alınmasını isterdim şeklinde özetleyelim. Bir de şunu da unutmayalım. Evet, olumsuz yanları bunlar olabilir ama bu yolcuların can yelekleriyle donatılması, giydirilmesi ve 241 canın kurtulması da bir başarıdır. Onu da söylemek istedim. Çünkü panik olabilirdi orada. Küçük bir kapıdan çıkmaya çalışıyorlar. Çıkamayabilirlerdi. Dolayısıyla nispeten başarılı bir operasyon olmuştur. Arama kurtarma ekiplerine de bu anlamda oraya küçük tekneleriyle koşup can kurtarmaya koşan Girneli soydaşlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum.
0: hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Edirne'den Bulgaristan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı. Emniyet birimleri Arif Kocabıyık'ın yurt dışına kaçmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere Kapıkule gümrük sahasına giden şüpheli bir tır durduruldu. Araçta arama yapıldı. Dorse kısmında Arif Kocabıyık ve İran uyruklu bir kişi yakalandı. Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında yurt dışı çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık gözaltına alındı. İşlemleri sürüyor. İran uyruklu diğer şüpheli ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Gürcistan'a gidiyor. Bakan Çiftçi'nin temaslarında suçluların iadesi de gündemde olacak.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Gürcistan'a gidiyor. Ziyaretin ana gündemi yeni nesil suç örgütleriyle mücadele ve Yunanistan'la Bulgaristan'ın dahil olduğu üçlü mekanizmayı genişletme olacak. Çiftçi Gürcü mevkidaşıyla Tiflis'te görüşecek. Görüşme suç odaklarının sınır ötesindeki hareket alanını tamamen daraltma hedefiyle gerçekleşecek. Organize suç örgütleri ve uyuşturucu satıcılarıyla yurt dışında da mücadele etmek için ortak mekanizmalar kurulması üzerinde durulacak. Gürcistan'ın da üçlü mekanizma içerisine alınarak bölgesel işbirliği kapsamında sınırı aşan suçlularla mücadelede alanı genişletme isteği dile getirilecek. Çiftçinin göreve geldiği günden itibaren belirlediği yeni nesil suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Özellikle Türkiye'de işledikleri suçlar sonrasında yurt dışına kaçtığı tespit edilen isimler tek tek yakalanarak Türkiye'ye getiriliyor. Son bir hafta içerisinde 4 suç örgütü elebaşı Arjantin, Gürcistan ve Azerbaycan'da yakalanarak iade edildi. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre diplomatik temaslardaki amaç uyuşturucu ticareti ve sınır aşan organize suç örgütleriyle mücadelenin hem sahada hem de masada aralıksız sürmesi.
0: Yükseköğretim Kurulu üniversitelere terörsüz Türkiye mektubu gönderdi. Üniversitelerden süreç hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. YÖK tarafından tüm üniversitelere terörsüz Türkiye hedefine sosyal yükseköğretim kurumlarının katkısı konulu yazı gönderildi. Terörsüz Türkiye hedefinin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla farklı disiplinlerin katkısıyla ele alınmasının önemi vurgulandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin toplumsal huzurun ve kardeşliğin güçlendirilmesinde önemli bir sorumluluğa sahip olduğunu söyledi. Özvar, terörsüz Türkiye ülkemizin gücünün terörle ziyan olmaması, bütün imkan ve enerjisinin bilime, eğitime, üretime, kalkınmaya ve gençlerimizin geleceğine yönelmesi demektir dedi. Manisa'da Gördes Belediyesi personelinin maaşlarının zamanında ödenmediği tespit edildi. Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verildi. Gördes Belediyesi'nde 21 aylık dönemin 12 ayında personel maaşlarının ayın 15'inden sonra ödendiği ve bazı aylarda ödemelerin bir haftaya varan sürelerle geciktiği ortaya çıktı. Maaşların ödenmesine ilişkin talimatların ilgili birimler tarafından zamanında hazırlanmasına rağmen Belediye Başkanı İbrahim Büke tarafından geç imzalandığı belirlendi. Personel maaşlarının ödenmesinde kullanılabilecek bazı tutarların vadeli hesaplarda tutulmasının da gecikmede etkili olduğu öne sürüldü. Ön inceleme kapsamında Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiğine karar verildi. Gördes Cumhuriyet Başsavcılığı adli süreci başlattı. İstanbul Bahçelievler'de boş bir binaya hırsızlık amacıyla girdikleri öne sürülen iki kişi asansör boşluğunda yaklaşık 3 ay önce öldüğü değerlendirilen bir erkek cesedi buldu. Ceset itfaiyenin suyu tahliye etmesinin ardından çıkarıldı. Ölen kişinin kimliği ve kesin ölüm nedeni adli tıp kurumu incelemesiyle belirlenecek.
6: Bodrum katında zaten su birikintisi varmış. Onu boşaltma yaptılar, sonra ceset çıkarıldı.
1: Boş binaya hırsızlık amacıyla girdiler. Asansör boşluğundaki su birikintisinde ceset buldular. Olay 24 Ağustos günü akşam saatlerinde İstanbul Bahçeli Evler'de Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan boş bir binada meydana geldi. İddiaya göre inşaatın yapımı başlamasına rağmen bir takım anlaşmazlıklar nedeniyle mahkeme kararıyla durduruldu. İnşaatı tamamlanamayan bina uzun süredir kullanılamıyordu. Yine iddiaya göre iki kişi boş binaya hırsızlık amacıyla girdi. Kısa süre sonra asansör boşluğunda su birikintisi olduğunu ve suyun içerisinde yüzüstü hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark ettiler. Durumu polise ihbar ettiler. Cesedin vücut bütünlüğünün korunması için önce asansör boşluğunda biriken suyun tahliye edilmesine karar verildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla su boşaltıldı. Ceset saatler süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. 3 ay önce hayatını kaybettiği değerlendirilen adamın kimliğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Cesedi bulan iki kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
0: Batman'da özel bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında 3 kadın hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. İşletme sahibi ve 3 personel gözaltında.
1: Spor salonunun sauna kısmında yangın çıktı. Binada mahsur kalanlar oldu. Yangında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeninin de aralarında olduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Batman'da özel bir spor salonunda yangın çıktı. Sauna bölümünden yükselen alevler nedeniyle kısa sürede etrafı duman kapladı. Hafta sonu olduğu için salon kalabalıktı. Ekipler mahsur kalanları kurtarmak için zamanla yarıştı.
10: Tüm spor salonunu itfaiye 4. defadır tekrar taramaları yapıldı. Başkaca herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı.
1: Alevler itfaiyenin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Ancak dumandan etkilenen 42 yaşındaki Emine Yar ile 44 yaşındaki Şazimen Sarıoğlu hayatını kaybetti. 5'i çocuk 10 kişi de yaralandı. Durumu ağır olan avukat Gülsüm Öztekin Tunç'tan da saatler sonra acı haber geldi. 27 yaşındaki kadın kurtarılamadı. Ölenlerden Şazimen Sarıgül ve Emine Yari, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evleri sitesinde görev yapıyordu. 5 çocuk annesi Emine Yari'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de yeğeni olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından müfettiş görevlendirildi. Soruşturma kapsamında işletme sahibi ve 3 personel gözaltına alındı. Yaralanan 9 kişi taburcu edildi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek son bir haftada yaşanan 22 orman yangınına yönelik soruşturmalarda 13 kişinin yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, 22-30 Ağustos tarihleri arasında yaşanan 22 orman yangınına ilişkin soruşturmada 23 şüphelinin tespit edildiğini bildirdi. Adalet Bakanı 3 kişi hakkında tutuklama, 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Bir kişinin gözaltı işlemleri sürerken iki kişi hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Gürlek, 1 Haziran'dan itibaren devam eden soruşturmalarda 3 aylık süreçte 97 orman yangınına ilişkin başlatılan adli işlemlerde 69 şüphelinin tespit edildiğini, 15 kişinin tutuklandığını, 30 kişi hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandığını ifade etti. Türkiye ekonomisi 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 büyüdü. Ekonomiye en yüksek katkı %13,3 büyüyen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründen geldi. Yıllıklandırılmış milli gelir 1.7 trilyon doları aştı.
1: Ekonomi Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğinde %1,1 büyüdü. Yıllık büyüme hızı %2,3 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları yazılı olarak değerlendirdi.
11: Dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve daha destekleyici küresel koşullar sayesinde önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasını bekliyoruz. 2027-2029 dönemi orta vadeli programıyla fiyat istikrarını sağlamak, teknolojik dönüşüm ve verimlilik artışıyla büyüme potansiyelimizi güçlendirmek ve kalıcı refah artışını temin etmek için yol haritamızı ortaya koyacağız.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü %13,3, sanayi sektörü %2,4, finans ve sigorta faaliyetleri %2,1, gayrimenkul faaliyetleri %2,1, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,5 büyüdü. İnşaat sektörü ise %1,9 daraldı. Hane halkı nihai tüketim harcamaları ikinci çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,5 arttı. Kamu harcamaları %1,8 azaldı. Özel sermaye yatırımları ise %0,6 artış kaydetti. Hane halkı tüketim harcamalarından büyümeye 2,33 puan katkı geldi. Aynı dönemde net ihracattan 0,57 puan, yatırımlardansa 0,16 puan katkı sağlandı. İş gücü ödemelerinin gayri safi katma değer içindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde %38,3 iken bu yıl %38,1'e geriledi.
0: Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yatırım fonlarına yönelik köklü bir hamle geldi. Yeni düzenlemelerle birlikte özellikle serbest fonların hisse senedi alımlarına ve portföy yapılarına katı sınırlamalar getirildi.
1: Serbest fonlara yeni düzenleme getirildi. Borsada tek bir fonun ya da aynı yöneticiye bağlı fonların hisseleri etkilemesinin önüne geçiliyor. Yeni düzenlemeye göre serbest fonların bir şirkette alabileceği pay, şirketin halka açıklık oranıyla sınırlandırıldı. Yani bir fon bir hissenin en fazla %8'ini alabilecek. Ayrıca fon portföyünde tek başına %5'ten fazla ağırlığa sahip olan tüm varlıkların toplam değeri, fonun toplam portföy değerinin %20'sini aşamayacak.
12: Hem fon fiyatının oluşumu hem de hisse senedi fiyatının oluşumu açısından bir önceki duruma göre, yani düzenleme öncesi duruma göre de en azından daha sağlıklı ve daha piyasa koşullarında bir fiyat oluşumunu sağlayacak bir durumda oluştuğunu söyleyebiliriz.
1: Değişiklikler sadece fonlarla sınırlı kalmadı. Yönetim tarafı da sıkılaştırıldı. Portföy yönetim şirketlerinin asgari başlangıç sermayesi 250 milyon lirayla 500 milyon lira arasında yeniden belirlendi. Yönettiği varlıkların yarısından fazlası serbest fonlardan oluşan şirketler sermayesini %10 artırmak zorunda. Bir fon yöneticisi ise en fazla 7 fon yönetebilecek. Ayrıca para piyasası fonlarının en az %10'unda devlet iç borçlanma senetleri olmak zorunda.
12: Bu noktada uluslararası kurumlar, özellikle MSCI tarafından gelen eleştiriler üzerinde de doğru ve anlamlı bir düzenlemede yapılmış olduğunu söyleyebilirim efendim.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yeni dönemde sağlıkta atılacak adımları anlattı. Vatandaşlarımız hastalanmadan biz ona sağlığını hatırlatacak bir sistem geliştiriyoruz dedi.
1: Artık yeni hedef sağlıklı kişilerin sağlığını korumak. Açıklamanın sahibi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. Hürriyet gazetesine konuşan Bakan Memişoğlu bu hedef doğrultusunda atacakları adımları anlattı.
13: Biz şimdiye kadar her hastalığa dair talepler almışız. İnsanlar bize hasta olduktan sonra teşhis ve tedavi için gelmiş. Teşhis ve tedavinin en iyisini yapıyoruz zaten. Benim hedefim koruyan sağlık sistemi. Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlıklı kalmasını sağlamak. İnsanlarımızı hastalanmadan önce korumak. Sağlıklarını güçlendirip sağlıklı kalmalarını sağlamak.
1: Memişoğlu, vatandaşlarımız hastalanmadan biz ona sağlığını hatırlatacak ve sağlıklı yaşamı öğretecek bir sistemi geliştirmeye çalışıyoruz dedi. Sağlık Bakanı bu hedef doğrultusunda aile hekimliğinde yapılan değişiklikleri hatırlattı.
13: Aile hekimlerimiz artık hipertansiyon, şeker, kalp hastalığı takibi yapıyorlar. Çocuklar için otizm taraması yapıyorlar. Şu kadarını söyleyeyim, bu uygulamayla son 1,5 yılda 36 bin kişiye erken kanser teşhisi kondu. 658'i riskli bulundu, hastaneye gönderildi. Takip edildi, ameliyatları yapıldı. 35 milyon kişinin kronik hastalık taraması yapıldı.
1: Bakan Memişoğlu, hem yaşam süresini artırmak hem de yaşam kalitesini yükseltmek önemli. Yaşam süresi 78 oldu. TÜİK'e göre hastalanmadan yaşam süresi 58. Bunu da artırmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı.
0: Cem Yılmaz geçirdiği kalp krizinden sonra hastane odasından bir teşekkür paylaşımı yapmış ve bir fotoğraf kullanmıştı. Oradaki fotoğrafı sosyal medyada kulak memesindeki çizgi tartışması başlattı. Bu çizginin kalp hastalığı işareti olabileceği iddia edildi. Profesör Doktor Bingür Sönmez hem kalp krizinde gerçek olan başka belirtileri anlattı hem de iki gündür kendisine gelen mesajları.
14: Bu bir marker, bir haberci, bir işaret kesinlikle olamaz. Kulak memesini fotoğraf çekip bana gönderiyorlar. Ben de gülüp geçiyorum sadece.
1: Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın hastane odasından paylaştığı fotoğraf yeni bir tartışma başlattı. Sosyal medyada Yılmaz'ın kulak memesindeki çizginin kalp hastalığının işareti olabileceği iddia edildi.
14: Hiçbir kardiyolojik kılavuzunda böyle bir şey yok. Yıllar önce Frank isminde bir bilim insanı 1973 yıllarında böyle bir tespitte bulunmuş. Şimdi hangi 60 yaş üzerindeki insanın kulağına bakarsanız böyle bir kıvrım zaten görebilirsiniz. Bu illa bir koroner kalp hastalığının şikayeti.
1: Uzmanlar kalp hastalığında gerçek risk faktörlerinin çok daha farklı olduğunu belirtiyor.
14: Yüksek tansiyon en sinsi işaretlerden birisi ve yıllarca hiç belirti vermeyebilir. Kötü kolesterol, diyabet. Şu anda ülkemizdeki diyabetik insanların yarısı diyabetik olduğunu bilmiyorlar. Bu diyabet kalp damar hastalıklarını hızlandıran bir şey.
1: Hareketsizlik, uyku apnesi ve ailede daha önce kalp krizi görülmesi gibi durumlar koroner kalp hastalığının habercisi olabilir.
14: 50 yaşından sonra herkesin bir bilgi sağlığı aşı yaptırması lazım. Şikayet beklemeden. Bu bize yaklaşık gelecek olan 5 yılın habercisi oluyor. Bir plak var mı? Ciddi bir darlık var mı? Varsa klasik aşı yapalım mı şeklinde bilgi var. Yani kulak memenize bakacağınızda bence risk faktörlerinizi tekrar gözden geçirin.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine ilişkin bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi kapsamında ziyaret ettikleri Bişkek'te bu törene katılmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Kökleri asırlar öncesine uzanan göçebe kültürünün zenginliğine ve geçmişten bugüne taşınan kadim geleneklerin görkemine tanıklık ettik dedi. Erdoğan paylaşımında bu vesileyle Kırgızistan'ın bağımsızlık gününün 35. yıl dönümünü kutluyor. Dost ve kardeş Kırgız halkına refah ve esenlik temenni ediyorum ifadelerini de kullandı. Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Plastik Atık Çalıştayı İstanbul'da başladı. Plastik kirliliğinin azaltılması için 2 gün boyunca stratejiler üretilecek. Sıfır atık hedefi için paydaşların yer aldığı çalıştayda Türkiye Plastik Döngüsü Sonuç Raporu da ortaya konulacak.
1: Plastiğin üretiminden tüketimine, geri dönüşümüne kadar tüm döngüsü ele alındı. Sıfır Atık Vakfı'nın koordine ettiği Türkiye Plastik Atık Çalıştayı İstanbul'da başladı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Davut Gül'le bakan yardımcıları katıldı.
15: Kirlilikle mücadelede bireysel yaklaşım kilit noktadır. Alışkanlıklarımızı, tercihlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. 60 üniversitemiz var. 1 milyondan fazla üniversite öğrencimiz var. Dolayısıyla da bir kültür oluşacaksa, bir şehirden dünyaya mesaj verilecekse sıfır atık, sıfır atığın başkenti iddiasıyla ortaya çıkan İstanbul'da yapılabilir.
1: Sıfır atık vizyonu doğrultusunda plastik kirliliğinin azaltılması için stratejiler de üretilecek.
16: Bildiğiniz üzere Akdeniz sahillerinde ve diğer bölgelerde baş gösteren, sahillerimizde baş gösteren mikroplastik probleminin çözümüyle alakalı 17 bakanlığımız, 40'tan fazla genel müdürlüğümüz, 400'den fazla temsilciyle beraber burada bir çözüm arayışındayız. Bu çalıştayla beraber çıkan sonuçları COP31'e taşıyacağız.
1: Çalıştaya İstanbul Teknik Üniversitesi'nden gelen akademisyenler de destek oluyor.
17: Bugün burada biz 40 hoca olarak buradayız. Bir adet eğitim masamız da var. Sürdürülebilirlik ve plastik yönetimi ve iklim değişikliği ilgili nasıl eğitimler verilmeli? Her yaşa, her seviye, eğitim seviyesine bunu nasıl yaygınlaştırmalıyız? Onu da çalışacağız.
1: Etkinlik sonunda Türkiye Plastik Döngüsü Sonuç Raporu'nun ortaya konması hedefleniyor.
0: Türkiye NASA'nın Artemis anlaşmalarına katıldı. Böylece Türkiye uzayın barışçıl keşfini hedefleyen çerçeve anlaşmanın 71. imzacı ülkesi oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır anlaşmayı Türkiye adına Washington'daki NASA merkezinde düzenlenen törende imzaladı. Bakan Kacır'a Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç da eşlik etti. Törene ev sahipliği yapan NASA Başkanı Jared Isaacman, Türkiye Cumhuriyeti'ni Artemis Anlaşmaları'nın 71. imzacısı olarak karşılamaktan onur duyuyorum dedi. NASA, Türkiye'nin uzay araştırmalarındaki rolünün giderek arttığına da dikkat çekti. 2020'de başlatılan Artemis anlaşmaları uzayda uluslararası işbirliğine ilişkin ilkeleri belirliyor. Bu ilkeler arasında barışçıl keşif, bilimsel verilerin paylaşılması, ihtiyaç halinde yardım sağlanması ve tarihsel öneme sahip alanlarla eserlerin korunması bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ontario Gölü'nün adını değiştirme adımı dijital dünyaya da yansıdı. Teknoloji devi Google harita uygulamasında gölün ismini Amerika Gölü olarak güncelledi. ABD'deki kullanıcılar Ontario Gölü üzerine yerinde Amerika Gölü ibaresiyle karşılaştı. Başkan Trump da değişimi sosyal medya hesabından bir görselle paylaştı. Şirket, Washington yönetiminin resmi kaynaklardaki isimleri güncellediği açıklaması yaptı. Kanadalı kullanıcılarsa bölgeyi eski ismiyle görmeyi sürdürecek. Diğer ülkelerden kullanıcılarsa gölün her iki ismini birden görecek. ABD Başkanı Donald Trump, ticari gerilimin tırmanmasının ardından Kanada'ya gümrük vergilerini %50'ye çıkaracağını açıklamış ve sınırdaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştiren başkanlık kararnamesine imza atmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'da sular durulmuyor. Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll görevinden istifa etti. Gelişmeyi Beyaz Saray duyurdu. İstifa haberi Driscoll ile Savunma Bakanı Pete Hegseth arasında aylardır süregelen gerginliğin ardından geldi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'e yakınlığıyla bilinen Driscoll, ordunun daha düşük maliyetli silah sistemlerine yönelmesini savunmuş ve dev savunma şirketlerine eleştirileriyle gündeme gelmişti. Amerikan Washington Post gazetesi Pentagon'un sosyal medya takipçi sayısı kabarık emekli askerleri bakanlıkta işe aldığını ortaya çıkardı. Muhafazakar yorumcu olarak tanınan bu kişilerin Hegseth'in politikalarını desteklediği, Trump yönetimini eleştirenleri hedef aldığı görülüyor. Gazete Pentagon'un askeri kanadının savaşla ilgili uyarılarına da yer verdi.
1: Komutanlar, Savunma Bakanı Hegseth'i İran'a savaş operasyonlarını uzatmaması için uyardı. Amerikan Washington Post gazetesi özel haberine bu başlığı attı. Gazete, Savunma Bakanlığı'nın 14 Ağustos tarihli gizli belgesine yer alan uyarıyı sayfalarına taşıdı. Savunma Bakanı'na sunulmak üzere ayda iki kez hazırlanan belge, ordunun durumunu ve komutanların görüşlerini içeriyor. Gizli belgeye göre kuvvet komutanları Orta Doğu'da uzun süreli ve büyük ölçekli operasyonların sürdürülemez olduğu görüşünde. Komutanlara göre İran'a karşı savaşın uzaması, Washington'ın Amerika Birleşik Devletleri toprakları da dahil olmak üzere diğer tehditlerle mücadele yeteneğini zayıflatma riski taşıyor. Merkez Kuvvetler Komutanlığı, başkanın ek saldırı emri vermesi ihtimaline karşı aylardır 50 binden fazla askerden oluşan bir gücü teyakkuzda bekletiyor. 14 Ağustos tarihli Pentagon belgesine göre Orta Doğu'daki bazı birliklerin Eylül sonuna, bazılarının ise yıl sonuna kadar orada kalması öngörülüyor. Haberde komutanların bu sürenin daha da uzaması ya da birliklerin genişletilmesi ihtimaline karşı uyarıda bulunduğuna dikkat çekildi. Ancak birliklerin genişletilmesi emrine katılmamakla birlikte görevleri gereği uyacaklarını belirtiyorlar. Washington Post bir özel habere daha imza attı. Gazete sosyal medyada büyük takipçi kitlesine sahip askerlerin bakanlıkta işe alındığını ortaya çıkardı. Kayıtlarda sivil olarak çalıştıkları görülen eski askerlerin ne iş yaptığı açıklanmadı. Washington Post ordudan albay rütbesinde emekli olan 3 kişinin kaydına ulaştı. Bu kişilerin emekli olduktan sonra muhafazakar yorumcu olarak hayatlarına devam ettiği belirlendi. Sosyal medyada birinin 135 bin, diğerinin 323 bin, üçüncüsünün 620 bin takipçisi olduğu görülüyor. Bu kişilerin sosyal medyada Hegseth'in görüşlerini desteklemesi, Trump yönetimini eleştirenleri hedef alması dikkat çekti. Bakanlıktan maaş alıp almadıkları ise belirsiz.
0: Fransa'nın Türkiye doğumlu eski başbakanı Edouard Balladur 97 yaşında hayatını kaybetti. Balladur 1929'da İzmir'de doğmuştu. Balladur'un ölümünü Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu duyurdu. İzmir'de Ermeni bir ailede doğan Balagür 1934'te Fransa'nın Marsilya kentine göç etmişti. 1968'den itibaren Fransız muhafazakar sağının önemli figürlerinden biri haline gelen Balagür, 1986-88 yılları arasında Jacques Chirac'ın başbakanlığındaki hükümette ekonomi bakanı oldu. Devlet şirketlerinin özelleştirilmesine dönük politikaları hayata geçirdi. 1993'te ise bu kez Cumhurbaşkanı François Mitterrand tarafından başbakanlığa getirildi. Bu görevi 2 yıl yürüten Balagür, 1995'te eski müttefiki Jacques Chirac'a karşı Cumhurbaşkanlığına aday oldu. Başta anketlerde önde gitse de seçimin ilk turunda Chirac'ın gerisinde kalarak elendi. İstanbul'da Dışişleri Bakanlarının bir araya gelerek gerçekleştirdiği Mekke Savunma İttifakı toplantısı yine siyaset gündeminin önemli konularından biriydi ve NTV'de doğrudan siyaset programında değerlendirildi. Programdan bir bölümü paylaşacağız sizlerle ve saat başından itibaren de güne başlarken de Erhan Yılmaz karşınızda olacak.
18: İttifakın ortaya çıkması aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin iyi bir müttefik olmamasından yahut da Körfez ülkeleri dahil pek çok Orta Doğu ülkesi nazarında artık güvenilir bir güvenlik şemsiyesi sağlayamamasından kaynaklı bir ihtiyaç olarak düşünebiliriz. Ve hatta bu ihtiyacın artık dile getirilmesinden getirilmenin ötesinde kurumsallaşması şeklinde yorumlarsak zannediyorum çok yanlış bir şey söylemeyiz. Şimdi bu ittifak önce bir niyet, bir anlaşma olarak yapıldı. Bugünkü yapılan toplantıdan sonra ise artık bunun bir ete kemiğe büründüğünü, işte bir kurumsallaşma aşamasına geldiğini görüyoruz. Tabii ki gerçek anlamda kurumsallaşma ya da nereye gitmesi lazım derseniz, nereye, oraya gider mi bilmiyoruz ama NATO gibi planları olan, taktikleri olan, stratejileri olan bir saldırı söz konusu olduğunda evet ülkeler birbirine bazı güvenlik garantileri, savunma garantileri veriyorlar ama bunu yapabilmenin yolu ortak tatbikatlar yapmak, bir hedefler, planlar, stratejiler oluşturmak ve bunlar üzerinde çalışıp hazır hale gelmek gerekiyor. Zannediyorum bundan sonraki aşamada taktikler, planlar oluşturulacaktır. Bununla birlikte tabii yani İran'ın ve İsrail'in bu durumdan rahatsız olduğu ya da olabileceği konuşuluyor. İran'dan bu doğrultuda tepkiler gelmedi. Bilakis hani bölgenin ülkeleri koruması gerekir tezimizi güçlendirdi diye bir açıklama geldi. O bakımdan İran bundan bir tehdit algılamadı diyebiliriz. Üstelik ittifakı oluşturan ülkeler bunun bir savunma amaçlı olduğunu ve caydırıcılık amacıyla oluşturulduğunu pek çok kereler açıkladılar. İran'dan gelen bu destek olmasa bile tepkisizlik, buna bir tepki göstermeme tutumu bu ittifakı güçlendiren bir durum. İsrail ne yapar? Buna tepki gösterir mi? İsrail'in hoşuna gidecek bir durum değil. Çünkü daha önceki Amerika'nın olmadığı ya da Amerika'nın bölgedeki varlığını zayıflatmayı düşündüğü planlarda işte bir İsrail'in merkezde yer aldığı, Körfez ülkelerinin olduğu, işte ne anlaşmasıydı?
19: İbrahim Anlaşması.
18: İbrahim Anlaşmalarının genel çerçevesi içerisinde Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, İsrail, belki Kıbrıs ve hatta Yunanistan'dan oluşan bir güvenlik yayı oluşturmaya çalışıyor idi Amerika Birleşik Devletleri bölgede. Şimdi bunun işe yaramadığı, Türkiye'siz bir formülün gerçekçi olmadığı bölgede yaşanan gelişmelerden sonra ortaya çıktı. Yeni oluşturulan yayda şimdilik Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye var. Genişler mi bu? kuvvetle muhtemel genişler. Evet. Nereye doğru genişler? Bu ittifakın tabiatını belirleyecek olan şey de bu genişleme olur. Eğer Mısır'a doğru genişlerse siyasi açıdan kuvvetlendirir bu anlaşmayı, bu ittifakı. Irak dahil olursa bu anlaşmanın, bu ittifakın İran'ı hedef almadığı
19: anlaşılır,
18: ortaya çıkar, daha bir teyit edilmiş olur. Ürdün'ün girmesiyle coğrafi olarak daha geniş bir alana yayılmış olur. Bu bakımdan bu üç ülkeden sonra hangi ülkelerin katılacağı, katılmasının muhtemel olduğu bu işin seyrini de değiştirebilir. Hem meşruiyetini arttırır, hem caydırıcılığını arttırır. O bakımdan izleyip görmek lazım. Ama şu aşamada söyleyebileceğimiz, bu ittifakın ortaya çıkmasının asıl nedeni Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede artık çok da etkin olmak istememesi ve etkin olamaması, ikisi aynı anda. Ve bunun bir yansıması olarak da bölgedeki ülkelerin kendi güvenliğini bir NATO'ya alternatif olarak değil, NATO'nun yanı sıra Türkiye açısından konuşacak olursak
19: tamamlayıcı gibi.
18: Tamamlayıcı bir ne diyelim, stratejik bir hamle, daha doğrusu bir Türkiye açısından alternatif bir özellik, stratejik bir özellik veren bir hamle olarak görebiliriz. Ama bu NATO'dan çıkmamızı ya da NATO'ya alternatif olduğunu göstermez. Hatta son olarak da şunu söyleyeyim. Bu anlaşma ilk sorulduğunda, ilk ortaya çıktığında bana Sento'yu hatırlattığını söylemiştim. Bir bakıma bu NATO'yu tamamlayıcı, NATO'nun misyonunu tamamlayıcı bir ittifaka da evrilebilir mi? Amerikan çıkarlarını da destekleyen ya da onunla çatışmayan, onunla uyumlu hareket eden bir ittifak olarak ortaya çıkabilir mi? Bu da kuvvetle muhtemel. Bu ihtimal arttıkça da Mısır'ın girmesi, İran'ın girmesi, Ürdün'ün gibi ülkelerin katılması, hatta Katır'ın katılması, o da finansal anlamda ciddi bir rahatlık getirir bu ittifaka.
20: Şimdi 7 Ağustos'ta bu anlaşmanın kurucu metni imzalandı. 31 Ağustos'tayız. Yani Orta Doğu'da böyle, başka coğrafyalarda da böyle ama Orta Doğu'da özellikle böyle. Anlaşmalar imzalanıp gerisi gelmiyor bazen veya sıklıkla. Yani anlaşmaya dahil olan ülkelerin kurucu iradelerinin ay bitmeden bakanlar düzeyinde, genelkurmay başkanları, üst düzey askeri yetkililer düzeyinde bir kurumsallaşma toplantısı yapıyor olması, bu ülkelerin bir kere bu teşkilata, kurdukları şeye verdikleri önemin, ciddiyetin de bir göstergesi. Yani hemen ortak yol haritası, genel sekreterlik kurulması, bir kurumsallaşma ile ilgili ilk adımlar da atıldı. Bu teşkilatın bölgesel sahiplenmesi aslında birkaç parametrede açıklanabilir. Bir kere şuradan başlayalım. Bir süreden beri İsrail ve İran kaynaklı güvenlik risklerinin sayısında ciddi bir artış var. Yani İsrail'in zaten tek taraflı bir şekilde Orta Doğu'da kullandığı güç, revizyonist dış politikası, yani şiddet yoluyla Orta Doğu'daki siyasi dengeleri değiştirmek konusundaki ısrarı ve Amerika'nın bunu desteklemesi. Ayrıca İran'ın uzun bir süre bölgesel kolları aracılığıyla Orta Doğu'daki güvenlik risklerini yüksek düzeyde tuttuğunu, çeşitli ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini. O kollar kesildikten sonra da bu sefer İran saldırıya uğradı. Ama İran'ın buna verdiği yanıt da savaşı bölgesel bir savaşa dönüştürme yönündeki bir takım adımlar oldu. O yüzden Irak'ta, Yemen'de, Bahreyn'de, Suudi Arabistan, Katar, Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde ciddi savaş riskleri var veya iç savaş riskleri var. Böyle bir durumda söz konusu. Ayrıca bu üç ülke bakımından da, yani Şakir Hocam söyledi, Amerika'nın tutumu da önemli. Trump orada bu teşkilata verdiği desteği açıkça dile getirdi kendi ağzından, hani bunu destekliyoruz şeklinde. Amerika'nın tıpkı NATO'dakine benzer bir şekilde Avrupa'nın güvenliğini nasıl Avrupalılar sağlayacaksa, Orta Doğu'nun güvenliğinde öncelikle Orta Doğu'lu ülkelerin sağlaması konusundaki Amerikan perspektifi ne uygun bir teşkilat bu. Ama tabii Amerika'nın bununla çelişen adımları da var. Yani İran savaşını bu kadar uzun bir süre devam ettirmesi ve ne zaman biteceğini de belli olmaması. Gelelim bölgedeki durum, bu ülkelerin buna katkısı ve bu sahiplenmeden kastedilen şey şu. Bir kere bu üç ülke arasında onu söyleyelim. Zaten ikili ilişkiler vardı. Bir takım askeri ve siyasi ilişkiler. Yani Pakistan ordusuyla Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki ilişkinin tarihsel bir dayanıklılığı var. Uzun bir süredir devam etmekte. Suudi Arabistan'la Pakistan arasındaki nükleer işbirliği anlaşması, Suudi pilotlarının Pakistan'da eğitilmesi, böyle bir işbirliği de söz konusuydu. Türkiye, Suudi Arabistan'a ve Pakistan'a net bir şekilde silah satan, silah ihraç eden de bir ülkedir. Yani bu ikili ilişkilerin ortak bir payda da bir strateji, bölgesel krizlere karşı strateji de bunu ekleyerek devam ettirmesi bütün bölge ülkelerinin lehine. Bu üç ülke siyasi diyalog, askeri işbirliği ordular arasında, bunu nasıl yapılacağına dair ilk adım bugün atıldı. Bölgesel krizlere karşı bölgeden bu sorunların bölgedeki başat aktörlerin inisiyatifiyle çözümlenmesi noktasında ciddi bir adım aldı, bir inisiyatif gösterdi. Bazı ülkeler katılabilir, katılmayabilir. Mesela Hakan Fidan'ın Mısır ziyaretinde bu beyanat tekrar, bu temenni, niyet belli edildi. Katar'ın ismi geçmekte. Teşkilatın genişlemesi aynı zamanda onun gücünü de arttıracaktır. Bir de tabii şöyle bir şey de var Burak Bey, onu da söyleyeyim. Geleneksel, İslam dünyasındaki geleneksel yapıların da işlemiyor olması da bunda etkili. Arap Ligi çaresiz. İslam İşbirliği Teşkilatı uzun süredir ölü taklidi yapmakta. Yani bu mekanizmalar da durduğu için bir ölçüde aslında bir başka teşkilatın kurulma ihtiyacının da arttığını görmekteyiz. Bu bağlamda önemli. Bir savunma teşkilatı ama tabii İsrail ve İran'ın bu yapıyı dikkatlice incelediği, işte İsrail'in daha negatif bir yerden, olumsuz bir yerden baktığı, o yani İslam dünyasındaki her türlü işbirliğini kendi aleyhine geliştiğini varsaydığından böyle bir süreci izliyor. Ama bu şu an için bir süreç izleme. Çünkü net bir Amerikan desteği var. Bir de zaten İsrail'de seçimler var. Hani ayrıca konuşuruz. Yani İsrail dışarıdaki sertlik yanlısı tutumunu iç politikadaki bir takım gelişmelerle devam ettirme eyleminde. Bu savaş konusunda yani şunu söyleyeyim. Şimdi bu üç ülkenin bir araya gelmesi çok önemli ama biliyorsunuz İran savaşı bitmediği için Suudi Arabistan'dan kaynaklanan bir askeri sorun da var. Yani Suudi Arabistan'ın saldırıya uğraması veya saldırıyı uğramadan önce kendisinin saldırmak zorunda kalması dair bir ihtimal de söz konusu.
4: 7 Ekim'deki olaylar ve akabinde İsrail'in izlemiş olduğu saldırgan politika bu İbrahimi anlaşmaların veya İbrahimi düzenin gerçekleşmesini, işlevsel olmasını imkansız hale getirdi. İsrail ve İran arasında ilk önce yapılan savaş, daha sonra ABD'nin buna katılımıyla gerçekleşen ikinci savaş, bölgedeki ülkelerin kendi güvenliklerini yeniden düşünmesine ve bölgesel ittifaklar, ikili veya daha fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirecekleri ittifaklar üzerinden yeniden bir tasarıma gitmeleri mecburiyetini beraberinde getirdi. Nitekim bu Mekke anlaşmalarından önce Suudi Arabistan ile Pakistan arasında bir askeri işbirliği anlaşması imzalandı 2025 yılında. Ama Pakistan hem Suudi Arabistan'a destek verirken aynı zamanda İran ile İsrail arasındaki savaşta da aynı zamanda bir arabuluculuk görevi de üstleniyordu. Şimdi Mekke anlaşmaları böyle bir ortamda doğdu. Aslında bu anlaşmanın bir dördüncü ortağının Mısır olması bekleniyordu. İlk toplantıda, anlaşmanın duyurulduğu ilk toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın zaten bunun doğal bir ortağı olduğunu ama katılmamasının bir takım teknik nedenlerden kaynaklandığını ifade etti. Ama bu teknik nedenlerin ayrıntılarına girmedi. Yine bugün yapılan açıklamalarda önümüzdeki dönemde bu ittifakın katılımları genişlemesine dair temellerini dile getirdi. Şimdi bu ittifaka baktığımızda ben birkaç temel amaç gözettiğini düşünüyorum Burak Bey. Bunlardan birincisi farklı güçleriyle temayüz eden devletlerin bu güçlerini bir araya getirmek ve böylece daha caydırıcı, daha kuvvetli bir işbirliği oluşturmak. Pakistan bir nükleer güç. Türkiye askeri kapasitesi son derece güçlü bir devlet. Suudi Arabistan ise finansal açıdan son derece güçlü bir devlet. Dolayısıyla finansal, askeri ve aynı zamanda nükleer bir gücü bir araya getirmeyi amaçlayan bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Böyle bir amacı var. İkincisi, bu amaç yıl altında herhangi bir şekilde bir savaşmak gayesi yatmıyor. Zaten dikkat ederseniz hem anlaşmanın metninde, hem anlaşmaya dair yapılan açıklamada, hem de yetkililerin açıklamalarında herhangi bir öteki tanımı yok. Yani daha önceki ittifaklar gibi, örneğin bir NATO ittifakı gibi, örneğin bir Doğu blokundaki ittifak gibi, burada tanımlanmış bir ötekiden, tanımlanmış bir düşmandan, tanımlanmış bir karşıttan bahsetmiyor. Dolayısıyla burada amaç bir savaşmak değil, bir caydırıcılık kapasitesini geliştirmek. Bir genel olarak bu amaçlardan bahsedilebilir. Türkiye açısından mesela en önemli amaçlardan bir tanesi, bu savunma sanayideki gelişmelerini diğer ülkelere aktarmak ve bunun üzerinden de aynı zamanda hem bir teknoloji transferi, hem bir mali güç elde etmek, kendisini burada gösteriyor. Yine bu ittifaka giren ülkeler herhangi bir şekilde daha önce yer aldıkları ittifaklardan çıkmış veya onlardan kopmuş değiller. Örneğin Türkiye'nin bu ittifaka girmesi herhangi bir şekilde NATO ittifakının bir üyesi olmasının bir alternatifi değil. Ama görünen şu ki, son gelişmeler bazı devletlerin, özellikle Körfez devletlerinin, ABD şemsiyesinin kendilerine yeterince kadar bir güçlü savunma getirmediğini gördüklerini ve böyle bir arayışla girdiklerini ifade ediyor. Her iki hocam da belirtti. Yani bu anlaşmalar tabii bölgede çeşitli etkileri beraberinde getirecek. Çeşitli rahatsızlıkları, memnuniyetsizlikleri ortaya çıkaracak. İsrail'in memnuniyetsizliği açık. İran gerçi ilk etapta bunu kendisi açısından endişeye mahal verecek bir durum olarak görmediğini, hatta bölge devletlerinin kendi güvenliklerini sağlama konusunda işbirliği yapmalarının bölge açısından iyi olduğunu söyledi. Dolayısıyla ABD'nin de desteklediği bir proje olduğu çok açık bir net. İsrail şu anda bu projeye karşıt bir nevi, hem bölgesel hem de uluslararası uzlaşmanın karşısında duran bir devlet gibi konumlanıyor. Bu da İsrail'in önümüzdeki dönemdeki politikalarını belirgin bir şekilde etkileyecek diye söyleyebiliriz.
5: NTV Radyo. Reklam.
21: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
22: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
21: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
22: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
23: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
5: NTV Radyo.

0: mekan.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Hafta genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul açık, rüzgar orta kuvvette. Sıcaklık Cuma'ya kadar 28-30 derecelerde seyredecek. Ankara açık 30, İzmir 35, Bursa 33 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık 36 derece. Marmara güneşli, Poyraz orta hızla. Edirne 34, Sakarya 30, Balıkesir 32 derece. Gece sıcaklığı Kayseri'de 13 dereceye iniyor. Ege'de sıcaklık yeniden yükseliyor. Kariyer çok sert değil. Manisa 36, Muğla 35, Denizli 37 derece. Ege'de sıcaklık yeniden yükseliyor. Karayel çok sert değil. Manisa 36, Muğla 35, Denizli 37 derece. Akdeniz'de hava sakin, rüzgar karadan kuru esiyor. Adana 35, Mersin 33 derece. Karadeniz'de Rize ve Artvin'de yağmur hala kuvvetli. Batı Karadeniz açık, Bolu 28 derece. Doğu Anadolu'da Kars Ardahan kesiminde yağmur daha şiddetli. Erzurum 24, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da rüzgar sakin. Gaziantep 34, Diyarbakır 36 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: TV Radyo İstanbul Yol Durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %27'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de

0: Haftalığı ben Zeynep Gül, Alp Haberlerle yayındayız. Girne'de batan feribotta yaşamını yitiren 8 kişinin isimleri belli oldu. Kayıp 20 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Alabora olan geminin kaptanı mahkemede ifade verdi. Facia ile ilgili son derece ciddi iddialar da var. Bölgeden canlı bağlantılarla son durumu aktaracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'a gitti. Orada Şangay İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılacak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Karadeniz'de seyir güvenliğinin ön plana çıkacağı bir görüşme olacak. Yükseköğretim Kurulu üniversitelere terörsüz Türkiye mektubu gönderdi. Üniversitelerden süreç hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmeleri istendi. Amerikan basını İran'a düzenlenen son saldırıdan sonra Başkan Donald Trump'ın yeni saldırıları değerlendirdiğini yazdı. Trump, Oval Ofis'te bir gazetecinin sorusuna da "Onlar başarısızlar ancak bu onlara hadlerini bildirmeyeceğiz anlamına gelmiyor" dedi. Denizlerde av yasağı sona erdi. Balıkçılar vira bismillah dedi. Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarındaki birçok kentte balıkçılar denize açıldı. Peki ilk sefer nasıldı, aktaracağız. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası 7 Eylül'de başlıyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiyelerde alışveriş telaşı da sürüyor. Peki fiyatlarda geçen yıla göre nasıl bir artış var? Okul çantası bu yıl kaç liraya mal oluyor? Birazdan bu konuyu da değerlendireceğiz. Beşiktaş Dolmabahçe'de farklı galip geldi. Siyah beyazlılar yeni transferi Dušan Vlahović'in hat-trick yaptığı maçta Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 yendi. Trabzonspor ise öne geçtiği maçta son dakika golünü engel olamadı. Bordo Mavililer Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 yenildi. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası için NTV Radyo'da sabah haberleri başlıyor. Girne'deki gemi faciasında 3. gündeyiz. Batan gemideki kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor. Alabora olan geminin kaptanı mahkemede ifade verdi. Yaklaşık 500 metre derinlikteki enkaza ulaşmak içinse Türkiye'den gönderilen gemilerin bölgeye ulaşması bekleniyor. Hayatını kaybedenlerin tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu da gelen haberler arasında. Facia ile ilgili son derece ciddi iddialar da var.
1: Dalgalar sebebiyle geminin ön tarafı koptu. Limandan ayrıldığımızda meteorolojik olarak olumsuz bir durum yoktu. Bu sözler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında alabora olan feribotun kaptanına ait.
2: Batıyoruz.
1: Kaptan, 7 mürettebat ve bir şirket yetkilisinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli Girne'de hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme 9 zanlı hakkında 3'er gün tutukluluk kararı verdi. Şirket hissedarları ve liman müdürlüğü yetkililerinden oluşan 5 kişi hakkında da adli tahkikat başlatıldı.
3: Alabora olan batan geminin parçaları sürükleniyor, gemiye ait bir platformun bir romorkör tarafından kıyıya taşındığını görüyoruz.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel arama kurtarma çalışmalarındaki son durumu aktardı.
4: Kayıp olan 20 insanımız var, vefat eden 8 insanımız. 20 kaybımızı bütün hızıyla gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak bu 20 insanımıza öyle veya böyle ulaşmak için bütün çalışmalar son sürat devam etmektedir.
5: Yardım gelmiyor.
6: Gemi battı, gemi battı.
1: Üstel hiçbir ihmalin üzeri örtülmeyecek. Sorumlular adalet önünde hesap verecek diye konuştu. Denizin metrelerce altında bulunan enkaza ulaşmak için Türkiye'den teknik destek istendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, batığa robotik dalış yapılacağını duyurdu.
7: Hani 514 metre bir derinlikte olduğunu düşünüyoruz. Geminin buraya dalgıçlarla inmek mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'den gelecek olan iki gemi bekliyoruz.
1: Kaza ile ilgili ihmal iddiaları da var.
8: Kaza anında mürettebatın kapıları kilitlediği, yolcuların üzerine kilitlediği, yeterli sayıda can yeleği olmadığı, can yeleği bulmaya çalışanların bunu başaramadığı, can sallarının suya indirilip gemiye sabitlenmesi gerekirken bunun yapılmadığını, yolcuların tahliyesi konusunda mürettebatın sorumluluk almadığı yönünde bir dizi yolcu ifadesi de var.
1: Facianın ardından

0: Bölgede zamanla yarış sürüyor. Çok sayıda ekibin katıldığı arama kurtarma operasyonu denizden ve havadan kesintisiz devam ediyor.
1: Kayıplar akıntı yönünde sürüklendiyse o yönde bir çalışmanın yapılarak belki hayatta kalmış olabilecekleri, bulunabilecekleri yönünde araştırmalar, çalışmalar devam ediyor.
2: Kaptan ve ikinci kaptanın gemiyi ilk terk edenler arasında olduğuna yönelik iddialar vardı. O iddia ilk ağızdan, yani kaptanı ve ikinci kaptanı teknesine alan bir diğer kaptan olan Mustafa Koç tarafından NTV muhabiri Melike Şahin'in yayınında doğrulandı. Kaptan Mustafa Koç kaza sonrası yaşananları anlattı.
1: Soruşturma devam ediyor. 8 kişi gözaltında, bir kaptan ve 7 mürettebat. Çeşitli iddialar var. Hem o denize nasıl açıldıkları ile ilgili, hem de sonrasında o kurtarma sürecinde nelerin yapıldığı ve yapılmadığı ile ilgili. Yanımda bir konuğum var. Bu geminin de kaptanı, Kaptan Mustafa Koç, arama kurtarma çalışmalarına ilk katılan isimlerden biriydi. Siz ne zaman yola çıktınız? Ne kadar sürede ulaştınız?
3: Tabii biz vakit kaybetmeden hemen kendi ticari teknemiz, bu ticari teknesiyle direkt çıktık. Yani hava şartlarına hiç bakmadık. Bundan dolayı giderkenden zaten teknenin yan döndüğünü, yani ekspresten bahsediyoruz. Ekspresin yan döndüğünü gördük. Yan dönen ekspresin üzerinde ortalama 80 ila 90 kişi civarı falan bir insan vardı. Ben bir şekilde teknenin baş tarafından yanaştım. Yanımızdaki yardımcılarla beraber ipi bağladım. Oradan gelen mürettebatla beraber ortalama 60 ile 65 kişi arası yolcuyu çıkarttık.
1: Mürettebatla ilgili iddialar var. Gemiyi ilk terk ettiklerine dair. Kaptanın kaptanlık belgesi olmadığına dair iddialar var. Siz de denizcisiniz. Kulağınıza geldi mi bu iddialar?
3: Ben bunların asıl, yani gerçek olduğunu düşünmüyorum. Kaptan değil de kaptanın yardımcısı tekneyi kullanıyor olabilir. Ama geminin içerisindeki kaptan ilk terk etti mi? Etti. Hatta ben aldım kaptanını.
1: Yani kaptanı siz mi getirdiniz?
3: Bendeydi.
1: Öyle mi? Evet. Mürettebat?
3: İkinci kaptanı da bendeydi. Birinci kaptanı da bendeydi.
1: Hiç peki konuşma fırsatınız oldu mu?
3: O kadar insanın içerisinde konuşmak riskliydi. Yani o kadar gelen insanların içerisinde yolcular pert zaten.
1: O zaman bu iddiaları siz doğrulamış oluyorsunuz. Yani gerçekten kaptan ilk terk edenlerden mi oldu?
3: Yani ilk zaten personellerin hepsi güvertedeydi. Yani birinci kaptan ve ikinci kaptanı biz aldık bizim teknenin içerisine. Ama onlar hakkında bir bilgim var mı? Maalesef.
1: Hiç konuşmadınız.
3: Hiçbir şekilde konuşmaya gerek kalmadı. Çünkü insanlar canının derdinde. Hani o esnada da kaptanın ne olduğunu öğrenince daha da büyük bir problemlere yol açılabilirdi. Yapmış olduğumuz en mantıklı şey kaptanın ifşa olmamasını sağlamak. Ama kaptan ve ikinci kaptan benim teknemde miydi? Evet, benim teknemdeydi.
1: Siz sahile götürünce hemen polis gözaltına mı aldı, yoksa sonrasında mı?
3: Zaten direkt polis gitti. Yani polise gittiler onlar da. Birinci kaptan zaten erkekti, ikinci kaptansa bayandı. Bu gemi yani çok yaşlı bir gemiydi. Bu geminin sol tarafında yama yapılmış bir parçası vardı. Zaten atılan o gemi, yani geminin geçmişini de biz tabii biliyoruz bu konularda. Duyduk daha doğrusu, onu söyleyelim. Ama bizim duyduğumuz şu: geminin sol ön kısmında büyük bir parça vardı ve o büyük bir parça attı. Atınca zaten bu gemi daha öncesinden yara aldı ve Girne Taşucu Seka Limanı'nda 5 yıl boyunca karada kaldı tamirat, tadilat için. Daha sonrasında o vurduğu yeri tamir ettiler. Zaten şu andaki batmasının sebebi de o vurulan yerden kaynaklanıyor.
2: Kayıp 20 kişi diyoruz ama onlar birilerinin annesi, babası, eşi ya da evladıydı. Yakınlarından gelecek haberi bekleyen aileler perişan durumda. Onlardan biri de 4 kişi gittikleri tatilden 2 kişi dönen Biçer ailesi. Anne ve babaları kurtulan 12 yaşındaki Saliha Miray ve 9 yaşındaki Mehmet Asaf kayıp. Anne Ayten Biçer'in anlattıklarıysa yüreğimizi paramparça ediyor.
4: İlerlememişti daha. Benim kızım elimden kayıp gitti. Tutamadım. Elini tutmuştum böyle. Üstümüze valiz düştü. Eli elimden kaydı. Yağ gibi kaydı. Mazot vardı. Ayaklarımız kayıyordu. Her taraf kayıyordu.
0: 4 kişilik Biçer ailesi Hatay'dan Girne'ye tatil için gitmiş, evlerine dönüyordu. Gemi alabora olduğunda acılı anne baba tüm çabalarına rağmen 12 yaşındaki kızları Saliha Miray ve 9 yaşındaki oğulları Mehmet Asaf'ı kurtarmayı başaramadı. İki çocuk kayboldu. Anne Ayten Biçer gemideki panik anlarında yaşananları anlattı.
4: Bağırdık biz, sadece sadece yanındakiler gitti. Sakin olun dedi. Ayağını suya mı değmemiş hiç. 20 dakika sonra gidecek dedi. 20 dakika sonra gidecek dedi. Gitmedi. 20 dakika sürmedi bizim yolculuğumuz. Ben 20 kişinin üstüne basarak çıkabildim oradan. Herkes yani can pazarıydı.
0: Anne biçer kendilerine can yeleği verilmediğini söyledi.
4: Herkes benim çocuğum kaçtı. Kendi çabasıyla atladı. Benim çocuğum denize de düşebilirdi.
5: Çalışanlar kendisi mi bindi?
4: Kendileri bindi önce.
6: Dayanacak gücümüz kalmadı. Ya öldüyse öldü versinler. Ama bize haber versinler. Rica ediyorum sizden.
0: Demir, Girne açıklarında batan gemide bulunan kardeşleri Mustafa ve Mahmut'tan gelecek haberi bekliyor. Hataylı 28 yaşındaki Mahmut ve 33 yaşındaki Mustafa kardeşlerin Reyhanlı'daki baba ocaklarında endişe hakim. Çalışmak için 3 ay önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden iki kardeş, yıllık izinleri için önce Mersin'e sonra da memleketleri Hatay'a gidecekti. Ancak alabora olan gemide ikisi de kayboldu.
6: Kıbrıs'taki hastaneleri tek tek aradık. Birisi bulundu diyorlar. Ondan sonra bulunmadı diyorlar. Sabahtan beri artık tükendik.
7: Yani hepimiz toplanmışız. İyi haber bekliyoruz. Aileler perişan. Annesi babası hasta.
0: Reyhanlı'daki Demir ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor. Bir yandan gelecek iyi haberi beklerken, diğer yandan bölgede sürdürülen arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyorlar.
2: Peki Girne'deki bu kaza önlenebilir miydi? Gemide acil durum ekipmanları var mıydı? Olay anında gerekenler yapıldı mı? Peri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Cem Kuzu bu sorulara yanıt verdi.
8: Ciddi bir acil durum prosedürlerinin uygulanmasında aksaklık olduğunu gözlemliyoruz. Bir kere yolculara öncelikle sefer başlamadan evvel acil durumlarda işte gemiyi terk, yangın ve benzeri acil durumlarda ne şekilde davranılması gerektiği, nelerin yapılması gerektiği ilgili zabit tarafından yolculara bahsedilmeliydi, bilgilendirilmeliydi. Gemiyi terk kararı verildikten sonra alarmların yolculara belirtilmesi gerekirdi. Hangi alarmı duyduğunda ne şekilde davranacağını yolcu biliyor olmalıydı. Can simidi, can yeleği, keza immersion suit dediğimiz denize düştüğünde canlı kalabilmeni, yani hipoterminin önüne geçilebilmesi adına sizin vücut ısınızı kaybetmenizin önüne geçen, yani bu kurtarma operasyonları esnasında bir kıyafet. Gemi belli bir derinliğe battıktan sonra kendi kendine otomatik olarak açılan can sallarıdır. Denizde canlı kalmayı sağlayacak ekipmanlardan biridir. Gerçek bir denizci gemiyi yolculardan önce terk etmesi ne ahlakidir, ne meslek ahlakına uyar, ne denizcilik teamüllerine uyar. Bir kere bunu söylemek gerekir. Yani oradaki mürettebatın kesinlikle acil durum prosedürlerini devreye alıp bunu uygulaması gerekirdi zaten.
9: NTV Radyo.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılmak için Bişkek'te. Cumhurbaşkanı burada Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek. Karadeniz'de seyir güvenliğinin ön plana çıkacağı bir görüşme olacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Başbakanı Adilbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem karşıladı. Cumhurbaşkanına eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet eşlik etti. Havalimanında geleneksel Kırgız lezzetleri ikram edildi. Karşılama töreninde dans gösterisi de düzenlendi. Erdoğan'ın sonraki durağı ise Dünya Göçebe Açılış Töreni ve Bağımsızlık Günü kutlamaları oldu. Şangay İşbirliği Örgütü liderleri ise Bişkek'te bir araya gelecek. Genişletilmiş Devlet Başkanları Konseyi'ne Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov başkanlık yapacak. Zirveye Erdoğan'ın yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rus lider Vladimir Putin gibi liderler de katılacak. Siyasi, ticari ve kültürel gelişmelerin ele alınacağı zirve sonunda ise Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25. yılını simgeleyen Bişkek Deklarasyonu imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında Rus lider Vladimir Putin ve birçok liderle ikili temasları da olacak. Putin'le görüşmede Ukrayna Savaşı'nın özellikle Karadeniz'de seyir güvenliğinin ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Rus liderle görüşmesinden sonra yurda dönecek.
2: Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıda savunma sanayi, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik konuları ve tüm bu alanlarda gerçekleştirilecek ortak projeler ele alındı. Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamalara bakalım.
10: Bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile İç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz. Bu vesileyle ittifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. Bunların tamamlayıcısıdır. Şimdi bu ittifakla beraber belirsizlik azalacak arkadaşlar. Aktörlerin tavırları daha belirgin hale gelecek. Belirsizlik azalınca bu istikrar ortamı üzerine daha fazla yatırım yapabileceksiniz, daha fazla kalkınma yapabileceksiniz. Biliyorsunuz yani bölgede aslında çok fazla kaynak var, çok fazla imkan var. Ama istikrar, güven ortamı olmadığı için yani bölge halkları gereksiz yere bir ton sıkıntı çekmekte. Seçim sürecine girdiği andan itibaren Netanyahu hükümetinin artan bir şekilde Türkiye'ye yönelik söylemi var. Ve Cumhurbaşkanımızı ve bazı arkadaşlarımızı hedef alan yaklaşımları var. Biz bunu baştan beri takip ediyoruz. Şimdi birinci şunun altını çizmek gerekiyor. Yani insanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Bunu sadece Türkiye'nin problemiymiş gibi düşünmek büyük bir hata.
2: Yunanistan, İsrail'le 3 milyar euroluk dev bir hava savunma anlaşmasına imza attı. İsrail, Yunanistan için füze, uçak ve insansız hava araçlarına karşı Aşil Kalkanı adlı çok katmanlı bir savunma ağı kuracak. Anlaşma kapsamı son derece geniş. İsrail üretimi Davud'un sapanı ve Barak MX füzelerinin yanı sıra demir kubbe sisteminin beyni olarak bilinen Spider radar sistemi de Yunanistan'ın envanterine girecek. Atılan imzalar iki ülke arasındaki en büyük savunma anlaşması olarak tarihe geçti. Atina'nın askeri hamlesi İsrail'e sınırlı da değil. Yunanistan yönetimi Amerika'dan 40 adet F-35 savaş uçağı, Fransa ve İtalya'dan ise yeni fırkateynler satın alacak. Yunanistan'ın 2036 yılına kadar savunma harcamasının 28 milyar euroyu bulması bekleniyor. İsrail muhalefeti Netanyahu'yu istemiyor. Eski başbakan Naftali Bennett siyaseti bırakması karşılığında Netanyahu'nun affını desteklediğini söyledi. İsrail başbakanı Netanyahu'nun siyaseti bırakmasının İsrail'e yeniden doğuş imkanı sağlayacağını da iddia etti. Bennett, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ne ait artık soykırımcı ve bebek katili olarak bilindiğine de dikkat çekti.
0: İsrail 27 Ekim'de seçime gidecek. 7 Ekim 2023'te Hamas saldırısından sonra yapılacak ilk seçimin bıçak sırtı geçmesi bekleniyor. 3 ayrı yolsuzluk davası devam eden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun af talebi de seçim öncesi gündemden düşmüyor. İsrail muhalefetinin önde gelen isimlerinden eski Başbakan Naftali Bennett, İsrail gazetesi Jerusalem Post'a röportaj verdi. Bennett, siyaseti bırakması koşuluyla Netanyahu'nun affedilmesini desteklediğini söyledi. Netanyahu'yu hapiste görmek istemiyorum, bence evine gitmeli dedi. Naftali Bennett, böyle bir düzenlemeyle ülkenin ulusal güvenliğe odaklanabileceğini iddia etti. Siyasi sermayeyi bir af ve kişisel meselelere harcamak istemiyorum. Bütün siyasi sermayeyi İsrail'in ulusal çıkarı için kullanacağım dedi. Eski Başbakan Netanyahu'nun siyasi stratejisinin İsrail toplumunu böldüğünü söyledi. Bunun en büyük tehlike olduğuna dikkat çekti. Netanyahu'nun siyaseti bırakmasının İsrail'e yeniden doğuş imkanı sunacağını ileri sürdü. İsrail'i bütünleştirmeliyiz dedi. Naftali Bennett, Amerikan toplumundaki İsrail algısının da olumsuz yönde değiştiğini söyledi. İsrail'in kurulduğu günden bu yana ilk kez Amerikan kamuoyunda olumsuz bir marka haline geldiğini belirtti. Amerikalı bir öğrenci İsrail deyince aklına ne geldiğini sorduğunuzda soykırım diyor, durum bu dedi. İtalya deyince spagetti, İsrail deyince bebek katili diye de ekledi.
2: Amerika ile İran arasındaki gerilim hala yüksek. Amerikan basını İran'a düzenlenen son saldırıdan sonra Başkan Donald Trump'ın yeni saldırıları değerlendirdiğini yazdı. Trump, Oval Ofis'te bir gazetecinin sorusuna da "Onlar başarısızlar ancak bu onlara haddini bildirmeyeceğiz anlamına gelmiyor" dedi. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz son gelişmeleri aktardı.
11: ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a yönelik saldırıların başlayacak olan saldırıların da kısıtlı bir saldırı kapsamında mı olacak yoksa topyekün bir savaşa dönüş şeklinde mi olacak diye soruldu. Trump İran için başarısız bir ulus ifadesini tekrarladı ama bu onlara hadlerini bildirmeyeceğimiz anlamına gelmiyor, ne olacağını göreceğiz ifadesini kullandı. Axios'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey danışmanları İran'a yönelik Hürmüz Boğazı'nda kısıtlı bazı saldırıların yeniden başlaması seçeneğini değerlendiriyor. Geçen hafta CENTCOM tarafından hazırlanan bu plana Savunma Bakanı Pete Hegseth'in destek verdiği ifade ediliyor. Habere göre aslında son birkaç güne kadar Beyaz Saray daha çok İran'la gerilimi daha da tırmandırmamak amacıyla bu saldırıların yeniden başlaması seçeneğine sıcak bakmıyordu. Ancak özellikle pazar günü Ürdün'de Amerikan üssüne yönelik İran'ın gerçekleştirdiği saldırıdan sonra Trump'ın böyle bir kısıtlı saldırıya yeşil ışık yakabileceği, yani Trump'ın fikrini değiştirebileceği ihtimalinden söz ediliyor. Amerikalı yetkililere göre CENTCOM özellikle İran'ın radar, hava savunma ve gemi savar kabiliyetlerini toparlamaya çalıştığına ilişkin bir endişeye sahip ve özellikle Hürmüz Boğazı'nda gemileri daha isabetli bir şekilde hedef almasının önünü açabileceği yönünde bir kaygı var CENTCOM yetkililerinde. Hatta bu kaygının temelinde de geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayın olduğu ifade ediliyor. Şu İran'ın ateşlediği bir füzenin Hürmüz Boğazı'nda gemilere koruma sağlayan bir F-35'e yaklaşmış olması. Yani Amerikalı yetkililere göre aslında bir tehdit olabilecek kadar ciddi bir yaklaşma söz konusu değildi ama İran'ın Amerikalı yetkililere göre askeri kapasitesini yeniden oluşturmaya çalıştığına ilişkin bir sinyal, bir işaret olarak algılandığı ifade ediliyor bu olayın.
2: Begüm Dönmez Ersöz Washington'dan aktardı. Yükseköğretim Kurulu üniversitelere terörsüz Türkiye mektubu gönderdi. Üniversitelerden süreç hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmeleri istendi. Terörsüz Türkiye hedefinin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla farklı disiplinlerin katkısıyla ele alınmasının önemi vurgulandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin toplumsal huzurun ve kardeşliğin güçlendirilmesinde önemli bir sorumluluğa sahip olduğunu söyledi. Özvar, terörsüz Türkiye, ülkemizin gücünün terörle ziyan olmaması, bütün imkan ve enerjisinin bilime, eğitime, üretime, kalkınmaya ve gençlerimizin geleceğine yönelmesi demektir, dedi. Manisa'da Gördes Belediyesi personelinin maaşlarının zamanında ödenmediği tespit edildi. Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verildi. Gördes Belediyesi'nde 21 aylık dönemin 12 ayında personel maaşlarının ayın 15'inden sonra ödendiği ve bazı aylarda ödemelerin bir haftaya varan sürelerle geciktiği ortaya çıktı. Maaşların ödenmesine ilişkin talimatların ilgili birimler tarafından zamanında hazırlanmasına rağmen Belediye Başkanı İbrahim Büke tarafından geç imzalandığı belirlendi. Personel maaşlarının ödenmesinde kullanılabilecek bazı tutarların vadeli hesaplarda tutulmasının da gecikmede etkili olduğu öne sürüldü. Ön inceleme kapsamında Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiğine karar verildi. Gördes Cumhuriyet Başsavcılığı adli süreci başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen davada Resul Emrah Şahan savunma yaptı. Görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı hakkındaki rüşvet suçlamasını reddetti. 17 aydır tutuklu olduğunu söyleyerek beraatini istedi.
0: Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık 72. duruşmada hakim karşısına çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla görülen davada savunmaların alınmasına devam edildi. Savunma yapan isimler arasında görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tahliye talebinde bulundu. Kimseden para veya menfaat talebinde bulunmadığını öne sürdü. kamuya ait bir alana park yapılmasına ilişkin projenin suç delili sayılmasına tepki gösterdi. Bir hastanenin ruhsatına ilişkin yaptığı itirazın da menfaat talebinde değerlendirildiğini ancak hastaneyi su bastığını söyledi. Kimseyi ruhsat için bağış yapmaya zorlamadığını iddia etti. Anlattıklarının çeşitli dosyalarda kayıtlı olduğunu söyledi. Duruşmada tutuklu iş insanı Bulut Aydöner de savunma yaptı. Paravan şirket sahibi olduğu suçlamalarını reddetti. Sattığı villalarla ilgili ödemelerin nakit parayla yapıldığını ancak tapu işlemlerinde bir usulsüzlük olmadığını ileri sürdü.
2: Hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkan Vekili ve Milletvekili Cevdet Selvi için mecliste dün tören düzenlendi. Törene yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. İki isim törenin başında tokalaştı ama el sıkışmadan ayrıldılar.
0: Törenin başında el sıkıştılar ama bittiğinde tokalaşmadan ayrıldılar. Yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkan Vekili ve Milletvekili Cevdet Selvi için mecliste düzenlenen törene katıldı. İki isim törenin başlangıcında el sıkıştı ama tören bittiğinde bir temas olmadı. Özel daha sonra Yeni Parti Genel Merkezi'ne geçti. Yeni Parti'nin Genel Merkezi parti meclisi toplantısıyla faaliyete geçti.
12: Ufuk çizgisine doğru cesaretle ilerliyoruz. Vira bismillah.
0: Özel Yeni Parti'de 3 dönem kuralı olacağını söyledi. Ancak kendisi için bu kuralın seçim başarısına bağlı olduğunu belirtti.
12: Gireceğim ilk seçimde partiyi birinci parti yapmazsam, partiyi iktidar partisi yapmazsam derhal kurultaya gideceğim ve görevimi benden sonraki genel başkanımıza devredeceğim. Benim için dönem kuralı budur.
2: Gülistan 9 soruşturmasında yeni bir tutuklama haberi var. 2 gün önce 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan dönemin polis dalgıçlarından Gürkan Gürdal cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 29'a yükseldi.
0: Gülistan'a ait eşyaları su altına yerleştirmekle suçlandı. Gözaltına alınan dönemin polis dalgıcı tutuklandı. 2 dalgıç da serbest bırakıldı. Başsavcılık karara itiraz etti. Gülistan 9 soruşturması Tunceli ve Erzurum savcılıkları tarafından yürütülüyor. 5. dalga operasyonda aralarında Gülistan'ı arama çalışmalarına katılan polis dalgıçlarının da olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan zanlılardan 3'ünün işlemleri tamamlandı. Dalgıçlardan Gürkan Gürdal suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklandı. Gürkan Gürdal o dönem Gülistan'ı aramak için Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılan su altı arama çalışmalarına katılmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, intihar algısı yaratmak amacıyla Gülistan'a ait kişisel eşyaların su altına yerleştirilmiş olabileceği yönünde bulgulara ulaşıldığını açıklamıştı. Soruşturma kapsamında diğer polis dalgıçları Alaaddin Kocamemik ve Vahit İlgör ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak başsavcılık karara itiraz etti. Son operasyonla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Daha önce eski vali Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklanmıştı.
2: Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili dava Cuma günü başlıyor. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak. Anne Peyman Pınar Mersinli için de 22,5 yıla kadar hapis talep ediliyor.
13: Silahları sakladığını söylediği sandık ancak bir silah sığdırılabilecek boyuttaydı. Oğlunun psikolojik durumuyla ilgili okuldan 32 kez yazılı bildirim yapılmasına rağmen gerekli hastane müracaatları gerçekleştirilmemişti. Çocuğu poligona götürüp atış eğitimi aldırmıştı. Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babası Uğur Mersinli hakim karşısına çıkacak.
14: Savcılıkta olası kastla öldürme nedeniyle şüpheli Uğur Mersinli hakkında iddianameyi tanzim etti. Uğur Mersinli hakkında 10 kez müebbet hapis cezası isteniyor. Diğer yaralı çocuklar açısından 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
13: Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili davada ilk duruşma Cuma günü görülecek. Davanın diğer sanığı ise saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Peyman Pınar Mersinli. Onun hakkında da bilinçli taksir kapsamında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
14: Peyman Pınar Mersinli de yine bu okulun bildirimlerine karşılık hastaneye sevkinin sağlanmasında, babanın silahları korumasında gerekli tedbirleri almasını sağlamasında ihmalleri neticesinde bilinçli taksir nedeniyle 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması için iddianameyi gönderdi. Mahkeme bunu kabul etti.
13: Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersin'le okuduğu Aysel Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti.
9: NTV Radyo.
2: Balıkçılar vira bismillah dedi ve denize döndü. 15 Nisan'da başlayan av yasağı sona erdi. Denize açılan balıkçıları NTV muhabiri Ali Ablay Sarıyer Kireçburnu sahilinden takip etti.
15: Marmara'daki tüm balıkçılar gibi Sarıyer Kireçburnu sahilindeki balıkçılar da vira bismillah diyerek yasağın bitmesiyle birlikte artık denize açılıyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla uyguladığı genel av yasağı gece yarısı itibariyle artık son buldu ve Kireçburnu sahilinden açılan tekneler ilk ağlarını Marmara açıklarına bırakmak için açıldılar. Yaklaşık 22 bin irili ufaklı balıkçı teknesi günlerdir denize açılmak için son hazırlıklarını yapıyorlardı. Türkiye'de her yıl 15 Nisan'da başlayan denizlerde av yasağı 4,5 aylık aranın ardından artık son buldu. Balıkçılar 4,5 aylık bu süre boyunca teknelerinin bakım ve onarımlarını tamamladı. Ağlarını tek tek gözden geçirip hazır hale getirdi. Son 15 günde ise ağlar teknelere alındı, kumanyalar tamamlandı. Troller ve gırgırlardaki eksikler de giderildi. Kimi İstanbul'dan, kimi ise farklı illerden gelen balıkçılar uzun süredir bugünü bekliyordu. Buradan hareket eden balıkçı teknelerinin büyük bir çoğunluğuysa Karadeniz'de avlanacaklar. Bu yıl balıkçılar özellikle Palamut'tan umutlu. Balıkçılar 15 Eylül'den sonra denizdeki durumun daha da netleşeceğini belirtiyorlar. Doğu Karadeniz'in bu sezon balık popülasyonu açısından daha güçlü olduğunu da ifade ediyorlar. Geçen sezon hamsi bolluğu yaşanmıştı ancak palamut daha azdı. Bu sezonsa palamutta bir bolluk yaşanması bekleniyor. Bu da ilerleyen günlerde palamutun tezgahlarda ucuzlayacağını gösteriyor. Palamut ve istavrit başta olmak üzere sezonun ilk döneminde hangi balık türlerinin daha fazla avlanacağıysa deniz suyunun sıcaklığı, göç hareketleri ve av miktarlarına bağlı olarak netleşecek. Fiyatlar geçen senekine göre biraz yükselmiş olsa da balıkçılar balık bollaştıkça tezgahlardaki fiyatların da düşmesini bekliyor. Yasağın bitmesiyle Kireçburnu sahilinden açılan ilk tekneler artık yavaş yavaş ağlarını atmaya başladılar ve 4,5 aylık aranın ardından işte Kireçburnu sahilindeki gemiler, son gemi, burada kalan son gemilerde açılıyorlar. Sezon yaklaşık 7,5 ay kadar sürecek ve bu teknelerin ilk hedefi Karadeniz'e açılıp palamut avlamak olacak.
2: Ali Ablay'ın notlarını dinledik. İstanbul'un 39 ilçesinde polis dronları giderek daha sık kullanılmaya başladı. Fatih ilçesinde sur diplerinde açık alanda alkol alanlara yönelik de uyarı yapıldı.
16: Bir polis dronu bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bölgeden ayrılın.
17: Havadan kontrol yapıldı. Sur diplerinde kamusal alanda alkol alanlar tespit edildi. Polis dronla sesli uyarı yaptı. İstanbul'un 39 ilçesinde polis dronları kullanılmaya başlandı. Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla aktif olarak kullanılan dronlardan biri, Fatih ilçesinde sur diplerinde açık alanda alkol alan kişileri havadan tespit etti. Drone ses sisteminden bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bu bölgeden ayrılın uyarısı yapıldı. Uyarı yapılan kişiler çevreden uzaklaştı. Polis dronları yalnızca alkol denetimlerine değil, asayiş ve narkotik uygulamalarında, şüphelilerin takibinde, kalabalık alanların kontrolünde, ormanlık bölgelerin denetlenmesinde ve yangın riskine karşı yürütülen çalışmalarda da kullanılıyor.
2: Karadeniz bölgesinde şiddetli yağış var ve o yağışlar da seli beraberinde getirdi. Giresun, Ordu ve Artvin'de su baskınları yaşandı. Bazı yollarda kapandı. Yetkililer zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyarıyor.
0: Yollar zarar gördü, ev ve iş yerlerini su bastı. Birçok noktada taşkınlar yaşandı. Karadeniz'de sağanak sele neden oldu.
18: Adamın gitti, babalar gitti, babalar.
0: Şiddetli yağış Giresun'un Yağlıdere, Espiye ve Keşan ilçelerinde etkili oldu. Menfezler taştı. Yağış nedeniyle yollar suyla kaplanınca sürücüler zor anlar yaşadı. Karadeniz sahil yolunda da trafikte aksamalar yaşandı. Bazı köy yollarında da ulaşım sağlanamadı. Sağanak birçok noktada heyelana neden oldu. Valilik zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, dere yatakları ve taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu. Ordu'nun Fatsa ilçesinde de sağanak etkiliydi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ev ve iş yerlerini su bastı. Toprak kaymalarının olduğu yerlerde ırmak ve derelerin debisi yükseldi. Şiddetli yağış, rögar ve su kanallarını tıkadı, yolları su bastı. Suyun çekildiği alanlarda çamur ve balçık birikintileri oluştu.
2: Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası 7 Eylül ile başlıyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiyelerde ise alışveriş telaşı var. Peki fiyatlar geçen yıla göre nasıl arttı mı? Okul çantası bu yıl kaç liraya mal oluyor? Ayrıntılara bakalım.
0: Defter, kitap, kalem, boya. Ders zilinin çalmasına günler kala okul alışverişi sürüyor. Bu yıl çantalar geçen yıla oranla %30 zamlı doluyor.
19: Bu yıl daha pahalı fiyatlar.
20: Çantalar 1500 liradan başlayıp 3000 lira 4000 liraya kadar gidiyor. Aynı şekilde suluklar da o şekilde. Kalem, defter vesaire onlar da o şekilde. Bant açık, aynı ürün farklı yerlerde daha uygun olabiliyor. O yüzden araştırıyoruz biz de her yerden. Uygun olanı bulmaya çalışıyoruz.
0: Bazı okullar velilere malzeme listesi gönderiyor. Çok sayıda malzemenin bulunduğu listenin maliyeti binlerce lira tutuyor.
21: Ortalama bir listeye bir veli 4000 lira 5000 lira harcıyor. Ama çantayı buradan aldıklarını da düşünürsek bizden aldıklarını yine 6-7 bin lira bulabiliyor. 8-9 bin lira da uzanabiliyor. Dünkü bir örnek vereyim, 10 bin liraya çanta doldurduk yani bu şekilde.
19: %20-%30 artış oluyor. Ama tabii ki de yardımcı oluyoruz müşterilerimize. Çünkü fiyatlar malum. İlkokul çocuğunun çantası 4000-3000 civarına doluyor. Ortaokul grubu 2000-3000 oluyor. Tabii bunların kitapları da var. Bunlar minimum verdiğimiz fiyatlar.
0: Formalarda da geçen yıla oranla 2 kat artış var. Bazı dükkanlar geçen sene geçerli olan fiyattan satıyor.
22: Üçlü takımlarımız 2150, tişörtlerimiz 550. Sivitler 950, eşortman altlarda 750 lirada.
0: Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası 7 Eylül'de başlıyor. İlk dersini ise 14 Eylül pazartesi günü çalacak.
2: İngiltere'de önleyici tıp kapsamında yeni bir karar alındı. Artık eczanelerde kalp krizi ve felç riskinin erken tespiti amacıyla ücretsiz kolesterol testi uygulanacak. Ayrıntıları NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt'tan dinleyelim.
23: Ulusal Sağlık Servisi NHS, Birleşik Krallık ülkelerinden İngiltere'de kalp krizi ve felç riskini daha erken yakalamak için ücretsiz kolesterol testleri sağlayacağını duyurdu. Bunun için testler eczanelere taşınacak. Bu sonbahardan itibaren ilk aşamada yaklaşık 100 NHS eczanesinde ücretsiz ve randevusuz parmak ucu kolesterol testi yapılacak. Test yaklaşık 7 dakika sürecek. Testler ilk etapta 40 ile 84 yaş arasındaki hamile olmayan ve son bir yıl içinde de kan testi yaptırmamış olan kişilere verilecek. Parmak ucundan alınan kan örneği hemen analiz edilecek. Ardından eczacı hem sonuçları değerlendirecek hem de tansiyon ölçümü yapacak. Gerekirse yaşam tarzı tavsiyeleri verecek. Statin gibi kolesterol düşürücü ilaçlara ihtiyaç olup olmadığı da bu sonuçlara göre değerlendirilecek. Programın amacı kalp damar hastalıklarını henüz belirti ortaya çıkmadan tespit edebilmek. NHS yetkilileri Kuzey Londra'daki pilot uygulamada yaklaşık 2500 kişinin test edildiğini duyurdu. Bunların %19'unun önümüzdeki 10 yıl içinde kalp krizi ya da felç açısından yüksek risk taşıdığı ortaya çıktı. En az 88 kişi testlerin ardından statin tedavisine başladı. NHS uygulamayı önümüzdeki yıllarda genişleterek kalp hastalığı ve felç kaynaklı ölümleri 10 yıl içinde %25 azaltmayı hedefliyor. Yetkililer özellikle yüksek kolesterol ve tansiyon gibi çoğu zaman belirti vermeyen risklerin erken tespit edilmesinin kritik olduğunu söyledi. Programın bir başka hedefi de aile hekimliklerinin üzerindeki baskıyı azaltmak. Yani NHS daha önce büyük ölçüde aile hekimlikleri muayenehanelerinde yapılan bu kontrolleri artık insanların günlük hayatında daha kolay ulaşabildiği yerel eczanelere taşıyarak yoğunluğu azaltmayı umuyor. Fakat sürece daha geniş bir perspektiften bakanlar tepkili. Zaten aile hekimliklerinde dahi uzmana görünemediği için öfkeli olanlar şimdi kalp gibi ciddi bir rahatsızlık konusunda bırakın aile hekimliğini eczanelerde sokakta tavsiye alacak olmaktan çok kaygılı.
2: Gökhan Bozkurt Londra'dan aktardı.
9: NTV Radyo.
1: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %45'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir-Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetdere-Çobançeşme arasında, Tem'de ise Esenyurt-Altınşehir arasında sabah yoğunluğu var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
4: Mobile Systems. Reklam.
5: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
24: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Food East İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Food East İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodeastexpo.com.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, bankanın güzeli.
5: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. Kilometrelerinde ve Samsun Terme yolunun 5-6. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo tiyatrosu.
0: Sağlık.
2: Yemek tarihi.
0: Doğa.
2: Gıda.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Ege ve Akdeniz'de yüksek sıcaklık ve kuru rüzgar orman yangını riskini artırıyor. Açık alanlarda dikkatli olunmalı. Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olan yağışlar, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Özellikle Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevresinde kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 20. yüzyıl düşünce dünyasının iki önemli ismi Martin Heidegger ve Hannah Arendt arasındaki mektuplaşmalar, Mektuplar 1925-1975 adıyla Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından yayımlandı. Mektupları Türkçe'ye Melek Paşalı çevirmiş. Martin Heidegger, 20. yüzyılın en çok tartışılan felsefecilerinden biri. Felsefi düşünceye yaptığı katkılar, varoluşçuluğun yolunu açmasının yanı sıra kimi alanlarda yapısalcılık ve postmodernizm içinde ilham kaynağı olmuş. Heidegger'in en tartışmalı yanı hiç kuşkusuz politik geçmişi. Kendisi Nazi Partisi üyesi. Nazilere verdiği destek felsefi düşüncelerini de gölgeledi ve deyim yerinde ise birçokları için onu netameli hale getirdi. Gerçi sonradan hata yaptığını söylediyse de Nazi işbirlikçisi olduğu gerçeği unutulmadı. Ama her şeye rağmen Heidegger'i politik geçmişi sebebiyle eleştirenler de felsefi dehasının hakkını verdi dersek yanlış olmaz. Düşünün ki Sartre'dan Derrida'ya, Foucault'dan Hannah Arendt'e kadar birçok düşünür üzerinde ciddi etkileri olmuş bir filozoftan söz ediyoruz. Evet, Hannah Arendt'e gelelim. Arendt, Alman asıllı Amerikalı felsefeci ve siyaset bilimci. 1906'da Hannover'de doğdu. Üniversitede felsefe okudu. Nazilerin Almanya'da iktidara gelmesinin ardından o da birçok Yahudi gibi Almanya'yı terk etmek zorunda kaldı. Önce Fransa'ya, oradan da Amerika'ya gitti. Hannah Arendt, kendi döneminde ve sonrasında gelen birçok düşünürü etkilemiş önemli bir kadın. Eserleri daha ziyade iktidar, politikanın özneleri, otorite ve totaliterlik üzerine. Arendt özgürlük kavramını da sorguluyor ve özgürlüğü kamusal ve birlikteliğe dair bir kavram olarak temellendiriyor. Önemli eserler arasında İnsanlık Durumu ve Totalitarizmin Kökenlerini sayabiliriz. Arendt'in bir de Kötülüğün Sıradanlığı isimli kitabından söz etmek gerekiyor. Eski Nazi suçlusu Adolf Eichmann'ın İsrail'deki yargılanma sürecini izleyen Arendt, davayı The New Yorker dergisine yazıyor. Önemli bir metin. Arendt orada kötülüğün temel ve kökten bir şey mi, yoksa sıradan insanların diğerlerinin emirlerine uyma ve eylemlerinin ya da eylemsizliklerinin sonuçlarını düşünmeksizin çoğunluk görüşüne itaat etmelerinin bir sonucu mu olduğunu sorguluyor. Evet, Heidegger ile Arendt arasındaki mektuplar dedik. İkisi arasındaki ilişki bir öğretmen-öğrenci ilişkisinden daha fazla. Tahmin etmişsinizdir. Aralarında güçlü bir duygusal ilişki var. 50 yıl boyunca mektuplaşmak kolay rastlanan bir durum değil. Öte yandan ilginç olan şu ki, dediğim gibi Hannah Arendt Yahudi, Heidegger ise Nazi destekçisi. Gelelim mektuplara. 1925 yılında Marburg'da başlayan bu ilişkinin verimi olan mektuplar, sadece bir aşkın dökümü değil, aynı zamanda Avrupa'nın en karanlık dönemlerine, nasyonel sosyalizmin yükselişine, savaşa ve sürgüne tanıklık ediyor. Arendt'in Almanya'dan kaçışı, Heidegger'in Nazi Partisi'ne katılımıyla kopma noktasına gelen bağları, yıllar sonra bir mektuplaşma trafiğiyle yeniden kuruluyor. Kitapta toplam 168 mektup yer alıyor. Sondaki ek bölümlerde de birkaç tarihsiz mektuba, fotoğraflara ve Arendt'in şiirlerine yer verilmiş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
5: Mobile Systems.
6: Reklam.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: NTV Radyo.

0: Selam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
2: Mobile Systems.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Beşiktaş Dolmabahçe'de farklı galip geldi. Siyah beyazlılar yeni transferi Dušan Vlahović'in hat-trick yaptığı maçta Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 yendi.
6: Beşiktaş 3 puanı 6 golle elde etti. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti.
7: Galip geldiğimiz için mutluyuz. Vlahović için yönetime çok ısrarcı oldum. Umarım böyle oynamayı sürdürür. Lig uzun bir maraton. Çok çalışıyoruz ve çalıştıkça daha da gelişeceğiz. İyi performansımızı sürdürerek gelişimimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz.
6: Siyah beyazlılarda yeni transfer Dušan Vlahović hat-trick yaparken Černý, Murillo ve İlhan Fakılı da fileleri sarsmayı başardı. Konuk ekibin gollerini ise Diomande ve Mahmiç kaydetti.
8: Kazanmayı hak ettik. Üst üste iki yenilginin ardından bu maça çıktık. Hiç mutlu değildik. Önümüzde Fenerbahçe derbisi var. Oraya pozitif gideceğiz. Derbide galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
6: Tüpraş stadını dolduran taraftarlar binlerce Türk bayrağıyla Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı. 5 yıl 8 ay sonra ilk kez bir maçta 6 gol sevinci yaşayan Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasını 6 puanla 3. sırada tamamladı. Siyah beyazlılar önümüzdeki hafta derbi maçına çıkacak. Beşiktaş aynı puanı paylaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye cumartesi günü konuk olacak.
5: Trabzonspor öne geçtiği maçta son dakika golüne engel olamadı. Bordo Mavililer Ahmet Sportif faaliyetlerine 2-1 yenildi.
6: Ahmet Sportif faaliyetler Trabzonspor'dan 3 puanı son dakikada gelen golle aldı. Diyarbakır temsilcisi yenik duruma düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı.
7: Hak edilmiş bir galibiyetti. Sahaya kaliteli bir futbol yansıttığımız için mutluyuz. Onana çok fazla kurtarış yaptı. Geçen haftanın ardından iyi bir reaksiyon verdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
6: Bordo Mavililer 11. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle öne geçti. Ahmet Sportif faaliyetlerin galibiyet gollerini 45+5'te Yirasor ve 90. dakikada Gift Orban kaydetti.
9: Bizden çok daha fazla iyi oynadılar, çok daha fazla istekliydiler. Onlar tebrik hak ettiler. Bugün biz beklediğimiz bu süreçten sonra beklediğim açıkçası reaksiyon olmadı.
6: Trabzonspor'da sakatlık geçiren Savioğlu mücadeleyi tamamlayamadı. Bordo Mavililer 3. haftayı 4 puanla tamamlarken ev sahibi ekibin puanı 6'ya yükseldi. Trabzonspor bir sonraki maçında Gençler Birliği'ni konuk edecek. Ahmet Sportif faaliyetler ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
5: 12 dev adam deplasmanda karşılaştığı İzlanda'yı 37 sayı farkla yendi. Eleme grubunda 8'de 8 yapan milliler 2027 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. 12 dev adam devre arasına 60'a 37 üstün girdiği karşılaşmadan 110'a 73 galip ayrıldı. Millilerde Cüneydi Osman ve Onur Alp Bitim 17'şer sayıyla öne çıktı. Ergin Ataman'ın öğrencileri eleme grubunun kalan 4 maçında sırasıyla İtalya, İzlanda, Litvanya ve yine İtalya ile karşılaşacak. FIBA 2027 Dünya Kupası 27 Ağustos'la 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Filin Sultanları Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak. Millilerin turu geçmesi halinde Belçika-Almanya eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşması bekleniyor.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
10: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
11: Böcekler, omurgasızlar neden önemli? İstanbul Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Fatih Dikmen'e sorduk.
12: Birinci olarak müthiş bir canlı çeşitliliğini barındırıyorlar. Biz insan merkezli değerlendiriyoruz her şeyi. Kendi yaşamımız açısından doğayı çünkü kullanmak ya da onu dönüştürmek durumundayız. Bu anlamda baktığımızda domates yetiştiriyorsanız sadece domatese bağımlı değilsiniz aslında. Sizin bilmediğiniz orada toprak içerisinde bir sürü mikroorganizma o domates tohumunun ya da gelişiminin tamamlanabilmesi için gerekli minerallerin sağlanmasında katkıda bulunuyor. Bakterilerin ötesinde orada birçok omurgasız hayvan o toprağın sağlıklı dönüşümünü sağlayacak katkılarda bulunuyor. Bu karbon döngüsü ya da işte mineral döngüsü için gerekli olduğu gibi toprağın altında, toprağın üstünde de bir sürü olaylar gerçekleşiyor. Bu domates çiçeğinin tozlaşması için arıların, bazen sineklerin, yani tozlaştırıcı dediğimiz ya da polinatör dediğimiz canlıların bitkilerle ilişkide olması gerekiyor. Baktığınızda bunların yaşam döngülerinde kendi içlerinde polinatörlerin tek başına çoğalması neticesinde onları yiyip tüketen başka böceklerin ortaya çıkması, zararlılar diyoruz ama kendi içinde o ekosistemin döngüsünü kuruyor. Yani hani sadece insanın bir tek kalemde ürettiği bir domates için bile yaklaşık belki de 100 farklı canlı türünün etkileşimde olmasından bahsediyoruz.
0: Doğa konuşmaları.
10: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
2: Mobile Systems.
13: Reklam.
14: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
15: Evlenmeye niyetim yok.
16: Bunlar çok zengin ha. Ve?
17: Mehmet'imiz bekar.
18: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
19: Hayır tabii ki, öyle bir şey ister miyim?
18: Evleneceksin yani.
20: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
21: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
22: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Yine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Artık sonbahar geldi mi? Sıcaklıklar tekrar yükselir mi derseniz bu hafta yine yaz havası yaşanacak. Sıcaklık çarşambadan itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. Bu haftada rahatlıkla denize girmek mümkün.
4: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 8.
5: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.

0: Zamanında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıda savunma sanayi, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik konuları ve tüm bu alanlarda gerçekleştirilecek ortak projeler ele alındı. Yükseköğretim Kurulu üniversitelere Terörsüz Türkiye mektubu gönderdi. Üniversitelerden süreç hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmeleri istendi. Amerikan basını İran'a düzenlenen son saldırıdan sonra Başkan Donald Trump'ın yeni saldırıları değerlendirdiğini yazdı. Trump Oval Ofis'te bir gazetecinin sorusuna da onlar başarısızlar ancak bu onlara haddlerini bildirmeyeceğiz anlamına gelmiyor dedi. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir tutuklama haberi var. 2 gün önce 5. dalga operasyonda gözaltına alınan dönemin polis dalgıçlarından Gürkan Gürdal cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Denizlerde av yasağının sona erdiği, bugün denizlerde av yasağı sona erdi. Balıkçılar vira bismillah dedi. 15 Nisan'da başlayan av yasağı Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarında birçok kentte balıkçıların denize açılmasıyla son buldu. Karadeniz bölgesinde şiddetli yağış seli beraberinde getirdi. Giresun, Ordu ve Artvin'de su baskınları yaşandı. Bazı yollar kapandı. Yetkililer zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası 7 Eylül'de başlıyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiyelerde alışveriş telaşı var. Bu yıl çantalar geçen yıla oranla %30 zamlı doluyor. Türkiye ekonomisi 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 büyüdü. Ekonomiye en yüksek katkı %13,3 büyüyen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründen geldi. Yıllıklandırılmış milli gelir ise 1,7 trilyon doları aştı. Ve spor, Beşiktaş Dolmabahçe'de farklı galip geldi. Siyah beyazlılar yeni transferi Dušan Vlahović'in hat-trick yaptığı maçta Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 yendi. Trabzonspor ise öne geçtiği maçta son dakika golüne engel olamadı. Bordo Mavililer, Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 yenildi.
1: NTV Radyo
2: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
3: Zeynep Gül Hanım, günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Dün itibariyle ekonomiye ait iki önemli gösterge kamuoyuyla paylaşıldı. TÜİK tarafından önce bu içinde bulunduğumuz yılın ikinci çeyreğini temsil eden 3 aylık dönemin büyüme rakamları ve Temmuz ayının işsizlik rakamları kamuoyuyla paylaşılarak ekonomideki seyir ve gidişatın karakteristikleri ve arka plan okumaları bakımından elinizde yeni verilerin gelmesini veya bu veri zenginliğinin daha da yükselmesini temin etti. Hemen vakit geçirmeden manşetlere ve bir parça arka plan okumalarına vakit yettiğince bakalım. Her şeyden önce şunu vurgulamakta fayda var. Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte bir büyüme sağladı. Bu büyümenin oranı beklentilerin bir tık altında olsa dahi %2,3 olarak karşımıza çıkıyor. Beklentiler %2,6 ile %2,9 arasında idi. Tabii bir önceki yıla göre çeyreklik büyüme manşetinden bahsediyoruz. Çeyreklik bazda ise %1,1'lik bir büyüme oranı var. Geçtiğimiz birinci çeyrek döneminde, yani yılın ilk çeyreğinde bu %0,1 olarak açıklanmıştı. Dün 0,3 olarak düzeltildi. Tabii böyle olunca çeyreklik büyüme rakamı da ilk çeyreğin bir parça daha yukarı çıktı. Bu bize neyi anlatıyor? Elbette sıfırın üzerinde büyümek olumlu bir gelişme. Ama bu gerek şart zaten. Beklenen Türkiye gibi ekonomilerde %4 alt taban olmak üzere 5, 6 ve daha büyük büyüme hedeflerinin yakalanması. Neden? Çünkü özellikle biraz sonra paylaşacağımız istihdam, işsizlik rakamlarında da görüldüğü gibi Türkiye genç, hızlı büyüyen, dinamik bir ekonomi. Genç kavramını tırnak içinde kullanıyorum. Artık genç bir nüfusa sahip değiliz. Orta yaşlı bir ülkeyiz. Birleşmiş Milletler deyimine göre hızla yaşlanan bir ülkeyiz ama dinamik ve büyüme sevdasında olan, henüz büyüme kullarında alacak mesafesi bulunan bir ülkeyiz. O bakımdan...

0: parmak kuralı gereği %4'ün altındaki her türlü büyüme Türkiye ekonomisini kesmez. Herhalde bundan daha yerinde başka bir ifade kullanmak durumunda değiliz. Ne sanayiciyi keser, ne memuru keser, ne öğretmeni keser. Hiç kimseyi kesmez. Dolayısıyla pasta önce büyüyecek ki bu pastanın paylaşımı konusunda tartışmaları sürdürelim veya eleştirilerimizi ortaya koyalım. Ortada pasta yokken olmayan pastanın itibari paylaşımı veya paylaşımındaki adaletsizlikten bahsetmek mümkün değil. Onun için büyüme gerek şart ama yeter şart değil. Tıpkı enflasyon hormonlu büyüme gibi biz robust kalıcı büyüme, kalkınma, refahın artması, yaşam kalitesinin güçlenmesini kastediyoruz. Yoksa şişirilmiş, adeta pompalanmış bir portre istemiyoruz. Yani biz gürbüz çocuk istiyoruz. Biz içi kof büyüyen bir çocuk istemiyoruz. O bakımdan ekonomide buna kaliteli büyüme, sürdürülebilir büyüme, kalkınmayla hemhal edilmiş büyüme adı veriliyor. An itibariyle Türkiye özellikle kuvvetli bir dezenflasyonist duruş ama politikalar açısından bakıldığında neticesiz bir serüvende ödünleşme etkisiyle de karşı karşıya geliyor. Nedir ödünleşme? Eğer siz enflasyonla talebi kısarak, harekete biraz gem vurarak onu aşağıya çekmek istiyorsanız büyümeyi de dizginlersiniz. Yani hem enflasyonla mücadele edeyim hem de büyümeyi sağlayayım diyemezsiniz. Bir ödünleşme noktasında karşılıklı bir dengelemeye gitmeniz lazım. Bu baştan beri Türkiye gibi dezenflasyonist politikalar yürüten ama aynı zamanda büyüme iştahı açık ülkeler için çok büyük bir sıkıntı. İştahı yerinde olan ve kilo vermek zorunda olan bir kişinin diyet yapması gibi. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında ikinci çeyrek rakamları da ilk çeyrek rakamlarında olduğu gibi sürdürülebilir, öngörülebilir bir sağlam, kaliteli büyüme elemanlarını ihtiva etmekten veya bizle paylaşmaktan uzakta kalıyor. İlk çeyrekte kıtlık, daha doğrusu düzeltiyorum, Allah kıtlığı bütün dünyadan esirgesin. Kuraklık dolayısıyla düşen tarım katkısı şimdi yeniden yerine oturmuş. Net ihracatta enteresan bir artış var. İç talep veya hane halkı harcamaları düşmekle beraber, biraz gerilemekle beraber sıkılaştırıcı politikalar konusunda gene ana motoru teşvik ediyor, ana ekseni oluşturuyor. Sanayi pozitif katkı sağlamış ama hani biraz evvel söylediğimiz o kaliteli büyümede en önemli bazı teşkil etmesi gereken ve aynı zamanda lokomotif rol oynaması gereken imalat sektörü ağırlıklı bir büyümenin izlerine henüz rastlayamıyoruz. Dolayısıyla hani Amerikan usulüyle eğer çeyrekliği 4 çeyrek 1 yıl mantığıyla yıllıklandırırsanız 4.4'ün üstünde bir büyüme manşeti karşımıza çıkabiliyor. Ama öbür türlü bakarsanız yani Türkiye'nin izlediği şekliyle bakarsanız maalesef BBVA'nın en son söylediği gibi 3'ler civarında 3'ün bir tık üzerinde bir büyüme karşımıza çıkabiliyor. Bakalım önümüzdeki günlerde yeniden revize edilecek ve güncelleştirilecek orta vadeli programda büyüme hedefi nasıl bir serimi karşımıza çıkaracak. Tabii büyümeyle beraber gelen Temmuz işsizlik verisi de arka plan okumalarında hiçbir düzelme olmamakla beraber çalışabilir. Her 3 kişiden sadece biri çalışıyor. Geniş tanımlı işsizlikte bir düzelme yok. İlk defa ana manşette yani TÜİK'in işsizlik tanımına göre de bir bozulma, bir gerileme gösteriyor. Aylar sonra ilk defa %0.5 oranında işsizlikte bir artış var. Bunu da doğru değerlendirmek ve okumak gerekiyor. Tabii hep büyümeden bahsettik. Büyümeyle ilgili olarak iki güncel meselenin de aslında vurgusunu yaparak tamamlayalım. G20, gelişmiş 20 ülke zirvesi bu sene Amerika'nın ev sahipliğinde Asheville'de yapılacak North Carolina'da. Hazine Bakanı Bessent diyor ki G20'de önceliğimiz ekonomik büyüme. Bir başka büyüme teranesi Kevin Warsh'un dudaklarında, o da biliyorsunuz Jackson Hole'da piyasaları biraz karıştırdıktan, ortalığı biraz belveleye verdikten sonra dünya büyümeyi destekleyen küresel yatırım dalgası yaşıyor diye enteresan bir vecizeyi bizle paylaşıyor. Bu küresel yatırım dalgasından ümit ederiz Türkiye'de yararlanır. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Finans Bülteni.
2: Borsa İstanbul Yüz Endeksi güne 14.334 seviyesinde başlayacak. Dolar 48.28, Euro 56.10'dan işlem görüyor. Altının onzu 4.430 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.876, çeyrek altın 11.660 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 91 dolar.

0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Bu dilime bir canlı bağlantıyla başlıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 8 kişinin hayatını kaybettiği faciada batan gemi denizin 514 metre dibinde. Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. NTV ekibinden Melike Şahin Girne Limanı'ndan son durumu aktarıyor.
1: Türkiye'den gelen gemiler bugün ulaştı. Hatta biz de bir aksilik olmazsa o gemilerin arama çalışmalarına kısa sürede olsa katılacağız ve çalışmaları oradan takip edeceğiz. Bugün içinde TCG Alemdar ve TCG Işın gemilerinden bahsediyoruz. Bunlar batan geminin enkazına ulaşabilecek teçhizata sahip, robotik dalış yapabilme özelliğine sahip gemiler. 514 metre derinlikte bulunuyor şu anda batan geminin enkazı ki bu gemilerle 1000 metre derinlikteki enkazlara dahi ulaşabilmek mümkün. Sualtı dalış robotlarıyla uzaktan kontrol edilebilir şekilde enkazda arama çalışması yapılması planlanıyor, bekleniyor. Bugün aslında arama çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildiğini söyleyebiliriz. Çünkü günlerdir yalnızca denizde ve deniz araçlarıyla havadan aramalar yapılıyor ancak enkaza bakabilme olanağı olmamıştı buradaki imkanlarla. Şimdi artık ki iddialar yolcuların bazılarının geminin salonunda sıkıştığı yönündeydi. Şimdi orada gerçekten o kayıp 20 kişiden gemide sıkışanlar var mıydı, enkazda olabilme ihtimalleri var mı konusu bugün itibariyle araştırılmaya başlanacak. Aslında son iki gündür de hem buradaki kayıp yakınlarının da bu gemilerin gelişini beklediğini söyleyelim. Kısa süre içinde o arama faaliyeti başlayacak. Ama bir yandan da gece boyunca da gece görüşü imkanı olan helikopterlerle çalışmalar sürdürüldü. Bugün artık ikinci gün geride kalıyor ve çalışmaların devam ettiğini ama daha çok ağırlıklı olarak akıntı yönünde kontrollerin yapılıp sürüklenme ihtimalleri var mı diye bakıldığını söyleyebiliriz. Dün kayıp sayısında bir değişiklik oldu. Yetkililer veriyi farklı yönde açıkladılar. Çünkü iki kişinin aslında kurtarılanlar listesinde görülen iki kişinin aslında kurtarılmadığı ortaya çıktı. Gerekli kontroller yapıldığında onlar da kayıp listesine eklendi. Yani şu anda 8 kişinin hayatını kaybettiği o gemi faciasında 20 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
2: Melike, biraz önce yazılı basında da gördük. Kaptan ve diğer personelle ilgili bir takım vahim iddialar var. Aslında gemiyle ilgili de çok iddialar var. Bu soruşturmada sürüyor bir yandan. Nedir son bilgiler?
1: Evet, kaptan ve 7 mürettebat ve bir şirket yetkilisi dün tutuklandı. 3 günlük bir tutuklama süresi verdi buradaki mahkeme. Tabii iddialar var senin de söylediğin gibi. Acaba bu havada çıkmaması mı gerekiyordu? Acaba yapılması gerekenler yapıldı mı? Ya da yapılmaması gereken neler yapıldı? Gemi yeterli donanıma sahip miydi o yolculuğu yapabilecek gibi? Çok fazla iddia var. Bunların hepsi elbette yargı makamları tarafından da değerlendiriliyor. Mevcut deliller toplanıyor, belgeler kontrol ediliyor. Bilir kişilere belki başvuruluyor denizcilik konusunda ve tüm bunlar bu süreç devam ederken de tutuklama kararı çıktı. 9 kişi hakkında ama 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Onlarla ilgili de toplamda 16 kişiyle ilgili de bir soruşturmanın devam ettiğini söyleyelim. Tabii dün herkes kaptanın ifadesine merak ediyordu. Kaptan yolculuğa çıkmak için gemide herhangi bir sıkıntı yoktu. Yolculuğa çıkabilir durumdaydı. Hava o kadar kötü durumda değildi. Geminin de herhangi bir teknik olarak bir zorluğu, sıkıntısı yoktu gibi ifadelerle kendini savundu. Ama elbette tüm bunların ne olduğu, nasıl olduğu daha derin araştırmalar yapıldıkça ve belki de kara kutuya ulaşılıp kara kutu incelendikten sonra daha fazla ayrıntıyla ortaya çıkacak ki biz dün de yayınımızda aslında o iddialardan birisini doğrulamıştık. Geminin kaptanının ve mürettebatının ilk terk edenler olduğu yönünde iddialar vardı. Kaptanı ve ikinci kaptanı bizzat ilk kurtaranlardan olan kaptan bunu aslında ilk ağızdan doğrulamış oldu, bunu söyleyelim. Tabii bir yandan da bitirirken cenazelerin de artık kaldırıldığını da söyleyeyim. Dün burada Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hayatını kaybeden 59 yaşındaki bir kadın toprağa verildi. İki kişi Mersin'e götürüldü, iki cenaze Mersin'e götürüldü ve orada cenaze töreni düzenlenerek toprağa verildi. Yeniden hatırlatayım, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 54 kişi... 20 kişinin arandığı çalışmalar devam ediyor.
0: Melike Şahin Girne'den aktardı. Girne açıklarında yaşanan facia önlenebilir miydi? Hangi hatalar yapıldı? NTV yayınına konuk olan Deniz Emniyeti Derneği Başkanı Cahit İstikbal bu sorulara yanıt verdi.
3: Hızlı batış normal midir? Batış zaten kendisi anormal bir olay ama eğer alınan yara geminin su altındaki kesimindeki çatlak çok büyükse ona göre de batış o denli hızlı olabilir. Gemi büyük bir hızla dönüşe geçerse de yine bu alabora olma süreci hızlanabilir. Dolayısıyla çeşitli etkenler burada devreye girmiş olabilir. Ama geneline baktığımız zaman 267 yolcu ve mürettebat dahil can taşıyor bu katamaran tipi yolcu gemisi. High speed craft diyoruz bunlara, yüksek hızlı tekne diyoruz. Bu gemiden yapılan 241 kurtarmanın benzer olaylara baktığımızda başarılı olduğunu, arama kurtarma çalışması yapan tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Onlar da gece boyunca da çalıştılar. Dolayısıyla başarılı bir kurtarma operasyonu yapılmıştır burada. Hava koşulları bu geminin seferine müsaade etmeyecek kadar kötü değildi. Ama tam yol hızıyla gitmesine müsaade edecek kadar da iyi değildi. O şekilde söyleyeyim ben. Gemi sefere çıkabilirdi ancak daha düşük hızla seyretmesi gerekirdi ki geminin dalgalara şahlanıp dalgalara çarpmasıyla oluşan o slamming etkisi dediğimiz o çarpma sonucu oluşan büyük darbe geminin dış çeperine. O gümleme, zaten o yolcuların gümleme duyduk dedikleri de o dalgaların alt kısma çarpma sesleri muhtemelen. Dolayısıyla bir, çıkmamalıydı. İki, çıktıysa yüksek hızla çıkmamalıydı şeklinde düşünebiliriz. Daha erken dönebilir miydi? Daha erken dönseydi tabii belki bu kaza yaşanmaz. Liman başkanlığı limandan çıkışları durdurabilir çok kötü hava koşullarında ama burada o seviyeye gelmediği anlaşılıyor. Seyrine izin verilmiş. Ancak kaptanın da kendi gemisine göre değerlendirmesini yaparak seyre çıkıp çıkmama konusunda zaten bir gün önceki seferi ertelemiş. Bunu da erteleyebilir ya da eğer yola çıktıysa da uygun hızla seyrederek biraz daha varış yerine geç varmayı göze alarak bu önlemi de alabilirdi ya da geri çıktı, baktı ki gemi çok dövülüyor. Denizde bütün kaptanların hava koşulları kötüleştiğinde ilk yapması gereken şey, bütün kaptanlar bilir, geminin hızını azaltmaktır ki geminin dövülmesi dediğimiz o dalgalara hızlı çarpmasının tesirini azaltsın. Yolcular, mürettebat biraz daha rahat etsin. Bunun için de önce geminin hızı azaltılır. Yani benim söyleyebileceğim, daha düşük hızla seyretmesini ben isterdim. Ve geminin çok fazla dönmeye başladığını gördüğü andan itibaren de geri dönme kararını alınmasını isterdim şeklinde özetleyelim. Bir de şunu da unutmayalım. Evet, olumsuz yanları bunlar olabilir ama bu yolcuların can yelekleriyle donatılması, giydirilmesi ve 241 canın kurtulması da bir başarıdır. Onu da söylemek isterim. Çünkü panik olabilirdi orada. Küçük bir kapıdan çıkmaya çalışıyorlar. Çıkamayabilirlerdi dolayısıyla. Nispeten başarılı bir operasyon olmuştur. Arama kurtarma ekiplerine de bu anlamda oraya küçük tekneleriyle koşup can kurtarmaya koşan Girneli soydaşlarımıza, hepsine çok teşekkür ediyorum.
0: NTV Radyo. Şangay İşbirliği Teşkilatı toplantısı liderler zirvesi bugün Kırgızistan'da yapılıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Erdoğan toplantı kapsamında önemli görüşmeler de gerçekleştirecek. Ayrıntıları alacağız. NTV muhabiri Özden Erkuş zirveyi takip ediyor.
4: Son derece önemli bir zirve Bişkek'te bugün başlayacak. Aslında bakılırsa başladı bile, karşılamalar devam ediyor. Birazdan da ilk oturum başlayacak. Ama tabii önemli olmasının sebebi an itibariyle dünyadaki pek çok çatışma bölgesinin önemli aktörleri şu anda burada Kırgızistan'da, Bişkek'te. Onlar arasında İran Cumhurbaşkanı var, Rusya Devlet Başkanı var, Çin Devlet Başkanı burada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün gelmiş. Liderler dün göçebe oyunlarının açılış törenine katıldılar burada Bişkek Arena'da. Bugünse artık Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın liderler zirvesi toplantısında yer alacaklar. Ama tabii bunun öncesinde, yani zirvenin öncesinde ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli ikili temasları da olacak. Onlardan bir tanesi kısa süre önce başladı. Yaklaşık 20 dakika önce Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev buraya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele geldi ki hemen arkamda gördüğünüz o yoğun güvenlik önleminin sebebi de halen devam etmekte olan bu görüşme. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer liderler gibi Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın genişletilmiş oturumuna katılmak üzere Iris Ordu Devlet Kongre Merkezi'ne gidecek. Buraya yaklaşık 10 kilometre mesafede zirvenin yapılacağı merkeze gidecek ve saat Türkiye saatiyle 8.35'te karşılama törenine katılacak. Sonrasında bir aile fotoğrafı çekilecek 8.55'te ve yine Türkiye saatine göre saat 10.10'dan itibaren de Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın genişletilmiş oturumu yer alacak. Türkiye bilindiği üzere teşkilatın diyalog partnerlerinden bir tanesi. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu oturumda bir konuşma yapmasını bekliyoruz ve sonrasında ise zirve çalışmalarını tamamlamış olacak. Zirvenin ardındansa bu kez Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la bir ikili görüşme yapmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Sonrasında ise bu ziyaretin, bu seyahatin en önemli randevusuna gözler çevrilecek. Çünkü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le burada Bişkek'te bir görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ala Arca Devlet Konuk Evi'nde bu görüşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz. Yine Türkiye saatiyle saat 13.15'te bu önemli randevu gerçekleşecek. İki isim yine Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi çerçevesinde geçtiğimiz yıl Çin'de bir araya gelmişlerdi. Orada görüşmüşlerdi. Tabii önemli konu başlıkları var. En önemlisi elbette dozu her gün artan Rusya-Ukrayna savaşı. Türkiye en başından bu yana bu savaşın barışla çözülmesi, müzakereyle çözülmesi ve bu konuda elinden gelen çabayı göstereceği yönünde telkinleri taraflara yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda çok sayıda açıklama yaptı bilindiği üzere. Bazı somut çabaları da var. Türkiye'nin tarafları hatırlanacaktır. Antalya'da bir araya getirmişti. Yine tahıl koridoru önemli aşamalardan bir tanesiydi. Bunun ötesinde savaş devam ederken esir takaslarında Türkiye güvenilir bir partner olarak hep bu formüllerin içerisinde yer almıştı. Bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu savaşın müzakerelerle sona ermesi için Türkiye'nin alabileceği inisiyatif konusunda net mesajları Rusya lideri Vladimir Putin'e iletmesini bekliyoruz. Tabii bir taraftan bu savaş çerçevesinde özellikle Karadeniz'deki seyir güvenliği Türkiye açısından artık çok hassas bir noktaya ulaşmış durumda. Son dönemde aralarında Türk bayraklı ve Türk sahipli ticari gemiler de dahil olmak üzere çok sayıda gemiye saldırılar düzenlenmeye devam ediyor. İşte bu çerçevede Türkiye rahatsızlığını ilgili ülkelere iletmeye devam ediyor. İşte bu anlamda özellikle Karadeniz'deki seyir güvenliğinin yeniden tesis edilmesi adına ne gibi adımlar atılabilir, bunun da değerlendirilmesini bekliyoruz. Tabii ki bölgesel meseleler de konuşulacak. Suriye'de hem Türkiye hem Rusya önemli iki aktör. Bu çerçevede Suriye'deki son durumunda ele alınmasını bekliyoruz. Elbette Hürmüz Boğazı başta olmak üzere ABD ile İran arasında devam eden gerginliğinde bölgenin iki önemli ülkesinin liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin tarafından kapsamlı şekilde değerlendirilmesini, kuşkusuz ikili ilişkilerinde ele alınmasını bekliyoruz bu önemli görüşmede. Ama dediğimiz gibi an itibariyle Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile görüşmesi devam ediyor. Cumhurbaşkanının sonrasında Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın zirvesine katılacak Cumhurbaşkanı, ardından da gözler az önce de ayrıntılarını aktardığımız Putin görüşmesine çevrilecek.
0: Özden Erkuş Bişkek'ten aktardı. O sırada da bir son dakika gelişmesi geldi. Bolu Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. 7 ilde 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Ayrıntıları Mustafa Berber'den dinleyelim.
5: Aslında şüpheli sayısı 23, ancak Bolu Belediye Başkanı, ki görevden uzaklaştırılmıştı Tanju Özcan, farklı bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu için 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturmadan bahsediyoruz. İsmine ise Hayalet Araç Operasyonu deniliyor. 7 ilde eş zamanlı gerçekleştiriliyor bu operasyon. Gerekçesi ise Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildi ve yüklenici firmaya 34.288.376 lira para ödendiği belirlendi. Bu haksız kazanç ve kamu zararı nedeniyle de Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Aralarında Tanju Özcan'ın da olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişiler hakkında adli işlem yapılıyor. Ancak Tanju Özcan az önce de belirttiğim gibi tutuklu ve bu nedenle 22 kişinin yakalanması için çalışma yürütülüyor. Bolu Jandarma ekipleri yürütüyor. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yürütüyor bu çalışmayı. Tabii sadece gözaltı işlemleri değil, aynı zamanda jandarma ekipleri Bolu Belediyesi'nde arama çalışmalarında gerçekleştiriyor. Sabah saatlerinde dikkat çeken bir soruşturmayla başladık güne. Bolu Belediyesi'ne yönelik bu soruşturma kapsamında bazı çöp araçlarının çalışmadıkları günlerde bile çalışmış gibi gösterildi ve haksız kazanç olarak yaklaşık 34 milyon 300 bin liralık bir haksız kazanç sağladı ve kamunun zararı uğratıldığı tespit edildi.
0: Mustafa Berber'in notlarını dinledik. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık Edirne'den Bulgaristan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı. Emniyet birimleri Arif Kocabıyık'ın yurt dışına kaçmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük sahasına giden şüpheli bir tır durduruldu. Araçta arama yapıldı. Dorse kısmında Arif Kocabıyık ve İran uyruklu bir kişi yakalandı. Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık gözaltına alındı. İşlemleri sürüyor. İran uyruklu diğer şüpheli ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Adli tatil bugün sona eriyor. Yeni yargı yılıyla birlikte yeni bir uygulama da devreye alınıyor. Alo Adalet 135 hattının pilot uygulaması başlayacak.
6: Yeni adli yılla birlikte yargıda yeni bir uygulama başlıyor. Alo Adalet 135 hattının pilot uygulaması Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmete alınıyor. Vatandaşların dosyalarının durumunu takip edebileceği, yargı hizmetlerine ilişkin eksiklikleri iletebileceği Alo Adalet 135 hattı kısa sürede yurt genelinde faaliyete geçecek.
7: Şu an bizim en önemli konumuz yargının hızlandırılması. 12. yargı paketinde özellikle yargının hızlandırılması için önemli adımlar attık.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Batı Adliyesi'ndeki yargı hizmetlerinin etkinliği bürosunu açtı. Gürlek yeni yargı yılı için mesajlar verdi.
7: Gereksiz olarak dosyayı uzatıcı işlemler yapmayalım. İstinafa gidiyor, yargıtaya gidiyor. Zaten verdiğiniz karar elbette yanlışsa dönüyor. Ama kararın uzun sürmesi mağduriyeti maalesef oluşturuyor.
6: 40 günlük aranın ardından yeni adli yılda hem ilk derece hem de yüksek yargıda önemli dosyalar ele alınacak. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanıklı CHP kurultayı ceza davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek. Ankara Adliyesi'nde 14 Ekim'de akademisyen Necip Pablemitoğlu'nun ölümüne ilişkin dava, 18 Aralık'ta ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin görülen davanın duruşmaları yapılacak. Çankaya ve Etimesgut Belediye Başkanları ile birlikte 67'si tutuklu bulunan şüpheliler için yürütülen soruşturmalarda iddianame hazırlanması bekleniyor. Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada da iddianame düzenlenmesi bekleniyor.
0: Hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkan Vekili ve Milletvekili Cevdet Selvi için mecliste tören düzenlendi dün. Törene yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. İki isim törenin başında tokalaştı ama el sıkışmadan ayrıldılar.
6: Törenin başında el sıkıştılar ama bittiğinde tokalaşmadan ayrıldılar. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkan Vekili ve Milletvekili Cevdet Selvi için mecliste düzenlenen törene katıldı. İki isim törenin başlangıcında el sıkıştı ama tören bittiğinde bir temas olmadı. Özel daha sonra Yeni Parti Genel Merkezi'ne geçti. Yeni partinin genel merkezi parti meclisi toplantısıyla faaliyete geçti.
8: Ufuk çizgisine doğru cesaretle ilerliyoruz. Vira bismillah.
6: Özel yeni partide 3 dönem kuralı olacağını söyledi. Ancak kendisi için bu kuralın seçim başarısına bağlı olduğunu belirtti.
8: Gireceğim ilk seçimde partiyi birinci parti yapmazsam, partiyi iktidar partisi yapmazsam derhal kurultaya gideceğim ve görevimi benden sonraki genel başkanımıza devredeceğim. Benim için dönem kuralı budur.
9: NTV Radyo.
0: Ekonomide Eylül ayı yoğun geçecek. Yurt içinde enflasyon verisi ve faiz kararı takip edilecek. Ayrıca orta vadeli programda ekonominin yol haritası belli olacak.
6: Ekonomide Eylül takvimi yoğun. Eylül ayı ekonomiye ilişkin birçok önemli veriye sahne olacak. Enflasyon, faiz kararı ve orta vadeli program izlenecek.
10: Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yılına...
6: Ağustos ayı enflasyon rakamları 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak. Temmuz ayı enflasyonu aylık %1,78, yıllık 31,75 olmuştu. Merkez Bankası 2026'nın 3. enflasyon raporunda da enflasyon tahminini %26'dan %28'e yükseltmişti. Kritik faiz kararı ise 10 Eylül'de açıklanacak. Merkez Bankası'nın yılın 6. toplantısında vereceği karar yakından izlenecek. Banka son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar vermişti. Ancak banka 1 Mart'tan bu yana ara verdiği haftalık repo ihalelerine yeniden başladı. Bu durum faizi fiili olarak %40'dan %37'ye çekti.
11: Finansal koşullar 2026'da.
6: Eylül'de makroekonomik göstergelerin yanı sıra Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğini taşıyan orta vadeli programın ayrıntıları da belli olacak. OVP ile 2027-2029 dönemine ilişkin büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat ve cari denge gibi temel makro hedefler belirlenmiş olacak. Yurt dışında ise piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nda olacak. Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole'a verdiği faiz artırımı ihtimaline dair mesajlar sonrası piyasalarda dalgalanma sürüyor. Karar 16 Eylül'de açıklanacak.
0: Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken milyarderlerin külçe altın talebi de çarpıcı şekilde arttı. Varlıklı yatırımcılar fonlar yerine artık doğrudan fiziki altına yönelirken dünyanın önde gelen özel kasalarında kapasite sorunu başladı.
6: Milyarderler fiziki altına koştu. Dev kasalar yetmemeye başladı. Altın piyasasında hareketlilik sürerken milyarderler fiziki altın alımını artırdı. Alınan altınlar İngiltere, İsviçre gibi finans piyasasının kalbi durumundaki ülkelerin banka kasalarında saklanıyor. Financial Times'ın haberine göre yıllardır kapasite sorunu yaşamayan bazı özel altın kasaları bile zorlanmaya başladı. Londra merkezli Sharpes Pixley mevcut depolama alanındaki baskıyı azaltmak için yeni bir tesis ararken İsviçre merkezli Swiss Gold Safe ise altın kasa lokasyonunu genişletmeye hazırlanıyor. Sektörün büyük şirketlerinden MKS Pump da en varlıklı müşterilerine yönelik yeni ve oldukça büyük bir kasa kurmayı planlıyor. Şirket en az 50 milyon dolar değerinde külçe bulunduran müşterilere özel bir hizmet sunmaya hazırlanıyor. Fiziki altına yönelim yüksek servet grubuyla sınırlı değil. Dünya Altın Konseyi verilerine göre küresel külçe ve altın para yatırımları 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %21 artarak 784 tona ulaştı. Böylece fiziki altın yatırımlarında kayıtlardaki en güçlü ilk yarılardan biri görüldü.
0: Denizlerde av yasağı sona erdi. Balıkçılar avlarını denize bıraktı. İzmir'de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla bir tören düzenlendi. Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarındaki diğer kentlerde de yeni sezon heyecanı vardı.
12: Ruvanız neta, yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum. Bira bismillah, rastgele.
13: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım.
14: 4,5 ay süren av yasağı bitti. Balıkçılar vira bismillah diyerek denize açıldı.
15: Marmara'daki tüm balıkçılar gibi Sarıyer Kireçburnu sahilindeki balıkçılar da vira bismillah diyerek yasağın bitmesiyle birlikte artık denize açılıyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla uyguladığı genel av yasağı gece yarısı itibariyle artık son buldu ve Kireçburnu sahilinden açılan tekneler ilk ağlarını Marmara açıklarına bırakmak için açıldılar.
14: Yeni av sezonu için İzmir'deki Güzel Bahçe Yalı Balıkçı Barınağı'nda tören düzenlendi. Törene katılanlar arasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da vardı. Yumaklı, protokol üyeleriyle birlikte denize balık saldı. Konuşmaların ardından balıkçılar siren sesleri eşliğinde denize açıldı. 2026-2027 yılı av sezonu için Samsun'da da tören vardı. Canik Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen etkinlikte horon ve kolbastı gösterileri gerçekleştirildi. Daha sonra dualar edildi. Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun'da da balıkçılar gece yarısından itibaren yakınlarıyla vedalaşıp Karadeniz açıklarına doğru harekete geçti.
0: Cem Yılmaz geçirdiği kalp krizinden sonra hastane odasından bir teşekkür mesajı paylaşımı yaptı. Oradaki fotoğrafı sosyal medyada kulak memesindeki çizgi tartışmasını başlattı. Bazı doktorlar bu çizginin kalp hastalığı işareti olabileceğini söyledi. Profesör Doktor Bingür Sönmez ise hem kalp krizinde kritik olan başka belirtileri anlattı hem de iki gündür kendisine gelen mesajları paylaştı.
16: Bu bir marker, bir haberci, bir işaret. Kesinlikle olamaz. Kulak memesinin fotoğrafı çekip bana gönderiyorlar. Ben de gülüp geçiyorum sadece. Hiçbir kardiyolojik kılavuzumda böyle bir şey yok. Yıllar önce Frank isminde bir bilim insanı 1973 yıllarında böyle bir tespitte bulunmuş. Şimdi hangi 60 yaş üzerindeki insanın kulağına bakarsanız böyle bir kıvrım zaten görebilirsiniz. Bu illa bir koroner kalp hastalığının şikayeti değil. Yüksek tansiyon en sinsi işaretlerden birisi ve yıllarca hiç belirti vermeyebilir. Kötü kolesterol, diyabet. Şu anda ülkemizdeki diyabetik insanların yarısı diyabetik olduğunu bilmiyorlar. Bu diyabet kalp damar hastalıklarını hızlandıran bir şey. 50 yaşından sonra herkesin bir bilgisayarla anjiyo yaptırması lazım. Şikayet beklemeden. Bu bize yaklaşık gelecek olan 5 yılın habercisi oluyor. Bir plak var mı? Ciddi bir darlık var mı? Varsa klasik anjiyo yapalım mı şeklinde bilgi var. Yani kulak bebeğinize bakacağınızda bence risk faktörlerini tekrar gözden geçirin.
0: Hafta içinin yoğun temposunda bazen uykunuzu alamadığınız zamanlar oluyordur. Bunun için iyi bir haber var. Hafta sonu bir miktar fazla uyumak sanılanın aksine tembellik değil, kalp dostu bir telafi olabilir diyor uzmanlar.
6: Hafta sonu uyunan fazladan 1,5 saat hem morale hem de kalbe iyi geliyor. Ezber bozan açıklama Güney Koreli bilim insanlarına ait. Seul Üniversitesi araştırmacıları 41 bin yetişkini tam 7 yıl boyunca takip etti. Bulgulara göre hafta sonu normalden fazla uyuyanlarda yüksek tansiyon riski azalıyor. İdeal süre ise 1 saat 27 dakika olarak belirlendi. Bu sürede ek uyku hipertansiyon riskini %9 azaltıyor, damarlardaki stresi hafifletiyor. Üstelik düzenli egzersiz yapamayan hareketsiz bireylerde bu koruyucu etki daha da güçlü hissediliyor. Araştırmanın sonuçları Münih'te düzenlenen Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongresi'nde bilim dünyasıyla paylaşıldı. Ancak uzmanlara göre fazlası biyolojik saati bozabildiğinden ek uykuyu 1,5 saatte sınırlandırmak gerekiyor. Kalp sağlığı uzmanlarına göre fazladan uyku egzersizin yerini tutmuyor. Ancak hafta içi yoğun iş ve aile temposu nedeniyle uykusuz kalanların hafta sonu biraz geç uyanmaktan suçluluk duymasına hiç gerek yok.
9: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %60'ı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken İbadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkal Köy Kavacık arasında sabah trafiği var. Şavrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetdere Şirinevler, Tem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yine sabah yoğunluğu gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
9: İstanbul yol durumu.
17: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
18: Hafta genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul açık, rüzgar orta kuvvette. Sıcaklık cumaya kadar 28-30 derecelerde seyredecek. Ankara açık 30, İzmir 35, Bursa 33 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık 36 derece.
17: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
19: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
20: Ardento. Mobile Systems.
21: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler.
20: Gençler Dünyası.
21: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
22: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
23: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
24: Selam, ben Piraye.
25: Ben de Rutkay.
24: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
26: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
27: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
2: Merhabalar. Mor mürdüm denince benim aklıma hemen kış hazırlıkları geliyor. Üstelik her türlüsünden. Şimdi benim aklıma geliyor. Aslında normalde mor mürdüm eriğini biz kış hazırlıkları için kullanmıyoruz. Ama bazı ülkelerde bu neredeyse bir yaşam biçimi haline gelmiş. Nasıl bizim işte Adana'dan tutun Gaziantep'e, Urfa'ya her yerde böyle salçalar güneşte çekiliyor, kuruyor, kazanlarda kaynıyor. Böyle hummalı bir salça hazırlığı var ya, işte Orta Avrupa ülkelerinde özellikle de Macaristan'da lekvar dönemi aynı bizim salça yapma dönemi. Şimdi lekvar ne diyeceksiniz? Böyle meyve çektirmelerine, meyve marmelatlarına verilen genel bir isim. Erikli olanına Silva lekvar deniliyor. Ama gerçekten de en önemlisi mor mürdüm eriği ile yapılan, aslında son derece basit. Mor mürdüm eriği ayıklanıyor, ufak ufak doğranıyor. Aslında çok ufak da doğramak değil, 2'ye 4'e bölmek mümkün. Ya da kıyma makinesi gibi gerçekten makineden geçiriliyor. Bizde böyle kollu blenderla yapılabilir. Yani biraz un ufak ediliyor. Ondan sonra aynı salça çektirilir gibi kazanlara konuyor. Şimdi buna çok az şeker de ekleniyor. Fakat mesela ben kendim yaptığım zaman tabii meyvenin de lezzetine göre değişir. Ama mesela 1 kilo meyveye 250 gram şeker en fazla koyuyorum. Hadi 300 olsun, daha fazla değil. Zaten kendini iyice ne çekecek, adeta salça kıvamında bir macun haline gelecek. Dolayısıyla şeker meyve dengesi de iyice ne eşitlenecek. Zaten burada aslında meyvenin tadını ön plana çıkartmak esas. Çünkü lekvar dediğimiz zaman son derece yoğun, ekmeğe sürülebilen bir kıvamdan bahsediyoruz. Yani bildiğimiz marmelattan daha yoğun bir kıvam. Biraz böyle Kastamonu'nun erik eşisini hatırlatabilir. Zaten ona çok yaklaşıyor. Bizde şeker konmadığı için biz ona eşi demişiz, yani ekşi. Ama burada da adeta bir böyle marmelat reçel muamelesi görüyor. Yaptıkları böyle lokma gibi toplar var, tatlı yerine yenilen. Onların içine, çöreklerin içine, bunların içine mutlaka bu erik marmelatı konuyor. Yani Silva lekvar. Şimdi baktığımız zaman aslında bu bütün Orta Avrupa ülkeleri için geçerli. Pek çok ülkede gene yaşam biçimi haline gelmiş. Mesela Romanya'ya gittiğiniz zaman Topoloveni civarında bu gerçekten köylülerin kış hazırlıklarının en önemlisi. Orada da ne diyorlar buna? Macun. Hatta coğrafi işaretlemesi var. Orta Avrupa, Doğu Avrupa ülkelerinde dolaşırsak Avusturya'da, Çekya'da, Polonya'da hemen hemen aynıları var. Şimdi biraz Germanik ülkelere gittiğimiz zaman, yani Avusturya, İsviçre, Almanya'nın daha Bayern bölgeleri falan, oralara gittiğimiz zaman da buna Powidl deniliyor. Birazcık daha marmelat gibi olanına da Svechkenmus denir veya Almanya'da Flammenmus olarak geçer. Aslında o da böyle gerçekten bir macun kıvamını işaret ediyor mus deyince, bir püre gibi. Fakat İsviçre'de kesinlikle Powidl. Eğer giderseniz zaten bunları raflarda arayın. Bu ülkelerden birine yolunuz düşerse, ama kendiniz yapabilirsiniz. Bir de aslında buna hiç baharat konmaz. Sadece erik ve şeker. Fakat ben biraz yıldız anason, şöyle bir tane iki tane kaynatırken içine atmayı seviyorum. Tabii ki karanfil konulabilir, çok yakışır. Bir de portakal kabuğu rendesi yakışıyor. İsterseniz başka meyvelerle karıştırıp farklı versiyonlar da yapabilirsiniz. Mesela bir kızılcıkla deneyin bakalım. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bingöl-Solhan yolunun 5-6. kilometrelerinde ve Antalya-Korkuteli yolunun 29-36. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
3: Arvento, Arvento.
6: Mobile Systems.
7: Reklam.
6: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Food East İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Food East İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodeastexpo.com.
9: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
10: NTV Radyo.

0: reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
1: Mobile Systems.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 1 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Miladi takvime göre sonbahara girdik. Doğa takvimine göre ise sonbahar 23 Eylül ekinoksuyla başlar. Uluslararası Primat Günü bugün. Dev gorillerden uysal orangutanlara, halka kuyruklu lemurlardan gürültülü gibonlara kadar primatlar yeryüzündeki büyüleyici türlerden. Zeki, sosyal, duyarlı primatlar birbirine sıkı bağlarla bağlı aileler halinde yaşarlar. Yaşlanınca birbirlerine bakar, yavrularını fedakarca büyütür, korurlar. Yaşayan en büyük primat türü Doğu gorilidir. Özellikle de Doğu Ova gorili. Erkekleri 1.70 cm boya, 180 kilo ağırlığa kadar çıkabilir. Vahşi avcılar, eğlence merkezlerinde ticari sömürü, egzotik hayvan ticareti nedeniyle primatlar tehlikede. Ayrıca yaşam alanı tahribatı nedeniyle eş bulmaları, yiyecek bulmaları, yavrularını büyütmeleri zorlaşıyor. Uluslararası Primat Günü tüm bu tehditlere dikkat çekmek amacıyla ilan edildi. Ne yapabilirsiniz? Yaban hayatını koruyan ve yaban hayvanlarına sömürüyü sona erdirmek için çalışan kuruluşları destekleyebilir, seyahatlerinizde hayvanlara yönelik vahşi turistik turlara katılmayabilir, sosyal medyada hayvanlara zulmedilen videoları bildirip etkileşime girmekten kaçınabilirsiniz.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Tek reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu.
2: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için.
3: Gazeteci Mete Çubukçu'yla NTV Radyo'da kayıttayız.
4: İsrail ne yapmaya çalışıyor? Doğrudan Türkiye hedef alıyor.
2: Türkiye daha fazla inisiyatif alır gibi mi, ne dersiniz? Yani burada bir de böyle bir alan var.
3: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
2: Bu hafta eğitim üzerine yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını ele alacağız, tartışacağız.
5: Kayıttayız da bu hafta İran'ın gölge yönetimine, müzakerelerde tıkanan noktalara, OPEC'te olan gelişmelere yakından bakacağız. İki konumuz olacak.
3: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
2: Üçüncü dönemi anlamına mı geliyor NATO 3.0? Oradan başlayalım isterseniz.
5: Peki bunun ardında ne yatıyor? Yapay zeka öğrencilerin çözüm üretme kapasitesini köreltiyor mu?
3: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
2: Psikologlar, sosyologlar, siyasetçilerin de içinde olduğu uzun, erimli bir sürece ihtiyaç var. Bunun hazırlığı da olması gerekiyor mu, ne dersiniz?
3: Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.

0: gel. Daha dün
1: evet,
0: hani...
1: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. En para bankanın güzeli.
8: Reklam.
9: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
10: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
11: Artık sonbahar geldi mi? Sıcaklıklar tekrar yükselir mi derseniz, bu hafta yine yaz havası yaşanacak. Sıcaklık çarşambadan itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. Bu haftada rahatlıkla denize girmek mümkün.
10: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
12: Burası NTV Radyo. Saat 9.
13: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Bolu Belediyesi'ne yönelik hayalet araç operasyonu düzenlendi. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon ödeme yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkilileri bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yapıyor.

0: Mahkeme 9 zanlı hakkında 3'er gün tutukluluk kararı verdi. Şirket hissedarları ve liman müdürlüğü yetkililerinden oluşan 5 kişi hakkında da adli tahkikat başlatıldı.
1: Alabora olan batan geminin parçaları sürükleniyor, gemiye ait bir platformun bir romorkör tarafından kıyıya taşındığını görüyoruz.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel arama kurtarma çalışmalarındaki son durumu aktardı.
2: Kayıp olan 20 insanımız var, vefat eden 8 insanımız. 20 kaybımızı bütün hızıyla gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak bu 20 insanımıza öyle veya böyle ulaşmak için bütün çalışmalar son sürat devam etmektedir.
3: Yardım gelmiyor!
4: Gemi battı.
0: Üstel hiçbir ihmalin üzeri örtülmeyecek. Sorumlular adalet önünde hesap verecek diye konuştu. Denizin metrelerce altında bulunan enkaza ulaşmak için Türkiye'den teknik destek istendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, batığa robotik dalış yapılacağını duyurdu.
5: Hani 514 metre bir derinlikte olduğunu düşünüyoruz. Geminin buraya dalgıçlarla inmek mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'den gelecek olan iki gemi bekliyoruz.
0: Kaza ile ilgili ihmal iddiaları da var.
6: Kaza anında mürettebatın kapıları kilitlediği, yolcuların üzerine kilitlediği, yeterli sayıda can yeleği olmadığı, can yeleği bulmaya çalışanların bunu başaramadığı, can sallarının suya indirilip gemiye sabitlenmesi gerekirken bunun yapılmadığını, yolcuların tahliyesi konusunda mürettebatın sorumluluk almadığı yönünde bir dizi yolcu ifadesi de var.
0: Facianın ardından bölgede zamanla yarış sürüyor. Çok sayıda ekibin katıldığı arama kurtarma operasyonu denizden ve havadan kesintisiz devam ediyor.
1: Kayıplar akıntı yönünde sürüklendiyse o yönde bir çalışmanın yapılarak belki hayatta kalmış olabilecekleri, bulunabilecekleri yönünde araştırmalar, çalışmalar devam ediyor.
7: Şangay İşbirliği Teşkilatı toplantısı Liderler Zirvesi bugün Kırgızistan'da yapılıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Erdoğan toplantı kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıntıları alacağız NTV muhabiri Özden Erkuş'tan.
8: Şimdi hem zirve öncesinde hem de zirve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmeleri var. Onlardan bir tanesi tamamlanmak üzere. Yaklaşık 1-1.5 saat önce İlham Aliyev, Azerbaycan Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele geldi ve ikili görüşme gerçekleştirdiler. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Teşkilatı genişletilmiş oturumuna katılmak üzere İris Ordo Devlet Kongre Merkezi'ne, yaklaşık 7-8 kilometre mesafede Bişkek kent merkezindeki bu kongre merkezine geçmesini bekliyoruz. Orada resmi törenle karşılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sonrasında ise bir aile fotoğrafı çekilecek. Hem teşkilata üye ülkeler hem de gözlemci ülkeler ya da Türkiye gibi diyalog ortağı olan ülkelerin liderleriyle birlikte geniş bir aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirilecek. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o genişletilmiş oturumda bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Tabii başta Orta Doğu olmak üzere, Orta Doğu'nun ötesinde özellikle Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın etki alanındaki coğrafyalarda devam eden çatışmalar olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği küresel mesajlar bu konuşmada dikkatle takip edilecek. Sonrasında ise zirve çalışmaları tamamlanacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmesi olacak. Onlardan bir tanesi ev sahibi ülkenin Kırgızistan'ın Cumhurbaşkanı Sadir Japarov'la bir ikili görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı. Sonrasında ise aslına bakılırsa bu randevunun belki de en kritik olan görüşmesi Rusya Devlet Başkanı Putin'le gerçekleştireceği görüşmeye geçecek Cumhurbaşkanı. Alaarca Devlet Konuk Evi'nde gerçekleşecek bu önemli görüşme. İki isim son olarak 2025 tarihinde yine Şangay İşbirliği Teşkilatı toplantısı marjında bir ikili görüşme gerçekleştirmişlerdi. Bu görüşmede de elbette hem ikili ilişkiler ele alınacak ama ötesinde bölgesel ve küresel başlıkların iki önemli ülkenin lideri tarafından değerlendirilmesini bekliyoruz. Onlardan en önemlisi elbette devam eden Rusya-Ukrayna savaşı. Son dönemde iyice tansiyon artmış durumda. Karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ötesinde özellikle son dönemde Karadeniz'deki seyir güvenliği iyiden iyiye tehlikeye girmiş durumda. Ki Türk bayraklı ve Türk sahipli bazı gemilere de son dönemde saldırıların arttığını görüyoruz. Türkiye bu konudaki rahatsızlığını taraflara iletmeye devam ediyor. Bu görüşmede de özellikle Karadeniz

0: Deniz'deki seyir güvenliğinin sağlanmasına dönük Türkiye'nin beklentilerinin birinci ağızdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Rusya lideri Vladimir Putin'e aktarılmasını bekliyoruz. Tabii bölgede önemli aktör her iki ülkede, hem Türkiye hem Rusya, o alanlardan, etki alanlarından biri de elbette ki Suriye. Bu çerçevede Suriye'deki son duruma ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasını bekliyoruz. İki önemli ismin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin'in, tabii ki başta enerji olmak üzere Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler de önemli. Tüm bunların da yine bu önemli görüşmede ele alınmasını bekliyoruz. Ama öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı genişletilmiş formatlı toplantısına katılacak önümüzdeki dakikalarda.
1: Özden Erkuş'un notlarını dinledik. Amerikan basını İran'a düzenlenen son saldırıdan sonra Başkan Donald Trump'ın yeni saldırıları değerlendirdiğini yazdı. Trump, Oval Ofis'te bir gazetecinin sorusuna da "onlar başarısızlar ancak bu onlara hadlerini bildirmeyeceğiz anlamına gelmiyor" dedi. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz son gelişmeleri aktardı.
2: ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a yönelik saldırıların, yeniden başlayacak olan saldırıların da kısıtlı bir saldırı kapsamında mı olacak, yoksa topyekün bir savaşa dönüş şeklinde mi olacak diye soruldu. Trump İran için başarısız bir ulus ifadesini tekrarladı ama bu onlara hadlerini bildirmeyeceğimiz anlamına gelmiyor, ne olacağını göreceğiz ifadesini kullandı. Axios'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey danışmanları İran'a yönelik Hürmüz Boğazı'nda kısıtlı bazı saldırıların yeniden başlaması seçeneğini değerlendiriyor. Geçen hafta CENTCOM tarafından hazırlanan bu plana Savunma Bakanı Pete Hegseth'in destek verdiği ifade ediliyor. Habere göre aslında son birkaç güne kadar Beyaz Saray daha çok İran'la gerilimi daha da tırmandırmamak amacıyla bu saldırıların yeniden başlaması seçeneğine sıcak bakmıyordu. Ancak özellikle pazar günü Ürdün'de Amerikan üssüne yönelik İran'ın gerçekleştirdiği saldırıdan sonra Trump'ın böyle bir kısıtlı saldırıya yeşil ışık yakabileceği, yani Trump'ın fikrini değiştirebileceği ihtimalinden söz ediliyor. Amerikalı yetkililere göre CENTCOM özellikle İran'ın radar, hava savunma ve gemi savar kabiliyetlerini toparlamaya çalıştığına ilişkin bir endişeye sahip ve özellikle Hürmüz Boğazı'nda gemileri daha isabetli bir şekilde hedef almasının önünü açabileceği yönünde bir kaygı var CENTCOM yetkililerinde. Hatta bu kaygının temelinde de geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayın olduğu ifade ediliyor. Şu İran'ın ateşlediği bir füzenin Hürmüz Boğazı'nda gemilere koruma sağlayan bir F-35'e yaklaşmış olması. Yani Amerikalı yetkililere göre aslında bir tehdit olabilecek kadar ciddi bir yaklaşma söz konusu değildi ama İran'ın Amerikalı yetkililere göre askeri kapasitesini yeniden oluşturmaya çalıştığına ilişkin bir sinyal, bir işaret olarak algılandığı ifade ediliyor bu olayın.
1: Begüm Dönmezler söz aktardı. Balıkçılar denize döndü, vira bismillah dedi. 15 Nisan'da başlayan av yasağı sona erdi. Denize açılan balıkçıları NTV muhabiri Ali Ablay, Sarıyer Kireçburnu sahilinden takip etti.
3: Marmara'daki tüm balıkçılar gibi Sarıyer Kireçburnu sahilindeki balıkçılar da vira bismillah diyerek yasağın bitmesiyle birlikte artık denize açılıyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla uyguladığı genel av yasağı gece yarısı itibariyle artık son buldu ve Kireçburnu sahilinden açılan tekneler ilk ağlarını Marmara açıklarına bırakmak için açıldılar. Yaklaşık 22 bin irili ufaklı balıkçı teknesi günlerdir denize açılmak için son hazırlıklarını yapıyorlardı. Türkiye'de her yıl 15 Nisan'da başlayan denizlerde av yasağı 4,5 aylık aranın ardından artık son buldu. Balıkçılar 4,5 aylık bu süre boyunca teknelerinin bakım ve onarımlarını tamamladı. Ağlarını tek tek gözden geçirip hazır hale getirdi. Son 15 günde ise ağlar teknelere alındı, kumanyalar tamamlandı. Troller ve gırgırlardaki eksikler de giderildi. Kimi İstanbul'dan, kimi ise farklı illerden gelen balıkçılar uzun süredir bugünü bekliyordu. Buradan hareket eden balıkçı teknelerinin büyük bir çoğunluğuysa Karadeniz'de avlanacaklar. Bu yıl balıkçılar özellikle Palamut'tan umutlu. Balıkçılar 15 Eylül'den sonra denizdeki durumun daha da netleşeceğini belirtiyorlar. Doğu Karadeniz'in bu sezon balık popülasyonu açısından daha güçlü olduğunu da ifade ediyorlar. Geçen sezon hamsi bolluğu yaşanmıştı ancak palamut daha azdı. Bu sezonsa palamutta bir bolluk yaşanması bekleniyor. Bu da ilerleyen günlerde palamutun tezgahlarda ucuzlayacağını gösteriyor. Palamut ve istavrit başta olmak üzere sezonun ilk döneminde hangi balık türlerinin daha fazla avlanacağıysa deniz suyunun sıcaklığı, göç hareketleri ve av miktarlarına bağlı olarak netleşecek. Fiyatlar geçen senekine göre biraz yükselmiş olsa da balıkçılar balık bollaştı. Tezgahlardaki fiyatların da düşmesini bekliyor. Yasağın bitmesiyle Kireçburnu sahilinden açılan ilk tekneler artık yavaş yavaş ağlarını atmaya başladılar. Ve 4,5 aylık aranın ardından işte Kireçburnu sahilindeki gemiler, son gemi, burada kalan son gemilerde açılıyorlar. Sezon yaklaşık 7,5 ay kadar sürecek ve bu teknelerin ilk hedefi Karadeniz'e açılıp palamut avlamak olacak.
4: NTV Radyo. Finans Bülteni.
1: Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 14.334 seviyesinde başlayacak. Dolar 48.28, Euro 56.09'dan işlem görüyor. Altının onzu 4.434 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.882, çeyrek altın 11.671 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 90 dolar.
5: Reklam. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: renkli araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Çay makinesi deyince vatan. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Beşiktaş Dolmabahçe'de farklı galip geldi. Siyah beyazlılar yeni transferi Dušan Vlahović'in hat-trick yaptığı maçta Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 yendi.
6: Beşiktaş 3 puanı 6 golle elde etti. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti.
7: Galip geldiğimiz için mutluyuz. Vlahović için yönetime çok ısrarcı oldum. Umarım böyle oynamayı sürdürür. Lig uzun bir maraton. Çok çalışıyoruz ve çalıştıkça daha da gelişeceğiz. İyi performansımızı sürdürerek gelişimimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz.
6: Siyah beyazlılarda yeni transfer Dušan Vlahović hat-trick yaparken Černý, Murillo ve İlhan Fakılı da fileleri sarsmayı başardı. Konuk ekibin gollerini ise Diomandi ve Mahmiç kaydetti.
8: Kazanmayı hak ettik. Üst üste iki yenilginin ardından bu maça çıktık. Hiç mutlu değildik. Önümüzde Fenerbahçe derbisi var. Oraya pozitif gideceğiz. Derbide galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
6: Tüpraş stadını dolduran taraftarlar binlerce Türk bayrağıyla Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı. 5 yıl 8 ay sonra ilk kez bir maçta 6 gol sevinci yaşayan Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasını 6 puanla 3. sırada tamamladı. Siyah beyazlılar önümüzdeki hafta derbi maçına çıkacak. Beşiktaş aynı puanı paylaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye cumartesi günü konuk olacak.
5: Trabzonspor öne geçtiği maçta son dakika golüne engel olamadı. Bordo Mavililer Ahmet Sportif faaliyetlerine 2-1 yenildi.
6: Ahmet Sportif faaliyetler Trabzonspor'dan 3 puanı son dakikada gelen golle aldı. Diyarbakır temsilcisi yenik duruma düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı.
7: Hak edilmiş bir galibiyetti. Sahaya kaliteli bir futbol yansıttığımız için mutluyuz. Onana çok fazla kurtarış yaptı. Geçen haftanın ardından iyi bir reaksiyon verdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
6: Bordo Mavililer 11. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle öne geçti. Ahmet Sportif faaliyetlerin galibiyet gollerini 45+5'te Yıra Sor ve 90. dakikada Gift Orban kaydetti.
9: Bizden çok daha fazla iyi oynadılar. Çok daha fazla istekliydiler. Onlar tebrik hak ettiler. Bugün biz beklediğimiz bu süreçten sonra beklediğim açıkçası reaksiyon olmadı.
6: Trabzonspor'da sakatlık geçiren Savioğlu mücadeleyi tamamlayamadı. Bordo Mavililer 3. haftayı 4 puanla tamamlarken ev sahibi ekibin puanı 6'ya yükseldi. Trabzonspor bir sonraki maçında Gençler Birliği'ni konuk edecek. Ahmet Sportif faaliyetler ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
5: 12 dev adam deplasmanda karşılaştığı İzlanda'yı 37 sayı farkla yendi. Eleme grubunda 8'de 8 yapan milliler 2027 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. 12 dev adam devre arasına 60'a 37 üstün girdiği karşılaşmadan 110'a 73 galip ayrıldı. Millilerde Cüneydi Osman ve Onur Alp Bitim 17'şer sayıyla öne çıktı. Ergin Ataman'ın öğrencileri eleme grubunun kalan 4 maçında sırasıyla İtalya, İzlanda, Litvanya ve yine İtalya ile karşılaşacak. FIBA 2027 Dünya Kupası 27 Ağustos'la 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Filin Sultanları Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak. Millilerin turu geçmesi halinde Belçika-Almanya eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşması bekleniyor.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. İşverenlerin çalışanlarla ilgili en temel yükümlülüklerinden biri her çalışan için bir özlük dosyası düzenlemektir. Uygulamada ise bu yükümlülük çoğu zaman işe girerken mümkün olduğunca fazla belge toplamak şeklinde anlaşılır. Kimlik fotokopisinden nüfus kayıt örneğine, kan grubu kartından adli sicil kaydına, aile bireylerinin kimlik bilgilerinden evlilik cüzdanına kadar uzanan oldukça geniş dosyalar hazırlanıyor. Oysa günümüzde doğru soru, özlük dosyasında ne kadar çok belge bulundurabiliriz değil, çalışma ilişkisi bakımından gerçekten hangi bilgilere ihtiyaç duyuyoruz olmalıdır. Çünkü özlük dosyası sadece iş hukukunun değil, kişisel verilerin korunması hukukunun da konusudur. Bizim iş kanunumuzda ki bu kanunumuzun 75. maddesine göre işveren, çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenlemek zorundadır. Bu dosyada işçinin kimlik bilgilerinin yanı sıra iş kanunu ve diğer kanunlar gereğince düzenlenmesi gereken belge ve kayıtların saklanması gerekir. Ancak kanunda bütün iş yerleri ve bütün çalışanlar için geçerli, sınırlı ve tek tip belge listesi bulunmuyor. Dosyanın içeriği yapılan işe, iş yerinin tehlike sınıfına, çalışanın görevine, iş sözleşmesinin türüne ve özel mevzuattan doğan yükümlülüklere göre değişiyor. Dolayısıyla bir belgenin bazı çalışanlar için gerekli olması, o belgenin bütün çalışanlardan istenebileceği anlamına gelmiyor. Örneğin sürücü belgesi şoför olarak çalışan bir kişi bakımından gerekli olabilir. Ancak masa başında görev yapan bütün çalışanlardan sürücü belgesi fotokopisi alınmasının iş ilişkisiyle bağlantısını açıklamak elbette kolay değildir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. Kilometrelerinde ve Samsun-Terme yolunun 5-6. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Herkese sanat.
5: Bazı sanat dallarından uzak duruyor,
6: kendini vücut
5: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
7: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
5: Gerçekten öyle mi?
8: Serum malzemesi çamur.
5: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
9: Siz yoksanız sanat da yok.
5: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
10: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
5: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
11: Reklam. 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
12: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
13: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi Göz.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
14: lazım. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Food East İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Food East İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodeastexpo.com.
15: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: Reklam. TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Food East İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar, 1000'e yakın firma ve 70 bine aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Food East İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
16: NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.

0: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 1 Eylül 2026 Salı günü sabahında geri sayım programımızla karşınızdayız. Değerli izleyenler, birazdan Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş bizimle birlikte olacak. Özellikle biliyorsunuz fonlar konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun üst üste açıklamaları oldu. Dün de yine bir açıklama var. Bunun piyasalara etkisini dün gördük mü acaba? Bundan sonra görecek miyiz? Tonguç Bey'e soracağız. Ayrıca piyasaları hem yurt içi hem de yurt dışı gelişmeleri konuşacağız. Sonrasında Profesör Doktor Ali Rıza Öztürkmen bizimle birlikte olacak. Harran Üniversitesi'nden hoca, biz bu bölümde de yani programımızın ikinci bölümünde de tarımı konuşacağız değerli izleyenler. Dün büyüme rakamları açıklandı biliyorsunuz. Yılın ikinci çeyrek büyüme rakamları içerisinde en çok büyümeye katkı sağlayan sektörlerden bir tanesi tarım oldu. Bunun sebebi nedir acaba diye soracağız. Ayrıca biraz da küresele bakmaya çalışacağız. Dünyada tarım fiyatları nereye doğru gidiyor? Sıkıntı var mı yok mu? Çünkü hatırlayın bundan bir buçuk ay önce özellikle Avrupa ve Amerika'nın güney kısmında tarım üreticilerinin yoğunlaştığı yerde kuraklığın çok ciddi noktalara ulaştığı ve rekolteyi ciddi manada düşüreceği iddia ediliyordu, belirtiliyordu. Durumlar nedir acaba? Konuşacağız hocamızla beraber. Haberler ve rakamlar da her zaman olduğu gibi ekranlarınızda olacak. Başlatıyoruz programımızı bu sabahın öne çıkan satırbaşlarıyla, özetimizle. İlk başlığımız geliyor. Türkiye ekonomisi 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 büyüdü. Ekonomiye en yüksek katkı az önce de söylediğimiz gibi %13,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründen geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve daha destekleyici küresel koşullar sayesinde önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasını bekliyoruz dedi büyüme rakamları ardından. İşsizlik oranı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,5 puan arttı. %8,1'e yükseldi manşet rakam elbette. İşsiz sayısı Temmuz'da bir önceki aya kıyasla 150 bin artarak 2 milyon 860 bin kişi oldu. İşsizlik geçen yılın aynı ayına göre ise değişmedi. Pekala, öğretmenim bir şey söyledi, bir daha söyle. Ha, şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Şangay İşbirliği Zirvesi'nde gerçekleşen Erdoğan-Aliyev görüşmesine ilişkin olarak İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama var. Ayrıntıları Özden Erkuş aktaracak. Özden.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bir dizi görüşmesi olacak. Onlardan biri kısa süre önce tamamlandı. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ve İlham Aliyev'le, Azerbaycan Devlet Başkanı'yla bir görüşme gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir saati aşkın süren bir görüşme oldu. İki lider Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Görüşmeye ilişkin de İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. O açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Türkiye ile Azerbaycan'ın özellikle enerji, altyapı ve ulaştırmada attığı işbirliği adımlarının kıymetinin bölgedeki atmosferde de daha iyi anlaşıldığını, iki devlet tek millet anlayışıyla ilişkilerin her alanda derinleştirmenin Türkiye'ye ve Azerbaycan'a fayda sağlayacağını belirtti. Yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu görüşmede bu ifadeyi kullandı. Bilindiği üzere COP zirvesi de yaklaşıyor Türkiye'nin. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'i COP zirvesine de Türkiye'yi de davet etti. Gerçekleştirilen görüşmede dediğimiz gibi bir dizi görüşme gerçekleştirecek. Onlardan ilki Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile gerçekleşen görüşmeydi. O görüşmeye ilişkin bu açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda zirvenin gerçekleştirildiği bölgeye gitmiş durumda. Birazdan da bir aile fotoğrafı çekilecek. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı toplantısı marjında bir konuşma gerçekleştirecek. Yine bu zirve tamamlandıktan sonra ise bu ziyaretin en önemli görüşmelerinden biri olan Putin, Rusya lideri Vladimir Putin'le olan görüşmesine geçecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
0: Teşekkür ediyoruz Özden Erkuş'a aktardığı bilgiler için. Gelişmeler sürdükçe an be an ekranlardan, yine NTV ekranlarından izleyebileceksiniz. Değerli izleyenler, şimdi hızlıca piyasalara bakalım. Dün neler yaşandı, bu sabah ne durumdayız? Öncelikle borsada BIST 100 endeksi %2,10 gerileyerek 14.334 puan seviyesinden kapandı. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 14.282, yukarıdaysa en yüksek 14.662 puanı gördük. İşlem hacminin 253,8 8 milyar lira olduğunu belirtelim. Yani %2 gerilerken hacminde yüksek olduğunun altını çizelim. Dün 2 tane endeks dışında bütün alt endekslerde kayıplar vardı. Bankacılık endeksi %2'nin üzerinde, gıda hizmetler hepsi %2'nin üzerinde, iletişim endeksi %7'nin üzerinde değer yitirdi. Sigorta yine %2, ticaret ve ulaştırmada da %2 kayıplar vardı. Değerli izleyenler, finansal kiralama, faktöring ve bilişim endeksleri dünün artıda kapatan, pozitif ayrışan tek alt endeksleriydi borsada. Peki tekrar Şangay İşbirliği Zirvesi'nden görüntüler geliyor ekranlarınıza. Bu sabah itibariyle Kırgızistan'da Bişkek'te başladı Şangay İşbirliği Zirvesi. Görüntüler de şu anda ekranlarınıza canlı olarak yansıyor. Az önce Özden Erkuş'un da aktardığı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev'le görüşmesini tamamladı. Sonrasında da şu anda fotoğraf çekimi geliyor ekranlara. Şangay İşbirliği Zirvesi bu sabah itibariyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü görüşmeleri içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşmesi bekleniyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve şu anda da tokalaşıyorlar gördüğünüz gibi. Şangay İşbirliği Zirvesi söylediğimiz gibi bu sabah başladı. Gördüğünüz gibi an be an bilgileri aktarmaya devam ediyoruz. Piyasalarla devam edelim. Borsayı söylemiştik. Borsadan sonra para piyasalarında dolar 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 5 kuruş seviyesinde. Uluslararası para piyasalarına baktığım zaman orada da euro dolar karşısında 1.16'nın hemen üzerinde, sterlin dolar karşısında 1.35-50'ler civarında işlem görüyor değerli izleyenler. Altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı bankalar arası piyasa, özür dilerim, önce ons geldi. Altının onsu uluslararası piyasalarda 4.428 dolar seviyesinde. Petrol fiyatları, Donald Trump dün açıklamalarında dedi ki Hürmüz Boğazı'nda günlük ortalama 30 tanker geçiyor. Boğaz çok iyi durumda. İran çökmüş bir ülke dedi ama çatışmaların tekrar alevlenmesiyle birlikte petrol fiyatları 90 hatta 91 dolarlara kadar yükseldi. Hani pek de itibar edilmemiş gibi görünüyor o açıklamasına Donald Trump'ın %0,1 yukarıda. Gram altın bankalar arası piyasada 6.874, çeyrek altında 11.242 lira seviyesinde. Konumuza dönelim değerli izleyenler. İlk konumuz Tonguç Erbaş, Ahlatçı Holding Strateji Direktörü bizimle birlikte. Tonguç Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Tonguç Bey, öncelikle şunu sormak istiyorum. Bilmiyorum dünkü satışlarla, dünkü geri çekilmeyle bağlantısı dolaylı ya da direkt olarak var mıydı? Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri yayımlandı. Dün de bir ek daha geldi. Sermaye Piyasası Kurulu, fiili dolaşımdaki pay oranına göre bazı ortaklıkların sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının borsa dışında satışına %2 veya %4 sınırı getirdi. Şimdi, dün %2'lik bir geri çekilme var. Daha öncesinde, hani burada etkisi var mı diye soracağım borsada bu kararların, daha öncesinde MSCI'ın Türkiye'ye yaptığı bazı uyarılar vardı. O uyarıları karşılayan şeyler mi, önlemler mi bunlar? Ya da karşılıyorsa ne kadarını karşılıyor? Mesela şöyle soralım, aşırı büyüme, koordineli işlemler vurgu yapılan hususlardan bir tanesiydi Türkiye'ye yapılan uyarılarda. Ve değerlemelerin hani aşırı yükseldiği, aşırı arttığı yine bir diğer uyarı noktasıydı. Hani nasıl değerlendiriyorsunuz bu uygulamalar, yeni gelen uygulamalar ve piyasaya, fonlara etkisini?
2: Evet, öncelikle dün satışların bir kısmı yeni açıklanan tebliğ üzerinden düşünebiliriz. Ama hani pazartesi gününe gelirken biz cuma günü özellikle bizim piyasa kapanmadan hemen önce Kevin Warsh'un yaptığı açıklamalar sonrası küresel piyasalarda da bir dolar değerlenmesi, faizlerin yukarı gitmesi söz konusuydu. Yani bu aslında genel anlamda pazartesi günü için borsalarda çok iyi bir haber olarak algılanmaması gerekiyordu. Yine Amerika'nın İran'a yaptığı hafta sonu bazı saldırılar üzerinden petrol fiyatı, ki bugün de 91 doların üzerinde, işte 85-88 dolar aralığından tekrar 90 doların üzerine çıkan bir petrol vardı. Aslında seansta biraz böyle yatay başladı diyebiliriz dün sabah itibariyle. Ama bu yeni gelen düzenlemelerle birlikte tahmin ediyorum gün içerisinde biraz daha şöyle bir algı oluştu. Tabii çok yazılıp çiziliyor hangi fonda, hangi hisse senedi ağırlığı ne kadar var, işte bunu ne kadar bir sürede azaltması lazım vesaire. Ama gerek gelen satışlar, gerek de yatırımcıların acaba işte fonun şu hisse senedini mi daha çok satması lazım, bunda mı daha fazla pozisyonu vardır gibi bir algıyla biraz da panik havası oluştuğunu düşünüyorum. Ek olarak bir Turkcell haberi vardı. Yani Turkcell'de varlık fonunun TOG'a yatırım yaparak Vestel ve Anadolu grubun elindeki payları alacağına yönelik. Burada Turkcell'in negatif ayrıştığı bir süreç gördük. Dolayısıyla hepsi birleştiği zaman ama hani bu düzenlemenin %70 oranında düşen hisse senetlerine de baktığımızda bir etkisi var. Şimdi MSCI, FTSE ve baktığımızda S&P'nin bize yaptığı bazı uyarılar tam olarak karşılandı mı bu tebliğle birlikte veya düzenlemelerle birlikte? Yani fon tarafının karşılandığını düşünüyorum. Yani hisse senedi tarafındaki gerek piyasa değeri, gerek hacim artışı, gerek endeks içindeki bulunma kriterleri içindeki nasıl diyeyim hızlı yükselişin, hızlı bir değer artışının fonlar bazlı gerçekleştirdiğimiz bir ortam konuşulduğu için bu tarafta fon bacağında bu işlemlerin yapılması ve mantığı bu düzenlemelerle birlikte geride kalmış durumda. Şimdi belki Borsa İstanbul'un endeks içindeki hisse senetlerini, endeks 30 da dahil olmak üzere 50 ve 100 içindeki hisse senetlerinin giriş ve çıkış kriterlerini, kalış sürelerini belirleyici belki yeni bir düzenleme ile bence biz MSCI başta olmak üzere diğer endeks kuruluşlarının bize yaptığı uyarıların yani tamamını diyebilirim. Belki %90-95'ini şimdilik halletmiş olabiliriz. Dolayısıyla borsadaki endekslerle ilgili de bir düzenleme haberi olması gerektiğini düşünüyorum. Belki bu yönde de bir açıklama yapılacaktır ama şu haliyle bile artık çok hızlı yükselişlerin spekülasyon üzeri de bazı hamleleri fonlar üzerinden yapılmasının önü bir süre kapanmış gibi gözüküyor.
0: Çok teşekkürler. Gayet net bir şekilde ifade ettiniz. Şöyle bir Ağustos ayı performansına bakacak olursak eğer borsada BIST 100 endeksi Ağustos ayını %6,5 yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksinde de %8,7'lik bir yükseliş vardı Ağustos ayı itibariyle. Aylık olarak baktığımızda nasıl değerlendirdiniz Ağustos ayını, bir de yılın geri kalanına bakacak olursak eğer Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz patikası, beklentiler, bir taraftan Amerika, az önce de altını çizdiniz. Hani yıl sonuna kadar şurada çok da fazla bir vakit kalmadı. Nasıl seyirler takip edilebilir?
2: Yani Ağustos ayını şöyle değerlendirmemiz lazım. Dört gelişmenin ikisi, yani birincisi ikinci çeyrek bilanço dönemi, bu tamamlandı Ağustos ayı içerisinde. Ve kısmen beklentiden daha iyi bir dönem ama beklentinin çok kötü olduğu bir ikinci döneme kıyasla ki dün biz büyüme verisinde gördük yani 2.3. Hani o dönem içerisinde o da yıllık bir büyüme yani çeyreklikte 1.1. O dönem içerisinde şirketlerin performansı ikinci çeyrek bilançolar içinde yansıdığını düşünürsek bu büyüme rakamına göre de iyi bir bilanço dönemi kısmen kapanmış gibi gözüküyor. İkincisi dün itibariyle veya evvelsi gün itibariyle diyelim. Bu işte MSCI başta olmak üzere istenen, talep edilen bazı değişikliklerin ilk bacağının büyük bir kısmı bu yapılan düzenlemelerle hallolmuş oluyor. Üçüncü bacak aslında bizim hala savaşla ilgili ve baktığımızda hani bunun net yöne doğru gelişeceğiyle ilgili bir süreç olur mu diye bakıyorduk Ağustos ayı içinde. Bunun henüz netleşmediğini ama yani biraz daha sürüncemede kalsa da petrol fiyatları üzerinde de kısmen zaman zaman yukarı zorlayıcı bir etkisi olduğunu görüyoruz. Yani bu borsa için hala bir risk olmaya devam ediyor. Bir dördüncü başlıkta bizim tahmin ediyorum Perşembe günü alacağımız enflasyon verisi ve bir hafta sonra yanılmıyorsam onun da olması lazım. Bizim Merkez Bankası toplantımızla birlikte bir orta vadeli programla aslında yol haritamızın ve enflasyonla ekonomik programın gidişatının görüleceği bir kısım. Bu kısmı da biz aslında Eylül'ün 15'i gibi kabaca görmüş olacağız. Onun için Ağustos bu başlıkların ne olduğu ve ne kadarının geride kaldığı ile ilgili bir süreçti. Biz bunu daha önce de sizlerle de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani Ağustos ayından da çok bir şey endekste beklemenin bu gelişmeleri beklerken piyasa doğru olmadığını konuşuyorduk. Dün bazı vadelerde, vade sonlarını da gördük. Artık bugün yeni bir başlangıç oluyor. Biraz daha bugün çok değişen bir şart yok yani dünden bugüne baktığımızda. Ama hani dünkü hisse satışları sonrasında biraz hesap kitap yapılarak bugün biraz daha yatay bir piyasaya doğru dönebilecek bir Borsa İstanbul öngörümüz var. Yani 14.250, 14.000 buranın altına çok borsanın yeni negatif bir haber akışı gelmeden çok gelebileceğini zannetmiyorum açıkçası.
0: Tonguç Bey, bir taraftan da yurt dışına bakacak olursak eğer, sadece Türkiye değil bütün dünyayı etkileyen unsurlardan bir tanesi dünyanın merkez bankası diyebileceğimiz Amerikan Merkez Bankası Fed ne yapacak? Hakikaten fiyatlamalar çok hızlı değişebiliyor ve diğer emtia fiyatları da buraya çok hassas yaklaşıyor. Dolayısıyla yılın geri kalanında Amerikan Merkez Bankası ne yapacak? Herkesin gözü kulağı biraz oraya çevrilmiş durumda. Sizin tahmininiz nedir diye soracağım bir. İkincisi, Amerika'da işler pek Donald Trump'ın istediği gibi gitmiyor. Kasım ayı yaklaşıyor, seçim yaklaşıyor. İşler oraya kadar sıkışacak mı? İran'da bir çözüm bulunacak mı? Sadece İran Amerikan ekonomisini değil bütün dünyayı etkiliyor. Dolayısıyla Fed özelinde yılın geri kalanına ilişkin hepimizi etkileyeceği için soruyorum. Sizin tahmininiz nedir?
2: Şöyle söyleyeyim, yani yüksek faiz ortamı, kısmen yüksek enflasyon ve yüksek borçluluk dünyada devam ediyor. Yani bu 15 gün önce konuştuğumuzdan ya da 3 ay önce konuştuğumuzdan zaten hani çok farklılaşmasını beklemiyoruz. Ama bir eğilim olarak da bu sürecin değişmediğini görüyoruz. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta Cuma günü Jackson Hole'da Kevin Warsh'un yaptığı açıklamalarda da yıl sonuna kadar şunu düşünebiliriz. Bir faiz indirimindense faiz artışı olabilme ihtimali çoktan masada gözüküyor. Yani biz Cuma günü tarım dışını göreceğiz. Hani geçen sefer de gördük. İşte biraz daha zayıf bir tarım dışı gelirse belki tekrar faiz indirimi veya faizin nötrleşmesi yönde bir beklenti oluşabilir. Evet, ama bunların hepsi kısa vadeli gelişmeler. Şu an hala Fed faiz artışı, yani şöyle diyelim, gerçekleşen enflasyona göre bir faiz artışı yapabilme ihtimalini masa üstünde tutmaya devam ediyor. Ben Kasım ayına kadar bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Yani bir ara seçim öncesi böyle bir hamle tam da soru işaretleri içerisinde çok mantıklı olmayacaktır. Zaten hepimizin, bir kere daha söylemem gerekiyor, Kasım seçimleri sonrasında piyasalarla ilgili, ülke stratejileriyle ilgili, Amerika'nın yeni olacak yeni dönemiyle ilgili, hatta Fed'in yeni stratejisiyle ilgili bir oturup kağıt kalem alıp tekrardan bir düşünmemiz lazım. Çünkü Trump kendi gücüyle devam edebilecek mi ve yatırımcı mantığı bunu satın almaya devam edecek mi, yoksa güç kaybeden bir Trump'ın görüntüsü ışığında yatırımcıların yeni bir beklenti oluşturma ve bunun fiyatlara yansımasını göreceğiz mi? Bu bence çok kritik bir soru, ama anlaşılan o tarihe kadar bir değişiklik olmayacak. Dolayısıyla Kasım sonrası da, Kasım'la yılbaşına kadar olan sürede de çok kısa bir süre var zaten. Burayı da çok yeni politikası için Fed değerlendirmeyecektir. Ama ne olacak? Elinde yeteri kadar bir done birikmiş olur. Dolayısıyla Kasım sonrası daha net bazı analizlerde bulunabiliriz Fed'le ilgili. Çok fazla şu an için biraz böyle kenara sıkışmış diyelim kabaca. Faizlerle büyüme ve istihdam arasında kalan bir Fed görüntüsü var. O da biraz olayın netleşmesini, yani datanın netleşmesini ve siyasal sürecin netleşmesini bekleyecektir diye düşünüyorum.
0: Yani aslında güçlü dolar mı yoksa zayıf dolar mı, hangi tema tercih edilecek ya da ağırlık kazanacak? Kasım ayından önce buna net bir cevap vermek, seçimden önce buna net bir cevap vermek pek de kolay değil gibi görünüyor. Çok teşekkür ederiz. Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş bu sabah bizimle birlikte oldunuz. Mutlu günler diliyorum.
2: Kolay gelsin.
0: Çok
2: kolay
0: teşekkürler. Gelsin. Değerli izleyenler, şimdi ikinci konuya, neydi ikinci konumuz? Açılışta da söylediğimiz gibi tarımı konuşacağız dedik, hem Türkiye'de hem de yurt dışında. Öncelikle dünkü açıklanan 2026 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarını hızlıca hatırlatalım. Yıllık bazda Türkiye ekonomisi 2026 ikinci çeyrekte %2,3 büyüdü. Çeyreklik bazda ise %1,1'lik bir büyüme var. Gördüğünüz gibi ekrana geldi. Büyümeye en büyük katkı tarım ormancılık sektöründen geldi. %13,3 ile sanayide bir önceki çeyreğe göre, birinci çeyreğe göre bir toparlanma var, %2,4 büyüme. İnşaat tarafında ise gördüğünüz gibi tek daralan, eksi tarafta kalan sektör inşaat sektörü oldu dün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamlarında. Biz de tam da bu noktadan hareket edeceğiz. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ali Rıza Öztürk ben bizimle birlikte. Ali Rıza Hocam, hoş geldiniz yayınımıza, günaydın.
3: İyi yayınlar diliyorum Murat Bey, günaydın.
0: Çok teşekkürler hocam. Dün rakamları da gördük. Zaten büyüme rakamlarında hani en çok büyüyen, büyüme en çok katkıyı veren sektör tarım olmasa bile bu sene işlerin geçen yıla oranla daha iyi gittiğini kabaca söyleyebilirdik herhalde. Büyüme rakamları içerisinde tarımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kadar %13,3'lük bir yükselişin sebepleri neydi acaba?
3: Şimdi dünyada artan bir sıcaklık rejimi, büyük bir kuraklık. Ve bununla beraber tabii ki ülkeler arasındaki savaşın etkisi tarımsal güvenilirliği, gıda güvenilirliğini zora soktu. Türkiye bu konuda oldukça iyi bir koşul elde etti. Gerek yağışlarımızın geçen yıllara göre %120'ye varan artışlarla yükselmesi, gerekse Türkiye'nin bütün bölgelerinde kuraklığın bu yıl olmaması tarımsal verimi arttırdı ve bana göre bu payın artışındaki en büyük etken tarımsal verilerdir. Meteorolojik olarak tarımın etkisini çok çok iyi bir şekilde ortaya koymuştur.
0: Peki hocam, geçen yıldan bir baz etkisi kabaca söyleyebiliriz. İkincisi de hakikaten sizin de altını çizdiğiniz üzere bu sene yağışların iyi gidiyor olması. Onun dışında bizim tarımla alakalı olarak aslında iki sorum daha var ama süreyi de idareli kullanmak adına. Tarımla alakalı olarak
3: tabii ki
0: bizim yapmamız gerekenler öncelikli olarak hani mesela bir toprak reformu, bir şeyin çiftçinin tekrar toprağa dönmesi, yeni jenerasyonun gençlerin tarımla tanıştırılıp çiftçiliğin biraz daha ağırlık, hani neye koyarsınız, bir sıralama yapsanız, nasıl bir sıralama yaparsınız bir reform yapacak olsak?
3: Şimdi çok güzel bir soru. Tarım ülkemiz için büyük bir fırsattır. Bizim görüldüğü gibi artan ekonomiyle beraber yaklaşık olarak %1/5 oranında Türkiye ekonomisi bir artış gösteriyor. Bu artışın 1/5'i tarımdan geliyor. Bu çok önemli bir veri. Tarımın stratejik bir sektör olduğunu ve tarımın farklı sektörleri de beraberinde büyüttüğü unutulmamalıdır. Çünkü sanayi, teknoloji, gıda güvenilirliği, bunların hepsi tarımın büyümesiyle beraber büyüyebilmektedir. Küresel bazda da son 14 yılın dünkü açıklanan rakamlara göre en büyük artışı bu yıl göstermiştir. Bunun en büyük sebeplerinden biri, az önce söyledim, yağışlar, iklim rejimi. Fakat
0: Ali Rıza Hocam, çok özür dilerim. Affınıza sığınarak bir izin rica edeceğim. Yine bir canlı bağlantımız olacak. Hemen bir sıcak gelişme. Onu aktaralım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 8 kişinin hayatını kaybettiği faciada batan gemi denizin 514 metre dibinde. Bölgede kayıp 20 kişi, arama çalışmaları sürüyor. NTV ekibinden Melike Şahin, kameraman Cüneyt Ali Horozal şu sıralarda arama çalışmalarını sürdüğü noktada. Hemen dönüyoruz. Melike, merhaba, sözü sana bırakıyorum.
4: Murat, şu anda TCG Işın gemisindeyiz. Sabah saatlerinde henüz ulaştı Girne açıklarına diyebiliriz. Aslında 3 gündür beklenen gemi, bu gemi arama çalışmalarında artık yeni bir aşamaya geçildiğini söyleyebiliriz. Burada ya Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında 8 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasında 20 kişi için arama çalışmaları devam ediyordu. Ancak geminin enkazı 514 metre derinlikte ve bugüne dek o derinliğe inebilecek bir teçhizat burada yoktu. Artık TCG Işın gemisinin ulaşmasıyla birlikte geminin enkazına 514 metre derinliğe inilebilecek. İşte bu Cüneyt Ali Horozal'ın ekrana getirdiği bu cihaz sayesinde ROV cihazı olarak adlandırılıyor bu cihaz. Robotik dalış ifadesini kullanıyoruz iki gündür. Robotik dalışı yapabilecek cihaz İşte bu ROV cihazı suya indirilecek kısa süre içinde bu cihaz. Ve şu anda bulunduğumuz noktadan enkazın olduğu belirlenen noktada suya indirilecek. Ve şu anda ekrana getirdiğimiz robotik kollarıyla da enkazdaki arama çalışmalarını yapacak. Aynı anda HD olarak buraya TCG ışın gemisine görüntü verecek ve buradaki görevliler, ekip o görüntülere, enkazın görüntülerini izleyebilecek. Termal kameraları da var. Bu nedenle de orada eğer bir cenaze varsa ki tanıkların, kazazedelerin iddiaları, ifadeleri geminin salonunda kalan yolcular, sıkışan yolcular olduğu yönündeydi. Eğer geminin salonunda sıkışan yolcular varsa, kaldıysa bu ROV cihazı sayesinde bu görüntülemenin sağlanabileceği ifade ediliyor. Çalışmalar bu sabah itibariyle başladı artık. Ancak henüz ROV cihazı denize indirilmedi. Birazdan hazırlıklar tamamlandığında biz gazetecilere bir kısa bilgi verilecek. Ardından biz de bu cihazın suya indirilmesine tanık olabileceğiz diye düşünüyorum. Bu cihazın, ROV cihazının şöyle bir özelliği de var. 135 kilo yükü denizden çıkarabiliyor. Yani eğer imkanı olabilirse o robotik kollarıyla enkazda hareket edip o 135 kilo yükü çıkarabilme imkanı olduğunu söyleyelim. Yani yayından önce de buradaki ekibe sordum. Eğer cenazeye rastlanırsa, bunun tespiti yapılırsa çıkarılabilir mi diye. Elbette imkanlar dahilinde ama bunun denenmesi bu cihazlar sayesinde sağlanabilir. Şu anda hala hazırlıkların, gemiye intikalin devam ettiğini söyleyelim. Biz Girne Limanı'ndan sahil güvenlik botlarıyla bu noktaya ulaştık. Şu anda da devam ediyor gelenler. Ekip tamamlanacak. Hazırlıklar sabah saatlerinden bu yana yapılıyor. Bugün ulaşacağı zaten konuşulmuştu. Şimdi yeniden size bir tekrar hatırlatayım. Bu ROV cihazını Cüneyt Ali Horozal bir kez daha göstersin size. Bu cihaz sayesinde robotik dalış yapılacak. Bunu ifade edeyim. 514 metre derinlikte olduğu ifade ediliyor batan geminin enkazının. Bu cihazın, bu geminin teçhizatının 1000 metre derinliğe kadar ulaşabilme imkanının olduğunu söyleyelim. Su altı aracı olarak inecek ve işte bu gördüğümüz gri kolları, işte günlerdir bahsettiğimiz o robotik dalışı sağlayabilecek bu kollarla robotik dalış yapılacak ve oradaki direkt olarak görüntüler, bu cihazın kaydettiği görüntüler uzaktan kontrolle gemiden izlenebilecek, yönlendirilmesi sağlanabilecek. Sayılı ekipmanlardan, sayılı gemilerden bir tanesi bu. Türkiye'den gelmesi bekleniyordu. Aslında kazanın yaşandığı ilk gün zaten gemiler ve hava araçları yönlendirilmişti. Ama bu araç, TCG Işın gemisi bugün ulaştı ve bugün bu sabah itibariyle artık arama çalışmaları şu anda artık farklı bir boyutta diyebiliriz. Biz geminin şu anda giriş kısmındayız. Bir yandan hazırlıklar devam ediyor. Onu söyleyeyim. Uzaktan kontrol edilebilen bir cihaz bu. Batık ve kayıp nesneleri güvenli bir şekilde kavrayabiliyor ve yüzeye çıkarabiliyor. Yani yalnızca bunun görüntüleme cihazı olmadığını söylemek lazım. Çünkü bu kolları sayesinde, robotik kollar sayesinde uzaktan yönlendirmeyle buradan görüntülendiği ölçüde yönlendirilebiliyor ve 135 kiloya kadar yükü çıkarabiliyor. Tabii batan geminin enkazı 514 metre derinlikte. Bu cihazın 1000 metre derinliğe kadar görüntü alması ve o noktadan çıkarması, eğer varsa, ulaşılabilir noktadaysa, geminin, bu cihazın, ROV cihazının hareket edebileceği noktadaysa bunların çıkarılması eğer ulaşılırsa sağlanabilecek bu sayede. Atmosferik dalış sistemi olarak da ifade ediliyor bu sistem. Deniz altındaki arama ve kurtarma faaliyetlerinin yürütüldüğü sistemlerden sayılı ve önemli teknolojilerden bir tanesi. 3 gündür aslında, bugün artık kazada 3. gün, bu geminin gelişi bekleniyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri tarafından da yine salı günü işaret edilmişti. Söylenen tarihte ulaştı ve şu anda da geminin burada Girne açıklarında olduğunu söyleyelim. Biz yaklaşık limandan hareket ettikten yarım saat kadar sonra TCG Işın gemisine ulaştık. Bir yandan size tabii Cüneyt Ali Horozan helikopterlerin de nasıl çalıştığını göstersin, aktarsın. Havadan arama çalışmaları da yine devam ediyor. Onu da ifade edelim. Üçüncü gün bugün arama çalışmalarında 8 kişi hayatını kaybetti. Önce 18 kişinin kayıp olduğunu düşünüyordu yetkililer. Ancak kurtarıldığı sanılan iki kişinin kurtarma listesinde yer aldığı sanılan iki kişinin aslında olmadığı ortaya çıktı teyit alındıktan sonra ve İki kişi daha kayıp listesine eklendi. 20 kişinin arandığını söyleyelim. Biz zaman zaman günlerdir aslında ekrana da getiriyoruz. Örneğin çocuklar var. 9 ve 12 yaşında iki kardeş var. Biçer kardeşler denizde hala. Anneleri kurtuldu, babaları kurtuldu. Ama onlar aranıyorlar şu anda. Onu söyleyeyim. Şimdi bir yandan TCG Işın gemisine dair de biraz bilgi vermek istiyorum. Kurtarma ve yedekleme gemisi olarak görev yapıyor. Denizaltıların harici havalandırılması ve hava ve karışım gaz sistemleriyle 90 metre derinliğe kadar dalış yapabiliyor. Acil cerrahi müdahale odası da var TCG Işın gemisinde. Dinamik konumlandırma sistemi ve sonar sistemlerde yine bu geminin özellikleri arasında. Şu anda aslında biz bir yandan TCG Işın gemisindeyiz ama bir yandan da havadan yapılan bu çalışmaları da gösteriyoruz. Günlerdir denizde, karada ve havadan arama çalışmaları, faaliyetleri devam ediyor. Özellikle akıntının seyrine doğru bir iz bulabilmeye çalıştılar. Eşyaların bulunduğu, sürüklendiği noktaya doğru bir iz bulabilmeye çalıştı ekipler. Ancak henüz öyle bir ize rastlanmadı. Kayıp sayısında bir değişiklik olmadı. Umutlar tabii yitiriliyor yavaş yavaş ama limanda bekleyen aileler, yakınlar hala umutlarını korumaya çalışsalar da o kötü ihtimalleri de akıllarından geçiriyorlar ve bir şekilde yakınlarına her ne şekilde olursa olsun ulaşmaya çalışıyorlar. Bu gemi işte umutları yükselten bir gemi çünkü yakınlarına ulaşabilme umudunu nasıl olduğunu bilemiyoruz ama biz de zaman zaman yayın yaptığımızda limanda artık tanışıyoruz yakınlarıyla, aileleriyle. Bize soruyorlardı ne zaman gelecek gemi, ne zaman gelecek gemi, ne zaman başlayacaklar. Bugün bu gemiye doğru ilerlerken de yine sordular bekleyen aileler, dün konuştuğumuz aileler. Ne zaman acaba dalış başlayacak diye onlara söyledik. Birazdan bugün içinde artık bu arama faaliyetinin artık TCG Işın gemisiyle, robotik dalış sistemiyle yapılacağını aktardık. Ve muhtemelen çok kısa süre içinde de artık bu dalış sisteminin devreye sokulacağını ve başlayacağını da sizlere ifade edelim. Şimdi biraz da geminin üst kademelerine doğru ilerliyoruz ve buradaki görüntüleri de aktarmak istiyoruz. Tabii her birinin teknik özellikleri çok farklı ve derinlikli. Bunları her birini bizim net bir şekilde ifade edebilmemiz mümkün değil. İlerleyen saatlerde yine buranın geminin komutanı tarafından da o bilgilendirmeyi yapacağız, alacağız. Yayına konuk olarak da alacağız ama şimdi genel olarak bir görüntüyü sizlere aktarmak istiyoruz. Burası muhtemelen o ROV cihazının, görüntüleme sisteminin kontrol edildiği noktalardan biri olarak geminin en üst katına doğru ilerliyoruz şu anda. Burada çalışmalar yürütülecek. İşte TCG Işın gemisini bu şekilde size ön tarafından görüntüsünü de aktarmış olalım. 514 metre derinlikte geminin enkazı, batan geminin enkazı şu anda. Bu gemi sayesinde ROV cihazlarıyla su altı dalışı yapılacak. Robotik dalış sistemiyle o cihazın geminin enkazına girmesi sağlanacak ve girmesi sağlanacak, ardından da görüntülenmesi sağlanacak. Görüntülenince burada aynı anda HD bir görüntüye sahip olacaklarını söyledi ekiptekiler. ve o HD görüntüyle cihazı uzaktan yönlendirebilecekler. Yani enkazın içine doğru yönlendirebilecekler o robotik kollarla. O robotik kollar eğer alınmaya müsait bir şey olursa, ki cenazelerin çıkabilme ihtimali var. Eğer bu görüntülenebilirse, ki termal sistemler, sonar sistemler, bunların hepsi çalışıyor aktif bu cihazda. Ona ulaşılması ve çıkarılması bekleniyor, planlanıyor. Çalışmaların kısa süre içinde başlayacağı bilgisini edindik. Bugün üçüncü gün arama çalışmalarında. Artık günlerdir devam eden denizden ve havadan çalışmaların bugün farklı bir aşamaya geçtiğini söyleyebiliriz. 514 metre derinlikteki geminin enkazına bu gemi sayesinde ROV cihazı

0: verirse tespit edildiği gibi eğer geminin enkazı o noktadaysa ve inilirse bu görüntülenme sağlanacak ve bizlere de bu yönde bir bilgi verilecek. Salı günü itibariyle artık çalışmalar farklı bir yöne ilerledi. Şimdi biraz daha komuta noktasına doğru ilerliyoruz. Cüneyt Ali Horozal'la birlikte TCG Işın gemisinde sizlere ortamı, görüntüleme sistemlerini göstermek istiyoruz. ROV cihazının acaba hangi taraftan, bu odadan mı görücü? Evet, şu anda canlı yayındayız. Şimdi bu ekranlardan hemen sizlere aktaralım. Bu ekranlardan ROV cihazının hareketi izlenebilecek, tespit ettiği nesneler görülebilecek ve yönlendirmesi bu noktadan sağlanabilecek. HD olarak görüntüleri izleyebileceklerini söylediler. Elbette şu anda buradaki görevlilerin konuşma yetkileri dahilinde değil ama birazdan o bilgilendirmeyi detaylı şekilde alacağız ve gemi komutanının da yayınlarımızda, röportajlarımızda daha ayrıntılı bilgi için yer vereceğiz. Ama bir ön izleme olsun istedik. Burası işte geminin komuta noktası. Her şeyin, tüm hareketinin izlendiği nokta. Yoğun bir çalışma var. Onlar da aslında tabii ki bu önemli görevin başarılı şekilde yerine getirilmesi için çaba sarf ediyorlar. Bu sabah saatleri itibariyle buraya Girne açıklarına ulaştı TCG Işın gemisi ve çalışmalar hızla başladı. Şu anda TCG Işın gemisinin komuta odasındayız. Tüm hareketleri, görüntüleme sisteminin, ROV cihazının, o robotik dalış sisteminin yönlendirildiği komuta odası burası. ROV cihazı kısa süre sonra, yakın zamanda suya indirilecek ve onun görüntüleri, elde edilen görüntüler ki buradaki uzaktan yönlendirme ile kontrolle tüm hareketleri kontrol altında bir şekilde yönlendirilecek. Ardından da buradan görüntülenmesi, izlenmesi sağlanacak. Buradan görüntüleri göreceğiz. Biz de daha fazlasını aktarmaya devam edeceğiz ama yeniden hatırlatalım. TCG Işın gemisindeyiz. Kısa süre önce ulaştık. Gemi de bu sabah itibariyle ulaştı. Biz komuta odasındayız şu anda. ROV cihazı kısa süre içinde denize indirilecek. Ardından aranan 20 kişi var. 20 yolcu hala kayıp. Aralarında çocuklar var. Onların ulaşması için çalışmalar yürütülecek. Günlerdir aslında uğraşılıyordu. Havadan, denizden, gece görüşlü cihazlarla çalışmalar yapılıyordu. Ancak o cihazlarla, o yeterlilikle henüz bir sonuca varılmadı. Bu artık bir üst kademeye çıkarıldığını gösteriyor. 514 metre derinlikteki batan geminin enkazına girecek bu cihaz ve eğer orada cenazeler bulunabilirse 135 kiloya kadar yükün çıkarılacağını söyleyelim.
1: NTV Radyo.
2: Evet, şimdi telefon hattımızda Başar Bozkurt bulunuyor. Sayın Bozkurt merhaba, yayına hoş geldiniz. Evet, emekli deniz subayı Başar Bozkurt'la konuşacağız. Beni duyabiliyor musunuz Sayın Bozkurt?
3: Evet, duyuyorum sizi efendim.
2: Şimdi bu görüntüler tabii önemli görüntüler. Günler sonra artık farklı bir aşamaya geçildi. Metrelerce aşağıya inecek birazdan, dalacak birazdan o robot ve 135 kilograma kadar da eğer bir cansız beden varsa çıkartılabileceği ifade ediliyor. 3 gündür sürüyor aramalar. Hüzünlü bir bekleyiş var orada. Titiz bir çalışma var orada. NTV ekibi de Melike Şahin ve Cüneyt Ali Horozal'ın görüntüleriyle ekranlara getirdik o anları. Siz şu an baktığınızda mesela komuta odasından aktardı Melike Şahin. Aktardıklarına, yansıttıklarımıza, görüntülere dair neler aktarırsınız? Neler anlatabilirsiniz tecrübelerinizle?
3: Öncelikle TCG Işın gemisi

0: yerli ve milli imkanlarla dizayn ve inşa edilmiş. 2017 yılında Deniz Kuvvetleri envanterine girmiş modern bir kurtarma gemisi. Üzerinde mevcut arama kurtarma sistemleri ve dinamik konumlandırma sistemi ile şu an enkaz üzerinde konumlanarak öncelikle 1000 metreye kadar dalma imkanına sahip ROV dediğimiz uzaktan kumandalı sualtı aracı ile batık etrafında kazazedelerin arama faaliyetini icra edebileceklerini değerlendiriyorum. Öncelikle tüm hedefimiz kazazedelere bir an önce ulaşılması olacaktır. Dolayısıyla öncelikle batmış durumda olan feribotun etrafında olan varsa kazazedelerin bu arama cihazıyla aranması, bulunması ve SAT'a getirilmesi görevini icra edeceklerdir olarak görüyorum efendim.
1: Görüntülere ulaşmaya başlayacaklar birazdan. O robotla beraber daha detaylı, hatta HD görebileceklerini, o kadar net görebileceklerini ifade etti Melike'de. Şimdi çalışma nasıl, adım adım nasıl ilerleyecek? Bize bir aktarabilir misiniz? Daha önce şimdi elimdeki bilgiye göre sanıyorum siz de o gemide çalıştınız. Zaten yıllarca bu mesleği yapmış bir kişisiniz. Hem tecrübeleriniz var hem de sanıyorum o gemide çalışmışsınız. Nasıl bir çalışma başlayacak? Aşama aşama tam olarak orada ne yaşanacak?
0: Şimdi gemi üzerinde öncelikle ilk yapacakları araştırma geminin bir teşhis ve surveyini yapacaklardır. Yani hasar durumunu tespit edeceklerdir. Tabii ki şu an ilk aşamada daha kazanın üzerinden yaklaşık 2 gün geçmiş olması sebebiyle önceliğin tabii ki kazazedelere ulaşmak olacağını öngörüyorum. Yani şu aşamada öncelik işte VDR cihazını bulalım, işte hasarın nereden kaynaklandığını araştıralımdan önce 20 kişilik kayıp kazazedelerin öncelikle feribotun üzerinde, etrafında veya çevresinde aranması bulunması faaliyetini icra edeceklerini değerlendiriyorum efendim.
1: O çalışma peki tam olarak nasıl yapılıyor? Yani şimdi 135 kiloya kadar da yük mesela çıkartılabilecekmiş bu imkanlar dahilinde. Şimdi orada sıkışıp kalanlar olduğu ifade ediliyor. Ya bunları böyle konuşmak çok acı belki ama şimdi burada bir çalışma yapılıyor. Ve o çalışmayı da anlamaya, aktarmaya çalışıyoruz bizler de. Şimdi net bir şekilde önce kazazedelere ulaşılmasına öncelik verilecektir. Muhakkak ki zaten orada gerçekten çok zor bir bekleyiş var. Artık 3. gündeyiz. Sevdiklerine kavuşmak isteyenler orada, bir şekilde teslim almak isteyenler orada bekliyorlar. Öncelik onlara verilecektir. Sonra ne yapılacak? Onların çıkartılması ayrıca ne kadar sürer tabii yani.
0: Burada şimdi önemli olan konu şu, kamuoyunun bilmesi gereken ROV cihazı bildiğiniz uzaktan kumandalı sualtı robotu. Yani bu robotun şu an mevcut durumda feribotun işte tüplerinin içerisine veya yolcu kabinlerinin içerisine girmesi çok mümkün değil. Öncelikle dediğim gibi feribotun etrafında açık alanda, açık güvertesinde veya çevresinde bir kazazede ile karşılaşılması durumunda bu sualtı robotu kazazedeleri 135 kilogramlık kaldırma kapasitesiyle SAT'a getirebilir. Onun haricinde mevcut durumda bu ROV ile makine dairesinin içerisine girmek şeklinde bir planlama yapılamaz. Onu belirtmek isterim.
1: O nasıl yapılabilir peki? Yani ilk aşama tamamlandı, robotik olarak teşhis edildi, çıkartılma gerçekleşti etrafta varsa. Sonra artık sanıyorum ikinci aşamaya geçilecek.
0: Evet, ikinci aşama onunla ilgili zaten detaylı bilgilendirme, bir planlama yapılabilir. Çünkü o artık salvage dediğimiz yani daha detaylı bir çalışma gerekir. Ama öncelik olarak şunu belirtmek isterim. Şu an öncelik sualtı uzaktan kumandalı sualtı aracı ile kazazedelerin açık alanda aranması, bulunması. Bir sonraki aşama yapılacak olan planlı detaylı çalışmaya istinaden feribotun içerisindeki kazazedelere nasıl ulaşılır çalışması olacaktır. Bu konuyla ilgili de kamuoyunu bilgilendirileceğini düşünüyorum efendim.
1: Bu robotik iş, şunu sormak istiyorum. Tam olarak mesela Ne kadarlık bir alanda bu robotik dalış yapılıyor? 514 metre diyoruz mesela, derinliğini belirtiyoruz ama tabii bir bilinmez. Ne kadarlık bir çapta, genişlikte, alanda mesela bu dalışa dair aramalar gerçekleştirebiliyor? Bu anlamda kapasite nedir?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, 1000 metreye kadar araştırıyor. Bu ROV önünde bulunan ileri teknoloji kamera sistemleriyle önünü görerekten ilerliyor. Fakat bu geminin üzerinde mevcut yandan taramalı sonar sistemleriyle batığın etrafında kazazedelerin aranması faaliyeti belki mütakiben planlanır. Bu sonar ekranında tespit edilen noktalara da ROV ile dalış yapılarak kazazedelere ulaşılması planlanabilir. Yani bu ROV bildiğiniz şu an su altı kamerası şeklinde ve üzerindeki mevcut 135 kilograma kadar kaldırma kapasitesiyle görülmesi durumunda, ulaşılması durumunda kazazedeleri SAT'a getirecektir efendim.
1: Şimdi ekrana da o robot geliyor, Başar Bozkurt. O arama yapılacak robotu da ekranda görüyoruz şu anda. NTV ekranlarında canlı yayında arama yapılacak, o bahsettiğimiz, üzerine teknik bilgiler de aldığımız o robotu şu anda NTV ekranlarında görüyoruz. Orada bir tabii planlama var, titiz de bir çalışma var. Güverteden o görüntüler geliyor ekranlarınıza. Cüneyt Ali Horozal'ın görüntüleriyle önemli bir çalışma yürütülüyor. Artık arama çalışmalarında ikinci bir, yeni bir aşamaya daha doğrusu geçildiğini ifade edebiliriz. Şimdi birazdan o az önce ekranlarınızda Cüneyt Ali Horozal'ın getirdiği o robot dalış gerçekleştirecek. 514 metre derine kadar dalacak. Robotik bir dalış gerçekleştirilecek. HD görüntülerle aslında orada ne olup bittiği görüntülenecek ve sonrasında gereken müdahale, o şartlar neyi gerektiriyorsa o yapılacak. Sonrasında artık ikinci bir aşamaya geçilecek. Şu anda da oradan, o çalışma alanından görüntüler geliyor ekranlarınızda. Başar Bozkurt hala hattımızdaysa, bu görüntülerden görüntülerden bize ne anlatabilirsiniz Başar Bozkurt? O robotu da görüyoruz mesela, gerçekten de tam da kıyıda, belli ki birkaç dakika sonra artık suya inecek, çalışmaya başlayacak. Siz de bu konuda çok tecrübeli bir isimsiniz.
0: Yani bu ROV yerli ve milli imkanlarla yapılmış ileri teknoloji bir su altında çalışma imkanına sahip ve üzerinde bulunan manipülatörlerle su altında iş yapma imkanına sahip ileri teknoloji bir su altı arama kurtarma cihazı. Dolayısıyla bir süre sonra zaten batık üzerine daldıktan sonra umarım kazazedelerimizin tamamına, 20 kişiye en kısa sürede ulaşmalarını temenni ediyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Yayından ayrılmam gerekiyor.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Kolay. Diliyoruz. Bu dalışın ardından da o 20 kazazedeye, 20 canımıza ulaşırız. Gerçekten orada titiz bir çalışma gerçekleştiriliyor. Birazdan 514 metre derine robotik bir dalış gerçekleştirilecek ve NTV ekipleri de orada. Melike Şahin, Cüneyt Ali Horozal'ın görüntüleriyle şu anda getiriyoruz ekranlarınızı. O dalış yapacak robot, bakın, yerli milli imkanlarla üretilmiş. O robot birazdan dalış gerçekleştirecek. HD görüntülerle beraber de orada bir tespit gerçekleştirilecek, yapılacak. Ve umuyoruz ki 20 kazazede de oradan çıkartılacak. Orada bir yandan da çok hüzünlü bir bekleyiş elbette, kıyıda sürüyor. Bir yandan da açıkta böylesi önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Hiç zaman kaybetmeden tabii ki ilk aşamanın tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Şimdi bir yandan da bugün önemli bir zirve var. Arkamdaki fotoğrafta da görmektesiniz. Hemen bir bağlantı gerçekleştirelim. Şangay İşbirliği Teşkilatı toplantısı, liderler zirvesi bugün Kırgızistan'da yapılıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Erdoğan toplantı kapsamında önemli görüşmeler de yapıyor. Zirveyi NTV muhabiri Özden Erkoç takip ediyor. Hemen Özden'e bir dönelim ve bugün neler yapılacağını soralım. Özden.
2: Önce zirveyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi için İrisordu Kongre Merkezi'ne kısa süre önce gitti. ve orada resmi bir törenle karşılandı. Sonrasında ise tıpkı onun gibi bu zirveye katılan diğer liderler ve zirvenin genişletilmiş oturumuna katılacak diğer isimlerle birlikte geniş katılımlı o aile fotoğrafına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Tabii önemli bir zirve. Rusya Devlet Başkanı burada, Çin Devlet Başkanı burada, İran Cumhurbaşkanı yine burada olan isimler arasında. Yani Şangay İşbirliği Teşkilatı'na üye olan ülkeler aynı zamanda şu an itibariyle dünyada sıcak bölgelerdeki liderler. İşte bu çerçevede burada ele alınacak konu başlıkları ve konu bunlar son derece önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda devam etmekte olan oturuma katılacak. Bu oturumda bir de konuşma yapmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la önce ev sahibi ülke Kırgızistan'ın Cumhurbaşkanı bir konuşma yapacak. Sonrasında sırasıyla Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Özbekistan, Tacikistan Cumhurbaşkanları, ardından Rusya Cumhurbaşkanı Devlet Başkanı Putin, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kazakistan, sonrasında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan konuşma gerçekleştirecek. Ardındansa Hindistan ve Beyaz Rusya liderlerinin konuşmasından sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Elbette hem bölgesel meselelere ilişkin hem de bölgede devam eden çatışmalara ilişkin önemli mesajlar vermesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı'nın. Tabii zirve dışında da temasları var Cumhurbaşkanı'nın. Öncesinde İlham Aliyev'le bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Konakladığı otelde bir saate aşkın bir görüşme yaptı iki isim. İkili ve bölgesel konu başlıkları burada ele alındı. Özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri ele alınan konu başlıklarından bir tanesiydi. Cumhurbaşkanı aynı zamanda COP31 zirvesine İlham Aliyev'i davet etti bu görüşmede. Sonrasında ise zirve tamamlandıktan sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önemli bir görüşmesi daha olacak. O görüşme Vladimir Putin'le Rusya Devlet Başkanı ile gerçekleştirilecek iki isim. Yine bir Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi marjında geçtiğimiz yıl 2025 yılında yüz yüze görüşmüşlerdi. Bu kez Kırgızistan'ın başkentinde Alaarca Devlet Konuk Evi'nde bu görüşme gerçekleştirilecek. Saatler 13.15'i gösterirken bu görüşmenin yapılmasını bekliyoruz. Çok sayıda konu başlığı var elbette. Onlardan en önemlisi artık Karadeniz'deki seyir güvenliği ile Türkiye'nin de hassasiyetle üzerinde durduğu Rusya-Ukrayna savaşı. Bu çerçevede son dönemde Türk bayraklı ve Türk sahipli gemilere artan saldırılar söz konusu. Bu yüzden de Türkiye'nin Karadeniz'deki seyir güvenliğinin sağlanması konusunda beklentisi var. Bu beklentinin Putin'e iletilmesini bekliyoruz. Elbette bölgesel ve küresel çok sayıda konu başlığı da iki lider tarafından ele alınacak Zehra.
1: Evet, Özden Erkuş aktardı. Bişkek'ten notlar bu şekilde, program bu şekilde. Şimdi yurda dönelim. Operasyonlar da devam ediyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik hayalet araç operasyonu düzenlendi. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntılarına bakalım. Bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon ödeme yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yapıyor. Şimdi bir bağlantımız daha olacak. Yeni yargı yılıyla birlikte yargıda yeni bir uygulama başladı. 135 Alo Adalet Hattı'nın pilot uygulaması devreye alındı. Şimdi Ankara'ya bir dönelim. Mustafa Berber yeni uygulamanın ayrıntılarını aktarıyor bizlere. Mustafa.
3: Zehra, Adalet Bakanı Akın Gürley'in göreve başladığı ilk günden itibaren dikkat çektiği bir konuydu. Alo Adalet 135 hattı. Bu yargılamaların hızlanması için planlanan bir süreçti aslında ve vatandaşın da dosyalarından bilgisi olması için. 3 ilde pilot olarak uygulanmaya başladı ama biz şu anda o uygulamanın çağrı merkezindeyiz. Ankara Batı Adliyesi, Kayseri Adliyesi ve İzmir Adliyesi'nde uygulanmaya alındı sistem bugün itibariyle. Ama burası Adalet Bakanlığı içerisinde bulunan merkezde artık çağrılar karşılanıyor. Peki nasıl oluyor, süreç nasıl işliyor, ona bakacak olursak. Vatandaşların soruşturma dosyası 3 yılı aşmışsa, dava dosyası ise 5 yılı aşmışsa buraya arayarak başvuruda bulunabiliyorlar. Tabii bütün mahkemeler için geçerli değil. İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki dava dosyaları için başvuru yapabiliyorlar. Aradıkları zaman yapay zeka karşılıyor öncelikle vatandaşları. Alo 135 hattını aradıklarında. Sonrasındaysa yapay zekaya dosya numarasını söyledikten, kimlik bilgilerini verdikten sonra eğer doğrulama olursa, yani kişi hakkında bilgi dosyasına ulaşılırsa, işte o zaman buradaki çağrı merkezinde görevli personele aktarılıyor ve ondan sonrasındaysa görüşme gerçekleştiriliyor. Buradaki personel tarafından ve vatandaşın talebi alınıyor, talebi dinleniyor. Hangi dava dosyası ya da hangi soruşturma dosyası, işte bunlar alınarak mahkeme adliyelerde bulunan birimlere gönderiliyor ve burada işlendikten sonra da yargı hizmetlerinin etkinliği bürosu tarafından işlendikten sonra da HSK'nın belirlediği kurallara göre dosya karara bağlanıyor ve vatandaşa da bununla ilgili bilgi veriliyor. Hatta hakim ve savcılardan da, ilgili hakim ve savcılardan da neden bu dosya sürecinin uzadığına ilişkin bilgi isteniyor. İşte bunun için kurulmuş bir merkez burası. Bir hat, alo Adalet 135 hattı ve vatandaşlar buradan ilgili dosyalarına ulaşabiliyorlar. Süreç bu şekilde işleyecek. Yapay zeka az önce de belirttiğim gibi karşılıyor. Bunun nedeni de şu: ilgili kişilerin dosyalarına ulaşabilmesi için yoğunluğun engellenmesi adına böyle bir sistem uygulanmış durumda. Vatandaşlar buradan başvurularını gerçekleştirebilecekler. Eğer başvuran kişinin birden çok dava dosyası varsa ve dosya numarasını bilmiyorsa, başvurucuya dosyanın hangi ilde olduğu ve hangi mahkemede olduğu gibi sorular soruluyor ve birim ve dosya numarası teyit edilince de başvuru alınıyor. Yani vatandaşlar derdest kalan, sürüncemede kalan dosyalarını burada sonuca ulaştırabilecekler. Tabii dosyalardaki gizlilik de bir aile önemli olduğu için bu noktada vatandaşlara bilgilendirme SMS'i sadece karar sonucu olarak ulaşabilecek. Vatandaşlar da başvurularını yaptıktan sonra süreci UYAP vatandaş biriminden takip edebilecekler. Bugün itibariyle 2026-2027 adli yılı itibariyle artık Alo Adalet 135 hattı devreye alındı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in göreve başladığı ilk günden itibaren dikkat çektiği çağrı merkezi görev yapacak. Bundan sonraki süreçte ilk etapta 3 ilde uygulanacak. Sonrasındaysa kısa bir süre içerisinde de 81 ilde bu uygulamanın devreye alınması bekleniyor, planlanıyor.
1: Evet, bu konuya dair ayrıntıları Mustafa Berber'den aldık. Şimdi bir parantez açalım. Az önce aktarmıştık, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi var demiştik. Önemli bir zirve. Küresel gerilimlerin arttığı bir dönemde dünya nüfusunun ve ekonomisinin önemli bölümünü temsil eden liderleri Bişkek'te buluşturuyor bu zirve. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve kapsamındaki en kritik temaslarından biri de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olacak. O görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki gelişmelerin yanı sıra enerji, ticaret ve bölgesel krizlerin de elbette ele alınması bekleniyor. Peki Erdoğan-Putin görüşmesinden hangi mesajlar çıkabilir? Şangay Zirvesi değişen küresel güç dengelerinde nasıl bir konuma sahip? Önemli sorular var soracağımız. Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli bizlerle birlikte. Sayın Adıbelli, merhaba, yayına hoş geldiniz.
4: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Önce Erdoğan-Putin görüşmesiyle başlayalım isterim ben. İki liderin gündemindeki en kritik başlıklar sizce neler olacak? Bu görüşmeden hangi mesajların çıkmasını beklersiniz siz?
4: Kuşkusuz iki liderin en önemli gündem başlığı Ukrayna Savaşı olacak. Bununla beraber ikili ilişkiler ve daha önemlisi Karadeniz'in güvenliği. Siz de haberinizde biraz önce verdiniz. Son dönemde Karadeniz'de Türk gemilerine yönelik yapılan saldırılar, başıboş dronlar gibi bir takım sorunlar da ortaya çıktı. Tabii dün Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mekke Üçlü İttifakı toplantısının hemen ardından yaptığı basın toplantısında bir açıklama var. Orada Rusya ile tahıl koridoru benzeri yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz dedi. Yani tahıl koridoruna benzer bir yeni sürecin başlayabileceğini söyledi. Bu noktada temaslara devam ettiğini söyledi. Bu muhakkak bugünkü görüşmeye de yansıyacak. Önümüzdeki günlerde yine tahıl koridoru benzeri bir gelişme yaşanabilir. Hatırlarsanız daha önce Rusya'dan gelecek buğdayları Türkiye'de bir şekilde un haline getirilerek üçüncü dünya ülkelerine, yoksul ülkelere bedelsiz verileceği açıklanmıştı. Böyle bir proje üzerine mutabık kalınmıştı. Bunun devamı da olabilir. Ama burada esas nokta Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi, kalıcı, adil bir barışın sağlanması. Bu noktada da İstanbul görüşmeleri tekrar gündeme gelecektir. Şu anda zaten ağır aksak yürüse de Rusya ile Ukrayna arasındaki en önemli görüşme adresi İstanbul. Yine en önemli temas noktası İstanbul. Onun dışındaki bütün seçenekler maalesef başarısız oldu. Dolayısıyla yeni tur görüşmelere devam edilme ihtimali veya bu yönde Türkiye'nin çağrısı muhakkak bugün gündeme gelecek. Hemen hemen 2022, 2024, 2025 yıllarındaki zirvelerde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin yüzde geldi. Yani bu artık bir mutat şeye dönüştü, görüşme şeyle görüştü. Bu yıl 2026 Bişkek zirvesinde de bir kez daha yüzde gelecekler.
1: Şimdi o görüşmeden önemli mesajlar çıkmasını bekliyoruz. Az önce siz de değindiniz. Evet. Bu Karadeniz'in güvenliği meselesi çok önemli elbette. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda saldırılar yeniden oldukça yoğunlaşmış durumda. Biz de ekranlara getiriyoruz. Türkiye Karadeniz'de güvenliğin sağlanması ve tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi konusunda nasıl bir rol üstlenebilir? Bu konuda şimdi diplomasi trafiği sürüyor. Farklı farklı konularda işte siz dediniz yeni bir tahıl koridoru gibi bir şey olabilir. İşte açıklamalar geliyor buna dair görüşmeler yapıldıkça. Bu anlamda nasıl bir rol üstlenebilir?
4: Aslında bu rolü Türkiye başından beri üstlendi, arabuluculuk, kolaylaştırıcılık görevlerini ifa ederek her iki tarafa da dengeli ve eşit mesafede yaklaştı ve birincil amacı Türkiye'nin savaşı Karadeniz'e yayılmamasını sağlamaktı ve bunda da başarılı oldu. İşte hem bölgenin mayınlanması hem bölgedeki deniz çatışmasının sivil Karadeniz'deki sivil gemi trafiğini etkilememesi açısından özellikle kıyıdaş ülkelerin güvenliğini etkilememesi açısından Türkiye'nin rolü oldukça büyük. Biliyorsunuz Türkiye Karadeniz'e en uzun kıyı şeridi olan ülke. Dolayısıyla bölgede savaşın bu bölgeye yayılmaması için Türkiye elinden geleni yaptığı gibi aynı zamanda da iki ülkenin örneğin tahıl koridoru gibi bir takım projelerde bir araya getirilerek görüşme sürecinin aksamamasını da sağladı. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir tarafta göğüs göğüse çok şiddetli çarpışmalar yaşanıyor iki ülke arasında. Ama öbür tarafta iki ülkenin savunma bakanları İstanbul'da tahıl koridoru üzerine imza atıyorlar. Bunu başarabilen bir başka ülke yok. Yani hem bir taraftan savaşacaksınız hem bir taraftan da masaya oturacaksınız. Bakın Amerika Birleşik Devletleri bunu İran'la denedi, başaramadı. Yani İran'la bir türlü uzlaşma sağlayamadı. Yani hem savaşıp hem uzlaşma görüşmelerini sağlayabilen tek ülke Türkiye'ydi. Dolayısıyla ben bunun her iki taraf tarafından önemsendiğini düşünüyorum. Ancak son dönemde Türkiye özellikle Türk gemilerine yönelik bir takım saldırılar ki bazılarında sanki provokasyon varmış gibi de duruyor. Bu önemli bir tehlikeye işaret ediyor. Çünkü bu noktada sanki Türkiye'nin bu rolünden de rahatsız olan bir takım dinamikler var gibi gözüküyor. Bu münferit olabilir. Ancak bu sürekli tekrarlandıkça artık işin tesadüf olma boyutunu, kazayla olma boyutunu aşıp kasti bir duruma doğru dönüşme şeklini gösteriyor. Dolayısıyla bugünkü görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tip kazaların da önlenmesine yönelik daha dikkatli davranılması konusunda mutlaka Sayın Putin'le görüşecek. Ama aynı zamanda biz tabii Zelenski ile de Ukrayna yönetimiyle de temas halindeyiz. Bu arada iki lider arasında görüşülecek meseleler konusunda mesela bugün Putin'le görüşme sonrası ortaya çıkacak sonuçlardan veya mesajlardan muhakkak Zelenski ile de bir görüşme ayarlanarak bunlar da belirtilecek. Yani Türkiye'nin amacı birbirinden kopan iki tarafı tekrar İstanbul'da bir araya getirmek. Şunu unutmayalım. Bakın bizim hazır bir masamız var. Yani sıfırdan bir süreç kurmayacağız. Tahıl koridoru gibi bir geçmişte başarımız var. İstanbul görüşmeleri gibi bir hazır bir masamız var. Dolayısıyla tüm bu hazır ve yarıdan devam edecek. Çünkü bir metin üzerinde anlaştıklarını Putin daha önce söylemişti İstanbul görüşmelerinin ilk turunda. Bakın o metini hala Rusya temel metin olarak kabul ediyor. Bunun üzerinden İstanbul görüşmeleri tekrar canlandırılıp bu son dönemde çatışmaların şiddetlendiği şu günlerdeki barışa da en çok ihtiyacımız ihtiyaç duyduğumuz günler ki taraflar aslında barışı da istiyorlar. Dolayısıyla ben bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha İstanbul görüşmelerini yeniden canlandırma, tahıl koridoru benzeri o projeyi yeniden canlandırma. Bakın tahıl koridoru gibi proje iki tarafı aslında birbirine yaklaştıran bir proje. Ben onun için aynı zamanda bir barış projesi demiştim ilk bu mesele ortaya çıktığında. Gerçekten de tarafları birbirine yaklaştırdı, tarafları karşı karşıya oturma pozisyonuna getirdi. Eğer tekrar böyle bir projeyi başarabilirse Türkiye, taraflar tekrar masaya gelme ihtimalini yükseltecektir.
1: Peki şimdi Erdoğan'la Putin'in İran'daki savaş ve tabii Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimi de değerlendirmesi bekleniyor. Ankara ve Moskova'nın bu krize yaklaşımları hangi noktalarda örtüşüyor sizce? Hangi noktalarda ayrışıyor? Bunlar tabii önemli konular çünkü Rusya'nın da orada çıkarları olduğunu, bölgede kendi adına çıkarlar güttüğünü biliyoruz.
4: Şimdi tabii öncelikle Ankara'nın en temel çıkış noktası uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Anlaşması ve mevzuat. Yani burada İran önce diplomasi masasına oturtulup, burada adeta tuzağa düşülüp, ertesi gün hiçbir şekilde uluslararası hukuka aykırı bir şekilde haber vermeksizin aniden bir saldırı gerçekleştirilmesi, bunu biz tabii ki uluslararası hukuka aykırı görüyoruz. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden herhangi bir şekilde görüş alınmadan, buraya danışılmadan, kendi ülke mekanizmaları iç politikada yani kongre onayı alınmadan bu sürecin bu şekilde yapılması, en baştan biz buna itiraz ettik. Ancak savaş başladıktan sonra da bir an önce ateşkes ilan edilip barış anlaşmasının veya bir barış uzlaşmasının imzalanmasından da yan olduk. Tabi burada Türkiye Hürmüz Boğazı'nın açık olmasını da savunuyor. Seyri sefer özgürlüğünü de savunuyor. Bu noktada Rusya'da benzer. Hemen hemen aynı süreç. Yani Rusya'da İran'a yapılan saldırının hukuksuz olduğunu, diplomasiye şans tanınmadığını ama İran'ın da Hürmüz Boğazı'nı bir koz olarak kullanmaması gerektiğini, seyri sefer özgürlüğünü sağlaması gerektiğini söylüyor. Şu anda her iki ülkede bölgede tansiyonun düşürülmesini ve bir an önce ateşkesin sağlanması ve bunun da bir şekilde barış görüşmelerine giden yolu açmasını istiyor. Şimdi burada bir eğer uzlaşı sağlanırsa bunun Ukrayna üzerinde de etkisi olacağını Türkiye inanıyor. Bakın bütün bu yaşananlar doğrudan bizim çevremizde, stratejik çevremizde yaşanıyor. Bir tarafta Karadeniz var, bir tarafta Hürmüz Boğazı İran var. İran bizim sınırımız. Karadeniz'den de baktığınız zaman Rusya da bizim en azından denizden sınırımız. Dolayısıyla Türkiye sadece ülkelerin kendi aralarındaki savaş sürecini ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atmıyor. Aynı zamanda kendi milli güvenliğini, ulusal çıkarlarını da teminat altına almaya çalışıyor.
1: Şimdi bir de iki ülke ilişkilerine bakıyoruz mesela. Enerji, ticaret, turizm, ya pek çok alan var. Ve güçlü ilişkiler var bu anlamda ama savaşlar ve Batı'nın işte Rusya'ya uyguladığı ciddi yaptırımlar var. İşte bu ekonomik işbirliğini nasıl etkiliyor sizce?
4: Şimdi her şeye rağmen Türkiye'nin tabii Rusya ile olan ekonomik işbirliği devam ediyor. Biz bu yaptırımlara, tek taraflı yaptırımlar olarak tanımladığımız yaptırımlara katılmadık. Sadece Birleşmiş Milletler'in koyduğu veya koyacağı yaptırımlara katılıyoruz. Yani ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda tek taraflı koymaya çalıştığı veya işte Avrupa Birliği gibi örgütlerin koymaya çalıştığı yaptırımlara Türkiye uymadı. Türkiye her şeyden önce bir ülkedeki savaşa bakarken o ülkenin yönetiminden çok halkının o savaştan etkilenmemesi konusunda elinden geldiğini yapıyor. Şimdi tabii Türkiye-Rusya ilişkileri önemli. Özellikle NATO-Ankara zirvesi ve NATO 3.0'ın ilan edilmesinden sonra Rusya biraz daha NATO için bir numaralı düşman haline yükseldi. Burada en çok merak edilen mesele Türkiye'nin bundan sonra Rusya ve Çin'le olan ilişkilerinin hangi seviyede olacağı veya en azından bu defterin kapanıp kapanmadığı meselesiydi. O zaman biz bu tartışmalarda ben şunu söylemiştim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine gidip gitmeyeceği bu konuda net bir cevap olacaktır demiştik. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da bugün Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesine katılıyor ve burada bir konuşma yapacak. Bu da bize gösteriyor ki Türkiye'nin Doğu'ya yönelik, Asya'ya yönelik, Avrasya'ya yönelik, Çin'e ve Rusya'ya yönelik ilişkilerinde herhangi bir sapmanın olmadığını bize göstermektedir ki Türkiye, unutmayalım, bir tarafa yaslanmıyor. Türkiye şu anda denge içerisinde bir dış politika yürütüyor. Hem Batı'yla hem Asya'yla. Dolayısıyla Rusya'da bu noktada acaba Rusya'yla ilişkiler, NATO'yla olan bu son dönemdeki yakınlaşmadan sonra bir bozulma emaresi gösterebilir mi şeklinde tartışmalar yaşandı. Hatırlarsanız Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nin güvenliğini Türkiye'ye emanet edeceğiz şeklinde bir takım açıklamalarda bulundu. Türkiye bu noktada olumlu şeyler söyledi ama bu Türkiye-Rusya ilişkilerine çok fazla olumsuz yansımadı. Yani ekonomik işbirliği burada devam ediyor ama savaş dönemindeki ekonomik işbirliği daha çok Rusya devletinin ekonomik durumundan öte Rus halkının temel ihtiyaç gereksinimlerinden izole edilmemesini sağlama adlı. Bakın aynısını bir Türkiye İran konusunda da takip ediyor. Dolayısıyla biz buna insani diplomasi diyoruz. Dış politikamız zaten insan merkezi.
1: Yani bunu aslında Türkiye'nin uyguladığı o denge politikasına bu katılım bir cevap niteliği taşıyor mu? Yani Türkiye bir yandan, siz de ifade ettiniz, NATO üyesi. Orada bir süreç devam ediyor. Bir diğer yandan Rusya ve Asya ülkeleriyle tabii çok yakın ilişkiler kuruluyor. Temaslar var orada yine. Şimdi Erdoğan'ın Şangay zirvesindeki varlığı, bu katılımı, Türkiye'nin izlediği denge politikasının güçlü bir sonucu olarak bugün orada bir mesaj olarak duruyor mu?
4: Durmaz mı? Şimdi Asya yönünü batıya döndüğü zaman, Avrupa'ya döndüğü zaman Türkiye orada tabiri caizse bizim İstanbul'daki Boğaz Köprüleri gibi. Yani Asya'yı batıya bağlayan en önemli jeopolitik köprü. Dolayısıyla burada Türkiye bir tercih değil, jeopolitik bir zorunluluktur. Bunu çok iyi biliyor Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve burada aslında Şangay İşbirliği Örgütü'nde bugün de göreceğiz yapacağı konuşma aslında Şangay İşbirliği Örgütü'nün bugünkü temasıyla da doğrudan uyumlu. Nedir o? Bölgesel ve uluslararası güvenlik. Nedir o? Nükleer silahlarla ilgili mesela bugün bildiride bir ifade yer alacak. Nükleer silahlar konusunda işbirliği yapılması sağlanacak. Orta Doğu'ya bakış aynı. Orta Doğu'daki yaşanan sürece bakış aynı. Dolayısıyla burada Şangay İşbirliği Örgütü zaten üçüncü bir ülkeye karşı veya merkeze karşı kurmadığını hep her zaman söylüyor. Türkiye'de diyor ki biz dış politikamız 360 derecedir. Yani dünyanın her yeriyle biz dış politikamızı yürütürüz. Bu bağlamda da işbirliği bağlamında da Şangay İşbirliği Örgütü'nü önemsiyoruz. Bakın oraya giderken Mekke ittifakıyla gidiyoruz. Yani yeni bir güvenlik işbirliğinin dün adım atıldı. Bakın dün çok önemliydi. Dün ilk defa bu ittifakın uluslararası bir örgüte dönüşmesinin adımı atıldı. Bu ne demek? Bu bir asırdan beri Orta Doğu'da bulunmayan güven artırıcı önlemler mekanizması dediğimiz bir güvenlik mimarisinin ilk defa hayat buluyor anlamına geliyor. Bu önemli. Bu Şangay İşbirliği Örgütü için de önemli. Dolayısıyla ben burada Türkiye'nin ayrıştırıcı değil, tam aksine burada yapıcı ve hatta Batı'yla, Avrupa'yla Şangay İşbirliği Örgütü'nü de bir araya getirici, ki bunun coğrafi özelliği de Türkiye'nin bu noktada önemli. Hem İslam dünyasında hem NATO'da hem Batı'da önemli bir özgür ağırlığı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye bu özgür ağırlığını bugün Şangay İşbirliği Örgütü'nde de kullanıyor. Bakın onur konuğudur Sayın Cumhurbaşkanı. Dikkat edelim lütfen. Geçen yıl 2025 yılında Çin'deki zirvede de Xi Jinping'in onur konuğuydu. Yani Sayın Erdoğan buraya onur konuğu olarak, şeref misafiri olarak geliyor. Bu konuşmayı ona göre yapıyor. Yani evet, diyalog ortağıyız, organik bağımız var. Dolayısıyla bu ne NATO üyeliğine halel getirir. Çünkü NATO'nun muadili değildir Şangay İşbirliği Örgütü. Şangay İşbirliği Örgütü Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'na benzer sivil bir örgüttür. İşbirliğini, güvenliği, sınır işbirliğini, ticaret, kültür, terörizmle mücadele gibi alanları kapsar. Dolayısıyla Türkiye'nin burada yer almasının Türkiye'nin diğer sorumluluklarına hiçbir şekilde halel getirmeyecektir.
1: Son olarak şunu da sormak istiyorum ben size. Zirveye şöyle daha geniş bir çerçeveden bakalım. Pek çok parametre var elbette. Siz de boyutlarını da anlattınız süremiz el verdiğince. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü Batı merkezli sisteme alternatif bir güç odağı haline mi dönüşüyor? Şimdi son dönemde yaşananlar hakikaten her şeyi de sorgulatır hale geldi. O kadar karışık bir küresel düzene doğru ilerliyoruz ki hızla. Çin ve Rusya'nın örgüt içindeki hedefleri ne ölçüde örtüşüyor mesela bu anlamda bakacak olursak?
4: Çok aslında güzel bir soru. Şimdi başından beri Rusya ile Çin'in tabii ki bazı ayrıştığı noktalar var Şangay İşbirliği Örgütü'nde. Özellikle Çin Şangay İşbirliği Örgütü'nün bir Avrasya NATO'suna veya Asya NATO'suna veya bir Varşova Paktı'na dönüşmesine karşı, yani örgütün sivil kimliğini korumasını istiyor. Çin geleneksel olarak dış politikası askeri paktlara karşıdır. Yani bu tip organizasyonlara, yapılanmalara girmez. Rusya ise tam tersine en başından itibaren Şangay İşbirliği Örgütü'nün bir askeri kimliğinin de olması konusunda, özellikle caydırıcılık anlamında olması konusunda çok ısrar etti. Hatta kendine ait Rusya'nın NATO'su olarak da değerlendirilen Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü'nü Şangay İşbirliği Örgütü'nün silahlı kanadı haline getirelim tekliflerinde bulundu. Veya acil bir müdahale gücü oluşturalım, işte terörle mücadele kapsamında en azından kullanırız şeklinde. Tüm bu tekliflere Çin hep karşı çıktı. Belki de en büyük ayrım noktası biraz buydu. Yani Çin tamamen sivil olarak kalmasını istiyordu Şangay İşbirliği Örgütü'nün. Rusya ise bunun bir şekilde bir askeri tarafının da olup caydırıcılık seviyesini daha da fazla artırmasını istiyordu. Batıyla gelenen ayrışma ise Şangay İşbirliği Örgütü ve onu oluşturan ülkeler, ki başında Rusya ve Çin, çok merkezi, çok kutuplu. Ya çok kutupluktan çok şunu diyelim, çok merkezi, çok sesli bir dünya istiyorlar. Yani bir ülkenin veya bazı ülkeler grubunun kuralları dayattığı, krizleri kendilerince çözdüğü, Birleşmiş Milletler'in devre dışı bırakıldığı bir dünyaya karşı tam tersi merkezinde güçlendirilmiş bir Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın olduğu, çok merkezi, çok sesli ve küresel güneyin de haklarının savunulduğu, herkesin eşit olduğu, gücün hiçbir şeyi belirlemediği, uluslararası hukukun ve normların temel belirleyici olduğu bir dünya istiyorlar. Aslında ayrışma buradan başlıyor.
1: Peki, çok teşekkürler yine katkılarınızdan dolayı. Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli bizlerle birlikteydi.
5: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
6: Ege ve Akdeniz'de yüksek sıcaklık ve kuru rüzgar orman yangını riskini artırıyor. Açık alanlarda dikkatli olunmalı. Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olan yağışlar, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Özellikle Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevresinde kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunmalı.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
7: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 20. yüzyıl düşünce dünyasının iki önemli ismi Martin Heidegger ve Hannah Arendt arasındaki mektuplaşmalar, Mektuplar 1925-1975 adıyla Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından yayımlandı. Mektupları Türkçe'ye Melek Paşalı çevirmiş. Martin Heidegger 20. yüzyılın en çok tartışılan felsefecilerinden biri. Felsefi düşünceye yaptığı katkılar, varoluşçuluğun yolunu açmasının yanı sıra kimi alanlarda yapısalcılık ve postmodernizm içinde ilham kaynağı olmuş. Heidegger'in en tartışmalı yanı hiç kuşkusuz politik geçmişi. Kendisi Nazi Partisi üyesi. Nazilere verdiği destek felsefi düşüncelerini de gölgeledi ve deyim yerindeyse birçokları için onu netameli hale getirdi. Gerçi sonradan hata yaptığını söylediyse de Nazi işbirlikçisi olduğu gerçeği unutulmadı. Ama her şeye rağmen Heidegger'i politik geçmişi sebebiyle eleştirenler de felsefi dehasının hakkını verdi dersek yanlış olmaz. Düşünün ki Sartre'dan Derrida'ya, Foucault'dan Hannah Arendt'e kadar birçok düşünür üzerinde ciddi etkileri olmuş bir filozoftan söz ediyoruz. Evet, Hannah Arendt'e gelelim. Arendt, Alman asıllı Amerikalı felsefeci ve siyaset bilimci. 1906'da Hannover'de doğdu. Üniversitede felsefe okudu. Nazilerin Almanya'da iktidara gelmesinin ardından o da birçok Yahudi gibi Almanya'yı terk etmek zorunda kaldı. Önce Fransa'ya, oradan da Amerika'ya gitti. Hannah Arendt, kendi döneminde ve sonrasında gelen birçok düşünürü etkilemiş önemli bir kadın. Eserleri daha ziyade iktidar, politikanın özneleri, otorite ve totaliterlik üzerine. Arendt özgürlük kavramını da sorguluyor ve özgürlüğü kamusal ve birlikteliğe dair bir kavram olarak temellendiriyor. Önemli eserler arasında İnsanlık Durumu ve Totalitarizmin Kökenlerini sayabiliriz. Arendt'in bir de Kötülüğün Sıradanlığı isimli kitabından söz etmek gerekiyor. Eski Nazi suçlusu Adolf Eichmann'ın İsrail'deki yargılanma sürecini izleyen Arendt davayı The New Yorker dergisine yazıyor. Önemli bir metin. Arendt orada kötülüğün temel ve kökten bir şey mi, yoksa sıradan insanların diğerlerinin emirlerine uyma ve eylemlerinin ya da eylemsizliklerinin sonuçlarını düşünmeksizin çoğunluk görüşüne itaat etmelerinin bir sonucu mu olduğunu sorguluyor. Evet, Heidegger ile Arendt arasındaki mektuplar dedik. İkisi arasındaki ilişki bir öğretmen-öğrenci ilişkisinden daha fazla. Tahmin etmişsinizdir. Aralarında güçlü bir duygusal ilişki var. 50 yıl boyunca mektuplaşmak kolay rastlanan bir durum değil. Öte yandan ilginç olan şu ki, dediğim gibi Hannah Arendt Yahudi, Heidegger ise Nazi destekçisi. Gelelim mektuplara. 1925 yılında Marburg'da başlayan bu ilişkinin verimi olan mektuplar, sadece bir aşkın dökümü değil, aynı zamanda Avrupa'nın en karanlık dönemlerine, nasyonel sosyalizmin yükselişine, savaşa ve sürgüne tanıklık ediyor. Arendt'in Almanya'dan kaçışı, Heidegger'in Nazi Partisi'ne katılımıyla kopma noktasına gelen bağları, yıllar sonra bir mektuplaşma trafiğiyle yeniden kuruluyor. Kitapta toplam 168 mektup yer alıyor. Sondaki ek bölümlerde de birkaç tarihsiz mektuba, fotoğraflara ve Arendt'in şiirlerine yer verilmiş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Beşiktaş Dolmabahçe'de farklı galip geldi. Siyah beyazlılar yeni transferi Dušan Vlahović'in hat-trick yaptığı maçta Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 yendi.
7: Beşiktaş 3 puanı 6 golle elde etti. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti.
8: Galip geldiğimiz için mutluyuz. Vlahović için yönetime çok ısrarcı oldum. Umarım böyle oynamayı sürdürür. Lig uzun bir maraton. Çok çalışıyoruz ve çalıştıkça daha da gelişeceğiz. İyi performansımızı sürdürerek gelişimimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz.
7: Siyah beyazlılarda yeni transfer Dušan Vlahović hat-trick yaparken Černý, Murillo ve İlhan Fakılı da fileleri sarsmayı başardı. Konuk ekibin gollerini ise Diomandi ve Mahmiç kaydetti.
9: Kazanmayı hak ettik. Üst üste iki yenilginin ardından bu maça çıktık. Hiç mutlu değildik. Önümüzde Fenerbahçe derbisi var. Oraya pozitif gideceğiz. Derbide galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
7: Tüpraş stadını dolduran taraftarlar binlerce Türk bayrağıyla Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı. 5 yıl 8 ay sonra ilk kez bir maçta 6 gol sevinci yaşayan Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasını 6 puanla 3. sırada tamamladı. Siyah beyazlılar önümüzdeki hafta derbi maçına çıkacak. Beşiktaş aynı puanı paylaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye cumartesi günü konuk olacak.
6: Trabzonspor öne geçtiği maçta son dakika golüne engel olamadı. Bordo Mavililer Ahmet Sportif faaliyetlerine 2-1 yenildi.
7: Ahmet Sportif faaliyetler Trabzonspor'dan 3 puanı son dakikada gelen golle aldı. Diyarbakır temsilcisi yenik duruma düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı.
8: Hak edilmiş bir galibiyetti. Sahaya kaliteli bir futbol yansıttığımız için mutluyuz. Onana çok fazla kurtarış yaptı. Geçen haftanın ardından iyi bir reaksiyon verdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
7: Bordo Mavililer 11. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle öne geçti. Ahmet Sportif faaliyetlerin galibiyet gollerini 45+5'te Yirasor ve 90. dakikada Gift Orban kaydetti.
10: Bizden çok daha fazla iyi oynadılar, çok daha fazla istekliydiler. Onlar tebrik hak ettiler. Bugün biz beklediğimiz bu süreçten sonra beklediğim açıkçası reaksiyon olmadı.
7: Trabzonspor'da sakatlık geçiren Savioğlu mücadeleyi tamamlayamadı. Bordo Mavililer 3. haftayı 4 puanla tamamlarken ev sahibi ekibin puanı 6'ya yükseldi. Trabzonspor bir sonraki maçında Gençler Birliği'ni konuk edecek. Ahmet Sportif Faaliyetler ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
6: 12 dev adam deplasmanda karşılaştığı İzlanda'yı 37 sayı farkla yendi. Eleme grubunda 8'de 8 yapan milliler 2027 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. 12 dev adam devre arasına 60'a 37 üstün girdiği karşılaşmadan 110'a 73 galip ayrıldı. Millilerde Cüneydi Osman ve Onur Alp Bitim 17'şer sayıyla öne çıktı. Ergin Ataman'ın öğrencileri eleme grubunun kalan 4 maçında sırasıyla İtalya, İzlanda, Litvanya ve yine İtalya ile karşılaşacak. FIBA 2027 Dünya Kupası 27 Ağustos'la 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Filin Sultanları Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak. Millilerin turu geçmesi halinde Belçika-Almanya eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşması bekleniyor.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Her güzele bir Mindus. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar. Kanser vakalarında enfeksiyonlar ne kadar etkili? Tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Özlem Sönmez NTV Radyo'da açıklık getirdi.
1: Kanserin kendisi bulaşıcı değildir ama kansere neden olan bazı enfeksiyonlar bulaşıcıdır. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun da zaten aşısı var. Önlemini alabiliyoruz ki bugün bu konuda çok şanslıyız. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki gençlerimizi %90'ını aşılayabilirsek diyor. %70 hastayı öncü lezyonlarını tedavi edebilirsek ve %90 hastayı tedavi edebilirsek 2030 yılında dünya yüzeyinde rahim ağzı kanseri diye bir kanser kalmayacak. Çiçek hastalığı gibi bundan biz korumuş olacağız diyor. Dolayısıyla bu zaten bizim elimizde olan bir şeyken aşılara da dikkat etmemiz lazım. Diğer taraftan hepatit B aşıları karaciğer kanserini özellikle riskli gruplarda koruyan en önemli aşılardan bir tanesi. Bunu da artık hem çevresel faktör hem de kendimizin engelleyebileceğimiz bir faktör olarak değerlendirebiliriz. Her güzele
0: bir Mindus. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu. Reklam.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes, bes, bes Allianz'dır. Bes,
5: bes, bes Allianz. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Hafta genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul açık, rüzgar orta kuvvette. Sıcaklık cumaya kadar 28-30 derecelerde seyredecek. Ankara açık 30, İzmir 35, Bursa 33 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık 36 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saatinde gelişmelerle birlikteyiz. Hemen bir bağlantı yapalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 8 kişinin hayatını kaybettiği faciada batan gemi denizin 514 metre dibinde. Bölgede kayıp 20 kişi arama çalışmaları da sürüyor. NTV ekibinden Melike Şahin, kameraman Cüneyt Ali Horozal'la birlikte enkazda robotla dalış yapılacak. Dalışın yönetildiği TCG Işın gemisinde şu anda. Bir kez daha o noktaya çevirelim kameralarımızı. Melike, nedir o noktadan bize aktaracağın son bilgiler?
1: Evet Zehra, arama çalışmalarını artık farklı bir boyuta taşıyacak olan arama gemisindeyiz, araştırma gemisindeyiz. TCG Işın'dayız. Bir önceki yayınımızda komuta odasından görüntüleri ekrana getirmiştik. Bu yayında aslında bu su altı dalışı nasıl yapılacak, o görüntüleme batan geminin enkazı nasıl görüntülenecek biraz daha ayrıntılarıyla aktarmak istiyorum. 514 metre derinlikte olduğu biliniyor geminin, 8 kişinin hayatını kaybettiği geminin 514 metre derinlikte olduğu biliniyor. Şimdi günlerdir devam eden çalışmalarda o derinliğe inebilecek bir teçhizat bu noktada yoktu. Artık TCG Işın gemisiyle bu dalış yapılabilecek ve özel bir cihazla, ROV cihazı adı verilen bu cihazla yapılacak. Cüneyt Ali Horozal şimdi size ekrana getiriyor bu cihazı. Bu özel bir cihaz suya indirilecek ve işte günlerdir anlattığımız o robotik dalışı bu cihaz yapacak. Üzerinde 4 kamera var. Bu kameralar sayesinde enkazı her yönüyle görüntüleyecek. Hem üzerinde hem de altında kameraları bulunuyor. Öncelikli olan bu enkazın görüntülenmesi ve tespiti. O görüntüler burada TCG Işın gemisinin komuta odasında net bir şekilde HD olarak izlenecek. Bir de önemli olan noktalardan birisi de işte o robotik dalışı yapacak olan bu geminin robotik kolları. İki kolu var geminin. Şu anda Cüneyt Ali Horozal ekrana getiriyor. Bunlar robotik kollar. Birisi açma kapama.

estetik ameliyatlarda olduğu gibi aynı şekilde konsoldan buradaki birinci sınıf dalgıçların yönetimiyle yönlendirilecek ve enkazda girilmesi sağlanılacak. Şimdi oraya girdiklerinde ilk etapta şu anda operasyonun ne kadarının planlandığını sordum elbette. Aşama aşama ilerliyorlar. Önce su altına bu cihaz girecek. Ondan sonra bir görüntüleme yapılacak. Sonrasında orada neleri tespit edebiliyorlar? Çeşitli iddialar vardı. Kazazedelerin ifadeleri vardı. Burada yolcu salonunda yolcuların kaldığı, sıkıştığı yönünde. Eğer cenazeler oradaysa tespit yapılacak. Çünkü solar kameralar da bir yandan çalışıyor. Onunla buradan görüntüleme sağlanabilecek. Eğer cenazeler varsa bunun tespiti sayısı yapılabilir mi diye sordum. Evet dediler ama elbette su altındaki duruma, enkazın konumuna göre de bu durumun değişiklik gösterdiğini söyleyelim. Yani evet bu cihazın bazı kabiliyetleri var ama umut vaat etmek de aslında bir yandan da çok doğru olmaz. Çünkü gemi Girne Limanı'nda şu anda kayıp yakınları 20 kişinin yakını aslında bu geminin yapacağı araştırmaları bekliyor. Bir sonuca ulaşabilmelerini, eğer varsa o geminin enkazında cenazeleri onlara ulaşabilmeyi umuyor. Ama tabii ki şu anda öncelikli olan bu ROV cihazının suya indirilmesi. Suya indirildikten sonra geminin nasıl bir konumda olduğu, nasıl bir konumda battığı, bu işlemlerin, operasyonun akıbetini belirlemesi açısından da çok önemli olacak. 60 kişilik bir ekip çalışıyor TCG Işın gemisinde. Daha önce de aslında kamuoyundaki bilinen birçok batık operasyonunu yürüten tecrübeli bir ekip olduğunu söyleyelim. O 60 kişilik gemi personeli 15 özel ihtisaslı birinci sınıf dalgıç bu operasyonu yürütüyor. Sadece çok az olduklarını söyleyelim. Özel bir operasyonla bu süreci yürütecekler. Gemi aslında TCG Işın gemisi İstanbul'da konuşlandırılan bir gemi. Ancak görev için Çanakkale'delerdi. Enkazın battığı öğrenildikten sonra görevlendirmeleri yapıldı ve Çanakkale'den hızla yola çıktılar. Bu sabah saatleri itibariyle buraya Girne açıklarına ulaştılar. Şimdi zaten geminin battığı noktayla ilgili belirlenen tahmini bir lokasyon var. Şu anda muhtemelen o noktalardan birindeyiz. Yani o lokasyona çok yakın bir konumdayız. Bunun daha net, direkt bir tespiti için uğraşılıyor. O tespit yapıldıktan sonra ardından bu ROV cihazı için hazırlıklar başlayacak. İşte o özel ekip cihazın son çalışmalarını yapacak ve ardından da cihazın suya indirilmesi sağlanacak. Suya indirildikten sonra bu robotik cihazın önce görüntüleri değerlendirilecek. Yukarıda bir önceki yayında komuta odasındaki o aslında karmaşık, komplike sistemi aktarmıştık. Onlarla görüntüleme sağlanacak ve geminin enkazının konumu belirlenecek. Nasıl battı, denizin dibinde nasıl bir noktada yer alıyor? Bunlar tespit edilecek ve ona göre de orada bu cihazın, ROV cihazının robotik kollarının kabiliyetinin ne derece kullanabileceği hesap edilecek. Şimdi bu cihaz aynı zamanda sadece görüntüleme ve enkaza girebilme özelliğinin dışında yük taşıyabilme özelliği de var. 135 kiloya kadar denizin dibinden yük çıkarabileceği konuşuluyor, belirtiliyor. Daha doğrusu teknik özellikleri arasında bu da var. Eğer enkazda o kayıp 20 kişiden cenazelerine ulaşılanlar olursa, elbette şu anda hiçbir şeyi söylemek mümkün değil. Çünkü daha görüntülemeler yapılacak ve geminin ne derece konumlandırıldığı, girilip girilmeyeceği tespit edilecek. Ama eğer ulaşılabilirse bu cihazın kolları sayesinde cenazelerin çıkarılması da mümkün olabilecek. Ama henüz şu anda bir görüntüleme, daha doğrusu enkazın lokasyonunun tespit çalışmalarının yapıldığını söyleyelim. Şimdi Cüneyt Ali Horozal'ın aslında ekrana getirdiği ekip, işte o bahsettiğim özel ihtisaslı birinci sınıf dalgıçlar, bu operasyonu yürütecek olan dalgıçlar son hazırlıklarını şu dakikalarda, şu saatlerde yapıyorlar. Bu sabah saatleri itibarıyla bu noktaya ulaştılar. Pazar gününden bu yana yoldalardı. Çanakkale'de yaptıkları görevden bu noktaya geldiler ve çalışmaların kısa süre içinde başlaması planlanıyor. Daha doğrusu çalışmalar başladı ama işte bizim o merak ettiğimiz bu ROV cihazının denize indirilmesi konusu son hazırlıklar tamamlandıktan sonra olacak, denize indirilecek.

0: noktasından sonra da çalışmaları yürütülecek. Bunun uzaktan koordinasyonlu, yani bir dalgıçın direkt olarak dalmadığını şu aşamada söyleyelim. 514 metre derinliğe bu cihaz gönderilecek ve uzaktan bu gemide bulunan bir konsolla geminin kolları yönlendirilerek enkazda hareket kabiliyeti sağlanacak. Bir yandan da tabii ki o görüntülerle yönlendirilmesi sağlayacak. Tüm bunları da buradaki o özel ekip yürütecek. Ardından da o arama çalışmalarının ne yönde seyredeceğini dair muhtemelen biz an be an öğreneceğiz ama kısa süre sonra burada geminin komutanından da bir açıklama bekliyoruz çalışmaların ne yönde seyredeceğine dair. Ama şunu da yeniden hatırlatalım. Pazar günü Girne'de batan yolcu gemisinin, daha doğrusu katamaran tipi teknenin kaybolan 20 yolcusunu arama çalışmaları devam ediyor. Hem havadan operasyonun hem de denizden operasyonun sürdüğünü belirtelim.
1: Melike Şahin aktardı çalışmaların yapıldığı noktadan ayrıntıları bizlere. Şimdi bir bağlantı gerçekleştireceğiz, bir başka noktaya çevireceğiz kameralarımızı. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için gözler Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında liderlerle bir araya geliyor ve programdaki en kritik başlıklardan biri de Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapacağı o görüşme. NTV muhabiri Özden Erkuş da Bişkek'te gelişmeleri yakından takip ediyor. Biz de hemen Özden'e dönelim. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım Özden. Neler var?
2: Dün gelmişti Kırgızistan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün yine burada bir etkinlik vardı. Göçebe oyunları etkinliği, 6. göçebe oyunları. Onun açılışına katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Eşiyle birlikte aynı zamanda Şangay İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin liderleriyle birlikte. Bugünse artık liderler zirvesi başlamış durumda. Kısa süre önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvenin yapıldığı noktaya gitti. İris Ordo Devlet Kongre Merkezi'ne ulaştı ve orada Kırgızistan Cumhurbaşkanı tarafından, Japarov tarafından karşılandıktan sonra ise tüm liderler, yani teşkilata üye ülkelerin liderleri, teşkilatın gözlemci üyelerinin liderleri, aynı zamanda Türkiye gibi diyalog ortağı olan ülkelerin liderleri geniş katılımlı toplantı öncesinde bir aile fotoğrafı verdiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı, Rusya Devlet Başkanı, Pakistan, Hindistan başbakanlarının da olduğu o kalabalık heyetin içerisinde poz veren liderler arasındaydı. Tabii son derece önemli bir toplantı olduğunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü şu an itibariyle çatışmaların odağındaki pek çok ülke, pek çok uluslararası aktör, aynı zamanda Şangay İşbirliği Teşkilatı üyesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı yine burada. Elbette İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın da savaş devam ederken buraya gelen liderler arasında olduğunu vurgulamak gerekiyor. Bu çerçevede onların vereceği mesajlar, ki birazdan konuşmalarında başlamasını bekliyoruz, son derece önemli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşma yapacak liderler arasında bu liderler zirvesi çerçevesinde. Özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler, yakın coğrafya, Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki çatışmalar dahil olmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bölgesel konu başlıklarına ve küresel konu başlıklarına ilişkin bu konuşmada değerlendirmelerde bulunmasını bekliyoruz önümüzdeki dakikalarda Zehra.
1: Peki Özden, şunu da sorayım. Zirvenin gündeminde hangi başlıklar var? Neler konuşulacak?
2: Tabii az önce de belirttim, özellikle bölgeyi yakından ilgilendiren savaşlar ve çatışmalar. O çatışmaların tarafları olan ülkelerin liderleri de burada. Az önce altını çizmiştim. Rusya Devlet Başkanı Putin burada. Bir yandan işte İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ki dün bazı ikili görüşmeleri vardı. Her iki isminde, hem Putin'in hem Pezeşkiyan'ın. Öte yandan bölgesel konu başlıkları son derece önemli. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev yine zirveye katılan isimler arasında yer alıyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan yine burada, ki iki isim dün akşam saatlerinde bir araya gelmişlerdi. İran Cumhurbaşkanı ile Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev arasında bir görüşme yine dün gerçekleşti. Çin Devlet Başkanı ile Rusya Devlet Başkanı arasında bir görüşme yapıldı. Çapraz, çok sayıda ikili görüşmenin de devam ettiği bir görüşmeler silsilesi devam ediyor. Ama toplantı özeline gelecek olursak, özellikle bölgeyi yakından ilgilendiren güvenlik konu başlıklarına ilişkin değerlendirmeler yapılmasını bekliyoruz. Tabii zirve marjında bazı anlaşmalara da imza atılması bekleniyor. Ama bunun ötesinde özellikle üye ülkeler arasındaki ilişkiler, kültürel bağlar ve ekonomik ilişkiler konusunda da bazı değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın zirvesinde liderler arasında.
1: Silahlı grupların ve İsrail'in saldırıları sonucu Suriye'nin güneyinde istikrarsızlık sürüyor. Süveyda kentinde Suriye güçleri ve silahlı gruplar arasında çatışmalar çıktı. İsrail ordusuysa Dera kentinin kırsalında bir köye baskın düzenledi. Süveyda'da Dürzilerin bir kısmının lideri olan Hikmet el-Hecri'ye bağlı gruplar güvenlik noktalarına ağır silahlarla saldırı düzenledi. Tel Hadid ve Velga bölgelerindeki saldırılarda 10 Suriye iç güvenlik personeli yaralandı. Ayrıca Suriye Devlet Kanalı İsrail ordusuna ait 10 askeri araçtan oluşan bir birliğin Dera kırsalındaki Cemle köyüne sızarak baskın düzenlediğini bildirdi. İsrail askerlerinin Mariye köyünde de sivillere ait evleri ağır makine silahlarla hedef aldıkları aktarıldı. İsrail'in İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet'in direktörü David Zinin'in hassas konuları görüşmek üzere gizlice Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a gittiği bildirildi. İddia İsrail'in Kanal 13 televizyonundan geldi. Haberde Zinin'in ziyaretine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Söz konusu ziyaretin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun kendisine yönelik büyük bir tehdit tespit edilmesi sonucu Amerika Birleşik Devletleri'nden acil olarak tahliye edildiği iddiasının ardından gündeme gelmesi dikkat çekti. İsrail devlet medyası geçen hafta Shin Bet'in Yair Netanyahu'nun hedefte olduğu büyük bir tehdidi teyit ettiğini ve bunun üzerine Netanyahu'nun acilen İsrail'e tahliye edilmesine karar verildiğini bildirmişti. Rusya'nın Ukrayna savaşı sürerken G20 masasına dönüşü Avrupa'nın tepkisini çekti. Rusya Maliye Bakanı Anton Silivanov'un Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplantıya katılması Batılı bakanlar tarafından eleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent ise Moskova ile ekonomik anlaşma için savaşın sona ermesi gerektiğini söyledi.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğindeki G20 Maliye Bakanları toplantısında Rusya sürprizi yaşandı. Rusya Maliye Bakanı Anton Silivanov, 2022'deki Ukrayna işgalinden bu yana ilk kez G20 toplantısına yüz yüze katıldı. Moskova'nın toplantıya dönüşü Avrupa ülkelerinin tepkisini çekti. Polonyalı Bakan Andrzej Domanski, Rusya'nın saldırgan olduğunu vurgularken Ukrayna'nın yeniden inşasının dondurulan Rus varlıklarıyla finanse edilmesi gerektiğini savundu.
4: Rusya bir saldırgan ve Ukrayna'da çok acımasız bir savaş yürütüyor. Burada olmaları ilişkilerimizin normalleştiği anlamına gelmiyor. Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım uygulanması için baskı yapıyoruz.
3: Almanya'da Rusya'nın toplantıya davet edilmesinden rahatsız. Alman Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Rusya'nın yeniden G20 masasına dönmesinin normalleşme girişimi olarak görülebileceğini söyledi. Normalleşme girişimine karşı çıktı. Toplantıya Türkiye adına Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. Ayrıca Avrupalı yetkililer Rus bakanın bulunduğu geleneksel G20 aile fotoğrafına da girmek istemedi. Fotoğraf Silivanov olmadan çekildi. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'la Suryanov'da ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Amerika'nın Ukrayna için hazırladığı barış planının ele alındığı belirtildi. Rusya tarafı ise görüşmede G20 çerçevesinde finansal işbirliğinin konuşulduğunu açıkladı. Bir kaynak Bessent'ın savaş sona ermeden hiçbir şeyin mümkün olmadığını söylediğini aktardı. İngiltere Maliye Bakanı John Healey de Rusya'nın savaş ekonomisini destekleyen yaptırım ağlarına yönelik cezaları ağırlaştırdı. Yaptırımların ihlaline yönelik para cezası 2 kat arttırıldı.
1: Bolu Belediyesi'ne yönelik hayalet araç operasyonu düzenlendi. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon ödeme yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yapıyor. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili dava cuma günü başlıyor. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak. Anne Peyman Pınar Mersinli için de 22,5 yıla kadar hapis talep ediliyor.
5: Silahları sakladığını söylediği sandık ancak bir silah sığdırılabilecek boyuttaydı. Oğlunun psikolojik durumuyla ilgili okuldan 32 kez yazılı bildirim yapılmasına rağmen gerekli hastane müracaatları gerçekleştirilmemişti. Çocuğu poligona götürüp atış eğitimi aldırmıştı. Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babası Uğur Mersinli hakim karşısına çıkacak.
6: Savcılıkta olası kastla öldürme nedeniyle şüpheli Uğur Mersinli hakkında iddianameyi tanzim etti. Uğur Mersinli hakkında 10 kez müebbet hapis cezası isteniyor. Diğer yaralı çocuklar arasında 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
5: Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili davada ilk duruşma cuma günü görülecek. Davanın diğer sanığı ise saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Peyman Pınar Mersinli. Onun hakkında da bilinçli taksir kapsamında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
6: Peyman Pınar Mersinli de yine bu okulun bildirimlerine karşılık hastaneye sevkinin sağlanmasında, babanın silahları korumasında gerekli tedbirleri almasını sağlamasında ihmalleri neticesinde bilinçli taksir nedeniyle 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması için iddianameyi gönderdi. Mahkeme bunu kabul etti.
5: Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli okuduğu Aysel Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti.
1: Gülistan doku soruşturmasında yeni bir tutuklama haberi geldi. 2 gün önce 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan dönemin polis dalgıçlarından Gürkan Gürdal cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 29'a yükseldi.
7: Gülistan'a ait eşyaları su altına yerleştirmekle suçlandı. Gözaltına alınan dönemin polis dalgıcı tutuklandı. İki dalgıç da serbest bırakıldı. Başsavcılık karara itiraz etti. Gülistan 9 soruşturması Tunceli ve Erzurum savcılıkları tarafından yürütülüyor. 5. dalga operasyonda aralarında Gülistan'ı arama çalışmalarına katılan polis dalgıçlarının da olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan zanlılardan 3'ünün işlemleri tamamlandı. Dalgıçlardan Gürkan Gürdal, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklandı. Gürkan Gürdal o dönem Gülistan'ı aramak için Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılan su altı arama çalışmalarına katılmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, intihar algısı yaratmak amacıyla Gülistan'a ait kişisel eşyaların su altına yerleştirilmiş olabileceği yönünde bulgulara ulaşıldığını açıklamıştı. Soruşturma kapsamında diğer polis dalgıçları Alaaddin Kocamemik ve Vahit İlgörse adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak başsavcılık karara itiraz etti. Son operasyonla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Daha önce eski vali Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklanmıştı.
1: Av yasağı sona erdi, balıkçılar denize açıldı, sezonun ilk balıkları da atılan ağları doldurdu. Balıkçılar yeni sezondan hayli umutlu.
8: Marmara'daki tüm balıkçılar gibi Sarıyer Kireçburnu sahilindeki balıkçılar da vira bismillah diyerek yasağın bitmesiyle birlikte artık denize açılıyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla uyguladığı genel av yasağı gece yarısı itibariyle artık son buldu.
9: Hasret sona erdi, tekneler vira bismillah denerek denize açıldı. Yeni sezonun ilk balıkları da 4,5 aylık aranın ardından ağlara takıldı.
8: İlk ağlar atıldı ve çekildiğinde ise bol miktarda istavrit ağlara takılmış olarak geri geldi. Şu anda bulunduğumuz gemideki istavritler gördüğünüz gibi balıkçılar tarafından havuzlara dolduruluyor ve ardından ağlar tekrar atılacak.
9: Tekneler sabaha karşı teker teker Gürpınar balık haline yanaştı. İlk gün yakaladıkları balıklar sezon için umutları arttırdı.
10: Balık sevdalar, bugün itibariyle av yasağımız kalkmıştır. Herkesi balık yemeye bekliyoruz. Palamudumuz bol, hamsi bol, çinekop bol. Allah nasip ederse hepsine doyacağız.
11: Bol, bereketli balık bekliyoruz bu sene. Her şey var. Palamut zaten bu sene, bugün itibariyle yani son 20 yılın ilk böyle bir bolluk var yani. Palamut bol.
12: Şu anda ne var efendim?
11: Hamsi var. Hamsi bugün geldi, ilk hamsimiz.
12: Evet.
11: Hamsi bugün pahalı. Evet. 7-7,5 milyon lira gibi kazası yaptı ama evet, az olduğu için pahalı. Ama önümüzdeki günlerde o da düşer inşallah.
1: Türkiye NASA'nın Artemis anlaşmalarına katıldı. Böylece Türkiye uzayın barışçıl keşfini hedefleyen çerçeve anlaşmanın 71. imzacı ülkesi oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır anlaşmayı Türkiye adına Washington'daki NASA merkezinde düzenlenen törende imzaladı. Bakan Kacır'a Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç da eşlik etti. Törene ev sahipliği yapan NASA Başkanı Jared Isaacman, Türkiye Cumhuriyeti'ni Artemis anlaşmalarının 71. imzacısı olarak karşılamaktan onur duyuyorum dedi. NASA, Türkiye'nin uzay araştırmalarındaki rolünün giderek arttığına da dikkat çekti. 2020'de başlatılan Artemis anlaşmaları, uzayda uluslararası işbirliğine ilişkin ilkeleri belirliyor. Bu ilkeler arasında barışçıl keşif, bilimsel verilerin paylaşılması, ihtiyaç halinde yardım sağlanması ve tarihsel öneme sahip alanlarla eserlerin korunması bulunuyor. Türkiye'nin ilk yerli hızlı treni için test sürüşleri devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenin saatte 250 km hıza ulaştığını duyurdu. Uraloğlu, testlerin başarıyla devam ettiğini de bildirdi.
13: Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 250 km hıza ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli üretim trende test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini belirtti.
14: Trenimizin güvenli, konforlu ve yüksek performanslı bir şekilde işletmeye alınabilmesi için test ve doğrulama çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Dinamik seyir emniyeti testlerimizde Gebze Eskişehir etabının ardından Eskişehir Polatlı hattında da önemli bir aşamayı geride bıraktık. Saatte 250 km hıza ulaşarak testlerimize başarıyla devam ediyoruz.
13: Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre tren 577 yolcu kapasiteli. Otomatik tren durdurma sistemi ve elektromekanik yolcu giriş kapıları da mevcut. Tren ayrıca yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donatıldı. Uraloğlu, en önemli ve kritik sistemlerden olan tren kontrol ve yönetim sistemini Aselsan'la tamamen yerli ve milli olarak ürettik dedi.
15: NTV Radyo.
16: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
17: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
18: Artık sonbahar geldi mi? Sıcaklıklar tekrar yükselir mi derseniz bu hafta yine yaz havası yaşanacak. Sıcaklık çarşambadan itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. Bu haftada rahatlıkla denize girmek mümkün.
16: Kılıçoğlu'yla.
17: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
15: Reklam.
19: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
20: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
21: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
22: Evimin
12: karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
21: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
22: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
23: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
24: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
25: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
26: Reklam.
27: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
28: Doğa konuşmaları.
29: Bal arısı, yaban arısı, eşek arısı. Aralarında ne fark var? İstanbul Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Fatih Dikmen anlattı.
30: Türkiye'de arılar deyince aklımıza genelde ya bal arısı ya da eşek arısı geliyor. Bal arısı bildiğiniz malum işte balını tükettiğimiz arılar ve aslında dünyada sadece bir tür bal arısı var. Apis mellifera dediğimiz. Bütün dünyada balını aldığımız, afiyetle yediğimiz arı türü bu. Fakat bunun dışında dünyada yaklaşık 20 bin arı türü var. Ve bu 20 bin arı türünün de 2000 türü Türkiye'de yaşıyor. Bunlara biz doğal arılar ya da yaban arıları diyoruz. Bu yaban arıları kavramı birazcık karmaşık olduğu için yani insanlar yaban arısını eşek arısıyla karıştırıyor. Yaban arıları aslında doğada ve bu 2000 tür polenleri toplayarak besleniyorlar. Eşek arıları ise daha çok başka omurgasızları avlayarak yani etçil bir şekilde besleniyor. O yüzden zaten pikniklerimizde ya da balkonlarımızda hani bir şeyler yerken yediğiniz ürünlere musallat olanlar bu eşek arıları. Bahsettiğimiz yaban arıları ise daha çok size bulaşmazlar. Dağda bayırda çiçeklerle ilgilenirler. Onların polenlerini toplarlar ve bu sayede tozlaşmaya yardımcı olurlar. Dünyadaki pek çok tarım ürünü tozlaşmaya ihtiyaç duyduğu için de bu yaban arılarının varlığı çok önemli. Onların varlığı sayesinde ve onların bu yaptıkları hizmet sayesinde hem tarımsal üretim devam ediyor hem de aslında ekosistemdeki bitkilerin, yaşamların devamlılığı sağlanıyor.
28: Doğa konuşmaları.
27: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
31: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Başkanlığı diplomatik misyonlar için bilgilendirme toplantısında konuşuyor, canlı olarak mikrofona taşıyoruz.
32: Göstermek üzere buradayız. Şundan değerli arkadaşlar, hiçbir şüpheniz olmasın ki biz buraya sıradan bir takvim üzerinden geçmeye gelmedik. Bu bizim aslında devlet disiplinimize, devlet duruşumuza, dış politika bakışımıza, benim şahsi olarak da aslında çalışma anlayışıma asla uygun değil. Lojistik detayları, otel rezervasyonlarını ya da standart konferans prosedürlerini konuşmaya hiç niyetimiz yok. Bunu başta ifade edelim. Biz buraya gelecek nesillere henüz doğmamış torunlarımıza bırakacağımız dünyanın geleceğine hep birlikte dokunmak için geldik. Evet, geleceğe dokunmak. Antalya'da işte COP31'e uzanan bu zorlu gelecek yolculuğunu 3 sarsılmaz sütun üzerine inşa ettik. Kıymetli Cumhurbaşkanı yardımcımız ifade ettiler. Diyalog dedik, uzlaşı dedik ve işin sonunda diyalogla, uzlaşıyla oluşturduğumuz kararları aksiyonla neticelendirelim dedik. Önce birbirimizi gerçekten yargılamadan dinleyeceğiz. Sabırla. Kapalı kapılar ardında diplomatik manevralar yapmayı bir kenara bırakıp masada açık yüreklilikle konuşacağız. Sonra ortak zeminimizi büyüteceğiz ve unutmayacağız ki farklılıklarımız bizim zayıflığımız olamaz. Farklılıklarımız bizim en büyük zenginliğimizdir. En sonunda da o kağıt üzerinde. İşte süslü cümleleri eyleme, icraata, fabrikaya, insan hayatına, tarlaya kazandırmış olacağız ki en kıymetli olanı da bu diye düşünüyorum. Çok açık ve net söylemeliyim ki artık sadece aksiyon almak zorundayız. Evet, çok kıymetli, çok değerli kararlar alınmış bugüne kadar. Yani 80'in üzerinde eylem var, karar var. Ama artık bu kararları neticelendirmek, eyleme dönüştürmek zorundayız. Dünyanın masa başında sürekli yeni hedefler üretmeye ihtiyacı yok. Dünyanın yegane ihtiyacı o hedefleri tarlada, sanayide ve şehirde eyleme dönüştürecek sarsılmaz bir iradedir. Biz tarihe uygulama kopu olarak geçmeye geliyoruz. Bütün diplomatik kapasitemizi, birikimimizi, tecrübemizi uygulamadaki engelleri yırtıp atmak için kullanacağız. Hep birlikte kullanacağız. Bu aksiyon ruhunu kavramak için gelin hep birlikte 2015 yılındaki o tarihi dönüm noktasına dönelim.
0: Evet, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un COP31'deki değerlendirme toplantısındaki konuşmasını getirdik ekranlarınıza.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
2: Ege ve Akdeniz'de yüksek sıcaklık ve kuru rüzgar orman yangını riskini artırıyor. Açık alanlarda dikkatli olunmalı. Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olan yağışlar, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Özellikle Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevresinde kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Ne olur, eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: NTV Radyo.

0: reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Mor mürdüm denince benim aklıma hemen kış hazırlıkları geliyor. Üstelik her türlüsünden. Şimdi benim aklıma geliyor. Aslında normalde mor mürdüm eriğini biz kış hazırlıkları için kullanmıyoruz. Ama bazı ülkelerde bu neredeyse bir yaşam biçimi haline gelmiş. Nasıl bizim işte Adana'dan tutun Gaziantep'e, Urfa'ya her yerde böyle salçalar güneşte çekiliyor, kuruyor, kazanlarda kaynıyor. Böyle hummalı bir salça hazırlığı var ya, işte Orta Avrupa ülkelerinde özellikle de Macaristan'da lekvar dönemi aynı bizim salça yapma dönemi. Şimdi lekvar ne diyeceksiniz? Böyle meyve çektirmelerine, meyve marmelatlarına verilen genel bir isim. Erikli olanına Silva lekvar deniliyor. Ama gerçekten de en önemlisi mor mürdüm eriği ile yapılan, aslında son derece basit. Mor mürdüm eriği ayıklanıyor, ufak ufak doğranıyor. Aslında çok ufak da doğramak değil, 2'ye 4'e bölmek mümkün. Ya da kıyma makinesi gibi gerçekten makineden geçiriliyor. Bizde böyle kollu blender ile yapılabilir. Yani biraz un ufak ediliyor. Ondan sonra aynı salça çektirilir gibi kazanlara konuyor. Şimdi buna çok az şeker de ekleniyor. Fakat mesela ben kendim yaptığım zaman tabii meyvenin de lezzetine göre değişir. Ama mesela 1 kilo meyveye 250 gram şeker en fazla koyuyorum. Hadi 300 olsun. Daha fazla değil. Zaten kendini iyice ne çekecek? Adeta salça kıvamında bir macun haline gelecek. Dolayısıyla şeker meyve dengesi de iyice ne eşitlenecek. Zaten burada aslında meyvenin tadını ön plana çıkartmak esas. Çünkü lekvar dediğimiz zaman son derece yoğun, ekmeğe sürülebilen bir kıvamdan bahsediyoruz. Yani bildiğimiz marmelattan daha yoğun bir kıvam. Biraz böyle Kastamonu'nun erik eşisini hatırlatabilir. Zaten ona çok yaklaşıyor. Bizde şeker konmadığı için biz ona eşi demişiz, yani ekşi. Ama burada da adeta bir böyle marmelat reçel muamelesi görüyor. Yaptıkları böyle lokma gibi toplar var, tatlı yerine yenilen. Onların içine, çöreklerin içine, bunların içine mutlaka bu erik marmelatı konuyor. Yani Silva lekvar. Şimdi baktığımız zaman aslında bu bütün Orta Avrupa ülkeleri için geçerli. Pek çok ülkede gene yaşam biçimi haline gelmiş. Mesela Romanya'ya gittiğiniz zaman Topoloveni civarında bu gerçekten köylülerin kış hazırlıklarının en önemlisi. Orada da ne diyorlar buna? Macun. Hatta coğrafi işaretlemesi var. Orta Avrupa, Doğu Avrupa ülkelerinde dolaşırsak Avusturya'da, Çekya'da, Polonya'da hemen hemen aynıları var. Şimdi biraz Germanik ülkelere gittiğimiz zaman, yani Avusturya, İsviçre, Almanya'nın daha Bayern bölgeleri falan, oralara gittiğimiz zaman da buna Powidl deniliyor. Birazcık daha marmelat gibi olanına da Zwetschgenmus denir veya Almanya'da Pflaumenmus olarak geçer. Aslında o da böyle gerçekten bir macun kıvamını işaret ediyor mus deyince, bir püre gibi. Fakat İsviçre'de kesinlikle Powidl. Eğer giderseniz zaten bunları raflarda arayın. Bu ülkelerden birine yolunuz düşerse, ama kendiniz yapabilirsiniz. Bir de aslında buna hiç baharat konmaz. Sadece erik ve şeker. Fakat ben biraz yıldız anason, şöyle bir tane iki tane kaynatırken içine atmayı seviyorum. Tabii ki karanfil konulabilir, çok yakışır. Bir de portakal kabuğu rendesi yakışıyor. İsterseniz başka meyvelerle karıştırıp farklı versiyonlar da yapabilirsiniz. Mesela bir kızılcıkla deneyin bakalım. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Engelsiz başlıyor.
3: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Bugün Engelsiz'de hayatın bir anda değişebileceğini ama hedeflerin değişmek zorunda olmadığını gösteren bir konuğumuz var. Son Avrupa Şampiyonası'nda takım arkadaşı Yiğit Caner Aydın'la birlikte şampiyon olan milli paraokçu Şehit Kemikkıran, altın madalyayı ve kişisel yaşam hikayesini anlattı. Engelsiz başlıyor. Avrupa şampiyonluğunuzu tebrik ediyoruz. Öncelikle Şehit Kemik Kıran'ı dinleyicilerimize tanıtır mısınız?
2: Teşekkür ediyorum. Ben Şehit Kemik Kıran, 39 yaşındayım. Kayseri'de yaşıyorum. Okçuluk sporuyla uğraşıyorum.
3: Rekorla gelen bir madalya, rekor mu yoksa altın madalya mı sizi daha çok heyecanlandırdı?
2: İlk rekoru duyduğumda evet hani buna sevindim ama asıl beni heyecanlandıran altın madalya olmuştu. Heyecanımı çok belli eden birisi değilim aslında ama içimde gerçekten böyle her zaman bunu tarif ederken bu şekilde söylüyorum ve içimde fırtınalar kopuyor. Ama gerçekten çok heyecanlıyım bu konularda veya altın madalyada da orada yarışmada da heyecanlıydım. Ama uzun zamandır yaptığımız antrenmanlarda yani orada yaptığımızın aynısını yaptık, gerekeni yaptık ve altın madalyayı aldık. Benim için asıl önemli olan yani heyecanlı olan kısım altın madalyaydı.
3: Yaptığınız spor heyecanı pek kaldırmıyor zaten diye düşünüyorum. Doğru mu?
2: Evet doğru. Heyecanı aslında zaten heyecanlanacağız. Buna bir çözüm yok. Ama önemli olan o heyecana rağmen oradaki o stresi yönetmek.
3: Peki finalde ev sahibi İtalya ile karşılaştınız ve 6-2'lik bir skorla altın madalyaya uzandınız. O anları tekrar yaşasanız en çok hangi oku hatırlarsınız?
2: Orada bütün oklarımı aslında tam olarak hatırlıyorum ama en çok aklımda kalan ihtiyacımız olan 10 puan oku attığım ok yani attığım sayı.
3: Peki Roma'ya giderken aklınızdan ne geçiyordu? Avrupa şampiyonluğu gerçekten hedefiniz miydi?
2: Evet yani Avrupa şampiyonluğu gerçekten hedefimizdi diyebilirim. Zaten bunu da hem Türkiye'deki katıldığımız Türkiye sıralama yarışmaları olsun hem de kamplarda yapmış olduğumuz antrenmanlar, oradaki atmış olduğumuz puanlar. Yani biz zaten bunu aslında bekliyorduk. Direkt hedefimiz buydu. Neticesinde de bu yapmış olduğumuz çalışmaların karşılığını aldık. Bunun için de mutluyuz.
3: Sportif taraftan sorularım var ancak biraz özel tarafa yani sizi daha iyi tanıyabilmek, tanıtabilmek adına diğer yanınıza yani sizi engelli sporcu olarak görmemize neden olan olaya birazcık giriş yapmak istiyorum. 2013'te hayatınız bir anda değişiyor. O dönemde size yeniden ayağa kalkma gücünü veren şey ne oldu ve o neydi yaşadığınız?
2: 10 Ağustos 2013 günüydü. Kırklareli İğneada'da sığ suya balıklama atlama sonucu denizin dibine çakıldım ve boynum kırıldı. Bundan sonraki süreç zaten birazcık değişikti. Ben bilincimi kaybetmedim. Suyun içinde kaldım bir süre. Orada artık nefesim bitti ve su yutmaya başladım. Yani ciğerlerime su çekmeye başladım. Orada ben aslında ilk olarak hayatımın bittiğini düşünmüştüm. Evet. Çünkü yakınımda birileri vardı. Gelip illaki beni çıkarırlar diye düşünüyordum ama ister istemez oradaki tek düşüncem artık herhalde buraya gelecek olan kişi ya Azrail ya da çevremden birisi gelip beni oradan çıkartacak diye düşünüyordum. Sonrasında yakınımda biraderim vardı, o geldi beni çıkardı. Ona o anda sadece nefes alıp beni sakın bırakma dedim. Yani başıma neyin geldiğini bilmiyorum. Öyle bir şeyi daha öncesinde evet gördüm ama detayının tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Sonrasında hastaneye gittik. Hastanede doktorlar tomografi çektiler ve boynumun kırıldığını söylediler. Ben direkt sorduğum soru boynum kırıldıysa neden ölmedim? Çünkü görüyoruz işte filmlerde ya da haberlerde boynu kırılan insanlar genelde ölüyorlar. İşte bana doktor bunun böyle olmadığını, omurilikte bu belli seviyelerin olduğunu ve benim de C5 C6 seviyemde hasar olduğunu, kırık olduğunu söyledi. Bir ameliyatla bunun platin takarak düzeltilebileceğini, hani oradaki kırığın düzeltilebileceğini söyledi ama hayatımın geri kalanıyla ilgili herhangi bir şey söyleyemeyeceklerini anlattılar. Sonrası zaten fizik tedavi süreci devam etti. Ben orada ilk felç geçirdiğim, hani felç olduğumu öğrendiğimde devamını düşünmedim. Hani daha sonrasında hayatımın nasıl bir şekilde olacağını, yani nasıl şekilleneceğini çok fazla düşünmedim. Sadece tedavi yöntemleri var mı ona odaklandım, onu araştırdık daha çok. Sonrasında bazı yerlerde böyle ümit verici haberler duyuyoruz, işte boynu kırıldı, fizik tedavi hastanesine gitti, oradaki çalışmalarıyla bir yıl içerisinde tekrardan ayağa kalktı falan gibi. Ben zannediyorum ben bir yıl içerisinde tekrardan ayağa kalkacağım. İşte iyi bir fizik tedaviyle tekrardan eski konumuma döneceğim. Onun hayaliyle hastanelere gitmeye başladım. Bu süreç bir 5-6 yıl falan sürdü. 2013'ten 2018-2019'a kadar ben uzun süre hastanelere, fizik tedavi hastanelerine gittim. Yani evet artık hayatımın sadece tekerlekli sandalyeyle devam edeceğini fark etmiştim. Ama bunun yerde neler olacağını yine bilemiyordum. Yine hala aynı şekilde belki ayağa kalkabilir miyim diye ümit ediyorum. Bunu düşünüyordum ama bir yerden sonra bu artık gidiyor. Biraz farkında oluyorsunuz.
3: Tetraplejimi mi, paraplejimi mi bu seviye?
2: Tetrapleji benimki, boyun kırığı. Boyundan aşağısı hem kollarım, ellerim hem de ayaklarım tam olarak çalışmıyor.
3: Peki Bu kadar uzun süren rehabiliteden sonra spora nasıl giriş yaptınız ve nasıl keşfettiniz ya da sizi nasıl keşfettiler?
2: Spora şöyle oldu. Ben işte burada Kozaklı'da fizik tedavi hastanesi var. Oraya çok sık gitmiştim yatış olarak, fizik tedavi olarak. Oraya gittiğimizde 2 ay gibi bir süre kalıyoruz zaten. Oraya işte sürekli böyle zaten işte bizim gibi felç geçirmiş kişiler geliyor. Bir gün bir engellinin tek başına İstanbul'dan arabasıyla Kozaklı'ya kadar geldiğini ve bu kişinin de okçuluk yaparak dünya şampiyonu olduğunu, bunları duydum. Ondan sonra bu kişi kim diye araştırdım. Bu kişi Bahattin Hekimoğlu'ydu.
3: Evet. Sizin aynı kaderi yaşamış. O da evet. Kumsalda denize atlarken boynunu kırmış bir milli sporcumuz.
2: Evet. Bahattin'le hastanede tanışma fırsatımız olmadı. Çünkü o geldiğinde kısa bir süre sonra ben taburcu olmuştum. Ama sonrasında sosyal medyadan iletişime geçtim. Biraz işte okçulukla ilgili sorular sordum ama tam olarak kafama yatmamıştı. Başlayıp başlamayacağımı bilmiyordum. Sonra iki arkadaşım vardı. Onlar başladılar okçuluğa. Bana dediler ki onlar Kayseri'de değil, başka şehirlerdeler. Hayır, sen de baksana, Kayseri'de illaki vardır hani bir şekilde. En azından bir başla, yapabilecek misin, yapamayacak mısın bir görmek için bir dene dediler. Sonrasında ben araştırdım. Kayseri'de burada gençlik sporda ilk olarak gittim, denedim. Yani birazcık zordu, yayı tutamıyorum çünkü belimde denge yok, kollarımda o kadar fazla güç yok. Yayı kaldırdığım zaman tutamıyorum. İlk işte o antrenörün desteğiyle böyle omuzlarımdan destek vererek bana hani güç vererek az çok böyle yayı kaldırıp bir ok attım, atabildim. Hani çok zorlandım tabii ki bunu yaparken de. Belimde güç yok, yayı bir şeyi kaldırdığım zaman zaten hemen öne doğru ya da sağa sola doğru devrilme eğilimi oluyor böyle düşme. Aynı şekilde kollarımda da zaten yeteri kadar güç yok. Bu işte tetraplejinin vermiş olduğu işte omuriliğin üst seviyede kırıldığı zaman sinirlere zarar verdiğinde tabii bedenin üst tarafını da tam olarak kullanamıyoruz. Burada bir zayıflığımız var. Şimdi orada da ben ilk oku zar zor antrenörümün desteğiyle attım. Ama devamının geleceğini çok düşünmüyordum. Çünkü gücüm yetmiyor. Tutamıyorum, kaldıramıyorum. Sonrasında yavaş yavaş araştırmaya da başladım. Tabii bir yandan hem antrenmanlara gidiyorum. Böyle çok uzun tabii ki de bir şey yapamıyorum ama antrenörün desteğiyle böyle 2-3 tane belki ok atıyorum. Orada kendi kendime çabalıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum, uğraşıyorum. Sonra araştırırken kendimi sandalyeye kemerle bağlama fikri geldi aklıma. Ondan sonra düzgün bir şekilde o yayı hani kaldırıp çekebildim. Bunu yaparken kimsenin yardımına da ihtiyaç duymadım. Çünkü o kemer benim hani hayatımı bir anda değiştirmişti okçulukla ilgili.
3: Bu hikayede eşiniz Dilek Hanım'ın da oldukça önemli bir katkısı var diye biliyoruz. Bir yerde mücadelenizin %70'i onun, %30'u kendinizin gibi bir ifade hatırlıyorum. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz?
2: Evet, bu konuda gerçekten böyle düşünüyorum. Bunun nedenini de açıklayabilirim. Yani ilk felç geçirdiğim günden bu yana kadar sürekli yanımdaydı. Her konuda bana destek oldu. Yani yapamayacağımız şeylerde bile belki yapabiliriz, hani deneyelim diyerek hep arkamda durdu. Bu sadece okçulukta değil, felç geçirdikten bir süre sonrasında artık bu EKPSS'ye girip memur olmak için uğraşmıştım. Orada da aynı şekilde. Ondan sonra ben üniversiteyi 2 yıllık bilgisayar programcılığı bitirmiştim felç geçirmeden önce. Dikey geçiş sınavına da EKPSS'ye hazırlanırken aynı anda dikey geçiş sınavına da girdim. Yani hem EKPSS'de memur olarak atandım hem de sınavla Erciyes Üniversitesi bilgisayar mühendisliğini kazandım. Şimdi hem çalışıp hem okumak çok zordu. Çünkü sabah 8, akşam 5 mesai yapıyordum.
3: Evet.
2: 5'ten sonra okula gidiyordum. 8'e 9'a kadar da okulda derslere giriyordum. Yani bu süreç birazcık zor geçti. Çünkü o kadar uzun süre oturmak bizim için hani hem sağlıklı değil hem de çok yorucu oluyor.
3: Evet.
2: Ama bunu bir şekilde idare ettim. Tabii ki bunu idare etmenin en büyük sebeplerinden birisi de eşim. Yani onun yardımları. Onun yardımları olmasaydı ben ne memur olup işe gidebilirdim, ne okula gidip hani okuyup oradan mezun olabilirdim, ne okçu olabilirdim. Yani evet, bunların hepsinde onun desteği var. Hiçbir şekilde hakkını yemem. Ben her zaman söylüyorum zaten. Ben gerçekten öyle çok azimlisin diyorlar. Ben azimli değilim aslında o kadar. Ben biraz tembelim. Buradaki asıl azim eşimde, evet, ve onun sürekli yanımda olması. O yorulsa bile yani istediğim şeylerde bana sürekli destek olması şimdiye kadar. Çok böyle sözcüklerle anlatılabilecek bir şey değil aslında.
3: Sizce başarınızın arkasındaki en önemli güç ne?
2: Bence bu en önemli güç, İlk sırada biraz önce söylediğim gibi zaten eşim, bu bir. İkincisi tabii ki antrenörlerimiz burada çok önemli. Çünkü beni gördükten sonra ben zaten ilk başta konuşurken antrenörlerime bunu da söylemiştim. Eğer ki ben yapamayacak olursam bunu bana söyleyin. Boşuna uğraşmayın, boşuna vakit harcamayın. Belki başka bir spor dalına yönlenebilirim. Yani bunu belki yapamayacak da olabilirim. Yani bunu gördükleri zaman zaten antrenörlerimiz anlıyorlar. Ama bana ilk baştan beri baktıklarına dediler ki ya sen bunu yapabilirsin dediler. Bana çok destek oldular sağ olsunlar. Hatta şöyle bir hikayem var. Ben neredeyse gençlik spordayken okçuluğu bırakacaktım. Onun da sebebi şu, okları atıyorum, bu okları tabii gidip hedeften toplanması gerekiyor. Şimdi bunu eşim yapıyordu. Şimdi oklar aslında çok sert. Eşime artık bir yerden sonra çok sert gelmeye başladı, sırt ağrıları olmaya başladı. Yani bununla ilgili bir doktora gittik, onun da bir fizik tedavi dönemi geçti. Yani bir süreci geçti bununla ilgili.
3: Sert derken böyle, neyi kastettiniz?
2: Ya oklar hedefe saplanıyor ya,
3: evet.
2: O okları hedeften çekmek zor biraz.
3: Evet, anladım şimdi.
2: Yani orada biraz güç gerektiriyor. Eşim de bunu bir yerden sonra artık gücü yetmemeye başladı.
3: Evet.
2: Ondan sonra biz artık baktık, eğer ki bu olmayacak, herhangi bir yerde bir destek olacak kimse olmazsa ben hani okçuluğu bırakacağım artık. Buna kesin olarak karar verdim. Sonra araştırırken burada Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Spor AŞ Kulübü'nün okçuluk branşı olduğunu gördüm. Aradım telefonla öncesinde, oradaki antrenörümüz Emre Hoca ile Emre Çömez ile konuştum. Durumumu anlattım. Emre Hoca da gel bakalım biz sana yardımcı oluruz, oklarını da çekeriz. Hem Emre Hocamız hem Furkan Hocamız ya da oradaki sporcu arkadaşlarımız benim oklarımı antrenman sırasında sürekli çektiler. Ve bununla ilgili de hiçbir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum. Sürekli ben zaten bunu da dile getiriyorum. Benim orada antrenman yaparken bir kere bile benim okumu oradan çeken kişinin benim üzerimde az da olsa bir emeği vardır derim her zaman için.
3: Bu sizin ilk uluslararası organizasyonunuzdu ve Avrupa şampiyonluğu geldi. Bunun farklı bir anlamı var mı sizin için?
2: Yani ilk uluslararası yarışmamda Avrupa şampiyonluğunun gelmesi bence çok önemliydi benim için. Şimdi zaten daha öncesinde bunu bekliyorum demiştim. Yani böyle bir hedefim vardı zaten, bunu istiyordum. Bunun olması beni daha çok heyecanlandırdı, daha çok şevklendirdi. Yani artık mesela bazen antrenmanlarda yoruluyorum, yorulduğumda böyle şikayet ediyordum. Artık o şikayetleri etmiyorum. Çünkü bir hedefime ulaştım ve daha da ileride hedeflerim var. Yani bunu söylemem gerekiyorsa Los Angeles 2028 Paralimpik oyunlarında, yani önümüzdeki seneye oraya kota alıp oraya gidip orada derece yapmayı, altın madalya almayı, yani o kürsüde olmayı istiyorum.
3: Bugünkü şehit, 2013'teki şehite bir şey söyleyebilse ne söylerdi?
2: Ya bununla ilgili çok bir şey düşünmedim aslında. Ben bir şey de söyleyeceğimi düşünmüyorum. Çünkü o zamanlarda evet, hani hayatımın devamında neler olacağını bilmeden yaşadım. Nelerin başıma neler geleceğini bilmiyordum. Ama şu an gidip mesela onu söylersem bu zorlukları daha kolay belki atlatacak. Belki hayatı daha kolay geçecek. Ama ben bunun böyle geçmesini istemiyorum. Çünkü bence başımıza neyin geleceğini bilmeden yaşamak zaten hani buradaki önemli olan, bu zorluklara göğüs germek, bu zorluklarla beraber yaşayıp bu zorlukları bir şekilde atlatmak diye düşünüyorum. Hem zaten insanı büyüten şey de bence hayatında geçirmiş olduğu bu zorluklardır diye düşünüyorum. Yani o zor zamanlardan geçmesi. Çünkü dönüp baktığımızda her zaman için, yani bazen eşimle de konuştuğumuzda şunu diyoruz. Ya bak şunu yapıyorduk, bunlar ne kadar zormuş ama artık geçti. O zaman zor olduğunu düşünüyorduk ama artık geçti. Şu an mesela o tarz bir şey yaşasak onun zor oldu, ona zor olarak bakmıyoruz şu an artık.
3: Peki son bölümde yine buna bağlantılı olarak bir soru sormak istiyorum. Bugün sizi dinleyen ve hayatında artık olmaz dediği bir noktada duran birine tek bir cümle söyleyecek olsanız ne söylerdiniz?
2: Yani artık olmaz diye bir şey yok. Bence bununla ilgili bir uğraşmak aslında, yani çabalamak, çaba göstermek önemli olan. Evet, belki çaba gösterdiğinde gene olmayabilir. Yani bu zaten kesinlikle olacak diye garanti bir şey yok. Ama bunu uğraşmadan bilemezsin. Yani o zorlukları yaşamadan artık olmaz demek doğru bir şey değil. Ben şuna da inanıyorum. Her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık var. Sadece yeter ki bir hedef koy ve o koymuş olduğun hedefte ilerle. İlerle, çabanı göster. İlla ki bir şekilde, eğer ki tam olarak hedeflediğin şey olmasa bile, bu hayat insana bir sürü bir şey öğretiyor. Yani insanı olgunlaştırıyor.
3: İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli para okçu Şehit Kemik Kıran bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz.
2: Rica ederim. Aslında ben teşekkür ediyorum beni konuk olarak aldığınız için.
3: NTV Radyo'da Engelsiz'i bu haftalıkta tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
4: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi. Tek reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Tek reklam.
8: Müzik arası.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Hafta genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul açık, rüzgar orta kuvvette. Sıcaklık Cuma'ya kadar 28-30 derecelerde seyredecek. Ankara açık 30, İzmir 35, Bursa 33 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık 36 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 12.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Girne açığında batan geminin enkazına ulaşılması için son teknolojiyle donatılmış kurtarma gemisi TCG Işın görev yerine ulaştı. Operasyonla ilgili bilgilendirme yapan gemi komutanı binbaşı Ulaş Cesur, öncelikle hedefin enkazın yerinin tespit edilmesi olduğunu söyledi.
4: TCG Işın tamamen yerli ve milli imkanlarla İstanbul'da inşa edilerek 2017 yılında hizmete girmiş. Son teknoloji sistem, cihazlar ve birinci sınıf dalgıç özel istihdamlı personelle her türlü arama ve kurtarma görevini icra eden bir kurtarma gemisidir. Komutanlığımız üzerine konuştuğu 1000 metre kurtarma sistemleri, 365 metreye dalabilen atmosferik dalış sistemi ve 91 metreye kadar insanlı dalışlarla kurtarma faaliyetlerini icra etmektedir. TCG Işın sadece Mavi Vatan'ın sınırlarında görev yapmakla kalmayıp aynı zamanda uluslararası tatbikat ve görevlerde iştirak etmekte. İştirak ettiği tatbikat ve görevlerde sistem cihazları ve yetenekleriyle ön plana çıkmaktadır. Bu görevdeki amacımız Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir. Batık teşhis edildikten sonra kurtarma faaliyetleri için ciddi kabul edilebilecek 500 metre gibi bir derinlikte uzaktan kumandalı sualtı aracımızla detaylı arama ve inceleme faaliyetine başlanacaktır.
3: Enkaza robotla yapılacak dalışın yönetildiği gemiden izlenimleri de aktaralım. Şimdi NTV muhabiri Melike Şahin'i dinleyelim.
5: Soruşturma devam ediyor. 8 kişi gözaltında, bir kaptan ve 7 mürettebat, çeşitli iddialar var. Hem o denize nasıl açıldıkları ile ilgili, hem de sonrasında o kurtarma sürecinde nelerin yapıldığı ve yapılmadığı ile ilgili. Yanımda bir konuğum var. Bu geminin de kaptanı, Kaptan Mustafa Koç, arama kurtarma çalışmalarına ilk katılan isimlerden biriydi. Siz ne zaman yola çıktınız? Ne kadar sürede ulaştınız?
6: Tabii biz vakit kaybetmeden hemen kendi ticari teknemiz, bu ticari teknesiyle direkt çıktık. Yani hava şartlarına hiç bakmadık. Bundan dolayı giderkenden zaten teknenin yan döndüğünü, yani ekspresten bahsediyoruz. Ekspresin yan döndüğünü gördük. Yan dönen ekspresin üzerinde ortalama 80 ila 90 kişi civarı falan bir insan vardı. Ben bir şekilde teknenin baş tarafından yanaştım. Yanımızdaki yardımcılarla beraber ipi bağladım.

0: ışın gemisinin ulaşmasıyla birlikte geminin enkazına 514 metre derinliğe inilebilecek ROV cihazı olarak adlandırılıyor bu cihaz. Robotik dalış ifadesini kullanıyoruz iki gündür. Robotik dalışı yapabilecek cihaz işte bu ROV cihazı. Suya indirilecek kısa süre içinde bu cihaz ve şu anda bulunduğumuz noktadan enkazın olduğu belirlenen noktada suya indirilecek. Robotik kollarıyla da enkazdaki arama çalışmalarını yapacak. Aynı anda HD olarak buraya TCG ışın gemisine görüntü verecek ve buradaki görevliler, ekip o görüntülere, enkazın görüntülerini izleyebilecek. Termal kameraları da var. Bu nedenle de orada eğer bir cenaze varsa ki tanıkların, kazazedelerin iddiaları, ifadeleri geminin salonunda kalan yolcular, sıkışan yolcular olduğu yönündeydi. Eğer geminin salonunda sıkışan yolcular varsa, kaldıysa bu ROV cihazı sayesinde bu görüntülemenin sağlanabileceği ifade ediliyor. Yalnızca bunun görüntüleme cihazı olmadığını söylemek lazım. Çünkü bu kolları sayesinde, robotik kollar sayesinde uzaktan yönlendirmeyle buradan görüntülendiği ölçüde yönlendirilebiliyor ve 135 kiloya kadar yükü çıkarabiliyor. TCG ışın gemisine dair de biraz bilgi vermek istiyorum. Kurtarma ve yedekleme gemisi olarak görev yapıyor. Denizaltıların harici havalandırılması ve hava ve karışım gaz sistemleriyle 90 metre derinliğe kadar dalış yapabiliyor. Acil cerrahi müdahale odası da var TCG ışın gemisinde. Dinamik konumlandırma sistemi ve sonar sistemlerde yine bu geminin özellikleri arasında günlerdir devam eden denizden ve havadan çalışmaların bugün farklı bir aşamaya geçtiğini söyleyebiliriz. ROV cihazının hareketi izlenebilecek, tespit ettiği nesneler görülebilecek ve yönlendirmesi bu noktadan sağlanabilecek. Burası işte geminin komuta noktası. Her şeyin, tüm hareketinin izlendiği nokta, yoğun bir çalışma var. Onlar da aslında tabii ki bu önemli görevin başarılı şekilde yerine getirilmesi için çaba sarf ediyorlar. Bu sabah saatleri itibariyle buraya Girne açıklarına ulaştı TCG ışın gemisi ve çalışmalar hızla başladı. ROV cihazı kısa süre içinde denize indirilecek, ardından aranan 20 kişi var. 20 yolcu hala kayıp. Aralarında çocuklar var. Çalışmalar yürütülecek. Günlerdir aslında uğraşılıyordu. Havadan, denizden, gece görüşlü cihazlarla çalışmalar yapılıyordu. Ancak o cihazlarla, o yeterlilikle henüz bir sonuca varılmadı. Bu artık bir üst kademeye çıkarıldığını gösteriyor. 514 metre derinlikteki batan geminin enkazına girecek bu cihaz ve eğer orada cenazeler bulunabilirse 135 kiloya kadar yükün çıkarılacağını söyleyelim.
1: Melike Şahin'in izlenimleri bu şekildeydi. Dünya gündemine geçelim. İran savaşında çatışmalar yeniden şiddetlenebilir. Amerikan basını Başkan Donald Trump'ın İran'a yeni saldırıları değerlendirdiğini yazdı. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz aktardı.
2: ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a yönelik saldırıların yeniden başlayacak olan saldırıların da kısıtlı bir saldırı kapsamında mı olacak yoksa topyekün bir savaşa dönüş şeklinde mi olacak diye soruldu. Trump İran için başarısız bir ulus ifadesini tekrarladı ama bu onlara hadlerini bildirmeyeceğimiz anlamına gelmiyor, ne olacağını göreceğiz ifadesini kullandı. Axios'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey danışmanları İran'a yönelik Hürmüz Boğazı'nda kısıtlı bazı saldırıların yeniden başlaması seçeneğini değerlendiriyor. Geçen hafta CENTCOM tarafından hazırlanan bu plana Savunma Bakanı Pete Hegseth'in destek verdiği ifade ediliyor. Habere göre aslında son birkaç güne kadar Beyaz Saray daha çok İran'la gerilimi daha da tırmandırmamak amacıyla bu saldırıların yeniden başlaması seçeneğine sıcak bakmıyordu. Ancak özellikle pazar günü Ürdün'de Amerikan üssüne yönelik İran'ın gerçekleştirdiği saldırıdan sonra Trump'ın böyle bir kısıtlı saldırıya yeşil ışık yakabileceği, yani Trump'ın fikrini değiştirebileceği ihtimalinden söz ediliyor. Amerikalı yetkililere göre CENTCOM özellikle İran'ın radar, hava savunma,

0: ve gemi savar kabiliyetlerini toparlamaya çalıştığına ilişkin bir endişeye sahip ve özellikle Hürmüz Boğazı'nda gemileri daha isabetli bir şekilde hedef almasının önünü açabileceği yönünde bir kaygı var CENTCOM yetkililerinde. Hatta bu kaygının temelinde de geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayın olduğu ifade ediliyor. Şu İran'ın ateşlediği bir füzenin Hürmüz Boğazı'nda gemilere koruma sağlayan bir F-35'e yaklaşmış olması. Yani Amerikalı yetkililere göre aslında bir tehdit olabilecek kadar ciddi bir yaklaşma söz konusu değildi ama İran'ın Amerikalı yetkililere göre askeri kapasitesini yeniden oluşturmaya çalıştığına ilişkin bir sinyal, bir işaret olarak algılandığı ifade ediliyor bu olayın.
1: Begüm Dönmezler söz Washington'dan aktardı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yeni hava saldırıları düzenledi. 9 kişi hayatını kaybetti. Son saldırılarla birlikte Ukrayna'nın başkenti üst üste 6. günde de saldırıya uğramış oldu. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de askeri amaçla kullanılan lojistik merkezlerini vurduklarını duyurdu. NTV Radyo. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon ödeme yapıldığı iddiası üzerine başlatılmıştı. Jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yapıyor. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili dava Cuma günü başlıyor. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.
2: Silahları sakladığını söylediği sandık ancak bir silah sığdırılabilecek boyuttaydı. Oğlunun psikolojik durumuyla ilgili okuldan 32 kez yazılı bildirim yapılmasına rağmen gerekli hastane müracaatları gerçekleştirilmemişti. Çocuğu poligona götürüp atış eğitimi aldırmıştı. Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babası Uğur Mersinli hakim karşısına çıkacak.
3: Savcılıkta olası kastla öldürme nedeniyle şüpheli Uğur Mersinli hakkında iddianameyi tanzim etti. Uğur Mersinli hakkında 10 kez müebbet hapis cezası isteniyor. Diğer yaralı çocuklar arasında 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
2: Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili davada ilk duruşma Cuma günü görülecek. Davanın diğer sanığı ise saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Peyman Pınar Mersinli. Onun hakkında da bilinçli taksir kapsamında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
3: Peyman Pınar Mersinli de yine bu okulun bildirimlerine karşılık hastaneye sevkinin sağlanmasında, babanın silahları korumasında, gerekli tedbirleri almasını sağlamasında ihmalleri neticesinde bilinçli taksir nedeniyle 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması için iddianameyi gönderdi. Mahkeme bunu kabul etti.
2: Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersin'le okuduğu Aysel Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti.
1: Komedyen Deniz Göktaş hakkında verilen tahliye kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Bir kez daha tutuklama kararı çıktı. İtiraz sonrası İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi Göktaş hakkında yakalama emri çıkardı. Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı düşmanlığa tahrik iddialarına yönelik mahkemeye çıkarılmasına hükmedildi. Göktaş suç ve suçluyu övmekten tutuklu bulunduğu cezaevinden Segbis aracılığıyla mahkemede ifade verdi. Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı düşmanlığa tahrik suçlamalarını reddetti. Mahkeme iki suçlamadan da tutuklanmasına hükmetti. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Edirne'den Bulgaristan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı. Emniyet birimleri Arif Kocabıyık'ın yurt dışına kaçmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrüğü'ne giden şüpheli bir tır durduruldu. Araçta arama yapıldı. Dorset kısmında Arif Kocabıyık ve İran uyruklu bir kişi yakalandı. Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık gözaltına alındı. İşlemleri sürüyor. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası 7 Eylül'de başlıyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiyelerde alışveriş telaşı yaşanıyor.
4: Defter, kitap, kalem, boya. Ders zilinin çalmasına günler kala okul alışverişi sürüyor. Bu yıl çantalar geçen yıl oranla %30 zamlı doluyor.
5: Bu yıl daha pahalı fiyatlar.
6: Çantalar 1500 liradan başlayıp 3000 lira 4000 liraya kadar gidiyor. Aynı şekilde suluklar da o şekilde, kalem, defter vesaire onlar da o şekilde. Bant açık, aynı ürün farklı yerlerde daha uygun olabiliyor. O yüzden araştırıyoruz biz de her yerden. Uygun olanı bulmaya çalışıyoruz.
4: Bazı okullar velilere malzeme listesi gönderiyor. Çok sayıda malzemenin bulunduğu listenin maliyeti binlerce lira tutuyor.
7: Ortalama bir listeye bir veli 4000 lira, 5000 lira harcıyor. Ama çantayı buradan aldıklarını da düşünürsek, bizden aldıklarını, yine 6-7 bin lira bulabiliyor. 8-9 bin lira da uzanabiliyor. Dünkü bir örnek vereyim, 10 bin liraya çanta doldurduk yani bu şekilde.
8: %20-%30 artış oluyor. Ama tabii ki de yardımcı oluyoruz müşterilerimize. Çünkü fiyatlar malum. İlkokul çocuğunun çantası 4000-3000 civarına doluyor. Ortaokul grubu 2000-3000 oluyor. Tabii bunların kitapları da var. Bunlar minimum verdiğimiz fiyatlar.
4: Formalarda da geçen yıla oranla 2 kat artış var. Bazı dükkanlar geçen sene geçerli olan fiyattan satıyor.
9: Üçlü takımlarımız 2150, tişörtlerimiz 550. Sivitler 950, eşortman altlarda 750 lirada.
4: Okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası 7 Eylül'de başlıyor. İlk dersini ise 14 Eylül pazartesi günü çalacak.
1: Avya sağa sona erdi. Balıkçılar dün gece denize açıldı. Sezonun ilk balıkları atılan ağları doldurdu.
10: Marmara'daki tüm balıkçılar gibi Sarıyer Kireçburnu sahilindeki balıkçılar da vira bismillah diyerek yasağın bitmesiyle birlikte artık denize açılıyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla uyguladığı genel av yasağı gece yarısı itibariyle artık son buldu.
11: Hasret sona erdi, tekneler vira bismillah denerek denize açıldı. Yeni sezonun ilk balıkları da 4,5 aylık aranın ardından ağlara takıldı.
10: İlk ağlar atıldı ve çekildiğinde ise bol miktarda istavrit ağlara takılmış olarak geri geldi. Şu anda bulunduğumuz gemideki istavritler balıkçılar tarafından havuzlara dolduruluyor ve ardından ağlar tekrar atılacak.
11: Tekneler sabaha karşı teker teker Gürpınar balık haline yanaştı. İlk gün yakaladıkları balıklar sezon için umutları arttırdı.
12: Balık severler, bugün itibariyle av yasağımız kalkmıştır. Herkesi balık yemeye bekliyoruz. Palamudumuz bol, hamsi bol, çinekop bol. Allah nasip ederse hepsine doyacağız.
13: Bol, bereketli balık bekliyoruz bu sene. Her şey var. Palamut zaten bu sene, bugün itibariyle yani son 20 yılın ilk böyle bir bolluk var yani. Palamut bol.
14: Şu anda ne var efendim?
13: Hamsi var. Hamsi bugün geldi, ilk hamsimiz.
14: Evet.
13: Hamsi bugün pahalı. Evet. 7-7,5 milyon lira gibi kazası yaptı ama evet, az olduğu için pahalı. Ama önümüzdeki günlerde o da düşer inşallah.
15: NTV Radyo. Finans Bülteni.
1: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.335 seviyesinde, dolar 48.27, euro 56.02'den işlem görüyor. Altının onzu 4.372 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6793, çeyrek altın 11520 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 92 dolar.
16: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
17: Hafta genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul açık, rüzgar orta kuvvetli. Sıcaklık cumaya kadar 28-30 derecelerde seyredecek. Ankara açık 30, İzmir 35, Bursa 33 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık 36 derece. Marmara güneşli, Poyraz orta hızda. Edirne 34, Sakarya 30, Balıkesir 32 derece. Gece sıcaklığı Kayseri'de 13 dereceye iniyor. Ege'de sıcaklık yeniden yükseliyor. Kariyer çok sert değil. Manisa 36, Muğla 35, Denizli 37 derece. Ege'de sıcaklık yeniden yükseliyor. Karayel çok sert değil. Manisa 36, Muğla 35, Denizli 37 derece. Akdeniz'de hava sakin, rüzgar karadan kuru esiyor. Adana 35, Mersin 33 derece. Karadeniz'de, Rize ve Artvin'de yağmur hala kuvvetli. Batı Karadeniz açık, Bolu 28 derece. Doğu Anadolu'da Kars Ardahan kesiminde yağmur daha şiddetli. Erzurum 24, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da rüzgar sakin. Gaziantep 34, Diyarbakır 36 derece.
16: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
15: Reklam.
14: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
18: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
19: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
20: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
21: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
22: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
23: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
24: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
25: Selam, ben Piraye.
26: Ben de Rutkay.
25: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
27: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
28: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
15: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Dolmabahçe'de farklı galip geldi. Siyah beyazlılar yeni transferi Dušan Vlahović'in hat-trick yaptığı maçta Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 yendi.
29: Beşiktaş 3 puanı 6 golle elde etti. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti.
30: Galip geldiğimiz için mutluyuz. Vlahović için yönetime çok ısrarcı oldum. Umarım böyle oynamayı sürdürür. Lig uzun bir maraton. Çok çalışıyoruz ve çalıştıkça daha da gelişeceğiz. İyi performansımızı sürdürerek gelişimimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz.
29: Siyah beyazlılarda yeni transfer Dušan Vlahović hat-trick yaparken Černý, Murillo ve İlhan Fakılı da fileleri sarsmayı başardı. Konuk ekibin gollerini ise Diomandi ve Mahmiç kaydetti.
31: Kazanmayı hak ettik. Üst üste iki yenilginin ardından bu maça çıktık. Hiç mutlu değildik. Önümüzde Fenerbahçe derbisi var. Oraya pozitif gideceğiz. Derbide galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
29: Tüpraş stadını dolduran taraftarlar binlerce Türk bayrağıyla Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı. 5 yıl 8 ay sonra ilk kez bir maçta 6 gol sevinci yaşayan Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasını 6 puanla 3. sırada tamamladı. Siyah beyazlılar önümüzdeki hafta derbi maçına çıkacak. Beşiktaş aynı puanı paylaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye cumartesi günü konuk olacak.
1: Trabzonspor öne geçtiği maçta son dakika golüne engel olamadı. Bordo Mavililer Ahmet Sportif faaliyetlerine 2-1 yenildi.
29: Ahmet Sportif faaliyetler Trabzonspor'dan 3 puanı son dakikada gelen golle aldı. Diyarbakır temsilcisi yenik duruma düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı.
30: Hak edilmiş bir galibiyetti. Sahaya kaliteli bir futbol yansıttığımız için mutluyuz. Onana çok fazla kurtarış yaptı. Geçen haftanın ardından iyi bir reaksiyon verdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
29: Bordo Mavililer 11. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle öne geçti. Ahmet Sportif faaliyetlerin galibiyet gollerini 45+5'te Yirasor ve 90. dakikada Gift Orban kaydetti.
32: Bizden çok daha fazla iyi oynadılar. Çok daha fazla istekliydiler. Onlar tebrik hak ettiler. Bugün biz beklediğimiz bu süreçten sonra beklediğim açıkçası reaksiyon olmadı.
29: Trabzonspor'da sakatlık geçiren Saviolo mücadeleyi tamamlayamadı. Bordo Mavililer 3. haftayı 4 puanla tamamlarken ev sahibi ekibin puanı 6'ya yükseldi. Trabzonspor bir sonraki maçında Gençler Birliği'ni konuk edecek. Ahmet Sportif Faaliyetler ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
1: 12 dev adam deplasmanda karşılaştığı İzlanda'yı 37 sayı farkla yendi. Eleme grubunda 8'de 8 yapan milliler 2027 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. 12 dev adam devre arasına 60'a 37 üstün girdiği karşılaşmadan 110'a 73 galip ayrıldı. Millilerde Cüneydi Osman ve Onur Alp Bitim 17'şer sayıyla öne çıktı. Ergin Ataman'ın öğrencileri eleme grubunun kalan 4 maçında sırasıyla İtalya, İzlanda, Litvanya ve yine İtalya ile karşılaşacak. FIBA 2027 Dünya Kupası 27 Ağustos'la 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Filin Sultanları Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak. Millilerin turu geçmesi halinde Belçika-Almanya eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşması bekleniyor. Juventus forması giyen Kenan Yıldız ameliyat edildi. Torino temsilcisi 21 yaşındaki futbolcunun sol ayak kemiğindeki kırık nedeniyle operasyon geçirdiğini duyurdu. Sahalardan 3 ay uzak kalması beklenen milli futbolcu, amili takımın UEFA Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Messi, Arjantin milli takımını bıraktığını açıkladı. 39 yaşındaki yıldız futbolcu kararını Arjantinli olmaktan gurur duymanız için tüm benliğimi ortaya koydum sözleriyle duyurdu.
0: Lionel Messi başarıdan başarıya koştuğu Arjantin milli takım formasına veda etti. Futbolun yaşayan efsanesi milli takımı bıraktığını açıkladı. 39 yaşındaki yıldız futbolcu emeklilik kararını sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı bir mektupla kamuoyuna duyurdu.
29: Milli formaya unutulmaz anılarla veda ediyorum. Size ve takım arkadaşlarıma rüya gibi anlar yaşatmış olmanın verdiği huzur ve gururla ayrılıyorum. Bunu hepinizle birlikte yaşamak inanılmazdı. Sizi seviyorum. Beni Arjantinli yaptığı için Tanrı'ya teşekkür ederim.
0: Veda mektubunu 2026 Dünya Kupası finalinden 2 gün sonra kaleme aldığını söyleyen Messi, babasının kaybının ardından kararından daha da emin olduğunu belirtti.
29: Bu kararı alırken içim acıdı ve hala da acıyor. Ancak emeklilik için doğru zamanda olduğumu düşünüyorum. Bu sözleri 21 Temmuz'da finalden 2 gün sonra yazdım. Bugün babamın başına gelenlerden sonra kararımdan daha da eminim. Arjantin için sadece kupalar kazandığımız son yıllarda değil, öncesinde de her şeyimi verdim. Arjantinli olmaktan gurur duymanız için tüm benliğimi ortaya koydum. Stadyumda sizlerin sesini duymayı çok özleyeceğim ama artık ben de sizden biriyim. İyi ve kötü zamanlarda Arjantin'i hep destekleyeceğim.
0: 2005 yılında sırtına ilk kez geçirdiği Arjantin formasıyla 207 maçta mücadele eden Messi, 125 gol atıp 68 kez de asist yaptı. Yıldız futbolcu 2016 Kupa Amerika finalinde Şili'ye kaybetmelerinin ardından da milli takımdan emekli olduğunu açıklamıştı. Devamında Arjantin formasına geri dönen Messi, 2021 ve 2024'te Kupa Amerika, 2022'de ise Dünya Kupası şampiyonu olan tangocuların takım kaptanlığını üstlendi. Arjantin milli takımı yaşayan efsanesine, bize hayatımızın en güzel yolculuğunu yaşattığın için teşekkür ederiz kaptan sözleriyle veda etti. Şansa kalmaz işimiz,
15: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오. Murat Ferman'la evdeki hesap.
1: Dün itibariyle ekonomiye ait iki önemli gösterge kamuoyuyla paylaşıldı. TÜİK tarafından önce bu içinde bulunduğumuz yılın ikinci çeyreğini temsil eden 3 aylık dönemin büyüme rakamları ve Temmuz ayının işsizlik rakamları kamuoyuyla paylaşılarak ekonomideki seyir ve gidişatın karakteristikleri ve arka plan okumaları bakımından elinizde yeni verilerin gelmesini veya bu veri zenginliğinin daha da yükselmesini temin etti. Hemen vakit geçirmeden manşetlere ve bir parça arka plan okumalarına vakit yettiğince bakalım. Her şeyden önce şunu vurgulamakta fayda var. Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte bir büyüme sağladı. Bu büyümenin oranı beklentilerin bir tık altında olsa dahi %2.3 olarak karşımıza çıkıyor. Beklentiler %2.6 ile %2.9 arasında idi. Tabii bir önceki yıla göre çeyreklik büyüme manşetinden bahsediyoruz. Çeyreklik bazda ise %1.1'lik bir büyüme oranı var. Geçtiğimiz birinci çeyrek döneminde, yani yılın ilk çeyreğinde bu %0.1 olarak açıklanmıştı. Dün 0.3 olarak düzeltildi. Tabii böyle olunca çeyreklik büyüme rakamı da ilk çeyreğin bir parça daha yukarı çıktı. Bu bize neyi anlatıyor? Elbette sıfırın üzerinde büyümek olumlu bir gelişme. Ama bu gerek şart zaten. Beklenen Türkiye gibi ekonomilerde %4 alt taban olmak üzere 5, 6 ve daha büyük büyüme hedeflerinin yakalanması. Neden? Çünkü özellikle biraz sonra paylaşacağımız istihdam, işsizlik rakamlarında da görüldüğü gibi Türkiye genç, hızlı büyüyen, dinamik bir ekonomi. Genç kavramını tırnak içinde kullanıyorum. Artık genç bir nüfusa sahip değiliz. Orta yaşlı bir ülkeyiz. Birleşmiş Milletler deyimine göre hızla yaşlanan bir ülkeyiz ama dinamik ve büyüme sevdasında olan, henüz büyüme kullarında alacak mesafesi bulunan bir ülkeyiz. O bakımdan baş parmak kuralı gereği %4'ün altındaki her türlü büyüme Türkiye ekonomisini kesmez. Herhalde bundan daha yerinde başka bir ifade kullanmak durumunda değiliz. Ne sanayiciyi keser, ne memuru keser, ne öğretmeni keser. Hiç kimseyi kesmez. Dolayısıyla pasta önce büyüyecek ki bu pastanın paylaşımı konusunda tartışmaları sürdürelim veya eleştirilerimizi ortaya koyalım. Ortada pasta yokken olmayan pastanın itibari paylaşımı veya paylaşımındaki adaletsizlikten bahsetmek mümkün değil. Onun için büyüme gerek şart ama yeter şart değil. Tıpkı enflasyon hormonlu büyüme gibi. Biz robüst, kalıcı büyüme, kalkınma, refahın artması, yaşam kalitesinin güçlenmesini kastediyoruz. Yoksa şişirilmiş, adeta pompalanmış bir portre istemiyoruz. Yani biz gürbüz çocuk istiyoruz. Biz içi kof büyüyen bir çocuk istemiyoruz. O bakımdan ekonomide buna kaliteli büyüme, sürdürülebilir büyüme, kalkınmayla hemhal edilmiş büyüme adı veriliyor. An itibariyle Türkiye özellikle kuvvetli bir dezenflasyonist duruş ama politikalar açısından bakıldığında neticesiz bir serüvende ödünleşme etkisiyle de karşı karşıya geliyor. Nedir ödünleşme? Eğer siz enflasyonla talebi kısarak, harekete biraz gem vurarak onu aşağıya çekmek istiyorsanız büyümeyi de dizginlersiniz. Yani hem enflasyonla mücadele edeyim hem de büyümeyi sağlayayım diyemezsiniz. Bir ödünleşme noktasında karşılıklı bir dengelemeye gitmeniz lazım. Bu baştan beri Türkiye gibi dezenflasyonist politikalar yürüten ama aynı zamanda büyüme iştahı açık ülkeler için çok büyük bir sıkıntı. İştahı yerinde olan ve kilo vermek zorunda olan bir kişinin diyet yapması gibi. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında ikinci çeyrek rakamları da ilk çeyrek rakamlarında olduğu gibi sürdürülebilir, öngörülebilir bir sağlam, kaliteli büyüme elemanlarını ihtiva etmekten veya bizle paylaşmaktan uzakta kalıyor. İlk çeyrekte kuraklık dolayısıyla düşen tarım katkısı şimdi yeniden yerine oturmuş. Net ihracatta enteresan bir artış var. İç talep veya hane halkı harcamaları düşmekle beraber, biraz gerilemekle beraber sıkılaştırıcı politikalar konusunda gene ana motoru teşvik ediyor, ana ekseni oluşturuyor. Sanayi pozitif katkı sağlamış ama hani biraz evvel söylediğimiz o kaliteli büyümede en önemli bazı teşkil etmesi gereken ve aynı zamanda lokomotif rol oynaması gereken imalat sektörü ağırlıklı bir büyümenin izlerine henüz rastlayamıyoruz. Dolayısıyla hani Amerikan usulüyle eğer çeyrekliği 4 çeyrek 1 yıl mantığıyla yıllıklandırırsanız 4.4'ün üstünde bir büyüme manşeti karşımıza çıkabiliyor. Ama öbür türlü bakarsanız, yani Türkiye'nin izlediği şekliyle bakarsanız, maalesef BBVA'nın en son söylediği gibi 3'ler civarında, 3'ün bir tık üzerinde bir büyüme karşımıza çıkabiliyor. Bakalım önümüzdeki günlerde yeniden revize edilecek ve güncelleştirilecek orta vadeli programda büyüme hedefi nasıl bir serimi karşımıza çıkaracak. Tabii büyümeyle beraber gelen Temmuz işsizlik verisi de arka plan okumalarında hiçbir düzelme olmamakla beraber çalışabilir. Her 3 kişiden sadece biri çalışıyor. Geniş tanımlı işsizlikte bir düzelme yok. İlk defa ana manşette, yani TÜİK'in işsizlik tanımına göre de bir bozulma, bir gerileme gösteriyor. Aylar sonra ilk defa %0.5 oranında işsizlikte bir artış var. Bunu da doğru değerlendirmek ve okumak gerekiyor. Tabii hep büyümeden bahsettik. Büyümeyle ilgili olarak iki güncel meselenin de aslında vurgusunu yaparak tamamlayalım. G20, gelişmiş 20 ülke zirvesi bu sene Amerika'nın ev sahipliğinde Asheville'de yapılacak, North Carolina'da. Hazine Bakanı Bessent diyor ki G20'de önceliğimiz ekonomik büyüme. Bir başka büyüme teranesi Kevin Warsh'un dudaklarında. O da biliyorsunuz Jackson Hole'da piyasaları biraz karıştırdıktan, ortalığı biraz belveleye verdikten sonra dünya büyümeyi destekleyen küresel yatırım dalgası yaşıyor diye enteresan bir vecizeyi bizle paylaşıyor. Bu küresel yatırım dalgasından ümit ederiz Türkiye'de yararlanır. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Tekrar merhaba. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Değerli izleyenler, İstanbul'un Ağustos ayı enflasyonu %1,66 oldu. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre Ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ticaret Odası Tüketici Fiyat Endeksi aylık artışı %1,66 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonsa %34,96 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye geneli için enflasyon rakamlarını bu hafta 3 Eylül Perşembe günü açıklayacak. Anadolu Ajansı anketine katılan ekonomistlerin aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması %1,86. Tahminler aşağıda %1,25 ile yukarıda %2,10 arasında değişiyor bu hafta Perşembe günü açıklanacak Türkiye Ağustos ayı enflasyonu için. Türk İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Ağustos'ta açlık sınırı 37 bin lirayı aştı. Türk İş verilerine göre Ağustos'ta 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 37.388 lira, yoksulluk sınırı ise 121.786 lira oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 48.305 liraya yükseldi. Gıda harcamasında aylık artış %1,21, yıllık artış ise %37,9 olarak gerçekleşti. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç'ten bankalara kredi faizlerini aşağı çekme çağrısı geldi. Şekip Avdagiç, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde %2,3 büyüdüğünü belirterek, İstanbul Ticaret Odası olarak büyümenin sadece hızına değil, hangi sektörlerden geldiğine baktıklarını ifade etti. yatırım iştahında belirgin bir yavaşlamanın söz konusu olduğunu belirten Avdagiç, bu tablo maliyetlerin reel sektör üzerindeki baskısını açıkça ortaya koyuyor. Bu noktada bankaların kredi faizlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 300 bas puanlık yani 3 puanlık indirimine paralel olarak bu hafta aşağı çekeceği açıklamalarının hızla gerçekleşmesini bekliyoruz dedi. Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi endeksi son 3 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Temmuz ayındaki 47,7 düzeyinden sınırlı bir artışla Ağustos'ta 48,1'e yükseldi. Orta Doğu'daki savaş geniş bir ölçeğe yayılan belirsizliğe bağlı olarak Ağustos ayında da talebin zayıf seyretmesine yol açtı ve imalat sektörünün performansını baskılamaya devam etti. Bunun sonucunda hem toplam yeni siparişler hem de yeni ihracat siparişleri yavaşladı. Öte yandan her iki göstergedeki düşüş de Temmuz ayına kıyasla daha sınırlı gerçekleşti. Şimdi piyasalara bakacağız değerli izleyenler. Öncelikle borsada BIST endeksi şu sıralarda %0,10 kayıpla 14.318 puan seviyelerinden işlem görüyor ki gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviyelerin hemen üzeri 14.310 puana kadar geri çekildi BIST endeksi. Açılışın ardından bir miktar yükseliş %0,74 yükselişle 14.441 puana kadar yükseldikten sonra oradan gelen satışlarla gün içi dip seviyesine doğru bir geri çekilme gözlemledik. Günün ilk yarısında bankacılık endeksinde yarım puana yaklaşan bir pozitif seyir var. Holdingler hafif eksi de sanayi endeks, ticaret ve ulaştırmada yine kayıplar var. Petrokimya endeksi petrol sektöründeki petrol fiyatlarındaki yükselişle beraber bugün %1,5 civarında primli. Yine benzer bir yaklaşımda sigorta tarafında da %1'in üzerinde yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Para piyasalarında dolar 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 2 kuruş seviyesinde. Uluslararası para piyasalarına baktığımızda dolar endeksi sabaha göre hafif yukarıda, euro dolar karşısında 1.16'nın hemen altına sarktı, 1.1590'lara geri çekildi, sterlin dolar karşısında 1.3550'nin hemen altında işlem görüyor şu dakikalarda. Altın fiyatlarında durum nedir diye bakacak olursak orada da %2'ye yakın bir geri çekilme var. 4.366 dolar uluslararası piyasalarda altının ons seviyesi. Dünkü işlem aralığına, dün yani 31 Ağustos itibariyle işlem aralığına baktığımızda yukarıda 4.473 dolar, aşağıda ise 4.396 dolar seviyesini görmüştük. Sonrasında 4.390'lara kadar geriledikten sonra dün yeniden 4.400'ün üzerine atmış, 4.440'larda kapanışını yapmıştı. Bugün yine şu dakikalarda gördüğünüz gibi o kapanışın yaklaşık olarak 1,8 altında 4.367 dolara kadar geri çekilmiş durumda. Petrol fiyatları 92 dolara doğru hareketleniyor. Hatta zaman zaman 92 doların üzerine attığını, değişen vadelerde 92 doların üzerine, aralık vadede mesela 92,5 dolara yaklaşıyor. Görüyoruz. Neden? Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda bir ay sonra çatışmaların yeniden alevlenmesi, her iki taraftan hem Amerika'dan hem İran'dan gelen sert açıklamalar, sert reaksiyonlar bir miktar endişeyi arttırmış durumda. Gelelim yurt içinde altın fiyatlarına. Altının gramı bankalar arası piyasada dışarıya paralel bir hareketle %1,7 aşağıda 6.781 lira, çeyrek altında 11.106 lira seviyesinde bankalar arası piyasada. Aslına bakacak olursanız hem içeride hem dışarıda biraz karışık bir tablo var. Çünkü çok fazla etken, çok fazla sebep, çok fazla belirleyici ya da belirsizlik var diyelim, konuşacağız. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru bizimle birlikte. Soner Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Bugünkü hareket ya da bugüne bakmadan önce belki hızlıca bir düne bakmak lazım. Dün başlayan, daha doğrusu dün %2,1'lik bir sert düşüş. Bugün bir reaksiyon olabilir çünkü dün ayın son günüydü. Ödemeler vardı, oydu, şuydu, buydu. Farklı şeyler de, unsurlar da devreye girdi. Bugün bir reaksiyon, bir toparlanma olabilir. Güne aslında öyle de başlamıştık ama bu sefer de Amerika'daki tahvil faizleri, yükselen petrol fiyatları bir miktar uluslararası piyasalarda dünyada olduğu gibi Türkiye'de de risk iştahını frenlemiş, sınırlamış gibi görünüyor. Dediğim gibi çok fazla değişken, çok fazla belirsizlik var galiba. Nasıl toparlamalıyız?
3: Hani bir kere yurt dışı etkili, oradan majör etkiler aldığımızı ifade edeyim. Yani özellikle Cuma günü Kevin Warsh'un Şahin konuşmasının ardından bütün piyasalarda böyle doların değer kazandığını ve dolara karşı fiyatlanan varlıklara satış geldiğini görüyoruz. Euro dolar paritesinde geri çekilme var, altında geri çekilme var. İşte kripto varlıklar böyle ufak tefek geri çekiliyor. Ne oldu? Dolar güçlendi. Çünkü Kevin Warsh aslında ciddi ciddi faiz artış sinyali verdi piyasaya. Amerika faiz arttırabilir ya da arttıramaz. Mevcut borç problemi çerçevesinde o ayrı bir tartışma konusu. Ama piyasa gelen bu sinyali fiyatlıyor ve bu da dolar endeksinin yukarı doğru gitmesine sebep oldu. Tabii hisse senedi endeksleri açısından da yine baskı anlamına geliyor. Şimdi buradan biraz bir etki var bizim özellikle Borsa İstanbul tarafında.
2: Soner Bey, çok özür dilerim. Affınıza sığınarak keseceğim. Bir canlı yayın var çünkü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuşuyor.
4: Şangayская организация сотрудничества, представляющая около
5: 3,5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılayı temsil eden Şangay İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Şangay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, halklarımızın refahı için çok önemli olan kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesisiyle enerji arzı güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Hazar geçişli orta koridor girişimini kuşak ve yol girişimiyle de uyumlu hale getirilmesini istiyor. Bu bağlamda teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Kıymetli dostlar, adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. İklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm, sınır aşan suçlar ve gıda güvenliği gibi meseleler artık birçok ülke için tehdit teşkil etmektedir. Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim. Sözlerime son verirken, teşkilatımızın Şangay ruhundan aldığı motivasyonla gerçek anlamda çok kutuplu bir dünyanın inşa edilmesinde önemli rol üstleneceğine inandığımı bir kez daha vurguluyorum. Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyor. Toplantılarımızın bölgemiz ve ülkelerimizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli dostlar, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir. Değerli dostlar, tekrar Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyor. Toplantılarımızın bölgemiz ve ülkelerimizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuştu. Canlı olarak ekranlarınıza taşıdık değerli izleyenler. Şimdi hemen Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru'ya kesmiştik. Soner Bey, tekrar merhaba, sizi de beklettik. Özür diliyorum ve teşekkür ediyoruz. Kaldığımız noktadan devam edelim ama süremiz son derece kısaldı. Hızlıca toparlayabilirsek harika olur.
3: Yani yurt dışı finansal koşullar özellikle borsun açıklamasıyla birlikte biraz daha kısıtlı hale geldi. Dün bizde bir miktar geri çekilme var, siz de bahsettiniz. Ayın son işlem günü genelde fiyatlamalarda böyle volatilite artıyor olabilir ama bugün özellikle biraz daha sakin bir piyasa izliyoruz. Özellikle borsa tarafında 14.200-250 desteğinin üzerindeyiz. Ağustos başından başlayan 13.200'lerden başlayan yükselen trend devam ediyor. Haliyle o dünkü satış bu trendi bozmadı. Buradan 14.200-14.250 üzerinde devam ettiğimiz sürece Eylül ayında da muhtemelen BIST 30'un lokomotif olacağı, öyle bir yükselen trend hareketi takip etmemiz biraz daha olası. Çünkü biliyorsun önemli bir belirsizlik ortadan kalktı. Fonlarla ilgili düzenleme geldi ve biraz daha ardı BIST 30'a talep gelmesini gerektiriyor bu düzenleme. Haliyle şu an için 14.200 üzerinde piyasada yukarı yönlü hareketin önümüzdeki günlerde, haftalarda devamını bekliyoruz diyebilirim.
2: Soner Bey, son bir dakikamız, çok hızlı şunu da sormak istiyorum. Bir dakika içerisinde şu ana kadar açıklanan yeni fon rehberini yeterli buluyor musunuz? Başta MSCI'nin uyarıları olmak üzere yeni adımlar gerekli mi sizce?
3: Yani şöyle, bir kere MSCI'nin alt endekslere düşürme riskinin ortadan kalktığını ben değerlendiriyorum. Ve bunun önümüzdeki dönemde yabancı algısında da Türkiye lehine fiyatlamalarda giriş anlamında etkili olacağını bekliyorum. Fon düzenlemesinin ardından yine bir adım daha geldi toptan satış pazarıyla ilgili. Bu da süreci tamamlıyor. Yani muhakkak bazen o işte kurunun yanında yaşında yanması hikayesi mümkün bu tip düzenlemelerde. Ama geneli itibariyle ortadaki oluşan sıkıntıya derman olmuş bir düzenleme diye değerlendiriyorum. Orada mevcut bina edilmiş bir sistem vardı. Bu sistemi çok da bozmadan üzerine fon piyasasının gelişmesinin önünü açan bir düzenleme olmuş demek yanlış olmayacaktır.
2: Çok net, güzel ifade ettiniz. Çok teşekkürler. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Mutlu günler dilerim.
3: Sağ olun.
2: Böylelikle de piyasa ekranının sonuna geldik efendim. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalın.

0: NTV Radyo. TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar, 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken
2: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Artık sonbahar geldi mi? Sıcaklıklar tekrar yükselir mi derseniz bu hafta yine yaz havası yaşanacak. Sıcaklık çarşambadan itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. Bu haftada rahatlıkla denize girmek mümkün.
3: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa takvimi. Bugün 1 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
8: Miladi takvime göre sonbahara girdik. Doğa takvimine göre ise sonbahar 23 Eylül ekinoksuyla başlar. Uluslararası Primat Günü bugün. Dev gorillerden uysal orangutanlara, halka kuyruklu lemurlardan gürültülü gibonlara kadar primatlar yeryüzündeki büyüleyici türlerden. Zeki, sosyal, duyarlı primatlar birbirine sıkı bağlarla bağlı aileler halinde yaşarlar. Yaşlanınca birbirlerine bakar, yavrularını fedakarca büyütür, korurlar. Yaşayan en büyük primat türü Doğu gorilidir. Özellikle de Doğu Ova gorili. Erkekleri 1.70 santimetre boya, 180 kilo ağırlığa kadar çıkabilir. Vahşi avcılar, eğlence merkezlerinde ticari sömürü, egzotik hayvan ticareti nedeniyle primatlar tehlikede. Ayrıca yaşam alanı tahribatı nedeniyle eş bulmaları, yiyecek bulmaları, yavrularını büyütmeleri zorlaşıyor. Uluslararası Primat Günü tüm bu tehditlere dikkat çekmek amacıyla ilan edildi. Ne yapabilirsiniz? Yaban hayatını koruyan ve yaban hayvanlarına sömürüyü sona erdirmek için çalışan kuruluşları destekleyebilir, seyahatlerinizde hayvanlara yönelik vahşi turistik turlara katılmayabilir, sosyal medyada hayvanlara zulmedilen videoları bildirip etkileşime girmekten kaçınabilirsiniz.
7: Doğa takvimi.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
7: Müzik arası.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de öğle bültenine hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben, günlerden salı. Gündemde önemli başlıklar var. Ekrana taşıyacağız birer birer. Önce birkaç başlıkla günü gündemi özetleyelim. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Bugün Bişkek'te Şangay İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada az önce bir konuşma yaptı. Medya ittifakının önemine dikkat çekti o konuşmasında. Tabii zirve kadar önemli olan zirve marjında gerçekleşecek ikili görüşmeler. En dikkat çeken buluşma Rusya Devlet Başkanı Putin'le olan Erdoğan-Putin görüşmesinde neler konuşulacak ki önümüzdeki dakikalarda gerçekleşecek bu görüşme. Bişkek'teki zirveden yansıyanlar program birazdan Bişkek'ten canlı bağlantıyla ekrana taşıyacağız tüm bu ayrıntıyı. Girne açıklarındaki gemi faciası sonrası bölgede arama çalışmaları sürüyor. Türk donanmasından bir gemide çalışmalara katıldığı enkaz 514 metre derinlikte robotla bir dalış gerçekleştiriliyor. Hem arama çalışmaları hem de soruşturmaya dair son durumu canlı bağlantıyla aktaracağız. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçlar dikkat çekmişti. Eski bakan bir açıklama yaptı ama Adalet Bakanı'nın dediğine göre eldeki bulgularla çelişen ifadeler kullanmıştı o açıklamasında. Eski bakan İdris Naim Şahin bu kez savcıya ifadeye gidecek. Savcı ne soracak? Soruşturmadan yansıyanlar birazdan ekranda olacak. Ve son başlık, balık av yasağı dün gece sona erdi. Sezon açıldı. Balıkçılar vira bismillah deyip ilk sefere çıktılar. İlk gece deniz balıkçılara nasıl davrandı? Balık bol mu? Tezgahlarda en çok ne var? Fiyatlar nasıl? Bakacağız. Başlıyoruz bültene. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 8 kişinin hayatını kaybettiği batan gemi denizin 514 metre altında. Kayıp 20 kişiye ulaşmak için robotik dalış yapılacak. NTV ekibinden Melike Şahin, kameraman Cüneyt Ali Horozal'la birlikte dalışın yönetileceği gemiye çıktığı robotu görüntüledi. Şimdi de ayrıntılar için Girne'den karşımızda. Melike, 20 kişiye ulaşmak için nasıl bir çalışma yürütülecek orada?
1: Evet Ahmet Arpat, artık arama çalışmalarının yeni bir aşamaya geçtiğini söylemek mümkün. Üçüncü günde TCG Işın gemisi Girne açıklarına ulaştı. Artık geminin enkazına 514 metre derinliğe inmek için çalışmalar başlatıldı diyebiliriz. Şu anda TCG Işın gemisi Girne limanından, yani şu anda bulunduğumuz noktadan yaklaşık 4,5 deniz mili açıklıkta, yani 8 kilometre kadar uzaklıkta demir almış durumda. Geminin enkazının o bulunduğu bölgede olduğu tahmin ediliyor ama net bir şekilde enkazın yerini tespit etmek için önce çalışma yürütülüyor. Şu anda bu sabah saatleri itibarıyla da bu çalışmanın başlatıldığını söyleyelim. Yani bilgi olarak o noktada olduğu biliniyor ama 514 metre derinlikteki bir cismin tespiti o kadar kolay değil. Onu kendi özel cihazlarıyla önce tespit edecekler. Ardından o arama çalışmaları başlamış olacak. Peki nasıl olacak bu arama çalışmaları? Kısaca ondan da bahsedeyim. Bir ROV cihazı var. ROV cihazı denen bir cihazla robotik dalış yapılacak. Aslında günlerdir bahsediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerinin de ifade ettiği robotik dalış sistemi TCG Işın gemisi sayesinde mümkün olacak. İki kolu olan, dört

saatleri itibariyle Çanakkale'deki görevlerinden buraya ulaştılar. Arama çalışmaları için, daha doğrusu geminin bulunduğu noktanın tam tespiti için çalışmalar başladı. Yeri tam tespit edildikten sonra ROV cihazı bu kez o enkazda olduğu tahmin edilen, çünkü kazazedelerin ifadeleri var, geminin salonunda sıkışan yolcular olduğuna dair 20 kayıp var. Aralarında çocukların olduğu 20 kayıp var. O enkaza cihazla birlikte girilmeye çalışılacak ve o gelişmeler de bizimle paylaşılacak. Ama tabii biz bugün Cüneyt Ali Horozal'la birlikte o gemideki hem cihazı görüntüledik, hem faaliyetlerin nasıl yürütüldüğüne dair bilgi aldık. Şimdi o yayınımızı ekrana getirelim. 8 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasında 20 kişi için arama çalışmaları devam ediyordu. Ancak geminin enkazı 514 metre derinlikte ve bugüne dek o derinliğe inebilecek bir teçhizat burada yoktu. Artık TCG Işın gemisinin ulaşmasıyla birlikte geminin enkazına 514 metre derinliğe inilebilecek. İşte bu Cüneyt Ali Horozal'ın ekrana getirdiği bu cihaz sayesinde ROV cihazı olarak adlandırılıyor bu cihaz. Robotik dalış ifadesini kullanıyoruz iki gündür. Robotik dalışı yapabilecek cihaz, işte bu ROV cihazı. Suya indirilecek kısa süre içinde bu cihaz ve şu anda bulunduğumuz noktadan enkazın olduğu belirlenen noktada suya indirilecek ve şu anda ekrana getirdiğimiz robotik kollarıyla da enkazdaki arama çalışmalarını yapacak. Aynı anda HD olarak buraya TCG Işın gemisine görüntü verecek ve buradaki görevliler, ekip o görüntülere, enkazın görüntülerini izleyebilecek. Termal kameraları da var. Bu nedenle de orada eğer bir cenaze varsa, ki tanıkların, kazazedelerin iddiaları, ifadeleri geminin salonunda kalan yolcular, sıkışan yolcular olduğu yönündeydi. Eğer geminin salonunda sıkışan yolcular varsa, kaldıysa, bu ROV cihazı sayesinde bu görüntülemenin sağlanabileceği ifade ediliyor. Yalnızca bunun görüntüleme cihazı olmadığını söylemek lazım. Çünkü bu kolları sayesinde, robotik kollar sayesinde uzaktan yönlendirmeyle buradan görüntülen diye ölçüde yönlendirilebiliyor ve 135 kiloya kadar yükü çıkarabiliyor. TCG Işın gemisine dair de biraz bilgi vermek istiyorum. Kurtarma ve yedekleme gemisi olarak görev yapıyor. Denizaltıların harici havalandırılması ve hava ve karışım gaz sistemleriyle 90 metre derinliğe kadar dalış yapabiliyor. Acil cerrahi müdahale odası da var TCG Işın gemisinde. Dinamik konumlandırma sistemi ve sonar sistemlerde yine bu geminin özellikleri arasında günlerdir devam eden denizden ve havadan çalışmaların bugün farklı bir aşamaya geçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi biraz daha komuta noktasına doğru ilerliyoruz. Cüneyt Ali Horozal'la birlikte TCG Işın gemisinde sizlere ortamı, görüntüleme sistemlerini göstermek istiyoruz. Hemen sizlere aktaralım. Bu ekranlardan ROV cihazının hareketi izlenebilecek, tespit ettiği nesneler görülebilecek ve yönlendirmesi bu noktadan sağlanabilecek. Burası işte geminin komuta noktası. Her şeyin, tüm hareketinin izlendiği nokta. Yoğun bir çalışma var. Onlar da aslında tabii ki bu önemli görevin başarılı şekilde yerine getirilmesi için çaba sarf ediyorlar. Bu sabah saatleri itibariyle buraya, Girne açıklarına ulaştı TCG Işın gemisi ve çalışmalar hızla başladı. ROV cihazı kısa süre içinde denize indirilecek. Ardından aranan 20 kişi var. 20 yolcu hala kayıp. Aralarında çocuklar var. Onların ulaşması için çalışmalar yürütülecek. Günlerdir aslında uğraşılıyordu. Havadan, denizden, gece görüşlü cihazlarla çalışmalar yapılıyordu. Ancak o cihazlarla, o yeterlilikle henüz bir sonuca varılmadı. Bu artık bir üst kademeye çıkarıldığını gösteriyor. 514 metre derinlikteki batan geminin enkazına girecek bu cihaz ve eğer

0: orada cenazeler bulunabilirse 135 kiloya kadar yükün çıkarılacağını söyleyelim.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Gürcistan'da mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuşuyor. Canlı olarak ekrana taşıyalım.
2: Yine bir ortak temas merkezinin, var olan ortak temas merkezinin seviyesinin daha da güçlendirilmesini, hukuki bir temele oturtulması da bugünkü gündem maddelerimizden birisi. Ben bugünkü ziyaretimizden çok şeyler beklediğimizi, çok güzel gelişmeler beklediğimizi bir kez daha yineliyorum. Bugünkü hüsnü kabullerinden, misafirperverliklerinden dolayı Sayın Bakan'a tekrar teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da kendisini Türkiye'de ağırlamaktan, misafir etmekten, ilişkilerimizi daha da geliştirmekten, derinleştirmekten memnuniyet duyacağımızı ifade ediyorum. Kendisine teşekkür ediyorum.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Gürcistan'da düzenlediği basın toplantısından bir kısmı canlı olarak ekrana taşıdık. Gelelim bugünün belki de en önemli başlığına. Şangay İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi Kırgızistan'da yapılıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. İkili temaslarda bulunan Erdoğan kısa bir süre sonra Rusya lideri Putin'le bir araya gelecek. Zirveyi NTV muhabiri Özden Erkuş takip ediyor. Yayın içinde hazır. Özden, Putin görüşmesine geliriz ama öncesinde zirveye ilişkin programda neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu, neler söyledi?
3: Birkaç saat önce zirve başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bilindiği üzere Türkiye diyalog ortağı konumunda Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı da genişletilmiş oturumuna katıldı. O liderler zirvesine tabii önemli isimler var. Çin Devlet Başkanı burada. Rusya Devlet Başkanı az önce sen de söyledin burada. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yine burada olan isimler arasında. Yani dünyada hali hazırda devam eden çatışmalardaki önemli ülkelerin en üst düzey isimlerinin burada olduğunu belirtelim. Bu çerçevede onların yaptığı konuşmalarla dikkatle takip edildi. Putin bir konuşma yaptı kısa süre önce. Özellikle yaptırımlara dönük vurgusu dikkat çekiciydi. Yeni tür bir yatırım bankası kurulması gerektiğine vurgu yaptı. Çok sayıda konuşma gerçekleşti. Ardından da kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı ki onun öncesinde ise aile fotoğrafına da katıldı Cumhurbaşkanı zirveye katılan liderlerle birlikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncelikle teşkilatı Birleşmiş Milletler'in bir parçası ve tamamlayıcı bir unsuru olarak gördüklerini söyledi. Türkiye olarak etrafımızdaki sorunların, çatışmaların diyalogla çözümlenmesi için sorumluluk alıyor. Bölgemizdeki barış ve huzur ve istikrar içinde çalışmaya devam ediyoruz ifadesini kullandı. Ve bu teşkilatın sadece barış ve huzur için değil, halkların refahı için de çalışması gerektiğini söyledi. Özellikle enerji yolları ve enerji ağız güvenliğine ilişkin teşkilatın daha fazla sorumluluk alması gerektiğine vurgu yaptı konuşmasında. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bir ortak savunma anlaşması imzalandı biliyorsunuz. Ve bu çerçevede ilk toplantıda dün yapıldı İstanbul'da. Cumhurbaşkanı konuşmasında buna da değindi. Ve bu anlaşmayla Türkiye bölgesel sahiplenme temelinde bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlayacaktır ifadesini kullandı. Sonrasında da sözü o kısa konuşmasının sonunda Gazze'ye ve İsrail'in Gazze'ye dönük saldırılarına getirdi. Barış'ı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın 74 bin kişinin hayatını kaybettiği Gazze ve Lübnan'ı unutmamalıyız ifadesini kullandı. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ve dünya barışı ödüyor dedi konuşmasında. Sonrasında ise COP31 için teşkilat üyesi ülkelerin liderlerini Antalya'daki o zirveye davet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve önümüzdeki dakikalarda artık zirvenin de çalışmalarını tamamlamasını bekliyoruz Ahmet.
1: Özden, zirve kadar önemli olan bir diğer konu zirve marjında gerçekleşen ikili görüşmeler. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya gelmişti. Tabii Putin'le, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi herhalde bugünün en önemli başlığı. Saat kaçta başlayacak bu görüşme ve iki lider Erdoğan ve Putin ne konuşacaklar?
3: Biraz sarkacak gibi görünüyor. 13-15 olarak duyurulmuştu daha önce ama zirve biraz sarktı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile de bir ikili görüşmesi olacak. Önümüzdeki dakikalarda başlamasını bekliyoruz. Bir saat kadar bir ertelemeyle bu görüşmenin yapılmasını bekliyoruz. Çok önemli konu başlıkları var ama kuşkusuz en önemlisi hali hazırda devam etmekte olan Rusya-Ukrayna Savaşı ki giderek de tansiyon artıyor. Karşılıklı saldırılar yükselerek devam ediyor. Bu çerçevede Karadeniz'deki seyir güvenliği Türkiye'nin en önemli hassasiyetlerinden hedeflerinden biri haline geldi Ahmet. Son dönemde hem Türk bayraklı hem Türk sahipli gemilere dönük ısrarlı saldırılar söz konusu. Taraflara Türkiye rahatsızlığını iletiyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı ile görüşmesinde özellikle Karadeniz'deki seyir güvenliğine ilişkin bazı değerlendirmelerde bulunmasını bekliyoruz kuşkusuz. Tabii her iki ülkede bölgede önemli aktör. O bölgelerden bir tanesi Suriye. Türkiye orada önemli bir aktör. Öte yandan Rusya'nın da Suriye'de yeni bir üstlenme çabası söz konusu. Bu çerçevede Suriye'deki son durumunda iki lider tarafından ele alınmasını bekliyoruz. Tabii ki Hürmüz Boğazı ve İran'la ABD arasındaki gerginlik gibi küresel meselelerle de ilgili olarak iki ismin görüş alışverişinde bulunmasını ve ikili ilişkilerle ilgili de değerlendirmelerde bulunmalarını bekliyoruz. Gözler artık yavaş yavaş Putin-Erdoğan görüşmesine çevrilmeye başladı. Buradaki devlet konuk evinde bu görüşme gerçekleşecek. Dediğimiz gibi önümüzdeki saatlerde bu kritik randevunun da gerçekleşmesini bekliyoruz Ahmet.
1: Özden Erkuş Bişkek'ten aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in görüşmesini NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz'la konuşacağız. Hüseyin hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
1: En son sanırım Aralık ayında, geçen yıl Aralık ayında yine böyle bir uluslararası toplantıda bir araya gelmişti iki lider. Ama resmi yani birebir bir resmi temas 3 yıldır herhalde olmadı. İçeriği konuşuruz ama 3 yıllık bir ara var iki liderin görüşmesinde, en azından resmi temaslarda bir araya gelmesinde, böyle zirve marjında ikili görüşme dışında. Neredeyiz ikili ilişkiler açısından, Türkiye-Rusya ilişkileri?
5: O en son görüşme Soçi'de yapılmıştı 4 Eylül 2023'te. Ondan bu tarafa hani ilişkiler kötü değil, iyi de değil, herhangi bir sorun da yok sorulduğu zaman. Ama hani o görüşmeden önceki kadar da sıcak bir tablo yok ortada. Özellikle Ukrayna Savaşı bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi. Ayrıca iki ülkedeki seçim süreçleri de bunu etkiledi. Ve iki lider önce Çin'de Tianjin'de görüştüler. Yine Şangay İşbirliği Örgütü'nün Çin'deki toplantısında. Sonrasında Aşgabat'ta görüştüler. Aslında 1,5 yılda bu 3. görüşme olmuş olacak. Baktığımız zaman normal uluslararası ilişkilerde iki devlet başkanı arasındaki bu 1,5 yılda 3. görüşme çok da mesafe yok gibi görünüyor. Ama ilişkiler açısından baktığımızda daha sık görüşen iki liderdi. O açıdan bu uzun ara verilmiş olması, özellikle ikili görüşme ve resmi ziyaret açısından epey bir mesafe alınmış.
1: Yani şunu demek istiyoruz, 1,5 yıl içerisinde evet 3 kere görüşüldü ama dediğimiz gibi zirvelerde, toplantılarda yapılan kısa görüşmeler. Yani Soçi'deki gibi önceden planlanmış işte bir resmi ziyaret görüşmesi değil. Ama yine şimdi tabii önemli başlıklar da var, konuşulacak. Hangi başlıklar öne çıkacaktır?
5: Ya elbette ki iki ülke arasındaki ticaret, enerji, turizm konuları yine gündeme gelecektir. Biliyorsun Akkuğ nükleer santrali var, Türk akımı meselesi var, Rus turistlerin Türkiye'de yaptığı tatiller var. Aynı zamanda enerji meselesi en önemli sorunlardan bir tanesi. Hele şimdi Hürmüz'de kapanınca ciddi anlamda bir enerji krizi var dünya çapında. Bu konuşulacaktır. Ayrıca Ukrayna meselesi, Türkiye yeniden İstanbul'da masanın, barış masasının kurulmasını istiyor. Bununla ilgili Aşgabat'ta da bir teklifte bulunmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şu an için en azından Kremlin'den yapılan açıklamada şartlar uygun değil denmişti. Hepten reddedilmemişti. Erdoğan'ın bu teklifini yinelemesini bekliyoruz. Ayrıca dün Mekke İttifakı toplantısında Hakan Fidan gündeme getirdi. Yeni bir tahıl anlaşması olabilir dedi ki bu belki görüşmelerin yeniden başlaması açısından da bir basamak oluşturabilir. Çünkü hem Rusya hem Ukrayna ciddi anlamda buğday olsun, mısır olsun, tahıl konusunda dünyanın önemli üreticileri. Ve Karadeniz'de yaşanan gerginlik, işte gemilerin vurulmasıyla bu ticaret yapılamıyor. Ve özellikle 3. dünya ülkeleri ciddi gıda sıkıntısı yaşıyor. Açlıkla mücadele ediyorlar. Hem dünyada bu alışverişin yapılması hem de açlıkla mücadeleye karşı bu tahılın Karadeniz'den çıkıp dünya pazarlarına gitmesi önemli olacak. Yeni bir teklifi, yeni bir anlaşma hazırlığı olduğunu söyledi Hakan Fidan. Muhtemeldir ki bu da gündeme gelecek. Ayrıca biliyorsun Türkiye Amerika ile ilişkilerini özellikle Katsa yaptırımları çerçevesinde S-400 meselesini çözmeye çalışıyor. Bu noktada da Rusya'nın tavrı önemliydi. Rusya 3. bir ülkeye verilmesinde sessiz kalmıştı. Bu sessizliği devam ettiriyorsa da en azından görüşmeler yapılacaktır. O 3. ülkeye gidişi, süreç ne olduğu konusunda da mutlaka bir görüşme olacaktır.
1: Teker teker açalım. Şimdi sen daha sohbete başlarken dedin ki evet arada bir sorun yok gibi değil mi? Ama 3 yıl önceki kadar sıcak da bir ilişki söz konusu değil. Burada tabii Ukrayna önemli. Ukrayna Savaşı'nda en başından beri bir İstanbul inisiyatifi söz konusuydu. Türkiye'nin pozisyonu iki tarafla da görüşebilen, ortada duran, taraf olmayan bir pozisyondu. Ama sonrasında Moskova Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği destekten rahatsız. Bunu da zaman zaman dile getiriyorlar. Ukrayna konusunda hani sen de dedin ya, şartlar şu an için uygun değil diyor Ruslar yeni bir tahıl anlaşması için ya da işte İstanbul'da bir masa kurmak için. Ukrayna ne kadar sorun iki ülke açısından?
5: Şimdi şöyle, Türkiye'nin verdiği destek açısından sıkıntı görüyor Ruslar. Ayrıca da Ukrayna'nın NATO üyeliği, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği meseleleri sorun yaratıyor. Bir de tabii Türkiye NATO ülkesi. Dolayısıyla da hani Rusya yanlısı görünmenin bir limiti var.
1: Doğru.
5: İkisinin arasında kalmış olması, ki hatırlarsan savaş ilk başladığında ve Batı ülkeleri Rusya'ya yaptırım uyguladığında Türkiye'nin bu yaptırımlara katılmaması bile ciddi bir eleştiri konusu olmuştu. Dolayısıyla da bütün bunlar zaman ilerledikçe Türkiye açısından biraz daha araya mesafe koyma konusunda bir adım atma hissiyatı oluşturdu. Bir de iki defa masa kuruldu biliyorsun, ama sadece rehine takası ve cenazelerin takasından öteye geçmedi. Türkiye bunun daha ileriye taşınmasını istiyor. Antalya'da başlatılan 2022'de bir süreç vardı. Orada pekala bir barışa ulaşabilirdi. Aradan mesafe geçince ciddi sıkıntılar oldu. Çünkü sahada da sorun devam ediyor. Hatta dün Hakan Fidan birbirini yıpratma sürecinden yok etme sürecine geçti iki taraf dedi. Yani savaş sertleşiyor. Ve cephede ilerleme olmayınca şehirlere kaymış durumda. Daha bugün Kiev'e saldırı oldu ve 9 kişi hayatını kaybetti. Aynı şekilde Ukrayna'da Rusya'nın içlerine 100 kilometre, 200 kilometre içlerine gidip savaşın Ruslar için sadece cephede, uzak bir cephede devam etmesini istemiyor Ukrayna ve daha içlerini vuruyor. Bunun için de Batılı müttefiklerinin yardımlarına ihtiyacı var. Özellikle uzun menzilli füzeler konusunda ve Rusların attığı füzelere karşı da savunma mekanizması. İşte bu noktalarda çok sertleşen bir savaş var. Cephede ilerleme olmayınca da Putin de devam ettirmek istiyor. En azından işgal ettiği yaklaşık %23'ünü Ukrayna'nın işgal ediyor Rusya. Oraların tanınmasını istiyor ve bu adım atılmadan da kolay kolay bir adım atmayacak gibi görünüyor. İşte Türkiye bu direnci kırmak istiyor.
1: Anladım.
5: Dolayısıyla bu görüşme sonrasında Türkiye'nin teklifine nasıl bir reaksiyon verecek Rusya, o da ikili ilişkileri de etkileyecektir.
1: Şimdi sadece askeri hedefler cepheyi değil, evet şehirleri vuruyorlar. Bununla birlikte iş iki ülkenin ticari kapasitesine de yansımış durumda. Limanlar son günlerde vuruluyor. Ukrayna'dan ya da Rusya'dan ticaret yapan, yük taşıyan ticari gemilerin hedef alındığını görüyoruz. Ankara bu konuda tepkili. Çünkü Türk gemileri de orada bu saldırılara hedef oluyor. Bir somut adım görür müyüz bu Karadeniz'de yaşanan gerilime dair?
5: Olabilir. Bir seyri sefer güvenliği için bazı adımlar atılabilir. Hani gemilerin işaretlenmesi, ticari gemilerin vurulmaması, önceden bildirilmesiyle ilgili olabilir. Ama buradaki temel sorun Karadeniz'deki ticaret üzerinden, yani tahıl ticareti olsun, diğer ticaret üzerinden aslında savaş finanse ediliyor. Dolayısıyla da Rusya Ukrayna'nın, Ukrayna'da Rusya'nın savaşı finanse etmesinin önünde bir engel olarak bunu vurmaya çalışıyor. Yani oradan kazanılacak bir paranın silaha dönüşmesi, mühimmata dönüşmesini engellemeye çalışıyor. Türkiye ise daha çok hem Karadeniz'in güvenliği, hem Montreux Antlaşması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek istiyor, hem de tahıl anlaşması yeniden masaya getirmeye çalışıyor. Hakan Fidan bunu gündeme getirdi. Sürpriz bir şekilde yeni bir tahıl anlaşması olabilir. Ama Rusya'da Karadeniz'e en önemli kıyıları olan ülkelerden birisi olarak Karadeniz'deki askeri gücünü artırmak istiyor. Bunun önündeki en önemli engel de Türkiye. Çünkü Montreux Antlaşması'yla oraya daha fazla savaş gemisinin konulmasını izin vermiyor Türkiye. Bunu en baştan savaşın başında dile getirdi. Bu da Rusya ile Türkiye arasında gerilim değilse de bir soğukluğa neden oluyor.
1: Şimdi tabii önemli başlıklardan biri, sen de altını çizdin, S-400'ler meselesi. Ankara'daki NATO zirvesinde Erdoğan-Trump görüşmesinde Trump'ın işte F-35 satarız. Katsa yaptırımlara ilişkin işte biz müttefiklerimize yaptırım uygulamayız açıklamaları sonrası. Şimdi bunun bir şartı var, koşulu var. O da Türkiye'nin S-400'leri elinden çıkarması. Bunun için Moskova'nın iznine ihtiyaç duyuluyor ki bir temas trafiğinin de bir süredir çalıştığını, işlediğini biliyoruz. Moskova'nın S-400'ler konusunda ya da bu katsa yaptırımları konusunda yaklaşımı yumuşar mı? Bir şekilde S-400'ler için bir karar çıkar mı bu görüşmeden?
5: Şimdi şöyle, Türkiye S-400'leri ya Rusya'ya iade edebilir, ya üçüncü bir ülkeye gönderebilir ve orada da Rusya'nın onayını alır. Yapılan temas trafiğinde bizim öğrendiğimiz kadarıyla Rusya geri alırsa Türkiye'ye herhangi bir ödeme yapmak istemiyor. Üçüncü bir ülkeye gitmesine de ülkeye bağlı olarak ses çıkarmayacağı şeklinde bir bilgi var. Bu üçüncü ülkenin de bir körfez ülkesi olduğu söylendi. Adı açıklanmadı ama bazı körfez ülkelerinin özellikle Amerikan korumasını yetersiz bulduğu için alternatiflere yöneldiğini biliyoruz. Dolayısıyla o ülkelerden bir tanesi pekala bunu alabilir. Henüz orada somut bir adım atılmış değil ya da en azından kamuoyuna açıklanmış değil. O nedenle Rusya bu konuyu çok sorun etmeyecek gibi görünüyor. Ama tabii neticede Amerika'ya karşı ortamı dengelemek ve kendisinin de bir güç olduğunu Putin her zaman gündeme getirdiği için de en azından kendisinin onayının alınması ve bu konuda görüşünün sorulmasını da önemsiyor.
1: İran meselesi de mutlaka masaya yatacaktır. Çünkü bu sadece İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı değil, artık bütün bölgeyi, dünyayı yakından ilgilendiriyor. İran'a yönelik yeni ABD yaptırımları ve Hürmüz Boğazı, bu konularda taraflar ne konuşacaktır?
5: Elbette bu da gündeme gelecektir ama bu daha çok böyle Şangay İşbirliği Örgütü'nün aslında ana gündem maddelemesi. Çünkü İran'da, Rusya'da Şangay Örgütü'nün üyesi ve yaptırımların delinmesi konusunda sadece İran'a değil Rusya'ya yönelik yaptırımların da delinmesi konusunda Şangay İşbirliği Örgütü önemli bir işlev görüyor. Bu açıdan görülebilir. Türkiye diyalog üyesi olarak orada görülüyor. Diyalog kurulan ülkeler olarak rol alıyor. Yani Şangay İşbirliği Örgütü artı olan 15 ülkeden bir tanesi. Burada da muhtemelen yaptırımlar gündeme gelecektir ve o yaptırımlardan kaçınmak için ortak para biriminin kurulması, ortak bir bankanın kurulması ve ortak savunma sanayinde adımlar atılması gündeme geliyor. Belki bu konuda da karşılıklı görüş alışverişi olabilir.
1: Peki önümüzdeki dakikalarda gerçekleşecek bu görüşme 13-15 denmişti ama zirve biraz uzayınca o görüşme de biraz sarktı. Bakalım İki lider görüşme öncesinde bir açıklama yapacak mı? Görüşme sonrasında nasıl açıklamalar gelecek? Değerlendireceğiz. Hüseyin Yılmaz, teşekkür ederim.
5: Kolay gelsin.
1: Sohbet için. Şimdi Hüseyin'le de konuştuk. Tabii bu görüşmenin, Erdoğan-Putin görüşmesinin önemli başlıklarından biri Ukrayna Savaşı. Sahada neler yaşanıyor savaşta? Buna da bir bakalım. Rusya'nın Ukrayna başkenti Kiev ve çevresine düzenlediği hava saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti. Ondan fazla kişi de yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Kiev ve Odessa bölgelerinde askeri amaçla kullanılan lojistik merkezlerini vurduklarını duyurdu. Ukrayna'nın ise Rusya'nın Belgorod bölgesini vurduğu ve bölge valiliği burada bir sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Son saldırılarla birlikte Ukrayna başkenti üst üste 6. günde de saldırıya uğramış oldu.

0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in bugün ifade vermesi bekleniyor. Kuriş'in kardeşi Şahin'in adına tahsisli bir araçla Muğla'ya gitmişti, hatırlayacaksınız. Ayrıntılar için Mustafa Berber karşımızda. Mustafa, eski bakan Şahin'e ne sorulacak?
1: Ahmet Arpat, İdris Naim Şahin'e sorulacak soru aslında net. Çünkü sadece Hilmi Tuna Kuriş'in yakalandığı araç değil, aynı zamanda kendisi adına tahsis edilmiş iki farklı aracın daha Kuriş suç örgütü tarafından, ki buna yakın isimler tarafından kullanıldığını tespit edildiğini duyurmuştu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. İşte soruşturma kapsamında İdris Naim Şahin'e bu sorular sorulacak. Vereceği ifadede bağlantısı olup olmadığı da yine sorulacak sorular arasında olacak. Hatırlanacağı üzere 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmişti Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon ve 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilmişti. Ancak soruşturmada kritik bir isim vardı. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş. Firari durumdaydı. 21 Ağustos tarihinde ise Muğla'da yakalanmıştı, gözaltına alınmıştı ve gözaltına alındığı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu, 2030 yılına kadar da tahsisin devam ettiği bilgisine ulaşılmıştı. Sonrasında ise İdris Naim Şahin adına tahsis edilen bu araç trafikten men edilmiş, tahsis iptal edilmişti ve yapılan devam eden soruşturmalar kapsamında da iki aracın daha yine Kuriş suç örgütüne yakın isimler tarafından kullanıldığı ortaya çıkmıştı. İdris Naim Şahin kendisine bu soru sorulduğunda Ankara'da ikamet ettiğini, İstanbul'a gittiği zaman bu araçları kullandığını, bu araçların kiralık olduğunu öne sürmüştü ve kendisinin Hilmi Tuna Kuriş'te Erhan Yılmaz'ı tanımadığını öne sürmüştü İdris Naim Şahin ve şirketin sahibi hakkında da, bu kiralama şirketinin sahibi hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu dile getirmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında İdris Naim Şahin için şunları söylemişti. Yurt dışına kaçmak için kullanıyorlardı bunu. Sayın Bakan'ın söyledikleriyle bu ifadeler arasında tespit edilen tutanaklar arasında bazı çelişkiler var değerlendirmesinde bulunmuştu. Sadece İstanbul'a geldiğinde kullandığını söylemişti, otoparkta durduğunu söylemişti diyor. Ancak durumun böyle olmadığını dile getiriyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor ve şirketinde bir kiralama şirketi olmadığı yönünde tespitlerimiz var değerlendirmesinde bulunmuştu. İşte bu tespitler soruşturmanın geldiği aşama İdris Naim Şahin'e Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında görevli savcılar tarafından sorulacak ki bilindiği üzere bu soruşturmayı da Ankara Cumhuriyet Başsavcısı doğrudan yürütüyor. Bu soruların sorulmasının ardından İdris Naim Şahin hakkında soruşturma da netleşmiş olacak. Ancak bugün ilerleyen saatlerde İdris Naim Şahin'in Ankara Adliyesi'ne giderek ifade vermesini bekliyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından edindiğimiz bilgiye göre geçtiğimiz hafta İdris Naim Şahin hakkında ifade çağrısında bulunulmuştu. O ifade çağrısı bugün gerçekleşecek ve İdris Naim Şahin Ankara Adliyesi'ne giderek ifade verecek.
0: Mustafa Berber aktardı. Bolu Belediyesi'ne yönelik hayalet araç operasyonu düzenlendi. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon lira ödeme yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yapıyor. Adana'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ve onun 16 yaşındaki kız kardeşini silahla vurdu. 3 çocuk annesi 25 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Saldırgan yakalandı. Çiftin 4, 3 ve 2 yaşlarındaki çocukları devlet korumasına alındı.
2: Boşanma aşamasındaki eşinin yanına gitti. Önce eşini, sonra 16 yaşındaki baldızını vurup kaçtı. 3 çocuk annesi kadın kurtarılamadı. Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Asya Aydoğan, eşi Yusuf Aydoğan'la boşanma aşamasındaydı. Yusuf Aydoğan genç kadının yanına gitti. Yanında götürdüğü silahla sokak ortasında kadına ateş açtı. Daha sonra 100 metre ilerideki eşinin ailesinin evine gitti. Burada karşılaştığı 16 yaşındaki kız kardeşini de vurdu. Ardından motosikletle kaçtı. Asya Aydoğan ve kardeşi hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye rağmen 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Kız kardeşinin hayati tehlikesi sürüyor. Saldırgan Yusuf Aydoğan ise kısa sürede yakalandı. Asya Aydoğan'ın 4, 3 ve 2 yaşlarındaki çocukları devlet korumasına alındı.
0: Nepal'in Çin sınırına yakın bölgede 26 Ağustos'ta meydana gelen sel ve toprak kayması felaketlerinde ölü sayısı 1000'i aştı. Kayıp yaklaşık 4500 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Barajlardaki tünellerde 100'e yakın işçinin mahsur kaldığı belirtiliyor. Felaketten günler sonra mucize bir kurtuluş da gerçekleşti.
2: Kurtarma ekipleri olabildiğince hassas davranıyor. Çünkü enkaz altından kurtarmaya çalıştıkları küçük bir kız çocuğu. Görüntüler Nepal'de doğal afetin vurduğu Rasuva bölgesinde. 6 yaşındaki kız çocuğu uzun süren çabaların ardından kurtarıldı. Nepal'deki doğal afet sırasında çekilen bu görüntülerdeki turkuaz renkli evin görüntüsü sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi. Etrafındaki neredeyse tüm binalar yıkılmasına karşın turkuaz renkli bu evin nasıl yıkılmadığı tartışılıyor. Uzmanlar binanın bölgedeki diğer yapıların aksine yığma taş tekniğiyle değil, betonarme bir iskelet kullanılarak yapıldığını ve evin bu sayede ayakta kalabildiğini söylüyor. Yığma taş yapıların yandan gidecek darbelere karşı çok hassas olduğu ve yandan aldıkları darbelerde çökmeye meyilli olduğu belirtiliyor. Nepal'deki arama çalışmalarında ekiplerin odağında hidroelektrik santralinin tünellerinde mahsur kaldığından endişe duyulan 100'e yakın işçi var. Ekipler bu tünellerde hayatta kalan olup olmadığını araştırıyor. Enkaz kazılıyor ve bazı noktalarda patlayıcılarla enkazı temizleyerek tünellere ulaşılmaya çalışılıyor. Ancak şu ana kadar tünellerde hayatta kalan kimse bulunamadı. Nepal'de yetkinler ölü sayısının her geçen gün artmasıyla morglarda kapasitenin dolduğunu kaydetti. Bu yüzden cenazeler DNA örnekleri alındıktan sonra kimliğinin belirlenmesi beklenmeden defnediliyor. Binlerce kayıp kişi arasında 30'dan fazla ülkenin vatandaşları olduğu belirtiliyor. Kayıplar arasında Himalayalara doğa yürüyüşü yapmaya giden turistlerin yanı sıra Tibet'teki Kutsal Kailash Dağı'na giden Hindu hacılar da var. Bilim insanları yaşanan doğal afetin küresel ısınmadan kaynaklandığını söylüyor. Nepal'in Rasuva bölgesinde 26 Ağustos'ta bir buzulun çökmesiyle meydana gelen sel, yüzlerce kişinin ölümüne ve geniş bir bölgede büyük yıkıma yol açmıştı.
0: Hip-hop yıldızı Tupac Shakur'un 30 yıl önce öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Eski çete lideri Dwayne Kefidi Davis cinayetin azmettiricisi olmaktan suçlu bulundu. Tupac'ın 1996'da öldürülmesine ilişkin davada 63 yaşındaki eski çete lideri Davis jüri tarafından birinci derece cinayetten suçlu bulundu. Savcılığa göre Davis yeğenin Tupac tarafından darp edilmesinin intikamını almak için şarkıcıya silahlı saldırı planladı. Savcılık tetiği çeken kişinin kimliğini belirleyemedi. Eski çete lideri Ekim'deki duruşmada müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Türkiye'nin ilk yerli hızlı treni için test sürüşleri devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu trenin saatte 250 kilometre hıza ulaştığını duyurdu. Uraloğlu testlerin başarıyla devam ettiğini de bildirdi.
2: Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 250 kilometre hıza ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yerli üretim trende test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini belirtti.
3: Trenimizin güvenli, konforlu ve yüksek performanslı bir şekilde işletmeye alınabilmesi için test ve doğrulama çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Dinamik seyir emniyeti testlerimizde Gebze-Eskişehir etabının ardından Eskişehir-Polatlı hattında da önemli bir aşamayı geride bıraktık. Saatte 250 km hıza ulaşarak testlerimize başarıyla devam ediyoruz.
2: Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre tren 577 yolcu kapasiteli. Otomatik tren durdurma sistemi ve elektromekanik yolcu giriş kapıları da mevcut. Tren ayrıca yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donatıldı. Uraloğlu, en önemli ve kritik sistemlerden olan tren kontrol ve yönetim sistemini Aselsan'la tamamen yerli ve milli olarak ürettik dedi.
0: Av yasağı bitti, balık avı sezonu başladı. Balıkçılar gece yarısından itibaren denize açıldı. Peki tezgahlarda en çok hangi balık var? Fiyatlar nasıl? NTV muhabiri Tuana Çiftçi İstanbul Karaköy'de yayına hazır. Tuana.
4: Ahmet, senin de belirttiğin gibi av yasağı bitti. Balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Dün gece balıkçılar 12'de bire bismillah diyerek denizlere açıldı ve böylelikle 4,5 aylık o av yasağı bitmiş oldu. Bizler şu anda İstanbul Karaköy'deyiz. Burada oldukça yoğunluk var. Hem balık almak isteyenler hem de tezgahlarda oldukça yoğunluk var. Peki fiyatlar ne kadar? Bu sezon hangi balıklar daha fazla olacak? Balıkçılara soralım. Hayırlı işleriniz olsun önce. İlk ağlara hangi balıklar düştü onu soralım size.
5: İlk ağlara düşen şu an palamut balığı bol olarak düştü. Sonradan hamsi, istar kendini gösterdi ama gece 12'den sonra yasak baş bittiği için genellikle bol olarak palamut balığı kendini tezgahlara bol bol gösterdi. Bu da zaten tezgahlara yansıdı. Bol bol şu an yani %50'lik bir gerileme var 15 gün öncesine göre. Çünkü Ağustos'un 15'inde Ağustos'un 15'ine palamutun yasağı bitti. 250-300 lira. 200 lira civarındaydı. Şu an yasağın tamamen bitmesiyle beraber 150 lira, 2 tane 250 lira, 4 tane 500 lira olarak tezgahlarda bol bol satışımız başladı. Vatandaş zaten şu an haber kanallarında bunu duyan balığını almaya geliyor. 10 tane, 5 tane, 2 tane artık bol bol alıp ya donduruyorlar ya da afiyetle ailesiyle afiyetle yiyorlar.
4: Peki geçen sene palamut bu kadar bol değildi yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene bol bol palamut yenebilecek mi?
5: Evet, bu sene zaten şu an kendini gösteriyor. Biz bunu da yazdan haberini aldık. 6. ayın sonundan itibaren haberini aldık. Nasıl aldık? Palamut kendi denize gösterdi. Ufak çingenel olarak, bıldırcınlar olarak kendini gösterdi. Sonradan suların ısınmasıyla beraber, yağan yağmurlarla beraber palamut balığı kendini gitgide büyüttü. Ayın 15'inden sonra dediğim gibi, Ağustos'un 15'inden sonra yasağı bitti palamut için. Tezgahta kendini göstermeye başladı bol bol. Gerçek bolluk bugünden itibaren başladı. İnşallah diğer ileriki günlerde palamut balığı 100 liraya kadar gerileyecek. Ben bunun adım gibi de eminim. Ama büyük ama küçük vatandaş da bunu bol bol tezgahta yiyecek.
4: Peki palamut dışında hangi balıklar yenir? Hangi balıklar şu an, geldi şu an?
5: Baktığın zaman vatandaşın özel duyduğu balıktan başına hamsi, istavrit ve çinekop geliyor, palamut geliyor. Şu an palamut cepte. Diğer balıklar olarak hamsi, istavrit şu an biraz yüksek fiyatta seyrediyor ama 24 saat sonra yani şu an motorlar çalışmaya devam ettiği için belki gece hani bol hamsi, istavrit gelirse hamsi de istavrit de 100 liralık, 50 liralık biraz daha düşüş olabilir aşağıya kadar.
4: Şu an ne kadar?
5: Şu an 250 lira. Hamsi, istavrit 250 lira ama dediğim gibi düne göre özellikle dün hamsi istavritin kilosu 800 liraydı, hamsinin kilosu 600 liraydı. Bugün 250 lira. Yani gitgide gerileme başladı.
4: Peki geçen seneye kıyaslayacak olursanız bu sene için öngörünüz nedir? Bol bol balık yenir mi bu sene?
5: Yani bu sene o sene diyoruz ama biz bunu balıkçılar olarak, kendi söylerim olarak çılgın bir sene diyorum. Bu sene gerçekten 40 senenin en büyük balıkçılığı, palamutçuluğu var. Vatandaş da zaten bunun farkında. Haberlerden, sosyal medyadan bunu görüyorlar. Çünkü tutulan balıklar, atılan balıklar. İleriki günlerde bu balık yağmurların da yemesiyle, kendini büyütmesiyle beraber tezgahlarda daha büyük yenilecek. 1 kilo 200 gram, 900 gram balıkları belki 100 lira, belki 150 lira yiyecekler ama balık irileşmiş olacak. Yani iki katı balığı yine aynı parayı almış olacaklar yani.
4: Peki taze balık alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Sizin klasik bir sözünüz var ama onu söyleyeceksiniz büyük ihtimalle.
5: Hayır. Ya balığı tanı ya balıkçı. Ha. Balığı tanımak istiyorsan da balıkçı sana tanıtır. Nasıl tanıtır? Sana özelliğini söyler. Olur da balıkçına gidemezsin. Gittiğin bir yerde dersin ki ben balıktan anlıyorum. Şunu ver, şunu ver der. Çünkü genellikle bu başımıza gelen benim işlerim çoğu yerden azen gelemiyor. Başka yerden alıyor. Diyor ki şöyle çıktı, böyle çıktı. Gerçekten ya balığı tanıyacaksın ya balıkçını. Şimdi palamut balığı, taze balığı belli etmek için rengi parlak. Gözleri cam gibi, kulağı kırmızı olacak. Bu palamutun özelliğidir. Çinekop içinde rengi parlak, gözleri cam gibi, kulağı kırmızı. Ama bunları ben de yapamıyorum. Beceremiyorum diyorsan bir tane balık edeceksin. afiyette her gün, ya haftada 3 gün 4 gün balık yiyeceksin.
4: Çok teşekkür ederim. Hayırlı işleriniz olsun tekrar.
5: Size de kolay gelsin.
4: Evet, av yasağı bitti artık, balıklar, taze balıklar tezgahlardaki yerine aldı. 4,5 aylık o yasak bitti. Balıkçılar dün bire bismillah dediler. Şimdi biz Karaköy'deyiz. Buradaki balıkçılarla konuştuğumuz zaman tırnak içinde çılgın bir palamut senesi yaşanacağını söylüyor. Karaköy'deki fiyatlarsa palamutun tanesi şu anda 150 lira. Ancak ilerleyen günlerde palamut çıktıkça balıkçılar fiyatların düşeceğini, 100 liraya kadar düşeceğini söylüyor Ahmet.
0: Tuana Çiftçi aktardı. Bu bağlantıyla bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: gram altın 6804, çeyrek altın 11138, tam altın 44418 lira. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14321, BIST 30 16585 puan seviyesinde.
1: Bilgilendiriyor.
2: Cildimiz için kolajenin önemi nedir?
1: Kolajen cildimizin doğal yapısında bulunan temel proteinlerden biridir. Cilde destek sağlayan bağ dokusunun önemli bileşenleri arasında yer alır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte vücudun doğal kolajen üretimi zaman içinde değişebilir. Dengeli ve çeşitli beslenmek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek ve yeterli C vitamini almak normal kolajen oluşumunu destekleyen önemli unsurlar arasında yer alır. Mindus bilgilendirdi.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Dünya aynı hızla dönüyor ama farkında mısınız? Her şey çok hızlı değişiyor, her şey çok hızlı gelişiyor. Ve tüm bunları anlamak, anlamlandırmak her geçen gün daha da zorlaşıyor.
5: Gündemin hızına yetişmek güç.
6: Gündemin hızına yetişen program diye devam edebiliriz. Bunda olmayan her şey onda da var.
7: Oo, yandı gülüm keten eli var.
6: Burada şöyle hassas bir nokta var. Hepsini bir yana bırak.
7: Hiç papatya falan açmaya gerek yok.
4: Görünenin ardındaki için bir NTV klasiği. Siyasi işler.
7: Bir anda düşen son dakika bilgisiyle tepe taklak oldular.
6: Bardağın yarısının dolu olduğu noktayı anlatmaya çalışıyorum. Onlar da boş olduğu tarafı anlatmaya çalışıyor. Bardağın içine bakıyorsun, hep düştün mü bardağa, bittin zaten.
7: Aralarında bunların çok büyük farklar var.
4: Ahmet Arpat yönetiminde Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, TED Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Kasım Han, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Barış Doster'le siyasi işler bugün 21'de NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da. Reklam.
8: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin, sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Serkan!
13: Efendim abi?
12: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara, bankanın güzeli.
3: NTV Radyo.

0: vecka.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bingöl-Solhan yolunun 5-6. kilometrelerinde ve Antalya-Korkuteli yolunun 29-36. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Bütün mal sahipleri müteahhide mahkeme açmış ya da ünlü sanatçının mahkemesi ertelendi türünde cümleleri duyuyor ya da gazetelerde okuyoruz. Bu tümcelerde mahkeme derken amaçlanan dava ya da duruşma olsa gerektir. Yani doğrusu bütün mal sahipleri müteahhide dava açmış ve de ünlü sanatçının duruşması ertelendi olmalıydı. Dava, duruşma, mahkeme. Bu sözcükler kimi zaman kafa karışıklığına neden olup yanlış kullanılmalara yol açabiliyor. Biraz irdelemekte yarar var. Dava ile başlayalım. Hukuki olarak korunmanın bir hükümle sağlanması için yargı organlarına başvurma. Dava. İki A sesi de uzun okunuyor. Çok da farklı anlamları var. İleri sürülerek savunulan düşünce, çözümlenmesi gerekli olan konu, sav. Aslında bu kişilik ve yetki anlaşmazlığı, yani sen-ben davası. Sonra ülke anlamında kullanıyoruz. Bu bizimki, vatanın bütünlüğü davası. Argo'da dava, sevgili, flört anlamındadır. Az önce senin davayı gördüm durakta. Pisagor teoremine de eşek davası dendiğini hatırlayanlar çıkacaktır. Kadının davacı, mübaşirin tanık olduğu mahkemenin kararına adalet mi denir diye soruyor Ziya Paşa. Kadı ola davacı ve muhzır dahi şahit. Ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet? Oysa mahkeme davalara bakmak, suçluları cezalandırmak ve adaleti yerine getirmekle görevli, hakim veya hakimlerin başkanlığındaki kurul ve bu kurulun yargı görevini yerine getirdiği yer, yargı yeri, davayla karıştırmamak gerek. Burada da bir atasözümüzü hatırlayalım. Mahkeme kadıya mülk değil, yani hiçbir kimse bulunduğu kamu hizmetinde ömrünün sonuna kadar kalamaz demiş atalarımız. Şimdi de duruşmaya bir göz atalım. Duruşma, bir davanın hakim tarafından belli bir yer ve zamanda tarafların da hazır bulunacağı şekilde ele alınma evresi. Mahkeme, bir dahaki duruşmaya polis marifetiyle getirilecek. Aman aman, mahkemelerden, duruşmalardan, davalardan uzak bir ömür dilerim hepinize.
3: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Hafta genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul açık, rüzgar orta kuvvette. Sıcaklık cumaya kadar 28-30 derecelerde seyredecek. Ankara açık 30, İzmir 35, Bursa 33 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık 36 derece. Marmara güneşli, Poyraz orta hızla. Edirne 34, Sakarya 30, Balıkesir 32 derece. Gece sıcaklığı Kayseri'de 13 dereceye iniyor. Ege'de sıcaklık yeniden yükseliyor. Kariyer çok sert değil. Manisa 36, Muğla 35, Denizli 37 derece. Ege'de sıcaklık yeniden yükseliyor. Karayel çok sert değil. Manisa 36, Muğla 35, Denizli 37 derece. Akdeniz'de hava sakin, rüzgar karadan kuru esiyor. Adana 35, Mersin 33 derece. Karadeniz'de, Rize ve Artvin'de yağmur hala kuvvetli. Batı Karadeniz açık, Bolu 28 derece. Doğu Anadolu'da Kars-Ardahan kesiminde yağmur daha şiddetli. Erzurum 24, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da rüzgar sakin. Gaziantep 34, Diyarbakır 36 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: reklam. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: NTV Radyo.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 oldu. NTV'de Öğle Bülten'in kuşağında ikinci saat dilimiyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktaracağız. Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinden yeni bir fotoğraf geldi. O fotoğrafı paylaşarak başlayalım bültene. Zirvenin marjında objektifleri de dikkat çeken bir kare yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ile birlikte görüntülendi. Üç lider. Üç liderin kısa süreli sohbeti kameralara yansıdı. Erdoğan'ın Putin'le önümüzdeki dakikalarda kapsamlı bir ikili görüşme gerçekleştirmesi de bekleniyor. Görüşmede bölgesel krizlerin yanı sıra Türkiye-Rusya ilişkilerinin de ele alınacağı belirtiliyor. Tekrar edelim. Fotoğraf Bişkek'ten Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi marjında 3 lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko aynı karede bir kanepeye oturmuş sohbet ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lukashenko'nun koluna elini koyduğu samimi bir ortam diyebiliriz sohbet için. Bu sohbetten sonra zirve içerisinde konuşmalar yapıldı. Liderler zirvesi sona erdi. Zirve devam ediyor ama en azından liderlerin konuşmaları sona erdi. Artık ikili görüşmelere bakıyoruz. Önümüzdeki dakikalarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Hem bölgesel konular, bölgesel krizler hem de iki ülke ilişkileri o görüşmenin başlıkları arasında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde dünya liderlerine seslendi. Teşkilatı Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak nitelendiren Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirilen ittifakın bölge için önemine dikkat çekti. Liderleri Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek COP31 iklim değişikliği zirvesine davet etti.
1: Şangay İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir. İklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim.
0: Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in ev sahipliği yaptığı Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi Amerikan basınında gündeminde. New York Times gazetesine göre zirve Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik savaşının sınırlarını gösteriyor.
2: Şangay İşbirliği Örgütü, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te toplandı. Zirve Ukrayna ve İran'da savaşlar sürerken, Çin, Rusya ve

0: dışı ülkelerin lideri olarak imajını parlatmak istediğine vurgu yapıldı. Gazeteye göre zirve Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik savaşının sınırlarını gösteriyor. New York Times, Rusya'nın da İran'ın da Çin'e kritik derecede bağımlı olduğunu yazdı. Pekin'in Batı'nın izole etme çabalarına karşı hem Moskova'ya hem Tahran'a ekonomik can simidi uzattığına dikkat çekti. Çin ekonomik gücünü Washington'ı hayal kırıklığına uğratacak şekilde kullandı denildi. Gazeteye göre savaşlarda Çin'in nüfuzu artsa da onun da gücünün sınırları var. Şangay İşbirliği Örgütü kısmen güvenlik yapılanması olsa da Pekin'in İran'ı ya da Rusya'yı korumak için asker göndermek gibi niyeti yok. Analistlere göre Çin, savaşları Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünün azalmasının nedeni olarak görüyor. Bu nedenle savaşlara karışmak istemiyor. Ancak savaşta kullanılacak teknolojiyi sağlamaya ve ticareti artırmaya istekli. Şi'de Putin'in ikili görüşmesinde Çin lideri iki ülke arasındaki ilişkilerde daha parlak yarınlardan söz etti. Çin'le Rusya arasındaki ilişkiler Batı'nın yaptırımları nedeniyle giderek tek taraflı hale gelmeye başladı. Denge Pekin'de yine bozuluyor.
1: Girne açıklarında yaşanan gemi faciası sonrası bölgede arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp 20 kişiyi arayan kurtarma gemisi TCG Işın son teknolojiyle donatılmış durumda. Geminin komutanı binbaşı Ulaş Cesur, öncelikli hedeflerinin enkazın yerinin tespit edilmesi olduğunu söyledi.
2: TCG Işın tamamen yerli ve milli imkanlarla İstanbul'da inşa edilerek 2017 yılında hizmete girmiş son teknoloji sistem, cihazlar ve birinci sınıf dalgıç özel istihdamlı personelle her türlü arama ve kurtarma görevini icra eden bir kurtarma gemisidir. Komutanlığımız üzerine konuştuğu 1000 metre kurtarma sistemleri, 365 metreye dalabilen atmosferik dalış sistemi ve 91 metreye kadar insanlı dalışlarla kurtarma faaliyetlerini icra etmektedir. TCG Işın sadece Mavi Vatan'ın sınırlarında görev yapmakla kalmayıp aynı zamanda uluslararası tatbikat ve görevlerde iştirak etmekte. İştirak ettiği tatbikat ve görevlerde sistem cihazları ve yetenekleriyle ön plana çıkmaktadır. Bu görevdeki amacımız Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir. Batık teşhis edildikten sonra kurtarma faaliyetleri için ciddi kabul edilebilecek 500 metre gibi bir derinlikte uzaktan kumandalı sualtı aracımızla detaylı arama ve inceleme faaliyetine başlanacaktır.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide hayatını kaybedenler arasında İstanbul'da görev yapan uzman jandarma çavuş Fahri Ateş'in de bulunduğu öğrenildi. Ateş, eşi ve 4 yaşındaki çocuğunu kurtardı ama kendisi hayatını kaybetti.
0: Eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla Girne'de alabora olan gemideydi. Önce çocuğu ve eşini kurtardı. Can yeleği bulmak için geminin alt bölümüne gitti ancak yukarı çıkamadı. Uzman jandarma çavuş Fahri Ateş hayatını kaybetti. Fahri Ateş İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapıyordu. Ateş, eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte tatil amacıyla Kıbrıs'a gitmişti. Aile dönüş yolunda feribotun alabora olmasıyla denize düştü. Fahri Ateş, kaza sırasında önce eşi ve çocuğunun güvenliğini sağlamak için mücadele etti. Ailesini kurtarmayı başaran Ateş, eşiyle çocuğuna can yeleği bulmak amacıyla geminin alt bölümüne indi ancak bir daha yukarı çıkamadı. Kazadan sağ kurtarılan Ateş'in eşi ve çocuğunun hastanede tedavisi sürüyor. Kazada şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi ise hala kayıp. Hayatını kaybedenlerin Nihat Bağdiyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer ve Nurcan Hilaloğlu olduğu belirtildi.
1: Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan 10 kişiden biri daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Soruşturmanın 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden dönemin polis dalgıcı Gürkan Gürdal dün tutuklanmıştı. 2 kişi ise serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 7

0: kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri daha tutuklandı. 6 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Soruşturma kapsamında eski vali Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 29 kişi tutuklanmıştı. Böylece tutuklu sayısı 30'a yükselmiş oldu. İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, paketlemede kullanılan pres makinesi, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfekle yüklü miktarda para ele geçirildi. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İstanbul genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin Zula olarak kullandıkları belirlenen 9 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturmanın genişleyerek devam ettiği belirtildi. Yeni yargı yılıyla birlikte yargıda yeni bir uygulama başladı. 135 Alo Adalet hattının pilot uygulaması başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek uygulamayla 5 yılı aşan dava dosyalarıyla 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuru yapabileceğini söyledi.
1: Yargılamaların makul sürede tamamlanması için yeni adımlar atıyoruz. Bu anlayışla Alo Adalet 135 hattını hayata geçiriyoruz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu çağrı merkezi, Ankara Batı, Kayseri ve İzmir adliyelerinde pilot olarak uygulanmaya başlandı. Kısa süre içerisinde tüm yurtta kullanılması planlanıyor. Yeni uygulamayla 5 yılı aşan dava dosyalarıyla 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için Alo Adalet hattına başvuru yapılabilecek. Alo Adalet 135 hattının amacı uzun süren dosyaların takibini sağlamak ve yargılama süreçlerini hızlandırmak.
1: Vatandaşlarımızın adalete daha kolay ulaşmasını temel önceliğimiz görüyoruz.
3: Vatandaşlar Alo Adalet 135 hattını aradığında önce yapay zeka karşılayacak onları. Dosya numarasını, kimlik bilgilerini girdikten sonra eğer eşleşme sağlanırsa işte buradaki çağrı merkezine aktarılacak. Talep alınacak ve alınan o taleple dosyanın neden geciktiği sorusuna yanıt aranacak.
2: Hat üzerinden ilk derece mahkemeleriyle bölge adliye ve idare mahkemelerinde dava ve soruşturma dosyaları sorgulanabilecek. Dava dosyalarının sonuçları ilgili kişinin cep telefonuna kısa mesajla gönderilecek. Soruşturma dosyalarında ise gizlilik nedeniyle sadece talep alınmıştır bilgilendirmesi yapılacak. Başvuru süreci UYAP Vatandaş Portalı üzerinden de takip edilebilecek.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eylül ayı mesleki çalışma programında öğretmenlere seslendi. Bakan Tekin, yeni eğitim öğretim yılında okullarda güvenlik önlemlerinin artacağını söyledi.
4: Vatanına aidiyet duyan, beraber yaşamanın icaplarını gözeten ve müşterek geleceğimize sahip çıkan nesiller yetiştirmek istiyoruz. Yeni eğitim öğretim yılına hazırlanırken üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir diğer mesele okullarımızdaki huzur ve güven ortamıdır. Bir çocuğun zihnini öğrenmeye açabilmesi için önce kendisini emniyette hissetmesi gerekir. Bu sebeple okulun güvenliğini eğitimin asli şartlarından birisi olarak görüyoruz. Okullarımızın ve çevresinin güvenliği konusunda gerekli bütün tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını, muhtemel risklerin önceden tespit edilmesini ve en küçük bir ihmal alanının dahi oluşmamasını istiyoruz.
0: Motosiklet sayısı 5 yılda %102,4 arttı. Motosikletliler çok sayıda trafik kazasına karışıyor. Verilere göre her gün 5 kişi bu nedenle hayatını kaybediyor. İçişleri Bakanlığı denetimleri sıklaştırmaya hazırlanıyor.
2: İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre trafikte her 2 kazadan birine motosikletler karışıyor. Motosiklet sayısı 5 yılda %102,4 arttı. yetersiz sürücü eğitimi, hız ve kırmızı ışık ihlalleri, şerit ihlalleri ve yaya yollarının kullanılması kazaların başlıca sebepleri arasında. Bunun önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı'nda motosiklet denetimleri eylem planı değerlendirme toplantısı yapıldı.
5: Can kayıplarını %50 azaltma hedefi hepimiz açısından büyük bir sorumluluktur.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi denetimlerin artacağı mesajını verdi.
6: Denetimin amacı ceza yazmak değil, kural ihlalini önlemek, kazayı önlemek ve insanımızın hayatını korumaktır. 2026 yılında denetim sayımız güçlü biçimde devam ederken bazı önemli ihlal kalemlerinde işlem sayılarının gerilemesi doğru denetim ve caydırıcılık anlayışının davranış değişikliğine dönüşebileceğini göstermektedir. Bununla beraber kazalardaki hız, geçiş önceliği, şerit değiştirme ve arkadan çarpma kaynaklı riskler bize daha kat etmemiz gereken mesafe olduğunu da açıkça göstermektedir.
2: Çiftçi 2026-2027 döneminde motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik mücadeleyi daha ileri bir aşamaya taşıyacakları da belirtti. Eğitim, kampanya, denetim ve mevzuat alanlarında birbirini tamamlayan bir sistem kuruyoruz ifadelerini kullandı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinde lider eşleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan, ziyareti ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım da yaptı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'da lider eşleriyle görüştü. Emine Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları açılış töreniyle Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Burada Aygül Japarova'nın davetiyle Ada Arça Enesai Devlet Konuk Evi'ne geçti. Lider eşleriyle bir araya geldi. Programda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in eşi Peng Liyuan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'da yer aldı. Lider eşleri konuk evinin parkında yürüyüş yaptı. Ardından Kırgız çadırında geleneksel kıyafetler giyen çocukların ve gençlerin Kırgızistan'a özgü enstrümanlarla verdiği konseri izledi. Aile fotoğrafı çektiren lider eşleri daha sonra Kırgızistan'a özgü el sanatlarının yer aldığı etnik sergiyi gezdi. Lider eşleri, Kırgız kültürüne ait keçe işlemeleri, halı ve kilimler, el işçiliği ürünleri ve kumaşlarla kıyafetleri yakından inceledi. Kırgız kültüründe önemli yere sahip olan kartalları ve geleneksel av köpeği tayganları sevip fotoğraf çektirdi. NSA'yı kabul evine geçen lider eşlerini Kırgız çocuklar kapıda karşıladı. Lider eşleri burada çocuk topluluklarının hazırladığı konseri ve halk danslarını izledi. Emine Erdoğan, Bişkek'teki programına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım da yaptı. Bişkek'te lider eşleriyle birlikte Kırgızistan'a özgü el sanatlarından oluşan sergiyi ziyaret ettiklerini söyleyen Erdoğan, maharetli enlerde şekillenen her eseri yakından inceleyerek Kırgız kültürünün estetik anlayışını ve ustalığını yansıtan özgün örnekleri tanıdık ifadelerini kullandı.
0: Türkiye, ayda kalıcı olmayı amaçlayan ve bu keşif faaliyetlerinin barışçıl ve şeffaf olarak yürütülmesini belirleyen Artemis anlaşmalarına imza attı. NASA'nın Washington'daki merkezinde düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç katıldı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı da ekipte yer aldı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Artemis programı ayda uzun vadede kalıcı olma ve Mars'a insan gönderme hedefiyle yola çıktı. Bu keşfin barışçıl, şeffaf ve uluslararası hukuka uygun yapılmasını sağlamak için oluşturulan ilkeler bütününe, yani Artemis Anlaşması'na Türkiye de imza attı. Washington'daki imza törenine NASA yöneticisi Jared Isaacman, Dışişleri Bakan Yardımcısı Connor Tomlinson'la Türkiye'yi temsil eden de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç katıldı.
7: Başkent Washington'daki NASA Genel Merkezi'nde yapılan törenle Türkiye Artemis anlaşmalarına imza atan 71. ülke oldu. Bu anlaşmanın bir parçası olmak Türkiye'nin gelecekte oluşabilecek uzay ekonomisi kurallarının ve teknolojik altyapısının da dışında kalmamasını sağlayacak.
2: Artemis anlaşmaları uzay kaynaklarının kullanımı, uzay araçlarının güvenliği, bilimsel ve teknik bilgilerin paylaşılması gibi unsurları da kapsıyor.
8: In humanity's future beyond Earth.
9: NASA merkezinde ülkemizin Artemis anlaşmalarına katılımına yönelik anlaşmayı imzaladık. Tabii Türkiye özellikle son yıllarda uzay alanında ileri teknoloji geliştiren, üreten, geliştirdiği teknolojileri rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen ve böylelikle milli teknoloji hamlesini başarıyla hayata geçiren bir ülke oldu.
2: NASA'nın internet sitesinde yer alan haberde de Türkiye'nin insanlı uzay uçuşlarında son dönemde elde ettiği başarıların uzay keşfi konusundaki taahhüdünü gösterdiği vurgulandı. 2027'de Türkiye Uzay Ajansı liderliğinde ilk milli ay araştırma misyonunu başlatacak olan Türkiye, Ekim ayında Antalya'da Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak.
10: NTV Radyo.
11: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
12: Ege ve Akdeniz'de yüksek sıcaklık ve kuru rüzgar orman yangını riskini artırıyor. Açık alanlarda dikkatli olunmalı. Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olan yağışlar, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Özellikle Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevresinde kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunmalı.
11: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
10: Reklam. Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.

0: Paramparam parampara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan parampara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Trendyol Süper Lig'de 3. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Beşiktaş Dolmabahçe'de farklı galip geldi. Siyah beyazlar yeni transferi Dušan Vlahović'in hat-trick yaptığı maçta Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 yendi.
9: Beşiktaş 3 puanı 6 golle elde etti. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti.
10: Galip geldiğimiz için mutluyuz. Vlahović için yönetime çok ısrarcı oldum. Umarım böyle oynamayı sürdürür. Lig uzun bir maraton. Çok çalışıyoruz ve çalıştıkça daha da gelişeceğiz. İyi performansımızı sürdürerek gelişimimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz.
9: Siyah beyazlılarda yeni transfer Dušan Vlahović hat-trick yaparken Černý, Murillo ve İlhan Fakılı da fileleri sarsmayı başardı. Konuk ekibin gollerini ise Diomandi ve Mahmiç kaydetti.
11: Kazanmayı hak ettik. Üst üste iki yenilginin ardından bu maça çıktık. Hiç mutlu değildik. Önümüzde Fenerbahçe derbisi var. Oraya pozitif gideceğiz. Derbide galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
9: Tüpraş stadını dolduran taraftarlar binlerce Türk bayrağıyla Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı. 5 yıl 8 ay sonra ilk kez bir maçta 6 gol sevinci yaşayan Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasını 6 puanla 3. sırada tamamladı. Siyah beyazlılar önümüzdeki hafta derbi maçına çıkacak. Beşiktaş aynı puanı paylaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye cumartesi günü konuk olacak.
8: Trabzonspor öne geçtiği maçta son dakika golünü engel olamadı. Bordo Maviler, Ahmet Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildi.
9: Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor'dan 3 puanı son dakikada gelen golle aldı. Diyarbakır temsilcisi yenik duruma düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı.
10: Hak edilmiş bir galibiyetti. Sahaya kaliteli bir futbol yansıttığımız için mutluyuz. Onana çok fazla kurtarış yaptı. Geçen haftanın ardından iyi bir reaksiyon verdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
9: Bordo Mavililer 11. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle öne geçti. Ahmet Sportif Faaliyetler'in galibiyet gollerini 45+5'te Yirasor ve 90. dakikada Gift Orban kaydetti.
12: Bizden çok daha fazla iyi oynadılar. Çok daha fazla istekliydiler. Onlar tabii hak ettiler. Bugün biz beklediğimiz bu süreçten sonra beklediğim açıkçası reaksiyon olmadı.
9: Trabzonspor'da sakatlık geçiren Savioğlu mücadeleyi tamamlayamadı. Bordo Mavililer 3. haftayı 4 puanla tamamlarken ev sahibi ekibin puanı 6'ya yükseldi. Trabzonspor bir sonraki maçında Gençler Birliği'ni konuk edecek. Ahmet Sportif Faaliyetler ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
8: Juventus forması giyen Kenan Yıldız ameliyat edildi. Milli futbolcu Serie A'nın açılış haftasındaki Frosinone maçında sakatlandı. Torino temsilcisi 21 yaşındaki futbolcunun sol ayak kemiğindeki kırık nedeniyle operasyon geçirdiğini duyurdu. Milli futbolcunun sahalardan 3 ay uzak kalması bekleniyor. Kenan Yıldız bu süreçte A milli takımın Uluslar Ligi'nde oynayacağı Fransa, Belçika ve İtalya maçında süre alamayacak. Lionel Messi, Arjantin milli takımını bıraktığını açıkladı. 39 yaşındaki Yıldız futbolcu kararını, "Arjantinli olmaktan gurur duymamız için tüm benliğimi ortaya koydum" sözleriyle duyurdu.
4: Lionel Messi başarıdan başarıya koştuğu Arjantin milli takım formasına veda etti. Futbolun yaşayan efsanesi milli takımı bıraktığını açıkladı. 39 yaşındaki Yıldız futbolcu emeklilik kararını sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı bir mektupla kamuoyuna duyurdu.
9: "Milli formaya unutulmaz anılarla veda ediyorum. Size ve takım arkadaşlarıma rüya gibi anlar yaşatmış olmanın verdiği huzur ve gururla ayrılıyorum. Bunu hepinizle birlikte yaşamak inanılmazdı. Sizi seviyorum. Beni Arjantinli yaptığı için Tanrı'ya teşekkür ederim."
4: Veda mektubunu 2026 Dünya Kupası finalinden 2 gün sonra kaleme aldığını söyleyen Messi, babasının kaybının ardından kararından daha da emin olduğunu belirtti.
9: "Bu kararı alırken içim acıdı ve hala da acıyor. Ancak emeklilik için doğru zamanda olduğumu düşünüyorum. Bu sözleri 21 Temmuz'da finalden 2 gün sonra yazdım. Bugün babamın başına gelenlerden sonra kararımdan daha da eminim. Arjantin için sadece kupalar kazandığımız son yıllarda değil, öncesinde de her şeyimi verdim. Arjantinli olmaktan gurur duymanız için tüm benliğimi ortaya koydum. Stadyumda sizlerin sesini duymayı çok özleyeceğim ama artık ben de sizden biriyim. İyi ve kötü zamanlarda Arjantin'i hep destekleyeceğim."
4: 2005 yılında sırtına ilk kez geçirdiği Arjantin formasıyla 207 maçta mücadele eden Messi, 125 gol atıp 68 kez de asist yaptı. Yıldız futbolcu 2016 Kupa Amerika finalinde Şili'ye kaybetmelerinin ardından da milli takımdan emekli olduğunu açıklamıştı. Devamında Arjantin formasına geri dönen Messi, 2021 ve 2024'te Kupa Amerika, 2022'de ise Dünya Kupası şampiyonu olan tangocuların takım kaptanlığını üstlendi. Arjantin milli takımı yaşayan efsanesine, "Bize hayatımızın en güzel yolculuğunu yaşattığın için teşekkür ederiz kaptan" sözleriyle veda etti.
8: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. Senelerden spor salonunda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak. Sultanlar A grubunu 4 galibiyet ve 1 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Azerbaycan ise C grubunu 3 galibiyetle 3. sırada bitirdi. Milliler turu geçmesi halinde Belçika-Almanya eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak. 12 dev adam deplasmanda karşılaştığı İzlanda'yı 37 sayı farkla yendi. Eleme grubunda 8'de 8 yapan milliler 2007 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. İkinci eleme turu I grubu maçında parkeye çıkan 12 dev adam devre arasına 60-37 üstün girdiği karşılaşmadan 110-73 galip ayrıldı. Millilerde Cedi Osman ve Onur Alp Bitim 17'şer sayıyla öne çıktı. Ergin Ataman'ın öğrencileri eleme grubunun kalan 4 maçında sırasıyla İtalya, İzlanda, Litvanya ve yine İtalya ile karşılaşacak. FIBA 2027 Dünya Kupası 27 Ağustos 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: Tek reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
3: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. İşverenlerin çalışanlarla ilgili en temel yükümlülüklerinden biri her çalışan için bir özlük dosyası düzenlemektir. Uygulamada ise bu yükümlülük çoğu zaman işe girerken mümkün olduğunca fazla belge toplamak şeklinde anlaşılır. Kimlik fotokopisinden nüfus kayıt örneğine, kan grubu kartından adli sicil kaydına, aile bireylerinin kimlik bilgilerinden evlilik cüzdanına kadar uzanan oldukça geniş dosyalar hazırlanıyor. Oysa günümüzde doğru soru, özlük dosyasında ne kadar çok belge bulundurabiliriz değil, çalışma ilişkisi bakımından gerçekten hangi bilgilere ihtiyaç duyuyoruz olmalıdır. Çünkü özlük dosyası sadece iş hukukunun değil, kişisel verilerin korunması hukukunun da konusudur. Bizim iş kanunumuzda, ki bu kanunumuzun 75. maddesine göre işveren, çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenlemek zorundadır. Bu dosyada işçinin kimlik bilgilerinin yanı sıra iş kanunu ve diğer kanunlar gereğince düzenlenmesi gereken belge ve kayıtların saklanması gerekir. Ancak kanunda bütün işyerleri ve bütün çalışanlar için geçerli, sınırlı ve tek tip belge listesi bulunmuyor. Dosyanın içeriği yapılan işe, iş yerinin tehlike sınıfına, çalışanın görevine, iş sözleşmesinin türüne ve özel mevzuattan doğan yükümlülüklere göre değişiyor. Dolayısıyla bir belgenin bazı çalışanlar için gerekli olması, o belgenin bütün çalışanlardan istenebileceği anlamına gelmiyor. Örneğin sürücü belgesi şoför olarak çalışan bir kişi bakımından gerekli olabilir. Ancak masa başında görev yapan bütün çalışanlardan sürücü belgesi fotokopisi alınmasının iş ilişkisiyle bağlantısını açıklamak elbette kolay değildir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey. NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.

0: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Eylül ayı başladı. Bugün 1 Eylül. Eylül'le birlikte yoğun bir veri gündemi de bizi bekliyor. Bu hafta enflasyonla başlıyoruz. İstanbul'un Ağustos ayı enflasyonu belli oldu. %1,66 olarak açıklandı. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre Ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi aylık artışı %1,66 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %34,96 oldu. TÜİK, Türkiye geneli için enflasyon rakamlarını Perşembe günü açıklayacak. Anadolu Ajansı'nın anketine katılan ekonomistlerin aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması %1,86, tahminler %1,25 ile %2,10 arasında değişiyor. Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı da belli oldu. Ağustos ayı için açlık sınırı 37 bin lirayı aştı. Türk İş verilerine göre Ağustos'ta 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 37.388 lira, yoksulluk sınırı ise 121.786 lira oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 48.305 liraya yükseldi. Gıda harcamasında aylık artış %1,21, yıllık artış %37,90 olarak gerçekleşti. Her ayın ilk günü olduğu gibi Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Ağustos ayı market fiyatları araştırması da yayımlandı. Buna göre geçen ay hem markette hem de üreticide fiyatı en çok artan ürün yumurta oldu. Üreticide ise yumurtayla marulun fiyatında artış var.
1: Ağustos ayında markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürün yumurta oldu. Üretici ve market arasında en yüksek fiyat farkı ise %748'de limonda göründü. Bu veriler Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Ağustos ayı market araştırmasında. Araştırmaya göre Ağustos'ta markette 37 ürünün 19'unda fiyat arttı. 18 ürünün fiyatı düştü. Fiyatı en fazla artan ürün %37,8'de yumurta olurken onu %19'da yeşil fasulye ve %11'de yeşil soğan takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise %34,2 ile sivri biber oldu. Geçtiğimiz ay üreticide 29 ürünün 9'unda fiyatlar artarken 13'ünde fiyatlar düştü.
0: Bir canlı yayına döneceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Trabzon raylı sistem hattı temel atma töreninde konuşuyor.
2: İlk kazmasını Karayolları Şehir Hastanesi Uzunkum, Avnaker Stadı, Millet Bahçesi olmak üzere bakın tam 4 yerde aynı anda 16 kilometrelik bir projede 4 yerde temel atarak ilk kazmayı inşallah vuruyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediye'mizle birlikte şehrimizin geleceğine, hemşerilerimizin konforuna ve yaşam kalitesine yapılan büyük bir yatırımı Allah'ın izniyle hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Trabzon'umuza bugüne kadar birçok ulaşım ve altyapı yatırımını hayata geçirdik. Bölünmüş yollarımız, tünellerimiz, kavşaklarımız, yeni havalimanı çalışmalarımızla inşallah Trabzon'u her geçen gün daha erişebilir, daha yaşanabilir bir şehir haline getirdik, getiriyoruz. Ancak bugün Trabzon'un ilk raylı sistem projesiyle Trabzon'da kent içi ulaşımı da yeni bir çağla, yeni bir bakış açısıyla inşallah kucaklaştırıyoruz. Değerli hemşehrilerim, Trabzon raylı sistem hattımızın Akçaabat ilçe sınırlarındaki Karayolları Bölge Müdürlüğümüzden başlayarak Trabzon Havalimanı'na kadar uzanacak bir sistem. Esasında bir metro hattından bahsediyoruz. Şöyle sayacak olursak değerli kardeşlerim, Karayolları, Şehir Hastanesi, Trabzon Spor Stadyumu, Bayındırlık İskan, Beşirli, Orman İşletme Müdürlüğü, Tanjant, İnönü, Atapark, Pazarkapı, Meydan Parkı, Terminal, Sanayi, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı olmak üzere toplam 16 istasyon yer alacak, hizmet edecek. Böylece şehir hastanesinden havalimanına, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Şenol Güneş Spor Kompleksine, Forum AVM'den şehir merkezine kadar hemşerilerimizin en yoğun kullandığı yaşam, eğitim, sağlık, spor ve ulaşım noktalarını tek bir raylı sistem hattı üzerinde buluşturuyoruz. Karayollar istasyonundan başlayıp havalimanımıza ulaşan güzergahımızın tamamı, değerli kardeşlerim bakın burası çok önemli, hepsi çok önemli de bu da önemli, sadece 26 dakikada kat edilebilecek. 26 dakikada. Ortalama 80 kilometre saat hızla inşallah işletmiş olacağız burayı. Hattımız tamamlandığında 30 kişilik araçlarımızla günlük 150 bin hemşerimize hizmet verebileceğiz. Değerli hemşerilerim, bu hattımız sadece kilometrelerden, istasyonlardan, rakamlardan ibaret değildir. Bu hat Trabzon'un kalbinde akan bir nefes. Şehirle insanımız arasında kurulan yeni bir bağ olacaktır. Düşünün bir kere değerli kardeşlerim. Şöyle bir düşünelim. İstanbul'dan, Ankara'dan, Avrupa'dan, dünyanın her tarafından, her neresinden olursa olsun memleket hasretiyle uçağa atlayan bir kardeşimiz, bir Trabzonsporlumuz havalimanında valizini alır almaz dakikalar içerisinde bordo mavi tezahüratlarının yankılandığı Şenol Güneş kompleksinin tribününe ulaşmış olacak değerli kardeşlerim. Çünkü bu hat sadece bir ulaşım aracı değil. O maç coşkusunu, o takım sevgisini, o hemşeri bağını en hızlı ve en konforlu taşıyan bir köprü, bir tünel, bir metro olacak inşallah. Düşünün, bir amcamız ya da bir teyzemiz elinde bir demet taze çiçek, gönlünde dualarla evladının, torunun, kardeşinin ya da komşusunun yattığı şehir hastanesine çok daha sakin, konforlu ve hızlı bir şekilde varma imkanına sahip olacak.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın Trabzon'daki konuşmasının bir bölümü geldi ekrana. Devam edelim. Şimdi enflasyondan bahsediyoruz. Özellikle gıda fiyatları üzerinde şu aralar çok etkili olan bir takım faktörler var. Bunlardan bir tanesi savaş elbette. Hem Rusya-Ukrayna savaşı hem İran savaşı ticaret akışını bozdu. Diğer yandan hava koşulları da bozuldu. Tüm bunlar bir araya gelince tarımsal emtia fiyatlarında bir tırmanış gördük. 14 yılın en sert yükselişi takip ediliyor.
1: Tarımsal emtiada fiyatlar tarihi yükseliş yaşıyor. Savaşın ticaret yollarını bozması, aşırı hava koşullarının üretimi tehdit etmesi, tarımsal emtiada dengeleri değiştirdi. Fiyatlar yalnızca Ağustos ayında %13 yükseldi. Bu aynı zamanda 2012'den bu yana kaydedilen en sert artış oldu.
3: Dünyada artan bir sıcaklık rejimi, büyük bir kuraklık ve bununla beraber tabii ki ülkeler arasındaki savaşın etkisi tarımsal güvenilirliği, gıda güvenilirliğini zora soktu. Türkiye bu konuda oldukça iyi bir koşul elde etti. Gerek yağışlarımızın geçen yıllara göre %120'ye varan artışlarla yükselmesi, gerekse Türkiye'nin bütün bölgelerinde kuraklığın bu yıl olmaması tarımsal verimi arttırdı.
1: Karadeniz'de tahıl ticaretinin durma noktasına gelmesi, Hürmüz Boğazı'nda devam eden sorunla iklimsel faktörlerden oluşan arz ve tedarike yönelik belirsizlik fiyatları tehdit eden en büyük unsur konumunda. Buğday fiyatları son dönemde 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Şeker ve kakao fiyatları da Ağustos'ta yaklaşık %20 yükseldi. New York'ta işlem gören şeker vadeli kontratları Ağustos'ta yaklaşık %20 yükseldi. Bu 2015'ten bu yana görülen en güçlü aylık artış oldu.
0: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç'ten bankalara kredi faizlerini aşağı çekme çağrısı geldi. Avdagiç, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde %2,3 büyüdüğünü belirterek, İTO olarak büyümenin sadece hızına değil hangi sektörlerden geldiğine de baktıklarını ifade etti. Yatırım iştahında belirgin bir yavaşlamanın söz konusu olduğunu belirten İTO Başkanı, bu tablo maliyetlerin reel sektör üzerindeki baskısını açıkça ortaya koyuyor. Bu noktada bankaların kredi faizlerini Merkez Bankası'nın 300 baz puanlık indirimine paralel olarak bu hafta aşağı çekeceği açıklamalarının hızla gerçekleşmesini bekliyoruz dedi. BBVA Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Banka ekonomistleri sıkı duruşun sürmesini bekliyor. Ekonomistler Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte beklentilerin altında büyümesine rağmen 2026 büyüme tahminini %3'te tuttu. Orta Doğu'daki çatışmaları büyüme görünümü açısından temel aşağı yönlü risk olarak gösterdi. Kurum enflasyon görünümündeki zorluklar nedeniyle Merkez Bankası'nın bundan sonraki dönemde ihtiyatlı duruşunu korumasını bekliyor. Büyüme ve enflasyon hesapları yapılırken bir yandan da tabii gözler ekonomik verilerde. Ekonomideki büyümenin öncü göstergesi sayılabilecek verilerden bir tanesi de bugün açıklandı. İSO'nun imalat sanayi endeksi son 3 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Temmuz ayındaki 47,7 düzeyinden sınırlı bir artışla Ağustos'ta 48,1'e yükseldi. Orta Doğu'daki savaş geniş bir ölçüye yayılan belirsizliğe bağlı olarak Ağustos ayında da talebin zayıf seyretmesine yol açtı ve imalat sektörünün performansını baskılamaya devam etti. Bunun sonucunda hem toplam hem yeni siparişler hem de yeni ihracat siparişlerinde yavaşlama izlendi. Öte yandan her iki göstergedeki düşüş de Temmuz ayına kıyasla daha sınırlı gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı da önümüzdeki 3 ay için yani Eylül, Ekim ve Kasım ayları için borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre hazine söz konusu dönemde 828,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 801,4 milyar liralık iç borçlanma yapacak. Bu dönemde 12 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 4 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak. Eylül'de yaklaşık 343 milyar lira, Ekim'de 587 milyar lira ve Kasım'da 165 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 266 milyar lirası da dış borç servisinden oluşacak. Gelişmeler böyle. Piyasalara hemen bir bakalım. Piyasalarda belirsizlik hakim. Hem savaşa bağlı gelişmeler hem de yüksek faiz endişeleri piyasaları dalgalandırmaya, baskılamaya devam ediyor. Savaşla ilgili tarafa bakarsak bu hafta son günlerde gelen haber akışı biraz daha olumsuz. Her iki ülkede karşılıklı saldırılarını devam ettiriyorlar. Söylemler sert. Ancak bir yandan da müzakere sürecine ilişkin diplomatik çabalar da devam ediyor. Bu yüzden de gözler gelen haber akışında. Tabii ki yüksek faiz, doların gücünü koruması, bunlar piyasaları da özellikle tahvil faizleri cephesi piyasaları da fiyatlamalarda etkileyen faktörlerin başında geliyor. İçeride ise baktığımız zaman tüm bunlara ek olarak yine enflasyon hesabı, borsaya özel olarak yapılan son düzenlemeler, bunların hepsi piyasa üzerinde etkili. Şimdi Borsa İstanbul'dan başlarsak güne hızlı bir yükselişle başladı ancak sonrasında negatife döndü. Şu anda %0,25 civarı bir düşüş var. 14.300 puanda endeks. Ağustos ayı özelinde bakıldığında %6 civarında kazandırdığını görüyoruz BIST 100 endeksinin. Dolar kurunda ya fiyata yükseliş devam ediyor. 48 lira 26 kuruştu dün. Bugün 48.27'lerde çok yatay bir görünüm var. Euro ise yine 56 lira sınırında işlem görmekte. Yüksek faiz endişesi dedik. Körfez'de yeniden başlayan çatışmalar dedik. Tüm bunlar tabii en çok altını etkiliyor. Ons altın bugüne düşüşle başlamıştı. Şu anki görünüm yatay diyebiliriz. Ve tabii ons altına bağlı olarak içerideki gram ve çeyrek fiyatları da etkilenmekte. Petrole bakarsak Körfez'deki saldırılar yine petrolü yukarı yönde etkiledi. Bugün iki süper tankerin vurulması gerilimi daha da artırdı ve Brent petrol 92 doların üzerine çıktı. Son olarak gram altının 6800 liralı seviyelerde, çeyrek altının da 11.100 lira civarında olduğunu söyleyerek piyasalar kısmını kapatalım. Ve bir başka önemli haber, yerli otomobil TOGG'un ortaklık yapısı değişiyor. Vestel ve Anadolu grubu holding paylarını satacak, Türkiye Varlık Fonu ise yeni ortak olacak. Reuters haber ajansının haberine göre Türkiye Varlık Fonu elektrikli otomobil üreticisi TOGG'a yeni ortak olarak girmeye hazırlanıyor. Şirket ortaklarından Vestel ve Anadolu grubu holding ise paylarını diğer hissedarlara satarak ortaklıktan çıkmayı düşünüyor. Söz konusu hisselerin bir kısmını da Türkiye Varlık Fonu, bir kısmını da Turkcell alacak. Bu konuyla ilgili haber üzerine şirketler kamuyu aydınlatma platformuna bir açıklama yaptı. Çünkü bu şirketler, yani Vestel, Anadolu Holding ve Turkcell, halka açık şirketler. İşte bu yüzden bugün kapa bir açıklama geldi. Görüşmelerin sürdüğü ancak kesinleşen bir karar olmadığı belirtildi.

0: Bien.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek

0: Be.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
5: Evlenmeye niyetim yok.
6: Bunlar çok zengin ha. Ve
7: Mehmet'imiz bekar.
8: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
9: Hayır, tabii ki öyle bir şey ister miyim?
8: Evleneceksin yani.
10: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
11: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
12: Serkan!
13: Efendim abi?
12: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara, bankanın güzeli.
15: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
16: Reklam.
17: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
18: Artık sonbahar geldi mi? Sıcaklıklar tekrar yükselir mi derseniz, bu hafta yine yaz havası yaşanacak. Sıcaklık çarşambadan itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. Bu haftada rahatlıkla denize girmek mümkün.
19: Her mevsimde, her havada.
0: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
17: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
8: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Muga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.
2: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde dünya liderlerine seslendi. Teşkilatı Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak nitelendiren Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirilen ittifakın bölge için önemine dikkat çekti. Liderleri Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek COP31 iklim değişikliği zirvesine davet etti.
3: Şangay İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir. İklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 8 kişinin hayatını kaybettiği batan gemi denizin 514 metre dibinde. Kayıp 20 kişinin geminin enkazında veya bu bölgede olduğu tahmin ediliyor. NTV ekibinden Melike Şahin, kameraman Cüneyt Ali Horozal'la birlikte enkaza robotla yapılacak dalışın yönetildiği TCG Işın gemisindeydi. İzlenimlerini ekrana taşıyalım.
4: 8 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasında 20 kişi için arama çalışmaları devam ediyordu. Ancak geminin enkazı 514 metre derinlikte ve bugüne dek o derinliğe inebilecek bir teçhizat burada yoktu. Artık TCG Işın gemisinin ulaşmasıyla birlikte geminin enkazına 514 metre derinliğe inilebilecek, işte bu Cüneyt Ali Horozal'ın ekrana getirdiği bu cihaz sayesinde ROV cihazı olarak adlandırılıyor bu cihaz. Robotik dalış ifadesini kullanıyoruz iki gündür. Robotik dalışı yapabilecek cihaz, işte bu ROV cihazı. Suya indirilecek kısa süre içinde bu cihaz ve şu anda bulunduğumuz noktadan enkazın olduğu belirlenen noktada suya indirilecek ve şu anda ekrana getirdiğimiz robotik kollarıyla da enkazdaki arama çalışmalarını yapacak. Aynı anda HD olarak buraya TCG Işın gemisine görüntü verecek ve buradaki görevliler, ekip o görüntülere, enkazın görüntülerini izleyebilecek. Termal kameraları da var. Bu nedenle de orada eğer bir cenaze varsa ki tanıkların, kazazedelerin iddiaları, ifadeleri geminin salonunda kalan yolcular, sıkışan yolcular olduğu yönündeydi. Eğer geminin salonunda sıkışan yolcular varsa, kaldıysa, bu ROV cihazı sayesinde bu görüntülemenin sağlanabileceği ifade ediliyor. Yalnızca bunun görüntüleme cihazı olmadığını söylemek lazım. Çünkü bu kolları sayesinde, robotik kollar sayesinde uzaktan yönlendirmeyle buradan görüntüleyen bir ölçüde yönlendirilebiliyor ve 135 kiloya kadar yükü çıkarabiliyor. TCG Işın gemisine dair de biraz bilgi vermek istiyorum. Kurtarma ve yedekleme gemisi olarak görev yapıyor. Denizaltıların harici havalandırılması ve hava ve karışım gaz sistemleriyle 90 metre derinliğe kadar dalış yapabiliyor. Acil cerrahi müdahale odası da var TCG Işın gemisinde. Dinamik konumlandırma sistemi ve sonar sistemlerde yine bu geminin özellikleri arasında günlerdir devam eden denizden ve havadan çalışmaların bugün farklı bir aşamaya geçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi biraz daha komuta noktasına doğru ilerliyoruz.

0: Merhabalar. Bu sabah saatleri itibariyle buraya Girne açıklarına ulaştı TCG Işın gemisi ve çalışmalar hızla başladı. ROV cihazı kısa sürede denize indirilecek. Ardından aranan 20 kişi var. 20 yolcu hala kayıp. Aralarında çocuklar var. Onların ulaşması için çalışmalar yürütülecek. Günlerdir aslında uğraşılıyordu. Havadan, denizden, gece görüşlü cihazlarla çalışmalar yapılıyordu. Ancak o cihazlarla, o yeterlilikle henüz bir sonuca varılmadı. Bu artık bir üst kademeye çıkarıldığını gösteriyor. 514 metre derinlikteki batan geminin enkazına girecek bu cihaz ve eğer orada cenazeler bulunabilirse 135 kiloya kadar yükün çıkarılacağını söyleyelim.
1: Melike Şahin'in izlenimleri bu şekildeydi. Bölgede arama çalışması devam ediyor. TCG Işın gemisi de orada ki robotik bir dalış da gerçekleşecek. Melike bize gemiyi anlattı. Daha fazlası için de bir konuğumuz var. Arama kurtarma gemisinde, o gemide daha önce de çalışmış emekli deniz subayı Başar Bozkurt yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Bozkurt NTV yayınına.
2: Merhaba Ahmet Bey.
1: Şimdi adım adım gidelim. Şimdi geminin öncelikle yeri elbette önemli. 514 metre derinlikte diyoruz ama bu yer tespiti nasıl yapılıyor?
2: Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim. Bu geminin battığı nokta belli olduğu için modern arama kurtarma gemisi TCG Işın üzerindeki sensörlerle bölge intikalini müteakip üzerinde bulunan çok bilimli iskandille mevkisini kısa bir sürede tespit etmiştir.
1: Dediğiniz gibi zaten hali hazırda nerede battığını biliyoruz.
2: Yeri belli.
1: Hatta yolcular
2: bu
1: üzerinde kurtarılmayı beklemiştir.
2: Evet, yani şu an en azından kayıp bir feribotu aramıyoruz. Dolayısıyla yeri belli olmuş bir feribotun üzerinde TCG Işın dinamik konumlandırma sistemiyle robot yani ROV'sini indirmek üzere şu an hazır bekliyor.
1: Şimdi o robot nasıl çalışacak? Biraz önce Melike bize anlattı. Biraz o robotun teknik özelliklerinden bahsetti. Nasıl yapılıyor bu robotik dalış?
2: Şimdi bu robotik dalışlar üzerindeki ROV dediğimiz sistemler burada fotoğrafını, videosunu gördüğümüz ROV, yerli ve milli imkanlarla yapılmış bir ROV ve 1000 metre dalış imkanına sahip. 1000 metre derinliğe kadar. 1000 metre derinliğe kadar 135 kilogramlık ağırlığı manipülatör dediğimiz kollarıyla tutup yukarıya getirebilecek imkan kabiliyete sahip. Bu esnada TCG Işın gemisi batmış olan feribotun 500 metre üstünde dinamik konumlandırma sistemi dediğimiz dünya standartlarında bir konumlandırma sistemiyle kendisini sabit tutuyor.
1: Yani şu anda tam anlamıyla üzerinde.
2: Evet,
1: duruyor.
2: Şu an tam TCG anlamıyla üzerinde
1: ve aşağı doğru bırakılacak mı bu?
2: Evet,
1: robot?
2: Bunun üzerindeki gördüğünüz elektrik kablosu var ve bu vinçle beraber geminin bordasına açılacak ve daha sonra ROV operatörlerinin imkan kabiliyetleriyle dipte dibe dalış yapacak. Bu ROV'nin üzerinde aynı zamanda da sonarı var. Yani siz ROV'u indirdiniz dibe, üzerindeki sonardan feribotun olduğu mevkiyi buluyorsunuz ve ona doğru ilerleyerekten üzerindeki HD kalitedeki kameralarla görüntü almaya başlıyorsunuz.
1: Yani doğrudan enkazın üzerine inmeyecek. Enkazın bulunduğu bölgeye bırakılacak zemine oradan bir şekilde sonarlarla
2: enkazın yanına da inebilir.
1: Üzerine de inebilir.
2: Bu tamamen oradaki operatörlerin kendi
1: deniz
2: isteğine bağlı.
1: De
2: deniz koşulları demeyelim. Şu an aslında feribotun yeri belli. Yani şu an amaç ne? Şu an amacımız kazazedelere ulaşmak.
1: Elbette doğru.
2: Dolayısıyla kazazedeleri muhtemelen öncelikli olarak feribotun üzerinde, çevresinde kazazedeler var mı yok mu? Onun öncelikle aranması ve bulunması faaliyetini icra edeceklerini değerlendiriyor.
1: Daha önce bu tür çalışmalara katıldınız.
2: Evet,
1: genellikle bu kazazedeleri nerede bulur bu robotik cihaz? Bu durumlarda yani enkazın üzerinde mi olur, içinde mi olur, çevrede mi bulunur? Çünkü akıntı da vardır herhalde deniz içerisinde.
2: Şimdi çevrede de olabilir. Yani kötü senaryo olarak söylüyorum. Bu batma esnasında siz kendinizi denize atarken kafanızı çarpmışsınızdır, baygınsınızdır. Ve bir şekilde feribotun battığı sahanın 50 metre açığında dipte kazazedeye karşılaşma durumunuz da olabilir. Veya istenmeyen durumu söylüyorum. Feribotun içerisinde sıkışmış durumda da kalmış olabilirsin.

0: diyebiliriz. Dolayısıyla Arovi ile öncelikle kazazedelerin feribotun üzerinde, etrafında, çevresinde araması faaliyetleri icra edecek. Zaten sizin de haber yaptığınız üzere TCG Alemdar gemisi de halihazırda bölgeye intikal ediyor. Doğru. Onun üzerinde de benzer şekilde kurtarma ve arama kurtarma sistemleriyle bölgede arama kurtarma faaliyetleri, yani su altı arama kurtarma faaliyetlerini yoğun olarak icra edeceklerini değerlendiriyorum.
1: Peki bir kazazede tespit edildi diyelim. Orada prosedür nasıl işliyor? Yani robot onun yanına gidiyor, alıp yukarı...
0: Evet, kazazedeyi manipülatörleriyle beraber uygun yerinden alaraktan, SAT'a getirerekten kurtarma gemisine teslim ediyor. Daha sonra da arama kurtarma birimlerine teslim ediyor.
1: Peki bu tür robotik cihazların enkazın içine girmesi mümkün müdür?
0: Enkazın içerisine girmesi mümkün değil. Yani bu tarz worker type dediğimiz ROV'ler genellikle enkazın içerisine girmek maksadıyla dizayn edilmemişlerdir, öyle söyleyeyim.
1: Peki bu kurtarma çalışması ne kadar sürer? Yani orada kazazedelere ulaşmak, bir kere kazazedeye ulaşmak evet önemli, ama bir şekilde sonrasında bu enkaz da çıkacak mı?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, mesela geçtiğimiz Mart ayında Romanya'da bir romorkör battı. Manevra esnasında tumba oldu ve romorkörün içerisindeki 5 personelin 3 tanesi romorkör etrafında bulundu. Ama 2 kazazede romorkörün içerisindeydi. Haziran ayına kadar o arama kurtarma faaliyetleri icra edildi. Daha sonra bölgeye gelen bir yüzer vinçle romorkörün 26 metre derinlikten kaldırılması sonucu diğer 2 kazazedeye ulaşıldı. Dolayısıyla ben burada şimdi bir hafta sürer, 2 hafta sürer şeklinde bir değerlendirme yapmam mümkün değil. Ama temennimiz 20 tane kazazedenin su üstünde bulunması ve sağ salim bulunması. Çünkü su altı operasyonları takdir edersiniz ki çok daha zorlu şartlarda icra ediliyor. Tüm kazazedelere ulaşıldıktan sonra muhtemelen hukuki sürecin değerlendirilmesi maksadıyla VDR'ın bulunması, hasar alan...
1: VDR dediğiniz VDR, kara kutu mu?
0: Evet, kara kutu dediğimiz uluslararası seyahat yapan yolcu gemilerinde VDR, yani Voice Data Record dediğimiz cihazlar var. Bunlar aslında iki tip Ahmet Bey. Bunlardan bir tanesi sabit, bir tanesi de kendisini batmaya başladıktan sonra gemi serbest bırakan. SOLAS'ın kuralları gereği 2014 yılından sonra inşa edilmiş yeni gemilerde kendisini serbest bırakan VDR'lar var. Ama bu gemi tabii 2000 modeli olduğu için muhtemelen bunun VDR'ı sabittir. VDR neyi kaydediyor?
1: Nerededir peki sabit?
0: Normalde yani, bu VDR'lar şöyle, köprü üstünün üst tarafında bulunur.
1: Yani ulaşılması kolay mıdır?
0: Evet,
1: yani
0: ulaşılması
1: enkaza
0: kolay.
1: Mesela robotik bu cihazla, bu robotla o kara kutuya ulaşmak mümkün mü?
0: Şöyle söyleyeyim, şimdi bu iskele tarafa bir alabora oldu. Alabora olduktan sonra 500 metre derinliğe çarparak enkaz üst üste geldi. Yani ben şimdi... Köprü üstünün üzerine mi
1: yattı? Nasıl duruyor? Yani pozisyonu nedir?
0: O tamamen onu bilemem, ama bu VDR cihazları bu tarz hasarlara dayanıklı sistemler. VDR cihazı hukuki süreçte incelenecek. Yani VDR cihazı neyi kaydediyor? Olay olduğu anda köprü üstündeki kaptanlar arasında ne konuşulmuş? Telsiz kayıtları ne? Radar kayıtları ne? Gemi kaptanı dümeni ne tarafa basmış? İskele taraftan mı dönmüş? Bununla ilgili tüm kayıtlar bu VDR cihazının içerisine kaydediliyor.
1: Yani kaptan köşkündeki konuşmaları da, yani herhangi bir telsize değil ama yani bizim ikimiz arasındaki konuşma gibi, orada kaptan ve mürettebat arasındaki görüşmeyi konuşmuyor.
0: Tabii, köprü üstünün üst tarafında mikrofonları var. VDR cihazı orada sürekli ses kaydı alıyor.
1: O zaman benim anladığım, yani bu arama çalışmasını gerçekleştirenler zaten bu kara kutunun nerede olduğunu biliyorlar. Görsel temas sağlanır sağlanmaz, eğer imkan varsa bir şekilde onu da çıkarmak için bir çalışma.
0: Tabii, arama kurtarma birimlerine gemi sahipleri bu gemideki VDR cihazı köprü üstünün üst tarafında, sancak tarafında, iskele tarafında şeklinde önden bilgileri gemi personeline verirler.
1: Şimdi 20 kişi aranıyor. Elbette etrafa bakılacak. Ne kadarlık bir çember içerisinde arama yapılır?
0: Şimdi burada çemberi genişleterek ilerlerler. Geçen yıl bir kaza olmuştu biliyorsunuz. İş insanı Halit Yükay'ın, Allah rahmet eylesin, bir kazası olmuştu. O operasyonda da yine TC Girişim ve TC Alemdar yaklaşık bir ay süresince o bölgede arama kurtarma faaliyetleri icra etmişti. Dolayısıyla
1: orada da nerede battı tam belli değildi.
0: Evet belli değildi. Yani orada bir önce bir aranması bulunması ve orada da biliyorsunuz küçük bir tekneydi. Onun aranması, kazazedenin aranması faaliyetleri icra edildi. Şimdi burada da tabii ki alanı, kazazedelerin tamamına ulaşana kadar alanı genişleterek arama faaliyetlerini icra edecek.
1: Bunun bir sınırı var mıdır? Şu işte 500 metre, yani, 1 kilometre yani.
0: Bunun öyle bir sınırı yok.
1: Çünkü bilemiyorsunuz ne kadar içeride ne kadar dışarıda kazazedeler.
0: Bilemiyorsunuz, imkanlar dahilinde aranır. Yani şimdi 5 mil derim. Çünkü bu olmaz. Yani burada bir bir sınır yok, öyle söyleyeyim.
1: Anladım. Peki içeride kaç kişi olduğunu dair bir bilgimiz olabilir mi? Yani o robot aşağı indiğinde içeriye dair bir görüntü alma kabiliyeti.
0: İçeriye dair bir imkanı yok. Yani muhtemelen basınla paylaşılacaktır görüntüler. Tabii derinlikler 500 metre. Her ne kadar Akdeniz'de olsa Akdeniz olduğu için net bir görüntü alınabileceğini düşünüyorum. O görüntüler paylaşılır ama tabii içerisini görür müsünüz? Göremem. Dediğim, biraz önce size söylediğim gibi tekne yan yatmış ve ondan sonra 500 metreye çarparak enkaz şu an ne halde? Onu yapılacak olan aslında
1: yani ilk su içerisinde dahi inse o ağırlıkla tabii
0: bir ağırlıkla gelip bir de dip düşmez. Tabiatına da bağlı olarak. Şimdi dip tabiatı kayalıksa ona vereceği hasar çok daha fazla. Dip tabiatı balçıksa biraz daha az hasar verir.
1: Doğru.
0: Tamamen ilk yapılacak aslında surveyde bunlar net olarak ortaya çıkacaktır. Ama şu an kazazedeleri bulmak, onlara ulaşmak öncelikle hedef.
1: Sonrasında çıkarılacak enkaz. Bu vinçleme olur yoksa alttan doldurma işte balonlarla ya da
0: balonlu olmaz. Bu tonajdaki gemiler normalde yüzer vinç dediğimiz büyük yüzer vinçlerle çıkartılıyor. Biraz önce söylediğim gibi Romanya'da bu faaliyet işte 26 metre derinlikte bir römorkörün çıkartılması ve bir dumanın üzerine alınmasıyla sona erdi. Tüm kazazedelere o şekilde ulaşıldı. Benzer şekilde dünyanın farklı yerlerinde bu tarz operasyonlar icra ediliyor.
1: Peki mutlaka kaza anına ilişkin görüntüleri de izlemişsiniz.
0: İzledim.
1: Bilgiler önünüze akmıştır olayın oluş şekline dair. Ne anlatıyor size yaşananlar? Yani o kaza anı, kaza anında içerideki personelin davranışı, yolcuların davranışı. Bu işte uzman bir denizci olarak bir ihmal, hata görüyor musunuz?
0: Yani ihmal konusu tabii ki hukuki süreç sonucunda belli olacaktır. Ama tabii ki orada bir panik var. Bugün tabii ki gemi kaptanının herkesten önce bir tekneye binip gemiden ayrılması yerine orada mürettebatın panik halindeki yolcuları yönlendiriyor. Resmini görmek isterdim bir uzak yol gemi kaptanı olarak. O resmi gördüğünüz zaman o mürettebat normalde işte can yeleklerimiz burada, cansallarımız burada, panik olmanıza gerek yok, kıyı birimlerine ulaşıldı veya gemi kaptanının yeterli süre öncesinden gemiyi terk emrini vermesi gerekiyor. Çünkü gemiyi terk operasyonları iki tiplidir. Bir tanesi...
1: Bunun daha önce provası ya da şu yapılır mı daha
0: tabii
1: önce?
0: Tabii tabii, gemiyi terk eğitimleri yapılır. Ama tabii ki bu tarz feribotlarda yolcuların katıldığı bir eğitimler yapılmıyor. Evet, ama siz kuru yüz gemisiyle bir haftalık tatile gidin, size 1-2 saat boyunca güvenlik ekipmanları ile ilgili hem yerinde eğitim verirler hem de video üzerinde bununla ilgili bilgilendirmeyi size yaparlar. Dolayısıyla bu tarz gemiyi terk faaliyetlerinde bazı bu elim kazada yaşadığımız gibi alabor olması çok hızlı olduğu durumlarda gemiyi terk kararında bir dakikanın bile sizin için çok önemi vardır. Ama bazı gemiyi terk olayları vardır. Benim eski bir kaptan büyüğüm anlatmıştı. Geminin arka tarafında açık bırakılmış bir menhol var ve oradan gemiye su doluyor. Ve siz orayı kapatmak için güverteye inemiyorsunuz. Tüm personel gemiyi terk etmek için hazır bekliyor. Eğer oradan içeriye giren su miktarı biraz daha fazla artsaydı dedi bana, ben dedi gemiyi terk emri verecektim dedi. Daha sonra deniz durumu azaldığı için gemiyi terk etmedik dedi. Dolayısıyla gemiyi terkte bu tarz acil durumlarda dediğim gibi gemiyi terk ediyoruz anonsu alıp gemiyi terk ediyoruz dediğiniz anda bir dakikanın bile gerçekten çok önemi var.
1: Şimdi anlatılara baktığımızda sanki evet geminin su almaya başlamasıyla birlikte kaptan ilk olarak Girne'ye dönme kararı alıyor. Bu gibi durumlarda dener mi kaptanlar çıktığı limana?
0: Kaptanlar dener aradaki... ama burada içeriye giren su miktarı çok fazla olduğu için denese bile, yani şimdi bu tarz durumlarda da sizin dönüş rotasını çok iyi ayarlamanız lazım. Yani öyle denizlere bordanızı bir anda verdiğiniz zaman çok daha büyük hasarlara sebep verirsiniz. Yani biz buna yani küçük dümen açılarıyla dönmeniz lazım. Tabii ki burada hasar olduğu için gemi kaptanı muhtemelen dönmeye çalışmıştır ama bakmıştır bu konu dönmekten öte. Hı hı. Öncelik eğer gemiyi terk etmesi gerekiyorsa gemiyi terk emrini vermiştir. Ama tabii ki orada gemi mürettebatını biraz önce tekrar söylediğim gibi ben bu görüntülerde şunu görmek isterdim. Gemi mürettebatı farklı kıyafetle yolcuları evet siz buraya binin, siz buraya binin ve inen yolculardan da şu şekilde açıklamalar gelseydi çok mutlu olurdum. Gemi mürettebatı bizi emniyetli bir şekilde gemiyi terk etmemiz için elinden gelen her şeyi yaptı. Şimdi bunları ne yazık ki yolculardan duymadık.
1: Sanki kaptan gemiyi terk edin talimatını verdikten sonra ilk o talimata uyan kendisi olmuş gibi gözüküyor maalesef. Şimdi hep en baştan beri konuştuk. Geminin bir tarafı yamalı dedik. Sonra öğrendik ki zaten işte gemi bir şekilde tersaneye çekilmiş, bir tamirattan geçmiş. Sonrasında tekrar denize indirilmiş ve seferlere başlamış. Bu tamirat dönemlerinde bir standardı var mıdır? Bunun mutlaka vardır. Nedir o standart? Ne zaman tamam bu gemi tekrar sefere çıkabilir kararı verilir?
0: Şimdi gemi kaptanı olarak biz şuna bakarız. Belgeler tam mı? Yani bunun bütün klas kontrolleri, yıllık, 5 yıllık şirket kontrolleri yapılmış mı? Şimdi ben bu gemiye binmiş olsaydım gemi kaptanı olarak düşünebiliyor musunuz? Bütün sertifikalar tam belki. Sorgulayabilir misiniz? Ya doğru. Bu 2 yıl önce hasar aldı da ben buna çıkayım mı çıkmayayım mı? Dolayısıyla burada tabii ki bir araştırma yapılacaktır. Ne araştırması? Sualtı görüntüleri, kazazedelerin bulunması sonrasında kaptanın İskele tarafta koptu dediği bölüm eğer ROV sistemleriyle görüntülendiği zaman bu bilgiler ışığında hukuki süreçte bilir kişiler bir sonuca ulaşırsa bu sefer o belgeyi kim verdi, nasıl
1: kolay
0: verdi?
1: Kolay kolay kopar mı böyle tamirat geçirmiş bir parça?
0: Şöyle söyleyeyim ya yani ağır deniz şartlarında gemilerin biz kırılması deriz.
1: Doğru.
0: Bazen
1: kıracak kadar bir hava var mıydı?
0: Kıracak kadar ölü dalga var. Hı hı. Tabii kıracak kadar derken şimdi siz bir yeri 1000 defa zorlarsınız. Hı. Bin birincisinde kırılır. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk defa bu büyüklükte bir deniz kazasıyla karşılaşıyoruz. Belki burada bu seferi 500 bin defa yaptılar. Hı. Yani daha önce bu havalardan belki daha ağır havada olabilir, belki bu feribot çıktı. Ben hep bazen buna şey diyorum, çarkı felekte bir şekilde iflas gelmesi gibi yani. Dolayısıyla...
1: Daha önceki seferlerde yoruldu belki.
0: Yoruldu yani siz seni yoruyorsunuz. Kontrollerde düzgün değilse, düzgün bir şekilde tadilat ve onarım yapılmamışsa, yapılan tadilatı da düzgün bir şekilde kontrol edip belgelendirilmemişse... Dolayısıyla bu tarz bir kaza meydana gelmiş
1: oluyor. Tamiratları da herhalde herkes yapmıyordur değil mi? Sertifikalandırılmış.
0: Tabii bu konuda sertifikalandırılmış. Yani onunla ilgili gerek izin belgelerini almış. Onların kuruluşları yapıyor tabii ki.
1: Peki tekrar içeri geçtiğimizde yolcuların tabii daha önce bir tatbikata katılmıyorlar. Ama bir şekilde aslında biz de hep bineriz. İşte uçakta da aynı şekilde olur. Gemide de feribotta da aynı şekilde olur. Bir şeyler anlatılır ya da işte uyarıcı bir takım belgeler vardır. Okunması gereken tabelalar vardır. Pek de bakmayız. Yani işte kimsenin aklına gelmez tabii böyle. Yani yola çıkarken aman bir şey olacak diye. Burada... bunun bilgilendirmesi nasıl yapılması gerekir? Yani gemiye binen birisi neye dikkat etmeli şimdi? Bir fobi başlayacaktır mutlaka. Bu görüntüleri izledik. Zaten deniz fobisi olanlar bilmiyordur ama daha rahat binenler de bir tedirgin olmuştur. Ne önerirsiniz? Ne yapmak gerekir?
0: Valla ben 13 yıl gemilerde çalıştım. Mesleki dezenformasyon gereği. Kadıköy'den Beşiktaş Vapuru'na bindiğim zaman bile oturduğum zaman... Can yelekleri nerede acaba şeklinde şöyle bir 30 saniye bakarım. Hı hı. Şimdi bununla ilgili tabii ki mevzuat var mı? Yani mevzuat derken mesela kuru yüzlerle ilgili bir mevzuat var. Orada zorunlu. Şimdi bununla ilgili belki bir önümüzdeki dönemde bir tedbir alınıp personelin feribota binmeden önce 5 dakikada olsa bir bilgilendirmesi, bilgilendirme briefingi verilebilir. İşte can yeleklerimiz burada, can sallarımız burada. Bir şey olursa can sallarını mürettebatımız devreye alacak. Siz bu bölgede toplanacaksınız. Çünkü gemilerde de acil bu tarz tahliye durumlarında personel toplandığı alanlar vardır. Nasıl deprem durumunda karada toplandığımız alanlar olduğu gibi bunda da böyle bu tarz toplandığımız alanlar vardır.
1: Tabii katamaran, şimdi görüntüleri de izliyoruz. Aslında bu tür gemiler daha böyle kapalı, giriş çıkışların daha dar olduğu, küçük olduğu gemiler ki işte normal halini de görüyoruz dışarıdan. Girişler çıkışlar küçük. Belki arka tarafta daha geniş bir bölüm vardır çıkış için. Ama o anda yaşanan bir paniği de görüyoruz. Yani acaba bu acil çıkışların konumlanması ya da büyüklüğü küçüklüğü de bir sıkıntı mı bu tür gemiler için?
0: Onlarda IMO standartlarında çıkış kapıları belli. Yani şimdi burada kaporta standartları belli. Burada önemli olan konu şu: siz acil bir durumu fark ettiniz ve personeli tahliye etmeye karar verdiğiniz anda, biraz önce de söylediğim gibi, orada bir dakikanın bile çok önemi var. Yani böyle ben öyle mi yapayım, böyle mi yapayım, acaba biraz daha mı beklesek şeklinde bir dakika kaybettiğiniz anda bu sefer önlenemez sonuçlarla karşı karşıya kalıyorsunuz.
1: Can salları gördük. Kaç tane olur genelde bu tür?
0: Can salları genellikle yolcu kapasitesinin %10-15 üzerinde kapasiteye sahip olur. Can salları da biliyorsunuz, eğer biraz önce size söylediğim gibi gemi acil batmıyorsa siz kendiniz manuel olarak patlatıyorsunuz. Ve devreye alıyorsunuz. Bakın iki tanesi burada görüyorsunuz.
1: Var, etrafta görüyoruz.
0: Etrafta görüyoruz.
1: Kaç kişi biner bunlara?
0: Bunlar genellikle 25 kişi olabilir. Kapasitesi değişiyor. 20-25 kişilik olabiliyor genellikle. Belki daha büyük olanları da vardır. Bazıları da üzerinde hidrostatik release unit dediğimiz. Yani siz patlatamadan bunları, gemi battı. 8-10 metre derinlikte o hidrolik release unitler can sallarını serbest bırakıyor. Ve siz can yeleğinizde suda beklerken batmış feribotun arkasından can sallarının sata geldiğini görüyorsunuz ve yüzerek can salına gidiyorsunuz.
1: Yani denizden alınıyor, toplanıyor kazazedeler can salın içerisinde.
0: Evet, yani bu kazayı şeyde düşünün, karaya yakın bir yerde olmadığını düşünün. Açık denizde oldu ve feribot battı. Feribot battığı anda, eğer siz can sallarını açmadığınız anda, o can salları zaten sata gelecektir. Ben videolardan da gördüm, bir sürü can salını Girne Limanı'na götürüyorlardı. Onlar muhtemelen gemi battıktan sonra sata gelip kendiliğinden şişen can sallarıdır. Bunların kullanım amacı bu şekilde Ahmet.
1: Yani birisi başında olmuyor. Denizde kendileri açılıyor ve oradaki kazazedeler bir şekilde ona ulaşıp içine giriyorlar.
0: Yani iki yöntem var. İsterseniz kendiniz açabilirsiniz.
1: Anladım.
0: İsterseniz gemiyi terk edecek kadar bir zaman yok ve gemi battı. Gemi battığı anda 8-10 metre derinlikte onların üzerindeki hidrostatik release unitler bağlantılarını kesip yukarıya çıkıp içerisindeki tüpler vasıtasıyla can salları bu şekilde otomatikman şişiyor. Siz de feribottan uzaksınız ve şişen can sallarını görerek kazazede olarak oraya yüzüyorsunuz. Can sallarının içerisindeki su ve yiyecek, içerisindeki ekipmanları kullanaraktan arama kurtarma birimlerinin size ulaşmasını bekliyorsunuz.
1: Tabii bu tahliye meselesini konuşuyoruz. Bir ihmal var mı? Doğru yönlendirme oldu mu? Aslında baktığımızda 260 civarında kurtulan yolcu var. İşte 20 kayıp, 8'de can kaybı söz konusu. Buradan baktığınızda başarısız bir tahliye mi, başarılı bir tahliye mi yaşanan?
0: Yani
1: gerçi bir kişi bile ölüyorsa yani, sonuçta
0: ben evet ona başarılı veya başarısız diyemem. Ama şunu söyleyebilirim: eğer bu kaza daha açık sularda olmuş olsaydı, yani
1: arama kurtarma ekipleri çok hızlı tabii intikal etti.
0: Şimdi Girne'ye çok yakın olduğu için balıkçı tekneleri bile çıkabiliyordu. Yani eğer bu kaza işte taş ucuyla Girne'nin orta noktasında olsaydı daha büyük bir faciaya sebep olabilir daha.
1: Böyle durumlarda bir zaman söz konusu mudur? İlk 10, ilk 1 saat, ilk İkisi böyle bir, yok, bir şey
0: yok. Search and Rescue'da zamanla yarışırsınız zaten. Hı-hı. Yani öyle 1 saat 2 saat değil. Yani orada en seri vasıtalarla bir şekilde kazadan haberdar olduğunuz anda ulaşmak zorundasınız. O kazayı duyan, Mayday'i duyan bölgedeki bir gemi olarak siz gemi kaptanıysanız
1: gitmek zorundasınız.
0: Evet, kendi personelinizi ve geminize zarar gelmeyecek şekilde kanunen onlara zaten yardım etmek zorundasınız.
1: Peki şu anda arama çalışması devam ediyor. Bir kez daha üzerinden geçelim. Donanmaya ait önemli gemiler de orada. Çalışma nasıl sürecektir? Bir kez daha yine açan varsa izleyicilerimiz onlar için bir özetleyelim.
0: Şimdi suüstü aramaları devam ediyor. İkinci günün biraz üzerine çıktı zaman olarak. Şimdi TCG Işın bölgeye geldi ve su altı arama çalışmalarına, yani artık batığın etrafındaki kazazedelere ulaşmak için
1: arama. Can yeleği giyen tüm kazazedeler denizin üstünde midir? İnmesi söz konusu olur mu? Eğer içeride değilse.
0: Eğer can yeleğini,
1: arama bu yüzden devam ediyor.
0: Can yeleklerinde bazı tipleri vardır. Yani kapok tipi dediğimiz içinde halk diliyle işte süngerimsi madde olanlar sizi yüzdürür. Ama bazı can yelekleri sizin onu şişirmeniz lazım. Tüpünü patlatıp veya kendiniz nefesinizle. Şimdi o can yeleğini giydiniz ama şişirmediniz.
1: Daha çok uçaklarda oluyor sanki.
0: Uçaklarda oluyor. Dolayısıyla ama buradaki yolcuların üzerindeki can yeleklerini hepsi aslında ne maksadıyla dizayn edilmiş. Siz baygın bile suya düşseniz
1: suyun üzerinde
0: nefes
1: kalmak
0: yolunuzu, yüzünüzü yukarıda tutacak şekilde dizayn ve üretilmiş olan can yelekleri var.
1: Peki arama su üstünde devam ediyor. Robot aşağı inecek.
0: Evet.
1: Ama sohbetin başında da söylediniz. Öyle 1-2-3 günlük bir çalışma değil, öyle gözüküyor.
0: Değil.
1: Daha uzun sürecek. Peki. Başar Bozkurt, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim
1: Ahmet Bey. Katıldığınız için. Umarız tabii arama devam ediyor ama çok da derinde. Bir haber keşke gelse ama enkazdan cenazeleri almak bile aileler için iyi, sevindirici bir haber olacak. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
3: Ege ve Akdeniz'de yüksek sıcaklık ve kuru rüzgar orman yangını riskini artırıyor. Açık alanlarda dikkatli olunmalı. Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olan yağışlar, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Özellikle Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevresinde kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
4: Reklam. Dünyası, güzellikler dünyası.
5: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
6: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
7: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
8: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
9: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
10: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
11: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
12: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Serkan!
14: Efendim abi?
13: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
14: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
13: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
15: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
16: Empara, Empara, bankanın güzeli.
17: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: İngiltere'de The Guardian gazetesinin geleneksel yılın omurgasız hayvanı yarışması sonuçlandı. İngilizler, omurgasız küçük hayvanlar, böcekler arasında seçim yaptılar, birinciliği yaprak koyunu adlı minicik bir canlıya verdiler. İstanbul Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Fatih Dikmen'e sorduk.
3: Şöyle bir düzeltme yapabiliriz. Biz onu daha çok ona benzer türler Türkiye'de de var. Yaprak koyunu değil de deniz koyunu diyebiliyoruz Türkçe'de. Deniz koyunları böyle salyangozların akrabası diyebileceğimiz denizlerde yaşayan molluslar ya da yumuşakçalar. Çok güzel ve özel yaratıklar ama özellikle bu deniz koyunlarının vücutlarında taşıdığı bu yaprak yaprak gibi böyle çıkıntılar ekstradan güzel ve çok fotojenik. Haliyle bunun fotoğraflarını görünce bunu seçmişler. Ama normalde böyle bir hayvanla çok karşılaşmanız, çünkü çok da küçükler, milimetrikler neredeyse, çok mümkün değil. Yani onu doğada gözlemlemeniz çok zor. Ama mesela ikinci seçilen bombus arısı vardı galiba.
4: Evet, evet.
3: İkinci seçilen bombus arısı dünyadaki en büyük, en ihtişamlı bombus arılarından bir tanesi ve turuncu renklerde tüyleri çok da sevimli duruyor. Yani hani özellikle kuzey ülkelerin hani böyle kızıl insan tiplemesine çok daha şeydir. O anlamda belki kendilerinden birisini buldukları, bir rengi buldukları için daha da sevmişler gibi düşünüyorum. Ve sadece fotojenik olma durumuna değil, aynı zamanda belki de bu karşılaşma ve onların bu doğadaki görevlerini bir açıdan takdir etme gibi bir şey de düşünülebilir.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 20. yüzyıl düşünce dünyasının iki önemli ismi Martin Heidegger ve Hannah Arendt arasındaki mektuplaşmalar. Mektuplar 1925-1975 adıyla Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından yayımlandı. Mektupları Türkçe'ye Melek Paşalı çevirmiş. Martin Heidegger 20. yüzyılın en çok tartışılan felsefecilerinden biri. Felsefi düşünceye yaptığı katkılar varoluşçuluğun yolunu açmasının yanı sıra kimi alanlarda yapısalcılık ve postmodernizm içinde ilham kaynağı olmuş. Heidegger'in en tartışmalı yanı hiç kuşkusuz politik geçmişi. Kendisi Nazi Partisi üyesi. Nazilere verdiği destek felsefi düşüncelerini de gölgeledi ve deyim yerindeyse birçokları için onu netameli hale getirdi. Gerçi sonradan hata yaptığını söylediyse de Nazi işbirlikçisi olduğu gerçeği unutulmadı. Ama her şeye rağmen Heidegger'i politik geçmişi sebebiyle eleştirenler de felsefi dehasının hakkını verdi dersek yanlış olmaz. Düşünün ki Sartre'dan Derrida'ya, Foucault'dan Hannah Arendt'e kadar birçok düşünür üzerinde ciddi etkileri olmuş bir filozoftan söz ediyoruz. Evet, Hannah Arendt'e gelelim. Arendt, Alman asıllı Amerikalı felsefeci ve siyaset bilimci. 1906'da Hannover'de doğdu. Üniversitede felsefe okudu. Nazilerin Almanya'da iktidara gelmesinin ardından o da birçok Yahudi gibi Almanya'yı terk etmek zorunda kaldı. Önce Fransa'ya, oradan da Amerika'ya gitti. Hannah Arendt, kendi döneminde ve sonrasında gelen birçok düşünürü etkilemiş önemli bir kadın. Eserleri daha ziyade iktidar, politikanın özneleri, otorite ve totaliterlik üzerine. Arendt özgürlük kavramını da sorguluyor ve özgürlüğü kamusal ve birlikteliğe dair bir kavram olarak temellendiriyor. Önemli eserler arasında insanlık durumu ve totalitarizmin kökenlerini sayabiliriz. Arendt'in bir de Kötülüğün Sıradanlığı isimli kitabından söz etmek gerekiyor. Eski Nazi suçlusu Adolf Eichmann'ın İsrail'deki yargılanma sürecini izleyen Arendt, davayı The New Yorker dergisine yazıyor. Önemli bir metin. Arendt orada kötülüğün temel ve kökten bir şey mi, Yoksa sıradan insanların diğerlerinin emirlerine uyma ve eylemlerinin ya da eylemsizliklerinin sonuçlarını düşünmeksizin çoğunluk görüşüne itaat etmelerinin bir sonucu mu olduğunu sorguluyor. Evet, Heidegger ile Arendt arasındaki mektuplar dedik. İkisi arasındaki ilişki bir öğretmen-öğrenci ilişkisinden daha fazla. Tahmin etmişsinizdir, aralarında güçlü bir duygusal ilişki var. 50 yıl boyunca mektuplaşmak kolay rastlanan bir durum değil. Öte yandan ilginç olan şu ki, dediğim gibi Hannah Arendt Yahudi, Heidegger ise Nazi destekçisi. Gelelim mektuplara. 1925 yılında Marburg'da başlayan bu ilişkinin verimi olan mektuplar, sadece bir aşkın dökümü değil, aynı zamanda Avrupa'nın en karanlık dönemlerine, nasyonel sosyalizmin yükselişine, savaşa ve sürgüne tanıklık ediyor. Arendt'in Almanya'dan kaçışı, Heidegger'in Nazi partisine katılımıyla kopma noktasına gelen bağları, yıllar sonra bir mektuplaşma trafiğiyle yeniden kuruluyor. Kitapta toplam 168 mektup yer alıyor. Sondaki ek bölümlerde de birkaç tarihsiz mektuba, fotoğraflara ve Arendt'in şiirlerine yer verilmiş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
5: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
4: Merhabalar. Mor mürdüm denince benim aklıma hemen kış hazırlıkları geliyor. Üstelik her türlüsünden. Şimdi benim aklıma geliyor, aslında normalde mor mürdüm eriğini biz kış hazırlıkları için kullanmıyoruz. Ama bazı ülkelerde bu neredeyse bir yaşam biçimi haline gelmiş. Nasıl bizim işte Adana'dan tutun Gaziantep'e, Urfa'ya, her yerde böyle salçalar güneşte çekiliyor, kuruyor, kazanlarda kaynıyor. Böyle hummalı bir salça hazırlığı var ya, işte Orta Avrupa ülkelerinde, özellikle de Macaristan'da lekvar dönemi aynı bizim salça yapma dönemi. Şimdi lekvar ne diyeceksiniz? Böyle meyve çektirmelerine, meyve marmelatlarına verilen genel bir isim. Erikli olanına Silva lekvar deniliyor. Ama gerçekten de en önemlisi mor mürdüm eriği ile yapılan, aslında son derece basit. Mor mürdüm eriği ayıklanıyor, ufak ufak doğranıyor. Aslında çok ufak da doğramak değil, 2'ye 4'e bölmek mümkün. Ya da kıyma makinesi gibi gerçekten makineden geçiriliyor. Bizde böyle kollu blenderla yapılabilir. Yani biraz un ufak ediliyor. Ondan sonra aynı salça çektirilir gibi kazanlara konuyor. Şimdi buna çok az şeker de ekleniyor. Fakat mesela ben kendim yaptığım zaman, tabii meyvenin de lezzetine göre değişir. Ama mesela 1 kilo meyveye 250 gram şeker en fazla koyuyorum. Hadi 300 olsun. Daha fazla değil. Zaten kendini iyice ne çekecek? Adeta salça kıvamında bir macun haline gelecek. Dolayısıyla şeker meyve dengesi de iyice ne eşitlenecek. Zaten burada aslında meyvenin tadını ön plana çıkartmak esas. Çünkü lekvar dediğimiz zaman son derece yoğun, ekmeğe sürülebilen bir kıvamdan bahsediyoruz. Yani bildiğimiz marmelattan daha yoğun bir kıvam. Biraz böyle Kastamonu'nun erik eşisini hatırlatabilir. Zaten ona çok yaklaşıyor. Bizde şeker konmadığı için biz ona eşi demişiz, yani ekşi. Ama burada da adeta bir böyle marmelat reçel muamelesi görüyor. Yaptıkları böyle lokma gibi toplar var, tatlı yerine yenilen. Onların içine, çöreklerin içine, bunların içine mutlaka bu erik marmelatı konuyor. Yani Silva lekvar. Şimdi baktığımız zaman aslında bu bütün Orta Avrupa ülkeleri için geçerli. Pek çok ülkede gene yaşam biçimi haline gelmiş. Mesela Romanya'ya gittiğiniz zaman Topoloveni civarında bu gerçekten köylülerin kış hazırlıklarının en önemlisi. Orada da ne diyorlar buna? Macun. Hatta coğrafi işaretlemesi var. Orta Avrupa, Doğu Avrupa ülkelerinde dolaşırsak Avusturya'da, Çekya'da, Polonya'da hemen hemen aynıları var. Şimdi biraz Germanik ülkelere gittiğimiz zaman, yani Avusturya, İsviçre, Almanya'nın daha Bayern bölgeleri falan, oralara gittiğimiz zaman da buna Powidl deniliyor. Birazcık daha marmelat gibi olanına da Svechkenmus denir veya Almanya'da Flammenmus olarak geçer. Aslında o da böyle gerçekten bir macun kıvamını işaret ediyor mus deyince, bir püre gibi. Fakat İsviçre'de kesinlikle Poveidl. Eğer giderseniz zaten bunları raflarda arayın. Bu ülkelerden birine yolunuz düşerse, ama kendiniz yapabilirsiniz. Bir de aslında buna hiç baharat konmaz. Sadece erik ve şeker. Fakat ben biraz yıldız anason, şöyle bir tane iki tane kaynatırken içine atmayı seviyorum. Tabii ki karanfil konulabilir, çok yakışır. Bir de portakal kabuğu rendesi yakışıyor. İsterseniz başka meyvelerle karıştırıp farklı versiyonlar da yapabilirsiniz. Mesela bir kızılcıkla deneyin bakalım. Takipte kalın, hoşça kalın.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
7: Son durum.
8: Sayın dinleyenler, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada ifade vermek için adliyede, ayrıntıları Mustafa Berber aktaracak.
9: Geçtiğimiz Cuma günü İdris Naim Şahin hakkında bir ifade verme çağrısında bulunmuştu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. İfadeye çağrılacağı belirtilmişti. Ardından da bugün bu saat itibariyle İdris Naim Şahin Ankara Adliyesi'ne geldi ve Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ifade verecek. Peki neyle suçlanıyor İdris Naim Şahin? Aslında ona bakacak olursak edindiğimiz bilgiler içerisinde şüpheli sıfatıyla mı ya da hangi konumda ifadeye çağrıldı, buna ilişkin bir bilgi yok. Ancak şunu biliyoruz ki 13 Ağustos tarihinde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik bir soruşturma kararıyla gözaltı kararı verilmiş. Alihan Kuriş ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Firari olan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş de 21 Ağustos'ta Muğla'da yakalanmıştı. Kullandığı aracında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. İdris Naim Şahin ise bu aracı kiraladığını söylemiş. Kendisinin Ankara'da ikamet ettiğini, İstanbul'a gittiğini, bu aracı kullandığını öne sürmüştü. Ancak Adalet Bakanı Akın Gürlek de geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Bakan Bey'in verdiği ifadeyle, Bakan Bey'in yaptığı açıklamalarla dosyadaki deliller uyuşmuyor demişti. İşte bu sorulacak, çünkü derinleştirilen soruşturmada İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha yine Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler tarafından kullanıldığı tespitler arasındaydı. Bu sorular sorulacak İdris Naim Şahin'e. Tahsisli aracın neden başkası kullanıyordu? Kiralık araçlar nasıl kiralandı? Havada kalan, soru işareti bulunan pek çok nokta, ayrıntı İdris Naim Şahin'e sorulacak. İdris Naim Şahin Ankara Adliyesi'ne girdi ama gazetecilerin olmadığı bir kapıdan içeri sokuldu. Hiçbir şekilde görüntü almasına izin verilmemiş oldu böylece. Yani normal ana kapıdan değil ya da protokol kapısından değil, ara bir kapıdan içeri girdi. An itibariyle de Ankara Adliyesi'nde ifade işlemi ne zaman başlayacak bunu bilmiyoruz. Ama ifadesinin ardından da edindiğimiz bilgiye göre bir açıklama yapmasını beklemiyoruz.
8: Tekrar edelim, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada ifade vermek için şu sıralar adliyede. Ayrıntıları Mustafa Berber aktardı.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
10: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman tiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
11: Serkan!
12: Efendim abi?
11: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Reklam.
15: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Trendyol Süper Lig'de 3. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Beşiktaş Dolmabahçe'de farklı galip geldi. Siyah beyazlar yeni transferi Dušan Vlahović'in hat-trick yaptığı maçta Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 yendi.
16: Beşiktaş 3 puanı 6 golle elde etti. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti.
17: Galip geldiğimiz için mutluyuz. Vlahović için yönetime çok ısrarcı oldum. Umarım böyle oynamayı sürdürür. Lig uzun bir maraton. Çok çalışıyoruz ve çalıştıkça daha da gelişeceğiz. İyi performansımızı sürdürerek gelişimimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz.
16: Siyah beyazlılarda yeni transfer Dušan Vlahović hat-trick yaparken Černý, Murillo ve İlhan Fakılı da fileleri sarsmayı başardı. Konuk ekibin gollerini ise Diomande ve Mahmiç kaydetti.
17: Kazanmayı hak ettik. Üst üste iki yenilginin ardından bu maça çıktık. Hiç mutlu değildik. Önümüzde Fenerbahçe derbisi var. Oraya pozitif gideceğiz. Derbide galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
16: Tüpraş stadını dolduran taraftarlar binlerce Türk bayrağıyla Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı. 5 yıl 8 ay sonra ilk kez bir maçta 6 gol sevinci yaşayan Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasını 6 puanla 3. sırada tamamladı. Siyah beyazlılar önümüzdeki hafta derbi maçına çıkacak. Beşiktaş aynı puanı paylaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye cumartesi günü konuk olacak.
8: Trabzonspor öne geçtiği maçta son dakika golünü engel olamadı. Bordo Maviler, Ahmet Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildi.
16: Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor'dan 3 puanı son dakikada gelen golle aldı. Diyarbakır temsilcisi yenik duruma düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı.
17: Hak edilmiş bir galibiyetti. Sahaya kaliteli bir futbol yansıttığımız için mutluyuz. Onana çok fazla kurtarış yaptı. Geçen haftanın ardından iyi bir reaksiyon verdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
16: Bordo Mavililer 11. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle öne geçti. Ahmet Sportif Faaliyetler'in galibiyet gollerini 45+5'te Yirasor ve 90. dakikada Gift Orban kaydetti.
18: Bizden çok daha fazla iyi oynadılar, çok daha fazla istekliydiler. Onlar tebrik hak ettiler. Bugün biz beklediğimiz bu süreçten sonra beklediğim açıkçası reaksiyon olmadı.
16: Trabzonspor'da sakatlık geçiren Savioğlu mücadeleyi tamamlayamadı. Bordo Mavililer 3. haftayı 4 puanla tamamlarken ev sahibi ekibin puanı 6'ya yükseldi. Trabzonspor bir sonraki maçında Gençler Birliği'ni konuk edecek. Ahmet Sportif Faaliyetler ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
8: Fenerbahçe Anderson Talisca ile yollarını ayırıyor. Süreci anlatan yönetici Cihan Kamer bir transfer daha yapacaklarını açıkladı.
19: İnşallah Talisca'yı da bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak yollayacağız inşallah. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz onun. Kanatlarda da oynayabilecek 10 numara arayışı içerisindeyiz. Arayışımız demeyeyim daha doğrusu. Görüşmelerimiz var. Olursa bu 1-2 gün içinde olacak. Olmazsa kendi kadromuzda dediğim gibi o pozisyonlarda kullanabileceğimiz çok değerli oyuncularımız var. Becao, Diego Carlos, bir de Çağlar'la yollarımızı da bugün ayırmakla kadro şeyini tamamlamış olacağız. Biliyorsunuz Osterwold'e sakatlığı sebebiyle son dakika istenilen transfer gerçekleşmedi. Yedek kadromuzla değerlendireceğiz. İnşallah derbiyi de kazanacağız. İnşallah Roma'yı da kazanacağız ve ilk 16'ya gireceğiz.
8: Galatasaray Deniz Gül ve kulübü Porto ile görüşmelere başlandığını açıkladı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Sarı Kırmızılar 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek, sözleşmede bonus maddeleri de bulunacak. 22 yaşındaki santrafor gün içinde İstanbul'a gelerek 5 yıllık anlaşmaya imza atacak. Deniz Gül geçen sezon 18'e ilk 11 olmak üzere toplam 44 maçta oynadı ve 8 gol, 2 asist kaydetti. Milli futbolcu Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay karşılaşmalarının ikinci yarılarında oyuna dahil olmuştu. Juventus forması giyen Kenan Yıldız ameliyat edildi. Milli futbolcu Serie A'nın açılış haftasındaki Frosinone maçında sakatlandı. Torino temsilcisi 21 yaşındaki futbolcunun sol ayak kemiğindeki kırık nedeniyle operasyon geçirdiğini duyurdu. Milli futbolcunun sahalardan 3 ay uzak kalması bekleniyor. Kenan Yıldız bu süreçte A milli takımın Uluslar Ligi'nde oynayacağı Fransa, Belçika ve İtalya maçında süre alamayacak.

0: Gündüz Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: Sağlıklı yaşayan bir kişi kanserle mücadelede genetik baskıyı esnetebilir mi? Tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Özlem Sönmez NTV Radyo'da yanıtladı.
2: RCA 1-2 genleri var. Meme kanserinde ve yumurtalık kanserinde önemli olan riskli olanlar. Bunlar bildiğimiz, şu anda tespit edilen ve en çok bilinen genler, kalıtımlara neden olan. Başkaları da çıkacak elbette ama bunları biliyoruz. Bunda ne yapıyoruz işte? Mesela meme kanseri ve yumurtalık kanseri taramasına daha erken yaşlarda başlıyoruz. Gerekirse bunun meme boşaltıcı operasyonlar yapılabiliyor ya da tabii ki bu kişinin yaşına bağlı olarak. Ya mesela biz ne yapıyoruz? Kadınlarda mamografi 40 yaşında başlıyoruz değil mi? Ya da ne bileyim meme muayenesi 20'li yaşlarda başlıyoruz. Fakat böyle riskli hastalarda, ailesel riskli olduğumuz biz hastalarda daha ileri tetkiklerle, MR'larla taramalar yapabiliyoruz. Meme kontrollerini yapabiliyoruz. Mesela işte ailevi polipozis kolon sendromları var. Ve bunlarda ne yapıyoruz? Bunlarda eğer bu polipler önlem alınmazsa, yeterli müdahaleler yapılmazsa kolon kanserine neden olabiliyor. Bunda ne yapıyoruz? İşte daha erken yaşlarda kolonoskopi taramaları yapılıyor. Yani bunu bildiğimiz zaman daha erken yaşlarda taramaya başlayarak ve kontrol altını tutarak bu kişileri de kanserden korumamız mümkün. Her güzele
0: bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Hafta genelinde sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul açık, rüzgar orta kuvvette. Sıcaklık cumaya kadar 28-30 derecelerde seyredecek. Ankara açık 30, İzmir 35, Bursa 33 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık 36 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 241 kişinin kurtarıldığı, 8 kişinin hayatını kaybettiği faciada çalışmalar artık denizin 514 metre derinliğindeki enkaza yoğunlaştı. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın'ın bölgeye ulaşmasıyla operasyonun kritik aşamasına geçiliyor. NTV muhabiri Melike Şahin Girne'de, son durumu ondan alacağız. Melike, TCG Işın'ın katılmasıyla arama çalışmalarında nasıl bir aşamaya geçildi? Denizde nasıl bir çalışma yürütülecek? Enkazdan kazanın nedenini aydınlatacak bulguların çıkarılması da mümkün olacak mı?
1: Burcu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinin en büyük deniz kazalarından, facialarından biri yaşandı. Arama kurtarma çalışmaları da artık 3. gününde 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 20 yolcu var ve onlar için artık bugün arama çalışmalarında farklı bir aşamaya geçildi. TCG Işın gemisi Çanakkale'den kazanın olduğu gün yola çıktı ve bugün Girne açıklarına ulaştı. TCG Işın gemisinin şöyle bir özelliği var. Geminin enkazı, batan geminin enkazı denizin yaklaşık 514 metre derinliğinde. Bu derinliğe şu ana dek buradaki ekipmanlarla ve araçlarla inilebilmesi ve o arama çalışmalarının yapılabilmesi mümkün değildi. Şimdi bu gemiyle beraber özel bir cihazla, ROV cihazı, ROV adı verilen bir cihazla uzaktan kontrol edilerek bir robotik dalış yapılabilecek. Aslında muhtemelen birden fazla kez yapılacak. Tabii şu anda yaklaşık 4,5 deniz mili açıklarında Girne'nin TCG Işın demirlemiş durumda. Yaklaşık kıyıya 8 kilometre kadar uzaklıkta diyebiliriz ve o bölge aslında geminin battığı belirlenen bölge. Fakat daha spesifik bir tespit yapılması gerekiyor. Net bir konum yapılması gerekiyor. Önce o geminin enkazının tam olarak bulunduğu nokta belirlenecek ki bu kadar derinlikte olduğu zaman onu belirlemek dahi güç olabiliyor. Ardından robotik dalış yapılacak ve o cihaz geminin enkazının nasıl bir konumda olduğunu tespit edecek ve o görüntüleri gemiye yönlendirecek. Gemide 15 özel ihtisaslı birinci derece dalgıç var. Bu operasyon sürecini onlar yürütüyorlar. Uzaktan konsollarla robotik dalışı yapan o cihazı yönlendiriyorlar. Oradan gelen görüntülere göre eğer kazazedelerin ifadelerinde aktardığı gibi kayıp yolcular geminin enkazındaysa, o salondaysa, gemi salonundaysa onların tespiti mümkün olabilecek ve tabii ki yine oradaki ihtimaller farklılaşabilir, denizin durumu, enkazın konumu gibi, ama eğer tespit edilebilirse bu cihazlarla birlikte çıkarılması da yine söz konusu olabilecek, ama dediğim gibi tüm bunlar ancak o enkaz görüntülendikten, durumu tespit edildikten sonra daha da netlik kazanacak.
0: Peki Melike, bu arada 20 kayıp var, orada ailelerin durumu nedir, buna dair neler aktarırsın?
1: Aileler ilk günkü gibi buradaki bekleyişini sürdürüyorlar Burcu. Girne Limanı'nda bekliyorlar. Artık acılı bir bekleyiş bu. Herkesin aklında olası ihtimaller söz konusu, ama bir şekilde yakınlarına her ne olursa olsun kavuşmayı, ulaşmayı bekliyorlar. Bunun içinde işte bu Işın gemisinin yapacağı çalışmalar çok önemli. Bize de soruyorlar, buradaki gazetecilere de, çalışmaların ne zaman başlayacağı, nasıl ilerleyeceği yönünde. Zaman zaman gergin bekleyiş oluyor. Acıları çok büyük elbette. Bazıları gemiden kurtarıldı, tekrar hastaneden çıkıp buraya geldiler. Ama şu anda burada hala yetkililerden duyabilecekleri en ufak bir bilgi için beklemeye devam ediyorlar.
0: Melike Şahin aktardı ayrıntıları. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide hayatını kaybedenler arasında İstanbul'da görev yapan uzman jandarma çavuş Fahri Ateş'in de bulunduğu öğrenildi. Ateş eşi ve 4 yaşındaki çocuğunu kurtardı ama kendisi hayatını kaybetti.
2: Eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla Girne'de alabora olan gemideydi. Önce çocuğu ve eşini kurtardı. Can yeleği bulmak için geminin alt bölümüne gitti. Ancak yukarı çıkamadı. Uzman jandarma çavuş Fahri Ateş hayatını kaybetti. Fahri Ateş, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapıyordu. Ateş, eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte tatil amacıyla Kıbrıs'a gitmişti. Aile dönüş yolunda feribotun alabora olmasıyla denize düştü. Fahri Ateş, kaza sırasında önce eşi ve çocuğunun güvenliğini sağlamak için mücadele etti. Ailesini kurtarmayı başaran Ateş, eşiyle çocuğuna can yeleği bulmak amacıyla geminin alt bölümüne indi ancak bir daha yukarı çıkamadı. Kazadan sağ kurtarılan Ateş'in eşi ve çocuğunun hastanede tedavisi sürüyor. Kazada şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi ise hala kayıp.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde dünya liderlerine seslendi. Teşkilatı Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak nitelendiren Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirilen ittifakın bölge için önemine dikkat çekti. Liderleri Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek COP31 iklim değişikliği zirvesine davet etti.
3: Şangay İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline

0: Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir. İklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim.
1: Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in ev sahipliği yaptığı Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi Amerikan basınının da gündeminde. New York Times gazetesine göre zirve Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik savaşının sınırlarını gösteriyor.
2: Şangay İşbirliği Örgütü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te toplandı. Zirve Ukrayna ve İran'da savaşlar sürerken Çin, Rusya ve Hindistan liderlerini bir araya getirdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya lideri Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi samimi görüntüler verdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da dikkat çeken konuklar arasındaydı. New York Times gazetesi, Ukrayna ve İran'daki savaşların Xi Jinping'e muazzam bir nüfuz sağladığını yazdı. Bişkek'teki toplantının bu nüfuzun göstergesi olduğuna dikkat çekindi. Çin'in hem barışta hem savaşta Washington'ın düşmanlarını destekleme konusundaki geniş yeteneğinin altı çizildi. Trump dünyayı Washington'ın etrafında döndürmeye çalışırken Çin liderinin kendi güçlü görüngesi var denildi. Çin'in Bişkek'te batı dışı ülkelerin lideri olarak imajını parlatmak istediğine vurgu yapıldı. Gazeteye göre zirve Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik savaşının sınırlarını gösteriyor. New York Times, Rusya'nın da İran'ın da Çin'e kritik derecede bağımlı olduğunu yazdı. Pekin'in Batı'nın izole etme çabalarına karşı hem Moskova'ya hem Tahran'a ekonomik can simidi uzattığına dikkat çekti. Çin ekonomik gücünü Washington'ı hayal kırıklığına uğratacak şekilde kullandı denildi. Gazeteye göre savaşlarda Çin'in nüfuzu artsa da onun da gücünün sınırları var. Şangay İşbirliği Örgütü kısmen güvenlik yapılanması olsa da Pekin'in İran'ı ya da Rusya'yı korumak için asker göndermek gibi niyeti yok. Analistlere göre Çin, savaşları Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünün azalmasının nedeni olarak görüyor. Bu nedenle savaşlara karışmak istemiyor. Ancak savaşta kullanılacak teknolojiyi sağlamaya ve ticareti artırmaya istekli. Xi ile Putin'in ikili görüşmesinde Çin lideri iki ülke arasındaki ilişkilerde daha parlak yarınlardan söz etti. Çin ile Rusya arasındaki ilişkiler Batı'nın yaptırımları nedeniyle giderek tek taraflı hale gelmeye başladı. Denge Pekin'de yine bozuluyor.
1: Bolu Belediyesi'ne yönelik hayalet araç operasyonu düzenlendi. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bazı çöp depolama toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon ödeme yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bolu merkezi 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yapıyor. Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan 10 kişiden biri daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Soruşturmanın 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden dönemin polis dalgıcı Gürkan Gürdal dün tutuklanmıştı. İki kişi ise serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 7 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri daha tutuklandı. 6 kişinin işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında eski vali Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 29 kişi tutuklanmıştı. Böylece tutuklu sayısı 30'a yükselmiş oldu. Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'nda 31 kilogram 620 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ankara Gümrük Muhafaza Kaçak

0: Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 farklı operasyon gerçekleştirildi. İlk operasyonda şüpheli yolculara ait valizlerin X-ray taramasından geçirildiği ve valizlerdeki 9 plastik kap içinde 7 kilogram 900 gramlık uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi. Üçüncü operasyonda ise 17,6 kilogramlık uyuşturucu maddenin 36 parça kıyafete emdirildiği tespit edildi. Yeni yargı yılı ile birlikte yargıda yeni bir uygulama başladı. 135 Alo Adalet Hattı'nın pilot uygulaması başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek uygulamayla 5 yılı aşan dava dosyalarıyla 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuru yapabileceğini söyledi.
1: Yargılamaların makul sürede tamamlanması için yeni adımlar atıyoruz. Bu anlayışla Alo Adalet 135 hattını hayata geçiriyoruz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu çağrı merkezi Ankara Batı, Kayseri ve İzmir adliyelerinde pilot olarak uygulanmaya başlandı. Kısa süre içerisinde tüm yurtta kullanılması planlanıyor. Yeni uygulamayla 5 yılı aşan dava dosyalarıyla 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için Alo Adalet hattına başvuru yapılabilecek. Alo Adalet 135 hattının amacı uzun süren dosyaların takibini sağlamak ve yargılama süreçlerini hızlandırmak.
1: Vatandaşlarımızın adalete daha kolay ulaşmasını temel önceliğimiz görüyoruz.
3: Vatandaşlar Alo Adalet 135 hattını aradığında önce yapay zeka karşılayacak onları. Dosya numarasını, kimlik bilgilerini girdikten sonra eğer eşleşme sağlanırsa işte buradaki çağrı merkezine aktarılacak. Talep alınacak ve alınan o taleple dosyanın neden geciktiği sorusuna yanıt aranacak.
2: Hat üzerinden ilk derece mahkemeleriyle bölge adliye ve idare mahkemelerinde dava ve soruşturma dosyaları sorgulanabilecek. Dava dosyalarının sonuçları ilgili kişinin cep telefonuna kısa mesajla gönderilecek. Soruşturma dosyalarında ise gizlilik nedeniyle sadece talep alınmıştır bilgilendirmesi yapılacak. Başvuru süreci UYAP Vatandaş Portalı üzerinden de takip edilebilecek.
0: Adana'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ve onun 16 yaşındaki kız kardeşini silahla vurdu. 3 çocuk annesi 25 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Saldırgan yakalandı. Çiftin 4, 3 ve 2 yaşlarındaki çocukları devlet korumasına alındı.
2: Boşanma aşamasındaki eşinin yanına gitti. Önce eşini, sonra 16 yaşındaki baldızını vurup kaçtı. 3 çocuk annesi kadın kurtarılamadı. Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Asya Aydoğan, eşi Yusuf Aydoğan'la boşanma aşamasındaydı. Yusuf Aydoğan genç kadının yanına gitti. Yanında götürdüğü silahla sokak ortasında kadına ateş açtı. Daha sonra 100 metre ilerideki eşinin ailesinin evine gitti. Burada karşılaştığı 16 yaşındaki kız kardeşini de vurdu. Ardından motosikletle kaçtı. Asya Aydoğan ve kardeşi hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye rağmen 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Kız kardeşinin hayati tehlikesi sürüyor. Saldırgan Yusuf Aydoğan ise kısa sürede yakalandı. Asya Aydoğan'ın 4, 3 ve 2 yaşlarındaki çocukları devlet korumasına alındı.
0: İstanbul'da 2022'de hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kaybolan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul Asayiş Polisi yaklaşık 4 yıldır kayıp olan Yıldırım'ın bulunması için çalışma başlattı. Yıldırım'ın telefon kayıtları incelendi. Zeynep Yıldırım'ın FD isimli kişiyle görüştüğünü ve telefonundan alınan son sinyalin Esenyurt'ta şüphelinin evinden geldiği belirlendi. İstanbul ve Sinop'ta tespit edilen 5 adrese operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin 2024 yılında başka bir cinayet nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildiği tespit edildi. Zeynep Yıldırım'ın cesedinin bulunması için çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nda motosiklet denetimleri eylem planı değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi denetimlerin artacağını söyledi.
2: İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre trafikte her iki kazadan birine motosikletler karışıyor. Motosiklet sayısı 5 yılda %102,4 arttı. Yetersiz sürücü eğitimi, hız ve kırmızı ışık ihlalleri, şerit ihlalleri ve yaya yollarının kullanılması kazaların başlıca sebepleri arasında. Bunun önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı'nda motosiklet denetimleri eylem planı değerlendirme toplantısı yapıldı.
4: Can kayıplarını %50 azaltma hedefi hepimiz açısından büyük bir sorumluluktur.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi denetimlerin artacağı mesajını verdi.
5: Denetimin amacı ceza yazmak değil, kural ihlalini önlemek, kazayı önlemek ve insanımızın hayatını korumaktır. 2026 yılında denetim sayımız güçlü biçimde devam ederken bazı önemli ihlal kalemlerinde işlem sayılarının gerilemesi doğru denetim ve caydırıcılık anlayışının davranış değişikliğine dönüşebileceğini göstermektedir. Bununla beraber kazalardaki hız, geçiş önceliği, şerit değiştirme ve arkadan çarpma kaynaklı riskler bize daha kat etmemiz gereken mesafe olduğunu da açıkça göstermektedir.
2: Çiftçi 2026-2027 döneminde motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik mücadeleyi daha ileri bir aşamaya taşıyacakları da belirtti. Eğitim, kampanya, denetim ve mevzuat alanlarında birbirini tamamlayan bir sistem kuruyoruz ifadelerini kullandı.
0: Yükseköğretim kurumları sınavında ilk bine giren öğrencilerin tercih ettikleri bölümler belli oldu. Şimdi ayrıntılara bakalım.
6: Sayısalda tıp fakültesi ve mühendislik, sözelde tarih, eşit ağırlıkta ise en fazla hukuk programları tercih edildi. YKS'de ilk bine giren öğrencilerin tercih ettikleri bölümler belli oldu. Sayısal puan türünde ilk bine giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarına yerleşti. Eşit ağırlık puan türünde ilk bine giren adayların 185'i hukuk programlarına yerleşirken, bu programı 181 adayın yerleştiği işletme ve 171 adayın yerleştiği iktisat programları takip etti. Sözel puan türünde de ilk bine girenlerden 105 aday tarih programlarına yerleşti. Tarih programlarını 83 adayla özel eğitim öğretmenliği izlerken 83 aday ise eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan hukuk programlarını tercih etti. 2026 YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alan işletme ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, tarih ve yapay zeka programlarına da 20 aday yerleşti.
7: 25.000
6: Yükseköğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar, geleceğin mesleklerine yönelik programların yüksek başarı sıralamasındaki adaylardan öğrenci almasının önemine dikkat çekti. Özvar, ilk kez öğrenci alan programlarımızın daha ilk yıldan ilk bindeki gençlerimizin tercihlerinde yer bulması son derece kıymetli dedi.
0: Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de mühimmat yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeden gelen görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Resmi bir açıklama yapılmadı. Patlamanın şiddetiyle araçların yandığı ve çevrede büyük hasar oluştuğu görüldü.
8: Allah'a bakma. Allah'a bakma.
0: Savaşın ticaret akışını bozması, hava koşullarındaki bozulma tarımsal emtia fiyatlarını tırmandırıyor. Tarım emtialarında 14 yılın en sert yükselişi takip ediliyor.
2: Tarımsal emtiada fiyatlar tarihi yükseliş yaşıyor. Savaşın ticaret yollarını bozması, aşırı hava koşullarının üretimi tehdit etmesi, tarımsal emtiada dengeleri değiştirdi. Fiyatlar yalnızca Ağustos ayında %13 yükseldi. Bu aynı zamanda 2012'den bu yana kaydedilen en sert artış oldu.
9: Dünyada artan bir sıcaklık rejimi, büyük bir kuraklık ve bununla beraber tabii ki ülkeler arasındaki savaşın etkisi tarımsal güvenilirliği, gıda güvenilirliğini zora soktu. Türkiye bu konuda oldukça iyi bir koşul elde etti. Gerek yağışlarımızın geçen yıllara göre %120'ye varan artışlarla yükselmesi, gerekse Türkiye'nin bütün bölgelerinde kuraklığın bu yıl olmaması tarımsal verimi arttırdı.
2: Karadeniz'de tahıl ticaretinin durma noktasına gelmesi, Hürmüz Boğazı'nda devam eden sorunla iklimsel faktörlerden oluşan arz ve tedarike yönelik belirsizlik fiyatları tehdit eden en büyük unsur konumunda. Buğday fiyatları son dönemde 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Şeker ve kakao fiyatları da Ağustos'ta yaklaşık %20 yükseldi. New York'ta işlem gören şeker vadeli kontratları Ağustos'ta yaklaşık %20 yükseldi. Bu 2015'ten bu yana görülen en güçlü aylık artış oldu.
0: Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için Bişkek'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Görüşmenin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'de güvenlik ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler var. Peki bu temas barış diplomasisine yeni bir kapı açabilir mi? Erdoğan-Putin görüşmesinin olası sonuçlarını konuşacağız. Konuğumuz var Profesör Doktor Ali Tekin bizlerle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
7: Merhaba, hoş buldum.
0: Tabii görüşmenin zamanlamasıyla başlayalım isteriz. Savaşın yeniden şiddetlendiği bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesini nasıl değerlendirmek, nasıl okumak gerekir?
7: Evet, biliyorsunuz son dönemde özellikle Karadeniz'de bazı Türklerin sahip olduğu bazı gemiler de dahil olmak üzere bir takım gemiler vuruldu. Evet. Dolayısıyla bölgede bir güvenlik meselesi var. Muhtemelen bu önemli bir konu olarak gündeme gelecektir. Bu saldırılar genellikle de Ukrayna tarafından Rusya'dan nakliyat yapan gemilere yapılıyor. Ama onun dışında savaşın büyük resmine ve o konudaki diplomasiye baktığımız zaman çok önemli bir gelişme olmasını doğrusu ben beklemiyorum. Türkiye sık sık arabuluculuk yapabileceğini, ev sahipliği yapabileceğini iki ülkeye de, her iki ülkeyle de iyi ilişkileri olan, iletişim ağları kuvvetli olan bir ülke Türkiye. Ama sorun şu ki burada özellikle Rusya tarafının bir takım talepleri var ve bu taleplerin karşılanması çok kolay gözükmüyor savaşın başından beri. Şimdi tabii son dönemde Ukrayna'da bazı başarılar elde etti savaşta. Özellikle Rusya'nın iç bölgelerini vurmaya başladı. Bu yeteneklere kavuştu. Rusya'nın sanayi tesislerini, silah tesislerini ve özellikle de enerji altyapısını vuruyor. Ve Rusya'da belli oranlarda yakıt darlığı yaşanıyor. Şimdi böylesi bir ortamda ve de aynı zamanda da Ukrayna'da bir arazi kaybı son dönemlerde olmuyor. Yani Rus ordusu ilerleyemiyor, yeni toprak kazanamıyor. Şimdi dolayısıyla Ukrayna'da kendine daha fazla güvenerek masaya daha kuvvetli bir şekilde oturabilir. Eğer bir zemin olursa, diplomasi zemini olursa. Ama bu noktada böyle bir zemin gözükmüyor. Tabii Ukrayna-Rusya savaşının bir noktada bir barış antlaşmasıyla ve hatta sadece bir ateşkes anlaşmasıyla bile son bulabilmesi için sadece Türkiye'nin değil özellikle büyük güçlerin yani Amerika'nın, Çin'in, kısmen belki Hindistan'ın ama özellikle Çin'in Rusya üzerinde büyük etki kullanması gerekiyor. Şu an için Amerikan tarafının etkisi buna yetmiyor. Çin tarafı tabii ki zaman zaman bu söylemlerde bulunuyor ama Rusya üzerinde büyük bir baskı kurmuyor Çin tarafı. Çünkü bu savaşın devam etmesi aslında Çin'in de uluslararası sistem içindeki konumunu güçlendiren bir savaş. Onu da görmek lazım. Dolayısıyla kısa vadede ben bir savaş durumunda bir değişiklik beklemiyorum. Enteresan bir şekilde bugün Zelenski Eylül ayında çok ilginç, önemli şeyler olacak demiş. Doğrusu ben de merak ettim bundan neyi kastettiğini. Muhtemelen Ukrayna belki bir karşı taarruz mu yapar? Yoksa uzun zamandır beklediği bir takım önleyici silahlar, Patriot gibi silahlardan yeni bir grup edinir. Bununla belki özellikle Kiev'e yönelik saldırılara karşı bazı tedbirler mi geliştirir? Ne olacağını, neyi kastettiğini göreceğiz. Ama gördüğümüz kadarıyla barış yakın değil. Ama Rusya'nın savaşın gidişatını artık değiştirebilme gücü azalmış gözüküyor. Muhtemelen de Amerikalılar, yakın günlerde de Amerikan CIA Başkanı Moskova'ya bir ani ziyaret yaptı. Evet. bu ziyarette de muhtemelen artık Rusya-Ukrayna savaşının belli bir dengede durduğunu, Rusya'nın bu savaşın devamından bir çıkarı kalmadığını, buna bir barış antlaşmasıyla son verilmesinin iyi olacağını söylemiş olabilirler. Tabii bir de Rusya'nın İran'a yaptığı bir takım yardımları Rusya'nın kesmesini istemiş olabilir Amerika. Tabii bütün ne konuşulduğunu tamamen bilmek mümkün değil. Savaş bir tarafın hızla kazanacağı bir şekilde ivmelenecek gibi gözükmüyor yakın
0: dönemde. Evet. Az önce söylediğiniz gibi tabii Türkiye'nin arabuluculuğu çok güçlüydü bu noktada. Hem Kiev'le hem Moskova ile görüşebilen tek ülkeydi aslında. Ankara'nın arabuluculuk rolüyle birlikte bu görüşmenin ardından tekrar İstanbul'da bir masa kurulması söz konusu olabilir mi?
7: Şimdi iki taraf da masaya oturmaya karar verirse tabii Türkiye buna ev sahipliği yapabilecek ülkelerin başlıcası. Hı hı. Ama şimdi özellikle Rus tarafının herhangi bir anlaşmaya yanaşmaması durumunda tabii ki böyle bir masa kurulamayacak. Sonuçta da daha önce kurulan, İstanbul'da kurulan masalara baktığımız zaman bunlar savaşın ana karakterini etkilemeyen bir takım çeşitli insani konularda ve tahıl konusunda alt düzeyde temsilcilerin yaptığı görüşmelerdi. Bunlar yine yapılabilir. Yani önümüzdeki dönemde esir takası gibi insani bazı konularda yine işbirlikleri için Türkiye aracı olabilir. Ama büyük anlaşma için henüz zemin uygun gözükmüyor. Dolayısıyla İstanbul'un bu konuda tabii ki eğer taraflar buna razı değilse yapabileceği tabii ki fazla bir şey yok. Beklemesi gerekiyor.
0: Peki Karadeniz'deki saldırılar ve seyri sefer riskleri de baktığımızda giderek artıyor. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi Karadeniz'in güvenliği ve tabii ticari gemilerin korunması açısından da nasıl bir sonuç doğuracaktır?
7: Şimdi hatırlarsak çok uzak olmayan bir geçmişte Türkiye iki tarafa şu öneriyi götürdü. Karadeniz'de bir moratoryum ilan edin. Yani birbirinizin gemilerini ya da unsurlarını vurmayın. Böyle bir anlaşma yapalım. Bu hem tahıl koridorunu bir nevi canlandırır. Özellikle de Ukrayna'dan dünyaya giden tahıl miktarının artışı pek çok yoksul ülke için önemli bir katkı olur. Aynı zamanda da Karadeniz istikrarsızlıktan bir miktar uzaklaşmış olur diye böyle bir öneri götürdü ama bunu taraflar kabul etmedi. Çünkü Rusya Ukrayna'yla bu konularda herhangi bir anlaşma yapmayı çok da uygun görmüyor. Bunu bir ödün gibi görüyor. Diğer taraftan burada aslında Ukrayna'nın eli güçlü. Onlar da tahıl koridorunda olduğu kadar böyle bir anlaşmayı destekleyecek bir konumda değiller. Çünkü kendilerinin daha avantajlı hale geldiğini düşünüyorlar. Şöyle ki bir taraftan bu tahıl koridoru bir noktada tabii ki sona erdi. Ve o zamandan bu yana Ukrayna aslında tarım ürünlerini dünyaya iletebileceği çeşitli kanallar açtı. Bir takım kara yolları üzerinden tahıl ihracı yapabiliyorlar. Yine Karadeniz'in özellikle belli bir alanında batı bir nevi sınıra, daha doğrusu karaya yakın bölgelerinden de sevkiyat zaman zaman Ukrayna yapabiliyor. Yani Ukrayna'nın o tahılını satamaması sorunu hafiflemiş gözüküyor. Diğer taraftan Karadeniz'deki seyri seferin büyük bir kısmı Rusya'dan enerji alan gemiler. Yani bu böyle tam olarak sahiplikleri vesaire şüpheli olan, hani buna kara filo deniyordu. Dolayısıyla bu filonun üyesi olan gemiler. Dolayısıyla Ukrayna bu gemilere zaman zaman saldırıyor. Dolayısıyla Ukrayna'nın bu gemilere saldırmamayı kabul etmesi Ukrayna'nın çok işine gelmez. Çünkü Rusya'nın hem içeride enerji kaynakları, enerji rafinerileri vesaire vuruluyor Ukrayna tarafından ve bu Ukrayna içinde bir enerji darlığına yol açıyor. Ama ham petrolün dünyaya satılması da özellikle Körfez bölgesinde bu ABD-İran savaşı esnasında ve sonrasında o bölgeden petrol sevkiyatı azaldığı için Rus ham petrolüne tabii ki daha büyük bir talep var. Rusya da bunu karşılamaya çalışıyor. Ukrayna'da bu petrol akışını durdurmak istiyor. Çünkü Rusya'nın ana finansman kaynağı malum petrol ve doğalgaz satışları, özellikle de petrol satışları. Bu bağlamda bu motivasyonlara baktığımız zaman Ukrayna'nın tahıl koridoru döneminde olduğu kadar bu işe hevesli olma ihtimali daha düşük gözüküyor.
0: Evet. Şimdi İran Savaşı da tabii Hürmüz'ün çevresindeki yaşananlar da bölgesel dengeleri de biliyoruz değiştiriyor. Bunu birçok programımızda da sizinle konuşmuştuk. Tabii Ankara ve Moskova aynı pencereden mi bakıyor ki bu görüşmenin ardından burada bir diplomasi kanalı açılabilir mi?
7: Ya İran-Amerika çerçevesi.
0: Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi sonrası en azından bir diplomasi kanalı açılabilir mi?
7: İran savaşına yönelik.
0: Doğru.
7: Ben çok sanmıyorum. Çünkü İran evet Türkiye ile ilişkilerini belli bir kıvamda götürmek istiyor ama İran bu tür konularda Türkiye'ye çok verebilecek bir psikolojide değil gibi gözüküyor. Yani Türkiye ile ilişkilerini evet tamamen bozmak istemiyor. Ama Türkiye'nin diplomatik olarak ön plana çıkmasını da istemiyor. Muhtemelen Türkiye'yi de biraz özellikle Amerika'nın daha fazla etki edebileceği bir bölge ülkesi olarak da görüyor olabilir. Hı hı. O bakımdan Rusya'yla şöyle bir gelişme olabilir. Rusya tabii ki İran üzerinde etkisi olan bir ülke. Çin'le beraber iki büyük etki sahibi ülke. Muhtemelen bu CIA başkanı da Moskova ziyaretinde Ruslara, İran'a yardım etmeyin. Özellikle de bu yer belirleme, yani Amerikan üstlerindeki bir takım konumları belirleme konusunda Rusya'nın İran'a yardım ettiği, dolayısıyla da İran'ın ateşinin bu sebeple de çok daha yakın mesafeden vurabildiği, daha başarılı vuruşlar yaptığı söyleniyor İran askerinin. Dolayısıyla bunu muhtemelen Rusya'dan istediler. Ve Rusya ama muhtemelen bu yardım yapmaya devam edecektir. Belki bir takım göstermelik olarak bir takım jestler yapabilir. Öbür taraftan Trump yönetimi biraz önce de bahsi geçti. G20 zirvesine kimseye söylemeden habersiz bir şekilde Rus Maliye Bakanı'nı da çağırmış. Bu da tabii Avrupa ülkelerini oldukça kızdırdı. Oradan da anlıyoruz ki Trump yönetimi Rusya'yla ilişkilerini biraz daha sıcaklaştırmak istiyor. Ve bu kanalla da aslında Ukrayna meselesiyle ilgili olarak değil ama İran meselesiyle ilgili Rusların yapıcı bir rol oynamasını sağlamaya çalışıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla İran Rusya ile ilişkilerini evet bu tür Amerika ile mesajlaşmasını sağlamaya çalışabilir. Ama ben Rusya ve Türkiye'nin birlikte içinde olacağı bir mekanizmaya sıcak bakacağı kanaatinde değilim.
0: Öyle mi? Peki. Şimdi tabii baktığımızda enerji, ticaret ve turizm Rusya ve Türkiye'nin temel ayaklarından bir tanesi, birkaç tanesi olarak okunabilir aslında. Tabii ama baktığımızda hem küresel gerilim ve Batı'nın yaptırımları düşünüldüğünde bu öncelikler daha ne kadar ileriye taşınabilir bu görüşmenin ardından?
7: Şimdi aslında şöyle, tabii ki biliyoruz ki Avrupalı ülkeler Rusya'ya karşı ambargo, enerji alanında başta olmak üzere ambargolar uyguluyor. Türkiye bu ambargolara katılmadı. Ama zaman zaman birkaç ay önce örneğin Amerikalılar Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatını sınırlamasını, azaltmasını kuvvetle istediler. Bu konuda biraz baskı da yaptılar. Türkiye'nin petrol ithalatı biraz azalır gibi oldu ama arkasından İran Savaşı çıktıktan sonra Ruslara yönelik ambargo geçici olarak kaldırıldı. O dönemde Türkiye tekrar çok yüksek miktarlarda petrol ithal etmeye başladı Rusya'dan. Sadece Türkiye değil, Hindistan gibi, Çin, bütün ülkeler aşağı yukarı dünyada. Çünkü daha ucuz fiyatlarla petrol ithal etmesi mümkün oldu bu ülkelerin. Şimdi Türkiye'nin son aylarda Rusya'dan yaptığı ithalatta çok büyük bir artış var. Ama bunun bir sebebi de şu, Türkiye bu petrolü, ham petrolü Türkiye'deki rafinerilerde işliyor ve bunu dünya pazarlarına satıyor. Dolayısıyla istatistik olarak baktığım zaman petrol ürünlerinde büyük bir ihracat artışı.
0: Peki. Sayın Tekin, çok teşekkür ediyorum. Tam da son sorumu sormuştum. Hem de şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek açıklama yapıyor. İzleyelim.
8: 550 metrede yani 514 olarak düşünülüyordu ama herhalde akıntıyla şey yapmış olabilir. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Tekrar ediyorum, değerlendiriliyor. Yani batık gemi olduğu değerlendiriliyor. Çalışma bir önceki açıklamamızda söylediğim gibi çok teknik ve çok hassasiyetle yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla yavaş ilerliyor. Yavaş ilerlediği için de yani böyle çok kısa sürede sonuç alma. Ben yanınıza geleceğim
10: biz
8: şimdi.
10: Bekliyoruz.
8: Yanınıza geleceğim, aileler de var burada.
10: Geliyorum.
8: Geliyoruz. Geliyoruz.
10: Bana açıklama yapacaksınız. Tabii ki. Bana tabii. Yapmanız gerekiyor.
8: Öfkenizi anlıyorum. Öfkeli çok haklısınız.
10: Benim hakkım.
8: Biliyorum, ya. Biliyorum. Sabah da geldi. Geliyoruz.
11: Olmuyor. Kimsenize olumlu cevap vermedi.
10: Geçin televizyonun karşısına açıklama değil. Benim geliyorum. Karşıma yapmanız lazım.
8: Geleceğiz. Geleceğiz. Şimdi geleceğiz. Şimdi geleceğiz.
10: Çıkmadı mı?
8: Şimdi geleceğiz yalnız.
10: Çıkmadı. Yapamıyorsunuz çünkü. Öyle değil. Demetsiniz siz. Nereden geldim ben buraya?
11: Bir hafta tatile geldik. Kıyamet bulduk.
12: Kıyamet bulduk. Ne hesap zamanı değil.
11: Yardımcı olun bize. Yardımcı olun.
10: Yardımcı olun. Yardımcı olun.
8: Sabahleyin de yanınızda bir şey mi geleceğiz? Evet, dediğim gibi çok hassas yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla çok kısa bir süre içerisinde sonuç alma beklentisi olmaması gerekiyor. Zaten söylediğimiz gibi yarın itibariyle ikinci gemiyle Alemdar gemisi de sabahleyin burada olması bekleniyor. O da çalışmalara destek verecek. Gece dahil, yani gece görüşü imkanı var. Gece dahil çalışma devam edecek. Dolayısıyla şu an itibariyle dediğim gibi, başta söylediğim gibi 550 metrede o gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. O olduğunu varsayıyoruz, değerlendirmemiz o yönde. Ama kesin açıklama daha sonra.
13: Sayın Başkanım, diğer alanlardan
8: robotik dalış zaten şu anda başladı.
13: Başladı.
14: Yani Sayın Başkan,
15: Sayın Başkanım, bu robotlar alamıyor mu yani?
8: Bulabiliyor. Sahip kalacaklar. Yani.
14: Mürettebatın kapıyı kilitlediği iddiaları var. Soruşturuluyor. Soruşturma da devam ediyor da.
8: Yani devam eden soruşturmaya ilişkin bir şey söylememiz doğru olmaz. Ama bu çalışma elbette o çalışmaya da destek olacak. Çünkü o görüntülerde sonuçta yargıyla diyeyle paylaşılacak olan
13: görüntü. Cumhurbaşkanı, akıntıdan bahsediliyor son 3 gündür. Eğer gemide değil de deniz yüzeyindeyse kayıp insanlar... o noktadaki
8: deniz yüzeyindeki çalışma da aynı şekilde hiç aralıksız devam ediyor. Yani burada deniz yüzeyindeki çalışma bırakıldı ve bu çalışmaya geçildi diye bir şey yok. Eş zamanlı olarak ikisi de devam ediyor ve edecek.
16: Bu gece de çalışmalar devam edecek.
8: Bu gece de hem deniz yüzeyindeki araştırma devam edecek. Şu anki faaliyette olan gemi de o teknolojiye sahip. Yani gece de çalışma teknolojisine sahip. Dolayısıyla gece de çalışma.
15: Cumhurbaşkanım, bunun üstüne düşün. Lütfen.
13: Şimdi batı bulurlarsa, değerlendiriliyor dediniz, buldular diyelim, varsayalım. İçeri, çünkü 500 metre arama için oldukça riskli bir.
8: Şimdi işte baştan beri söylediğimiz o, biliyorsunuz yani biz de tabii o bilgileri uzmanlardan alıyoruz. Dalgıçların 90 metreden öteye inmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu derinlikte, 550 metre derinlikte çalışma yapılması hiç kolay bir iş değil. Bu teknoloji Allah'a şükür var. Bu gemide, yarın gelecek olan gemide de var. Dolayısıyla oraya şu anda o robotik teknolojinin indirilmesi çalışması başladı. Çünkü onun olduğu değerlendiriliyor.
13: Batın tamamen yukarı çıkarılması da alternatifler arasında.
8: Yani bir sürü şey konuşuyoruz ama adım adım gidiyoruz. Şu anda beklentimiz bu robotik teknolojinin aşağıya inmesiyle yapılacak tespit
16: olarak. Nasıl olmuş?
8: Başladı, inmeye başladı ama demin birinizin de söylediği gibi o bölgede akıntılar çeşitli seviyelerde var.
15: Bir dakika durun, bir de derdimizi anlatalım, acımızı anlatalım. Bir durun ya.
8: Yavaş,
15: durun ya.
8: Yavaş yavaş iniyor.
15: Bir derdimizi anlatalım ya.
0: Evet, Girne'de yaşanan kazanın ardından Erhürman'ın açıklamaları vardı. Orada bekleyişini sürdüren ailelerin de isyanını dinledik. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün önemli bir görüşmesi vardı. Putin'le yapacağı bir görüşme. Bişkek'teki diplomasi trafiği kapsamında Putin'le bir araya geldi. Canlı görüntüler de ekranlarınıza geliyor. İki liderin görüşmesi Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinin en kritik ikili temaslarından biri olarak da öne çıktı. Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Ancak masadaki öncelikli başlıklardan Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik olduğu da yine değerlendirmeler arasında. Türkiye'nin savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimleri ve tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi için atılabilecek adımlar da gündemde olan başlıklardı. Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'daki savaş ve Hürmüz Boğazı çevresinde devam eden gerilim de iki liderin gündemindeki başlıklar arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi öncesinde aslında gelen canlı görüntüler bunlar. Kırgızistan'dan görüşmenin biraz kulak verelim.
17: Держим на контроле наши двусторонние отношения.
18: Сайын Кумбурбашканы, дэрли дорттоумы, дэрли түркмэсли ташларымыз, ерни бушмамыза мемнуниет дуйорум, кош гелдиңіз. İkili ilişkilerimizi sık sık kontrol ediyoruz. Onun gelişimini sık sık kontrol ediyoruz birlikte.
17: Турция это один из наших привилегированных партнеров. И во внешней политической сфере, и в сфере экономики.
18: Türkiye, Rusya için öncelikli ve imtiyazlı ticari ve ekonomik ortaklarımızdan biridir.
17: Aktivno работает межправкомиссия.
18: Etkin bir şekilde karma ekonomik komisyonumuz faaliyet gösteriyor.
17: Благодаря вашему вниманию, господин президент, к развитию наших отношений, уровень экономического сотрудничества остается на высоком уровне.
18: Sizin kişisel dikkatiniz sayesinde ekonomik işbirliğimizin seviyesi çok yüksek düzeyde kalmaktadır.
17: Продолжаются совместные крупные проекты.
18: Ortak projelerimizin geliştirilmesi devam ediyor.
17: Один из них всем хорошо известен, это атомная электростанция Акую.
18: Bunlardan birisi zaten malum, herkesçe iyi tanınan bir proje, Akyü Nükleer Güç Santrali'nin inşaatı.
17: Она работает в Турции, вы ставили перед нашей компанией Росатом задачу запустить первый блок в этом году, так оно и будет, компания в графике.
18: Siz de Rus şirketinize, Rosatom'a bir talimat vermişsiniz. Bu yılın sonuna kadar ilk ünitesi devreye girmelidir. Bu yıl böyle olacaktır.
17: Значительный потенциал для развития сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Увеличивается поток российских туристов в Турцию.
18: Рус туристлерин акши Тюркия акши эр йыл гиттикче артыйор.
17: По итогам 25 года это уже почти 7 миллионов человек, 6,9.
18: Geçen sene 25 yılında 7 milyona yakın Rus turist Türkiye'ye ziyaret.
17: И сегодня у нас возможность поговорить по этим и по всем другим темам, которые, безусловно, представляют взаимоинтерес. Я очень рад нашей встрече.
18: Вы сегодня бу конулар ве диэр онемли конулар узеринде дураджайс ве текрар ифадает мек истиорум. Бугунки гюрешмемизден долай бюйк мемнуниет ве мутлук дуйорум.
19: Бен де деэрли башканла бугун böyle bir fırsatı değerlendirmeyi çok önemli buluyorum.
20: Я также сегодня придаю большое значение, что сегодня с господином дорогим президентом мы имеем возможность встретиться.
19: Ve Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde.
20: Действительно, турецко-российские отношения достигли очень большого высокого уровня по сравнению.
19: Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı.
20: Действительно, значение российских туристов, российских граждан в нашей стране отличается позитивно.
19: Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor.
20: И на сегодняшний день в нашей провинции, в Анталии, основной туристический поток составляет как раз-таки наши гости из России, российские туристы.
19: Bunun yanında Sayın Başkan'ın az önce ifade ettiği gibi bizim şu anda Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu santrali büyük önem arz etmektedir.
20: Только что господин президент отметил очень важную вещь, потому что действительно в наших между нашими странами, близких отношениях, атомная электростанция Akkuyu имеет очень-очень большое значение.
19: Şu anda artık Akkuyu santralinin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz.
20: Да, мы уже находимся на стадии завершения для того, чтобы была сдана в эксплуатацию первый блок этой электростанции, атомной электростанции.
19: Artık Akkuyu santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz.
20: Мы уже ждем, чтобы завершились действительно эти строительные работы, и мы совместно приступили к открытию для эксплуатации первого блока атомной электростанции в Akkuyu.
19: Çünkü Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
20: Потому что с открытием этого энергоблока мы с вами вновь поговорим о новых обсуждениях, о том, какие будут у нас новые энергоблоки или электростанции.
19: Ve bu hazırlıkların içerisindeyiz. Tabii bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var.
20: Вас продолжают эти подготовительные работы, но наряду с этим и касается это и сельского хозяйства, энергетики, туризма, сельского хозяйства. У нас продолжается и в этих планах консультационные работы.
19: Teşekkür.
20: Большое спасибо за внимание.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Putin Bişkek'te görüşme öncesinde kısa bir açıklama yaptılar. Tabii baktığımız zaman önemli açıklamalar vardı. Ali Hocam'la birlikteyiz, devam edeceğiz tabii yine bu önemli görüşmenin ayrıntılarına. Şimdi sondan başlayalım isteriz. Rusya ile ilişkilerimizde Akkuyu Santrali büyük önemde dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Önemiyle ilgili neler söylersiniz tabii?
7: Evet, bu Türkiye'nin sahip olacağı ilk nükleer santral, elektrik santrali. Ama devamı da gelecek gibi gözüküyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı bahsetti, Rusya'nın belki başka santrallerde yapması gündeme gelebilir ileride. Ama çoktan zaten Kanada'yla, Güney Kore'yle, Çin'le, başka bazı ülkelerle bu konular görüşülüyor. Sinop'ta, Kırklareli'nde, belki başka noktalarda da bir takım daha küçük santraller yapılması, modüler santraller yapılması gündemde. Bu da günümüzdeki enerji dünyasındaki gelişmelerle uyumlu. Çünkü unutmayalım ki nükleer enerji uzun yıllar tehlikeli olarak bulunuyordu ve pek çok ülke bu işe girmek istememişti. Hatta Almanya gibi bazı ülkeler nükleer santralleri kapatma yoluna geçmişti. Ama son dönemdeki jeopolitik gelişmelerden dolayı enerji bağımlılığının önemli bir zafiyet olarak ortaya çıkmasından dolayı ülkeler bu konuda yatırım yapmayı ön plana aldılar. Bir de tabii ki aslında bakıldığı zaman özellikle yeni teknolojiyle açılan nükleer santrallerin oldukça güvenli olduğu da görülüyor. Ve bu neredeyse yeşil enerjiyle bir nevi yan yana düşünülen bir enerji türü haline geldi. Yani petrolün, doğalgazın, kömürün vesaire, yani karbon bazlı enerjilerden daha temiz ve çevreyle uyumlu olduğu yönünde bir anlayış da ortaya çıktı. Dolayısıyla Türkiye belli ki Rusya ile bu işbirliğini devam edecek. Tabii Türkiye bir taraftan da nükleer teknolojiyle de ilgilenen bir ülke. Bugüne kadar elbette bunu barışçıl amaçlarla yaptı. Ama son dönemde özellikle bu bölgesel savaşlarda gösterdi ki aslında savunma anlamında da nükleer teknolojiye sahip olmak daha çekici hale geldi pek çok ülke için. Yani İran'ın nükleer silah yapmaya çalışması, buna reaksiyon olarak Suudi Arabistan'ın, belki Mısır'ın vesaire, tabii İsrail'de nükleer silahlar olduğu biliniyor. Şimdi bütün bu bölgesel gelişmelere de baktığımız zaman nükleer enerji ve savunma amaçlı nükleer teknoloji önem kazanıyor. Türkiye'de bu teknoloji üzerinde ileride durabilir. Yani bunu Akkuyu bağlamında söylemiyorum ama ilerleyen aşamalarda o da gündeme
0: tabii
7: gelebilir.
0: Tabii yeni santraller için de adım atacağız ifadesi kullanıldı.
7: Evet, evet.
0: Bu da oldukça önemliydi. Tabii baktığımızda Putin de işbirliğimizin potansiyeli çok yüksek dedi. Ve özellikle her iki liderin de vurguladığı şey turizm sektöründeki aslında Rus turistlerin Türkiye'ye olan ilgisi ve tabii turizme olan katkısıydı. Tabii bu önemli bir görüşme olacak. Bu görüşmenin ardından atılacak adımlar da oldukça önemli. Keza sürekli bir telefon görüşmesi yaptıklarını biliyoruz her iki liderinde. Ama bugün görüşmeden neler çıkabilir bu ön açıklamaların ardından?
7: Şimdi yani belli ki mevcut ilişkiler devam edecek. Hı. Yani turizm konusuna iki liderin de vurgu yapması çok özel bir anlam ifade ediyor mu emin değilim. Yani bu zaten kendiliğinden olan bir şey. Çünkü özellikle Rus turistler açısından, özellikle eskiden Avrupa'ya giden turistler belki bugün Türkiye'yi, belki başka bölgeleri tercih ediyor da olabilir. Türkiye onlar için hem ulaşım bakımından hem finansal işlemler bakımından daha kolay. Hatırlayalım, Avrupa'nın Rusya'ya özellikle hava yolları bağlamında bir takım ambargoları var. Dolayısıyla Ruslar Türkiye üzerinden dünyaya açılabiliyorlar. Bu çok daha onlar için kolay oluyor. O da tabii ki Türkiye'ye turizm akımını ortaya çıkarıyor. İşte Rusya'nın yine finansal işlemler bakımından Türkiye'yi ve diğer bazı ülkeleri bir nevi gateway olarak kullandığını görebiliyoruz. Şimdi Rusya şöyle, Türkiye ile tabii ki ilişkileri canlı olacaktır. Dediğim gibi savaş sebebiyle Türkiye üzerinden dünyayla iletişim kurabiliyor, bağ kurabiliyor. Ama son birkaç yılda özellikle Trump iktidarında Türkiye'nin bir miktar batıya yöneldiği, Amerika ile ilişkilerinin sıcaklaştığı, Avrupa ile yine keza biraz daha ılımlı ilişkiler ortaya koyduğu bir dönemde Rusya belki bir de tabii Suriye'de Rusya'nın desteklediği bir rejimin düşmesinde Türkiye'nin önemli rol oynaması vesaire, bunları da düşündüğümüz zaman Rusya evet Türkiye ile ilişkilerini gerecek bir yola girmez. Çünkü ihtiyacı da var karşılıklı olarak bizimle. Ama Türkiye'ye biraz daha temkinli bakıyor olabilir. Türkiye'de Rusya'yı tabii ki yakın tutmak, onu küstürmemek istiyor. Sanki ilişkilerin genel havası bu gibi gözüküyor. Peki.

0: Para. Barafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Barafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Barafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul güneşli, sıcaklık öğle 30, gece 19-20 derece. Ankara güneşli 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da bağ nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 38 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar, 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde az önce Putin'le görüşme öncesinde bir açıklama yaptı. Ve bu açıklamanın ayrıntılarını şimdi Bişkek'te bulunan Özden Erkuş aktaracak bizlere. Özden.
2: Açıklamalar yapıldı ve Kırgızistan ziyaretinin en fazla merakla beklenen görüşmesi randevusu da başlamış oldu. Şu an itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin beraberlerindeki heyetlerle birlikte görüşmeye devam ediyorlar. Hemen belirtelim, görüşmeye Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın da katıldığını belirtelim. Onların mevkidaşları da yine Rus mevkidaşları da Putin'le birlikteler. Tabii bu görüşme öncesinde kısa iki açıklama geldi. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o ilk açıklamalarından birkaç satır başını sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerli başkanla bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi çok önemli buluyorum. Ve Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde ifadesini kullandı. Yaptığı ilk açıklamada özellikle Rus turistlerin Türkiye'deki öneminin çok çok farklı olduğunu söyledi. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist alanı Rusya'dan gelen dostlarımız tarafından oluşturuluyor ifadesini kullandı. Bunun yanında Putin'in de ifade ettiği gibi şu anda Rusya ile Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Nükleer Santrali'nin çok büyük bir önem arz ettiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Akkuyu Santrali'nin bitme dönemine girildiğini vurguladı açıklamasında ve artık Akkuyu Santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz ifadesini kullandı Putin'le ilk görüşmesinde. Çünkü Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte yeni santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız diyerek Rusya ile nükleer santral ve nükleer enerji konusunda yeni işbirlikleri konusunda ilk ipuçlarını da vermiş olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tüm bunların hazırlıkları içerisindeyiz. Tabii tüm bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var ifadesini kullandı. Hemen o görüşmenin başındaki ilk selamlama konuşmasında Putin de kısa bir açıklama yaptı. Putin de Türkiye'nin dış politika ve ekonomi alanlarında Rusya'nın ayrıcalıklı ortaklarından biri olduğuna vurgu yaptı. İki isim aslına bakılırsa yine Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi kapsamında geçtiğimiz yıl Çin'de bir araya gelmişler. Yüz yüze görüşme gerçekleştirmişlerdi. Tabii şu an artık kapalı kapılar ardında önemli konu başlıklarının iki lider tarafından değerlendirildiğini tahmin ediyoruz bu açıklamalardan sonra. O konu başlıklarından biri kuşkusuz devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve bu savaş çerçevesinde Türkiye bilindiği üzere pozisyonu en başından beri belli. Özellikle tarafların müzakereler yoluyla artık bu savaşı durdurması gerektiğine ilişkin inancını sık aralıklarla dile getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da taraflarla her görüşmesinde bunu dile getirmişti. Bu çerçevede müzakereler için ara buluculukla dahil Türkiye'nin her türlü rolü oynamaya hazır olduğu mesajının bugünkü görüşmede de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Rusya lideri Vladimir Putin'e aktarılmasını bekliyoruz. Tabii bu savaş çerçevesinde özellikle son dönemde Karadeniz'de seyir güvenliğine ilişkin Türkiye'nin endişeleri artmaya devam ediyor. Çünkü özellikle Türk bayraklı ve zaman zaman Türk sahipli gemilere dönük saldırılarda bir artış gözleniyor. Karadeniz seyir güvenliğine ilişkin büyük bir endişe söz konusu. Türkiye tarafları bununla ilgili endişelerini de zaman zaman aktardı ama bu konuyla ilgili olarak da bir değerlendirmenin yapılmasını bekliyoruz Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceği görüşmede. Tabii her iki ülkede özellikle bölgede önemli aktörler. O bölgelerden bir tanesi, ülkelerden bir tanesi de Suriye. Bilindiği üzere Rusya'nın Suriye'de üstlenme çabaları devam ediyor. Şara yönetimiyle birlikte bu çerçevede Suriye'deki son dönem ve bu konudaki işbirliklerinin de ele alınmasını bekliyoruz. Devam etmekte olan Putin-Erdoğan görüşmesinde elbette ikili ilişkilerde yine bu görüşmede tıpkı açılış konuşmalarında altı çizildiği gibi ekonomik ilişkiler başta olmak üzere ikili ilişkilerinde yine kapsamlı şekilde değerlendirileceğini tahmin ediyoruz. Yaklaşık 15 dakika önce bu görüşmenin başladığını söyleyebiliriz. Her iki ismin de bugün ikili görüşmeleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah saatlerinde İlham Aliyev'le görüşmüş. Putin'den önce ise Kırgızistan Devlet Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Putin'in dünden bu yana çok sayıda ikili görüşmesi oldu. Pezeşkiyan'la bugün görüştü. Tacikistan Cumhurbaşkanı ile yine bugün görüştü Putin ve sonrasında iki lider Kırgızistan'daki son randevularını birbirleriyle gerçekleştirdiler. Dediğimiz gibi bu randevunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek'ten ayrılmasını bekliyoruz ama gözler Putin-Erdoğan randevusu ve bu randevudan çıkacak sonuçlara çevrilmiş durumda bu.
1: Özden Erkuş Bişkek'ten aktardığı mesajların ayrıntılarına bir bakalım.
3: değerli başkanla bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi çok önemli buluyorum. Ve Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde. Sayın Başkan'ın az önce ifade ettiği gibi bizim şu anda Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu santralinin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Ve bu hazırlıkların içerisindeyiz. Tabii bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var.
1: Evet, açıklamanın ayrıntılarını ekranlarınıza getirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesini konuşmaya devam ediyoruz. Olası sonuçlarını tabii Profesör Doktor Ali Tekin bizlerle birlikte. Geçen saat dilimini geride bıraktık. Kısa açıklamalar oldu her iki liderden. Şimdi baktığımızda tabii burada Trump Putin NATO'ya saldırmaz açıklaması yapmıştı. Ama bu açıklamanın ardından bu görüşmenin gerçekleşmesi de manidar olarak yorumlanıyor. Yani Moskova NATO üyesi ülkesi Türkiye üzerinden bir mesaj mı vermeye çalışıyor Sayın Tekin?
4: Ben sanmıyorum. Yani Rusya muhtemelen bu mesajları genel olarak Doğu Avrupa'ya yönelik olarak veriyor. Ve yakın zamanda biliyorsunuz CIA Başkanı Moskova'daydı. Yani bu tür konular mutlaka görüşüldü. Öyle gözüküyor. Şimdi Moskova tabii şöyle bir politika izliyor. Ukrayna Savaşı'nda bir tıkanmışlık var, bir yenişemezlik var.

0: kuvvetleri bundan etkilenir ve geri çekilirler diye düşünüyorlar Ruslar. Bir diğer şey, bu her zaman da işe yaramıyor. Daha önce de Rusya bu nükleer meseleyi zaman zaman gündeme getirdi ama tesiri de çok fazla olmadı. Bir diğer yöntem, Rusya'nın her an bir Doğu Avrupa ülkesine bir askeri müdahalede bulunabileceği görüşü. Bu konuda Amerikalıların biraz daha ciddi istihbaratlara sahip olduğu anlaşılıyor. Avrupa'dan ziyade. Hatırlayalım, Ukrayna saldırısı başlamadan önce de Avrupa kamuoyunda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma ihtimali çok düşük görünüyordu. Ama Amerikalılar ısrarla bir savaş her an başlayabilir diye alarmı olmuşlardı. Benzer bir durum var gibi gözüküyor burada.
1: Avrupa'ya yayılması bakımından mı?
0: Şöyle, örneğin Litvanya'ya bir takım Rus birliklerinin girmesi ya da İHA'ların girmesi ya da bir takım tam savaş olarak adlandırılması kolay olmayan gri alanda bir takım saldırıların yaşanması. Yani şimdi NATO 5. maddenin gündeme gelebilmesi için biraz daha böyle konvansiyonel askeri bir saldırı olması gerekir. Ama bir diyelim ki bir drone gitti bir yerlerde küçük bir operasyon yaptı. Belki istihbarat topladı ya da elektrik tesisleri birden patladı. Ya da herhangi bir yerde internet çekmez hale geldi. Yani bu tür operasyonlar tam savaş olarak adlandırılamıyor ama aslında siber ve düşük yoğunluklu bir nevi savaş olarak düşünülebilir. Rusya'nın bunları öncelikle yapacağı bekleniyor. Hatta Rusya bunu aslında kısmen de yapıyor. Pek çok Avrupa ülkesinde, özellikle Doğu Avrupa ülkesinde bu tam savaş olarak adlandırılamayan hemen savaş altı bir takım saldırıları kullanıyor. Tabii bu ülkelerde büyük tedirginliklere yol açıyor. Bu, düşünün, Litvanya küçücük bir ülke. Bütün Rus dış istihbaratının bu ülkeye yöneldiğini, bu ülkeyi alt üst etmeye çalıştığını varsaydığımız zaman tabii ki bu o ülkeler için oldukça önemli bir saldırı. Şimdi Putin bunları yaparak Avrupa'nın Ukrayna'ya yardım etmekten imtina etmesini arzu ediyor. Ve Amerikalılar da zaten biraz da İran savaşıyla fazlasıyla meşgul oldukları için ve bir takım askeri olarak da sıkıntılar yaşadıkları için, mesela Patriot füzeleri bakımından Amerika'nın stoklarının düşmüş olduğu, Ukrayna'ya Patriot füzeleri veremediği bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla Amerikalılardan şu bekleniyor Rusya tarafından: Amerika Ukrayna'ya baskı yapsın ve Rusya'nın taleplerine Ukrayna evet desin diye. Bu, ta hatırlayalım, Alaska'daki zirveden beri aslında konuşulan bir şey. Belli toprak parçalarının Rusya'ya bırakılması Ukrayna tarafından. Ukrayna ise buna direniyor, bunu yapmak istemiyor. Ama Rusya hala bu yöntemi uygulamaya çalışıyor. Amerika üzerinden Ukrayna'yı ikna etmek ve Avrupalıları Ukrayna'ya yardım etmekten caydırmak. Ama burada Amerika biraz bu konuda, tabii dediğim gibi, bir miktar geri adım atmış gözüküyor. İngiltere ön plana çıkmaya başladı. Tabii şimdi Avrupalılar da İngiltere, Fransa, Almanya başta olmak üzere biraz daha aktörlüklerini ortaya sermeye başladılar. Daha önce Amerika'nın öncülüğünde, liderliğinde bu konulara ilişkin politikalar üretiyorlardı. Ama artık Avrupa biraz daha kendine güvenen, biraz daha artık bu işin kendileri tarafından halledilmesini öncelikle içselleştirmiş bir konuma gelmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla İngiltere Başbakanı mesela ilk yurt dışı gezisini, yeni başbakan Burnham, Kiev'e yaptı. Orada Gönüller Koalisyonu ülkeleriyle internet ortamında bağlantı kurdu ve Ukrayna meselesini oradan konuştu. Ve yaptığı açıklamalarda oldukça sertti ve Rusya'nın tehditlerine karşı hiç tavizkar bir tutum içinde olmayacağını belirtti vesaire. Dolayısıyla Rusya böyle bir dönemden geçiyor. Tabii Rusya'nın özellikle bu toplantı, Şangay İşbirliği Teşkilatı bağlamındaki bu toplantıda boy göstermesi şu bakımdan da önemli. İşte Batı ülkeleri bizi boykot ediyor olabilir ama biz hala özellikle

0: özellikle küresel güneyde, Asya'da pek çok ülkeyle diplomatik ilişkilere sahibiz. Onlarla görüşmeler yapıyoruz, fotoğraflar çektiriyoruz. Hı hı. Bu onlar için sembolik, yani bu Erdoğan-Putin görüşmesinin sembolik bir tarafı da budur. Sonuçta bir NATO ülkesi, evet. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı karede bulunmak Putin bakımından biraz sembolik olarak da öneme sahip bir resim.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan dolayı. Ayaklarınıza sağlık. Evet. Profesör Doktor Ali Tekin bizlerle birlikteydi efendim. Devam ediyoruz gündemin diğer gelişmelerini aktarmaya. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciası ile ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek son durumu aktardı. Ayrıntıları alacağız. NTV muhabiri Melike Şahin aktaracak. Melike.
2: Evet Burcu, Tufan Erhürman bir açıklama yaptı ve aslında bizim günlerdir 514 metre derinlikte olduğunu açıkladıkları için öyle aktardığımız aslında gemi enkazının biraz sürüklenerek 550 metrede olabileceği yönünde bir açıklama yaptı. Aslında açıklamasının temel başlığı buydu. Işın gemisine gitti, TCG Işın gemisine gitti Tufan Erhürman ve orada bilgi aldı ve ilk tespitlere göre, ki önceki yayınlarda da aktarmıştık, bugün Işın gemisi çalışmalarına başladı. Öncelikli iş geminin enkazının yerinin belirlenmesiydi. Tabii yerinin belirlenmesi için çalışmalar yapıldı, ancak Tufan Erhürman özellikle belirtti, bunun bir gemi o enkazı olduğunu değerlendirdiğimiz bir cisime rastlandı dedi. Çünkü bunun tam olarak enkaz olup olmadığının tespiti için daha derinlikli bir araştırma gerekiyor ki onun üzerinde de yoğunlaşıldığını söyleyelim. Ama şu an itibariyle son açıklama pazar günü batan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin kayıp olduğu yolcularından geminin enkazının 550 metre derinlikte olduğu ifade ediliyor. TCG Işın gemisi bugün arama çalışmalarını aslında bir üst boyuta taşımıştı. Batan geminin enkazına ulaşabilmek için o geminin gelmesi bekleniyordu. Bugün geldi ve çalışmalara başlandı. Robotik dalış sistemiyle aslında enkazın görüntülenmesi ve enkazda kazazedelerin aktardığı ifadelerinde yer verdiği gibi yolcuların olabilme ihtimali değerlendirilecek. Eğer varsa cenazelerin çıkarılması için bundan sonrası için çalışmalarda o aşamadan, tespitlerden sonra devam edecek. Ama öncesinde tabii önce tam olarak yerinin tespiti ve gemiye ulaşılması sağlanacak. Tabii yarın bir de TCG Alemdar gemisi de, yine Türkiye'den buraya gelen Alemdar gemisinin de çalışmalarına yarın itibariyle başlayacağını söyleyelim. Yine KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın açıklamalarından birisi de buydu. Bir yandan da biz şu anda Girne Limanı'ndan aktarıyoruz yayınımızı. Burada kayıp yakınlarının da acılı bekleyişini devam ettiğini söyleyelim. Onlar da bu arama çalışmalarını yakından takip ediyorlar ve yakınlarına, kayıplarına bir şekilde ulaşabilmeyi umuyorlar. Şimdi o son bilgileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın açıklamasının ayrıntılarını haberimizde izleyelim.
3: Şu anda batık gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. Tabii batık gemi olduğu değerlendirilen diyorum. Biliyorsunuz net bilgiye ulaşmak lazım. 550 metrede, yani 514 olarak düşünülüyordu ama herhalde akıntıyla şey yapmış olabilir. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Tekrar ediyorum, değerlendiriliyor. Yani batık gemi olduğu değerlendiriliyor. Çalışma bir önceki açıklamamızda söylediğim gibi çok teknik ve çok hassasiyetle yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla yavaş ilerliyor. Kısa bir süre içerisinde sonuç alma beklentisi olmaması gerekiyor. Zaten söylediğimiz gibi yarın itibariyle ikinci gemi de, Alemdar gemisi de sabahleyin burada olması bekleniyor. O da çalışmalara destek verecek. Gece dahil, yani gece görüşü imkanı var. Gece dahil çalışma devam edecek. Dolayısıyla şu an itibariyle dediğim gibi, başta söylediğim gibi 550 metrede o gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. Deniz yüzeyindeki çalışma da aynı şekilde hiç aralıksız devam ediyor. Yani burada deniz yüzeyindeki çalışma bırakıldı ve bu çalışmaya geçildi diye bir şey yok. Eş zamanlı olarak ikisi de devam ediyor ve edecek.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide hayatını kaybedenler arasında İstanbul'da görev yapan uzman jandarma çavuş Fahri Ateş'in de bulunduğu öğrenildi. Ateş eşi ve 4 yaşındaki çocuğunu kurtardı ama kendisi hayatını kaybetti.
4: Eşi ve 4 yaşındaki çocuğu da Girne'de alabora olan gemideydi. Önce çocuğu ve eşini kurtardı, can yeleği bulmak için geminin alt bölümüne gitti ancak yukarı çıkamadı. Uzman jandarma çavuş Fahri Ateş hayatını kaybetti. Fahri Ateş, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapıyordu. Ateş, eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte tatil amacıyla Kıbrıs'a gitmişti. Aile dönüş yolunda feribotun alabora olmasıyla denize düştü. Fahri Ateş, kaza sırasında önce eşi ve çocuğunun güvenliğini sağlamak için mücadele etti. Ailesini kurtarmayı başaran Ateş, eşiyle çocuğuna can yeleği bulmak amacıyla geminin alt bölümüne indi ancak bir daha yukarı çıkamadı. Kazadan sağ kurtarılan Ateş'in eşi ve çocuğunun hastanede tedavisi sürüyor. Kazada şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi ise hala kayıp.
1: Girne açıklarındaki gemi faciasının nedenleri araştırılıyor. Şimdiye kadar ihmale yönelik pek çok kuvvetli işaret var. Bu süreçte gemi inşaat mühendisi Erdal Kılıç'tan da bir açıklama geldi. Kılıç, yıllar önce kıza çekilen ve hasar alan geminin onarımı için çeşitli önerilerde bulunduğunu ancak bu önerilerin hayata geçirilmediğini söyledi. Gemi yaralıydı ifadesini kullandı. Gemi mühendisleri odası ise suçlamalarda daha ihtiyatlı olunması gerektiği görüşünde.
5: Uzak durun, kabus gibi korkunç ötesi veya benzeri ifadeler. İşte yıllardır filo denizciliği kullanan pek çok kullanıcı bu yorumları yaptı ve bazı fotoğraflar paylaştı. Gemilerin eski, bakımsız olduğunu söylediler. Ve o karelerde bazı koltukların, malzemelerin kırık olduğu göze çarpıyor. Kimileri ise yerlerin yağla kaplı olduğunu anlatıyor. Ve tüm bu yorumlar 7 yıl öncesine kadar uzanıyor.
6: Yardım gelmiyor!
7: Ve o firmadaki gemilerden biri Filojet Girne açıklarında battı. Facia yaşandı. Gemi 2000 yılı Fransa yapımı. 2003'te Türkiye'ye getirilmiş ve gelir gelmez aksilikler başlamış.
8: 2003'te bunu götürüyorlar, taş ucunda yanaşırken vuruyorlar, iskele baş omuzluğundan kırıyorlar tekneyi. Kırdıkları halde sandviç tekne yapısı olduğunu bilmeyen kişiler bir şey olmaz diyor. Sandviç tekne dediğimiz şey, bunun özelliği çok hafif ama çok rigid, çok sağlam bir duvar gibi düşünün bunu. Fakat bunun bir arada durması halinde bu sağlamdır. Bunun arasına su girip ayrılırsa naylon gibi olur, yani hamur gibi bir şey olur.
7: Gemi inşaat mühendisi Erdal Kılıç, geminin onarımı için 2016 yılında o dönem yetkili firmayla anlaşma aşamasına geldiğini, ancak önerdiği yöntemlerin dikkate alınmadığını söylüyor.
8: Hasarın boyutunun çok daha büyük olduğu çıktı. Yaralıydı tekne, ticareten anlaşamadık. Tamir etme konusundaki teknolojide anlaşamadık mal sahipleriyle. Yani ben teknenin ilk yapıldığı teknolojiyle tamir edilmesinden yanaydım. Onlar biraz daha basit yapmaktan yanaydılar. 2016'dan sonra ne yapıldığını da çok bilemiyoruz. İnceliyorum ben. Ama bir Yunanistan'a gitti. Tekrar Yunanistan'da birdenbire çok satmaya çalışıyorlar. Overhaul yaptık. Tekneyi baştan sıfırladık. Mükemmel yepyeni bir tekne diye tarihini silmeye, ama dünya küçük. Kimse rağbet etmiyor.
7: Daha sonra Türkiye Gemi Mühendisleri Odası tarafından kurulan ve Ulusal Derecelendirme ile Sınıflandırma Kuruluşu olan Türk Lloyd'u tarafından sağlam onayı veriliyor.
8: Türk Lloyd'un da klaslanıyor 2024'te ve taş ucu da çalışmaya başlıyor. Aklı başında, vicdanı yerinde olan bir mühendis buna çalışır demez yani.
7: Gemi Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Ayçın Özsakabaşı ise bu görüşe katılmıyor.
9: Bu gemide geçmişte yaşanan yaralanmalar olabilir. Her gemide olabiliyor. Biz bunları tadilat ve tamirattan geçiriyoruz. Bu tamirat ve tadilat da kontrol ediliyor. Şimdi gemi Türk Lloyd'u klaslı. Yani uluslararası milli gururumuz Türk Lloyd'u klaslı.
7: Özsakabaşı farklı yönde ihmaller olabileceğini belirtiyor.
9: Denizde bir cisim olabilir. Bu 20-30 kiloluk bir cisim olsa da yüksek hızlı tekne olduğu için üzerinden geçtiği zaman bir yırtılma yaratabilir. Ama bu yara durumunun neden kaynaklandığı, kontroller yapılmadığı vesaire gibi konular şu an için kimsenin bilmediği konular. Ne ihmal olduğunu sorarsanız, Girne-Mersin arasında o kadar mil sefer yapan gemilerin biraz daha genç, biraz daha malzemesi dalgalara dayanıklı olması gerektiğini düşünüyorum.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
11: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.

0: Paramparam paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara.
10: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
12: Ege ve Akdeniz'de yüksek sıcaklık ve kuru rüzgar orman yangını riskini artırıyor. Açık alanlarda dikkatli olunmalı. Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olan yağışlar, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Özellikle Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevresinde kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunmalı.
11: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
13: Mobiliz. Her güzele bir Mindus.
14: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
15: Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşamla kanserden uzak durmak mümkün mü? Bu faktörler kansere yakalanmamak için yeterli mi? Tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Özlem Sönmez NTV Radyo'da yanıtladı.
16: Sağlıklı beslenme elbette son derece önemli. Kanser riskinin azaltılmasında da önemli bir yeri var. Ama kanseri yalnızca beslenmeyle ilişkilendirmek bilimsel olarak doğru değil. Çünkü kanser tek bir nedene bağlı ortaya çıkan bir hastalık değil. Genetik özelliklerin, yaşın, çevresel maruziyetlerin, yaşam biçiminin, bazı enfeksiyonların ve zaman içerisinde hücrelerde biriken genetik değişiklikleri de rol oynadığı çok yönlü, çok faktörlü bir hastalık. Zaman içinde biriken genetik değişikliklerde derken yaşlanma da kanser riskinde, kanser olma riskinde en önemli faktörlerden bir tanesi. Bugüne kadar aslında kanseri daha çok yaşlılık hastalığı olduğunu söylüyorduk ama kanser artık gençlerde de artmaya başladı ki çevresel faktörlerin rolü oldukça fazla.
13: Her güzele bir Mindus.
14: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
17: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. Kilometrelerinde ve Samsun Terme yolunun 5-6. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
9: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
17: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
18: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 20. yüzyıl düşünce dünyasının iki önemli ismi Martin Heidegger ve Hannah Arendt arasındaki mektuplaşmalar, Mektuplar 1925-1975 adıyla Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından yayımlandı. Mektupları Türkçe'ye Melek Paşalı çevirmiş. Efendim, öncelikle bu iki etkileyici düşünürü tanıyalım. 1889-1976 yılları arasında yaşayan Martin Heidegger, Freiburg Üniversitesi'nde teoloji öğrenimi görmeye başladı. Daha sonra felsefeye yöneldi. Edmund Husserl'in asistanlığını yaptı. 1923'te Marburg Üniversitesi'nde felsefe kürsüsünde profesör oldu. 1927'de yayınladığı Varlık ve Zaman isimli eseri, ona çağdaş düşüncenin en dikkat çekici felsefecilerinden biri olmanın yolunu açtı. 1933'te Freiburg Üniversitesi rektörü olan Heidegger, İkinci Dünya Savaşı sonrası akademik faaliyette bulunmadıysa da, 1950'lerden itibaren yazıları ve konferanslarıyla felsefi üretimini sürdürdü. Martin Heidegger, 20. yüzyılın en çok tartışılan felsefecilerinden biri. Felsefi düşünceye yaptığı katkılar, varoluşçuluğun yolunu açmasının yanı sıra kimi alanlarda yapısalcılık ve postmodernizm içinde ilham kaynağı olmuş. Heidegger'in en tartışmalı yanı hiç kuşkusuz politik geçmişi. Kendisi Nazi Partisi üyesi. Nazilere verdiği destek felsefi düşüncelerini de gölgeledi ve deyim yerindeyse birçokları için onu netameli hale getirdi. Gerçi sonradan hata yaptığını söylediyse de Nazi işbirlikçisi olduğu gerçeği unutulmadı. Ama her şeye rağmen Heidegger'i politik geçmişi sebebiyle eleştirenler de felsefi dehasının hakkını verdi dersek yanlış olmaz. Düşünün ki Sartre'dan Derrida'ya, Foucault'dan Hannah Arendt'e kadar birçok düşünür üzerinde ciddi etkileri olmuş bir filozoftan söz ediyoruz. Evet, Hannah Arendt'e gelelim. Arendt, Alman asıllı Amerikalı felsefeci ve siyaset bilimci. 1906'da Hannover'de doğdu. Üniversitede felsefe okudu. Nazilerin Almanya'da iktidara gelmesinin ardından o da birçok Yahudi gibi Almanya'yı terk etmek zorunda kaldı. Önce Fransa'ya, oradan da Amerika'ya gitti. Hannah Arendt, kendi döneminde ve sonrasında gelen birçok düşünürü etkilemiş önemli bir kadın. Eserleri daha ziyade iktidar, politikanın özneleri, otorite ve totaliterlik üzerine. Arendt özgürlük kavramını da sorguluyor ve özgürlüğü kamusal ve birlikteliğe dair bir kavram olarak temellendiriyor. Önemli eserler arasında İnsanlık Durumu ve Totalitarizmin Kökenlerini sayabiliriz. Arendt'in bir de Kötülüğün Sıradanlığı isimli kitabından söz etmek gerekiyor. Eski Nazi suçlusu Adolf Eichmann'ın İsrail'deki yargılanma sürecini izleyen Arendt, davayı The New Yorker dergisine yazıyor. Önemli bir metin. Arendt orada kötülüğün temel ve kökten bir şey mi, yoksa sıradan insanların diğerlerinin emirlerine uyma ve eylemlerinin ya da eylemsizliklerinin sonuçlarını düşünmeksizin çoğunluk görüşüne itaat etmelerinin bir sonucu mu olduğunu sorguluyor. Evet, Heidegger ile Arendt arasındaki mektuplar dedik. İkisi arasındaki ilişki bir öğretmen-öğrenci ilişkisinden daha fazla. Tahmin etmişsinizdir. Aralarında güçlü bir duygusal ilişki var. 50 yıl boyunca mektuplaşmak kolay rastlanan bir durum değil. Gerçi arada uzun bir kesinti dönemi var tabii. Öte yandan ilginç olan şu ki, dediğim gibi Hannah Arendt Yahudi, Heidegger ise Nazi destekçisi. Gelelim mektuplara. Duygusal ilişki dedik ya, yıl 1925. Heidegger o sıralar 35 yaşında, evli ve çoluk çocuk sahibi bir aile babası. Arendt ise 18 yaşında bir öğrenci. Şöyle sesleniyor mektubunda Heidegger öğrencisine. Benim öğrencim olmanız, benim sizin hocanız olmam, aramızda vuku bulanların yalnızca bir vesilesinden ibarettir. Size hiçbir zaman sahip olamayacağım. Fakat siz bundan böyle hayatıma ait olacaksınız. Hayatım da sizinle beraber büyüyecek. Böyle diyor Heidegger. 1925 yılında Marburg'da başlayan bu ilişkinin verimi olan mektuplar sadece bir aşkın dökümü değil, aynı zamanda Avrupa'nın en karanlık dönemlerine, nasyonel sosyalizmin yükselişine, savaşa ve sürgüne tanıklık ediyor. Arendt'in Almanya'dan kaçışı, Heidegger'in Nazi partisine katılımıyla kopma noktasına gelen bağları, yıllar sonra bir mektuplaşma trafiğiyle yeniden kuruluyor. Kitapta toplam 168 mektup yer alıyor. Sondaki ek bölümlerde de birkaç tarihsiz mektuba, fotoğraflara ve Arendt'in şiirlerine yer verilmiş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
17: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu.
19: Reklam.
20: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
21: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
22: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Evlenmeye niyetim yok.
2: Bunlar çok zengin ha. Ve
3: Mehmet'imiz bekar.
4: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
5: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
4: Evleneceksin yani.
6: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
7: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBKart.com.tr'de.
12: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
14: Doğa takvimi. Bugün 1 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
15: Miladi takvime göre sonbahara girdik. Doğa takvimine göre ise sonbahar 23 Eylül ekinoksuyla başlar. Uluslararası Primat Günü bugün. Dev gorillerden uysal orangutanlara, halka kuyruklu lemurlardan gürültülü gibonlara kadar primatlar yeryüzündeki büyüleyici türlerden. Zeki, sosyal, duyarlı primatlar birbirine sıkı bağlarla bağlı aileler halinde yaşarlar. Yaşlanınca birbirlerine bakar, yavrularını fedakarca büyütür, korurlar. Yaşayan en büyük primat türü Doğu gorilidir. Özellikle de Doğu Ova gorili. Erkekleri 1.70 cm boya, 180 kilo ağırlığa kadar çıkabilir. Vahşi avcılar, eğlence merkezlerinde ticari sömürü, egzotik hayvan ticareti nedeniyle primatlar tehlikede. Ayrıca yaşam alanı tahribatı nedeniyle eş bulmaları, yiyecek bulmaları, yavrularını büyütmeleri zorlaşıyor. Uluslararası Primat Günü tüm bu tehditlere dikkat çekmek amacıyla ilan edildi. Ne yapabilirsiniz? Yaban hayatını koruyan ve yaban hayvanlarına sömürüyü sona erdirmek için çalışan kuruluşları destekleyebilir, seyahatlerinizde hayvanlara yönelik vahşi turistik turlara katılmayabilir, sosyal medyada hayvanlara zulmedilen videoları bildirip etkileşime girmekten kaçınabilirsiniz.
14: Doğa takvimi.
13: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
16: Şansa kalmaz işimiz.
17: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
18: Trendyol Süper Lig'de 3. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Beşiktaş Dolmabahçe'de farklı galip geldi. Siyah beyazlar yeni transferi Dušan Vlahović'in hat-trick yaptığı maçta Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 yendi.
19: Beşiktaş 3 puanı 6 golle elde etti. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti.
20: Galip geldiğimiz için mutluyuz. Vlahović için yönetime çok ısrarcı oldum. Umarım böyle oynamayı sürdürür. Lig uzun bir maraton. Çok çalışıyoruz ve çalıştıkça daha da gelişeceğiz. İyi performansımızı sürdürerek gelişimimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz.
19: Siyah beyazlılarda yeni transfer Dušan Vlahović hat-trick yaparken Černý, Murillo ve İlhan Fakılı da fileleri sarsmayı başardı. Konuk ekibin gollerini ise Diomande ve Mahmiç kaydetti.
21: Kazanmayı hak ettik. Üst üste iki yenilginin ardından bu maça çıktık. Hiç mutlu değildik. Önümüzde Fenerbahçe derbisi var. Oraya pozitif gideceğiz. Derbide galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
19: Tüpraş stadını dolduran taraftarlar binlerce Türk bayrağıyla Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı. 5 yıl 8 ay sonra ilk kez bir maçta 6 gol sevinci yaşayan Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasını 6 puanla 3. sırada tamamladı. Siyah beyazlılar önümüzdeki hafta derbi maçına çıkacak. Beşiktaş aynı puanı paylaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye cumartesi günü konuk olacak.
18: Trabzonspor öne geçtiği maçta son dakika golünü engel olamadı. Bordo Maviler Ahmet Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildi.
19: Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor'dan 3 puanı son dakikada gelen golle aldı. Diyarbakır temsilcisi yenik duruma düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı.
20: Hak edilmiş bir galibiyetti. Sahaya kaliteli bir futbol yansıttığımız için mutluyuz. Onana çok fazla kurtarış yaptı. Geçen haftanın ardından iyi bir reaksiyon verdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
19: Bordo Mavililer 11. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle öne geçti. Ahmet Sportif Faaliyetler'in galibiyet gollerini 45+5'te Yirasor ve 90. dakikada Gift Orban kaydetti.
0: Bizden çok daha fazla iyi oynadılar, çok daha fazla istekliydiler. Onlar tebrik hak ettiler. Bugün biz beklediğimiz bu süreçten sonra beklediğim açıkçası reaksiyon olmadı.
19: Trabzonspor'da sakatlık geçiren Savioğlu mücadeleyi tamamlayamadı. Bordo Mavililer 3. haftayı 4 puanla tamamlarken ev sahibi ekibin puanı 6'ya yükseldi. Trabzonspor bir sonraki maçında Gençler Birliği'ni konuk edecek. Ahmet Sportif Faaliyetler ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
18: Fenerbahçe Anderson Talisca ile yollarını ayırıyor. Süreci anlatan yönetici Cihan Kömer bir transfer daha yapacaklarını açıkladı.
9: İnşallah Talisca'yı da bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak yollayacağız inşallah. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz onu. Kanatlarda da oynayabilecek 10 numara arayışı içerisindeyiz. Arayışımız demeyeyim daha doğrusu. Görüşmelerimiz var. Olursa bu 1-2 gün içinde olacak. Olmazsa kendi kadromuzda dediğim gibi o pozisyonlarda kullanabileceğimiz çok değerli oyuncularımız var. Becao, Diego Carlos, bir de Çağlar'la yollarımızı da bugün ayırmakla kadro şeyini tamamlamış olacağız. Biliyorsunuz Osterwold'e sakatlığı sebebiyle son dakika istenilen transfer gerçekleşmedi. Yedek kadromuzla değerlendireceğiz. İnşallah derbiyi de kazanacağız. İnşallah Roma'yı da kazanacağız ve ilk 16'ya gireceğiz.
18: Galatasaray, Deniz Gül ve kulübü Porto ile görüşmelere başlandığını açıkladı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Sarı Kırmızılar 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek, sözleşmede bonus maddeleri de bulunacak. 22 yaşındaki santrafor gün içinde İstanbul'a gelerek 5 yıllık anlaşmaya imza atacak. Deniz Gül geçen sezon 18'e ilk 11 olmak üzere toplam 44 maçta oynadı ve 8 gol, 2 asist kaydetti. Milli futbolcu Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay karşılaşmalarının ikinci yarılarında oyuna dahil olmuştu. Juventus forması giyen Kenan Yıldız ameliyat edildi. Milli futbolcu Serie A'nın açılış haftasındaki Frosinone maçında sakatlandı. Torino temsilcisi 21 yaşındaki futbolcunun sol ayak kemiğindeki kırık nedeniyle operasyon geçirdiğini duyurdu. Milli futbolcunun sahalardan 3 ay uzak kalması bekleniyor. Kenan Yıldız bu süreçte A milli takımın Uluslar Ligi'nde oynayacağı Fransa, Belçika ve İtalya maçında süre alamayacak. Lionel Messi, Arjantin milli takımını bıraktığını açıkladı. 39 yaşındaki Yıldız futbolcu kararını, "Arjantinli olmaktan gurur duymamız için tüm benliğimi ortaya koydum" sözleriyle duyurdu.
22: Lionel Messi başarıdan başarıya koştuğu Arjantin milli takım formasına veda etti. Futbolun yaşayan efsanesi milli takımı bıraktığını açıkladı. 39 yaşındaki yıldız futbolcu, emeklilik kararını sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı bir mektupla kamuoyuna duyurdu.
19: "Milli formaya unutulmaz anılarla veda ediyorum. Size ve takım arkadaşlarıma rüya gibi anlar yaşatmış olmanın verdiği huzur ve gururla ayrılıyorum. Bunu hepinizle birlikte yaşamak inanılmazdı. Sizi seviyorum. Beni Arjantinli yaptığı için Tanrı'ya teşekkür ederim."
22: Veda mektubunu 2026 Dünya Kupası finalinden 2 gün sonra kaleme aldığını söyleyen Messi, babasının kaybının ardından kararından daha da emin olduğunu belirtti.
19: "Bu kararı alırken içim acıdı ve hala da acıyor. Ancak emeklilik için doğru zamanda olduğumu düşünüyorum. Bu sözleri 21 Temmuz'da finalden 2 gün sonra yazdım. Bugün babamın başına gelenlerden sonra kararımdan daha da eminim. Arjantin için sadece kupalar kazandığımız son yıllarda değil, öncesinde de her şeyimi verdim. Arjantinli olmaktan gurur duymanız için tüm benliğimi ortaya koydum. Stadyumda sizlerin sesini duymayı çok özleyeceğim ama artık ben de sizden biriyim. İyi ve kötü zamanlarda Arjantin'i hep destekleyeceğim.
22: 2005 yılında sırtına ilk kez geçirdiği Arjantin formasıyla 207 maçta mücadele eden Messi, 125 gol atıp 68 kez de asist yaptı. Yıldız futbolcu 2016 Kupa Amerika finalinde Şili'ye kaybetmelerinin ardından da milli takımdan emekli olduğunu açıklamıştı. Devamında Arjantin formasına geri dönen Messi, 2021 ve 2024'te Kupa Amerika, 2022'de ise Dünya Kupası şampiyonu olan tangocuların takım kaptanlığını üstlendi. Arjantin milli takımı yaşayan efsanesine, bize hayatımızın en güzel yolculuğunu yaşattığın için teşekkür ederiz kaptan sözleriyle veda etti.
18: Filenin sultanları Avrupa şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak. Sultanlar A grubunu 4 galibiyet ve 1 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Azerbaycan ise C grubunu 3 galibiyetle 3. sırada bitirdi. Milliler turu geçmesi halinde Belçika-Almanya eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak. 12 dev adam deplasmanda karşılaştığı İzlanda'yı 37 sayı farkla yendi. Eleme grubunda 8'de 8 yapan milliler 2007 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. İkinci eleme turu I grubu maçında parkeye çıkan 12 dev adam devre arasına 60-37 üstün girdiği karşılaşmadan 110-73 galip ayrıldı. Millilerde Cedi Osman ve Onur Alp Bitim 17'şer sayıyla öne çıktı. Ergin Ataman'ın öğrencileri eleme grubunun kalan 4 maçında sırasıyla İtalya, İzlanda, Litvanya ve yine İtalya ile karşılaşacak. FIBA 2027 Dünya Kupası 27 Ağustos 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek.
17: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Mor mürdüm denince benim aklıma hemen kış hazırlıkları geliyor. Üstelik her türlüsünden. Şimdi benim aklıma geliyor. Aslında normalde mor mürdüm eriğini biz kış hazırlıkları için kullanmıyoruz. Ama bazı ülkelerde bu neredeyse bir yaşam biçimi haline gelmiş. Nasıl bizim işte Adana'dan tutun Gaziantep'e, Urfa'ya her yerde böyle salçalar güneşte çekiliyor, kuruyor, kazanlarda kaynıyor. Böyle hummalı bir salça hazırlığı var ya, işte Orta Avrupa ülkelerinde özellikle de Macaristan'da lekvar dönemi aynı bizim salça yapma dönemi. Şimdi lekvar ne diyeceksiniz? Böyle meyve çektirmelerine, meyve marmelatlarına verilen genel bir isim. Erikli olanına Silva lekvar deniliyor. Ama gerçekten de en önemlisi mor mürdüm eriği ile yapılan, aslında son derece basit. Mor mürdüm eriği ayıklanıyor, ufak ufak doğranıyor. Aslında çok ufak da doğramak değil, 2'ye 4'e bölmek mümkün. Ya da kıyma makinesi gibi gerçekten makineden geçiriliyor. Bizde böyle kollu blenderla yapılabilir. Yani biraz un ufak ediliyor. Ondan sonra aynı salça çektirilir gibi kazanlara konuyor. Şimdi buna çok az şeker de ekleniyor. Fakat mesela ben kendim yaptığım zaman tabii meyvenin de lezzetine göre değişir. Ama mesela 1 kilo meyveye 250 gram şeker en fazla koyuyorum. Hadi 300 olsun. Daha fazla değil. Zaten kendini iyice ne çekecek? Adeta salça kıvamında bir macun haline gelecek. Dolayısıyla şeker meyve dengesi de iyice ne eşitlenecek. Zaten burada aslında meyvenin tadını ön plana çıkartmak esas. Çünkü lekvar dediğimiz zaman son derece yoğun ekmeğe sürülebilen bir kıvamdan bahsediyoruz. Yani bildiğimiz marmelattan daha yoğun bir kıvam. Biraz böyle Kastamonu'nun erik eşisini hatırlatabilir. Zaten ona çok yaklaşıyor. Bizde şeker konmadığı için biz ona eşi demişiz, yani ekşi. Ama burada da adeta bir böyle marmelat reçel muamelesi görüyor. Yaptıkları böyle lokma gibi toplar var, tatlı yerine yenilen. Onların içine, çöreklerin içine, bunların içine mutlaka bu erik marmelatı konuyor. Yani Silva lekvar. Şimdi baktığımız zaman aslında bu bütün Orta Avrupa ülkeleri için geçerli. Pek çok ülkede gene yaşam biçimi haline gelmiş. Mesela Romanya'ya gittiğiniz zaman Topoloveni civarında bu gerçekten köylülerin kış hazırlıklarının en önemlisi. Orada da ne diyorlar buna? macun. Hatta coğrafi işaretlemesi var. Orta Avrupa, Doğu Avrupa ülkelerinde dolaşırsak Avusturya'da, Çekya'da, Polonya'da hemen hemen aynıları var. Şimdi biraz Germanik ülkelere gittiğimiz zaman, yani Avusturya, İsviçre, Almanya'nın daha Bayern bölgeleri falan, oralara gittiğimiz zaman da buna Powidl deniliyor. Birazcık daha marmelat gibi olanına da Schweizenmus denir veya Almanya'da Flammenmus olarak geçer. Aslında o da böyle gerçekten bir macun kıvamını işaret ediyor mus deyince, bir püre gibi. Fakat İsviçre'de kesinlikle Powidl. Eğer giderseniz zaten bunları raflarda arayın. Bu ülkelerden birine yolunuz düşerse, ama kendiniz yapabilirsiniz. Bir de aslında buna hiç baharat konmaz. Sadece erik ve şeker. Fakat ben biraz yıldız anason, şöyle bir tane iki tane kaynatırken içine atmayı seviyorum. Tabii ki karanfil konulabilir, çok yakışır. Bir de portakal kabuğu rendesi yakışıyor. İsterseniz başka meyvelerle karıştırıp farklı versiyonlar da yapabilirsiniz. Mesela bir kızılcıkla deneyin bakalım. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: Reklam.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
5: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
23: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
24: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
25: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
26: Para

0: para 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Kahve makinesi deyince vatan.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
8: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa güneşli, sıcaklık 30-33 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif, Ankara güneşli 32 derece. Ege'de kariyer orta hızda, İzmir 37 derece. Akdeniz güneşli, nem oranı artmaya başladı, Adana ve Antalya 38 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri açık, Zonguldak 26, Kastamonu 29 derece. Doğuda yağışlar ara verdi. Hava açık, Erzurum 25, Malatya 32 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Merhaba. 18 bültenimize gündemde öne çıkan başlıklardan derlediğimiz bir haber turuyla başlıyoruz. İlk haberimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde dünya liderlerine seslenmesiyle ilgili. Teşkilatı Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak nitelendirdi Cumhurbaşkanı ve daha sonra da Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Erdoğan görüşme öncesinde yaptığı açıklamada Akkuyu Nükleer Santrali açılınca yeni santraller için de adım atacağız dedi. Girne'deki gemi faciasında en kritik safhaya geçildi. TCG Işın gemisi enkazın bulunduğu noktaya demirledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, batan gemi olduğu değerlendirilen cismin 550 metre derinlikte tespit edildiğini açıkladı. Aynı zamanda deniz yüzeyindeki arama çalışmalarının da sürdüğünü söyledi. Adli yıl bugün Yargıtay'da düzenlenen törenle başladı. Törene Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı ve ikilinin tokalaşması dikkat çekti. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yargı reformu ve terörsüz Türkiye mesajları verdi. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 10 kişiden biri daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Gözaltındaki 6 kişinin işlemleri sürüyor. 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden dönemin polis dalgıcı Gürkan Gürdal dün tutuklanmıştı. Adana'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ve onun 16 yaşındaki kız kardeşini silahla vurdu. 3 çocuk annesi 25 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Saldırgan yakalandı. Çiftin 4, 3 ve 2 yaşlarındaki çocukları devlet korumasına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinde lider eşleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'da lider eşleriyle görüştü. Emine Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları açılış töreniyle Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Burada Aygül Japarova'nın davetiyle Ada Arça Enesayi Devlet Konuk Evi'ne geçti. Lider eşleriyle bir araya geldi. Programda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Mirvan Aliyeva, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in eşi Peng Liyuan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva da yer aldı. Lider eşleri konuk evinin parkında yürüyüş yaptı. Ardından Kırgız çadırında geleneksel kıyafetler giyen çocukların ve gençlerin Kırgızistan'a özgü enstrümanlarla verdiği konseri izledi. Aile fotoğrafı çektiren lider eşleri daha sonra Kırgızistan'a özgü el sanatlarının yer aldığı etnik sergiyi gezdi. Lider eşleri Kırgız kültürüne ait keçe işlemeleri, halı ve kilimler, el işçiliği ürünleri ve kumaşlarla kıyafetleri yakından inceledi. Kırgız kültüründe önemli yere sahip olan kartalları ve geleneksel av köpeği tayganları sevip fotoğraf çektirdi. Enesayi kabul evine geçen lider eşlerini Kırgız çocuklar kapıda karşıladı. Lider eşleri burada çocuk topluluklarının hazırladığı konseri ve halk danslarını izledi. Emine Erdoğan, Bişkek'teki programına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım da yaptı. Bişkek'te lider eşleriyle birlikte Kırgızistan'a özgü el sanatlarından oluşan sergiyi ziyaret ettiklerini söyleyen Erdoğan, maharetli enlerde şekillenen her eseri yakından inceleyerek Kırgız kültürünün estetik anlayışını ve ustalığını yansıtan özgün örnekleri tanıdık ifadelerini kullandı.
0: Bültenimizi burada noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Ancak şimdi özel bir yayın için hazırlandık. Star TV'de bu akşam yeni bir dizi başlıyor. İsmi Tuzlu Kahve. Ve Tuzlu Kahve dizisinin ekibi birazdan Gece Gündüz programında Ömer Vatan Artıran'ın konukları olacaklar. İyi seyirler.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: hasta oyuncu. Azıcık naz var, azıcık söz var.
1: Anne, ben giydireceğim.
2: Ay, o zaman. Buradan ya. Dayı.

0: Gündüz'den merhaba. Stüdyoda değiliz. Gördüğünüz gibi Kuruçeşme'deyiz. Orhan Veli'nin Boğaz'ın Binbir Mavisi azıcık sepyaya döndü. Biraz güz, biraz yaz. Ağustos'u tamamladık. Eylül'e girdik. Tam da bu modda, bu tatta, bu tonda bir diziyle Star TV perdelerini açacak. Tuzlu Kahve. Çok duygusal bir taraftan ama bir taraftan çok komik, tam da hayatın kendisi gibi. Tuzlu Kahve dizisi Polat Yağcı prodüktörlüğünde, Pol Films yapımcılığında Star TV'nin yıldız dizisi diyelim ve yıldız dizinin yıldızlarıyla sizi selamlıyoruz. Eda Ece, Buğra Gülsoy. Tekrar merhaba.
1: Merhaba.
0: Gece gününüze hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Yani Tuzlu Kahve aslında ismiyle müsemma. Hepimizin yaşadığı ya da duyduğu o deneyim, Tuzlu Kahve. Bir taraftan o kahvenin heyecanını hepimiz biliyoruz ama her an o tuz damağımıza değebilir.
1: Onun
0: oradaki
1: acısı da
0: acı
1: var.
0: Tatlı ne? Nedir bu hikaye? Bizi neler bekliyor acaba Buğra Bey?
1: Aslında az önce de dediğiniz gibi hayatın içinden herkesin kolaylıkla empati yapabileceği aile ortamları ve karakterlerle sıcak, samimi bir iş görecekler. Tabii ki farklı kültürdeki ailelerin çatışmasını da görecekler. Birazcık Tuzlu Kahve olmasının sebebi de buradan geliyor muhtemelen. Çok keyif alacaklarını düşünüyoruz izleyenlerin.
0: Ne güzel, biz de öyle düşünüyoruz. Eda Hanım da bu alınacak keyifte çok başat bir yerde. Tuzlu Kahveyi siz mi yapıyorsunuz? Size mi yapacaklar? Nerede bu hikayenin neresinde Eda Hanım?
2: Evet, yani çok güzel bir iş oldu öncelikle. Üç farklı aile tanıyacağız bu dizide.
0: Evet.
2: Birbirinden bambaşka ailelerin evlilik yoluyla kızlarını ve oğullarını evlendirmeleriyle bir araya gelmelerini anlatacağız. Esprili bir dille. Aileler çok tanımaya değer. İçlerinde bir sürü birbirinden ilginç karakterler barındırıyor. Hem biraz da dramedi diyorum ben. Çünkü evet, Buğra ile bizim oynadığımız aksta yani biz bayağı bir aşkı ciddiye alan taraftayız. Ama onun dışında tıpkı günlük hayat gibi bir sürü komik şey oluyor. Yani seyir keyfi olan, izleyeni mutlu edecek, kendilerinden bir şey bulabilecekleri aile sıcaklığında bir iş. Sevileceğine inanıyoruz. Ya biz çok seviyoruz çünkü. İnşallah seyirci de bizim kadar sever.
0: Ne kadar güzel bir şey söylediniz. Bir taraftan Fars komedisi için hep şey derler ya, çok komiktir, sabun köpüğüdür ama aslında bütün o sosyokültürel açmazlarımızın bir yansımasıdır. Siz de onu söylediniz. Ya biz çok ciddi bir yerindeyiz ama etrafımız komediyle dolu.
1: Evet ama tam Fars da değil. Yani aslında
0: değil
1: hayatın içinden bir durum komedisi de. Yani karakterlerin komedisi ve durumların komedisi. İşte dediğim gibi herkes o komikliğin içinde kendisinden bir parça bulacak. Aa bu dayım diyecek. Aa bu işte annem diyecek. Bu diyecek benim kardeşim diyecek. Orası güzel olan zaten.
0: Ne kadar güzel. Sizin karakterlerinize odaklanacak olursak. Eda Hanım.
2: Ben Derin'i oynuyorum. Derin böyle Fransız.
1: Derin. Derin bir karakter.
2: Fransız lisesi mezunu. Anne babasını kaybetmiş. Anneanne ve teyzesi tarafından büyütülmüş. Böyle yalılarda büyümüş. Birazcık fanusta büyütülmüş. Prenses bir kız. Ama aşkta çok şanssız. İşte Buğra'yı bulmasıyla kaderinin değiştiğine inanıyor ve hiç alışık olmadığı tipte bir aileye gelin gidiyor. Bir de düşman eltisi var sevgili Yasemin'cim.
0: Yasemin Ergen'e.
2: Ben şimdi spoiler veririm diye korkuyorum.
0: Yok vermeyelim.
1: Ama zaten tanıtımda bunlar anlaşılıyor.
2: Evet, aynen. Evet.
0: Değil mi? Dört fragman yayınlandı. Giderek tırmandı hikaye. Evet. Buğra Bey, siz Derin'in hikayesinde nerede duruyorsunuz?
1: Ben de işte diğer ailede, benim ailede işte. Babam Settar abinin oynadığı Binnur Kaya'nın.

0: annemi oynadığı, işte çok böyle bir ailenin içinde şirkete veliaht olmaktan vazgeçip kendisini fotoğrafçılığa adayıp işte Amerikalara gitmiş bir adam. Yıllar sonra işte dönüyor. Tabii ki annesi peşini bırakmıyor. Evlendirmeye çalışıyor. O noktada da tam işte tekrardan dönme noktasında da Derin karakteriyle karşılaşıyor. Hatta tanışmaları da çok enteresan oluyor. Böyle bir karakter.
1: Ne güzel, iyi ki geldiniz. Tuzlu kahveyi içmeye biz hazırız.
2: Evet. Çok teşekkür ederiz.
1: Tuzuna, şekerine bakmadan çok hazırız. Hoş geldiniz.
0: Hoş
2: çok
0: bulduk.
2: Teşekkür
1: ederiz. Safalar getirdiniz.
2: Kahvelerini yapıp bizi izlerlerse çok seviniriz.
1: Bu akşam bence herkes hazır. Biz de burada evet. Hazırız. Kuruçeşme'de. Çok teşekkürler Eda Ece.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Buğra Gülsoy.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Sağ olun.
1: Gece Gündüz ve Tuzlu Kahve yayını devam ediyor özel konuklarımızla. Çünkü Tuzlu Kahve adeta bir yıldızlar geçidi. Paul Films yine muhteşem bizim hem tiyatro hem sinema hem dizi yıldızlarımızı buluşturdu. Biraz kontrastların buluştuğu bir hikaye ama sıcacık bir hikaye. O özlediğimiz şiddetten uzak, elbette birbirimizi üzdüğümüz, yaralar açtığımız, hayatın dramını birlikte bilerek veya bilmeyerek inşa ettiğimiz o çukurları var ama bir tarafıyla da birlikte yaşamının dayanışması ve güzelliği de var. İşte burada çok değerli üç konuğumuz var. Hikayenin çok başat yerindeki üç karakter. Nebahat Çehre, Yasemin Ergen'e ve Sarp Apak. Hoş geldiniz efendim.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Ne güzel bir heyecan. Star TV için, Tuzlu Kahve ailesi için ve sizin için. Nebahat Hanım, Tuzlu Kahve hikayesi neden sizi özellikle çağırdı?
4: İyi ki çağırdılar. Pardon. İyi ki çağırdılar. Çünkü ekibimiz, çok değerli oyuncularımızla bir arada olmak beni mutlu etti.
1: Evet.
4: Baş neden o. 8 sene sonra katılmamın diziye. İnsanları çok özlem duyduğu, evinde böyle keyif yaparken kahveyi belki tuzlu diye şekerli içecekler ama çok da şekerler izleyecekler.
1: Ya. Siz peki hikayede nerede duruyorsunuz tam olarak?
4: Ben de anne tarafı, kız tarafının, karşı tarafın erkek olan çocuklarının.
1: Derin ailesi.
4: Evet, Derin ailesini. Onların ilişkileri, evlilikleri, işte böyle bir üç ailenin sonradan birleşeceği bir yerdeyim. Daha ben nerede olduğumu bilmiyorum. Şu anda söyleyeyim. Geç başladım çünkü.
1: Hepimiz göreceğiz. İstanbul'un farklı renkleri, farklı kültürel arka planları, farklı ailelerinde temsil bulmuş farklı renkler ve onları canlandıran çok değerli oyuncular. İşte bir tanesi de Yasemin Ergen'e.
5: Merhaba.
1: Yasemin Hanım, hayırlı olsun.
5: Teşekkür ederim.
1: Ne güzel bir gala bu akşam. Özlediğimiz de bir yani bu dizilerde tek yürek olmayı özledik sanki.
5: Aynen,
1: hani polarize
5: gerçekten
1: olmayı değil, farklı uçlara savrulmayı değil ama tek yürek olmak.
5: Ben herkesten fazla özledim diyebilirim yani ya. Benim çünkü 17-18 yıl falan olmuştur en son işimi yapalı.
1: Ya.
5: Böyle bir kadroda olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Yani öncelikle pozitif ve enerjisi yüksek bir yönetmenimiz var. Senaristlerimiz öyle eğlenceli hikayeler yazıyor ki çekerken eğleniyoruz. O bize bir keyif. Yapımcımız Polat Bey aynı şekilde öyle. Bize konforlu imkanlar sağlıyor. O yüzden dönüş olarak bence en doğru projede oldum diyebilirim. Ve bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum.
1: Ne güzel, evet. O aile sıcaklığını arayan seyirci için de aynı dönüş heyecanı var. İşte aynen. O hikayenin bir köşesinde Sarp Bey de var.
3: Evet.
1: Sarp Apak, ne söylersiniz bu proje için?
3: Öncelikle teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Aslında hepimiz benzer şeyler söyleyeceğiz çünkü çok tecrübeli ve işi çok iyi bilen ve ön hazırlığı güzel yapmış bir ekiple çalışıyoruz. Konforumuz yerinde. O yüzden biz de sadece performanslarımıza odaklanıyoruz. Bu önemli bir şey. Ben şanslı bir insanım sanırım. Hep böyle güzel kadrolarla çalıştım. Burada da öyle. Gördüğünüz gibi harika bir kadro var. Ya böyle uzun bir zaman sonra seyirci açısından da böyle hani gerilmeden, daha böyle eğlenerek bir şey izleyeceklerini düşünüyorum. Onun için tüm hazırlıklar yapıldı. Kesinlikle bir eksik vardı. Hatta komedi artık hani yapılmıyor, yapılmayacak gibi bir düşünce vardı. Biz böyle daha böyle ara güzel bir aile komedisi tonunda bir şeyle geliyoruz. Dediğim gibi inşallah seyircinin onayını aldığımızda çok mutlu olacağız.
6: Şimdi hepinizin çok farklı mecralarda çok değerli oyunculuk tecrübeleri var. Çok farklı hikayelere her zaman can verdiniz, hayat verdiniz. Bir tarafıyla bu hikaye de aslında yelpazenin her kırılımına dokunuyor. Hı hı. Sadece komik değil, sadece tiplemelerden müteşekkil değil. Bir taraftan çok duygusal açılımları da var, öyle değil
5: bence
6: mi?
5: Bence de yani herkes kendinden bir şey bulabiliyor. Kendinden olmasa bile çevresinden mutlaka tanıdık, benzer özelliklerde karakterler bulabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü öyle bir geniş yelpazeli bir hikaye.
6: Ne güzel.
4: Yani huzurlu bir geceleri başlayacağız. Öyle başlatacağız da insanları. İnşallah.
6: Ne mutlu göreceğiz bize. Ne mutlu bize. Bu akşam başlayacak. Evet. Çok teşekkür ederiz Nebahat Çehre, Yasemin Ergen'e, Sarp Apak.
3: Biz teşekkür ederiz.
6: Hayırlı uğurlu olsun.
3: Çok teşekkürler.
6: Bekliyoruz efendim.
3: Sağ olun, yayınlar.
6: Sağ olun. Gece gündüz de gördüğünüz gibi tuzlu kahve. Değerli oyuncuları, sıcacık bir hikaye. Ama bizi mest eden, bizi ya evet bu da var dedirten hikayeler her zaman yelpazenin her kırılımına şapka çıkarır. Orada trajedi de vardır, orada komedi de vardır, dram da vardır ama tabii ki bir yani tek yürek, bir omuzda dayanışma da vardır. İşte aynen böyle bir hikaye ve o hikayenin çok değerli iki oyuncusuyla devam edeceğiz. Şevval Sam. Evet. Yani onca hikayenin ardından tuzlu kahve. Evet. Ne kadar sıcak bir hikaye.
5: Vallahi daha önceki oynadığım, en son oynadığım karakteri... unuttum. Nasıl unuttum yani? Mikrofona en alışkın olduğum şey aslında.
6: Evet, sizin için yani. Hele açık hava konserlerinden sonra.
5: Biz şarkı söylemeye alışkınız.
6: Tabii. Melisa Hanım'la.
5: Ya,
2: merhabalar.
5: Merhaba. Bu cadı, bu şahane. Bize öneriler getirenlerden biri bu ismiyle ilgili. Getirdiği önerilerde Uzak Ara biz tuzlu kahveyi seçtik öncelikle. Ya. Tuzlu kahve çok hoşumuza gitti. Ben şu açıdan çok sevdim dizinin ismini. Bir kere dünyanın neresine gider? Artık Türk dizileri dünyanın her yerinde izleniyor ve çok da beğeniliyor. İşte evlilikle, düğünle falan gibi biraz ilgili olsaydı bu kadar ilgi çekmeyebilirdi. Fakat yani düşünsenize dünyanın öbür tarafında Salted Cafe diye ne alaka falan diye açacaklar, bakacaklar ve tuzlu kahve aynı zamanda bizim bu memleketin kültürel bir tabii kodu.
6: Yani... Galiba hepimiz yaşadık bunu. Ben yaşadım.
5: Valla ben yaşadım.
6: Hepimiz yaşamışızdır. Tuzlu kahve ikramı.
5: Evet yani bunu da anlatmanın iyi bir fırsatı aslında. Hem bu kültürel tanıtımda çok ciddi bir karşılığı var bu ismin. Ama bir yandan da tabii bu arada Melis jenerik müziğini yaptı hepimiz ve çocuklar falan herkes çok beğeniyor yani.
2: Teşekkür ediyorum.
5: Benim kızım kendisi. Sürekli bana ters.
6: Güzel. Ama burada bir müzisyen farkındalığı da var. Ayrı bir şey yani.
5: Evet ama biz artık tabii daha çok gençlere bu anlamda
6: güzel.
5: Şey yapıyoruz. Tabii nasıl ki. Diyeyim yani gençler daha ön planda olsun her istiyoruz. Zaman. Hani bizim onlar için yapabileceğimiz bir şey olursa bize tecrübe olarak yakınlarında, yanlarındayız. Tabii. Zaten biz sette sürekli eğleniyoruz.
2: Sürekli şarkı söylüyoruz birlikte.
5: Hızlı kahvenin bütün versiyonlarını yapıyoruz filan.
6: Ne güzel.
5: Hızlı kahve oldu.
6: Az tuzlu, çok kahve. Tuzlu, sade.
5: Muzlu kahve. Çok yetenekli.
2: Çok teşekkür ediyorum. O sizin yetenekliliğiniz anneciğim.
5: Fakat burada.
6: Yani benim bir pas vermeme gerek kalmadı Şevval Sam'dan bunları duymak. Ne güzel bir
5: sen
6: şey.
5: Sen benim çeneyi bilmiyorsun. Başladım. Ya şöyle bir şey. Olağanüstü bir kadroda yer almak büyük bir şans. Çok cadı bir karakteri canlandırıyorum. Adanalı bir gelin. Yani kendi biraz toparlamaya çalışmış ama yine bir yerlerde fake şey veren ne derler?
6: Biraz i̇şte tanıdık biraz, bir karakter.
5: Evet evet
6: olabilir.
5: Tanıdık. Burada canım annem falan yapıyor. Dizide sürekli benim bütün şeylerimi ortaya döken numaralarımı ortaya döken bir karakter. Çok konuştum. Hadi sen konuş biraz.
6: Melis biz hem dizinin müzikleri hem burada çok önemli bir karakter. sizin için de bir dönüm noktası. Tam tuzlu kahve içme anı yani. Tuzlu kahveden sonrası yeni bir hayat.
2: Kesinlikle. Benim için tam bir dönüm noktası. Çünkü evet. Ben kendimi bildim bileli şarkıcıyım uzun bir zamandır. Evet. Kendi şarkılarımı yapıyorum, konserler tabii. veriyorum ama oyunculuk yapmayı uzun zamandır çok istiyordum. Ya. Ne şanslıyım ki bu kadar muhteşem, kıymetli, çok değerli, çok yetenekli bir kadroyla bir arada ilk projemin olması gerçekten benim için çok heyecan verici, çok gurur verici. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bakalım biz de seyircimizle birlikte bugün izleyeceğiz ilk defa. Biz de hiç görmedik neler olduğunu.
6: Ne
2: o yüzden
6: güzel. Hem sizin o ikili açılımınızı en iyi anlayacak karakterle harika
5: hem
6: bir paslaşma.
5: Hem öyle hem de Melis gerçekten hani içinde bulunduğu ortamın kıymetini bilebilecek zekada, alçak gönüllülükte ve yetenekte bir çok genç. O yüzden ben de onunla birlikte çalıştığım için
6: tuzlu
5: çok mutluyum.
6: Tuzlu kahvenin ikram edildiği ortamlarda bu çok önemli. Şevval Hanım'ın bu tespitini unutmayalım. Bir evet. kenara yazalım. Şevval Sam, Melis Fis, çok teşekkür ederiz.
5: Bu akşam herkese bol keyifler diliyoruz. Ya şöyle, ben çok kısa bir bilgi eklemek istiyorum.
6: Tabii
5: yani
6: ki.
5: Öncelikle hani yaşanan sıkıntılı olaylarla ilgili evet. bütün milletimize geçmiş olsun, evet. kaybettiklerimize başı evet. sağ olsun diyoruz. Biz burada komedi yaparken, konserler verirken özellikle altını çizmek istediğim için söylüyorum. Yani haydi eller havaya, hoppa, dünyada umurumuzda değil gibi bir yerde asla hiçbir zaman değiliz ve olmadık, olmayacağız da. Ama bizim soluk almaya ihtiyacımız var, insan olduğumuzu hatırlamaya ihtiyacımız var. Konserler de böyle, komedi dizileri veya oyunlar da böyle. Özellikle sanat iyileştirici, dönüştürücü ve gerçekten bizim çok ihtiyacımız var. O yüzden her şeyi bir kenara bırakıp 2 saatliğine ya da ne kadarsa işte hem konserlerde hem dizilerde gülmeye fırsat vermek gerektiğini düşünüyorum.
6: Bunu vurgulamanız bizim için çok kıymetli.
5: Çok teşekkürler.
6: Çok teşekkür ederim.
5: İzleyiciye iyi seyirler diliyorum o zaman.
6: İyi seyirler
5: diliyoruz. Çok sağ olun.
6: İyi yayınlar size. Melis Fis, teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler, sağ olun.
6: Sağ olun efendim. Tuzlu kahve. Hikaye giderek birazcık kızışıyor, birazcık ısınıyor ama tatlı tatlı içimizi ısıtacak şekilde ve yepyeni karakterler, yepyeni diyoruz ama hikayenin omurgasında karakterler. Tabii İstanbullu 3 aile dediler az önce, köklü aileler, sonradan birazcık palazlanmış aileler. Karşı karşıya gelmişler, bakalım o kültürel karşılaşma ne gibi diyaloglara sahne olacak derken çok değerli 3 oyuncu karşımızda. Nevra Serezli, çok yakın zamanda beraberdik.
7: Evet.
6: Merhaba efendim, hoş geldiniz. Nergis Kumbasar, Enis Arıkan.
8: Merhabalar.
6: Hoş geldiniz, ne güzel birlikte olmak. Nevra Hanım, tuzlu kahve.
7: Evet.
6: Neredesiniz siz bu hikayede?
7: Anneleriyim. Yalı'da oturuyorum.
6: Allah.
8: Daha ne olsun.
6: Yani.
7: Daha ne olsun, tam bana layık. Oh, keyfini sürüyorum. Çok keyifliyim.
6: Ya.
7: Çok seveceğim bir anne tiplemesi. Çok detay vermeyeyim. Seyrederken anlaşılsın karakteri. Ama klasiktir ya, çok birbirimizi seviyoruz.
6: Evet.
7: Çok iyi anlaşıyoruz.
6: Evet.
7: Her şey çok yolunda.
6: Her şey çok yolunda ama hayat bir bütün. İster istemez ben neyi hatırladım biliyor musunuz? Ben çocukken izlediğim Hisseli Harikalar Kumpanyası, Nevra Serezli orada ve bizim ülkemizin, kültürümüzün tutkalı olmuş muhteşem bir oyuncu. Sanki bu hikayede de o tutkallık işlevi bilerek ya da bilmeyerek bir şekilde bizi bağlayacak gibi.
7: İnşallah öyle olur. Ailenin reisiyim işte. Yalının sahibiyim. Daha ne?
6: Daha ne olsun? Daha ne olsun? Ne güzel bunu duymak. Nergis Hanım.
5: Annemin kızıyım. biz Nevra Hanım'la tanışıyoruz ama ilk defa birlikte çalışıyoruz ya. Karşılıklı. Ve o kadar mutluyum ki ve çok da iyi anlaşıyoruz.
7: Çok.
5: Yani hakikaten ikinci annem gibi.
6: Aman
5: çok mutluyum bu açıdan. Tabii ki karşılıklı oynamak çok keyifli. Enis'ciğimle de aynı
6: evet.
5: şekilde. Ben de ailenin kendi
8: gerçek hayatımdan farklı olarak 5 evlilik yapmış kızıyım. Daha da evlilikler arıyorum.
6: 5 tuzlu kahve içilmiş ya.
8: Aynen aynen. Bak gerisini de söylemeyeyim.
6: Tamam.
8: Biraz kardeşimle didişiyorum.
6: Gerisine akşam 8'de bağlanacağız.
9: Aynen. Evet, ben de ailenin dayısıyım diyebilirim herhalde. Eda Ayca'nın dayısını oynuyorum. Kardeşim, annem. Muhteşem bir ekip. Çok eğlenerek, çok severek çalışıyoruz. Hani bütün klişe cümleleri edebilirim gerçekten. Ve hayal ettiğim herkesle birlikte oynuyorum. Nevra Seyzi'yle, Nergis Kumbasar'la. Eda çok tatlı. Daha çok sahnelerimiz aile olduğumuz için bir arada. Ve çok mutluyuz birlikte. O yüzden işimiz inşallah devam etsin.
6: Ne güzel. Bu mutluluk yansıyor. İnanın bana. Hem şu an hem de akşam 8'de ekran başında yerini alanlara yansıyor. Söylediğiniz bütün o kültürel dokunuşlar şimdiden karşılığını buldu bence. Size çok teşekkür ediyoruz.
8: Teşekkür
6: Sayın Nevra Serezli, Nergis Kumbasar, Enis Arıkan. Çok değerli dostum. İyi ki geldiniz.
8: Sağ olun. İyi seyirler. Evet.
6: İyi seyirler dileyelim. Az kaldı. Evet. Geri sayım çok devam ediyor. Hikaye giderek katmerleniyor. Derinleşiyor. Derin burada önemli bir sıfat. Buyursunlar efendim. Ne kadar değerli sanatçılar var. Hatice Aslan,
10: merhaba.
6: Settar Bey efendim aynı şekilde. Merhaba. Hoş geldiniz. Ne kadar güzel birlikte olmak. Yani hikaye gittikçe dallanıyor, budaklanıyor her yeni konu kaldığımızda. Ama bir şey hiç değişmiyor. Bir masumiyet, bir sıcaklık, bir tatlı dokunuş. Ne siz güzel. Bunun neresindesiniz?
10: Ne güzel söylediniz. Ben Türkan karakteri, Şevval'in ablası. Aynı zamanda ben büyütmüşüm. Yani Şevval Candan karakterinin ablası ve Ceren'in yani Aybüke'nin de annesiyim aynı zamanda. Evet. Ve Settar'la da Dünür oluyoruz. Osman ve Türkan olarak.
6: Evet.
10: Öyle, öyle.
6: Ne kadar güzel. Evet. Settar Bey özledik sizi.
9: Vallahi
6: ne iyi ettiniz de böyle sıcak bir hikayeyle geldiniz ya. Daha soğuk bir hikaye olmazdı. Aman ne güzel. Şifalar olsun.
9: Çok teşekkür ederim.
6: Sizi çok özledik.
9: Çok teşekkür ederim.
6: Bu hikaye acaba sizin için neyi ifade ediyor?
11: Ya ben eğlenmenin peşindeyim. Ve bunda eğlenebiliyorum da. İki oğlum var. Gündür'le karı kocayız. İki oğlumuz var.
6: Evet.
10: Hatta üç.
6: Hatta üç ama yarabbim.
11: O yurt dışında bir tane.
6: İyi. Can biri gitmiş.
11: Keyifli gidiyor vallahi. Set çok keyifli gidiyor. Çok da zorlanmıyorum.
6: Biz aldık o keyfi. Yani giderek katmerlenecek. Katman katman.
11: Muhtemelen evet.
6: Ne kadar güzel. Bir de Ceren Moray var. Bu hikayenin çok güzel bir köşesinde.
12: Tam olarak öyle bu arada. Gerçekten hikayenin köşesinde böyle biraz bağımsız bir karakter gibi. Settar Bey'in de söylediği gibi biz eğlenmeye bakıyoruz her şeyden önce. Yani böyle biraz garip bir zamandan geçiyoruz hep beraber.
6: Evet.
12: O yüzden seyircinin suratını bir nebze de olsa güldürmek, gülümsetmek çok kıymetli. Hepimiz tabii. Bunun peşindeyiz.
6: Tabii.
12: Birbirinden çok farklı oynayış biçimi olan, birbirinden çok farklı kamusal kimliği olan bir sürü oyuncu olarak bir araya geldik. Ve bir anda birbirimize alıştık. Tam olarak yaptığımız şey aslında bir laboratuvar gibi sizin izleyeceğiniz şey olacak.
6: Evet.
12: O yüzden bu anlamda da enteresan bir iş. Ben çok mutluyum kendi adıma. Ben de Settar Bey'in gelini olmaya çalışan bir kadın oynuyorum.
6: Hatice Hanım'ın nesi oluyor?
12: Kızıyım.
6: Tamam.
12: Biraz böyle kendince tuhaflıkları olan hepimiz gibi aile dediğimiz şeyde zaten tuhaf olsak da bir noktada akşam yemeğinde bir arada olmaya çalışan bir yapı olduğu için. Bunun altını çiziyoruz. Çok heyecanlıyız.
6: Biz de çok heyecanlıyız. Evet. Siz anlattıkça daha da samimi bir heyecan uyanıyor. Hani burada anlatıyoruz diye değil ama bir de sizleri gördükçe özel olarak çok teşekkür ederiz.
10: Ne demek? Her şarta rağmen için. Aynı sofrada buluşmak çok kıymetli.
6: İşte o sofra bizi her buluşturan her zaman. Evet. Hatice Aslan, Settar Tanrıdoğan ve Ceren Moray. Çok teşekkür ederiz.
10: Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar.
6: İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yayınımız devam ediyor. Tuzlu kahve. Tuzun derecesi kim bilir ne? Az mı? Çok mu? Hiç yok mu acaba? Sürpriz mi? Kim bilir? Ama hikaye devam ediyor. Bugüne kadar 4 fragman yayımlandı.
1: Ve dört fragmanda gördük ki hikaye giderek katmerleniyor, dallanıyor, budaklanıyor bir taraftan. Ama bir taraftan sevgi de sanki hep arka planda ve devam ettikçe ediyor. Şeyla Halis ve Nazlı Tosunoğlu bizimle beraber.
13: Merhabalar.
1: Hoş geldiniz.
13: Hoş
1: Nazlı Hanım, Şeyla Hanım.
14: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
1: Hepimize ama tatlı da bir heyecan var. Az kaldı
13: çok,
1: saat 8'de.
13: Çok az kaldı, haklısınız.
1: Sizin için daha büyük bir heyecan. Şeyla Hanım, neresindesiniz acaba hikayenin?
14: Şurasındayım. Nevra abla ve Nergis abla ve Eda'nın ailesindeki hizmetliyim. Birazcık tatlı despot. Nevi ya. Şahsına münhasır bir karakteri oynuyorum. O ailede de olmaktan dolayı büyük keyif duyuyorum. Çünkü Nevra abla biliyorsunuz biraz önce de söylediğiniz gibi bütün tiyatrocuların ustası. Bir ustamızla aynı sahneyi paylaşmak benim için tabii ki ekstra bir heyecan ve buradaki bütün oyuncu ustalarım, abilerim, ablalarımla aynı seti paylaşmak, aynı dizide olmak büyük bir şans.
1: Ne güzel bir anahtar kelime, daha doğrusu bir tamlama kullandınız. Yani tatlı despot.
14: Evet.
1: Bizim kültürümüzün de çok aslında bizi birleştiren bir karakteridir bu. Tatlı despotlar. Ailemizdeki, hayatımızdaki, eğitim hayatımızdaki tatlı despotlar. Nazlı öyle. Hanım acaba o tatlı despotun
13: ben
1: neresinde?
13: Ben pek tatlı despot değilim. Daha anaç, daha Alaturka
1: da
13: bir
1: şekilde.
13: Yerden. Ben de Mehmet'in ailesinin evinde çalışan eski bir yardımcıyım. Ve o evde çalışmadığım zaten insan kalmadı. Hatta bütün kadroyla, Buğra'yla eski çalışma arkadaşım Settar, öyle Binnur, öyle az önce Ceren'le röportaj yaptınız, Ceren öyle. Evet. Hepsiyle çok farklı projelerde, farklı işlerde bir araya geldim. Gene de kendimi iyi hissediyorum. Ailemin içinde hissediyorum. Böyle hayırlı olsun, yolu açık olsun.
1: Ne güzel bir şey söylediniz Nazlı Hanım. Ailemizin içinde hissettiğimiz hikayelerde oldunuz
13: İnşallah
1: her zaman.
13: İnşallah seyirci de öyle.
1: Evet. İkiniz de. Ve galiba Tuzlu Kahve'de onu bambaşka bir boyuta taşıyacak.
13: İnşallah kendi ailelerinden birer parça bulurlarsa ne mutlu bize.
14: Evet.
13: Birlikte kotaracağız bu işi.
14: Gayet keyifle, güler yüzle biz çalıştık. İzleyenlerin de yüzünde bu tebessümü bekliyoruz. Amacımız
1: aile
14: bu.
1: Aile olmak bir bütün,
14: evet.
1: İzleyenler de önemli.
14: Aynen.
1: Çok doğru. Çok teşekkür
13: ederiz. Biz teşekkür ederiz. Seyircimize
14: hayırlı
13: güveniyoruz.
1: Evet.
14: Hayırlı uğurlu olsun.
13: Hoşçakalın.
14: Teşekkürler.
1: Gece gündüz Tuzlu Kahve. Bir Yıldızlar kadrosu ve özlediğimiz o sıcacık aile hikayeleri. Ama aile demek elbette kusursuzluk demek değil. Her ailede olduğu gibi üzüntüler, eksiklikler, fazlalıklar olabilir ama mühim olan hayata aynı pencereden bakabilmek, birbirimizin yaralarına derman olabilmek diyerek hikayemizin diğer kahramanlarına uzanıyoruz. Tuzlu Kahve'nin diğer kahramanları Nazlı Senem, Ünal, Elit Andaç, Çam ve birçok oyuncuyla devam edeceğiz. Şimdi başlayalım. Bu hikaye çok geniş bir hikaye. Cengiz abi, Cengiz Bozkurt burada. Yani hikayenin nerelere savrulacağı ile ilgili aslında sadece bu değerli oyunculara bakmak çok şey anlatıyor. Ne güzel bir his uyandırıyor hepimizin içinde. Gökçe Özyol'la aynı şekilde. Cengiz abi lütfen başlayalım. Tuzlu Kahve, özlediğimiz sanki bir sıcaklık var burada.
15: Aynen, aynen. Memleketin özlediği, hasret kaldığı komediye sonunda kavuşuyor yıllar sonra. Bir ulusal kanalda. En son ne zaman ulusal kanalda komedi çekildi kimse hatırlamıyor galiba. Yani biz de heyecanlıyız, mutluyuz. Çok iyi bir ekip olduk. Arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız burada. Benden büyükler var, küçükler var. Çok güzel bir ekip oldu. Enerjisi çok yüksek. Sağ olsun Polat bizi böyle bir ekip bir araya getirdi. Star TV de öyle. Heyecanlıyız. Beklenti yüksek. Bizde de beklenti yüksek. İnşallah beklentiye karşılık veririz diye düşünüyoruz.
1: Çok teşekkürler Sayın Cengiz Bozkurt, sevgili Cengiz abi ve Nazlı Senem Ünal. Siz acaba bu hikayenin neresindesiniz? Cengiz abi de güzel özetledi bir taraftan işin hissiyatını ama.
14: Evet, ben Cengiz abiye katılıyorum. Evet. Ben Cengiz abinin ve yeğeni Yasemin'in
16: asistanlarıyım şirkette. Yani aile içinde bir sürü kaos yaşıyorlar ve acısı biraz benden çıkıyor gibi bir durum oluyor. Ben de çok mutluyum. Yani işin içinde yer almasaydım da heyecanla beklediğim bir proje olurdu muhakkak. O yüzden böyle bir işin içinde yer aldığım ve böyle kıymetli ve daha öncesinde de hayran olduğum isimlerle çalıştığım için çok şanslı hissediyorum. Onlardan öğrenecek çok şeyim var. Heyecanlıyız. Umarım her şey çok güzel olur.
1: Ne güzel. Aynı sıcaklık bize de sizle konuştukça daha çok geçiyor. Bültenlerde hissetmiştik. Fragmanlarda hissetmiştik. Gökçe Bey, ne dersiniz? Ne bekliyor bizi bu sezon?
17: Vallahi Cengiz abinin
15: en son komedi dizisinde neredeyse o kadar eski değil mi? Çıkma. Bir ara verdin sen.
17: Evet, bayağı bir ara vermiştik yani. Böyle müthiş bir kadroyla böyle bir işle daha doğrusu böyle bir işin içinde olmak hem çok gurur verici hem çok şanslı hissettiğim bir durum. Cengiz abinin dediği gibi yani çok uzun süreden sonra hakikaten tekrar komedinin hareketleneceği bir işle dönüyor olmak çok keyif verici.
1: Ne güzel.
17: Benim karakterde Settar abiyle Binnur'un sağ kolu gibi bütün işlerini koşturan evin hizmetlisi.
1: Galiba çok önemli bir yerde. Her an her şey olabilir bu karakterle.
17: Olabilir.
1: Susmasıyla ya da konuşmasıyla bütün hikaye değişebilir.
17: Değişebilir.
1: Gökçe Bey, çok teşekkür ederiz. Elit Hanım, Elit Handaçcam.
18: Merhabalar.
1: Merhaba. Tuzlu kahve.
18: Tuzlu kahve. Evet. Doğru. Evet, tuzlu kahve.
1: Aslında yani her şeyi anlatıyor bir taraftan ama bir taraftan ne güzel anlatıyorsunuz.
18: Şöyle ben arkadaşlarımın hiçbir şey değilim öncelikle. bir arkadaşı oynuyorum ben. Kimin neyi olarak tarif edeceğimi bilemedim kendimi. Beste benim adım.
1: Tamam.
18: Kimin neyi olduğumu, kimin nesi olduğumu öğreniriz.
1: Zamanla anlayacaklar.
18: Zamanla anlarız diyelim. Vallahi çok enteresan bir şey. Bence enteresan bir deneme yapılıyor. Bu iş... Şimdi bence tezleri falan yazılacak. Yani böyle buraya bakacağız bu. Burada bir şey ya. Denendi. Burada bir şey deneniyor. Ve böyle hep birlikte bakacağız ne yani sonuçları ne olacak? Neler yaşandı, neler yaşanacak? O yüzden kıymetli bir şeyin içinde olduğumu hissediyorum ve burada olduğum için iyiyim açıkçası.
1: İnanın aynı şey bizde de var. Hani canlı yayın, birbirimize alan açıyoruz. Hep olur ama bu sefer hakikaten farklı bir kıymet var gibi. Siz de hepiniz çok güzel tasvir ettiniz. Cengiz abicim, siz de o toplumsal farkındalık ama bir taraftan o sempatiyi buluşturan hikayeler hepinizin her zaman çok önemli bir yerinde olmuştur. Acaba bu tuzlu kahve size hangi esintiyi getirdi çocukluğunuzdan, gençliğinizden?
16: Avrupa yakası diyeceğim ben. Ya. Yani sanki herkesin hadi salı akşamı tuzlu kahve izleyelim, bize gelin dedikleri o ortamı, o sıcak ortamı yaratacakları bir iş olacakmış gibi hissediyorum. Çünkü bence dram evet çok kıymetli ama yıllardır hep ağlıyoruz, öyle deşarj oluyoruz televizyon izlerken. Ama biraz gülme ihtiyacımız var ve o kahkahayı arkadaşlarımızla bir kahve içerken hep beraber deneyimlemeyi özledik. Biraz bende öyle bir his yaratıyor. Umarım seyircide de öyle bir etki yaratır.
1: Ne güzel. Cengiz Bozkurt.
15: Biz de yani bugüne kadar çekilmiş belki de tüm aile dizilerinin bileşeni diyebiliriz. Ve onlardan aldığımız feyzle günümüze uyarlanmış bir aile komedisi. Herkesin böyle oturup da çayını demleyip ailesiyle birlikte izleyebileceği bir iş çıkardık diye düşünüyoruz. Gülü oynaya bir akşam geçireceğiz umarım. Ben hepimiz öyle bekliyoruz.
1: Şey. Ne güzel Gökçe Bey.
17: Vallahi aynı fikirdeyim. Zaten gülmeye çok ihtiyacımız var ülke olarak. Bir de çok uzun zamandır bu kadar böyle iyi oyuncuların bir araya geldiği kaliteli bir işe denk gelmedik. Yani çok güzel olacak inşallah.
1: Ne güzel, ne güzel.
18: Valla bu kadro biraz böyle 100 yılda bir olan bir doğa olayı gibi. Yani bir garip bir ortam. Böyle hani gerçekten kafamı çeviriyorum Cengiz abi, bir kafamı çeviriyorum ya. Yani Nevra Hanım falan.
1: Değil
18: yani,
1: mi?
18: Yani herkes şu an hani saymaya başlamayayım tekrar evet, tüm kadroyu. Evet. Ama yani hani buradan çıkacak şey bence hani böyle televizyonculuk adına da, dizi adına da birazcık risk almakta zorlanan bir sektör bizim sektör bence. Böyle bir şey tuttuğunda böyle oradan sanki doğru yol formül oymuş gibi gidiyor işler genelde. Ben burada böyle bir deneme yapıldığı ve burada böyle bir risk alındığı bilgisi bana iyi geliyor. O yüzden bence sektörü de böyle daha risk almaya teşvik edecek
17: yani
18: bir iş diye
17: düşünüyorum. Yani tutarsak aslında... bir sürü arkamızdan komedi işleri başlayacak gibi.
15: Yol açacağız.
18: Yol açacak evet. Tekrardan. Evet, o yüzden yani sadece kendi işimizin sorumluluğunu taşımıyoruz belki. Hani
6: kültürel hakikaten bir açılım var burada. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederiz.
18: Biz çok teşekkür ederiz.
6: Hem dokunuşlarınız hem de bize konuk olduğunuz için sizi uğurlamayalım. Lütfen kalın ama bu hikayenin çok başında bir yerde tabii ne dedik? Pol Films dedik, Polat Yağcı dedik. Bence bir merhaba demeliyiz karşılıklı. Polat Bey'le her seferinde bir araya geliyoruz. O hep kıymetli sanatçılara alan açıyor. Bu güzel hikayeleri duyuyoruz ama biraz da kendisinden dinleyelim. Hoş geldiniz.
19: Hoş bulduk. Selamlar. İyi akşamlar herkese.
6: Galiba birazdan beri, deminden beri birkaç değerli oyuncuyu aldık. Belki gördünüz, duydunuz. Sanki ortak hikayede şu var. Özlemişiz. Biz bu biraz dram, biraz komedi ama bu sıcaklığı, bu samimiyeti, bu dokunuşu özlemişiz.
19: Ya şöyle söyleyeyim, bu işe başlarken çok iyi niyetle başladık bir kere. Onun için de bunun şu anda bereketini yaşıyoruz. Gerçekten televizyon tarihinde ilk defa böyle bir kadro bir araya gelmiş. Ve gerçekten birbirinden değerli çok çok iyi isimler var. Uzun zamandan beri televizyon ekranlarında da komedi olmadığı için 7'den 70'e herkesin gönül rahatlığı izleyebileceği bir iş yaptık. Yani herhangi bir art niyet, herhangi bir kötü niyet, herhangi bir şey hiçbir şeye takılmıyoruz. Tamamen günümüzün herkesin yaşayabileceği sorunları işliyoruz. Herkesin görebileceği bir yoldan gidiyoruz. Yaptığımız iş tamamen aile üzerine kurulmuş bir sistem. Burada bu kadar değerli oyuncunun bir araya gelmesinin en büyük sebebi projenin, senaryonun başarılı olması. Burada Aslı Zengin, Banu Zengin, işte Ece Osmoğlu, onların hakkını es geçmeyelim. Çünkü gerçekten çok güzel bir iş çıkardılar. Her bölümde üstüne kata kata gidiyoruz gerçekten. Şu anda işte 8. bölüm, 5 bölüm çektik. 8. bölüm yazıldı senaryoda. Her bölüm işi yükseli yükseli gidiyor. Bu da hepimiz için tabii daha güç veriyor. Projeye daha çok inanıyoruz. Doğru senaryo çıktığı için de oyuncularımız zaten çok çok iyi. Herkes çok büyük performans gösteriyor ve ortaya çok doğru bir iş çıkıyor.
6: Polat Bey, çok değerli bir oyuncu kadrosunu bir araya getirdiniz. Çok sıcacık bir hikayeyle. Biz de sizi dinledikçe böyle film şeridi gibi gözümüzün önünden Perihan ablalar geçiyor. Bizi böyle sıcacık hissettiren. Efendim süper babalar biliyorsunuz. Baba evleri. Siz söyleyin neler neler, ne hikayeler. İkinci baharlar. İşin matematiğiyle sormuyorum ama duygusuyla soruyorum. Siz hiç Tuzlu Kahve hikayesini okuduğunuzda ve kıymetli oyuncularla bir araya geldiğinizde işte şu etkiyi yaratır dediğiniz bir çıta oldu mu?
19: Şöyle ben mesela proje geldiğinde Cengiz abi aradığında Cengiz abiye şey de söylemiştim. Abi yani çok doğru bir iş. Nasıl bir iş dedin? Şöyle kodlamıştım. Dedim ki işte eski mahallenin muhtarları, bizimkiler vesaire ya. O tarzda bir iş. İnşallah bize de Allah öyle bir şey nasip eder ki öyle tarihe geçecek bir iş yapmayı nasip eder. Ya biz elimizden geleni yapıyoruz tabii. Son söz seyircinin. Onun için biz yaptığımız işe güveniyoruz, inanıyoruz ama her zaman olduğu gibi takdir seyircinin yani.
6: Her zaman, her zaman. Ama takdir seyircinin, fakat bir taraftan sizler de çok başat yerlerdesiniz. Seyircinin alacağı hikayelerle ilgili hepinize çok teşekkür ederiz. Hem hikaye hem işin yapımıyla alakalı yaptığınız tercihlerle ilgili. Tuzlu Kahve bu akşam 8'de mi?
19: Aynen 8'de Star TV ekranlarında.
6: Star TV'de başlıyor. Çok teşekkür ederiz.
18: Biz teşekkürler.
6: Hayırlı uğurlu olsun.
17: İyi seyirler.
6: Sağ olun. İyi seyirler diliyoruz. İşte tam da bu sohbetimizde bahsettiğimiz o sıcaklık, o cumbalı evler, mahalleler. Birisi düştüğünde hemen yetişen, koşan, bir şeye ihtiyacınız var mı diyenler. Bir tarafıyla tatlı kızışmalar, rekabetler ama bir bütünüyle hayat. O hayatın biricikliği ve o biriciklikte aslında sevgiye, saygıya, hürmete değer olduğumuz ve olduğunu bildiğimiz insanlarla sımsıcak bir hikaye. Tuzlu Kahve, artık tuzu fazla mı kaçmış, az mı kalmış? sizin takdiriniz ama hikaye sizin için hazır. Bu akşam 8'de Star TV'de başlayacak Tuzlu Kahve. Gece gündüzde bu güzel hikayenin oyuncularıyla size merhaba dedi. Aynı sıcaklıkla efendim. Yeni günde görüşmek üzere diyoruz.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
5: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
13: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBKart.com.tr'de.
14: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
15: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
16: Doğa konuşmaları.
17: Doğada omurgasızlar diye tanımlanan canlılar böcekler mi? İstanbul Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doktor Fatih Dikmen anlattı.
18: Hepsine biz böcek demiyoruz. Omurgasızlar adı üstünde iskelet yapısına sahip olmayan canlılar grubu olarak biliniyorlar. Ve doğada genelde de iskelet yapıları pek oluşmadığı için vücutları çok büyümüyor. O yüzden de genelde küçük canlılar olarak görüyoruz onları. Böcekler de bu grupta, aslında örümcekler de bu grupta, solucanlar da bu grupta ya da denizlerde çok gördüğümüz süngerler, deniz anaları vesaire pek çok sayabiliriz. Oldukça geniş ve çeşitli bir canlı grubu. Hatta daha da spesifik söyleyecek olursak yaklaşık dünyadaki canlılığın %90'ını oluşturuyorlar. Neredeyse 1,5 milyon canlı türünü barındırıyor gibi bir rakam söyleyebiliriz. Ama biz daha çok işte dilimize pelesenk olmuş böcek, yani her gördüğümüz küçük şey böcek olarak adlandırıldığı için ülkemizde denizden çıkan karidese de deniz böceği diyoruz. Ya da toprakta yürüyen bir şeye börtü böcek diyoruz. Ama aslında bunların genel olarak farklı canlı gruplarını temsil ettiğini söyleyebiliriz. Biz bunu Türkiye'de anlatmaya çalıştığımızda omurgasız kelimesi hem argoda bir ayrı anlam ifade etti, hem de çok böyle o canlı gruplarını Türkiye'de bahsi geçerken omurgasız diye tanımlamadığımız için, buna alışık olmadığımız için en kolayı işte bunlara hani belki eklem bacaklı demek ya da böcek demek daha rahat kafalarda bir şey canlandırıyor. Ama normalde daha spesifik söyleyecek olursak salyangoz ya da bir solucan böcek değildir ya da bir örümcek böcek değildir.
16: Doğa konuşmaları.
15: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
11: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
19: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. Kilometrelerinde ve Samsun-Terme yolunun 5-6. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
11: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
16: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
20: Sen daha yemek yemedin mi? Daha sözcüğü nasıl söylendi fark ettiniz mi? Daha. Konuşma sırasında bazı harfler yutulmaya çok uygundurlar ve yutulurlar da. Bunların başında H harfi gelir. Daha giyineceksin. H'leri yuttuğumuz öyle çok sözcük var ki. Örneğin isimler. Mehmet, Gökhan, Fahri. Selamlaşırken merhaba yerine çoğunlukla merhaba demez miyiz? Yemekten sonra doğru kıraathaneye gitti. Bu yıl baharı doğru dürüst yaşamadık. Hemen yaz geldi. Güzelim bahar, bahar oluverdi. Kahvaltıda çay mı istersin, kahve mi? Kahve altıdan gelen kahvaltı bundan daha fazla kısalamaz herhalde. Kısaca müteahhit demek varken müteahhit niye densin ki? Göçmen yerine muhacir değil de macir deyiveririz. Ama en çok da dahanın h'si kıyıma uğruyor. Neyse, biz sözü daha fazla uzatmadan söylediğimiz sözcükleri h'leri yutmadan tekrar edelim. Mehmet, Gökhan, Fahri, kahve, kıraathane, merhaba, bahar, kahvaltı, muhacir, müteahhit. Şimdi de tümceleri. Sen daha yemek yemedin mi? Daha giyineceksin. Bir kahve içer misin? Yemekten sonra doğru kıraathaneye gitti. Bu yıl baharı doğru dürüst yaşayamadık. Hemen yaz geldi. Kahvaltıda çay mı içersin, kahve mi? İlle de böyle olacak diye bir şey yok tabii. Ama bu ve benzeri minik kurallara biraz dikkat edersek hem birbirimizle anlaşmamız sorunsuz olur hem de her ortamda göğsümüzü gere gere konuşuruz. Hepinize bugünden daha iyi günler.
16: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
21: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
22: Artık sonbahar geldi mi? Sıcaklıklar tekrar yükselir mi derseniz bu hafta yine yaz havası yaşanacak. Sıcaklık çarşambadan itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. Bu haftada rahatlıkla denize girmek mümkün.
23: Her mevsimde her havada çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
21: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
16: Reklam.
24: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.

0: Paramparam parampara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan parampara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Revlon RVDR 5823 Ionic saç kurutma makinesi 799 liraya, Ardika Pika ET14403 toz torbasız elektrikli süpürge 5499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 19.

0: 19 bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Gelişme Avrupa'dan geldi. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması. Hatırlayacaksınız, Leipzig Havalimanı'nda bir drone saldırısı olmuştu Almanya'da. 4 Ağustos gecesi olmuştu bu saldırı. Bu saldırı girişiminin sorumlusunun Rusya olduğunu açıkladı Almanya. Almanya Dışişleri Bakanı. Önemli tabii. Gülden Ersoy Umut'a bir bağlantı yapacağız şimdi. Telefonda Gülden Ersoy Umut 19 bülteninde. Gülden Er, bu saldırı girişiminin Rusya kaynaklı olması ile ilgili neler açıkladı Almanya ve nasıl bir anlamı var bu gelişmenin?
1: Almanya hem kapsamlı açıklamada bulundu hem de girişimde bulundu. Bu son derece önemli. Zira bugüne kadar Almanya bir taraftan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olarak başlatmış olduğu ilhak ve savaşı kınıyordu. Ancak bir şekilde Rusya ile köprüleri atmamaya çalışıyordu. Ancak geçtiğimiz hafta Almanya Başbakanı Friedrich Merz partisinin yaz kongresinde Leipzig'te meydana gelen saldırı girişimleriyle ilgili olarak bu saldırının arkasında hangi ülkenin kimlerin bulunduğuna yönelik olarak yakın zamanda açıklama da bulunacaklarını söylemişti ki bu açıklama bugün geldi. Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada özellikle Leipzig Havalimanı'na yönelik drone saldırılarının sorumlusunun Rusya olduğu açık bir şekilde açıklandı. Bununla birlikte bu saldırı girişiminin sadece Avrupa'ya yönelik uzun süredir devam eden istikrarsızlaşma operasyonunun bir parçası olduğunu ifade etti ve bu çerçevede de Rusya'nın Berlin'deki büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Muhtemelen bir nota verildi. Aynı şekilde yine Almanya Dışişleri Bakanlığı çerçevesinde de Rusya'ya yönelik olarak Ukrayna savaşında Ukrayna'ya yönelik olarak Almanya'nın desteğini devam edeceğini, herhangi bir şekilde Rusya'nın bu tür hibrit saldırılarının Almanya'nın Ukrayna'ya vereceği askeri desteği asla caydırmayacağını açıkladılar ve bu çerçevede de ki Bonn'daki Rus konsolosluğu olsun, Berlin'deki Rusya evinin kapatılması yönünde de talimat verildiğini ifade etti. Rusya'nın hem Berlin'deki Rus evi hem Bonn'daki başkonsolosluğun kapatılmasına yönelik olarak da karar alındığının altını çizdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de hem Leipzig'e yönelik hibrit saldırıyı kınadı hem de Almanya ile NATO arasında tam bir dayanışmanın olduğunun da altını çizdi Seda.
0: Gülden Er, aslında yakın zamanda Baltık ülkeleri böyle bir, yani bir süredir zaten Baltık ülkeleri savaşın başından bu yana böyle bir endişe duyduklarını söylüyorlar. Geçenlerde de Amerikan basınında dikkat çeken yazılar çıkmıştı tabii, bilhassa CIA direktörünün Moskova'ya gitmesinden sonra bunun bir uyarı olabileceği, Rusya'nın adımlarına yönelik bir uyarı olabileceği yönündeydi. Ama Almanya'daki drone konusu bu Ağustos ayının başından itibaren gelişen bir konuydu. Başka şimdi acaba NATO'dan bir açıklama ya da başka Avrupa ülkelerinden herhangi bir tepki de beklemek gerekir mi?
1: NATO üye başka ülkelerden de hem Almanya'ya yönelik olarak dayanışma mesajı hem de senin altını çizdiğin üzere Polonya'da, Estonya'da, Litvanya ve Letonya gibi ülkelerde, hatta Finlandiya'da Rusya'nın gerçekleştirmiş olduğu hibrit saldırı kah tren istasyonlarına yönelik olarak, kah tren yolları ya da iletişim ağlarına yönelik olarak yapmış olduğu bazı girişimler var. CIA, yani ABD Merkez Haberi Alma Teşkilatı CIA Direktörü John Rectify'in Moskova'ya yapmış olduğu temaslarda da Rusya'nın özellikle Avrupa'daki NATO üye ülkeler arasında zayıf halkayı seçmek üzere olduğunu ve burada da bir saldırı gerçekleştirmek üzere olduğunu ve bu konuda Moskova'yı caydırmaya yönelik olarak bir girişimi vardı. Ve bu bağlamda da hem NATO üye diğer Avrupalı ülkelerin Almanya'ya dayanışma içerisinde olduğunu hem de Rusya'ya yönelik olarak bir uyarı, hatta bir yaptırım kararı da alabilirler. Önümüzdeki saatli günlerde hem bir dayanışma hem de Rusya'ya yönelik olarak NATO içerisinde bir tek vücut olduklarına yönelik bir mesajın çıkması bekleniyor Seda.
0: Hareketlenmiş, ısınmış gibi görünüyor. Peki, teşekkürler Gülden Ersoy Umut. Gülden Ersoy Umut'la konuştuk. Almanya'dan yapılan açıklamaları takip edeceğiz. NATO'dan yapılan açıklamaları takip edeceğiz. Kaldı ki orada NATO Genel Sekreterinin açıklamalarını da paylaştık. Gülden Er de zaten altını çizdi açıklanan desteğin. Önemli bir görüşme bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşti. Bu görüşme Bişkek'te yapıldı ve görüşme yaklaşık olarak 1,5 saat sürdü. Tabii bu gelişmeler de bu gelişme olmasa da orada Avrupa Birliği ile Avrupa ile ilgili Rusya'nın ilişkisi, en azından Ukrayna Savaşı ile ilgili konular, başlıklar konuşuldu kuşkusuz. Sadece Türkiye-Rusya ilişkileri değil. Özden Erkuş karşımızda. Bu iki liderin görüşmesine ilişkin hangi notların var Özden?
2: Tabii Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi çerçevesinde liderler bir araya geldi Bişkek'te. 2 günlük bir ziyaretti. Kısa süre önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı heyetiyle birlikte buradan ayrıldı. Ankara'ya doğru yola çıktı, onu hemen belirtelim. Tabii bu 2 günlük ziyaretin en önemli randevusu olarak en başından beri görünüyordu Seda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vladimir Putin'in gerçekleştireceği ziyaret. Biraz gecikmeli de olsa bugün gerçekleşti. Çünkü her iki isminde ayrı ayrı başka ikili görüşmeleri vardı. O ikili görüşmelerin ardından ikisi de finali, yani Bişkek'teki görüşme trafiğinin finalini birbirleriyle yaptıkları bu görüşmeyle tamamlamış oldular. İki isim geçtiğimiz yıl yine Şangay İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde Çin'deki zirvede bir araya gelmişlerdi. Yüz yüze görüşmüşlerdi. Tabii önemli konu başlıkları vardı. Görüşme öncesi de her ikisinden de açıklamalar geldi. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bahsedelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncelikle bu görüşmenin önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Ve Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde ifadesini kullandı. Özellikle turizme dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist alanı Rusya'dan gelen dostlarımız oluşturuyor ifadesini kullandı. Bunun yanında da özellikle Akkuyu, yani nükleer enerjideki işbirliğine dikkat çekti Cumhurbaşkanı ve artık Akkuyu bitmiş dönemine girmiş bulunuyoruz ifadesini kullandı. Artık Akkuyu santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz ifadesini kullandı. Tüm bu hazırlıkların içerisindeyiz dedi. Bu açıklama, daha doğrusu bu görüşme öncesinde yaptığı açıklamada. Putin'den de yine benzer açıklamalar geldi. O da özellikle enerjideki işbirliğine ve turizme vurgu yaptı. Türkiye Rusya için öncelikli ve imtiyazlı ticari ve ekonomik ortaklarımızdan biri ifadesini kullandı. Ve Cumhurbaşkanı olarak sizin katkılarınız sayesinde ekonomik ilişkilerimizin seviyesi çok yüksek düzeyde kalıyor ifadesini kullandı. Ve bunlardan bir tanesinin de Akkuyu nükleer santrali olduğunu söyledi. İlk ünitesi bu yılın sonuna kadar devreye girmeli diye talimat vermiştiniz. Bu yılın sonuna kadar da ilk ünitesi devreye girecek dedi. O da turizme vurgu yaptı. Kültürel ve insani alanda işbirliğimizin potansiyeli çok yüksek. Geçen yıl 7 milyona yakın turist Türkiye'yi ziyaret etti. Bu görüşmeden de büyük memnuniyet duyuyorum dedi ve karşılıklı olarak bu mesajlar verildikten sonra da kapılar kapandı ve Dışişleri Bakanı ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nda bulunduğu heyetle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus heyetiyle ikili görüşmeye geçmiş oldu. Tabii o görüşmede ana gündem başlıklarının ne olduğunu tahmin etmek güç değil. Sonrasında bir açıklama yapılmasa da özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, bu savaşın barışçıl yöntemlerle çözülmesi için, müzakerelerle çözülmesi için Türkiye'nin arabuluculuk dahil her türlü rolü oynamaya hazır olduğuna ilişkin mesajın bu görüşmede Rusya lideri Putin'e Erdoğan tarafından iletildiğini tahmin ediyoruz. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmış değil ama şunu belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Ankara dönüşünde uçaktaki gazetecilere kuşkusuz bu görüşmeye ilişkin ayrıntıları paylaşacağını da düşünüyoruz Seda abi.

0: 350 metrede o gemi olduğu değerlendiriliyor. Cismin yeri tespit edildi. 514 olarak düşünülüyordu ama herhalde akıntıyla şey yapmış olabilir. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Çok teknik ve çok hassasiyetle yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla yavaş ilerliyor.
1: Sevdiklerine dair bilgi almak isteyen kayıp aileleri Erhuman'ın basın toplantısı sırasında seslerini duyurmaya çalıştı.
0: Geleceğiz. Geleceğiz. Şimdi geleceğiz. Şimdi
1: batığa uzaktan kumandalı sualtı robotuyla ulaşılması planlanıyor.
2: Bu görevdeki amacımız Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir. Batık teşhis edildikten sonra kurtarma faaliyetleri için ciddi kabul edilebilecek 500 metre gibi bir derinlikte uzaktan kumandalı sualtı aracımızla detaylı arama ve inceleme faaliyetine başlanacaktır.
3: Geminin enkazına dalacak ROV cihazı işte bu. Bu cihazın üzerinde 4 kamera bulunuyor. Kameralarla enkaz görüntülenecek. Ardından robotik kollar devreye girecek. 2 robotik kol var. Bu kollardan birisi açma kapama işlemlerini yürütüyor. Diğeri ise kesme işlemlerini yapıyor. Gemide bir konsol bulunuyor ve bu konsollar aracıyla bu robotik kollar yönlendiriliyor. 15 özel ihtisaslı 1. sınıf dalgıç bu operasyonu yürütüyor.
1: Kayıpları arama çalışması günlerdir havadan ve denizden devam ediyor. Kazazedelerin ifadeleri yolcuların batan geminin salonunda kalmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. TCG Işın'ın yürüteceği dip aramalarda cenazelere ulaşılması halinde sualtı robotu ve dalgıçlar vasıtasıyla yukarı çıkarılma imkanları değerlendirilecek.
4: Batan gemide hayatını kaybeden 8 kişiden 4'ünün cenazesi Mersin'de ve Gaziantep'te toprağa verildi. Gemiden kurtulanlar da ısrarlarına rağmen mürettebatın uyarıları dikkate almadığını ve kaptanın yola devam ettiğini anlattı.
5: Şu anda gemi battı.
6: Hareket ettik. 3-5 dakika sonra alttan sular durmaya başladı. Çatırdamalar geldi. Yani felaket şekilde sesler çıktı. Mürettebatın hepsi bir şey yok. Biz her zaman buzları kullanıyoruz, güzergahı kullanıyoruz. Bunlar olan şeyler. Biraz kaptan suratını da azalsın dedik. Dediler surat azalırsa bu hızlı feribot daha kötü bu sesler duyarsa daha kötü sallantılar olur.
1: Mürettebatı geri dönelim diye uyardılar. Ancak personel söylenenleri dikkate almadı, hızla yola devam etti. Ya da çıkartmayacağım. Girne'de batan gemideki yolculardan biri de Mehmet Tugay'dı. Arkadaşı Nihat Balyemiz'i kaybeden Mehmet Tugay yaşanan can pazarını anlattı.
6: Herkes o an birbirini bitiriyor. Nihat abi tam sırtında ya Nihat abi Mehmet dedi biz çıkamayacağız gittik dedi. Nihat abi dedi çıkarık inşallah çıkamadım.
1: Üç çocuk babası Nihat Balyemez 56 yaşındaydı. Balyemez Gaziantep'te toprağa verildi. 14 yaşındaki Nisa Törer de iki kardeşi ve babasıyla gemideydi. Kardeşleri kurtuldu ancak Nisa hayatını kaybetti. Babası ise hala aranıyor. Nisa Törer memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.
7: 4 yıl önce anneleri vefat etmiş zaten. Bunlar da babası kayıp olanın Feride abi şeye gitmişti. Yıllık izinle ayrıldılar. Oradan da çocuklarını alıp halasının yanına gittiler tatile. Oradan dönerken zaten malum bu olay oldu.
1: Hüseyin Özdemir de eşi Şerif Özdemir, damadı ve iki kızıyla birlikte alabora olan gemideydi. Düğün için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişlerdi. Dönüş yolunda faciaya yakalandılar. Kızları ve damadı kurtarıldı. Ancak Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti. Eşindense henüz bir iz bulunamadı. Seyhan Kahveci de kardeşi ve iki kuzeniyle tatilden dönüyordu. O ve kuzenleri kurtuldu ancak 55 yaşındaki kardeşi Reyhan Verim hayatını kaybetti.
8: Baktım bacım gidiyor, simitli çıkmış. Bacım gidiyor ne yapayım dedim. Kurtaramadım onu, engel olamadım. Hiçbir mürettebattan kimse yok, hiç kimse. Sadece bizi ölüme terk ettiler, kapattılar her yeri.
1: Verim'in cenazesi Mersin'de defnedildi.
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman partisinin Hatay İl Başkanlığı'nda düzenlenen daraltılmış il danışma meclisi toplantısında konuştu. AK Parti'nin seçime hazır olduğunu, adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

0: Bizim için seçimin tarihi önemli değil. Çünkü biz seçimin sonucunu biliyoruz. Siz hangi planı yaparsanız yapın, hangi kumpası kurarsanız kurun, milletimiz yeniden bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan diyor. Milletimizin Cumhurbaşkanımıza ihtiyacı var. Bizim ihtiyacımız var ve Türkiye'nin bu küresel kuşatmayı savuşturması için inşallah 2053 hayallerine kavuşması için bir dönem daha Recep Tayyip Erdoğan diyor. Eğer biz Türkiye'yi küresel bir güç haline getireceksek, Türkiye'nin yazılımını güncelleyeceksek, Türkiye'de devleti yeniden yapılandıracaksak, kamu yönetimini yeniden yapılandıracaksak, bu işe anayasadan başlamamız lazım. Türkiye'nin ekmek gibi, su gibi, hava gibi yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır.
1: Bu haberle bültenimizi noktalayalım. Saat başında ana haber bülteniyle daha fazla haberi paylaşacağız. Yayınımız az sonra bambaşka sohbetlerle devam edecek.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Food East İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Food East İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodeastexpo.com.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
8: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun Opet'te bulacaksın.
9: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
11: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
12: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
13: Doğa takvimi. Bugün 1 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
14: Miladi takvime göre sonbahara girdik. Doğa takvimine göre ise sonbahar 23 Eylül ekinoksuyla başlar. Uluslararası Primat Günü bugün. Dev gorillerden uysal orangutanlara, halka kuyruklu lemurlardan gürültülü gibonlara kadar primatlar yeryüzündeki büyüleyici türlerden. Zeki, sosyal, duyarlı primatlar birbirine sıkı bağlarla bağlı aileler halinde yaşarlar. Yaşlanınca birbirlerine bakar, yavrularını fedakarca büyütür, korurlar. Yaşayan en büyük primat türü Doğu gorilidir. Özellikle de Doğu Ova gorili. Erkekleri 1.70 cm boya, 180 kilo ağırlığa kadar çıkabilir. vahşi avcılar, eğlence merkezlerinde ticari sömürü, egzotik hayvan ticareti nedeniyle primatlar tehlikede. Ayrıca yaşam alanı tahribatı nedeniyle eş bulmaları, yiyecek bulmaları, yavrularını büyütmeleri zorlaşıyor. Uluslararası Primat Günü tüm bu tehditlere dikkat çekmek amacıyla ilan edildi. Ne yapabilirsiniz? Yaban hayatını koruyan ve yaban hayvanlarına sömürüyü sona erdirmek için çalışan kuruluşları destekleyebilir, seyahatlerinizde hayvanlara yönelik vahşi turistik turlara katılmayabilir, sosyal medyada hayvanlara zulmedilen videoları bildirip etkileşime girmekten kaçınabilirsiniz.
13: Doğa takvimi.
12: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
15: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. İşverenlerin çalışanlarla ilgili en temel yükümlülüklerinden biri her çalışan için bir özlük dosyası düzenlemektir. Uygulamada ise bu yükümlülük çoğu zaman işe girerken mümkün olduğunca fazla belge toplamak şeklinde anlaşılır. Kimlik fotokopisinden nüfus kayıt örneğine, kan grubu kartından adli sicil kaydına, aile bireylerinin kimlik bilgilerinden evlilik cüzdanına kadar uzanan oldukça geniş dosyalar hazırlanıyor. Oysa günümüzde doğru soru, özlük dosyasında ne kadar çok belge bulundurabiliriz değil, çalışma ilişkisi bakımından gerçekten hangi bilgilere ihtiyaç duyuyoruz olmalıdır. Çünkü özlük dosyası sadece iş hukukunun değil, kişisel verilerin korunması hukukunun da konusudur. Bizim iş kanunumuzda ki bu kanunumuzun 75. maddesine göre işveren, çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenlemek zorundadır. Bu dosyada işçinin kimlik bilgilerinin yanı sıra iş kanunu ve diğer kanunlar gereğince düzenlenmesi gereken belge ve kayıtların saklanması gerekir. Ancak kanunda bütün işyerleri ve bütün çalışanlar için geçerli, sınırlı ve tek tip belge listesi bulunmuyor. Dosyanın içeriği yapılan işe, iş yerinin tehlike sınıfına, çalışanın görevine, iş sözleşmesinin türüne ve özel mevzuattan doğan yükümlülüklere göre değişiyor. Dolayısıyla bir belgenin bazı çalışanlar için gerekli olması, o belgenin bütün çalışanlardan istenebileceği anlamına gelmiyor. Örneğin sürücü belgesi şoför olarak çalışan bir kişi bakımından gerekli olabilir. Ancak masa başında görev yapan bütün çalışanlardan sürücü belgesi fotokopisi alınmasının iş ilişkisiyle bağlantısını açıklamak elbette kolay değildir.
2: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
5: TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar, 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
16: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
17: Dün itibariyle ekonomiye ait iki önemli gösterge kamuoyuyla paylaşıldı. TÜİK tarafından önce bu içinde bulunduğumuz yılın ikinci çeyreğini temsil eden 3 aylık dönemin büyüme rakamları ve Temmuz ayının işsizlik rakamları kamuoyuyla paylaşılarak ekonomideki seyir ve gidişatın karakteristikleri ve arka plan okumaları bakımından elinizde yeni verilerin gelmesini veya bu veri zenginliğinin daha da yükselmesini temin etti. Hemen vakit geçirmeden manşetlere ve bir parça arka plan okumalarına vakit yettiğince bakalım. Her şeyden önce şunu vurgulamakta fayda var. Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte bir büyüme sağladı. Bu büyümenin oranı beklentilerin bir tık altında olsa dahi %2.3 olarak karşımıza çıkıyor. Beklentiler %2.6 ile %2.9 arasında idi. Tabii bir önceki yıla göre çeyreklik büyüme manşetinden bahsediyoruz. Çeyreklik bazda ise %1.1'lik bir büyüme oranı var. Geçtiğimiz birinci çeyrek döneminde, yani yılın ilk çeyreğinde bu %0.1 olarak açıklanmıştı. Dün 0.3 olarak düzeltildi. Tabii böyle olunca çeyreklik büyüme rakamı da ilk çeyreğin bir parça daha yukarı çıktı. Bu bize neyi anlatıyor? Elbette sıfırın üzerinde büyümek olumlu bir gelişme. Ama bu gerek şart zaten. Beklenen Türkiye gibi ekonomilerde %4 alt taban olmak üzere 5, 6 ve daha büyük büyüme hedeflerinin yakalanması. Neden? Çünkü özellikle biraz sonra paylaşacağımız istihdam, işsizlik rakamlarında da görüldüğü gibi Türkiye genç, hızlı büyüyen, dinamik bir ekonomi. Genç kavramını tırnak içinde kullanıyorum. Artık genç bir nüfusa sahip değiliz. Orta yaşlı bir ülkeyiz. Birleşmiş Milletler deyimine göre hızla yaşlanan bir ülkeyiz ama dinamik ve büyüme sevdasında olan, henüz büyüme kullarında alacak mesafesi bulunan bir ülkeyiz. O bakımdan baş parmak kuralı gereği %4'ün altındaki her türlü büyüme Türkiye ekonomisini kesmez. Herhalde bundan daha yerinde başka bir ifade kullanmak durumunda değiliz. Ne sanayiciyi keser, ne memuru keser, ne öğretmeni keser. Hiç kimseyi kesmez. Dolayısıyla pasta önce büyüyecek ki bu pastanın paylaşımı konusunda tartışmaları sürdürelim veya eleştirilerimizi ortaya koyalım. Ortada pasta yokken olmayan pastanın itibari paylaşımı veya paylaşımındaki adaletsizlikten bahsetmek mümkün değil. Onun için büyüme gerek şart ama yeter şart değil. Tıpkı enflasyon hormonlu büyüme gibi biz robust kalıcı büyüme, kalkınma, refahın artması, yaşam kalitesinin güçlenmesini kastediyoruz. Yoksa şişirilmiş, adeta pompalanmış bir portre istemiyoruz. Yani biz gürbüz çocuk istiyoruz. Biz içi kof büyüyen bir çocuk istemiyoruz. O bakımdan ekonomide buna kaliteli büyüme, sürdürülebilir büyüme, kalkınmayla hemhal edilmiş büyüme adı veriliyor. An itibariyle Türkiye özellikle kuvvetli bir dezenflasyonist duruş ama politikalar açısından bakıldığında neticesiz bir serüvende ödünleşme etkisiyle de karşı karşıya geliyor. Nedir ödünleşme? Eğer siz enflasyonla talebi kısarak, harekete biraz gem vurarak onu aşağıya çekmek istiyorsanız büyümeyi de dizginlersiniz. Yani hem enflasyonla mücadele edeyim hem de büyümeyi sağlayayım diyemezsiniz. Bir ödünleşme noktasında karşılıklı bir dengelemeye gitmeniz lazım. Bu baştan beri Türkiye gibi dezenflasyonist politikalar yürüten ama aynı zamanda büyüme iştahı açık ülkeler için çok büyük bir sıkıntı. İştahı yerinde olan ve kilo vermek zorunda olan bir kişinin diyet yapması gibi. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında ikinci çeyrek rakamları da ilk çeyrek rakamlarında olduğu gibi sürdürülebilir, öngörülebilir bir sağlam, kaliteli büyüme elemanlarını ihtiva etmekten veya bizle paylaşmaktan uzakta kalıyor. İlk çeyrekte kuraklık dolayısıyla düşen tarım katkısı şimdi yeniden yerine oturmuş. Net ihracatta enteresan bir artış var. İç talep veya hane halkı harcamaları düşmekle beraber, biraz gerilemekle beraber sıkılaştırıcı politikalar konusunda gene ana motoru teşvik ediyor, ana ekseni oluşturuyor. Sanayi pozitif katkı sağlamış ama hani biraz evvel söylediğimiz o kaliteli büyümede en önemli bazı teşkil etmesi gereken ve aynı zamanda lokomotif rol oynaması gereken imalat sektörü ağırlıklı bir büyümenin izlerine henüz rastlayamıyoruz. Dolayısıyla hani Amerikan usulüyle eğer çeyrekliği 4 çeyrek 1 yıl mantığıyla yıllıklandırırsanız 4.4'ün üstünde bir büyüme manşeti karşımıza çıkabiliyor. Ama öbür türlü bakarsanız, yani Türkiye'nin izlediği şekliyle bakarsanız maalesef BBVA'nın en son söylediği gibi 3'ler civarında, 3'ün bir tık üzerinde bir büyüme karşımıza çıkabiliyor. Bakalım önümüzdeki günlerde yeniden revize edilecek ve güncelleştirilecek orta vadeli programda büyüme hedefi nasıl bir serimi karşımıza çıkaracak. Tabii büyümeyle beraber gelen Temmuz işsizlik verisi de arka plan okumalarında hiçbir düzelme olmamakla beraber çalışabilir. Her 3 kişiden sadece biri çalışıyor. Geniş tanımlı işsizlikte bir düzelme yok. İlk defa ana manşette, yani TÜİK'in işsizlik tanımına göre de bir bozulma, bir gerileme gösteriyor. Aylar sonra ilk defa %0.5 oranında işsizlikte bir artış var. Bunu da doğru değerlendirmek ve okumak gerekiyor. Tabii hep büyümeden bahsettik. Büyümeyle ilgili olarak iki güncel meselenin de aslında vurgusunu yaparak tamamlayalım. G20, gelişmiş 20 ülke zirvesi bu sene Amerika'nın ev sahipliğinde Asheville'de yapılacak, North Carolina'da. Hazine Bakanı Bessent diyor ki G20'de önceliğimiz ekonomik büyüme. Bir başka büyüme teranesi Kevin Warsh'un dudaklarında. O da biliyorsunuz Jackson Hole'da piyasaları biraz karıştırdıktan, ortalığı biraz beldeleye verdikten sonra dünya büyümeyi destekleyen küresel yatırım dalgası yaşıyor diye enteresan bir vecizeyi bizle paylaşıyor. Bu küresel yatırım dalgasından ümit ederiz Türkiye'de yararlanır. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
16: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Food East İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Food East İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodeastexpo.com.
4: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Fazeon 49 inç X49F 165D Coupe 0.5 MS 165 Hz 5K gaming monitör 24.999 liraya. Lenovo Intel Ultra 7 işlemcili hepsi bir arada bilgisayar 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: NTV Radyo.

0: Countdown. Köşedeki kitapçı.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 20. yüzyıl düşünce dünyasının iki önemli ismi Martin Heidegger ve Hannah Arendt arasındaki mektuplaşmalar, Mektuplar 1925-1975 adıyla Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından yayımlandı. Mektupları Türkçe'ye Melek Paşalı çevirmiş. Martin Heidegger, 20. yüzyılın en çok tartışılan felsefecilerinden biri. Felsefi düşünceye yaptığı katkılar, varoluşçuluğun yolunu açmasının yanı sıra kimi alanlarda yapısalcılık ve postmodernizm içinde ilham kaynağı olmuş. Heidegger'in en tartışmalı yanı hiç kuşkusuz politik geçmişi. Kendisi Nazi Partisi üyesi. Nazilere verdiği destek felsefi düşüncelerini de gölgeledi ve deyim yerindeyse birçokları için onu netameli hale getirdi. Gerçi sonradan hata yaptığını söylediyse de Nazi işbirlikçisi olduğu gerçeği unutulmadı. Ama her şeye rağmen Heidegger'i politik geçmişi sebebiyle eleştirenler de felsefi dehasının hakkını verdi dersek yanlış olmaz. Düşünün ki Sartre'dan Derrida'ya, Foucault'dan Hannah Arendt'e kadar birçok düşünür üzerinde ciddi etkileri olmuş bir filozoftan söz ediyoruz. Evet, Hannah Arendt'e gelelim. Arendt, Alman asıllı Amerikalı felsefeci ve siyaset bilimci. 1906'da Hannover'de doğdu. Üniversitede felsefe okudu. Nazilerin Almanya'da iktidara gelmesinin ardından o da birçok Yahudi gibi Almanya'yı terk etmek zorunda kaldı. Önce Fransa'ya, oradan da Amerika'ya gitti. Hannah Arendt, kendi döneminde ve sonrasında gelen birçok düşünürü etkilemiş önemli bir kadın. Eserleri daha ziyade iktidar, politikanın özneleri, otorite ve totaliterlik üzerine. Arendt özgürlük kavramını da sorguluyor ve özgürlüğü kamusal ve birlikteliğe dair bir kavram olarak temellendiriyor. Önemli eserler arasında İnsanlık Durumu ve Totalitarizmin Kökenlerini sayabiliriz. Arendt'in bir de Kötülüğün Sıradanlığı isimli kitabından söz etmek gerekiyor. Eski Nazi suçlusu Adolf Eichmann'ın İsrail'deki yargılanma sürecini izleyen Arendt, davayı The New Yorker dergisine yazıyor. Önemli bir metin. Arendt orada kötülüğün temel ve kökten bir şey mi, yoksa sıradan insanların diğerlerinin emirlerine uyma ve eylemlerinin ya da eylemsizliklerinin sonuçlarını düşünmeksizin çoğunluk görüşüne itaat etmelerinin bir sonucu mu olduğunu sorguluyor. Evet, Heidegger ile Arendt arasındaki mektuplar dedik. İkisi arasındaki ilişki bir öğretmen-öğrenci ilişkisinden daha fazla. Tahmin etmişsinizdir. Aralarında güçlü bir duygusal ilişki var. 50 yıl boyunca mektuplaşmak kolay rastlanan bir durum değil. Öte yandan ilginç olan şu ki, dediğim gibi Hannah Arendt Yahudi, Heidegger ise Nazi destekçisi. Gelelim mektuplara. 1925 yılında Marburg'da başlayan bu ilişkinin verimi olan mektuplar, sadece bir aşkın dökümü değil, aynı zamanda Avrupa'nın en karanlık dönemlerine, nasyonel sosyalizmin yükselişine, savaşa ve sürgüne tanıklık ediyor. Arendt'in Almanya'dan kaçışı, Heidegger'in Nazi Partisi'ne katılımıyla kopma noktasına gelen bağları, yıllar sonra bir mektuplaşma trafiğiyle yeniden kuruluyor. Kitapta toplam 168 mektup yer alıyor. Sondaki ek bölümlerde de birkaç tarihsiz mektuba, fotoğraflara ve Arendt'in şiirlerine yer verilmiş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Köşedeki kitapçı.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bingöl-Solhan yolunun 5-6. kilometrelerinde ve Antalya-Korkuteli yolunun 29-36. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: İz bırakan kadınlar.
3: Tam Yanıvya'ya çıktık, Atatürk geliyor dediler. Eyvah, ben gidemem dedim. Nasıl giderim bu kıyafetle?
2: Bedia Muvahhid 1897-1994 yılları arasında yaşadı. İlk Müslüman kadın oyunculardan. Sahneye ilk çıkışı Atatürk'ün isteğiyle İzmir'de oldu. Bedia Muvahhid'in hikayesini sinema eleştirmeni Burçak Evren anlatıyor.
4: Bizim toplumumuz için, Müslüman bir toplum için görüntülerin yani suretin perdede veya sahnede şu veya bu şekilde alması sanıldığı gibi pek kolay olmamıştır. Yani engeller olmuştur, kimi yaşamlar sönmüştür yahut da bu sanatlara meyilli olan insanlar küstürülmüş yahut da kimi acınası, hüzün verici trajedilere yönlendirilmişlerdir. Ayakta kalanlar ise Bedia Hanım gibi öncü olmuşlardır. Bugün eğer hem perdede hem de sahnede kadın sanatçılığını görüyorsak bunda Bedia Hanım gibi öncülerin çok büyük önemi vardır. Bedia Muvahhid o dönemin biraz burjuva ailesi dediğimiz bir aileye mensuptur. Babası Çekip Bey bir hukukçudur. Varlıklı bir ailedir. Zaten babamdan Fransızcayı öğrendiğim, hatta Rumcayı öğrendiğini de söyleyebilir. Büyükada'da otururlar ve büyük bir köşkleri vardır. Yine Bedia Hanım'ın kimi söyleşilerinden edindiğimiz göre bu köşklere başta Yahya Kemal olmak üzere dönemin gerçekten aydın, şair, edebiyatçı ve politik kişiler gelebilir. Bedia Hanım'ın anlattıklarına göre daha küçükken Yahya Kemal'le salıncakta sallandığını ve Yahya Kemal'in bundan çok etkilenip salıncakta iki kişi diye böyle bir şiir yazdığını ve daha sonra da bu şiirin Alaaddin Yavaşça tarafından bestelendiğini bile söz edebilir. Ancak babası öldükten sonra artık Büyükada'daki o görkemli yaşamı bırakarak Moda'ya taşınırlar ama Moda'da da yine Bedia Hanım'ın yaşamı eskisi oranında değilse bile önemli olur. Hatta yine Yahya Kemal der ki Moda'da bir adres sorulduğu vakit Bedia Şekip'in oturduğu evden bir sonraki sokak veya bir önceki sokak diye tarif edilirdi. Kadıköy'de ilk okulu okuyor ve daha sonra da Notre Dame Sion'da okuyor. Fakat tabii ki burada bir soru aklımıza geliyor. Böylesine iyi okullarda okuyan, damlasyonu bitiren bir kişinin niye daha sonra bir telefon şirketinde çalıştığı veyahut da Erenköy Kız Lisesi'ne bir Fransızca öğretmenliğiyle kendini avutmasıdır. Belki şöyle bir yorum getirebiliyorum. Babasının ölmesi, artık maddi durumdan biraz güç duruma kalmaları ve yüksek öğrenim yerine çalışma hayatına atılmak zorunda kalmasını söyleyebilirim. İlk hayatında da önce bir kadın oluyor biliyorsunuz. İlk işi telefon idaresinde çalışmak. Çünkü o zaman telefon idaresi tamamıyla Fransızların elinde. Ve Fransız kadınlar çalışıyor. İlk defa Türklerin niye çalışmadığı Müslüman Türk kadınlarının soru olarak getiriliyor. Ve bu telefon idaresi de bu kapitülasyonlar nedeniyle bu baskılar karşısına dayanamayarak Türk kadınları almak istiyor. İlan veriyor. Buraya da 200 kişi falan müracaat ediyor. Bu 200 kişiden 5 kişi falan alıyorlar. Bunlardan birisi de Bedia Hanım. Bedia Hanım'ın sinemaya girmesi hatta tiyatroya girmesi de bir rastlantı. Yani 1922 yılına kadar Türk sinemasında Müslüman Türk kadını görmek mümkün değildir. Ama Muhsin Ertuğrul Almanya'dan Türkiye'ye döndükten sonra Kemal Film'le anlaşarak bir dizi film çekmek ister. Ki bu filmlerden birisi de Ateşten Gömlek filmidir. Bir rivayete göre gazeteye ilan verilerek bu filmde rol almak için iki Müslüman Türk kadınla gereksinim duyduğu söylenir. topu topu zaten ilana da iki kişi müracaat eder. Bunlardan birisi daha sonra Muhsin Ertuğrul'un eşi olacak Nehire Nehiran'ın, diğeri ise tiyatronun büyük duyayenlerinden birisi olacak olan Bediye Hanım. Böylece dediğim gibi ilk Müslüman Türk kadınının rol aldığı film Ateşten Gömlek olur. Tiyatro oyuncusu olmakla sinema oyuncusu olmağı birbirinden ayırmak gerekiyor. Çünkü Bediye Hanım tiyatroki başarısını ne yazık ki sinemada yenileyemiyor. Hatta sinemayı biraz küçümsüyor. Hatta sinemaya biraz küskün. Hatta kendi deyimiyle bir tiyatro oyuncusunun sinemada oyuncu olmasının pek kendine yediremediğini söylüyor. Tabii ki bunları söylerken 30'a 40'a hatta 50'nin üzerinde film oynuyor. İlk sesli Türk filmi olan İstanbul Sokakları'nda oynuyor. Ondan sonra tabii ki Mümtaz Osman adıyla Nazım Hikmet Ran'ın yazdığı Karım Beni Aldatırsa, yine Muhsin Ertuğrul'un yönettiği bir operet filminde oynuyor. O zaman ticari açıdan gerçekten büyük başarılar kazanan bir film. Ondan sonra Zeki Müren'le iki film yapıyor. İşte Beklenen Şarkı ve Son Beste. Atatürk'ün emriyle ilk tiyatroda, Ceza Kanunu'nda İzmir'de oynuyor. Ve hiç beklemediği bir anda oynuyor. Yani Atatürk diyor ki işte Bediye Muhit'in eşi Ahmet Mahfede, eğer diyor bir Müslüman Türk kadın oynamazsa ben bu tiyatroya gelmem diyor. Hemen Bediye Hanım'ı oynatıyorlar ve görünce çok seviniyor. Ve sonra Bediye Hanım bu tiyatro oyunlarında rol almaya başlıyor. Çünkü tam o sıralarda da Şevkiye May İstanbul'da bir tiyatroda oyun oynarken polis tarafından engelleniyor ve soruşturma açılıyor. Fakat aynı günlere rastladığı için Bediye Hanım'ın Atatürk tarafından oynatılma olanı bildiği için Türk kadına yol açılıyor. Tabii ki Bediye Hanım İzmir'deki ilk oyununda başı açık oynuyor. Ve Atatürk diyor ki bunu böyle yapmıyordum diyor. Sen diyor giydiğin esvaba, yani giysilere göre aynı renkte bir türbana benzer başına bir şey koy diyor. Bunu yavaş yavaş başına aç diyor. Böyle de bir öğütte bulunuyor. Daha sonra sinemada teklif geldiği vakit, sinemada gelen teklifleri niye reddettiği söylendiği vakit, ki ilk dönem sinemada yani 30'lu yıllar, ancak diyor Bediye Hanım kara çarşaflı rol olmadığı vakit beni çağırın diyor. Öbür rollere ben gelmem diyor. Yine Balıkesir'de bir oyun oynadıktan sonra Gazi'nin, yani Atatürk'ün kendini çağırmaları ve Gazi'nin Bediye Hanım'dan bir şarkı söylemesini istemesi ve Bediye Hanım'ın da Atatürk'ün çok sevdiği Rumeli şarkılarından birini söylemesi. Şahane gözler, şahane. Bediye Hanım bu olayı şöyle anlatıyor. Atatürk sanki diyor bir ilahi dinler gibi beni dinledi diyor. Tabii ki Atatürk'le anılar, onunla var olan bir sanatçının, onunla birlikte onu görme olana kavuşan bir sanatçının en büyük anıları arasında kalıyor. Kocası Muvahit, Ahmet Muvahit Efendi tiyatrocu bir sanatçıydı. Zaten ikinci eşi Frederick, daha sonra perde Stazer'de yine o da tiyatro müziklerini yapan ve Avusturyalı bir kişiydi. Hep o Darülbedai çevresi ve Darülbedai'nin kendine özgü Muhsin Ertuğrul şehir tiyatrosu çevresi ayrı bir ekoldü o zaman. Hatta ikinci evliliği için pişmanım der, hayatta en çok pişman olduğum evliliklerden biriydi der. Ama der yine de bu evliliği sürdürdüm. Sürdürme nedeni de o zaman sokağa tek başıma çıktığım vakit dedikodu oluyordu. Yani öyle pek fazla çevresi, kendi çevresinin dışında farklı bir çevresi yok. Şimdi sinemada tabii ki bir rol model olması düşünülemez. Tiyatroda ise hem Bediye Hanım için hem ondan sonra gelen işte Cahide Sonkular, Şevkiye Maylar veya erkek oyuncular için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Hepsi Darülbedai'nin kurulmasıyla birlikte ustasız ustalardı. Daha sonraki kuşaklara hem dil olarak hem de bazı oyunculuk olarak etkiler verdiler. Üstelik Bediye Hanım'ın kendine az beden dilini kullanması, sadece şivesi değil beden dilini kullanması, o üstten bakan kibirli halleri belki de tipin de ötesinde bir karakteri oluşturmaya çok önemli etkileri olduğunu söyleyebilirim. daha çok Dalil Beda'ya, yani bugünkü şehir tiyatrosuna girdikten sonra sadece oyuncu olarak kalmıyor. Aynı zamanda çevirmenlik ve oyunlar üzerinde çalışıyor. Mesela bilinmeyen bir yönü operetler de yazıyor. Ben de yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere veya oynanmak üzere yazılmış orijinal bir operetü var. Bediye'nin hem birinci evliliği hem de ikinci evliliğinden sonra yaşamının en büyük zamanlarını, yıllarını Vasfi Rıza Zobu ile geçirdi. Bir gazeteci Vasfi Rıza ile Bediye Hanım'la röportaj yaparken hiç evlenmeyi düşündünüz mü diyor. Vasfi Bey de diyor ki Allah muhafaza diyor. Ama biz diyor onunla ölümüne evlendik diyor. Biliyorsunuz o dönemlerde Vasfi Rıza Zobu da evliydi. Onun zor bir kadın olduğunu ve anlaşılması çok güç olduğunu söylüyor. Tabii bunu latife ederek söylüyor. Hatta bu sıralarda Bediye Muvahit de Vasfi Rıza Zobu'ya bir yanıt verirken şunu söylüyor. Ben diyor çoğu kararımı diyor, benim için önemli olan kararımı diyor, oğluma değil diyor, Vasfi Rıza'ya sorarım diyor. Çünkü o daha mantıklı ve daha çözümleyici kararlar aldığı için diyor. Bediye Hanım tiyatro ve sinemada makyajının kendi yaptığını söylüyor ama özel yaşamında da hiç makyajsız olmadığını, sabah kalktıkları vakit makyajına çok özen gösterdiğini, giyimine çok özen gösterdiğinin altını çiziyor. Pek güzel bir kadın değil ama etkileyici, karizmatik bir kadın. Yani döneminin bir Feryat Efi, bir Cahide Songkusu değil. Ama konuştuğu vakit, ağzını açtığı vakit bilgisiyle, kültürüyle, entelektüel tarafıyla da hiç de yabana atılacak bir kadın da değil. Hayatımda bana iki kişi ihanet etmedi diyor. Birisi Vasfi Rıza Zobu, dostu. Birisi de diyor ilk kocam Muvahit'in bana verdiği küpeler. Hayatım boyunca hep o küpeleri taktım diyor. Bence hayatın simgesi elbette ki o kulağından hiçbir zaman eksik etmediği küpeler.
3: Atatürk gülü görmez. Zerafete bakın dedi. Gençlik, güzellik, ne güzel şey dedi. Hepiniz alnına ne kadar şıksınız. Bakın Bediye dedi, bir günün elbisesine bağışa ne zarif dedi. Derdimiz ben kendime geldim. Hani elmaslar içinde gördüm kendimi.
2: İlk Müslüman kadın oyunculardan Bediye Muvahhid'i sinema eleştirmeni Burçak Evren anlattı.
5: Programı kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
6: Reklam. 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zücex.com.
7: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul güneşli, sıcaklık öğle 30, gece 19-20 derece. Ankara güneşli 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da bağ nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da hava güneşli, rüzgar orta hızda. Edirne 36, Kocaeli 30, Çanakkale 33 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif. Eskişehir 31, Konya 32, Kayseri 29 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 12 dereceye kadar iniyor. Ege'de kariyer orta hızda. Manisa 37, Muğla 36, Denizli 38, Bodrum 34 derece. Akdeniz güneşli, nem oranı artmaya başladı. Adana 38, Hatay 32 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri açık. Zonguldak 26, Kastamonu 29 derece. Trabzon, Rize, Artvin'de ise hala yağmur geçişi oluyor. Doğuda yağışlar ara verdi. Hava açık. Erzurum 25, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafif. Gaziantep 36, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa açık 32, Paris az bulutlu 23 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: Merhaba, saat 7 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Önemli gelişmeler var. Hızlıca bir bakalım, bağlantılarla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü bugün. Kırgızistan'ın başkentinde, Bişkek'te görüştü iki isim. Ve görüşme sonrasında açıklama olmadı ama öncesinde iki lider de Rusya-Türkiye ticari ilişkilerine yönelik nükleer santraller ve turizm başta olmak üzere bazı mesajlar verdiler. Bakacağız. Girne açıklarındaki gemi faciasında bir yandan kayıplar aranıyor, bir yandan cenazeler defnediliyor, bir yandan da bu kazanın nedenleri araştırılıyor. İhmale yönelik güçlü emareler, kazazedelerin çarpıcı iddiaları var. Çanakkale'den Akdeniz'e giden TCG Işın gemisi enkazın bulunduğu noktaya ulaştı. Amaç 550 metrede tespit edildiği açıklanan batıkta robotik arama cihazıyla kayıplardan iz bulabilmek. Hayatını kaybeden 8 kişiden 4'ü bugün Mersin ve Gaziantep'te toprağa verildi. Ana haber başladı. Ana haber bültenimize bugün canlı bağlantılarla başlayacağız. Çünkü biri Orta Doğu'da, diğeri kuzeyimizde, dünyanın bir türlü bitemeyen iki savaşı yine hareketlendi birkaç saat önce. Amerika Birleşik Devletleri yeniden Hürmüz Boğazı'nda İran'a saldırdı. Almanya ise Ağustos başında havalimanlarına yapılan drone saldırısından Rusya'nın sorumlu olduğunu duyurdu. Bu açıklamayı hızla NATO'dan yapılan Almanya'ya destek açıklaması takip etti. Şimdi bu iki haberin ayrıntılarını alacağız. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz ve NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut bu konularla ilgili yayına hazır. Önce Washington'a bağlantımızı yapalım ve soralım. Begüm, nedir bu son saldırıya ilişkin ayrıntılar, ne biliyoruz?
1: Seda, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un son saldırılara ilişkin açıklamasıyla başlayalım. CENTCOM'a göre Amerika Doğu Yakası saatiyle saat 12'de, yani yaklaşık bir saat önce ABD güçleri İran'da İran devrim muhafızlarına ait hedefleri vurmaya başladı ve bu son saldırılarında İran devrim muhafızlara yönelik son saldırıların Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiciliğe yönelik İran'ın saldırıları ve bölgede konuşlu Amerikan askerlerine yönelik saldırı girişimlerinin ardından geldiğine dikkat çekildi. İran medyasında da İran'ın Keşm adasında bazı patlama seslerinin duyulduğu ifade ediliyor. CENTCOM'un açıklamasında tam olarak hangi hedeflerin ya da askeri kabiliyetlerin vurulduğuna ilişkin bir ayrıntı yer almadı. Dolayısıyla resmi bir teyit henüz elimizde yok, hangi hedeflerin, hangi noktaların vurulduğuna ilişkin. ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada İran'ın saldırılarına bir karşılık verileceğini söylemiş ve sert şekilde vuracağız demişti. Hatta Trump'a bu son saldırıların kısıtlı bir saldırı kapsamında mı olduğu ya da topyekün bir savaşa dönüş kapsamında mı gerçekleştirilecek diye sorulmuştu. Trump da İran'ı başarısız bir ulus diye nitelemiş ama bu onlara hadlerini bildirmeyeceğimiz anlamına gelmiyor, ne olacağını göreceğiz demişti. Tam bu son saldırılar ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey danışmanların İran'a yönelik Hürmüz Boğazı'nda kısıtlı bir takım saldırı seçeneklerini değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından gelmişti. Çünkü Amerikalı yetkililer şunu söylüyorlar, CENTCOM İran'ın radar, hava savunma ve gemi savar füze kabiliyetlerini yeniden inşa etme, toparlama çabaları konusunda endişeli olduğunu biliyoruz. Amerikan basınına yansıyan haberlere göre ki Hürmüz Boğazı'nda gemileri daha isabetli bir şekilde hedef alabilme ihtimalinden kaygılı CENTCOM ve Amerikalı yetkililer. Hatta bu son değerlendirilen saldırı planlarının arkasında da çimleri düzenli aralıklarla biçmek mecazını kullanmıştı Amerikalı bir yetkili. Yani İran'ın gücünü düzenli aralıklarla azaltmak, zayıflatmak manasında. ABD Maliye Bakanı Scott Bessent'ten de yeni açıklamalar var. G20 Maliye Bakanları toplantısı marjında konuştu. Dedi ki müttefiklerimizle görüşüyoruz İran'ın ekonomik manada daha da sıkıştırılması için ki ekonomik izolasyon operasyonu girişimi kapsamında müttefiklerden güçlü destek gördüklerini söyledi ABD Maliye Bakanı. İngiltere'nin adını saydı, Avrupa Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri. Sıfır toleransımız var bu konuda dedi İran'ın ekonomik manada sıkıştırılması konusunda ve burada da amacımız ABD Başkanı Donald Trump'ın kabul edebileceği, onaylayabileceği bir anlaşma konusunda İran rejimini ekonomik olarak boğmak, sıkıştırmak ifadesini kullandı. Şöyle çarpıcı bir ifadesi de var ABD Maliye Bakanı'nın: Hürmüz Boğazı'nın önümüzdeki 2 yıl içerisinde değersiz bir su parçası haline geleceğini savundu. Scott Bessent ve Hürmüz Boğazı'nı kullanan şirketlerin de önümüzdeki dönemde İran'la gittikçe daha az iş yaparak alternatif bir takım geçiş rotaları ve yollarını bulacaklarını söyledi. ABD Maliye Bakanı İran'a yönelik İran'la iş yapan önümüzdeki dönemde başka bankalarında hedef alınabileceği uyarısında bulundu Seda.
0: Peki bu gelişmenin ayrıntılarını İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Begim Dönmezer Söz'den aldık. Şimdi de Brüksel'e bağlanacağız. Çünkü Rusya ile NATO'yu karşı karşıya getirebilecek bir gelişmeden söz edeceğiz. Kısa süre önce yaşandı. Almanya 4 Ağustos gecesi Leipzig Havalimanı'ndaki drone saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu. NATO'dan da açıklamalar var. Ve Almanya ilk günlerde Rusya yaptı dememişti. Ama bugün ilk kez resmen bu başarısız drone saldırısının arkasında Rusya var diye duyurdu. Belli ki Berlin polis soruşturması ve istihbarat bulgularını bekledi. Güldener Sonumut'a soralım. Güldener, Almanya Rusya'ya karşı hangi önlemleri açıkladı?
2: 3 önemli önlem açıkladı. Ancak olayın tabii biraz geriye dönmek gerekiyor Seda. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Almanya Başbakanı Friedrich Merz kendi partisinin koalisyonun yaz kongresinde Leipzig'te meydana gelen saldırının faillerini açıklayacağını söylemişti. Hafta sonu bekledik, nefeslerimizi tuttuk ve bugün bu açıklama Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Almanya İçişleri Bakanlığı Leipzig'teki saldırının arkasında Rusya'nın bulunduğunu söyledi. Amacının da bu hibrit olarak tanımladığı saldırının amacının da Avrupa'da Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya yönelik olarak destek veren ülkeleri caydırmak olduğunu ifade etti. Ve bu çerçevede de Almanya'ya, Rusya'ya yönelik olarak da önlemler alınacağının altını çizdi. Aynı anda yine Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdığını muhtemelen hem nota verdi, hem de bununla birlikte hem Rusya'nın Bonn'daki başkonsolosluğunu kapatma kararı aldıklarını açıkladı. Hem de Rusya'nın özellikle ajanlarla dolu olduğu iddia edilen başkent Berlin'deki Rusya evinin de yine faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Bununla da yetinmedi. Almanya'nın herhangi bir şekilde Rusya'nın bu tür hibrit saldırılarından korkmadığını ve bundan sonra da Ukrayna'ya yönelik olarak askeri yardımı devam ettirmeye ettireceğinin altını çizdi. Dolayısıyla bu tür özellikle Rusya'nın hibrit saldırılarının asla Almanya'yı Ukrayna'ya yardım yapmaktan caydırmayacağını söyledi. Aksine teşvik edeceğini altını çizdi. Bugüne kadar özellikle Ukrayna-Rusya savaşında Almanya Ukrayna'ya yardımda bulunuyordu ama Rusya'yı da bir şekilde en azından kalbini kırmayacak, özellikle kamuoyu önünde küçük düşürecek açıklamalarda bulunmuyordu. Ancak buradaki politikasından artık caydı, vazgeçtiğini söyleyebiliriz Seda.
0: Peki Güldener, NATO kendisine yönelen bu hibrit saldırıların sınırını nerede çizecek? Nasıl cevap verecek buna?
2: Şimdi NATO Genel Sekreteri Almanya'dan yapılan açıklamanın hemen ardından Almanya'ya destek mesajını yayınladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tüm ittifakın Almanya'nın ve Avrupa'nın arkasında olduğunu ve bu Rusya'nın bu tür hibrit saldırılarını kınadığını dile getirdi. Bir önceki yayınımızda altını çizmiştik. ABD CIA Başkanı John Ratcliffe Moskova'ya gitti, Rusya'yı uyarmıştı. Rusya özellikle Avrupa'daki NATO müttefikleri arasında zayıf halkıyı, zayıf müttefiği, zayıf zinciri ve en azından saldırı yapabilecek alanı arıyor. İşte bu boşluklarda, bu alanları NATO doldurmaya, bu alanları telafi

0: Savaşı yeniden ısındı şu son birkaç saat içerisinde yapılan açıklamalarla. Elbette ikisini de takip ediyoruz. Elbette liderler ikisini de takip ediyorlar. Bugün önemli bir görüşme, önemli bir buluşma vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buluştular. İki isim en son Çin'de bir araya gelmişti. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'telerdi ikisi de. 1,5 saat görüştüler ve sonrasında açıklama yapılmadı ama öncesinde iki ülke arasında ticari ilişkilere dönük bazı mesajlar verildi.
1: Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde. Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı görüşme öncesi yaptığı kısa açıklamada Akkuyu nükleer santrali açılınca yeni santraller için adım atacağız dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ikili ilişkilere vurgu yaptı.
3: Türkiye, Rusya için öncelikli ve imtiyazlı ticari ve ekonomik ortaklarımızdan biridir. Sizin kişisel katkınız sayesinde ekonomik ilişkilerimizin seviyesi çok yüksek düzeyde kalıyor.
2: Rus lider de Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin inşasına değindi.
3: Siz Rus şirketi Rosatom'a talimat vermişsiniz. İlk ünitesi bu yılın sonuna kadar devreye girmeli diye. Bu yılın sonuna kadar ilk ünitesi devreye girecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede dünya liderlerine de seslendi. Teşkilatı Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak nitelendiren Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirilen ittifakın bölge için önemine dikkat çekti. Liderleri Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek COP31 iklim değişikliği zirvesine davet etti.
4: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
2: Erdoğan'ın gündeminde Gazze ve Lübnan'da vardı.
4: Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
2: Erdoğan, Kırgızistan temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la da bir araya geldi.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ifadeye çağrılan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında adli kontrol istendi. Şimdi bu konuyla ilgili gelişmeleri almak için de hemen bir bağlantı yapacağız. Bu defa adresimiz Ankara. NTV muhabiri Mustafa Berber karşımızda. Mustafa.
5: Seda Öğretir, saatler 15.30'u gösterdiğinde eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin Ankara Adliyesi'ne gelmişti. Ve yaklaşık 2 saat önce de ifade işlemi aslında tamamlandı. Biz de sürekli olarak irtibat halindeydik içeriyle. Çıkış olacak mı, bir açıklama yapacak mı diye. Ancak geçtiğimiz dakikalar içerisinde edindiğimiz bilgiye göre İdris Naim Şahin hakkında ifadesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli kontrol şartı uygulanması istendi. Bunun için de eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakkında adli kontrol kararı uygulanması isteniyor. Bu adli kontrol kararı ise yurt dışına çıkma yasağı. Ve şundan dolayı aslında bilindiği üzere İdris Naim Şahin ifadeye çağrılmıştı. Alihan Kuriş suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş 21 Ağustos tarihinde Muğla'da İdris Naim Şahin adına tahsisli bir araçla yurt dışına kaçma hazırlığı içerisindeyken yakalanmıştı. Bu nedenle kaçmasına yardım etmek şüphesiyle aslında ifadeye çağrılmıştı. İdris Naim Şahin ise daha önce yaptığı açıklamada bu aracın kendisine ait olmadığını, kiralık olduğunu, kiralayan firmaya da suç duyurusunda bulunduğunu söylemişti. Ancak Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Bakan Bey'in açıklamalarıyla deliller örtüşmüyor demişti. Şirketin bir kiralama şirketi olmadığını belirtmişti. İşte bugün de İdris Naim Şahin ifadeye geldi ve ifadesinin ardından

0: Yaklaşık 3 saat süren ifadesinin ardından da adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
1: Şimdi geçelim Girne'deki gemi faciasındaki son duruma, arama kurtarma çalışmalarındaki son duruma, arama çalışmalarındaki Kıbrıs'tan gelen açıklamalara göre enkaz sanılandan daha derinde. NTV ekibinden Melike Şahin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Girne'de yayına hazır. Girne'den notların neler Melike?
2: Evet Seda, son açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptı ve senin de söylediğin gibi bizim 514 metre olarak yetkililerin verdiği bilgiyle aktardığımız derinliğin aslında 550 metre olabileceği yönünde bir açıklama yaptı. Tabii tedbirli davranarak henüz bunun bir cisim olduğunun tespit edildiğini söyledi ama geminin enkazı olduğu düşünüldüğünü belirtti. Bu verilere kim ulaştı, kimler ulaştı? TCG Işın Gemisi'nin ekibi bugün Türkiye'den buraya Girne açıklarına ulaşmışlardı. Daha detaylı bir çalışma için enkaza inebilecek ekipmanlara sahipler, sualtı görüntüleme sistemiyle robotik dalış yapabilecek bir cihazla bu çalışmalar yürütülüyor ve ilk incelemelere göre geminin 550 metre derinlikte olabileceği tespit edildi. Henüz daha ayrıntılı bir açıklama yok. Bundan sonrası için artık geminin tam noktası, yeri tespit edildikten sonraki şu anda TCG Işın Gemisi'nin bulunduğu nokta Girne Limanı'ndan yaklaşık 4,5 mil deniz mili ileride. Yani 8 kilometre gibi düşünebiliriz bunu. O noktada bu çalışmalar yürütülüyor. Peki sonrasında ne olacak? Geminin yeri tespit edildikten sonra ROV cihazı denilen cihazlarla o robotik kollarıyla o cihazın geminin enkazı ulaşılmasına çalışılacak ve orada eğer varsa ki kazazedelerin aktarımları, ifadeleri bu yöndeydi. Geminin salonunda sıkışmış olan yolcular olduğunu anlatıyorlar bizlere. Eğer böyle bir durum varsa gemide enkazda kalan cenazeler varsa onların tespiti sağlanabilecek bu cihazlar sayesinde. Eğer varlıkları tespit edilirse cenazelerin enkazda olduğu tespit edilirse de onların çıkarılıp çıkarılamayacağı bu cihazlarla değerlendirilecek ve ondan sonra aşama aşama bu şekilde ilerlenecek. Biz tabii bugün o gemide neler yapılıyor, nasıl çalışmalar yapılıyor? Cüneyt Ali Horozal'la birlikte TCG Işın Gemisi'ndeydik. Şimdi hem gemideki derlediğimiz haberi izleyelim hem de Tufan Erhürman'ın yaptığı son açıklamaları haberimizde aktaralım.
3: Girne'deki gemi faciasında kayıp 20 yolcunun arama çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Denizin dibinde geminin enkazına ulaşacak TCG Işın Gemisi çalışmasına başladı. Ancak batığın sanılandan daha derinde olduğu ortaya çıktı. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptı.
4: 550 metrede o gemi olduğu değerlendiriliyor. Cismin yeri tespit edildi. 514 olarak düşünülüyordu ama herhalde akıntıyla şey yapmış olabilir. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Çok teknik ve çok hassasiyetle yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla yavaş ilerliyor.
3: Sevdiklerine dair bilgi almak isteyen kayıp aileleri Erhuman'ın basın toplantısı sırasında seslerini duyurmaya çalıştı.
4: Geleceğiz. Geleceğiz. Şimdi geleceğiz. Şimdi.
3: Batığa uzaktan kumandalı sualtı robotuyla ulaşılması planlanıyor.
5: Bu görevdeki amacımız Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir. Batık teşhis edildikten sonra kurtarma faaliyetleri için ciddi kabul edilebilecek 500 metre gibi bir derinlikte uzaktan kumandalı sualtı aracımızla detaylı arama ve inceleme faaliyetine başlanacaktır.
2: Geminin enkazına dalacak ROV cihazı işte bu. Bu cihazın üzerinde 4 kamera bulunuyor. Kameralarla enkaz görüntülenecek. Ardından robotik kollar devreye girecek. 2 robotik kol var. Bu kollardan birisi açma kapama işlemlerini yürütüyor. Diğeri ise kesme işlemlerini yapıyor. Gemide bir konsol bulunuyor ve bu konsollar aracıyla bu robotik kollar yönlendiriliyor. 15 özel ihtisaslı 1. sınıf dalgıç bu operasyonu yürütüyor.
3: Kayıpları arama çalışması günlerdir havadan ve denizden devam ediyor. Kazazedelerin ifadeleri yolcuların batan geminin salonunda kalmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. TCG Işın'ın yürüteceği dip aramalarda cenazelere ulaşılması halinde su altı robotu ve dalgıçlar vasıtasıyla yukarı çıkarılma imkanları değerlendirilecek.
1: Haberde izlediğimiz Melike Şahin'in anlattığı o robotik arama cihazı batığa nasıl ulaşacak ve bu cihazlar kazazedeleri enkazdan çıkarabilir mi sorularını. Daha önce o gemide çalışmış emekli deniz subayı Başar Bozkurt NTV yayınında yanıtladı.
6: Şimdi bu robotik dalışlar üzerindeki ROV dediğimiz sistemler 1000 metre derinliğe kadar 135 kilogramlık ağırlığı manipülatör dediğimiz kollarıyla tutup yukarıya getirebilecek imkan kabiliyete sahip. Kazazedeyi manipülatörleriyle beraber uygun yerinden alaraktan SAT'a getirerekten kurtarma gemisine teslim ediyordu. Enkazın içerisine girmesi mümkün değil. Yani bu tarz worker type dediğimiz ROV'ler genellikle enkazın içerisine girmek maksadıyla dizayn edilmemişlerdir, öyle söyleyeyim. Tüm kazazedelere ulaşıldıktan sonra muhtemelen hukuki sürecin değerlendirilmesi maksadıyla VDR'ın bulunması, VDR yani Voice Data Record dediğimiz cihazlar var. VDR cihazı hukuki süreçte incelenecek. Yani VDR cihazı neyi kaydediyor? Olay olduğu anda köprü üstündeki kaptanlar arasında ne konuşulmuş? Hı hı. Telsiz kayıtları ne? Radar kayıtları ne? Gemi kaptanı dümeni ne tarafa basmış? İskele taraftan mı dönmüş? Bununla ilgili tüm kayıtlar bu VDR cihazının içerisine kaydediliyor. Köprü üstünün üst tarafında mikrofonları var. Hı hı. VDR cihazı orada sürekli ses kaydı alıyor.
1: Bu faciaya ne sebep oldu? Bu soruşturuluyor ve şimdiye kadar ihmale yönelik pek çok kuvvetli işaret var.
7: Uzak durun, kabus gibi korkunç ötesi veya benzeri ifadeler. İşte yıllardır filo denizciliği kullanan pek çok kullanıcı bu yorumları yaptı ve bazı fotoğraflar paylaştı. Gemilerin eski, bakımsız olduğunu söylediler. Ve o karelerde bazı koltukların, malzemelerin kırık olduğu göze çarpıyor. Kimileri ise yerlerin yağla kaplı olduğunu anlatıyor. Ve tüm bu yorumlar 7 yıl öncesine kadar uzanıyor.
8: Yardım gelmiyor!
9: Ve o firmadaki gemilerden biri Filojet Girin açıklarında battı. Facia yaşandı. Gemi 2000 yılı Fransa yapımı. 2003'te Türkiye'ye getirilmiş ve gelir gelmez aksilikler başlamış.
10: 2003'te bunu götürüyorlar, taş ucunda yanaşırken vuruyorlar, iskele baş omuzluğundan kırıyorlar tekneyi. Kırdıkları halde sandviç tekne yapısı olduğunu bilmeyen kişiler bir şey olmaz diyor. Sandviç tekne dediğimiz şey, bunun özelliği çok hafif ama çok rigid, çok sağlam bir duvar gibi düşünün bunu. Fakat bunun bir arada durması halinde bu sağlamdır. Bunun arasına su girip ayrılırsa naylon gibi olur. Yani hamur gibi bir şey olur.
9: Gemi inşaat mühendisi Erdal Kılıç, geminin onarımı için 2016 yılında o dönem yetkili firmayla anlaşma aşamasına geldiğini, ancak önerdiği yöntemlerin dikkate alınmadığını söylüyor.
10: Hasarın boyutunun çok daha büyük olduğu çıktı. Yaralıydı tekne. Ticareten anlaşamadık. Tamir etme konusundaki teknolojide anlaşamadık mal sahipleriyle. Yani ben teknenin ilk yapıldığı teknolojiyle tamir edilmesinden yanaydım. Onlar biraz daha basit yapmaktan yanaydılar. 2016'dan sonra ne yapıldığını da çok bilemiyoruz. İnceliyorum ben. Ama bir Yunanistan'a gitti. Tekrar Yunanistan'da birdenbire çok satmaya çalışıyorlar. Overhaul yaptık. Tekneyi baştan sıfırladık. Mükemmel yepyeni bir tekne diye tarihini silmeye, ama dünya küçük, kimse rağbet etmiyor.
9: Daha sonra Türkiye Gemi Mühendisleri Odası tarafından kurulan ve Ulusal Derecelendirme ile Sınıflandırma Kuruluşu olan Türk Lloyd'u tarafından sağlam onayı veriliyor.
10: Türk Lloyd'un da klaslanıyor 2024'te ve taş ucu da çalışmaya başlıyor. Aklı başında, vicdanı yerinde olan bir mühendis buna çalışır demez yani.
9: Gemi Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Ayçın Özsakabaşı ise bu görüşe katılmıyor.
11: Bu gemide geçmişte yaşanan yaralanmalar olabilir. Her gemide olabiliyor. Biz bunları tadilat ve tamirattan geçiriyoruz. Bu tamirat ve tadilat da kontrol ediliyor. Şimdi gemi Türk Lloyd'u klaslı. Yani uluslararası milli gururumuz Türk Lloyd'u klaslı.
9: Özsakabaşı farklı yönde ihmaller olabileceğini belirtiyor.
11: Denizde bir cisim olabilir. Bu 20-30 kiloluk bir cisim olsa da yüksek hızlı tekne olduğu için üzerinden geçtiği zaman bir yırtılma yaratabilir. Ama bu yara durumunun neden kaynaklandığı, kontroller yapılmadığı vesaire gibi konular şu an için kimsenin bilmediği konular. Ne ihmal olduğunu sorarsanız, Girne-Mersin arasında o kadar mil sefer yapan gemilerin biraz daha genç, biraz daha malzemesi dalgalara dayanıklı olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Faciada hayatını kaybeden 8 kişiden 4'ünün cenazesi Mersin'de ve Gaziantep'te toprağa verildi. Gemiden kurtulanlarsa ısrarlarına rağmen mürettebatın uyarılara dikkate almadığını ve kaptanın yola devam ettiğini anlattılar.
12: Şu anda gemi battı.
13: Hareket ettik. 3-5 dakika sonra alttan sular durmaya başladı. Çatırdamalar geldi. Yani felaket şekilde sesler çıktı. Mürettebatın hepsi bir şey yok. Biz her zaman buzları kullanıyoruz. Güzergahı kullanıyoruz. Bunlar olan şeyler. Biraz kaptan suratını da azalsın dedik. Dediler surat azalırsa bu hızlı feribot daha kötü bu sesler duyarsın. Daha kötü sallantılar olur.
3: Mürettebatı geri dönelim diye uyardılar. Ancak personel söylenenleri dikkate almadı, hızla yola devam etti. Girne'de batan gemideki yolculardan biri de Mehmet Tugay'dı. Arkadaşı Nihat Balyemiz'i kaybeden Mehmet Tugay yaşanan can pazarını anlattı.
13: Herkes o an birbirini bitiriyor. Nihat abi tam sırtında ya. Nihat abi Mehmet dedi biz çıkamayacağız gittik dedi. Nihat abi dedi çıkarık inşallah. Çıkamadım.
3: Üç çocuk babası Nihat Balyemez 56 yaşındaydı. Balyemez Gaziantep'te toprağa verildi. 14 yaşındaki Nisa Törer de iki kardeşi ve babasıyla gemideydi. Kardeşleri kurtuldu ancak Nisa hayatını kaybetti. Babası ise hala aranıyor. Nisa Törer memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.
14: 4 yıl önce anneleri vefat etmişti zaten. Bunlar da babası kayıp olanın Feride abi şeye gitmişti. Yıllık izinden ayrıldılar. Oradan da çocuklarını alıp halasının yanına gittiler tatile. Oradan dönerken zaten malum bu olay oldu.
3: Hüseyin Özdemir de eşi Şerif Özdemir, damadı ve iki kızıyla birlikte alabora olan gemideydi. Düğün için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişlerdi. Dönüş yolunda faciaya yakalandılar. Kızları ve damadı kurtarıldı. Ancak Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti. Eşindense henüz bir iz bulunamadı. Seyhan Kahveci de kardeşi ve iki kuzeniyle tatilden dönüyordu. O ve kuzenleri kurtuldu. Ancak 55 yaşındaki kardeşi Reyhan Verim hayatını kaybetti.
15: Baktım bacım gidiyor. Simitli çıkmış. Bacım gidiyor ne yapayım dedim. Kurtaramadım onu, engel olamadım. Hiçbir mürettebattan kimse yok. Hiç kimse. Sadece bizi ölüme terk ettiler. Kapattılar her yeri.
3: Verim'in cenazesi Mersin'de defnedildi.
1: Hayatını kaybedenler arasında İstanbul'da görev yapan uzman jandarma çavuş Fahri Ateş de vardı. Ateş eşi ve 4 yaşındaki çocuğunu kurtardı ama kendisi hayatını kaybetti.
16: Eşi ve 4 yaşındaki çocuğu da Girne'de alabora olan gemideydi. Önce çocuğu ve eşini kurtardı. Can yeleği bulmak için geminin alt bölümüne gitti ancak yukarı çıkamadı. Uzman jandarma çavuş Fahri Ateş hayatını kaybetti. Fahri Ateş, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapıyordu. Ateş, eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte tatil amacıyla Kıbrıs'a gitmişti. Aile dönüş yolunda feribotun alabora olmasıyla denize düştü. Fahri Ateş, kaza sırasında önce eşi ve çocuğunun güvenliğini sağlamak için mücadele etti. Ailesini kurtarmayı başaran Ateş, eşiyle çocuğuna can yeleği bulmak amacıyla geminin alt bölümüne indi ancak bir daha yukarı çıkamadı. Kazadan sağ kurtarılan Ateş'in eşi ve çocuğunun hastanede tedavisi sürüyor. Kazada şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi ise hala kayıp.
1: Bu görüntüleri unutmak mümkün değil. Üzerinden 6 gün geçti. Evet, Girne'deki gemi kazasını konuşuyoruz ama öncesinde Nepal'deki bu sel felaketini konuşuyorduk. 26 Ağustos'ta çok büyük bir sel ve toprak kayması felaketi yaşandı orada. 6 gün sonra hala arama kurtarmalar devam ediyor. Bir bakalım veriler, istatistikler ne söylüyor 6 güne dair. Şimdiye kadar 1003 kişinin hayatını kaybettiği kesinleşti. Fakat 4000'den fazla da kayıp var. Bu kayıplar arasında da 39 ülkeden 590 yabancı olduğu duyuruldu. Buna rağmen 11000'den fazla kişi felaketten kurtarıldı. Şu anda hali hazırda 9200'den fazla kurtarma ekibi Nepal'de görev başında. Bu kadar ölüm, işte böylesi binlerce kayıp, felaketin üzerinden 6 gün geçmesine rağmen en ufak bir umut ışığı tüm çabayı göstermeye değer doğrusu. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü bir kurtarma çalışması odaklanılan bir nokta var. Bir barajın enkazı. O noktada umutlar var. Evet, az ama umutlar var. Barajın içindeki tünellerde yaklaşık 100 işçinin olduğu söyleniyor. O 100 işçinin sağ kurtarılma ihtimali çok az da olsa mümkün. Neden? Çünkü sıkışıp kaldıkları tünelde yaşam alanları, mutfaklar, içme suyu her şeyden önce ve bazı dinlenme odalarının olduğu belirtiliyor. Öyle olduğu için de ani seller sırasında tünelin içine dolan çamur ve kaya yığınları girişi kapatmasına rağmen tünelde mahsur kalan işçilere ulaşmak mümkün olabiliyor ve enkazı kaldırmak için işte sondaj çalışması yapılıyor. Kazı makineleri kullanılıyor ama bir yandan da kurtarma ekipleri çamurla kaplı o tünellerden birinin üst kısmını deliyor. Deliyor ve içeri giriyor. Halatlarla mümkün olduğu kadar da aşağı indiler ve içeriye seslendiler. Henüz bir yanıt alınabildi mi? Hayır. Ama içeriye oksijen pompalamaya başladılar ve bu işleme de devam ediyorlar. Mahsur olduklarını, hala hayatta olduklarını düşündükleri işçiler için. Bu çalışmalara Everest'teki dağ kurtarma ekipleri de destek veriyor. Bir yandan tünelin girişi, kapanan girişi açılmaya çalışılıyor. İş makineleriyle, bir yandan açılan oksijen kanalıyla içeriye oksijen verilmeye çalışılıyor. Ve eğer yaşıyorsa o 100 işçi, onlara ulaşmak için bir yoğun çaba var. Bu çalışmalar önemli. Çünkü felaketten günler sonra mucize bir kurtuluş gerçekleşti.
16: Kurtarma ekipleri olabildiğince hassas davranıyor. Çünkü enkaz altından kurtarmaya çalıştıkları küçük bir kız çocuğu. Görüntüler Nepal'de doğal afetin vurduğu Rasuva bölgesinde. 6 yaşındaki kız çocuğu uzun süren çabaların ardından kurtarıldı. Nepal'deki doğal afet sırasında çekilen bu görüntülerdeki turkuaz renkli evin görüntüsü sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi. Etrafındaki neredeyse tüm binalar yıkılmasına karşın turkuaz renkli bu evin nasıl yıkılmadığı tartışılıyor. Uzmanlar binanın bölgedeki diğer yapıların aksine yığma taş tekniğiyle değil, betonarme bir iskelet kullanılarak yapıldığını ve evin bu sayede ayakta kalabildiğini söylüyor. Yığma taş yapıların yandan gidecek darbelere karşı çok hassas olduğu ve yandan aldıkları darbelerde çökmeye meyilli olduğu belirtiliyor. Nepal'deki arama çalışmalarında ekiplerin odağında hidroelektrik santralinin tünellerinde mahsur kaldığından endişe duyulan yüze yakın işçi var. Ekipler bu tünellerde hayatta kalan olup olmadığını araştırıyor. Enkaz kazılıyor ve bazı noktalarda patlayıcılarla enkazı temizleyerek tünellere ulaşılmaya çalışılıyor. Ancak şu ana kadar tünellerde hayatta kalan kimse bulunamadı. Nepal'de yetkililer ölü sayısının her geçen gün artmasıyla morglarda kapasitenin dolduğunu kaydetti. Bu yüzden cenazeler DNA örnekleri alındıktan sonra kimliğinin belirlenmesi beklenmeden defnediliyor. Binlerce kayıp kişi arasında 30'dan fazla ülkenin vatandaşları olduğu belirtiliyor. Kayıplar arasında Himalayalara doğa yürüyüşü yapmaya giden turistlerin yanı sıra Tibet'teki Kutsal Kailash Dağı'na giden Hindu hacılar da var. Bilim insanları yaşanan doğal afetin küresel ısınmadan kaynaklandığını söylüyor. Nepal'in Rasuma bölgesinde 26 Ağustos'ta bir buzulun çökmesiyle meydana gelen sel, yüzlerce kişinin ölümüne ve geniş bir bölgede büyük yıkıma yol açmıştı.
1: Bugün 1 Eylül adli yıl Yargıtay'da düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tokalaşması dikkat çekti. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yargı reformu ve terörsüz Türkiye mesajları verdi.
12: Mükemmel bir noktada olduğumuzu hiçbir zaman söyleyemeyiz. Hükümet olarak adaleti daha ileriye taşıyacak stratejiler, reformlar, eylem planları hazırlıyoruz. Milletimizin bizden en büyük beklentisi adalet sürecinin daha hızlı işlemesi.
3: Yeni adli yıl Yargıtay'da düzenlenen törenle başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz törende yaptığı konuşmada yargı reformlarının süreceğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi.
12: 4 tane alt kurul oluşturma kararı verdik. Bu alt kurullardan bir tanesi de Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Kurulu. İnanıyorum ki yargımızın tüm paydaşları da bu sürece gerekli katkıyı vereceklerdir.
3: Yargıtay Başkanı Ömer Kerkes ise hakim ve savcılara seslendi. Hakimin kararı gerekçeli olmalı ve gerekçesi ikna edici olmalı dedi. Geciken adalet, adalet değildir ifadesini de kullandı.
17: Yeni adli yılda da hedefimiz çok açıktır. Vatandaşımızın hakkına daha hızlı ve eksiksiz ulaşmasını sağlamak, yargılamaların makul sürede tamamlanması için daha fazla çalışmak, içtihat birliğini güçlendirmek ve vatandaşımızın adalete duyduğu güveni her geçen gün daha da yükseltmek.
3: Törenin başlangıcında Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tokalaşması dikkat çekti. İki isim hem tapu tartışması hem de belediye soruşturmaları nedeniyle birbirlerini sert sözlerle eleştirmiş. O tartışmalar yargıya da taşınmıştı. Törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.
1: Bir kadın daha katledildi. Adana'da yine boşanma aşamasındaki eş bir kadını öldürdü. Üstelik onun 16 yaşındaki kız kardeşini de silahla vurdu. 25 yaşındaydı 3 çocuk annesi kadın. Saldırgan yakalandı.
16: Boşanma aşamasındaki eşinin yanına gitti. Önce eşini, sonra 16 yaşındaki baldızını vurup kaçtı. 3 çocuk annesi kadın kurtarılamadı. Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Asya Aydoğan, eşi Yusuf Aydoğan'la boşanma aşamasındaydı. Yusuf Aydoğan genç kadının yanına gitti. Yanında götürdüğü silahla sokak ortasında kadına ateş açtı. Daha sonra 100 metre ilerideki eşinin ailesinin evine gitti. Burada karşılaştığı 16 yaşındaki kız kardeşini de vurdu. Ardından motosikletle kaçtı. Asya Aydoğan ve kardeşi hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye rağmen 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Kız kardeşinin hayati tehlikesi sürüyor. Saldırgan Yusuf Aydoğan ise kısa sürede yakalandı. Asya Aydoğan'ın 4, 3 ve 2 yaşlarındaki çocukları devlet korumasına alındı.
1: Bir kız çocuğu kuduzdan hayatını kaybetti ve onu bir kedi ısırmıştı. Kuduz deyince akla genellikle öncelikle köpekler geliyor ama risk sadece köpeklerle sınırlı değil. Nadir de olsa kedilerden de insana bulaşması mümkün. Bir kedi ısırdığında ya da tırmaladığında ne zaman endişelenmek, hangi durumda sağlık kuruluşuna başvurmak gerek bakalım.
16: Diyarbakır'da 3 yaşındaki bir kız çocuğunu birkaç ay önce kedi ısırdı. Küçük çocuk aylar sonra rahatsızlandı. Yapılan testte kuduz virüsü tespit edildi. Tüm müdahalelere rağmen küçük kız hayatını kaybetti.
18: Türkiye'de kuduz temaslı ısırık şüphesiyle aşı programına alınan insan sayısı neredeyse son 10 yıllık verilerde 200-300 bin civarında. Yani bu çok yüksek bir sayı ama bunun sonrasında hastalık gelişme sayısı çok düşük.
16: Uzmanlara göre Türkiye'de kediden insana kuduz bulaşması son derece nadir. Ancak risk sıfır değil.
19: Kızımı daha yeni tırmaladı. Doktora gittik. Doktor da aşı yaptı.
20: Küçük kızımı tırmaladı. Tedirgin olduk, hastaneye gitsek mi? Hani çok derin bir şey değilse sıkıntı olmaz diye gitmedik. Bir şey de olmadı.
16: Peki bir kedi ısırdığında ya da tırmaladığında ne yapılmadı?
18: Kuduz virüsü bir zarflı virüs olduğundan dolayı deterjan etkisinden çabuk etkilenir. Dışarıya temas ettiği anda da canlılığını yitiren bir virüs. O nedenle ilk yapacağınız iş bir kere çok bol bir sabunla hemen ısırık veya tırmalama bölgesini yıkamak. Ardından elbette önerimiz hemen gidip bir kuduz merkezine başvurup aşı programına başlamanız. Aşı olmanın bir zararı var mı? Hayır, aşı olmanın hiçbir zararı yok.
16: Ancak uzmanlara göre sokaktaki her kedi risk taşımıyor.
18: Örneğin işte bir evcil hayvan ya da işte sokakta ama aşılanmış hayvan, işte bunlardaki kuduz riskinin neredeyse hiç olmadığını da söyleyelim. Çünkü şu andaki durum hani bir süre sonra bu can dostlarımıza düşmanlığa dönüşmeye başlıyor. Böyle bir durum söz konusu olmamalı.
21: Çok korkmadım çünkü arkadaşımın kedisiydi. Patileri batmıştı. Bizim sokak kedimiz var. Onlara mama alıyorum marketten.
1: Son 3 günde 700 kişinin hastanelik olması dikkatleri Giresun'a, Görele ilçesine çevirdi. Görele'de geçen ay sel olmuştu. Son 3 günde 700'den fazla kişi de zehirlenme şüphesiyle hastanelere koştu. Bu yüzden zehirlenmelerin şebeke suyundan olabileceği değerlendiriliyor. Vatandaşlara ikinci bir duyuruya kadar şebeke suyunun kullanılmaması çağrısı yapıldı.
3: Mide bulantısı, karın ağrısı, yüksek ateş ve halsizlik. Benzer şikayetlerle hastaneye başvuranların sayısı 700'ü geçti. Giresun'un Görele ilçesinde zehirlenme vakalarına karşı önlemler artırıldı. Hastaneye başvuranlar arasında durumu ağır olan yok. İkisi çocuk, toplam 3 kişi ise hala müşahede altında tutuluyor. Zehirlenmelerin şebeke suyundan olabileceği değerlendiriliyor. Görele Belediyesi ilk bulgulara göre suda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını, ancak vakaların görüldüğü bölgelerden alınan ek numunelerin inceleme altında olduğunu duyurdu. Görele Kaymakamlığı, ilçe merkezi ve köylerde şebeke suyu kullanımına karşı uyaran anonsları yapmaya başladı. Giresun'un Görele ilçesinde 12 Ağustos'ta şiddetli yağış sele yol açmıştı. Debisi yükselen Zıva Deresi'ne kapılan bir anne ve iki kızı hayatını kaybetmişti.
1: 1 Eylül bültenlerinin haberlerinden biri evet yargı adli yılın açılması ise, diğeri de av yasağının bitmesi ve balık avı sezonunun başlaması. Balıkçılar gece yarısından itibaren denize açıldılar. Tezgahlarda özellikle palamut bolluğu var. Fiyatlar ne kadar peki ve bu sezonun nasıl geçmesi bekleniyor bakalım.
3: Dört buçuk aylık av yasağı bitti. Balıkçılar yeni sezon için vira bismillah dedi, gece denize açıldı.
22: Marmara'daki tüm balıkçılar gibi Sarıyer Kireçburnu sahilindeki balıkçılar da vira bismillah diyerek yasağın bitmesiyle birlikte artık denize açılıyorlar.
23: 4,5 ay yoğun bir tempoyla 10 kişi 15 kişi ağlarımızın, teknelerimizin, dışarı işlerimizin, evraklarımızın, her şeyimizin bakımını, eksiklerini giderdik.
3: Balıklar tutuldu, mezatlarda pazarlık yapıldı, ardından da tezgahlardaki yerini aldı. Balık pazarlarında hareketlilik vardı.
24: Av sezonu bitti, balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Balıkçılar bu sene palamutta bereket yaşandığını söylüyor. İstanbul Karaköy'de palamutun tanesi ise 150 liradan satılıyor.
25: Bu sene hakikaten son 40 yılın en büyük palamutçuluğu var. 2 tane 250 liralık vatandaşlar ucuz ve taze olarak satışımız başladı. Balık daha da iyileşecek. belki 100 lira, 125 lira, 150 lira daha büyük balı, yani iki katı balı aynı parayı alacaklar.
0: Denizlerde şöyle oluyor, bir sene bolluk oluyor, bu sene kıtlık oluyor. Geçen sene evet balık azdı, palamut yoktu ama bu sene bolluk var. İnşallah denizler bize, biz de balık severlere.
3: Palamuttan sonra ağlara gelen istavrit ve hamsi oldu. Kilosu ise 250 liradan başlıyor. Peki taze balık nasıl anlaşılır?
25: Rengi parlak, gözleri cam gibi, kulağı kırmızı olacak. Bu palamutun özelliğidir. Ama bunları ben yapamıyorum, beceremiyorum diyorsan bir tane balık yedireceksin. Afiyette her gün, ya haftada 3 gün, 4 gün balık yiyeceksin.
1: Trabzon'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo Maviler 2025 yılının Mart ayından beri takımı çalıştıran teknik direktörle yolları ayırdı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada kulübümüzün menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık ifadesi kullanıldı. Bordo Mavili kulübün başında 62 maça çıkan Tekke 35 galibiyet, 14 beraberlik, 13 yenilgi yaşadı. Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu. 48 yaşındaki çalıştırıcı geçen hafta UEFA Avrupa Ligi playoff turunda alınan 4-0'lık yenilgiden sonra istifa etmiş. Bu talep yönetim kurulu tarafından kabul edilmemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinde lider eşleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir de paylaşımı oldu.
16: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'da lider eşleriyle görüştü. Emine Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları açılış töreniyle Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Burada Aygül Japarova'nın davetiyle Ada Arça Enesayi Devlet Konuk Evi'ne geçti. Lider eşleriyle bir araya geldi. Programda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Mirvan Aliyeva, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in eşi Peng Diyuan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva da yer aldı. Lider eşleri konuk evinin parkında yürüyüş yaptı. Ardından Kırgız çadırında geleneksel kıyafetler giyen çocukların ve gençlerin Kırgızistan'a özgü enstrümanlarla verdiği konseri izledi. Aile fotoğrafı çektiren lider eşleri daha sonra Kırgızistan'a özgü el sanatlarının yer aldığı etnik sergiyi gezdi. Lider eşleri Kırgız kültürüne ait keçe işlemeleri, halı ve kilimler, el işçiliği ürünleri ve kumaşlarla kıyafetleri yakından inceledi. Kırgız kültüründe önemli yere sahip olan kartalları ve geleneksel av köpeği tayganları sevip fotoğraf çektirdi. NSA'yı kabul evine geçen lider eşlerini Kırgız çocuklar kapıda karşıladı. Lider eşleri burada çocuk topluluklarının hazırladığı konseri ve halk danslarını izledi. Emine Erdoğan, Bişkek'teki programına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım da yaptı. Bişkek'te lider eşleriyle birlikte Kırgızistan'a özgü el sanatlarından oluşan sergiyi ziyaret ettiklerini söyleyen Erdoğan, maharetli enlerde şekillenen her eseri yakından inceleyerek Kırgız kültürünün estetik anlayışını ve ustalığını yansıtan özgün örnekleri tanıdık ifadelerini kullandı.
1: Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Şangay İşbirliği Örgütü'nün Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki zirvesine katılmıştı. O zirvede Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni de yapıldı ve epey görkemliydi. İşte kısa bir görüntümüz var Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreninden, bir bakalım.

0: Para. Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Butterfly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Butterfly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: NTV Radyo.

0: Doğa Takvimi.
1: Bugün 1 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Miladi takvime göre sonbahara girdik. Doğa takvimine göre ise sonbahar 23 Eylül ekinoksuyla başlar. Uluslararası Primat Günü bugün. Dev gorillerden uysal orangutanlara, halka kuyruklu lemurlardan gürültülü gibonlara kadar primatlar yeryüzündeki büyüleyici türlerden. Zeki, sosyal, duyarlı primatlar birbirine sıkı bağlarla bağlı aileler halinde yaşarlar. Yaşlanınca birbirlerine bakar, yavrularını fedakarca büyütür, korurlar. Yaşayan en büyük primat türü Doğu gorilidir. Özellikle de Doğu Ova gorili. Erkekleri 1.70 cm boya, 180 kilo ağırlığa kadar çıkabilir. Vahşi avcılar, eğlence merkezlerinde ticari sömürü, egzotik hayvan ticareti nedeniyle primatlar tehlikede. Ayrıca yaşam alanı tahribatı nedeniyle eş bulmaları, yiyecek bulmaları, yavrularını büyütmeleri zorlaşıyor. Uluslararası Primat Günü tüm bu tehditlere dikkat çekmek amacıyla ilan edildi. Ne yapabilirsiniz? Yaban hayatını koruyan ve yaban hayvanlarına sömürüyü sona erdirmek için çalışan kuruluşları destekleyebilir, seyahatlerinizde hayvanlara yönelik vahşi turistik turlara katılmayabilir, sosyal medyada hayvanlara zulmedilen videoları bildirip etkileşime girmekten kaçınabilirsiniz.
0: Doğa Takvimi.
3: Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Tek reklam.
5: Hava durumu.
6: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa güneşli, sıcaklık 30-33 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif, Ankara güneşli 32 derece. Ege'de kariyer orta hızda, İzmir 37 derece. Akdeniz güneşli, nem oranı artmaya başladı, Adana ve Antalya 38 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri açık, Zonguldak 26, Kastamonu 29 derece. Doğu'da yağışlar ara verdi. Hava açık, Erzurum 25, Malatya 32 derece.
5: Hava durumu.
4: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Güzellikler dünyası. Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: NTV Radyo.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşlere hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Bir aylık kısa bir molanın ardından Siyasi İşlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Televizyonculuk jargonunda yeni sezon derler. Yeni sezonu açtık. Her ne kadar yeni sezon desek de konuştuğumuz konular belli. Her biri etli başlıklar olduğu için bir aylık sürede öyle çok hızlı değişmiyor. Bir de bizim Siyasi işler olarak bir gündem şansımız da var. Ne konuşacağız demiyoruz hiç. Bugün de o günlerden biri, ne konuşacağız demedik. Dolu bir gündem ve programla karşınızdayız. İlk başlık Erdoğan-Putin görüşmesi. Bişkek'te Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi marjında iki lider bir araya geldi. Görüşme öncesi yapılan açıklamalarda iki lider de ülkeler arası enerji ve ticaret üzerinden mesajlar verdi. Oysa konuşacakları daha netameli konular var. Bizde Siyasi işlerde Türkiye-Rusya ilişkileri, Ukrayna Savaşı, Karadeniz'deki gerilim ve S-400'ler deyip görüşmeyi anlamaya çalışacağız. Cumhurbaşkanı zirvede yaptığı konuşmada Mekke Savunma İttifakı'na da değindi. Bölge için önemine dikkat çekti. İttifak nasıl çalışacak? Kimlerle genişleyecek? Soracağım ekibe. İttifaktan memnuniyetsizliğini saklamayan İsrail'den Türkiye'ye dönük tehdit yüklü söylem devam ediyor. Netanyahu neyi amaçlıyor? Bu da gecenin sorularından. Son başlıksa adalet olacak. Bugün yargı yılı açılışı vardı. Yargıtay'da bir tören düzenlendi. Savunma makamının temsilcisi Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın konuşmasında verdiği mesajlar üzerinden de yeni adli yıla da bir bakış açacağız Siyasi işlerde. Bu akşam İstanbul Ankara birlikte yapıyoruz programı. İstanbul stüdyomuzda Profesör Doktor Barış Doster bizimle birlikte, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler, hepimize iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Ankara stüdyomuzda Okan Müderrisoğlu bizimle birlikte, Sabah gazetesi Ankara temsilcisi, hoş geldiniz Sayın Müderrisoğlu.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ben de yeni yayın döneminin hayırlı olmasını diliyorum. Pazar günü NTV ailesi 30. yılını kutlayacakmış. Şimdiden tekrar tebriklerimi iletiyorum. Çok daha nice yıllara diyorum. Hakikaten özgün ve kurumsal kimliğiyle inşallah Türkiye yayın hayatına daha fazla hizmet edersiniz. Ve nihayet Girne'deki feribot faciasında da hem başsağlığı dileklerimizi hem de ihmalle, sorumsuzlukla idare et mantığıyla mücadelenin de bu ülkenin her aşamasında, her kurumunda mutlak ve vazgeçilmez bir ilke olduğunu da hatırlatarak ben de böyle bir giriş yapmış olayım.
0: Peki,
2: teşekkür ediyorum.
0: Güzel bir giriş için. Oldu. Çok teşekkür ederim Okan Müderrisoğlu ve Profesör Doktor Ahmet Kasım Han, Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Sayın Han.
3: Hoş bulduk.
0: Özledik sizi de Siyasi işlerde.
3: İstanbul'da beni özlemiş.
0: Doğru. Ankara'dan zaman zaman bağlanıyordunuz. Birlikteyiz İstanbul stüdyomuzda Barış Doster ve Ahmet Kasımhan'la. Şimdi programın aslında bir şekilde akışını ben aktardım ama bir sıcak gelişme var. Onunla başlayalım. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin bugün adliyeye gidip savcıya ifade vermişti. İfade verme işlemi tamamlandı. Peki ne oldu? Bakana ne soruldu? Sonrasında nasıl bir karar çıktı? Mustafa Berber telefon attığımızda ondan alacağız ayrıntıyı. Mustafa.
4: Ahmet Arpat, saatler 15.30'u gösterdiğinde eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin Ankara Adliyesi'ne geldi. Halihazırda da Ankara Adliyesi'nde yaklaşık 6 saat geride kaldı. Ancak bunun sadece 3,5 saati sorguda geçti. Tam 12 sayfalık ifadede, beyanda bulundu eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin. Geri kalan süreç ise aslında bekleme süreci. Bu beklemenin gerekçesi ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ifade işlemlerinin ardından eski bakan İdris Naim Şahin hakkında adli kontrol talep etmesi. Adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi İdris Naim Şahin. Kendisine yöneltilen iki suçlama var. Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmeyle suçluyu kayırma, suçlarından yurt dışına çıkış yasağı istenilerek adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi İdris Naim Şahin. Peki ifadesinde neler soruldu? Aslında bilindiği üzere 13 Ağustos'ta hakkında gözaltı kararı verilen Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş'in kardeşiydi. Firari durumdaydı. 21 Ağustos tarihinde Muğla'da yakalanmıştı ve yakalandığı araç da İdris Naim Şahin'e tahsis edilen araçtı. Kiralık bir araçtı. İşte bu soruldu İdris Naim Şahin'e. aracı kiraladığını, yıllık 1000 lira gibi bir rakama kiraladığını söyledi. Aracı çok kullanmadığı için, sürekli kullanmadığı için bu rakama kiraladığını dile getirdi. Avukatı ise noter işlemleri için bu rakamın sembolik olduğunu dile getirdi. Bu nedenle aracın rakamının, kiralık fiyatının düşük olduğunu söyledi. Aslında dikkat çeken ve çelişkiye düşen bazı durumlar var. Çünkü eski danışmanı Ömür Yücel'in ifadeleriyle İdris Naim Şahin'in ifadeleri çelişiyor. Kendisinin bilgisi dahilinde olmadan bazı işlemlerin yapıldığını öne sürüyor İdris Naim Şahin. Ancak Ömür Yücel de telefonunda bulunan delillerde ki özellikle yurt dışı bağlantılı kişilere vize alma konusunda İdris Naim Şahin'in talimatıyla bu durumu gerçekleştirdiğini dile getiriyor. Yine özellikle kiralık araçlar noktasına baktığımızda İdris Naim Şahin araç tahsisinin yeni yapıldığını, yaklaşık bir aylık bir süreç içerisinde bu tahsisin yapıldığını dile getirmiş olsa da savcılık tarafından yapılan incelemede bu aracın daha önce de 15 Mayıs 2025 tarihinde de bir trafik kontrolüne girdiğine dair delil var. Bu konuda kendisinin bilgisi olmadığını belirtiyor İdris Naim Şahin. Az önce de dikkat çektiğimiz gibi yıllık araç kira bedelinin ise sembolik olarak 1000 lira olduğuna söyleniyor. Ferrari kur işi bu noktada baktığımızda yine soruşturma kapsamında 130 isim tek tek soruldu İdris Naim Şahin'e. İdris Naim Şahin 4 ismi tanıdığını söyledi. Bunlardan biri eski danışmanı, biri aracı kiraladığı şirketin sahibi olan Mehmet Özmen ismi. Tanıdığı isimlerden biri de bu. Ancak İdris Naim Şahin Alihan Kurişi ya da Hilmi Tuna Kurişi tanımadığını, isimlerini basından öğrendiğini dile getiriyor. Ki Hilmi Tuna Kurişi de az önce de belirttiğim gibi İdris Naim Şahin'e tahsisli araçta yakalanmıştı. Yine bakacak olursak ifadede dikkat çeken noktalardan biri de aslında aracı kiraladığı Mehmet Özmen'le ilgili. Mehmet Özmen'in geçmiş dönemde kur iş yapılanmasıyla bağlantısı olduğunu bildiğini, bu nedenle de bu operasyonlar gerçekleştirildiğinde telefonla arayarak kendisinin yapılacak eylemlere katılmaması yönünde bir telkinde bulunduğunu da dile getiriyor İdris Naim Şahin. Ancak edindiğimiz bilgilere göre savcılık ifadesi sırasında çelişkili durumlar söz konusu. 3,5 saat süren bu ifadenin ardından da İdris Naim Şahin adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şu anda da mahkemenin vereceği karar bekleniyor Ahmet abi.
0: Mustafa Berber aktardı. Bakalım mahkemeden nasıl bir karar çıkacak? Elbette haber gelir gelmez ekrana taşıyacağız. Ben açılışta dış politika ağırlıklı bir gündem akış çizmiştim ama sıcak gelişme belki birkaç cümleyle siyasi işler ekibinden de bu duruma ilişkin, bu son gelişme ilişkin değerlendirme alırız. Okan Müderrisoğlu eski bir bakan, bir suç örgütü, bakana tahsis edilen bir araç, 1000 liralık sembolik bir kiralama bedeli ödediğini söylüyor. Anladığımız kadarıyla çok sık kullanmıyor bu aracı ama bakanın kullanmadığı araç, araç kiralama şirketinde bakana tahsis edilmiş bir şekilde başka amaçlarda kullanılabiliyor. Karmaşık bir durum. Ne anlatıyor bu olay bize?
2: Şimdi hem eski bakanın geçmişi, tarzı, üslubu ve ilişkileriyle ilgili bir boyutu var. Hem Türkiye'deki cemaat ve tarikat yapılarının dünyevileşmesi, ticarileşmesi ve bu işin içindeki karmaşıklık boyutu var. Dolayısıyla inanç boyutunu artık aşan ve istismar eden özellikli bir durumun yeniden ele alınması ihtiyacı var. Koruma tedbiri uygulanan isimler veya kanun gereği Adalet, İçişleri, Dışişleri Bakanları ve benzeri isimler için özel tahsisli ve ömür boyu devam eden bu uygulamalarda bu tür suistimallerin önüne geçecek bu musibet nasihat dengesi içinde bir ders çıkarılması gerekiyor. Bir sıcak bilgi bana arkadaşlardan iletildi. Yurt dışına çıkış yasağı uygulanmak suretiyle, yani böyle bir adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle de serbest bırakıldığı ya da bırakılacağı yönünde, onu da paylaşmış olayım. Yani işin özü itibariyle
0: talep oydu ama mahkeme kararı şimdi, bekleniyor.
2: Evet, bu yönde bir kararın çıktığı yönünde bana gelen bilgi ama biraz sonra zaten ilgili arkadaşlar yerinde takip ediyorlar. Kıymetli muhabirler
0: anlarım.
2: Hem özveriyle çalışıyorlar hem de sıcak gelişmeler.

0: çizgisi itibariyle çok zikzaklar da yaptı. Ama burada gerçekten açıklanmaya muhtaç bir durum vardı. Yakın zamanda Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek de televizyon programında bu husustaki çelişkileri işaret etmişti. Dolayısıyla ifadeye çağrılması gerekiyordu. Bence evet. O anlamda da yargının işleyişini önemli buluyorum. Ve nihayet cemaat ve tarikat yapılarının hani manevi dünyanın gönül erenleri kimliğinden ticari dünyanın karmaşık ilişkilerine giderken buradaki inanç hassasiyetini ve bu Anadolu irfanını kötüye kullanma biçimlerini de kendi içlerinde bir gözden geçirmeleri ve bu işlerin hani bir yargı adli konuya dönüşmeden sınırlarını ve faaliyetlerini de yeniden tanımlamaları yönünde de bir fırsat penceresi de açılmış gözüküyor. Onu da altını çizmek isterim.
1: Peki. Ahmet Kasman, cemaat siyaset ilişkisi çok konuşulur, çok tartışılır Türkiye'de. Bu olaya da baktığımızda bir eski İçişleri Bakanı bir suç örgütü soruşturmasında savcıya ifade veriyor ve hakkında bilmiyorum daha karar çıktım ama adli kontrol talebiyle mahkemeye yurt dışı çıkış talebiyle bir mahkemeye sevk söz konusu. Siz nasıl yorumluyorsunuz?
2: Şimdi 30 Kasım 1925 dersem kafanızda bir şey canlanır mı? Barış'ın canlanır. Hepsinin ezbere bildiği tarihler bunlar. Çünkü bunun dersini verdi. Senelerce ben de verdim. 677 sayılı kanun. Ki arkasına 243 ne olur resmi gazetede yayınlanmıştır.
1: Nedir
2: o? Tarikat ve cemaatlerin faaliyetlerini ve bunlara ait unvanların yasaklanması. O meşhur Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti şehirler, dervişler, müritler ülkesi olamaz lafı da
3: mensuplar ve mensuplar.
2: Bunlar boşuna olmuş şeyler değil. Biz tabii ikinci turda yeniden kurduğumuz için Cumhuriyeti, Allah'a şükür, yeni Türkiye. Yeni Türkiye yeniden keşfediyor bunları. Hayırlı olsun.
1: Peki Barış Doster.
3: Şimdi hem Okan Bey'in verdiği bilgiler hem sevgili dostum az evvel değindi Ahmet. Ben de bir başka pencere açmak istiyorum. Evet, işin bir eski önemli bakan. Evet, bütün kamu kurumları önemlidir. Hı hı. Devletimizdeki her mevki, her makam kıymetlidir. Emekçinin sıfatı ne olursa olsun, görevi ne olursa olsun. İster bakanlıktaki bir bakan, ister bir genel müdür, ister bir düz memur. Bizim için o devleti temsil eder şimdi. İçişleri Bakanlığı gibi çok önemli bir bakanlıkta görev almış bir isim. Az evvel Okan Bey de isabete değindi. Politik zikzakların ötesinde. Hı. Arkadaş, sana tahsis edilmiş, senin görevinden, yapmış olduğun görevden, o kritik can güvenliği riski de diğer bakanlıklara nazaran daha yüksek olduğu için
1: elbette
3: sana tahsisli bir aracı. Nasıl olur da bırak yıllık 1.000 lira, 10.000 lira, 1.000.000 lira, 15 milyar dolar değil, bir başkasına sen bunu verirsin ya. Bu birinci izaha muhtaç nokta. Yani eğer bakana tahsisli, bakanlık sıfatından dolayı tahsisli araç, yıllık 1.000 lira gibi çok simgesel, çok cüzi miktara değil de yıllık 25 milyon lira verilse daha mı izahı kolay olurdu bunun? Şimdi burada sadece siyasi ve hukuki değil, ahlaki, vicdani bir ciddi mesele de söylüyor.
1: İdris Naim Şahin demiş ki sorgu sırasında, daha doğrusu sorulara verdiği yanıtta, ifadesinde kuru işleri tanımıyorum ama otomobil kiralama şirketinin sahibinin bu örgütle bağlantılı olduğunu biliyordum. Hatta bu işte soruşturma sonrasında aradım, sakın bu işlere karışma dedim. Yani aslında nereden kiraladığı belli, biliyor.
3: Organizasyonu biliyor.
1: Yani farkında.
3: Kuru işler de zaten o kiralama şirketini bakanın arabasını kiralayacakları için kullanıyorlar. Şimdi benim arabam da yok, araba kullanmayı da bilmem. Üniversite yıllarında aldığım ehliyet evimde nerede ben onu da bilmem. Ama herhalde
2: seninki kuruş geçerliğini de yitirmiştir.
3: Zaten yitirmiştir. Ama herhalde kuruşlar o kiralama şirketini, eminim ülkemizde yüzlerce araç kiralama şirketi vardır, bu yüzden tercih etmişlerdir. Şimdi bu birinci boyut. Şimdi ikinci boyut, Okan Bey dostum da değindi, Ahmet dostum da değindi. Bu dini yapılar, tarikatlar, cemaatler artık hani vatandaşın çoluğumuz çocuğumuz din, diyanet öğrensin, güzel huylu insan olsun, temiz.

0: ahlaklı, dürüst insan olsun. Vatana, millete, devlete, cumhuriyete, bu güzelim coğrafyaya iyi işler yapsın diye ta çocukluktan itibaren yolladıkları, yemekhanesine yedirdikleri, yatakhanesine yatırdıkları, kursuna gönderdikleri birer yapı mı? Yoksa artık bunlar inşaat şirketleriyle, turizm şirketleriyle, ithalat, ihracat şirketleriyle, özel hastaneleriyle, medya organlarıyla artık bunlar birer holdinge dönüşmüş ve vahşi kapitalizme de baya uyum sağlamış birer yapımı. Şimdi artık bununla masaya yatırılması gerekiyor. Üçüncüsü elbette işin bir sadece laiklik boyutu değil, kamuculuk boyutu da var. Şimdi Süleymancılar olarak anılan yapıyı hepimiz biliriz ki Türkiye'de çok fazla öğrenci yurtları vardır bunların ve burada hem kadro devşirirler hem de para kazanırlar. Şimdi Cumhuriyet, Büyük Kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Atatürk'ün tanımıyla gerçekten Cumhuriyet, anayasal tanımıyla sosyal devlet olan bir Cumhuriyet. Atatürk diyor ya, Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Eğer bilhassa kimsesizlerin kimsesi olma vasfını yitirmişse, garip kurabanın, fakir fukaranın çoluğu çocuğu, eğer Cumhuriyet'in yurdunda kalamıyor, yatakhanesinde yatamıyor, yemekhanesinde yiyemiyorsa, bu tarz yapıların zaten ne olduklarını biz bir emperyalist destekli cinayet, ihanet, fesat, casusluk örgütü olan FETÖ'den de çok iyi biliyoruz. Bakın tam 10 yıl zaman geçti üzerinden. O insanlar, o çocuklarını tercihten de iyi, sıklıkla da mecburiyetten, zorunluluktan dolayı bu Süleymancıların yurtlarına vermişlerse eğer, Cumhuriyet'in bu kamucu kimliği aşındığından dolayı, bu sosyal devlet ki anayasal tanımımızdır o, bu sosyal devlet kimliği zayıfladığından, aşındığından, kötülüğün kaldığından dolayı burada bir elbette Cumhuriyet'in bu niteliğine ilişkin bir öz eleştiri vermek, bir muhasebe de yapmak lazım. Arkadaş, bunların niye 3000 tane yurdu olsun? Gerçekten eğer devletimiz, cumhuriyetimiz sosyal devlet olan anayasal tanımıyla cumhuriyetimiz bu yurt ihtiyacını bir hakkın giderseydi, herhalde çoluk çocuk da bunların yurtlarına gitmek durumunda kalmazdı. Yani işin mali boyutu var, işin dini boyutu var, işin siyasi boyutu var, işin içtimai yani toplumsal boyutu var. Bir an evvel Türk adaleti, Türk yargısı hiç bakanın geçmiş politik kimliğine, siyasal aidiyetine, hangi tarikatla yakındır, hangi cemaatle efendim ilişkileri vardır, bunlara bakmadan kılı kırk yararak, samanlıkta iğne arayarak ve o iğneyi vurarak gerekeni yapmak durumundadır.
1: Peki. Teşekkür ederim. Bir kısa ara verelim. Reklamı aradan çıkaralım. Erdoğan-Putin görüşmesini konuşacağız. Türkiye-Rusya ilişkileri. Kısa bir ara devam edeceğiz.
2: Siyasi işler devam edecek.

0: Siyasi işlere devam ediyoruz. Erdoğan-Putin görüşmesini konuşacağız. Bişkek'te Şangay İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi marjında iki lider bir araya geldi. Görüşme öncesi yapılan açıklamalar var. O açıklamalara baktığımızda iki ülke arasındaki ticari ilişkilere vurgu yapıyor iki isim, Erdoğan ve Putin. Ama baktığımızda aslında iki ülkeyi ilgilendiren çok daha önemli meseleler, başlıklar var. O başlıklara en azından görüşme öncesi girmediler. 1,5 saate yakın bir görüşme, içeride konuşulmuştur ama işin enteresan yanı iki taraftan da, yani ne Moskova'dan ne Ankara'dan bu görüşmeye ilişkin bir açıklama gelmedi. Okan Müderrisoğlu, neden bu sessizlik, onu sorarak başlayayım.
1: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinin hemen ardından Türkiye heyeti Bişkek'ten Ankara'ya hareket etti. Dolayısıyla iki tarafın iletişim başkanları ya da sözcüleri arasında bir mutabakat oluşup açıklamanın içerik konu başlıkları itibariyle, ama herkes kendi ülkesinin bakış açısıyla paylaşım yapar. Bu senkronizasyonu beklemek lazım ama Sayın Cumhurbaşkanı'na mutlaka uçakta soru cevap bölümünde bu sorulmuştur. Uçağın biraz sonra Ankara'da da olmasını bekliyoruz. Bir ilk ipuçlarını alırız. Fakat ben Türkiye-Rusya ilişkileriyle Erdoğan-Putin ilişkileri çerçevesinde 10 üzerinden skorlama yaptığımda Türkiye-Rusya ilişkilerine 10 üzerinden 6, Erdoğan-Putin ilişkilerine 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Hatta bu 9'u da şimdi biraz 8'e indiriyorum. Çünkü liderlerin öncelikleri, iletişimi ve inisiyatif alma biçimleriyle devlet dinamikleri arasında her zaman bir fark oluyor, oluşabiliyor. Bu dünyanın her yerinde böyle. Bugün Amerika Birleşik Devletleri işte yine Hürmüz Boğazı'nda İran'ın kritik ada ve petrol tesislerine ve stratejik askeri merkezlerine devam eden bir saldırı düzenliyor. Ve Amerika'nın özellikle yani ileri teknoloji seyir füzeleri ve savunma füzeleri stokunun bitmekte olduğu, bu konuda zamanında Pentagon'un başkanı uyarmadığı, Pentagon'daki dinamiklerin ise Beyaz Saray'a göre elimizde yeterli mühimmat var dersek bu savaşı daha da uzatır, bu büyümesin diye özellikle böyle bir yolu izlediği, dolayısıyla bu Deep Amerika ile Beyaz Saray arasında da bir bilek güreşi olduğu hep söylene geldi. Bugün de aslında tabloyu izah ediyor. Şimdi kritik başlıklar içinde öncelikle Türkiye-Rusya ilişkilerini doğrudan ilgilendiren hususlar olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi, yakın zamanda Amerikalılar işte kongre onayı gerekiyor diye Pentagon üzerinden bir paylaşım yaptılar. Aslında bu biraz da açık edilen bir durum ve rahatsız edici oldu. Açıkçası yani doğrudan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Türkiye'nin arabuluculuk misyonuna tarafgirlik ekleyen ve bu anlamda yerini ve konumunu doğrudan etkileyecek, zayıflatacak bir pozisyon dedi. Konu ne? Amerika Birleşik Devletleri teknolojisi, kabiliyeti eskimiş bazı silah ve mühimmatlarını Türkiye üzerinden işte kongre onayıyla Ukrayna'ya satış ya da hibe etme gibi bir girişimde bulundu. Tabii bu açık kaynaklara yansıyınca Ruslar doğal olarak çok net bir tepki verdiler. Esasen bu savaş süreci içinde belli kabiliyetler farklı şekillerde paylaşıldı ama Türkiye'nin çok özgün bir konumu vardı. Evet. Bu şekilde Amerikalıların züccaciye dükkanına giren fil misali patavatsızlığı Türkiye-Rusya ilişkileri bakımından bir sıkıntılı güncel konu haline geldi. İkinci husus, Amerika Birleşik Devletleri bir kenarda şimdi Rusya'yı yeniden masaya oturtmaya çalışıyor. Bakın Aralık ayında G20 toplantısı olacak Miami'de. Onun öncesinde Hazine Maliye Bakanları toplantısı oldu Kuzey Karadeniz'de, Eşvil'de. Masada ilk kez, yani Ukrayna-Rusya savaşından bu yana ilk kez diye düzelteyim, Rusya Maliye Bakanı da vardı. Ve Avrupalı ortakları Amerikalıların aynı kareye girmek istemediklerini, aile fotoğrafında Rusların bulunmaması gerektiğini söyledi. İran'a karşı ağır bir ekonomik yaptırım uyguluyor. Ve özellikle Rusya ve Çin üzerinden bunun delinmesini istemediği için Rusya'yı yeniden masada tutmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri kendi çıkarları için ve müttefiklerine rağmen. Şimdi Rusya'nın da geleneksel, tabiri caizse, can düşmanı da İngiltere. Çok sert bir şekilde karşı karşıya geliyorlar. İngilizler Rusya'nın içlerini vurabilecek füze teknolojisi, üretimi ve kabiliyetini dronlarla birlikte Ukrayna'ya vermeye devam ediyor. İlk kez Ruslar da hani sahada İngiltere'yi ya da İngiliz varlıklarını Avrupa'nın içinde hedef almanın mümkün olabileceğini, bunun meşru olacağını ifade etti. Peki konunun bizimle ilgili kısmı ne? Türkiye tabii ki kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket eden bir ülke. Detayları çok merak edilen ana hatlar açıklanmış. İngiltere ile stratejik bir savunma işbirliği anlaşması imzaladı Türkiye. Esasen bu daha çok hani evet. Yeni nesil uçak teknolojileri, seyir füzeleri, insansız hava araçları, uzay, siber güvenlik konularına odaklı. Doğrudan bir ülkeyi, belki Rusya'yı hedef almayan bir tamamıyla Türkiye merkezli bir stratejik işbirliği, ama yine de Rusların radarında. Ve nihayet Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri bambaşka zemine oturtan, zamanında Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere müttefik ülkelerin yanaşmadığı Türkiye'nin hava savunma sistemi tedarik projesi, hatta S-400'de. Üretim projesiydi bu aynı zamanda. İşte S-400 konusuna geldik. Rusya S-400'leri Türkiye'ye verirken ilk kez bir NATO ülkesinde ve bu nitelikte. Evet, Yunanistan'da bir dönem S-300'ler var ama bunlar çok eski hikayeler, kabiliyeti, kapasitesi itibariyle konuşma konusu bile değil. Ama S-400 ve Türkiye'yi zikrettiğinizde Türkiye stratejik bir kırılma mı yaşıyor tartışmasından bugünlere geldik ve burada şimdi ikinci stratejik kırılma aşaması nedir? F-35 projesinde Türkiye adına üretilmiş 5 uçağın alınmasıyla projeye yeniden dönme dahil olmak üzere Amerika'nın hasımlarıyla, yaptırım yoluyla mücadele denilen KATSA diye İngilizcesinin kısaltması, o yaptırımların dışına çıkmak için Türkiye'nin hamlesi. Bunun için de S-400'lerin üçüncü bir ülkeye satışı, ama bunun için Rusların onay vermesi gerektiği. Birleşik Arap Emirlikleri zikredildi, Katar Kuvvet denildi ama daha çok BAE üzerinden giden o süreç tamamlanamadı. Ama tabii Ruslarda bir burukluk, bir diplomatik kekremsi bir tat bıraktı kuşkusuz. O nedenle Türkiye-Rusya ilişkileri bağlamında konuyu 10 üzerinden 6'ya oturtmak lazım. Bu ve benzeri stratejik sıkışmışlık içinde Erdoğan'ın alacağı inisiyatifin önemi çok büyük. Bir defa Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesinin bu yıl bitmeden devreye alınması bekleniyor. Hatta imkan olursa, yetişirse 29 Ekim Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümüne inşallah. Ama bunlar hassas teknolojiler olduğu için böyle mutlak takvimler için ısrar etmek de doğru olmayabilir. Önemli olan bu yıl içinde ilk ünitenin devreye alınacak olması. Şimdi tabii Ruslarla da görüşülüyor. Gerek Sinop'ta, gerekse Trakya'da da birer nükleer santral projesi var Türklerin. Japonlara müzakere edildi. Kore, Çin, Kanada, hatta Amerika Birleşik Devletleri bu sürecin içinde müzakere masasına oturtuldu. Şimdi Ruslara yeniden bir nükleer santralle ilgili birliktelik noktasında sinyal verilmesini, ilişkilerin zeminini tahkim etme anlamında bir mesaj olarak okudum ben. Bu arada tabii Rusya-Ukrayna savaşının artık birbirini yıpratmadan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın deyişiyle birbirini yok etmeye kadar varmış olması artık bir yerde dur denmesini gerektiriyor. İnşallah Türkiye'nin oradaki inisiyatifi önemli olur. Son cümlem, sen işaret ettin. Bence bizim açımızdan en önemli konulardan biri bu. Karadeniz'de gerek Rusya'nın gerekse Ukrayna'nın drone saldırıları nedeniyle sivil, ticari, masum, askeri herhangi bir rolü ya da taşıması, kodu, yükü olmayan, kargosu olmayan Türk gemilerinin saldırıya uğraması ve artık hani Trabzon başta olmak üzere Karadeniz'deki ticaret trafiğinin durması. Bir yandan da tabii tahıl koridoru girişiminin yine Dışişleri Bakanı Fidan'ın deyişiyle yeni bir çerçeveye oturtulup Karadeniz'de bir seyri sefer güvenliği inşası birinci derece öncelikli konumuz haline geldi şu anda.
0: Peki. Ahmet Kasman, Okan Müderrisoğlu bir puanlama yaptı. Türkiye-Rusya ilişkileri ve Erdoğan-Putin ilişkileri. O puanlamada bir önceki döneme ilişkin biraz puan kırdığını gördük ki aslında özeti de çok iyi yaptı. Yani gerek Ukrayna meselesi, gerek Amerika Birleşik Devletleri ilişkiler, NATO ile Rusya arasında bir gerilim var ki ilerleyen turda onu da konuşalım. Almanya'daki havalimanı saldırısı, drone saldırısı, Almanlar doğrudan Rusya'yı sorumlu tuttular. İlişkiler geriliyor. Onu da konuşacağız. Yani Ankara, Moskova için o eskisi kadar tarafsız ya da ortada duran aktör konumunu yitiriyor mu? Siz ilişkileri nasıl görüyorsunuz Ankara-Moskova?
2: Şimdi Türkiye'nin bağımsız bir dış politika izleme yönündeki eğilimi ta Cumhuriyet'in kuruluşu dönemine kadar uzanır. Bu ülkemizin gerek öznel tarihsel koşullarından, gerek devlet kültüründen ve aklından, gerekse coğrafyasından kaynaklanan bir zorunluluktur. Bunun daha kuvvetli peşinden gidildiği dönemler olmuştur. Biraz daha ikinci planda kaldığı ama sürdüğü gene de dönemler olmuştur. Soğuk Savaş buna uygun bir dönem değildi. Çift kutuplu dünya kendince hareket etmek konusunda orta büyüklükte devletlere Türkiye gibi çok büyük alan açmıyordu. Fakat Soğuk Savaş sonrası dünya öyle değil. Artı Türkiye'nin de dönüşen bir takım güvenlik kaygıları var. Ve bu güvenlik kaygıları konusunda zaman zaman Batılı müttefiklerinin gerçekten umursamazlığa varacak. Böyle işlerde şuursuzluk olmaz, kasıt olur. Onun için kasıtlı olarak da öyle yürüttükleri bir yaklaşım da söz konusu idi. Bu Türkiye'yi gittikçe daha otonom bir dış politika, daha kendi önceliklerini ön plana çıkaran ve denge gözeten bir dış politika yürütmeye itmiş bir süreç olarak geçtiğimiz 25 senenin hikayesi olarak özetlenebilir. Ha, geriye doğru gidersem Türkiye'nin sanayileşmesinde, Türkiye'nin merkez sağ iktidarların iktidarda olduğu, gene NATO üyesi olduğu dönemlerde Rusya ile kurduğu ticari ilişkiler var. Birlikte yapılmış fabrikalar, ağır sanayi tesisleri, demir çelik tesisleri var vesaire. Bugünse konjonktür başka bir konjonktür. Türkiye, şöyle söyleyeyim, yani Türk lirası dolar paritesini hepimiz biliyoruz, içler acısı. Ki hala da değerinde olmadığı halde içler acısı. Fakat Türkiye'nin başka bir para birimi var. Uluslararası ilişkilerde kullandığı bir para birimi diyeyim.
0: Nedir o?
2: Onun da adı güvenlik garantisi. Hmm. Mesela bir Türk lirası işte 47 liraysa dolar cinsinden, bir birim Türk güvenlik garantisi 1.1 birim Amerikan güvenlik garantisine falan eşitlenebilir bugünün dünyasında ve Orta Doğu'da. Bu Türkiye'ye tabii olağanüstü bir alan açıyor. Ve Türkiye bu alan içerisinde kendi çıkarlarını gözetmek noktasında farklı bir davranış içerisinde. Yani ekonomik olarak ağırlığını koysa belki o kadar etkili olamayacağı yerlerde güvenlik garantilerini söz konusu ettiği zaman Türkiye kendisine ciddi bir alan açıyor. Mesela Suriye'de Türkiye ekonomik olarak sadece etkili olmak istese belli avantajlarımız olduğu muhakkak, her ne kadar sanayinin içinden geçtiği içler acısı vaziyet bir somut gerçeklikse de,
0: peki,
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek Suriye'ye olan coğrafi yakınlığı, gerekse sahip olduğu, hala sahip olmaya devam ettiği ve ne pahasına olursa olsun korunması gereken sanayi altyapısı hiç kuşku yok Türkiye'ye bir avantaj sağlıyor. Ama Suriye'de Türkiye'nin etkili olmak için kullandığı manivela bu ekonomik etki değil. Tarihsel bir arka planın da üzerine oturtulmuş güvenlik garantileri örneğin. Bunu programın gündemi çerçevesinde ilerleyen noktalarda bir daha gündeme getireceğim. Ve böyle bir ortamın içerisinde Türkiye'nin o güvenlik garantilerini de bu noktaya getirdiği, bir anlamda bir Türkiye priminin yaşandığı bir dönemde Rusya ile ilişkilerini belli bir denge içerisine götürmeye çalışması doğal ve yapılabilir bir iş. Ama senin sorunun uzun cevabı bu. Ama Türkiye günün sonunda bir NATO ülkesi. Ve Türkiye'nin NATO ülkesi olması, her ne kadar benim canım dostum Barış Dostlar yeminli NATO düşmanıysa da, bence kıymetli bir şey. Ve Türkiye'nin...
1: Düşmanı değil canım, muhalifi.
2: Yani yok, o kendisini öyle bir konumluyor ki, o bir, nasıl bir muhalefet onun anlaşılacak bir tarafı yok.
0: Ama zirveye akredite Barış Dostları.
2: Haberleri yok. NATO'nun istihbaratında sıkıntı var. Ben çok
0: şaşırdık bizler. Nasıl
2: ben çok açık tespit ettim.
3: NTV etkisi var. NTV sayesinde.
2: Evet, bak bu doğru cevap belki de bu. İşin neticesi şu. Türkiye tabii ki ittifak üyesi bir ülke olarak NATO'nun bütün stratejik dokümanlarında öncelikli tehdit olarak algıladığı bir ülkeyle olan ilişkilerinde ister istemez böyle sorunlar yaşayacaktır. Ama o sorunları bugüne kadar izah eden sistematiğin, çerçevenin ne olduğunu Okan Müderrisoğlu çok güzel izah etti.
0: Ama şimdi ben aynı şeyi o zaman hemen sorayım ya. Türkiye NATO'nun 70 yıllık müttefiki. Bundan 3 sene önce böyle değildi bu iş. Şimdi mi Moskova nezdinde NATO ülkesi olarak kabul gördü ya da daha öne çıktı Türkiye?
2: Türkiye'nin NATO ülkesi olması başka bir şey. Biraz evvel anlattığım esneklik içerisinde siyasetini dengelemeye çalışması başka bir şey. Bu kapılar ne zaman açıldı diye bakarsan zaten o zaman geriye gideceksin. Sen peki dediğin için doğal olarak.
0: Evet, yani
2: bu sefer söyleyecek lafım yok. Gerçekten çerçevesi iyi tamamlamak adına biraz uzun konuştum. Ama bu söylediğin şeyin cevabını bizi vardırmak için şu yoldan gitmemiz lazım. Ne zaman Türkiye ile Rusya bu kadar yakınlaştı? S-400'ler hangi konjonktürün ürünüydü?
0: Bunu unutmamak
2: FETÖ darbesi nasıl bir Türkiye-Batı ilişkileri zemini oluşturdu? Türkiye'nin savunma sanayi ihtiyaçları konusunda biraz evvel bahsettiğim manzara ne tür bir etki yarattı? Rus uçağının Su-27M'nin düşürülmesinin Türkiye üzerinde yarattığı maliyet, baskı ve maliyet neydi? Bunu idare edilebilir kılmak için ne tür adımlar atılmak, hadi taviz demeyeyim, zorunda kalınıldı? Orada o kadar çok anladım, damar bir araya geliyor
0: bunu
2: ki.
0: Ben de bunu sormuştum zaten. Barış Dost, sen ne dersiniz
1: Ahmet
0: şimdi?
1: Arpat, çok özür diliyorum Barış Hoca'ya geçmeden.
0: Buyurun.
1: Programın ileriki bölümleri açısından da kritik olacağını düşündüğüm için. Şimdi senin pekilerini izleyenler de biliyor ama biz yine açıklık getirelim. Sen 3 peki dedin mi artık biz uzattığımızı veya o bölümü tamamlamak gerektiğimizi biliyoruz.
0: O bizim aramızdaki bir anlaşma.
1: Ahmet olunca, evet hani izleyenler de bilsin. Ahmet Kasımhan Hoca konu olunca bu sadece peki hani artık tamamla anlamında değil. Bir başka boyutu var. Hani var ya Türkiye için yeni bir parite üretti. Şöyle bir boyutu var. Peki anladık. Sen neymişsin be abi? Dolayısıyla Barış Hoca'ya geçerken bir hatırlatmada bulunayım.
0: Peki teşekkürler. Barış Dostlar şimdi...
2: Yaşasın siyasi işler başladı.
0: Özlemişsiniz değil mi? Özlemişsiniz programı. Barış Dostlar şimdi netameli başlıklar var. Birazcık ikili ilişkileri de röntgenini de çekti hem Okan Müderrisoğlu hem Ahmet Kasımhan. Ne dersiniz bu durumda, bu başlıklarda bir çözüm umudu var mı ya da ne kadar yakın?
3: Şimdi Türkiye-Rusya ilişkilerine baktığımızda biraz tarih, biraz coğrafya, biraz ekonomi, bunlardan daha fazla da konjonktürü belirleyici olmuştur. Şimdi her iki devletin de imparatorluk bakiyesi olduğunu fonda tutalım. Büyük devlet geleneği ve büyük ulusal kültür vardır. Her iki devletin de aynı yıllarda, çok yakın dönemlerde savaş ve devrimle kurulduğunu anımsayalım. 1917 Ekim devrimi, 1919 Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin başlangıcı. Gazi Meclis, Kurucu Meclis, Şanlı Meclis 23 Nisan 1920'de açıldıktan sonra birkaç gün sonra 26 Nisan'da Mustafa Kemal Paşa Lenin'e mektup yazar ve işbirliği önerir. Lenin de der ki çevresinde, ya Kemal Paşa der, evet biliyorum komünist olmayacak ama çok parlak bir devrimci önder, çok sağlam bir lider ve İngilizlere karşı savaşıyor der. Bazen hatta Stalin'le falan ters düşme pahası da Türklere der ne istiyorlarsa veriniz.
2: Bir dakika.
3: İlk büyük heyetimiz ise oraya gider. Söyle Ahmetciğim.
2: Şimdi şunu da unutmayalım ya. Bunu bir tarih programı çerçevesine dökmemek lazım ama yani
0: Ankara'da müdahale gelir hemen.
2: Tabii Lenin'in bu yaklaşımı dünya devriminin dolanmaya başladığını artık fark etmesi ve Beyaz Rus isyanının Beyaz Rus isyanı da demek lazım aslında. Beyaz Rus direnişinin
3: ya da iç rejimi, ya da iç savaşı diyelim.
2: Yani evet en doğrusu o, Rusya'daki iç savaşın İngilizlerin desteğiyle pek de komünistler lehine, Bolşevikler lehine demek lazım orada da gitmiyor olmasının yarattığı bu emperyalistlerin dikkatini başka birileri dağıtıyorsa onları destekleyelim. Pragmatizminin evet. büyük
3: etkisi var. Evveliyatı vardır. Eğer Çanakkale'de Türk milletinin şanlı direnişi olmasaydı Ahmet'in değindiği gibi Rusların iç savaşta işi çok daha zor olurdu. Çünkü müttefikler ne yapacaklardı? Yani itilaf devletleri daha doğrusu Karadeniz'e çıkıp doğru. iç savaşta beni tarafı destekleyecekler.
4: Peki gelelim bugünlere.
2: Ya da, ya da Çanakkale olmasaydı belki Bolşevik devrim
3: onu diyorum
2: olmayacak.
3: İşte. İşleri çok hiç daha zor olacaktı yani. Hani peki. işleri çok daha... Şimdi o yüzden nevi şahsına ilişkilerdir. Hı hı. Münhasırın hani kendine özgü. Derler de sui generis. Şimdi S-400'ü var. Değil mi? NATO'yla gerilimi göze alarak S-400 aldı. Ki ben onu destekleyenlerden biriyim. Siz de biliyorsunuz. İki, turizm ilişkileri var.
4: Doğru.
3: Üç, Türk müteahhitlik sektörü, inşaat sektörü ki kamu diplomasisinde de bizim kuvvetli kaslarımızdan biridir. Libya'da iyi işler yaparken beri yanda hatta Turgut Özal zamanında Moskova'da çok önemli işler yapmıştır. Doğru. Tahıl almışızdır. Stratejik önemi de olan sadece enerji boyutuyla değil Mersin Akkuyu'da ilk inşaat kimler tarafından yapılıyor? Ruslar tarafından. Rusya'ya yüksek bir doğalgaz bağımlılığımız vardır. Ki yine yabana atılamayacak bir petrol tedarikçimizdir Rusya bizim. Yani her zaman Rusya Avrupa'da Almanya ve Asya'nın beri tarafında Çin'le beraber Türkiye'nin 3 önemli dış ticaret ortağından biri ola gelmiştir.
2: İlk gaz anlaşması tabii. Turgut Özal yapmıştır.
3: Şimdi sanayi altyapımızda ama enerji ama demir çelik anlamında ama cam anlamında çok önemli. Hem erken cumhuriyet döneminde hem de merkez sağ iktidarlar döneminde Demirel dahil, Özal dahil önemli anlaşmalarımız vardır ve biz bunların bir kısmını parayla pulla değil narenciyeyle ödemişizdir.
4: Şimdi peki, bugünlerde önemlidir. Açılan mesafe ne dersiniz kapanır mı? S-400'ler konusunda mesela bir kolaylık sağlar mı Rusya ya da Ukrayna meselesinde Karadeniz'de bir çözüm söz konusu olur
3: İki
4: mu?
3: İki ülkenin ilişkileri ne kadar gerilirse gelirsin, iki ülkenin de hariciye kadroları ip gerilse de ipin kopmaması gerektiğini çok iyi bilirler. Mesela az evvel Ahmet çok güzel bir örnek verdi. Rus uçağının düşürülmesi. Kısa süre sonra Rus büyükelçisi öldürülmüştü Ankara'da. Doğru. Yani evet. 300 evet. sene evvel olsa her ikisi de savaş sebebidir bunun. Doğru. Ama ne oldu?
2: Ayrı ayrı.
3: Ayrı ayrı savaş sebebidir. Ama Türkiye'den iş insanları devreye girdi. Kazakistan devreye girdi, Kırgızistan devreye girdi, Azerbaycan devreye girdi. Eski bir harcayıcı olan Lale Ülker hanımefendinin kulakları çınlasın. Ondan da öğrendiğim bilgilerdir bunlar. Ne oldu? İşler daha da fazla gerilmeksizin kotarıldı. Şimdi dolayısıyla her iki devletle, her iki
1: hocam,
3: başkentte...
1: Hocam Cavit Çağlar'ı da iş insanı olarak, iş adamı olarak hakkını teslim ederek...
3: Tabii aynen.
2: Şimdi, tabii ikiniz de harika gidiyorsunuz fakat ben gene aynı şeyi söyleyeceğim. Türkiye NATO üyesi olmasaydı bu devreye girenlerin hepsinin yaptıkları nereye varırdı, nereye varmaz?
3: Şimdi dolayısıyla yani bu nevi şahsına münhasır ilişkiler ticari boyutuyla, tarihsel gerçekliğiyle, coğrafi zeminiyle, yakınlığıyla ve konjonktürden etkilenen vasfıyla önemlidir. Ben evet Okan Bey dedi gayet güzel bir şekilde not etti. Dedi yani kişi lider diplomasisinde daha yüksek puan veriyorum ama hani kurumsal diplomaside notu biraz daha kırık. Ben notu bol hocalardanım bu arada. İki başkentte, iki liderlikte, İki hariciye geleneği de bence bir kenara bir şeyler not etseler bile. Mesela Ruslar eminim bu S-400 meselesini bir kenara not etmişlerdir. Biraz doğru. Kalpleri kırılmıştır. Ama ilişkilerin bir an evvel rayına oturması, raydan çıkmaması yönünde de büyük çaba sarf ederler. Neden şundan? Çünkü tarih bunu dayatır. Coğrafya bunu dayatır. İktisadi ilişkiler bunu dayatır. Yoksa şimdi biri kalkıp diyebilir ki arkadaş Türkiye'nin zaten Ruslara yüksek bir doğalgaz bağımlılığı var. Bir. Petrol alıyoruz bunlardan. İki. Mersin Akkuyu'yu da biz bunlara verdik. Üç. Ya enerji bağımlılığımız daha da yükseldi. Bir de biz ikinci nükleer santralimizi bunlara verirsek ya bu Rusya'nın enerji üzerinden Türk ekonomisinde dolayısıyla da Türkiye'nin diplomasisinde, ticaretinde elinin daha da kuvvetli olması demektir. Keşke biz bu riskleri tedarikçilere dağıtsak dese evet bu doğru bir şeydir. Ama kalkıp bir başkasına der ki arkadaş Rusların Türk akımları var, mavi akımlar var, Azerbaycan'la ilişkiler var vesaire vesaire. Ermenistan meselesinde biz biraz ters düştük bunlarla. Bütün bunlar var ama hiçbirisinden de büyük büyük büyük büyük gerilimler çıkmadı. Dolayısıyla ben özetleyeyim gene kendi savımı. Evet, her iki başkentin de bir kenara biraz da kalp kırıklığıyla, biraz da gönül yarasıyla not ettikleri konu başlıkları vardır. Ama her iki başkentin de feraseti, her iki başkentin de tecrübesi ta Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana, hatta evveli de var, Osmanlı bakiyesini, Çarlık Rusyası'nı da fonda tutalım. Rusların yüz küsür senede üç kez adı değiştiği halde, üç kez rejimi değiştiği halde, Romanov Hanedanı Çarlık Rusyası, evet, Sovyetler Birliği Komünist Rejim, Rusya Federasyonu Yarı Başkanlık, her iki başkentte bilir ki ne kadar gerilim olursa olsun son kertede biz ilişkileri rayında tutmak durumundayız.
4: Peki. Bu arada programı açarken bir sıcak gelişme olarak duyurmuştuk. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında savcıya ifade vermişti. Sonrasında da yurt dışına çıkış yasağıyla mahkemeye, talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme kararını açıkladı. Nedir o karar? Mustafa Berber'e soracağız. Telefon attığımızda Mustafa.
5: Ahmet Arpat, beklenen o karar açıklandı ve İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış adli kontrol tedbiri verildi. İdris Naim Şahin'in yurt dışına çıkış yasağı olmuş durumda. Ancak avukatının yaptığı açıklamaya bakacak olursak bu adliye çıkışında yaptığı bir değerlendirmeydi. Karara itiraz edeceklerini dile getirdi. Sonrasında ise İdris Naim Şahin de açıklama yapmadan geldiği araçta Ankara Adliyesi'nden ayrıldı. Bugün saatler 15.30'u gösterdiğinde Ankara Adliyesi'ne gelmişti İdris Naim Şahin. Yaklaşık 6 saat boyunca da Ankara Adliyesi'nde, 6 saat aşkın bir süre boyunca Ankara Adliyesi'ndeki işlemleri sürdü. Savcı 3,5 saat boyunca ifade verdi. 12 sayfalık bir ifadeydi. Kendisine 130 isim soruldu. Hakkındaki iddialar soruldu. Hilmi Nitma Kuriş'i tanımadığını, Alihan Kuriş'i tanımadığını öne sürdü. Ancak beyanlarında çelişkiler olduğunu tespit etmişti savcılık ve bu nedenle de adli kontrol talebinde bulunmuştu. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı verdi ve İdris Naim Şahin adliyeden ayrıldı. Tekrar edecek olursak da avukatı karara itiraz edeceklerini belirtti.
4: Peki. Mustafa Berber aktardı gelişmeye ilişkin ayrıntıyı. Devam edelim. Ankara'ya dönelim. Okan Müderrisoğlu ile devam edelim. Şimdi Moskova'nın biraz bu Ukrayna Savaşı nedeniyle içinde bulunduğu durum, NATO ile ilişkileri ki geçtiğimiz günlerde ABD istihbarat, dış istihbarat servisi CIA'nin direktörü de Moskova'ya gitti ve enteresandı. Öyle gizlemediler de hangi uçakla gittiği, uçağın inişini gördük. Orada bir şeyler konuşuldu, göstere göstere bir mesaj verildi. Amerikan basını şunu yazmıştı. Moskova'nın Avrupa'da bir şeyler planladığını düşünüyor Amerika Birleşik Devletleri ve biz bunun farkındayız, yapmayın demek için gitti CIA direktörü. Şimdi Almanya ile yaşanan bir gerilim var. Leipzig havalimanına yönelik bir drone saldırısı düzenlenmişti. O drone saldırısı bir ay önceydi. Bugün artık Almanya net bir şekilde o drone saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu. İşte yaptırımlar var. Bonn'daki konsolosluğu kapatıyorlar. Berlin'deki Rus evini kapatıyorlar. Sanki NATO ile Rusya arası açılıyor, daha da açılıyor. Bir gerilim söz konusu. Nereye evrilir? Türkiye bu durumdaki pozisyonunu nasıl korur, muhafaza eder?
1: Şimdi Türkiye açısından Türkiye-Rusya ilişkilerine odaklanalım. Moskova'da kıymetli bir büyükelçimiz var, Tanju Bilgiç. Rusya'da Dışişleri Bakan Yardımcısını ki özellikle Suriye ve bu Libya başta olmak üzere Kuzey Afrika'daki gelişmelerde doğrudan işin içindeki isim Sergey Vershinin'i gönderdi Ankara'ya. Dolayısıyla iki yetkin, iki ülkenin pozisyonlarını çok iyi bilen, süreç yönetimini iki ülkenin çıkarlarını gözetecek şekilde gerçekleştirebilecek kalibrede diplomatlar olmasını da önemseyelim. Dolayısıyla iki ülkenin de birbirine verdiği önemi ve aynı zamanda da süreç yönetimini tanımlamak bakımından bunları bir kenara yazalım. İkincisi, bu sorduğun soruyla çok doğrudan bağlantılı. Yine Rusya'nın bir anlamda hani gönül koyduğu ama kaçınılmazlığını da reddedemediği bir durum oldu. Nedir o? NATO-Ankara zirvesi ve zirve bildirisinde Rusya'nın yine yakın tehdit olarak tanımlanması aslında bu ilk kez olmuyor NATO bildirilerinde. Örneğin NATO'nun 75. yılı için Washington'daydık. 2024 yılıydı kuruluşu açısından söylüyorum. Orada da yine bu vurgu vardı. Şimdi bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri artık Avrupa'nın güvenliğinin hani büyük abisi rolünden uzaklaşacağını, artık Avrupa'nın kendi kaderini kendi tayin edecek ya da kendi göbeğini kendi kesecek şekilde hareket etmesi gerektiğini de deklare ettiği için hem NATO'da üye ülkelerin milli gelirine göre savunma harcamalarını %5'e çıkartması gibi çok iddialı bir hedef var. Ama Ruslar hemen bunu çatışmacı bir yaklaşım ve NATO'nun yine Rusya'yı açık tehdit edecek, Rusya'nın yakın coğrafyasına ve hayati varlıklarına yayılma eğiliminden vazgeçmeyeceği bir doktrin olarak tanımlıyor. Ve hatta yani NATO nerede duracak? Yani işte daha önce bir Gürcistan denemesi oldu. Ruslar çok sert karşılık verdi. Farklı şekilde Ukrayna denemesi oldu. Orada değişik renkli devrimler yaşandı. Nitekim aslında bu Rusya-Ukrayna savaşında da ana hedefin işte Belarus üzerinden gelecek kuvvetlerle hızlı bir şekilde Kiev'in ele geçirilip oradaki yönetimin değiştirmesi, Rusya'ya müzahir bir yönetim oluşturularak en az askeri maliyetle siyasi stratejik sonuç elde edilme planıydı. Ama İngilizler uzun süredir aslında Ukrayna'yı örgütlüyordu. Rusya orada biraz da gafil avlandı. Şimdi NATO bildirisindeki ifadenin Ruslarda yarattığı rahatsızlığı göz ardı edemeyiz ama Ruslar da şunun çok net farkında. NATO içinde Ruslarla konuşabilen, Rusların bakış açısını ve kaygılarını anlayabilen ve bunu da o zeminde dile getirebilen tek ülke ve hatta tek lider Erdoğan. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı, yani Rusya'nın az önce çok net bir şekilde anlatmaya çalıştı Barış Hoca, tarihten gelen kültürel, siyasi, stratejik, askeri, uzay, nükleer başta olmak üzere birikim ve kapasitesini ve bütün bu değerler sistemini Batı'dan izole etmenin ve Rusya'yı hafife almamın doğru olmayacağını söylemişti. Bugün de ben de aynı görüşteyim. İşte o nedenle Türkiye, Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri artık hani kör topal gidiyor da diyebileceğimiz aşamada olmasa bile perspektif olarak orada dururken, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı açık, sert ve Türkiye'nin aslında taraf olması halinde Rusları çok zorlayabilecek yaptırımlarından ari tutmaya çalıştı kendisini. Yani ben Rusya ilişkin olarak Birleşmiş Milletler zemindeki temel kararları dikkate alırım. Onun dışındaki husus Türkiye ile Rusya arasındadır diyerek bu çizgiyi çekmeyi başardı. Zor bir süreç yönetiliyor. Az önce Ahmet Kasuman Hoca da ifade etti. Yani belli bir yoğunlukta ama asla göz ardı edilmeksizin yürütülmesi gereken ilişkiler. Yakın zamanda Fransa'da mesela yine Rusya ile ilişkilerin artık iyileştirilmesi gerektiğine dönük farklı seviyelerde açıklamalar yapmaya başladı. Yani dünya o kadar hızlı değişiyor ki.
4: Doğru.
1: Bugün Rusya'nın can düşmanları bile yarın bir bakarsınız Moskova'da ziyaret trafikleri yürütüyor. Ve son nokta CIA direktörünün Moskova ziyareti. Tabii Ruslar hemen Putin'le bir görüşme olmadığını özellikle vurgulama gereği hissettiler. Yani bu ziyarete Amerikalıların yüklemek istediği misyonun seviyesini yukarıya çekmeyi doğru bulmadıklarını, bir anlamda bir devlet duruşunu ifade ettiler. Bununla birlikte Rusya kendi iç derinliklerinde artık hani Ukrayna cephesinde değil, doğrudan Rusya'nın yaşamsal varlıklarına dönük Ukrayna saldırıları ve bunun arkasındaki mali, askeri ve teknolojik gücün artık Rusya-Ukrayna savaşı niteliğini değiştirdiğini ve bu anlamda bir mesaj vermek gerektiğini daha belirgin şekilde sahada uyguluyor. Ne bileyim, Ukrayna kargo uçaklarında işte bomba bulunması veya işte bir drone saldırısının bu şekilde Ruslara mal edilmesi gibi. Ama bir garip çelişki daha var. Ruslar açısından ve Avrupa'nın özellikle kuzeyi, Almanya başta olmak üzere hayati önemli olan bir kuzeye yakın boru hattı var. Mesela bu boru hattına sabotaj düzenleyenlerin de Ukrayna özel kuvvetleri eski personeli olduğunu Almanlar ortaya çıkarttı. Hatta yargılanmaları için girişimde bulundu. Neden? Çünkü onlar bu boru hattını imha ederek Rusların Avrupa'ya gaz satışı dolayısıyla gelir elde ederek savaşı sürdürecek, finanse edecek bir yapıda hayatiyetini sürdüreceğini savundular vesaire vesaire. Yani o kadar çelişkili ama her ülkenin kendi penceresinden anlaşılabilir tablolar var ki o anlamda Türkiye hakikaten çok kilit bir ülke her şeye rağmen. Peki. O nedenle gönül kırgınlıkları olsa bile rasyonel akıl her zaman ağır basıyor.
0: Peki. Teşekkürler. Bir reklam aramız daha var. Onu da verelim. Kısa bir ara. Aranın ardından devam edeceğiz.
6: Siyasi işler devam edecek.

0: the hip.
1: Siyasi işlere devam ediyoruz. Araya gitmeden önce Rusya'nın Leipzig'e düzenlediği saldırı ki bir drone saldırısı Almanlar 4 Ağustos'ta gerçekleşen bu saldırı sonrasında ilk başta doğrudan Rusya'yı işaret etmemişti. Ama sonrasında gerek yürütülen soruşturma ve belli ki bir takım istihbarat çalışmaları sonucunda bugün net bir şekilde Rusya'yı sorumlu tuttular ve Bonn'daki Rus konsolosluğu ve Berlin'deki Rus evini kapatma kararı aldılar. Yani ilişkiler geriliyor. Bir yandan da NATO bu işin içine bir şekilde Ukrayna Savaşı'na dahil olur mu olmaz mı? Sonuçta bir NATO ülkesine yönelik bir saldırı olarak da değerlendirebilir ittifak. Ahmet Kasman, ne dersiniz? Moskova bu saldırılarla biraz İran'dan ilham alarak bölgeye mi yaymaya çalışıyor? Ukrayna'yı bir şekilde masaya oturtmak için Ukrayna'nın müttefiklerine mi rahatsız edecek bu tür saldırılar düzenliyor?
2: Şimdi bu bir nefes meselesi. Bu bir yıpratma savaşı çünkü. Ve nefes meselesi eninde sonunda dönüyor dolaşıyor bir para meselesine dönüyor. Hı hı. Bir iki rakam söyleyeceğim şimdi. Zaten şeyin hikayenin aslında bütünleştiği yer orası. Şimdi Rusya'nın savunma harcaması federal bütçesinin %30'u. Gayri safi milli hasılasında tabii tam anlamıyla transparan bir şey olmadığı için, süreç olmadığı için bilemiyoruz ama %6.3 ile 7.5 arasında falan bir yere denk geliyor bu harcamalar. Bunun da bugünkü karşılığı eksiği gediği hepsini topla böyle en fazla 165 milyar dolar. Bunu da al, daha da iyimser bir hesap haline getirebilmek için satın alma gücü paritesi üstünden çevir. 500 milyar dolar gibi bir rakama ulaşırsın. O da maksimum 540 milyar dolar olur. Şimdi bunların hepsini bir araya koy. Eğer NATO ülkelerinin tamamı %5'lik savunma harcaması düzeyine ulaşabilirlerse şaka değil. Bak 540 milyar dolar diyorum. 2.23 trilyon dolar oluyor. 2.23 trilyon dolara hani biraz Donald Trump ki malum ben de ondan hiç hoşlanmam gibi konuşmak gerekirse büyük para, çok büyük para. Tamam mı? Dolayısıyla Rusya eğer nükleer silah sahibi olmasa zaten bu mücadelenin üniversitedeyken biz çok bu işlerle uğraşmışlığımız da var. Sinek ikilisi olur. Destedeki en düşük değerdeki kağıt olur. Tamam mı? Şimdi ama nükleer silahları var. Dolayısıyla bir caydırıcılık kullanabiliyor. Ama Ukrayna'daki savaşı nükleerleştirmek Rusya açısından hiç de tercih edilir bir senaryo değil. Mecbur kalırsa yapar mı? Taktik nükleer silahlar seviyesinde yapar. Yakın bir tehdit mi bu? Hayır değil. Hı hı. O zaman bunu nükleerleştirmediğin yerde ve hani herkes
1: bazı
2: oturup
1: pozları masaya sürmediğiniz zaman daha güçlü olur.
2: Tabii tabii. Çünkü onu bir kere test edersin.
1: Doğru.
2: Ondan sonra yok yani. Şimdi mamafi tabii Ruslar bugün buradan çok iltifat aldılar. Herhalde bu kadarını kaldırabilir program. Gaddar bir millettir. Hmm. Yani gaddar bir millettir derken şunu da unutmayalım. Yani işte herkes çok basiretli, ferasetli falan fişman da. Sonunda 27 Şubat 2020'de Balyan'da Türk Mekanize Birliği'ne yaptıkları saldırıyla 36 tane Türk askerini şehit etmiş olduklarını da hatırlayalım. Bunun sonunda Türkiye Esad rejimini hakikaten hallaç pamuğu gibi attı. Arkasından Mart ayında Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmenin sonunda bir ateşkesle bu iş sonuçlandı. Ama Ruslar risk almayı bu tür şeylerde o sahip oldukları nükleer caydırıcılığın da üzerinden eli yükseltmek noktasında pek fazla tereddüt yaşamadan
0: burada hayata, neden risk alıyor peki?
2: Hayata geçirebiliyorlar. İşte bunun için bunu böyle hayata geçiriyorlar. Şimdi CIA'nin başkanı Radcliffe bütün bunlarla ilişkili, Leipzig'te dahil olmak üzere bütün bunlarla işte onlar o bilgileri hiç kuşkusuz hepimizden önce ediniyorlar. Rusya'ya hani
0: bakın yapmayın.
2: İşin Türkçesi azmayın demeye gitti. Bütün veriler onu gösteriyor. Bunu Rusya dinler, bir noktaya kadar dinler. Çok aşağılanırsa Rusya bir karşılık üretir. Ürettiği karşılığın altında hepimiz kalırız. Bu savaşın bir an evvel bitmesi lazım. O bakımdan da Türkiye'nin Rusya ile konuşabilir olmasını çok önemli olduğunu da söylemek lazım. Ama buradaki esas senin dikkat çektiğin kilidin anahtarı 500 milyar dolar karşılığı 2.23 trilyon dolar. Oradaki fark 4 kat da değil. Çünkü öbürünü de eğer satın alma gücü paritesine çevirirsen sonunda 2.7 trilyon dolara falan ulaşırsın. Bu Rusya açısından savaşılabilir bir savaş olmaktan çıkar. Tamam. Ama yani çizgiyi çektiğim zaman bu savaşın bitmesinin şart olduğu açık.
1: Peki Barış Dostlar ne dersiniz? Bu zorlamalar NATO'yu harekete geçirir mi? NATO'nun marjı nerede başlar? Yani bu
3: bir kere bunlar NATO'yu harekete geçirmez. Yani istihbarat örgütünün başkanının Moskova'ya gitmesi Trump düşünce tarzında Avrupalılara bir mesajdır bak. Ben senin için her şeyi yapmam. Ben hala Moskova'yla görüşüyorum. Sen benden daha fazla bir şeyler bekleme. Ben her an Putin'le de masaya oturabilirim. Zaten Ukrayna'nın da arkasında Biden döneminde kadar durmayan bir Amerika var. Mesajıdır o. Bir diğeri az evvel hem Okan Bey dostumuz hem de Ahmet değindi. Hatta reklam arasında ben de takıldım sana sevgili Ahmet dostum. Kızıl Ordu'dan daha etkili kullandıkları, Kızıl Ordu'dan daha verimli kullandıkları bir koz var ellerinde Rusların. Nedir o? Enerji kartı.
2: Artık de. Kızıl Ordu yok.
3: Tabii. Yani, hani, evet. Lafın gelişi. Şimdi Almanya Avrupa Birliği içerisinde sanayi kültürü, sanayi disiplini, sanayi bilinci, sanayi altyapısı denince akla gelen ilk devlet olduğundan Rus doğalgazda da en fazla bağımlı devlet.
1: Bu savaş sonrası çeşitlendirmeye baktılar ama.
3: Çeşitlendirdi, tedarikçiyi çoğalttı.
2: Bitiyor o iş.
3: Amerika'dan efendim şunu alayım filan falan. Hatta büyük bir stratejik hata yaptık. Biz neden nükleerden vazgeçtik? Bu öz eleştiriyi de verdi ama. Şimdi bu kadar uzun yıllara sari, bu kadar yüksek bir bağımlılıktan sen 4 sene içinde de böyle parmağını ışıklatarak kurtulamıyorsun. Evet, LNG alırsın, evet ABD'den alırsın, evet alternatif güzergahlar, alternatif tedarikçiler bulursun ama bu öyle çok kısa sürede olan bir şey de değil. Yoksa Rusların da mavi akımları var, kuzey akımları var, Türk akımları var. Onlar da alternatif müşteri bulurlar. Çin'i bulurlar, hiç uzağa gitmeyelim. Ama bu kadar yüksek bir bağımlılık söz konusu olduğundan bağımlı devletin yerine bir büyük tedarikçi bulması kolay olmuyor. Niye? O doğalgazla boru hattıyla geliyor. O çünkü LNG taşıyan gemilerle geliyor. Yani sen adeta okyanusta bir LNG taşıyan tanker zinciri oluşturacaksın ki onlarca yıldır temin ettiğin doğalgazın yerini tutsun. Kesintisizlik, süreklilik anlamında. Hiç daha fiyata gelmiyorum bile. Şimdi bu işin bir boyutu. İkincisi, Rusların bizim günlük hayatımızda çok fazla kullandığımız bir bilgisayarı var mı? Bir arabası var mı? Bir taşınabilir belleği var mı? Bir cep telefonu var mı? Yok. Ama Rusların 3 önemli şeyi var. Üçünü de biz Türkler çok iyi biliyoruz. Bir, enerjileri var. Allah belki bir zenginlik. Doğal gazları var, petrolleri var. 17 küsur milyon kilometre kareden zaten bahsediyoruz. İki, neleri var? Gene biz çok iyi biliyoruz. Nükleer santral yapabiliyorlar. Üç, neleri var? Gene biz Türkler çok iyi biliyoruz. Silah savunma sanayisi. S-400'leri kastediyorum. Yoksa Rusların bizim günlük hayat pratiğimizde kullandığımız bir tost makinaları bile yoktur yani bildiğiniz kadarıyla.
2: Bir iyi saatleri var ama. Ha. Bir enteresan bir saat.
3: Değil mi? Vostok saati.
2: Vostok.
3: Evet.
2: Bravo.
3: Vostok saati.
2: Vostok saatleri var. İlginç bir teknik.
3: Almışlığım var Vostok saati. Tahmin edeceğin üzere. Vostok saati. Ha şimdi İlber Ortaylı hocamız da rahmetle analım. O esprili üslubuyla hep derslerde tabii Okan Bey ondan daha fazla ders almıştır. Şunu derdi. Derdi ki bir Rus için derdi üç şey çok önemlidir. Bir derdi güvenliğini sağlayacaksın. Çünkü yüz ölçümünü oranla nüfus çok düşük. Güvenliğini sağlar olsun. İki, ulusal gurura, milli haysiyete çok yüksek hassasiyet gösterirler bunlar. Onu temin edeceksin. Kırılan, incinen bir ulusal gurur varsa onu tatmin edeceksin, onaracaksın ki Putin bunu kotarmıştı 2000 yılından. Hatta Kursk denizaltısı vardı.
4: Doğru.
3: Battı, bütün ABD başta battan yardım talepleri geldi. Putin dedi ki bütün dedi riski hepsi ben
4: ölmüştü.
3: Alıyorum.
4: Hepsi ölmüş.
3: Hepsi ölecektir dedi ama biz dedi batıdan yardım istemiyoruz. Ha bunu seversin sevmezsin başka bir şey. Ve bir üçüncüsü İlber Hoca'dan öğrendik. Derdi ki bir üçüncü maddede şu. Vodka'yı Rus'un masasından eksik etme. Şimdi o anlamda Ruslar evet Putin'in karizması hırpalandı, ekonomi iyi gitmiyor, yurt dışına göç çok fazla, asker bulmakta zorlandıklarından evet. dolayı çok fazla işte Orta Asya Türklerinden, Rusların Müslüman haklarından askerleri çağırıyorlar cepheye, hapishaneleri açtılar falan falan, gidin işte savaşın dönüşte biz sizin cezanızı affedeceğiz. Fakat Rusların ABD'nin ve Avrupa'nın umduğundan daha dirençli çıktı. Savunma altyapısının daha kuvvetli olduğu, ekonomisinin evet hırpalandığı, sendelediği ama yıkılmadığı da ortaya çıktı. Elbette hem siyasi anlamda hem öncelikle insani anlamda, ahlaki anlamda savaşın bir an evvel bitmesini hepimiz isteriz. Komşu coğrafyaların insanlarıyız. Ticaret yapıyoruz. Evet. Rus gelinlerimiz var, Rus damatlarımız var. Ukraynalı gelinlerimiz, damatlarımız ayrı. Ama ben Avrupa'nın ABD'den daha iştahlı bir şekilde savaşın devamından yana tavır aldığı, İngilizler başta olmak üzere, evet. ABD'den daha iştahlı bir şekilde savaş sürsün diye çabaladığı bir ortamda maalesef ne yazık ki inşallah ben yanılırım, kısa sürede savaşın biteceğine ihtimal vermiyorum. Umarım ben yanılırım.
4: Peki. Teşekkür ederim. Çok Rusya konuştuk. Buyurun.
2: Bir iki tane ek yapabilir miyim?
4: Kısa olsun ama.
2: Tamam. Yani çok kısa. Bir tanesi şu, bu Hollanda laneti denir buna, ne? Doğal kaynak bağımlılığı, Rusya
3: Hollanda hastalığı,
2: Hollanda yani hastalığı,
3: lanet biraz ağır oldu, hastalığı.
2: Laneti, hastalığı neyse yani kullanılan kelime lanet de olur. Bu Rusya'nın federal bütçesinin %27'sine kadar ki bir kısmında, gayri safi yurt içi hasılası bağlamında da %18'e kadar bir kısmını karşılıyor. Yani o oraya satarım buraya satarım o kadar kolay değil. Çin'e dönüp hepsini vermek Rusya'nın işine gelir mi gelmez mi? Bunu da tartışmak lazım.

0: bilinen insan. Çünkü kendisi İran'a savaş açmak suretiyle Rusya'nın savaş bütçesine her 10 dolarlık artış için 19 milyar dolar koydu. Biraz da o sayede götürüyor Rusya bu savaşı. Onu da bilmek lazım. Yani Vostok saatleriyle bu işi kurtarması Rusya'nın o kadar kolay değil.
1: Anladım, peki. Okan Müderrisoğlu, çok Rusya konuştuk. Biraz da bizi ilgilendiren bir başlık, onu konuşalım. Gerçi tabii ki hepsi bizi ilgilendiriyor. Rusya da çok yakından ilgilendiriyor. Ama Mekke Savunma İttifakı'nı konuşmak isterim. Bir anlaşma olarak ortaya çıktı. İstanbul'da Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları bir araya geldi. Üç üye anlaşmaya imzalayan üç ülkenin Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları ve adı da kondu. Mekke Savunma İttifakı olarak çalışmaya başlayacak bu ittifak. Hem Sayın Dışişleri Bakanı'nın hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ittifak herhangi bir ülkeye karşı değildir. Aksine biz bu ittifaka katılmak isteyen herkese açığız şeklinde açıklamaları var. Bugün Bişkek'te de yine bunun altını çizmişti. Bu ittifak nasıl çalışacak Okan Müderrisoğlu?
2: Bu İstanbul toplantısında siyasi stratejik mekanizmalar, genel sekreterlik kurulması, genel sekreterliğin Suudi Arabistan'daki merkezi, ilk genel sekreterin Pakistan'dan olması, daha sonra bunun 3 yıl içinde, daha doğrusu 3 yılın bitiminde Suudi Arabistan tarafına geçmesi ve sonrasında da 3 yıl Türkiye'de genel sekreterlik görevinin üstlenilmesi. Böyle bir dönüşümlü mekanizma var. Bu birinci husus. İkincisi, ülkelerin farklı özellikleri ve kabiliyetleri var. Örneğin Pakistan bir nükleer güç, Suudi Arabistan bir enerji devi, Türkiye ise aynı zamanda bir savunma sanayi başarı öyküsü ve yükselen bir değer. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde farklı kabiliyetlerde paylaşımın nasıl yapılacağı, yani işbirliğinin mekanizmasının ne olacağı. Şimdi yakın güvenlik tehditleri nedeniyle istihbarat paylaşımının, hava ve füze savunma sisteminin ve drone teknolojisinin paylaşımının öncelikli konular olduğu anlaşılıyor. Şunu unutmayalım. İzleyenler kuşkusuz yakın takip edenler bağlamında daha detayına hakimdir. Esasen Pakistan'la Suudi Arabistan arasında stratejik bir askeri işbirliği ve bir güvenlik mekanizması var. Hatta şu anda Pakistan'ın hava ve füze savunma sistemleri, savaş uçakları ve 13 bin civarında askeri de doğrudan Suudi Arabistan'da konuşlanmış durumda. Bu ikili ilişki mekanizmasına Türkiye'nin aslında Mısır'ın da katılımıyla bir dörtlü mekanizma olarak, bir kurucu irade olarak oluşması çok arzu edildi. Fakat Mısır bu sıra farklı ve çok boyutlu ilişkiler de yürütüyor. Örneğin şu an itibariyle, yani yakın zaman itibariyle Çin Devlet Başkanı 10 yıl aradan sonra Mısır'ı ziyaret etti. Öte yandan Mısır'ın en önemli ve ciddi enerji kaynaklarından birini teşkil edecek nükleer santralini şu anda Ruslar üstelik de finansmanını kendileri üstlenecek şekilde yapıyorlar ve daha da Türkiye'dekine kıyasla daha da hızlı bir şekilde tamamlanacağı gözüküyor. Bir başka husus, Mısır, Yunanistan ve Rum kesimiyle de ilişkiler geliştirmiş durumda. Örneğin deniz yetki alanlarının sınırlanmasından bahsediyorsunuz. Şu anda Türkiye ile Mısır böyle bir anlaşma yapsa 40 bin kilometreden kareden fazla alan kazanacak. Ama orada hala ayağı geride. Ama bir yandan da Rum kesiminde çıkarılacağı söylenen doğal gazın bir boru hattıyla Mısır'ın sistemine enjekte edilmesi, oradan da tankerlerle sıvılaştırılmış petrol gazı olarak Avrupa pazarına ulaştırılması gibi. Yani denklemin içinde mutlak olarak olması arzu edilen ülkenin Rusya, Çin, Yunanistan, Rum kesimi yer yer Avrupa Birliği ile çoklu, farklı ama Türkiye'yi reddetmeyen ilişkiler var. Yakın zamanda Dışişleri Bakanı, evet, Hakan Fidan, hatırlayacaksınız, önce Libya'daydı, sonra Mısır'a gitti, sonra hani gömleklerin kolları sıvanarak fotoğrafta verildi, birçok konu konuşuldu. Özellikle hani Libya'daki geçiş döneminin yönetilmesi önemli. Türkiye'nin orada ciddi bir varlığı da var. Aynı zamanda Libya'da gerek karada gerekse offshore dediğimiz deniz sahasında petrol ve gaz arama konusunda da belli kontratları var. Libya ile Türkiye arasında imzalanmış deniz yetki alanlarının sınırları.

0: ...landırılması konusu var ki Türkiye'yi Doğu Akdeniz denkleminden çıkaracak, içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yer aldığı bir şekilde İsrail, Rum kesimi ve Yunanistan'ın, hatta Mısır'ın da denkleme katıldığı projelerde söz konusu. Bunlar akamete uğradı. İşin özü itibariyle bakıldığında bugün Mekke Savunma İttifakı belli ki Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi sonrası oluşacak güç boşluğuyla bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne saldıran taraf meşru savunma pozisyondaki İran algısı itibariyle de bakıldığında, eğer bu savaş bir yerde sonuçlanacaksa İran'ın buradan psikolojik üstünlükle çıkacağı, daha sonra bunu hızlı bir şekilde askeri üstünlüğe ve dolayısıyla bölgesel güç mücadelesine de dönüştürebileceğine ilişkin kaygılar da yok değil. İsrail'in yayılmacılığını biraz sonra konuşacağız. Türkiye'yi de hedef alan ve Türkiye'ye açık tehdit oluşturan agresif...
1: O zaman bu ittifakın amacı ya da karşısındaki aktörler İran ve İsrail mi?
0: Şöyle söyleyeyim, her iki ülkenin medyası da böyle yorumladı. Fakat Türkiye'nin baştan beri anlatımı son derece samimi, açık, tutarlı. Bu bir savunma anlaşması. Yani bu anlamda hiçbir ülkenin güvenliğini, bütünlüğünü ve iç işlerini hedef almıyor. Onu özellikle dikkate almak ve vurgulamak lazım. Ama elbette eğer niyetiniz yayılmacılık, belirsiz bir sınır oluşturma, bölgede istikrarsızlık üretme ve ülkelere tehdit oluşturma boyutunda ise politikanız, buradan sizin alacağınız dersler, çıkaracağınız sonuçlar ve hizalanmanız gereken yönler olur. Ama kurucu iradesi diyor ki hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz. Yani biz bir savunma pozisyonundayız. Bir savunma ittifakıyız. Biz güvenlik üretmek, güvenlik ihraç etmek, güvenlikle birlikte bir refah ortamı oluşturmak ve olası Amerika Birleşik Devletleri'nin güç boşluğunu da bölgede yeni çatışma odakları olmaksızın bölgesel sahiplenme iradesiyle doldurmak istiyoruz. Bu anlamda bugünkü Netanyahu cinayet şebekesi tasfiye olur, İsrail'de kısa vadede beklemesek de görece rasyonel bir çizgiye doğru çekilirse, onun açısından da kendi güvenliğini etrafına sürekli saldırarak, sürekli istikrarsızlık üreterek ve farklı güçlerin de İsrail'e karşı örgütlenmesinin aslında doğrudan kaynak ülkesi haline gelmesinden bir şekilde neşet eden bu doktrinini değiştirme ihtiyacı hissederse, İsrail'in güvenliğinin farklı bir mekanizmayla da teminat altına alınması da mümkün. Bugün çok uçuk gibi gözüken birçok şey yarın realize olabilir. Yani İsrail'in saldırganlık ve tanımsız sınırlarıyla ulaşmaya çalıştığı güvenlik doktrini yerine sınırlarını daha netleştirdiği ve kendisini güven içinde hissedeceği ve buna taahhüt veren bir mekanizma, ki içinde Türkiye'nin olduğu böyle bir mekanizma mutlak olarak uygulanabilir bir mekanizma olur, neden olmasın dedirtecek orta uzun vadeli bakış açısını da içeriyor. O nedenle bir ülkeye karşı değil, ama siz yayılmacı, agresif, çatışmacı, vekil güçleriniz aracılığıyla bölgeyi dizayn edip bu anlamda Orta Doğu'nun yeni büyük abiliğine soyunursanız, işte o zaman bu Mekke Savunma İttifakı'nda bir duvara çarpma ihtimaliniz var tabii ki.
1: Peki. Ahmet Kasım'ın İsrail'in tepkisi var. Netanyahu'nun çok net açıklamaları var. Sanki biraz Tel Aviv'den bakınca bu ittifak tırnak içerisinde Müslüman ülkelerin NATO'su şeklinde de okunuyor, yorumlanıyor olabilir. Ya da bu bir girişim olarak belki ortaya konabilir. Siz İsrail'den yükselen bu tepkiyi nasıl yorumluyorsunuz?
2: Yani uluslararası ilişkilerde genel olarak ülkeler hep imkan ve kabiliyetler düzeyinden değerlendirirler. Çevrelerindeki dostları da düşmanları da aynı şekilde. Yani niyetler değil de ne yapabilir, ne yapamaz. Şimdi bu Mekke Paktı'nın bir imkan ve kabiliyet geliştirme, yani ortaklaşa bir havuz oluşturarak her ülkeye de sahip olmadıklarını sağlayabilme potansiyeli var. Ama henüz burada bir savunma ittifakından söz etmek ne kadar doğru, ben henüz bu konuda hüküm vermek için erken oldum.
1: Bazı kabiliyetleri birbirlerine aktarma derken, şimdi hemen en basitini söyleyeyim. Pakistan mesela Türkiye'ye nükleer silah verir mi?
2: Şimdi bu herkesin kafasındaki soru. Hayır, vermez. Ama bu teorik olarak
1: ya da veriyorum başka dese bir, verilmesi
0: Türkiye'de talep etmez zaten.
2: Yani Türkiye'nin böyle bir talebi olmaz. Hı-hı. Olamaz çünkü nükleer tırmanma karşıtı anlaşma imzacısı Türkiye. Ve de NATO üyesi. Dolayısıyla bu sorunun doğrudan cevabı Okan Müderrisoğlu'nun verdiği cevap. Ama
1: Ankara'nın böyle bir talebi olmaz.
2: Ama şimdi bu ittifaklar bugün için kurulmuyor ya. Yani bugün bakarsan zaten ortada ittifak falan yok yani. İttifak dediğin zaman bunun örneği Varşova Paktı'dır. Bunun örneği sevin sevmeyin NATO. Hı hı. Bu ne demek? Bu bir kere her şeyden evvel bir ittifak şu demektir.
1: Bir de sınanması gerekir değil mi?
2: O siyasi hikaye. Bravo ama bir sürü uluslararası işler uzmanından daha hızlı esas varılması gereken yere vardın ama oraya gelirken arada bir adım atladın. O adımı atlamamak lazım. O adım da şu adım.
0: Bir onun için ittifak, sana ihtiyaç var hocam. Ahmet zaten ileriyi gören bir arkadaşımız.
2: Bir ittifak üyesi olan ülkelerin silahlı kuvvetlerinin birlikte harekat yapabilme kabiliyetiyle tanımlanır. Bunun jargonu birlikte operasyon yapabilmek, interoperability. Tamam mı? Ortak bir komuta kontrol mekanizmasına sahip olmak demektir. Ve
0: bu da derken, sistemin içinde var hocam.
2: Derken bunun
0: ama tatbikat düzeyinde.
2: Bunun şu tatbikattan bahsetmiyorum ben. NATO'nun gittiğin zaman Mons'ta bir karargahı var.
0: Tamam yok mı? Yok. Bugün kurulacak. Mekke Savunma İttifakı'nın askeri boyutunda ilk etapta adım adım gidiyor. NATO'da 75 yılda bu öyküyü oluşturdu.
2: Kurulacak işte yani. Bu tanım daha kurulacak bakalım. Şu andaki haliyle Mekke anlaşması, paktı bir pozisyonlama.
0: Savunma İttifakı orijinal adı.
2: Pozisyonlama ve pakt dediğin zaman zaten o geliyor. Bir pozisyonlama ve bir caydırıcılık adımı. Kim nasıl pozisyonlanıyor? Eğer basite indirgersek şunu söyleyebilirsin. Pakistan Hindistan'a mesaj veriyor. Hindistan zaten çok ciddi tepki üretmiş vaziyette. Öbür iki ülkenin üzerine çok şey yaptık ama esas orada bir Hindistan faktörü var. Ama Hindistan'ın bu arada Suudi Arabistan'la arasında hususi ilişkiler mevcut. Bir sürü Hintli Suudi Arabistan'da çalışıyor. Hindistan, Suudi petrolünün müşterisi ve önemli bir müşterisi. Dünyanın en kalabalık ülkesi. Doğru. falan. Şimdi bunların hepsini bir araya koyduğun zaman bu ikisinin karşı karşıya geldiği bir dünya başka bir senaryo dünyası. O halde Pakistan Hindistan'a karşı Suudi Arabistan'a güvenebilir mi? Bir soru işareti. Pakistan Afganistan'la savaşıyor. Suudiler küçük parmaklarını kaldırıyorlar mı? Sol ellerinin üstelik sağ ellerinin de değil sol ellerinin küçük parmağını kaldırıyorlar mı? O da yok ortada.
0: Hocam mesele ama, birlikte savaşa girmeden önce Pakistan, savaşı gerektirecek şartları izole edebilecek güç baştan, birlikteliği sergilemek.
2: Onu baştan söyledim ama pozisyonlama ve caydırma.
0: Eksik kaldı tamam. Orası.
2: Yok kalmadı söyledim.
0: Caydırma
2: onu.
0: Dediniz. Caydır şimdi, demediniz.
2: Caydırma. Tamam mı? İki Pakistan'ın askerleri 13 bin asker bir hava filosu falan Suudi Arabistan'da. Ne yapıyorlar? Oturuyorlar. Yani İran Suudi Arabistan'ın tepesine bomba yağdırırken Pakistan uçakları havaya kalkıp İran hava sahasının köşesinden şöyle bir bak devam edersen falan döndüler mi? Yemez. Dönmediler.
1: Okan Müderrisoğlu bitirdi, ittifakı bitirdi.
2: Tamam, yok öyle Ahmet bir şey. Kasım'a. Pakistan askerleri daha önce Pakistan askerleri bizzat bizim çok iyi tanıdığımız Kenan Evren'in harika dostu. Zaten mavi kuşlarla uçuyorlar yani. Bu dostun kim meselesi önemlidir. Tamam mı? Çok iyi dostu. Ziya-ül-Hak bizzat başındayken Ürdün'de Pakistan askerleri vardı. Kara Eylül oldu. Pakistan askerleri kıllarını kıpırdattılar mı?
1: Peki Ahmet Kasman neden Mekke'de, bu ülke Mekke, bir araya bak, geldi Mekke'de, bu paktı kurdu?
2: Mekke'de Mekke baskını var. Bugün herkes hafızasından silinsin diye çok uğraşılan. Mekke baskınında Pakistan komandoları, Fransız özel kuvvetleri Mekke'ye girdiler de Suudi Arabistan'ın vaziyetini kurtardılar ki herkesin bildiği, kimsenin konuşmadığı sır. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla buradaki denge zor ama Pakistan Hindistan'a bir şey diyor mu böyle? Diyor. Peki Suudi Arabistan İran'a bir şey diyor mu? Diyor. Bak diyor, tırmandırmayalım. Tırmandırırsak sonra ileride başımıza hep beraber pek de hoş olmayan şeyler gelebilir.
1: Türkiye kime ne diyor?
2: Türkiye de bugün birincil derecede İsrail'e ama bence aynı anda İran'a da bir mesaj veriyor. Tamam mı? Şimdi ama bu mesajlar bugün henüz daha ilk aşamasında. Bu bir pozisyonlama ve caydırma ittifakı. Daha doğrusu bir pozisyonlama ve caydırma sözü. Ona yönelik bir ilam. Tamam mı? Şimdi Türkiye'nin burada
0: hocam,
2: oynadığı...
0: içini boşalttıktan sonra şimdi dönüp caydırma falan deyince artık hani biraz
2: içi.
0: İttifakın anlamı ve mesajı.
2: Buradaki pozisyonumuz...
0: Bütün mesele Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki üstlerinin Amerikan çıkarları petrol ve stratejik denge bakımından ne anlam ifade ettiğini biliyoruz. Peki bu üsler boşalırsa, boşalırsa ortaya çıkacak güç boşluğu nasıl doldurulacak? Oradaki şimdi, stratejik hedefi şimdi, de birlikte şimdi, okumamız lazım.
2: Biraz sabır. Tamam mı? Şimdi geldik nereye? Senin söylediğin
0: kısmına. Ben sabrederim de programın sonu geldi.
1: Program bitiyor.
2: Senin söylediğin kısmına geldik. Tamam mı?
1: Hangi kısmı?
2: Dedin ya, bu iyi de bunun bir şeyi var.
1: Sınanma
2: kısmı. Şimdi sınandığı güne kadar hazır olması beklenir. Oradan yani olacak olmayacak göreceğiz. Oradan şuna geleceğim. Hani en başında programın başka konu konuşurken söyledim. Ne dedim? Türkiye'nin bir güvenlik garantisi cinsinden bir şeyi var elinde. Bir birimi var.
1: Tamam
2: mı? Bugün Amerika Birleşik Devletleri bu güvenlik garantilerini gittikçe altını boşaltırken ve bunun böyle gideceğine
1: Türkiye
2: dair
1: bu ittifaklarla anlayı,
2: Türkiye bu ittifaklarla
1: mu?
2: Bütün Orta Doğu'daki İsrail'i bir tarafa koyarsan, çünkü o bir nükleer güçtür sonunda, güvenlik garantisi sağlamak konusunda en kabiliyetli ve diğer bütün aktörlerin tamamını işin içerisine koyduğun zaman da en güvenilir taraf. Tamam mı? En güvenilir taraf. Dolayısıyla 3 ülke, 3,5 Türkiye için İran'ı yarım sayıyorum, 3,5 muhataba bir caydırıcılık mesajı veriyor ve bu caydırıcılık mesajının omurgasını oluşturan şey, bak şimdi memnun olacak Okan Müderrisoğlu, Türkiye'nin güvenlik garantisi. Çünkü ne Berik'in nükleer silahları bugün kullandıracak hali var, ne öbürkünün diğerinin savaşını finanse edecek hali, takati ve niyeti var, ne de Türkiye bu ülkelerin herhangi biriyle şu gün savaşmak gibi bir şeyin içerisinde olamaz. Ama ileride bir gelecek, Amerika hiç yok, İran nükleer, Hindistan'la Pakistan ayrı bir tırmanma içerisinde, ha öyle bir senaryoda ya da bu senaryoların herhangi birinin ön plana çıktığı bir durumda bu savunma anlaşması bir anlam kesbeder mi? Eder. Anladım. Edebilir. Ha ama bu başka bir dünya tarifidir, onu da söyleyeyim. Peki. Ve pek de tatlı bir dünya tarifi değil.
1: Peki. Barış Dostlar, biraz belki Tel Aviv'in yaklaşımını konuşmak gerekir bu noktada. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Suriye'de bir askeri üsse saldırı düzenlemişti. O saldırıyı doğrudan Türkiye'ye bir mesaj olarak açıkladı Tel Aviv yönetimi ve bunu bir kaldıraç olarak da kullandıklarını görüyoruz. Bu Mekke Anlaşması'na zaten karşı çıkmışlardı. Son zamanlarda da Netanyahu'dan artık doğrudan, hatta en son şöyle bir açıklama yaptı. İşte Türkiye'de Erdoğan da Netanyahu gitsin diyor, Hizbullah da Netanyahu gitsin diyor. Biz işte onları vurduk, vuracağız. Şimdi orada tabii Hizbullah'tan mı bahsediyor yoksa doğrudan Türkiye'ye yönelik bir tehdit mi orası? Ama yani Suriye'nin kuzeyindeki o saldırıyı da kaldıraç olarak kullanıp kendi kamuoyuna da oynuyor. Ne dersiniz? Dediği yerlere kadar gider mi bu gerilim Netanyahu'nun?
3: Şimdi elbette gitmez. Birincisi ittifak konusunda Türkiye, hani Pakistan tamam dost kardeş ülke diyoruz, güzel. Suudi Arabistan hani malum, ittifak kurma, ittifaklara öncülük etme. Bulunduğu ittifakta sözünü dinletme konusunda diğer iki müttefikten, Pakistan ve Suudi Arabistan, kıyaslanmayacak kadar tecrübesi, devlet geleneği, stratejik aklı, ağırlığı olan bir devlettir yani. İster Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Paşa, Atatürk döneminde öncülük ettiğimiz Balkan Antantı, Sadabat Paktı gelsin. İster Soğuk Savaş sonrasında Türkiye'nin öncülük ettiği Karadeniz Ekonomik İşbirliği örgütü akla gelsin. İster Türk Kereşi, Türk Konseyi akla gelsin. İster NATO içindeki tarihsel tecrübe akla gelsin. İster Şangay İşbirliği örgütündeki diyalog ortaklığı, Türkiye'nin ittifak kurma ya da mevcut ittifaklarda yer alma pozisyonu Arabistan'dan da Pakistan'dan da fersah fersah yukarıdadır. Yani kabili kıyas değildir. Bu işin bir boyutu. İkinci boyutu, hani ABD'nin de biraz gönlünü hoş eylemek isteyen kimi meslektaşlar, ki Ahmet gibi akademinin yakışıklısı, ben de meslektaşlarımın önemli bir bölümüyle anlaşamıyorum bununla konuda. Böyle ittifaklar kurulu, efendim işte Körfez NATO'su geliyor, Arap NATO'su geliyor, Orta Doğu NATO'su geliyor, Müslüman NATO'su şimdi.
2: Birileri bu... de Allah rızası için zahmet edip gidip mesela Sento okusun ya. Irak'ta rejim değişti, Sento seyretti, Irak çıktı. İran'da devrim oldu, Sento dağıldı. Öbür üyesi kimdi? İngiltere. Diğer üyesi kim? Pakistan. Pakistan o zaman nükleer miydi? Gene nükleerdi. Kimse küçük, tabii, sol elinin küçük parmağını oynattı mı? Hayır.
3: Serçe parmak. Şimdi dolayısıyla bu ittifaklara böyle büyük büyük büyük büyük anlamlar yükleniyor. Büyük büyük büyük adlar veriliyor ama arkadaş bir ete kemiğe bürünsün. Hele birkaç krizle sınansın bir bakalım. Şimdi o yüzden ben hep bunlara biraz böyle gülüp geçerim. Şimdi ittifaklar kurulur. Hatta benim sıklıkla vurguladığım müellife Barış Tosun olan bir laf var. Diyorum ki ihtiyaçlar değişince ittifaklar da değişir. Doğru. Ve her ittifak karşında bir diğer ittifak doğurur. Az evvel Ahmet mesela NATO örneğini verdi, değil mi? Bir konjonktür olur. Ortak değerler, ilkeler, kavramlar olur. Ya da dersin ki artık arkadaş aramızda ortak değer, ilke, rejim yok. Ama ortak tehdit tanımı var. Ya da dersin ki arkadaş aramızda ortak menfaat, çıkar var. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Pakistan'la İran geçtiğimiz yıl bir sınır anlaşmazlığından dolayı birbirine füze yolladılar bunlar. Değil mi? Füze. Ama ikisi de birbiriyle bir başka devlet adına, mesela Suudi Arabistan adına, savaşmayacak kadar da ciddi devletlerdi.
2: Birbirlerine füze yolladıktan sonra da, ayrıca ondan sonra...
3: Oturup konuştular yani. Şimdi artı hani Hindistan için... Hindistan'la Pakistan geriliminden dolayı başta Kaşmir meselesi. Acaba Suudi Arabistan samimiyetle savaşı göze alır mı? Almaz. İran destekli Husiler Suudilerin canını yakıyor diye Pakistan Suudi'nin yanında İran'la savaşmayı göze alır mı? Bence almaz. Şimdi o yüzden bunlara karşı biraz...
2: Suudi Arabistan Filistinliler yüzünden, Gazze'deki trajedi yüzünden ne yaptı? Ha ama bir şey var, çok özür dilerim. Bir şey var, bunun altını da çizmek lazım. Demin söyledim ya, Türkiye onun omurgası diye. Bak, İsrail bugün niye kafasının üstüne ters dönüyor biliyor musun? Çünkü İsrailler Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşması'na girmesini isterken... Türkiye ile Suudi Arabistan paktı. Ha bu bak, bu bir gol.
3: Şimdi onu, eğer Türkiye olmasaydı yani. Eğer Mekke paktında Türkiye olmasaydı İsrail zil takıp oynayabilirdi. Neden? Filistin meselesi İbrahim anlaşmalarını akamete uğrattı. Eğer Türkiye olmasaydı Pakistan'la Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği, ki zaten evvelinde ikisinin arasında ittifak vardı. Ufak da Tel Aviv zil takıp oynayabilirdi. İsrail'in tepkisini çeken ve kafasını karıştıran da Türkiye'nin burada olması. Şimdi İran'ın can sıkıntısı nereden geliyor? Ya bu diyorlar çok anti-Fars, anti-İran ve anti-Şii bir ittifak. Hı hı. Çünkü üç ülkede Sünni ağırlıklı nüfusa sahip. Suudi Arabistan olsun, nüfusun %85-90 kadar Sünni olan Pakistan olsun, doğru, Türkiye olsun. Şimdi İran'ın da endişesi buradan kaynaklanıyor. Ama ben hani... Ortak değerler, ortak tehdit tanımları, ortak rejimler ki zaten yok. Bu farklara biraz hadi mesafeli, anladım, biraz deneyelim, biraz sınayalım bakalım. Şekilde yaklaşıyorum. Ha şimdi gelelim İsrail'e. Şimdi İsrail'in boyunu, posunu, cüssesini aşar bir soykırımcının, bir katilin, bir hırsızın aklından geçerler. Şimdi aynen, gerek Lahey Adalet Divanı, Ulusal Adalet Divanı, yani dünyanın en üst, yani Avrupa Konseyi üyesindeki İnsan Hakları Divanı'nın da ötesinde, İnsan Hakları Mahkemesi'nin ötesindedir. En üst düzey insani meselelerde karar alan yargı organı. Öbürü de Uluslararası Ceza Mahkemesi. İki organ. Arkadaş, ikisinde de sen deve dişi gibi kanıtlarla, belgelerle sen soykırım suçlusu olmuşsun bir kere. Bitti mi, bitmedi. Evet, soykırım suçlusun. Karınla beraber hırsızsın sen. Deve dişi gibi yolsuzluklarla yargılanmışsın. Bitti mi? Bitmedi. ABD'nin her türlü desteği, para, pul, teçhizat, mühimmat, silah, roket, füze, istihbarat, diplomasi. Ama ABD'nin bunlarla beraber muharebe meydanında desteği olmadı mı? Bu destekler var ama muharebe meydanında ABD yok. İsrail'in İran'a karşı öyle attığı hava kadar, dillendirdiği tümce kadar ağırlığının, etkisinin olmadığı görüldü. Dahası var. Dahası var. Şimdi Netanyahu seçimlere gidiyor. Evet, dünyanın her tarafında, hemen hemen her toplumda savaş, çatışma, gerilim, silahlı mücadele oldu bu. Güvenlikçi politikalar halkta, yurttaşta, seçmende daha fazla prim yapar. Doğaldır bu. Özgürlükçü politikalar ikinci plana düşer. Şimdi Netanyahu diyor ki, ey diyor soykırımcı Netanyahu, İsrail seçimine, İsrail yurttaşı diyor, vatandaş peşime düş. Şimdi peki şu anda Netanyahu'yla kafa kafaya olduğu görülen diğer aday kim? Eski Genelkurmay Başkanı. Şimdi Netanyahu der ki ya karşıda bir tane Marksist var, bu Arapların hakkını savunuyor. Bir liberal var, bu diyor ki arkadaş özgürlükçülük üzerine çıksın.
2: İki devletli şimdi, çözüm he. diyor.
3: Şimdi Netanyahu'nun karşıdaki adam
1: Netanyahu kadar
3: Netanyahu'dan belki daha fazla şahin ve mesleği, eğitimi, uğraşı gereği eski Genelkurmay Başkanı olduğundan dolayı savaş işini doğal olarak Netanyahu'dan daha iyi biliyor. Yani eğer savaş olacaksa ben diyorum eski Genelkurmay Başkanı, ben bu senden daha iyi bilirim. Şimdi Netanyahu'nun
2: İsrail'i barışa en büyük çok yaklaştıran lider bugüne kadar o da Genelkurmay Başkanı'ydı.
3: Netanyahu'nun öldürdü. Yani bu kadar ciddi bir rakibi varsa, seçimler çantada keklik değilse, kafa kafaya gidiyorlarsa ve bu aday, bu güçlü, bu dişli rakip de eski bir genelkurmay başkanıysa, bir, neye ihtiyacı var? İsrail kamuoyunun dikkatlerini başka bir konuya çekmeye ve de bir acil, aynen Trump'ın Kasım evvelinde ihtiyaç duyduğu gibi acil bir dış politika, bir savaş başarısına. Ha ama şimdi o soykırımcının, o katilin, o barbarın boyunu, posunu, cüssesini Türkiye'ye öyle parmak sallamak, Türkiye'yi tehdit etmek aşar.
1: Anladım. Okan Müderrisoğlu, şimdi Ankara'dan gelen açıklamalara bakıyoruz. Hep bir seçim vurgusu olduğunu görüyoruz. Sadece seçimle açıklamak ne kadar doğru Tel Aviv'den yükselen bu tehdit tonunu?
0: Bu durum aslında güncel olarak bu kavram, yani 27 Ekim'de az önce analizde de belirtildi. İsrail'de yapılacak seçimler ve bu seçimlerde artık kaybetme ihtimalini daha belirgin şekilde gören Netanyahu'nun bölgede yeni tehdit algısı oluşturma üzerine ve Türkiye'yi de içine alacak bir senaryo kurma. Bu bir realite. Fakat bunun arkasındaki mesaja iyi bakmak lazım. Birincisi, bugün İran biraz da zoraki olarak Dışişleri Bakanları seviyesinde Türkiye'ye teşekkür etti ama şu bir gerçek. Cumhurbaşkanının, Dışişleri Bakanının ve Milli İstihbarat Başkanının doğrudan diplomasi ve sahaya ağırlığını koyması, Trump faktörünün de devreye girmesi söz konusu olmasaydı, Irak'tan, yer yer Suriye'den Kürt gruplar İran'a geçecek, İran'daki silahlandırılan Kürt gruplarla birleşerek Tahran için ciddi bir tehdit, hatta rejimi devirecek iç çatışmaların da ana aktörü olacaktı. Türkiye, İsrail kaynaklı Trump'ın ikna edilmesi suretiyle durdurulan, Trump'ın daha sonra hayal kırıklığı beyan ettiği ama doğrudan Türkiye'nin bu bambaşka ve bir daha geri dönülemez sonuçlar ortaya çıkarır uyarısının etkili olduğu tablo, İsrail'in kaybettiği bir denklemi ifade ediyor. İkincisi, yine İsrail özü itibariyle güneyde Dürzi nüfus üzerinden, kuzeyde Kürt nüfus üzerinden kendisine sözde bir güvenlik alanı oluşturma, Dolayısıyla bu iki nüfuzu nüfuz alanında tutma politikası uyguluyordu. Hatta hani Akdeniz sahilinde de yine Nusayri nüfus üzerinden bir bölünme veya Suriye'nin içini istikrarsızlaştırma stratejisinin de bütün kilometre taşlarını döşemişti. Ama YPG, SDG yapılanmasının feshedilmesi bir anlamda bölücü amaçla kullanılacak, altını çiziyorum, İsrail'in Siyonist politikasıyla bölücü amaçla kullanacak kendisine müzahir bir tampon, güvenlik bölgesi ve veya bir devlet altı yapı oluşturma planı da çöktü. Dolayısıyla bu anlamda İsrail'deki seçimler İran ve Suriye'deki İsrail özellikle de Siyonist Netanyahu planlarının akamete uğraması doğal olarak daha da belirgin şekilde agresifleştirdi. Türkiye sınırına yakın 70 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur şu anda aktif olmayan havaalanının bombalanması da son derece kritik ve oldukça da riskli bir durumu ifade ediyordu. Türk radarları tarafından görüldü, amaç ve niyeti bilinemiyordu. Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece Türkiye'nin orada askeri varlık konuşlandırma niyetine ilişkin 15 gün öncesinden bir istihbari paylaşım yapılmış. Ama bu agresiflik, bu saldırganlık doğrudan doğruya Türkiye sınırına yakın bir noktaya İsrail savaş uçaklarının gelmesi, tespit edilmesi, Türkiye'nin de havada uçakları var, bir de scramble kolu denilen hani acil durum uçaklarının havalanması ve bu tehdidi tanımlama, acaba Türkiye'ye dönük bir saldırı mı olabilir ihtimalini göz ardı etmemesi lazım. Netice itibariyle çok tehlikeli bir oyun oynadı. Neymiş, Türklerin güneye inmesini istemiyormuş. Neymiş, Türkler orada askeri varlık bulunduracak. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi, Suriye Irak Özel Temsilcisi de bunu çok açık bir şekilde dile getirdi ve şu anda linç ediliyor. Görevden alınması için Washington'da inanılmaz bir lobi yürüyor.
2: Aynen.
0: Neden? Çünkü İsrail'in bir savaşı tırmandırmak istediği ve öne alınamaz bir çatışma riskini çok anlamsız bir şekilde kullandığı, bunun kabul edilemezliği zikredildiği için. Özetle Ankara bu anlamda olayın hem seçim planlaması ile ilgili hem İran ve Suriye'deki kayıpları ile ilgili, yani İsrail'in güvenliğini sağlama adı altında bütün bölgeyi ateşe atan politikasının kritik iki ayağını kırmasından kaynaklanan bir stres birikimine de ilgili olduğunu düşünüyor.
3: Peki.
0: O nedenle lisanı münasiple ve farklı seviyelerde cevap verip haddini bildiriyor. Ama işin askeri boyutu bambaşka tabii.
3: Peki İsrail'de seçim takvimi işliyor. Başa baş bir yarış var dediniz. İlerleyen günlerde Netanyahu geriye düşerse o yarışta, anketlerde tırnak içerisinde bir çılgınlık yapabilir mi? Ankara'nın tehdit risk analizi nedir?
0: Şöyle söyleyeyim. Netanyahu buna çok müsait bir karakter. Ama şunu çok net biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini, işaretini almadan böyle bir husus yapamaz. Zaten doğrudan Türkiye'ye saldırma niyeti olmadığını, sadece Türkiye'nin Suriye'deki varlığından ve güneye, yani bir anlamda İsrail sınırına doğru erişme ve yayılma, dolayısıyla da İsrail'in başka hesap ve planlarını durdurma gücünü aslında göze alamadıklarını, tabiri caizse buna karşı pozisyonlandıklarını ifade ediyor. Nitekim Türkiye'nin NATO üyesi olmasına çok ciddi vurgusu vardı az önce Ahmet Kasıman Hoca'nın, doğrudur. O yüzden İsrail tarafı, özellikle de o savaş çetesi, dedi ki Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı NATO sınırları anlamında değildir. Dolayısıyla burada meydana gelebilecek bir çatışma NATO'yu ilgilendirmez. Yani çılgınlık dediğin husus tam bu sınırlar içinde dolaşabilen bir boyutu ifade ediyor. Ve yine zorlayarak yine Washington'a gittiğinde Trump'ın önüne bir harita açıyor. İşte diyor, Türkler Suriye'nin kuzeyinde şu kadar alanı, biz de Suriye'nin güneyinde şu kadar alanı kontrol ediyoruz. Yani bu ikisi arasında kıyas yapıldığında bizimkine söylenecek bir söz bile olmaması lazım deyince, Trump'ın danışmanlarından birisi, iyi de Türkler orada doğrudan Suriye'nin meşru yönetiminin daveti ve ikili anlaşmayla bulunuyor, seni oraya kim çağırdı? Bütün bunlar önemli hususlar. O yüzden bu çılgınlık marjının Türkiye'yi doğrudan değil ama Türkiye'nin askeri varlığının bulunduğu noktalarda anlamsız, aptalca ve hakikaten önüne alınamaz bir boyuta erişmesi ihtimalini çok yukarıda tutmamakla birlikte, sen çılgınlık dediğin için buna çok müsait bir karakter olduğunu biliyorum. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği, işareti ve sahiplenmesi olmadan da buna cesaret edemezler.
3: Peki Ahmet Kasman, ne dersiniz önümüzdeki bir ay? Ekim'de seçimler, İsrail'e
2: vallahi, ne göreceğiz? Aslında Barış Dostlar ve Okan Müderrisoğlu'nun söylediklerine katıldığımı söylerim. Netanyahu'nun siyasi olarak sonu geliyor gibi. Büyük bir ihtimalle işte biraz evvel bahsettiği Barış'ın eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot yeni hükümeti kuracak ve Netanyahu'nun partisi Likud'da 20 belki biraz daha az bile olabilir parlamento üyesiyle İsrail parlamentosu Knesset'e girecek. Bunu değiştirebilmek için Netanyahu'nun bir şeye ihtiyacı var. Zaten böyledir bu tür popülist otoriter neyse liderler seçim kaybedeceklerini anladıkları zaman dışarıda macera aramaya başlarlar. Ve o nedenle Netanyahu'dan her tür hırtlık beklenir ama İsrail'in güvenlik güçleri ve mekanizması her ne kadar bugün daha siyasileşmiş olsa da pek bu havalarda gözükmüyor. Hatta İsrail ordusu içerisinde çatışmanın yaygınlaştırılması noktasında Netanyahu bir hareket yaparsa ki orada olur bu. Bize çok yabancı kavramlar bunlar. Artısı var, eksisi var. Yüksek askeri komuta akademisi, hani dönüp onlar darbe marbe yapmazlar ama yani hatırlayın 7 Ekim'deki Hamas saldırısı öncesinde sıkıntı çıkarsa biz uçaklara binip gitmeyiz diyen bir kocaman bir filo vardı yani. Ama bu buraya kadar gelebilir bu iş yani.
1: Peki eğer Netanyahu düşerse, yeni bir iktidar gelirse İsrail'de ne değişir ya da değişir mi İsrail'in savunma politikası?
2: Vallahi bir kere
1: savunma stratejisi.
2: Bir kere İsraillerle ilgili her şeyi söyleyebilirsiniz ama aptal olduklarını söyleyemezsiniz. Dolayısıyla şunun özellikle de Amerika'daki diasporası olağanüstü farkında. İsrail bugün dünyanın Sırbistan'ı oldu. Ne zamanki Sırbistan? Bosna Savaşı sırasındaki Sırbistan.
3: Slobodan Milošević, Radovan Karadžić, o dönemin Sırbistan.
2: Bosna Savaşı Kırım sırasında isimler. Sırplarla konuştuğunuzda size şunu söylerlerdi. Sırp pasaportuyla herhangi bir sınırdan geçerken insanlar size neredeyse hani tırnak içinde söylüyorum pislik muamelesi yapıyorlar. Bugün artık hani başka tarihsel deneyimler olduğu için iş belki sınır kontrolünde o noktaya gelmiyordur ama bir gerçek ortada gün gibi aşikar. İsrail dünyanın en az sevilen, en fazla tepki duyulan ülkesine dönüşmüş vaziyette. Bu işi beceren de Netanyahu. Dolayısıyla gelecek olan kişi özellikle de eski Genelkurmay Başkanı olmanın kredibilitesiyle, onun inandırıcılığıyla toplumu bir kere bir sakinleştirebilir. Çünkü İsrail toplumunda ciddi bir cinnet hali de var. Sakinleştirebilir en azından bir kısmını.
1: Ankara Tel Aviv hattında yeni bir sayfa
2: açılabilir. Ve Ankara Tel Aviv hattında yeni bir sayfanın açılabileceğini ben umuyorum.
1: Peki. Biz var mı eklemek istediğiniz? O zaman bir reklam arası verelim. Aranın ardından da artık bu akşamlık programı noktalayacağız. Kısa bir ara sonrasında buradayız.
0: Önümüzdeki hafta inşallah adli yılın açılışı hayırlı olsun. Onu konuşuruz. Ona atıfta bulunmuştuk. Doğru. Hem adli yıl hem adil bir yıl boyutunu birlikte değerlendirmemizde fayda var.
1: Peki. Kısa bir ara sonrasında veda.

0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Siyasi işler devam ediyor.
1: Bir aylık aranın ardından siyasi işleri yeniden topladık. Bugün yeni sezonun da ilk programıydı. Hızlı geçti zaman. Teşekkür ediyorum Okan Müderrisoğlu'na, Barış Dostler'e, Ahmet Kasıman'a ve bizleri izleyen izleyicilerimize. Haftaya yine birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul güneşli, sıcaklık öğle 30, gece 19-20 derece. Ankara güneşli 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da bağ nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da hava güneşli, rüzgar orta hızda. Edirne 36, Kocaeli 30, Çanakkale 33 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif. Eskişehir 31, Konya 32, Kayseri 29 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 12 dereceye kadar iniyor. Ege'de kariyer orta hızda. Manisa 37, Muğla 36, Denizli 38, Bodrum 34 derece. Akdeniz güneşli, nem oranı artmaya başladı. Adana 38, Hatay 32 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri açık. Zonguldak 26, Kastamonu 29 derece. Trabzon, Rize, Artvin'de ise hala yağmur geçişi oluyor. Doğuda yağışlar ara verdi. Hava açık. Erzurum 25, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafif. Gaziantep 36, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa açık 32, Paris az bulutlu 23 derece.

0: Burası NTV Radyo. Saat 23.
1: İyi geceler NTV'ye, bugün yarına hoş geldiniz. Bugün diplomasi trafiğinde kritik bir buluşma gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin'le Bişkek'te bir araya geldi. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi sonrası. Tabii önemli başlıklar vardı liderler arasında. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akkuyu'dan sonra yenileri için adım atacağız sözleri, bölgedeki dengeleri değiştirecek yeni hamlenin sinyallerini verdi. Başka neler konuşuldu, bu zirveden ne çıktı anlatacağız ama önce günü bir özetleyelim.

Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik yeni saldırı başlattı. Hürmüz Boğazı çevresi hedef alındı. 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İran'dan saldırılara misliyle karşılık vereceğiz açıklaması geliyor. Canlı bağlantılarımız olacak, son durumu aktaracağız. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütüyle ilgili soruşturmada yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Ayrıntıları az sonra aktaracağız. Bir diğer başlık, Girne açıklarındaki arama çalışmalarında en kritik safhaya geçildi. Çanakkale'den bölgeye sevk edilen gemi enkazın bulunduğu noktaya demirledi. Ancak batık sanılandan daha derinde bulundu. Peki kayıplardan bir iz var mı? Son durum yine bugün yarında olacak. Çalışmalara ilişkin uzman görüşünü de aktaracağız. Kedi ısırığından kuduz bulaşır mı? Kuduz denildiğinde akla ilk olarak köpekler geliyor ancak risk yalnızca onlarla sınırlı değil. Diyarbakır'da bir kız çocuğu kedi ısırması sonrası hayatını kaybetti. Biz de konuyu uzmanına sorduk. Cevabı bugün yarında.

0: Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik yeni saldırı başlattı. Hürmüz Boğazı çevresi hedef alınmış durumda. Can kayıpları var. İran'dan misilleme açıklamaları geliyor. İki kritik başkente şimdi canlı bağlantımız olacak. Karşılıklı yapılan açıklamaların ayrıntılarını alacağız. Begüm Dönmez Ersöz Washington'da, Ali Çabuk Tahran'da. İlk durağımız Washington. Begüm, neler aktaracaksın?
1: Murat, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Amerikan güçlerinin İran'a yönelik yeni saldırısı yaklaşık 4 saat önce başladı. İran devrim muhafızlarına ait hedeflerin vurulduğunu biliyoruz. Bu son 3 gün içinde İran'a yönelik ikinci saldırı olmuş oldu. CENTCOM yaptığı açıklamada tam olarak hangi noktaların hedef alındığına ya da hangi kabiliyetlerin hedef alındığına ilişkin ayrıntı vermedi ama İran devlet medyasına göre Hürmüz Boğazı'nın doğusunda iki liman kenti Çabahar ve Konarak'ta bazı hedeflerin vurulduğu ifade ediliyor. New York Times'a konuşan iki İranlı yetkili Amerika'nın son saldırılarında İran'ın güney kıyılarının hedef alındığını söyledi ve bunlar arasında da Bandar Abbas'taki askeri üs dahil olmak üzere Sirik ve Jast'taki bazı hedeflerin de bunun içerisinde olduğu ifade ediliyor. New York Times'ın haberinde ABD Başkanı Donald Trump Amerika'nın son saldırılarının büyük ve güçlü olduğunu söyledi ve İran'ın da Hürmüz Boğazı'nda yeni bir takım mayın döşeme yerleştirmeye yönelik başarısız olan girişimlerine bir karşılık olarak niteledi son saldırıları. Trump, başarısız İran devleti bu son derece haklı saldırıya misilleme yaparsa çok daha sert ve daha yüksek düzeyde vurulacaklar dedi. Ancak bu saldırıların en büyüğü olmayacak, asıl büyük saldırı hazırda bekliyor dedi. O saldırı sona erdiğinde İran İslam Cumhuriyeti'nden geriye çok az şey kalacak ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump daha sonra Fox News'a yaptığı açıklamada da İranlıların radar sistemlerini yeniden inşa etmeye çalıştıklarını söyledi. Çünkü bir şey göremiyorlar dedi. Biz onlar radar sistemlerini toparlayana, yeniden yapana kadar bekledik. Sonrasında da vurduk ifadesini kullandı ki son saldırılar öncesinde de CENTCOM'da Amerikalı yetkililerin İran'ın radar sistemlerini yeniden inşa etmeye çalıştığı ve bu konuda CENTCOM'da endişelerin olduğuna ilişkin haberler yer almıştı Amerikan basınında. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, eğer Washington'da koşullara uyarsa biz ateşkese dönmeye hazırız mesajını vermişti ama ABD Başkanı Donald Trump onlarla yapılacak bir anlaşmanın yazılacak kağıda değmeyeceği kanısındayım dedi. Biz onlara çok şans verdik ifadesini kullandı. CENTCOM komutanı Brett Cooper da bu sabah saatlerinde temsilciler meclisi, ABD kongresinde temsilciler meclisi silahlı hizmetler komisyonunda kongre üyelerini bilgilendirmişti. O komisyonun başkanı Mike Rogers gazetecilere verdiği bilgide bundan sonrasında sürecin biraz daha yoğunlaşmasını bekliyorum. Yani saldırıların yoğunlaşmasını beklediği imasında bulundu. Bir yandan Trump yönetiminin İran'a yönelik uygulamakta olduğu ekonomik kıskaç politikası diyelim ya da ekonomik izolasyon politikası konusunda da ABD Maliye Bakanı Scott Bessent G20 Maliye Bakanları toplantısı marjında konuştu. Bu konuda müttefiklerden güçlü destek aldıklarını söyledi. İngiltere, Avrupa Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri ismini saydı. Sıfır tolerans olacak bu konuda İran konusunda dedi ve planında rejimi ABD Başkanı Donald Trump'ın onaylayacağı bir anlaşmaya razı gelene kadar İran'ı, İran ekonomisini boğmak olarak tanımladı. ABD Maliye Bakanı Hürmüz Boğazı'nın da önümüzdeki 2 yıl içerisinde değersiz bir su parçası olacağını savundu ve İran'la şirketlerin gittikçe daha da az iş yapacaklarını ve nakliye şirketlerinin, gemicilik şirketlerinin önümüzdeki dönemde alternatif bir takım geçiş rotalarına ve yollarına yöneleceği öngörüsünde bulundu Burak.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. İşin Amerika Birleşik Devletleri tarafını Begüm anlattı. Tahran'a gideceğiz şimdi. Ali, bir taraftan hedef alınan bölgeler var. Orada olanlara dair ne biliyoruz? İran yönetiminden gelen açıklamalar var. Neler aktaracaksın?
2: Bir süredir sessizlik vardı Burak, ancak son 2 gündür bu sessizlik karşılıklı saldırılarıyla artık yeni bir askeri tırmanışa geçmiş durumda. Bu geceki saldırıların kapsamlı olduğunu görüyoruz. Şöyle bir sıralayacak olur isek Ahvaz hedef alınan noktaların başında geliyor. Yine Asuriye, İran'ın önemli doğal gaz tesislerinin, merkezlerinin olduğu bir nokta. Geçm Adası, yine Konarek, Çabahar liman bölgesi, Sirik aynı şekilde körfezi kıyısı olan bir nokta ve Burak, Suriye'ye yönelik bu saldırıda bir gözetleme kulesinin aslında hedef alındığı, ancak yakında bulunan bir düğün töreni, tören alanının da bu saldırıda hedef alındığı şeklinde bilgiler var İran basınında ve şu ana kadar yapılan açıklamalarda 4 İranlının, ki aralarında bir çocuğun da olduğu söyleniyor, 4 İranlının hayatını kaybettiği ve 50 kişinin de yaralandığı bilgisi geliyor. Detaylar bir taraftan, detayların gelmesini de bekliyoruz, ancak Sirik'e yönelik gerçekleşen saldırıda bir düğün töreninin de hedef alındığı bilgisi var. Çünkü saldırılar akşam üzeri başladı. Normalde gece ilerleyen saatlerde bu saldırılar olurdu, ancak akşam yerel saatle 19.00 sularında ilk saldırı dalgası geldi ve bu esnada da bir düğün töreninin hedef alındığı bilgisi yer alıyor. Yine gözetleme kuleleri, Kiş Adası'ndaki bazı balıkçı iskeleleri ve Bender Abbas ve Cask bölgeleri de hedef alınan yerler arasında bulunuyor. İran'ın da karşı misillemeleri başlamış durumda. Başta Ürdün'de bulunan ABD üssüne yönelik yoğun bir İran misillemesi an itibariyle de devam ediyor. İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı ve Hatemül Enbiya karargahından da hızlı bir şekilde açıklamalar geldi. ABD'ye ağır bir bedelin ödetileceği vurgulanıyor. İran'ın misillemelerinin ezici ve yıkıcı darbeler ABD'ye indireceği vurgulanıyor. Buna bu minvalde daha önce uyarıların yapıldığı hatırlatılıyor ve ABD İran'a yönelik saldırılarını sürdürürse ve bunda ısrar ederse daha ağır karşı misillemelerin de yapılacağı vurgulanıyor Hatemül Enbiya açıklamasında. Bir diğer açıklama ise Devrim Muhafızları Ordusu'ndan geldi. Devrim Muhafızları Ordusu açıklamaya ABD'ye ait yeni bir MQ-9 insansız hava aracı düşürdüğü bilgisiyle başladı bu açıklamasına ve yeni hava savunma sistemiyle bu insansız hava aracının düşürüldüğü belirtiliyor. Ve Hürmüz Boğazı konusunda ise bu saldırılar Hürmüz Boğazı üzerindeki kilidi daha da sıkılaştıracak diyor ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam edeceği vurgulanıyor. Öte taraftan gelen haberler arasında başkent Tahran'ın doğusunda hava savunma sistemlerinin aktif olduğuna ilişkin yine bazı iddialar var. Kaynaklar, görgü tanıkları hava savunma sistemlerinin aktif olduğunu belirtiyor. Gecenin ilerleyen saatleri hareketli geçeceği benziyor Burak. Çünkü Trump'ın bir uyarısı vardı İran'ın karşı misilleme yapmaması noktasında, ancak Tahran yönetimi, Devrim Muhafızları Ordusu füzeleri ateşlemiş durumda ve Tasnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları'na yakın bir kaynak, bu misillemelerin kapsamlı olacağı, geniş çaplı olacağı ve özellikle Ürdün'de bulunan ABD üssüne yönelik misillemelerin yoğunlaşacağı belirtiliyor. Hürmüz Boğazı'nda dün gece iki gemi hedef alınmıştı Burak ve bu noktada ise Trump ve İran yönetimi arasında iki ayrı anlatı olduğunu görüyoruz. Hürmüz Boğazı konusunda Trump yönetimi boğaz açık, gemiler geçebilir derken Devrim Muhafızları Ordusu ise hayır, boğaz kapalı ve ancak gemiler İran'ın izni ve kontrolü ile boğazdan geçebilir anlatısını savunuyor. Bu iki birbiriyle çelişen anlatı son günlerde sınanmaya başlanmıştı. Bir taraftan Devrim Muhafızları bazı gemilere el koyduğunu ilan etmişti. Dün iki petrol tankerine yönelik saldırı haberleri gelmişti. Bugün ise bir kez daha ABD ordusu geniş çaplı bir hava saldırısı başlattı. İran'ın ise misillemeleri devam ediyor Burak.
0: Ali çabuk aktardı. Birazdan konuyu daha ayrıntılı biçimde konuşacağız. Doçent Doktor Murat Aslan konuğumuz olacak. Devam edelim.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı görüşme öncesi yaptığı kısa açıklamada Akkuyu nükleer santrali açılınca yeni santraller için adım atacağız dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ikili ilişkilere vurgu yaptı.
1: Türkiye, Rusya için öncelikli ve imtiyazlı ticari ve ekonomik ortaklarımızdan biridir. Sizin kişisel katkınız sayesinde ekonomik ilişkilerimizin seviyesi çok yüksek düzeyde kalıyor.
0: Rus lider de Akkuyu nükleer enerji santralinin inşasına değindi.
1: Siz Rus şirketi Rosatom'a talimat vermişsiniz. İlk ünitesi bu yılın sonuna kadar devreye girmeli diye. Bu yılın sonuna kadar ilk ünitesi devreye girecek.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede dünya liderlerine de seslendi. Teşkilatı Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak nitelendiren Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirilen ittifakın bölge için önemine dikkat çekti. Liderleri Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek COP31 iklim değişikliği zirvesine davet etti.
2: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
0: Erdoğan'ın gündeminde Gazze ve Lübnan'da vardı.
2: Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
0: Erdoğan, Kırgızistan temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la da bir araya geldi.
3: Almanya İçişleri Bakanlığı 4 Ağustos gecesi Leipzig Havalimanı'ndaki drone saldırısı girişiminin sorumlusunun Rusya olduğunu açıkladı. NATO'dan, Avrupa Birliği'nden ve Rusya'dan açıklamalar var. Ayrıntıları alacağız. Deutsche Welle'den gazeteci Muhammed Kafadar karşımızda. Muhammed.
4: Burak, senin bahsettiğin gibi 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'nda bir bomba yüklü İHA, insansız hava aracı keşfedilmişti. Patlayıcı kullanılarak polis tarafından kontrollü şekilde imha edilmiştir söz konusu İHA. O tarihten bugüne soruşturma devam ediyordu İHA'nın kime ait olduğuna dair. Bugün Almanya İçişleri ve Dışişleri Bakanları ikisi birlikte kameralar karşısına geçtiler ve hem polisin hem istihbaratın hem de olayın gerçekleşme şeklinin, olayda kullanılan malzemelerin dikkatlice analiz edildiğini ve bunun sonucunda bu olayın arkasında Rusya'nın olduğunu bugün kesin olarak söyleyebileceklerini ifade ettiler. Ellerinde bunu destekleyecek kanıt olduğunu söylediler. Tabii bu kanıtları kamuoyuyla paylaşmadılar şu aşamada. Önemli bir açıklama. Daha önce de Almanya'da benzer Rusya kuşkusu uyandıran olaylar yaşanmış, meydana gelmiş. Ancak ilk kez hükümet resmi ağızlarla Rusya'yı bu kadar açık ve net şekilde hedef gösteriyor. Bu olayın arkasında Rusya olduğu şeklinde. Leipzig Havalimanı oldukça önemli. Çünkü Ukrayna'ya gönderilen Batı silahları, Batı yardımları buradan kalkıyor. Nitekim İHA'nın bulunduğu noktada Ukrayna'nın dev Antonov kargo uçaklarının, silah taşıyan uçaklarının park halinde bulunduğu pist civarındaydı. Almanya bazı tedbirler açıkladı. İlk olarak Bonn'daki Rus Büyükelçiliğini, Rus konsolosluğunu kapatma kararı aldılar. Berlin'de bir Rus kültür evi var. İstihbarat faaliyetleri için kullanıldığı eleştirilerine neden oluyordu uzun süredir. Bunun artık kapatılacağı açıklandı. Senin de bahsettiğin gibi Avrupa Birliği'nden ve NATO'dan tepkiler geldi. Almanya'ya destek mesajları verdiler. Rusya'ya karşı hibrit mücadelesinde yanında olacaklarına dair, Burak.
3: Muhammed Kafadar aktardı. Özette de bahsettik. Akşamın sıcak gelişmelerinden biri, ayrıntıları alacağız. Zalihan Kuriç suç örgütü soruşturmasında ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında mahkeme adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Eski bakan ne söyledi ifadesinde Mustafa Berber bizimle paylaşacak şimdi. Mustafa.
5: Burak, öncelikle hangi adli kontrol hükmü uygulandı ona bakacak olursak, İdris Naim Şahin hakkında uygulanan adli kontrol kararı

0: yurt dışına çıkış yasağı, gerekçesi ise eski bakan olması nedeniyle nüfusunu kullanabileceği, delil karartabileceği ya da yurt dışındaki bağlantılarıyla sayesinde yurt dışına çıkış yapabileceği gerekçesiyle bunlar bu nedenlerle hakkında bir adli kontrol talep edildi. Suçlama ise suçluyu kayırma ve suç örgütüne yardım etme suçlaması. Neden suç örgütüne yardım etmekte suçlanıyor İsmail Şahin? Çünkü Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve 21 Ağustos tarihinde yani ilk gözaltı kararından 8 gün sonra Muğla'da yakalanan, yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan Alihan Kuruş'un kardeşi Hilmi Tuna Kuruş, İdris Naim Şahin'in arabasında yakalanmıştı. Ona tahsisli araçta yakalanmıştı. Sonrasında İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da aracın devlet tarafından İdris Naim Şahin'e tahsis edilen araç olmadığı, kiralık araç olduğu belirtildi. İşte bugün bu nedenle tam 3,5 saat boyunca İdris Naim Şahin soruşturma savcısına ifade verdi. Ve burada kendisine bu aracın kiralık olmasındaki neden soruldu, tahsisli aracı neden başkalarına kullandırdığı soruldu. İdris Naim Şahin bilgisi olmadığını söyledi. Alihan Kuruş araç içerisinde yakalanan kardeşi Hilmi Tuna Kuruş'u tanımadığını yine beyan etti ifadesinde. Ve 130 tane isim soruldu İdris Naim Şahin'e. Bunlardan sadece 4'ünü tanıdığını söyledi. Onlardan biri de Mehmet Özmen, ki Mehmet Özmen İdris Naim Şahin'in tahsisli aracını kiralayan kişi olarak görünüyordu listede. İdris Naim Şahin'in o aracı kiraladığı kişi iyi tanıdığını söyledi. Aracı kiralama nedenlerinden birinin 1000 lira gibi bir rakama, komik bir rakama kiralaması nedenlerini aslında şu nedenle açıkladı İdris Naim Şahin. Sembolik bir rakamdı. Aracı zaten İstanbul'da aktif olarak kullanmıyorum. İstanbul'a gittiğimde arada sırada kullanıyorum. Bu nedenle düşük yazıldı o miktar dedi. Avukatıysa beyanında şu ifadeleri kullandı. Noter işlemleri nedeniyle sembolik bir rakam yazılması gerekiyordu. Bunun için bu kadar düşük fiyat verildi dedi. Ancak İdris Naim Şahin'in ifadesinde çelişkiler tespit edildi. Bu nedenle de hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Avukatıysa adliyeden ayrıldıkları sırada karara itiraz edeceklerini belirtti.
1: Şimdi açılışta iki bağlantı yapmıştık. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yeniden düzenlediği saldırılar bölgede tansiyonu yükseltti. Bununla ilgili bir uzman görüşüne başvuracağımızı da ifade etmiştik. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan şimdi yayında konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar diliyorum Burak Bey.
1: Hocam yani o yoğun çatışma günlerinin ardından bu tip saldırıları ardından İran'ın belirli veya dar kapsamlı misillemelerini zaman zaman görüyorduk. Öyle bir durumla mı karşı karşıyayız yoksa biraz daha böyle tekrar sıcak çatışmayı şiddetlendirecek saldırılar mı bunlar? Nasıl görüyorsunuz? Önce onu sorayım.
2: Ya tabii siyasi liderlik yani Amerikan Başkanı, Savunma Bakanı askerlere bir niyet ifade eder ve bu niyette belirgin bir görev verilir. Bu görevi gerçekleştirmek için de gerektiğinde askeri tedbirler alınabilir. Ancak bu tedbirlerin ne düzeye kadar bir çatışmayı alevlendireceği ve ne zaman bu gerilimin veya çatışma ortamının sönümlendirileceğine dair de o niyette bir tespitte bulunur. Biz doğal olarak Amerikan Başkanı'nın veya Savunma Bakanı'nın Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı'na veya sahadaki harekatı icra etmekle yükümlü diğer generallere ne talimat verdiğini bilmiyoruz. Ancak şöyle bir durum var. Bölgede sürekli olarak istihbari faaliyetler devam ediyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndan geçişler başta olmak üzere Amerikan birliklerine veya bölgede gemi geçişlerine tehdit olabilecek hedefler Amerikalılar tarafından tespit edilebiliyor. Bu hedeflerin bir kısmı eğer hemen vurulması gerekiyorsa burada siyasi o istikamet çerçeve dahilinde askeri eylemler gerçekleştirilebilir. Bunun neticesinde eğer gerilim kontrolsüz bir şekilde artarsa o takdirde bu artık bir risktir. Ancak sönümlendirme, soğutma siyasetin görevidir aslında bu noktada. Bu nedenle askeri bir eylemin siyasi bir uzantısı olmadan İran'a karşı gerçekleştirilmesi mümkün değil. Ben bu nedenle daha önce sizlere ifade ettiğim, arz etmiş olduğum değerlendirmeyi tekrar etmek istiyorum. Düşük profilli çatışmaların devam ettiği bir süreci yaşamaktayız. Büyük bir ihtimalle yaşamaya devam edeceğiz. Sınırlı güç kullanarak ve kimi zaman misillemelerle taraflar birbirlerine stratejik mesajlar verecekler. Ve nihayetinde bir sonraki gün biraz soğutacaklar durumu. Ancak ertesi gün tekrar saldırılar olabilir. Şu anki manzara böyle bir senaryoyu ortaya koyuyor.
1: Hocam, Donald Trump İran'la müzakere etmenin artık anlamsız olduğunu söylüyor. Yani onlarla herhangi bir anlaşma yaparsak bunu kağıda bile yazık gibi ifadeler kullanıyor. Ama bu saldırıların arkasındaki siyasi beklenti veya elde etmek istediği şey ne olabilir sizce, İran'ı yeniden masaya çekmekten başka?
2: Şimdi İran'a karşı başlatılmış olan o harekat askeri bağlamda aslında başarılı olmadı Amerikalılar açısından baktığınızda. İranlılar da bir zafer elde etmedi. Ancak zafer elde etmiş gibi bir farklı psikolojiyle şu an kendi halklarına hitap ediyor liderlikleri. Geldiğimiz noktada eğer amaç Hürgüz Boğazı'nın açılması ise, o takdirde bu süreçte diplomasiden başka bir çıkış yolu yok. Görünen manzara bu. Ama eğer askeri yöntemlerle bu iş çözülecekse, o takdirde mevcut yığınaklanmayla Amerikalıların o boğazı açması pek mümkün değil. Çünkü boğazı açmak adına boğazın kıyılarındaki tüm İran unsurlarının tamamen etkisiz hale getirilmesi gerekir, bastırılması gerekir. Bu durumda çok büyük bir askeri güç dikte ediyor, gerektiriyor. Böyle bir yığınaklanmayı yapmadı Amerikalılar. Bunu da genellikle bu yığınaklanmayı da Irak'a yönelik 2003 yılındaki o müdahaleyle karşılaştırmak lazım. Hatırlarsanız o tarihte binlerce asker, savaş uçağı, savaş gemisi bölgeye nakledilmişti. Şu an bir uçak gemisi eşlik eden belki 40-45 farklı deniz aracı ve 15 bin civarında Amerikan askeri bölgede. Bu nedenle evet, diplomasiyi yarıda bırakmış olabilirler. Ancak geldiğimiz aşamada siyasi hedef eğer Gazze ise, Gazze'yi açacak yeterli askeri güç de yok. İşte burada da bir paradoks ortaya çıkıyor. Öyle bir çelişki ki siz bir yandan askeri bağlamda bir sonuç almak üzere bir tetikleme gerçekleştiriyorsunuz bölgede. Ama diğer taraftan da diplomasi masasını tıkayıp yetersiz güçle bir sonuç elde etmeye çalışıyorsunuz. Amerikalılar açısından bu bir paradoks. İran açısından da aslında durum farklı değil. Ekonomi çökmüş halde. İran askerlerinin belki bir kara harekatına karşı direnci olabilir ama hava ve deniz unsurlarının yaptığı etkilere karşı tamamen açıklar. Böyle bir durumda İran'ın da askeri seçeneklerden ziyade diplomasi öncelik vermesi gerekiyor. Ancak onlar da el yükseltmek kaydıyla diplomasiyi tıkıyor.
1: Hocam, İran'ın diplomasiyi yani zamana yayma konusunda çok mahir olduğunu da biliyoruz. Yani süreç başladığı andan itibaren. Ama yani akıllara şu soru da geliyor. İşte bir taraftan hali hazırda çok yoğun yaptırımlar vardı ekonomik anlamda. Daha da sıkılaştırıldı bu yaptırımlar Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Savaş yorgunu da bir yandan. Daha ne kadar direnebilir sizce bu duruma?
2: Aslında İran'ın açmazı da bu noktada başlıyor. Trump'ın son yapmış olduğu teklif gerçekten İranlılar açısından aslında cazip. Çünkü yaptırımlardan ülkenin yeniden yapılandırılmasına ve kaynak yaratılmasına kadar birçok farklı ödüller Amerikalılar tarafından verilmiş haldeydi. Aynı zamanda nükleer programın barışçıl yönüne imkan tanıyan ancak Amerikan kontrolünde olmak kaydıyla bazı maddeler vardı o son teklifte, biliyorsunuz. Şimdi İran nereye kadar bu şekilde devam edebilir veya zamana yayma eğer bir yöntemse hangi zamana kadar bu işi yayabilir? Bu tamamen direnme gücüne ve kapasitesine bağlı bir husus. Çünkü ola ki uzun bir süreye yaymaya devam etti. Ancak içerideki ekonomik durum, ki Trump'ın son stratejisi ekonomik bağlamda sıkıştırmak üzerine kurgulanmış İran'ı. Ama dayanamadınız. Yani şöyle düşünün, 1 milyon 340-350 bin tümen civarında bir dolar. Böyle bir durum daha sıkı yaptırımlar uygulandığında doları fırlatacaktır. Yarın öbür gün maaş ödeyemez hale gelebilir İranlılar. Evet, olağanüstü durumlarda dayanma gücü artabilir. Ancak gerçekçi olmak lazım. Bu nedenle o limitleri, hazmetme kapasitesini İranlıların iyi değerlendirmesi lazım. Ama Amerikalıların da İranlıların bu stratejisinden şikayet ederken bir taraftan İranlıları daha çok sıkıştırmak iddiasıyla kimi zaman altı çok da dolu olmayan tehditleri seslendirdiğini görüyoruz. Yani zaten yaptırımlar altında olan bir İran ekonomisine birazcık daha yaptırım uyguladığınızda gerçekten o istediğiniz kıvama çekebilir misiniz? Ben pek emin değilim. Çünkü yaptırımlar şu ana kadar istenen sonucu hiçbir yerde vermedi. Ya kara borsa ortaya çıkıyor, ya alternatif güzergahlar ortaya çıkıyor, ya da İran'la ilişkileri iyi olan devletler bu yaptırımları tanımıyor. Eğer sıkı bir abluka uygulayamıyorsanız veya ablukayı uyguladığınız bölgenin haricinde eğer bir ulaştırma hattı söz konusuysa, o zaman bu ablukanın da bir anlamı kalmıyor. Bunun en güzel örneği Rusya'dır. Evet, Rusya'da şu an bir ekonomik sıkıntı var. Bugün itibariyle Rus bankalarında biliyorsunuz dövizler sadece ruble cinsinden çekilebiliyor. Öyle bir karar aldı Rus Merkez Bankası. Bir sıkıntı var. Ama bu Rusya'yı çökertmiyor yani. Aynı şey İran için de geçerli. Hı hı. Ve dolayısıyla nihayetinde ticaret ve para su gibidir. Akar ve yolunu bulur. Bu yaptırımların da çok sonuç alacağını ben düşünmüyorum.
1: Hocam, İsrail'i de soracağım. Yani bu savaşa bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna eden taraf İsrail'di. Ama sanki baş başa bırakmış gibi son günlerde İran'la veya son dönemde daha doğrusu İran'la Amerika Birleşik Devletleri'ni tekrar bir şekilde devreye girerler mi veya devredeler mi sizce?
2: İsrail'in şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin başat olduğu herhangi bir askeri harekatta hep geri planda kalmayı tercih ettiğini görmüştük geçmişte. Örnek vermek gerekirse Irak'a müdahale, Afganistan'a müdahale, geçmişte İran'a yönelik bazı müdahaleler İsrail'in sessizleştiği dönemlere rast geldi. Bunun bir diğer mükemmel örneği Suriye'de DAEŞ'e karşı kurulan koalisyondur. Suriye'deki İranlara yönelik ara ara hava akınları düzenlese de İsrailler Suriye'deki meselelere hiçbir zaman taraf olmak istemediler. Şimdi İran konusunda aslında bir strateji değişikliği oldu ve savaşa taraf oldular. Ancak bir anda bu savaştan çıkmak istediler. Bunun birkaç nedeni var. Bir kere İranlılar İsrail'e uzanabiliyor. Özellikle hipersonik füzelerle meskul mahallelere, şehirlere yönelik saldırılar sivil zayiata neden olabiliyor. Bir seçim öncesinde bu zayiat Netanyahu'nun katlanabileceği bir gerçek değil. İkinci husus, ilginç bir şekilde İran da İsrail'e saldırmak istemiyor. Bunun nedeni de pek anlaşılabilir değil. Neden? Şimdi bugün itibariyle Ürdün'deki Amerikan üslerine yönelik saldırı yaptığı ifade ediliyor İranlıların. Ama İsrail'de de Amerikan askeri var ama oraya yönelik bir saldırı yapmıyor. Dolayısıyla İranlılar da İsrailleri kışkırtmak istemiyor. Bu nedenle o hani paradokstan, çelişkiden bahsettik. İran açısından aynı paradoks İsrail için de geçerli. Bir taraftan İsrail'i şeytanlaştıran, öbür taraftan son 3-4 aydır İsrail yönelik herhangi bir saldırı yapmayan İran var.
1: Hı hı. Hocam çok teşekkürler katkınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan'la konuştuk efendim. Reklam arası veriyoruz.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Engelsiz.
4: Ben Büşra Emire, 2005 Niğdebor doğumluyum. Tekvando branşında milli sporcuyum. Benim sol kolum doğuştan yok. tekvando branşına da kendi antrenörüm sayesinde başladım. Ona güvenerek bir yola çıktım. Ben içime kapanık bir çocuk olduğum için yapabilir miyim? Oraya ayak uydurabilir miyim? Veya işte kolumdan dolayı beni dışlarlar mı tarzında bir durumum oldu. Ama asla da öyle bir şey olmadı. İlk defa 2021'de Avrupa Şampiyonası'ndaki maçımda giymiştim. Benim için unutulmaz bir andı. O kadar gurur verici bir şeydi ki yani o formayı asla üstümden çıkarmak istemedim. Yani Türkiye'yi temsil etmek benim için yani çok gurur verici bir şey. Ben size onu asla tarif edemem. İnşallah da ömrüm oldukça Türkiye'yi temsil etmeyi ve o milli takım formasını üstümde görmeyi temenni ediyorum. Beni başarıya götüren üç kelimeden biri baban için yapabilirsin olurdu. Kendin ve ailen için başar, kendine güven ve galibiyetle gel olurdu.
3: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

0: Devam ediyoruz. Girne açıklarındaki arama çalışmalarında en kritik safhaya geçildi. Çanakkale'den bölgeye sevk edilen TCG Işın gemisi enkazın bulunduğu noktaya ulaştı, demirledi. Fakat batık beklenenden çok daha derinde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman enkazın 550 metrede tespit edildiğini açıkladı.
1: Girne'deki gemi faciasında kayıp 20 yolcunun arama çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Denizin dibinde geminin enkazına ulaşacak TCG Işın gemisi çalışmasına başladı. Ancak batığın sanılandan daha derinde olduğu ortaya çıktı. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman yaptı.
2: 550 metrede o gemi olduğu değerlendiriliyor. Cismin yeri tespit edildi. 514 olarak düşünülüyordu ama herhalde akıntıyla şey yapmış olabilir. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Çok teknik ve çok hassasiyetle yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla yavaş ilerliyor.
1: Sevdiklerine dair bilgi almak isteyen kayıp aileleri Erhuman'ın basın toplantısı sırasında seslerini duyurmaya çalıştı.
2: Geleceğiz. Geleceğiz. Şimdi geleceğiz.
1: Batığa uzaktan kumandalı sualtı robotuyla ulaşılması planlanıyor.
3: Bu görevdeki amacımız Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir. Batık teşhis edildikten sonra kurtarma faaliyetleri için ciddi kabul edilebilecek 500 metre gibi bir derinlikte uzaktan kumandalı sualtı aracımızla detaylı arama ve inceleme faaliyetine başlanacaktır.
4: Geminin enkazına dalacak ROV cihazı işte bu. Bu cihazın üzerinde 4 kamera bulunuyor. Kameralarla enkaz görüntülenecek. Ardından robotik kollar devreye girecek. 2 robotik kol var. Bu kollardan birisi açma kapama işlemlerini yürütüyor. Diğeri ise kesme işlemlerini yapıyor. Gemide bir konsol bulunuyor ve bu konsollar aracıyla bu robotik kollar yönlendiriliyor. 15 özel ihtisaslı 1. sınıf dalgıç bu operasyonu yürütüyor.
1: Kayıpları arama çalışması günlerdir havadan ve denizden devam ediyor. Kazazedelerin ifadeleri yolcuların batan geminin salonunda kalmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. TCG Işın'ın yürüteceği dip aramalarda cenazelere ulaşılması halinde sualtı robotu ve dalgıçlar vasıtasıyla yukarı çıkarılma imkanları değerlendirilecek.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide hayatını kaybeden 8 kişiden 4'ünün cenazesi Mersin ve Gaziantep'te toprağa verildi. Gemiden kurtulanlarsa yaşanan can pazarını anlattı. Yolcuların ısrarına rağmen mürettebatın uyarıları dikkate almadığını ve yola devam ettiğini söyledi.
5: Şu anda gemi battı.
6: Hareket ettik 3-5 dakika sonra alttan sular durmaya başladı. Çatırdamalar geldi. Yani felaket şekilde sesler çıktı. Mürettebatın hepsi bir şey yok. Biz her zaman buzları kullanıyoruz. Güzergahı kullanıyoruz. Bunlar olan şeyler. Biraz kaptan suratımız azalsın dedik. Dediler surat azalırsa bu hızlı feribot olur. Daha kötü bu sesler duyarsın. Daha kötü sallantılar olur.
1: Mürettebatı geri dönelim diye uyardılar. Ancak personel söylenenleri dikkate almadı, hızla yola devam etti. Girne'de batan gemideki yolculardan biri de Mehmet Tugay'dı. Arkadaşı Nihat Balyemiz'i kaybeden Mehmet Tugay yaşanan can pazarını anlattı.
6: Herkes o an birbirini bitiriyor. Nihat abi tam sırtında ya. Nihat abi Mehmet dedi biz çıkamayacağız gittik dedi. Nihat abi dedi çıkarık inşallah. Çıkamadım.
1: 3 çocuk babası Nihat Balyemez 56 yaşındaydı. Balyemez Gaziantep'te toprağa verildi. 14 yaşındaki Nisa Törer de 2 kardeşi ve babasıyla gemideydi. Kardeşleri kurtuldu ancak Nisa hayatını kaybetti. Babası ise hala aranıyor. Nisa Törer memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.
7: 4 yıl önce anneleri vefat etmişti zaten. Bunlar da babası kayıp olanın Feride abi şeye gitmişti. Yıllık izinle ayrıldılar. Oradan da çocuklarını alıp halasının yanına gittiler tatile. Oradan dönerken zaten malum bu olay oldu.
1: Hüseyin Özdemir de eşi Şerif Özdemir, damadı ve 2 kızıyla birlikte alabora olan gemideydi. Düğün için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişlerdi. Dönüş yolunda faciaya yakalandılar. Kızları ve damadı kurtarıldı. Ancak Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti. Eşindense henüz bir iz bulunamadı. Seyhan kahveci de kardeşi ve iki kuzeniyle tatilden dönüyordu. O ve kuzenleri kurtuldu. Ancak 55 yaşındaki kardeşi Reyhan Verim hayatını kaybetti.
8: Baktım bacım gidiyor. Simitli çıkmış. Bacım gidiyor, ne yapayım dedim. Kurtaramadım onu, engel olamadım. Hiçbir mürettebattan kimse yok. Hiç kimse. Sadece bizi ölüme terk ettiler. Kapattılar her yeri.
1: Merim'in cenazesi Mersin'de defnedildi.
0: Girne'de batan gemide çok sayıda yolcu kayıp. Bölgeye gönderilen arama kurtarma gemisi çalışmalara başladı. O gemide daha önce çalışmış emekli deniz subayı Başar Bozkurt, NTV yayınında son gelişmeleri ve arama kurtarma faaliyetlerini değerlendirdi.
9: Şimdi bu robotik dalışlar, üzerindeki ROV dediğimiz sistemler 1000 metre derinliğe kadar 135 kilogramlık ağırlığı manipülatör dediğimiz kollarıyla tutup yukarıya getirebilecek imkan kabiliyete sahip. TCG Işın gemisi batmış olan feribotun 500 metre üstünde dinamik konumlandırma sistemi dediğimiz dünya standartlarında bir konumlandırma sistemiyle kendisini sabit tutuyor.
10: Yani şu anda tam anlamıyla üzerinde.
9: Evet, bu ROV'nin üzerinde aynı zamanda da sonarı var. Yani siz ROV'u indirdiniz dibe, üzerindeki sonardan feribotun olduğu mevkiyi buluyorsunuz ve ona doğru ilerleyerekten üzerindeki HD kalitedeki kameralarla görüntü almaya başlıyorsunuz.
10: Yani doğrudan enkazın üzerine inmeyecek.
9: Şu an amacımız kazazedelere ulaşmak.
10: Elbette, doğru.
9: Kötü senaryo olarak söylüyorum. Bu batma esnasında siz kendinizi denize atarken kafanızı çarpmışsınızdır, baygınsınızdır ve bir şekilde feribotun battığı sahanın 50 metre açığında dipte kazazedeye karşılaşma durumunuz da olabilir. Veya istenmeyen durumu söylüyorum, feribotun içerisinde sıkışmış durumda da kalmış olabilirsiniz. Dolayısıyla ROV ile öncelikle kazazedelerin feribotun üzerinde, etrafında, çevresinde araması faaliyetleri icra edecek. TCG Alemdar gemisi de hali hazırda bölgeye intikal ediyor. Doğru. Onun üzerinde de benzer şekilde kurtarma ve arama kurtarma sistemleriyle bölgede arama kurtarma faaliyetleri, yani su altı arama kurtarma faaliyetlerini yoğun olarak icra edeceklerini değerlendiriyor. Kazazedeyi manipülatörleriyle beraber uygun yerinden alaraktan SAT'a getirerekten kurtarma gemisine teslim ediyor. Enkazın içerisine girmesi mümkün değil. Yani bu tarz worker type dediğimiz ROV'ler genellikle enkazın içerisine girmek maksadıyla dizayn edilmemişlerdir, öyle söyleyeyim. Mesela geçtiğimiz Mart ayında Romanya'da bir romorkör battı. Manevra esnasında tumba oldu ve romorkörün içerisindeki 5 personelin 3 tanesi romorkör etrafında bulundu. Ama 2 kazazede romorkörün içerisindeydi. Haziran ayına kadar o arama kurtarma faaliyetleri icra edildi. Daha sonra bölgeye gelen bir yüzer vinçle romorkörün 26 metre derinlikten kaldırılması sonucu diğer iki kazazedeye ulaşıldı. Dolayısıyla ben burada şimdi bir hafta sürer, iki hafta sürer şeklinde bir değerlendirme yapmam mümkün değil. Ama temennimiz 20 tane kazazedenin su üstünde bulunması ve sağ salim bulunması. Tüm kazazedelere ulaşıldıktan sonra muhtemelen hukuki sürecin değerlendirilmesi maksadıyla VDR'ın bulunması, VDR yani Voice Data Record dediğimiz cihazlar var. Bunlar aslında iki tip. Bunlardan bir tanesi sabit, bir tanesi de kendisini batmaya başladıktan sonra gemi serbest bırakan. Ama bu gemi tabii 2000 modeli olduğu için muhtemelen bunun VDR'ı sabittir. Şöyle söyleyeyim, şimdi bu iskele tarafa bir alabora oldu. Alabora olduktan sonra 500 metre derinliğe çarparak enkaz üst üste geldi. Bu VDR cihazları bu tarz hasarlara dayanıklı sistemler. VDR cihazı hukuki süreçte incelenecek. Yani VDR cihazı neyi kaydediyor? Olay olduğu anda köprü üstündeki kaptanlar arasında ne konuşulmuş? Telsiz kayıtları ne? Radar kayıtları ne? Gemi kaptanı dümeni ne tarafa basmış? İskele taraftan mı dönmüş? Bununla ilgili tüm kayıtlar bu VDR cihazının içerisine kaydediliyor.
10: Yani kaptan köşkündeki konuşmaları da, yani herhangi bir telsize değil ama yani bizim ikimiz arasındaki konuşma gibi, orada kaptan ve mürettebat arasındaki görüşme.
9: Tabii köprü üstünün üst tarafında mikrofonları var. VDR cihazı orada sürekli ses kaydı alıyor. Yani ihmal konusu tabii ki hukuki süreç sonucunda belli olacaktır. Ama tabii ki orada bir panik var. Bugün tabii ki gemi kaptanının herkesten önce bir tekneye binip gemiden ayrılması yerine Orada mürettebatın panik halindeki yolcuları yönlendiriyor. Hı hı. Resmini görmek isterdim bir uzak yol gemi kaptanı olarak. O resmi gördüğünüz zaman o mürettebat normalde işte can yeleklerimiz burada, can sallarımız burada, panik olmanıza gerek yok, kıyı birimlerine ulaşıldı. Veya gemi kaptanının yeterli süre öncesinden gemiyi terk emrini vermesi gerekiyor. Bu tarz gemiyi terk faaliyetlerinde bazı bu elim kazada yaşadığımız gibi alabor olması çok hızlı olduğu durumlarda gemiyi terk kararında bir dakikanın bile sizin için çok önemi vardır. Ama bazı gemiyi terk olayları vardır. Benim eski bir kaptan büyüğüm anlatmıştı. Geminin arka tarafında açık bırakılmış bir menhol var ve oradan gemiye su doluyor. Ve siz orayı kapatmak için güverteye inemiyorsunuz. Hı hı. Tüm personel gemiyi terk etmek için hazır bekliyor. Eğer oradan içeriye giren su miktarı biraz daha fazla artsaydı dedi bana, ben dedi gemiyi terk emri verecektim dedi. Hı hı hı. Daha sonra deniz durumu azaldığı için gemiyi terk etmedik dedi. Dolayısıyla gemiyi terkte bu tarz acil durumlarda dediğim gibi gemiyi terk ediyoruz anonsu alıp gemiyi terk ediyoruz dediğiniz anda bir dakikanın bile gerçekten çok önemi var. Burada içeriye giren su miktarı çok fazla olduğu için denese bile, yani şimdi bu tarz durumlarda da sizin dönüş rotasını çok iyi ayarlamanız lazım. Yani öyle denizlere bordanızı bir anda verdiğiniz zaman çok daha büyük hasarlara sebep verirsiniz. Öncelik eğer gemiyi terk etmesi gerekiyorsa gemiyi terk emrini vermiştir. Ama tabii ki orada gemi mürettebatını biraz önce tekrar söylediğim gibi ben bu görüntülerde şunu görmek isterdim. Gemi mürettebatı farklı kıyafetle yolcuları evet siz buraya binin, siz buraya binin ve inen yolculardan da şu şekilde açıklamalar gelseydi çok mutlu olurdum. Gemi mürettebatı bizi emniyetli bir şekilde gemiyi terk etmemiz için elinden gelen her şeyi yaptı. Şimdi bunları ne yazık ki yolculardan duymadık. Şimdi gemi kaptanı olarak biz şuna bakarız. Belgeler tam mı? Yani bunun bütün klas kontrolleri, yıllık, 5 yıllık şirket kontrolleri yapılmış mı? Şimdi ben bu gemiye binmiş olsaydım gemi kaptanı olarak düşünebiliyor musunuz? Bütün sertifikalar tam belki. Sorgulayabilir misiniz? Şimdi bununla ilgili belki bir önümüzdeki dönemde bir tedbir alınıp personelin feribota binmeden önce 5 dakikada olsa bir bilgilendirme briefingi verilebilir. Can yeleklerimiz burada, can sallarımız burada. Bir şey olursa can sallarını mürettebatımız devreye alacak. Siz bu bölgede toplanacaksınız. Çünkü gemilerde de acil bu tarz tahliye durumlarında personel toplandığı alanlar vardır. Nasıl deprem durumunda karada toplandığımız alanlar olduğu gibi bunda da böyle bu tarz toplandığımız alanlar vardır. Burada önemli olan konu şu. Siz acil bir durumu fark ettiniz ve personeli tahliye etmeye karar verdiğiniz anda biraz önce de söylediğim gibi orada bir dakikanın bile çok önemi var. Yani böyle ben öyle mi yapayım, böyle mi yapayım, acaba biraz daha mı beklesek şeklinde bir dakika kaybettiğiniz anda bu sefer önlenemez sonuçlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Gemiyi terk edecek kadar bir zaman yok ve gemi battı. Gemi battığı anda 8-10 metre derinlikte onların üzerindeki hidrostatik release ünitler bağlantılarını kesip yukarıya çıkıp içerisindeki tüpler vasıtasıyla can salları bu şekilde otomatikman şişiyor. Siz de feribottan uzaksınız ve şişen can sallarını görerek kazazede olarak oraya yüzüyorsunuz. Can sallarının içerisindeki su ve yiyecek, içerisindeki ekipmanları kullanaraktan arama kurtarma birimlerinin size ulaşmasını bekliyorsunuz. Değil şimdi mi? Girne'ye çok yakın olduğu için balıkçı tekneleri bile çıkabiliyordu. Yani eğer bu kaza işte taş ucuyla Girne'nin orta noktasında olsaydı daha büyük bir faciaya sebep olabilirdi. Abi.
10: Böyle durumlarda bir zaman söz konusu mudur? İlk 10, ilk 1 saat, ilk 2 saat böyle bir...
9: Yok, Search and Rescue'da zamanla yarışırsınız zaten. Yani 1 saat, 2 saat değil. Yani orada en seri vasıtalarla bir şekilde kazadan haberdar olduğunuz anda ulaşmak zorundasınız. O kazayı duyan, Mayday'i duyan bölgedeki bir gemi olarak siz gemi kaptanıysanız...
10: Gitmek zorundasınız.
9: Evet, kendi personelinizi ve geminize zarar gelmeyecek şekilde kanunen onlara zaten yardım etmek zorundasınız.
0: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Azerbaycan'ı 3-0 mağlup eden millilerin kupaya giden yolda bir sonraki rakibi Almanya.
11: Filenin Sultanları üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğuna artık sadece 3 maç uzaklıkta. Son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşan milliler rakibine set vermedi. Sinan Erdem spor salonundaki maçı etkili başlayan Sultanlar ilk seti 25-14, ikinci seti de 25-16'lık skorla hanesine yazdırdı. Üçüncü set büyük çekişmeye sahne olsa da rakibine 25-22 üstünü kuran Ay Yıldızlılar mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
12: Mükemmel oynadığımızı söyleyemem. İlk iki set daha iyiydik. Ama üçüncü setteki oyunumuz biraz daha düşük seviyedeydi. Fakat ne olursa olsun en önemlisi kazanmaktı.
11: Karşılaşmaya ilk 6'da başlayan kaptan Eda Erdem bu yaz milli formayla ilk kez sahne aldığı maçı 9 sayıyla tamamladı. Millilerde Melisa Vargas 16, Zehra Güneş 12, Hande Baladın 10 sayı üretti.
12: Eda usta bir voleybolcu. Kariyerinde birçok önemli maç oynadı ama bugün duygusaldı. Çünkü milli formayla İstanbul'daki ilk maçına çıktı. Çok iyi oynadığını düşünüyorum. Onu uzun zamandır bekliyorduk. Takıma dönmesine çok sevindim. Şimdi 4 harika orta oyuncu arasından seçim yapmak zorundayım.
11: Avrupa Şampiyonası'nda adını çeyrek finale yazdıran Sultanlar Belçika'yı turnuva dışına iten Almanya ile eşleşti. Sultanlar yarı finale yükselmeleri halinde Sırbistan-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak Türkiye-Almanya çeyrek final karşılaşması Perşembe akşamı saat 19'da başlayacak.
0: Star'ın merakla beklenen dizisi Tuzlu Kahve bu akşam itibariyle yayınlanmaya başlandı. Büyük bir oyuncu kadrosunu bir araya getiren dizinin ilk bölümünü oyuncular hep birlikte izledi. İlk bölüm heyecanı NTV'de gece gündüz programında da yaşandı. Oradan görüntülerle efendim noktalıyoruz bu saati. Saat başında karşınızdayız.
13: Oğlum geliyor, oğlum geliyor, oğlum geliyor.
1: Tanıtımları yayınlanmaya başlar başlamaz büyük coşku yarattı. Star'ın merakla beklenen yeni dizisi Tuzlu Kahve ilk bölümüyle ekranlara geldi.
13: Denizden çıktı.
1: Oyuncular ilk bölüm coşkusunu birlikte yaşadı. Dizinin Eda Ece'den Sarp Apa, Şevval Sam'dan Buğra Gülsoy'a uzanan renkli oyuncu kadrosu ilk bölüm öncesi NTV'de gece gündüz programına konuk oldu.
13: Üç farklı aile tanıyacağız bu dizide.
14: Evet.
13: Birbirinden bambaşka ailelerin evlilik yoluyla kızlarını ve oğullarını evlendirmeleriyle bir araya gelmelerini anlatacağız esprili bir dille. Aileler çok tanımaya değer. İçlerinde bir sürü birbirinden ilginç karakterler barındırıyor.
15: Herkes o komikliğin içinde kendisinden bir parça bulacak. Aa bu dayım diyecek. Aa bu işte annem diyecek. Bu diyecek benim kardeşim diyecek. Orası güzel olan zaten.
13: Anne. Biz sette sürekli eğleniyoruz. Ya. Sürekli şarkı söylüyoruz birlikte. Hızlı kahvenin bütün güzel versiyonlarını yapıyoruz filan.
14: Ne güzel.
13: Hızlı kahve oldu.
14: Az tuzlu,
13: kahve
14: oldu. Muzlu çok kahve. Tuzlu, sade.
13: Muzlu kahve.
16: Uzun bir zaman sonra seyirci açısından da gerilmeden, daha böyle eğlenerek bir şey izleyeceklerini düşünüyorum. Onun için tüm hazırlıklar yapıldı. Kesinlikle bir eksik vardı. Hatta komedi artık hani yapılmıyor, yapılmayacak gibi bir düşünce vardı. Biz böyle daha böyle ara güzel bir aile komedisi tonunda bir şeyle geliyoruz.
1: Dizi Nevra Serezli ve Nebahat Çehre gibi usta oyuncuları da bir araya getiriyor.
17: Oradan buraya laf atmanıza gerek yok. Yüzüme söyleyeyim. Yüzsüzlükten botoksları tutmamış.
18: İnsanları çok özlem duyduğu, evinde böyle keyif yaparken kahveyi belki tuzlu diye şekerli içecekler ama çok da şekerler izleyecekler.
14: Neredesiniz siz bu hikayede?
17: Anneleriyim. Yalıda oturuyorum.
14: Allah daha ne olsun.
17: Yani. Daha ne olsun, tam bana layık. Oh keyfini sürüyorum. Çok keyifliyim.
14: Ya.
17: Çok seveceğim bir anne tiplemesi. Çok detay vermeyeyim. Seyrederken anlaşılsın karakteri. Her şey çok yolunda.
19: Annemin kızıyım. Biz Nevra Hanım'la tanışıyoruz ama ilk defa birlikte çalışıyoruz ya, karşılıklı. Ve o kadar mutluyum ki ve çok da iyi anlaşıyoruz. Çok. Yani hakikaten ikinci annem gibi.
20: Buradayım. Dayı.
21: Eda Ece'nin dayısını oynuyorum. Kardeşim, annem. Muhteşem bir ekip. Çok eğlenerek, çok severek çalışıyoruz. Hani bütün klişe cümleleri edebilirim gerçekten. Ve hayal ettiğim herkesle birlikte oynuyorum. Nevra Serezli'yle, Nergis Kumbasar'la. Eda çok tatlı. Daha çok sahnelerimiz aile olduğumuz için bir arada. Ve çok mutluyuz.
1: Dizinin kadrosunda Hatice Aslan, Settar Tanrıören ve Cengiz Bozkurt da yer alıyor.
2: Memleketin özlediği, hasret kaldığı komediye sonunda kavuşuyor yıllar sonra.
1: Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği dizi sıcak bir aile komedisini ekrana taşıyor.
20: Bu işe başlarken çok iyi niyetle başladık bir kere. Onun için de bunun şu anda bereketini yaşıyoruz. Gerçekten televizyon tarihinde ilk defa böyle bir kadro bir araya gelmiş. Ve gerçekten birbirinden değerli çok iyi isimler var. Uzun zamandan beri televizyon ekranlarında komedi olmadığı için 7'den 70'e herkesin gönül rahatlığı izleyebileceği bir iş yaptık.
1: Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada buluşması bile imkansız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor. Tuzlu Kahve her salı 20'de Star'da. Sen de ne?

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
1: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul güneşli, sıcaklık öğle 30, gece 19-20 derece. Ankara güneşli 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da bağ nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da hava güneşli, rüzgar orta hızda. Edirne 36, Kocaeli 30, Çanakkale 33 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif. Eskişehir 31, Konya 32, Kayseri 29 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 12 dereceye kadar iniyor. Ege'de kariyer orta hızda. Manisa 37, Muğla 36, Denizli 38, Bodrum 34 derece. Akdeniz güneşli. Nem oranı artmaya başladı. Adana 38, Hatay 32 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri açık. Zonguldak 26, Kastamonu 29 derece. Trabzon, Rize, Artvin'de ise hala yağmur geçişi oluyor. Doğuda yağışlar ara verdi. Hava açık. Erzurum 25, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafif. Gaziantep 36, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa açık 32, Paris az bulutlu 23 derece.
0: Durumu.

0: Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Yeniden iyi geceler. Bugün yarının ikinci saatiyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik yeni saldırı başlattı. Hürmüz Boğazı çevresi hedef alındı. Can kayıpları var. İran'dan misilleme geldi. Devrim muhafızları Ürdün'deki ABD üssüne saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Devrim muhafızlarının açıklamasına göre çok sayıda ABD askeri bu saldırıda öldü. İki kritik başkente canlı bağlantımız olacak. Karşılıklı yapılan açıklamaların ayrıntılarını alacağız. Ali Çabuk Tahran'da, Begüm Dönmez Ersöz Washington'da. Şimdi Ali, sıcak gelişmeyle başlayalım. İran Ürdün'de ABD üssünü vurduğunu, çok sayıda ABD askerinin de öldüğünü açıkladı. Neler biliyoruz buna dair?
2: Burak, devrim muhafızları açıklaması az önce geldi. Yoğun bir şekilde İran misillemesinin Ürdün'de bulunan ABD üslerine yönelik olduğunu gördük. Daha önce Kuveyt, Katar, Bahreyn'deki üsler hedef alınıyordu. Ancak bu kez doğrudan Ürdün'e yönelik 20'den fazla balistik füzenin ateşlendiği İran basınında yer almıştı. Ve devrim muhafızları yayınladığı açıklamada Ürdün'de ABD deniz piyadelerinin Camp Titin olarak bilinen üssü balistik füzelerle hedef alındı ve çok sayıda ABD askeri öldürüldü şeklinde bir açıklama idi bu. Dikkat çeken ise söz konusu devrim muhafızlığının işaret ettiği üs Akabe civarında yer alıyor Burak ve vurulan yer ile Süveyş kanalı arasındaki mesafede 190 kilometre. Aslında devrim muhafızları menzili genişlettiğini bir anlamda gösteriyor ve adım adım da İsrail'e belki yanaştığını söyleyebiliriz ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile ABD kuvvetlerinin birlikte deniz piyadeleri ve özel kuvvetlerin konuşlu olduğu, yer yer tatbikat gerçekleştirdikleri bir üs. Bu üssü hedef aldığını belirtiyor devrim muhafızları ve çok sayıda ABD askerinin öldürüldüğü bilgisini paylaşıyor. Öte taraftan İran içerisinde ise hedef alınan yerler arasında çok ses getiren, dikkat çeken nokta Sirik bölgesi oldu. Çünkü Sirik'te bir gözetleme kulesinin hedef alındığı belirtilirken hemen yanında bulunan bir düğün tören alanının da hedef alındığı belirtiliyor. Doğrudan hedef alınmadı ancak saldırıdan etkilendi. Şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. Aralarında çocukların da olduğu İranlıların hayatını kaybettiği 4 can kaybı var ve 50'nin üzerinde de yaralı olduğu belirtiliyor. Öte taraftan ise Hürmüzgan eyaletine bağlı bazı bölgelerde yerleşim yerlerinde elektrik şebekelerinin hedef alındığı bilgisi geldi. Hürmüzgan valiliği yaptığı açıklamada bazı elektrik şebekelerinin ABD saldırısında hedef alındığı ve zarar gördüğü belirtiliyor. Kişm adasıyla yine Sirik bölgesindeki bazı yerleşim yerlerinde kısmi bazı elektrik kesintilerinin yaşandığı da gelen bilgiler arasında. Öte taraftan Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ı taşıyan uçak ise İran'ın kuzeyinde bulunan Reş kentine iniş yaptığı belirtildi. Çünkü Şangay İşbirliği zirvesine katılmak için ülkeden ayrılmıştı. Ancak ABD saldırıları başlamış durumda ve İran Cumhurbaşkanı'nı taşıyan uçak da ülkenin kuzeyinde bulunan Reş şehrine iniş yaptığı belirtildi. İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan da bir açıklama var. NOTAM yayınlandığı şeklinde bazı iddialar vardı. Bunlara bir yalanlama geldi. Hava sahasının açık olduğu belirtildi. Ancak devrim muhafızları ABD'nin son saldırılarına misillemeler gerçekleştirdi ve Ürdün'de bulunan ABD üssünün hedef alındığı ve çok sayıda ABD askerinin de öldürüldüğü şeklinde bir açıklama geldi. Burak.
1: Ali Çabuk aktardı. Şimdi Washington'a gideceğiz. Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Amerika Birleşik Devletleri'nden bildiğimiz kadarıyla İran'ın bu son açıklamasına bir karşılık yok ama öncesinde yapılan çok sayıda açıklama var, özellikle Donald Trump'tan. Neler konuşuluyor Washington'da Begüm?
3: Burak, henüz İran'ın misilleme saldırılarına ilişkin ABD cephesinden yeni bir açıklama yapılmadı. Yeni bir ayrıntı paylaşılmadı. Ürdün'de Amerikan üssüne yönelik saldırı ya da olası hasar veya can kaybına ilişkin yeni bir bilgi yok. Ama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın bir süre önce yaptığı açıklamaya göre Amerika'nın İran'a yönelik son saldırısında İran devrim muhafızlarına ait hedeflerin vurulduğu ifade edildi. Bu son 3 gün içinde İran'a yönelik 2 ikinci saldırı. CENTCOM'un açıklamasında yine çok fazla ayrıntıya yer verilmedi. Hangi noktaların vurulduğu ya da hangi askeri kabiliyetlerin hedef alındığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Ama biraz önce Ali Çabuk da aktardı Tahran'dan, İran devlet medyasına göre Çabahar Konarak'ta, yani Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki liman kentlerinin hedef alındığı ifade ediliyor. New York Times'a konuşan iki İranlı yetkili İran'ın güney kıyılarının hedef alındığını söyledi. Bunlar içerisinde Bender Abbas'ta bir askeri üs ve Sirik ve Jast'taki hedeflerin de olduğu ifade ediliyor Amerikan basınında yer alan haberlerde. ABD Başkanı Donald Trump Amerika'nın son saldırılarını büyük ve güçlü saldırılar ifadesiyle nitelendirdi. İranlıların Hürmüz Boğazı'na yeni mayın yerleştirmeye yönelik başarısız olmuş girişimleri ne bir karşılık olarak değerlendirdi. Trump, başarısız İran devleti bu son derece haklı saldırıya misilleme yaparsa çok daha sert ve daha yüksek bir düzeyde, seviyede yeniden vurulacak dedi. Ancak bu saldırıların en büyüğü olmayacak, asıl büyük saldırı hazırda bekliyor diye de tehditkar bir ifade kullandı. O saldırı sona erdiğinde İran İslam Cumhuriyeti'nden geriye çok az şey kalacak dedi Trump. ABD Başkanı Donald Trump Fox News'a yaptığı açıklamada da İran'ın radar sistemini yeniden inşa etmeye çalıştığını söyledi. Çünkü bir şey göremiyorlar. Biz onların bunu yeniden inşa etmesini bekledik. Sonrasında da vurduk, hedef aldık dedi. Amerikalı askeri yetkililerde özellikle İran'ın bu aradan geçen zamanda radar sistemlerini yeniden inşa etmeye ve toparlamaya çalıştığına ilişkin bazı endişeler vardı. Hürmüz Boğazı civarında gemileri daha isabetli bir şekilde vurabileceği şeklinde bir takım kaygılar dile getirilmişti. Bu son saldırıları da bu kapsamda değerlendirmek gerekiyor anladığımız kadarıyla. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, eğer Washington koşullara uyarsa, uymaya hazır olursa biz ateşkese dönmeye hazırız mesajını vermişti. Ama Trump çok o noktada değil gibi görünüyor. ABD Başkanı İran'la yapılacak bir anlaşmanın yazılacak kağıda değmeyeceğini söyledi. Biz onlara çok şans verdik, çok fırsat verdik ifadesini kullandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı, CENTCOM Komutanı Brad Cooper da bugün Kongre üyelerini bilgilendirdi. Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu'nu bilgilendirdi İran Savaşı ile ilgili. O briefinge katılan Cumhuriyetçi Komisyonun Cumhuriyetçi Başkanı Mike Rogers, Trump yönetiminin bir planı var dedi. Ben savaşın, saldırıların biraz daha yoğunlaşmasını, şiddetlenmesini bekliyorum diye de bir öngörüde bulundu. Anladığımız kadarıyla Amerika'nın İran'a yönelik bu son saldırılarında iki amaç var gibi görünüyor. Birisi Hürmüz Boğazı'na yeni mayınların yerleştirilmesini engellemek. Bir diğeri de İran'ın radar sistemlerini yeniden inşa etmesini ve toparlamasını engellemek gibi görünüyor. Bir yandan Trump yönetiminin İran'a yönelik ekonomik izolasyon politikası operasyonda devam ediyor. ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, hesaplarınızın nerede olduğunu, paravan şirketlerinizin nerede olduğunu biliyoruz. İran halkından çalınan varlıkların peşinden gideceğiz dedi. Plan, Trump'ın kabul edeceği, onaylayacağı bir anlaşmaya razı gelene kadar Tahran'ı ekonomik açıdan boğmak ifadesini kullandı.
1: Begüm Dönmez Ersöz karşımızdaydı. Almanya İçişleri Bakanlığı 4 Ağustos gecesi Leipzig Havalimanı'ndaki drone saldırısı girişiminin sorumlusunun Rusya olduğunu açıkladı. Almanya İçişleri Bakanı, saldırı girişiminin Avrupa'ya yönelik uzun süredir devam eden istikrarsızlaştırma operasyonlarının bir parçası olduğunu savundu. Almanya'nın çok riskli bir durumla karşı karşıya olduğu vurgulandı. Rusya Büyükelçisi Almanya Dışişleri'ne çağrılırken Ukrayna'ya desteğin süreceği belirtildi. Almanya Dışişleri Bakanı ise Leipzig saldırısına karşılık olarak Bonn'daki Rus konsolosluğu ve Berlin'deki Rusya evinin kapatılması talimatı verdiğini duyurdu. Almanya'ya NATO'dan destek gecikmedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Leipzig'e yönelik hibrit saldırı sonrasında Almanya ile tam dayanışma içindeyiz açıklaması yaptı. Rutte, her türlü tehdide karşı tüm müttefiklerimizi korumak için NATO güçlenmeye ve caydırıcılığını artırmaya devam edecek ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tepki gösterdi açıklamalara. Rusya'nın saldırdığına dair hiçbir kanıtın olmadığını savundu. Yalnızca uydurma kanıt sunuyorlar ifadelerine yer verdi. Girne açıklarındaki gemi faciasının nedenleri araştırılıyor. Şimdiye kadar ihmale yönelik pek çok kuvvetli işaret var. Bu süreçte gemi inşaat mühendisi Erdal Kılıç'tan da bir açıklama geldi. Kılıç, yıllar önce kıza çekilen ve hasar alan geminin onarımı için çeşitli önerilerde bulunduğunu ancak bu önerilerin hayata geçirilmediğini söyledi. Gemi yaralıydı ifadesini kullandı. Gemi mühendisleri odası ise suçlamalarda daha ihtiyatlı olunması gerektiği görüşünde.
4: Uzak durun, kabus gibi, korkunç ötesi veya benzeri ifadeler. İşte yıllardır filo denizciliği kullanan pek çok kullanıcı bu yorumları yaptı ve bazı fotoğraflar paylaştı. Gemilerin eski, bakımsız olduğunu söylediler. Ve o karelerde bazı koltukların, malzemelerin kırık olduğu göze çarpıyor. Kimileri ise yerlerin yağla kaplı olduğunu anlatıyor. Ve tüm bu yorumlar 7 yıl öncesine kadar uzanıyor.
5: Yardım gelmiyor!
6: Ve o firmadaki gemilerden biri Filojet Girne açıklarında battı. Facia yaşandı. Gemi 2000 yılı Fransa yapımı. 2003'te Türkiye'ye getirilmiş ve gelir gelmez aksilikler başlamış.
7: 2003'te bunu götürüyorlar, taş ucunda yanaşırken vuruyorlar, iskele baş omuzluğundan kırıyorlar tekneyi. Kırdıkları halde sandviç tekne yapısı olduğunu bilmeyen kişiler bir şey olmaz diyor. Sandviç tekne dediğimiz şey, bunun özelliği çok hafif ama çok rigid, çok sağlam bir duvar gibi düşünün bunu. Fakat bunun bir arada durması halinde bu sağlamdır. Bunun arasına su girip ayrılırsa naylon gibi olur. Yani hamur gibi bir şey olur.
6: Gemi inşaat mühendisi Erdal Kılıç, geminin onarımı için 2016 yılında o dönem yetkili firmayla anlaşma aşamasına geldiğini, ancak önerdiği yöntemlerin dikkate alınmadığını söylüyor.
7: Hasarın boyutunun çok daha büyük olduğu çıktı. Yaralıydı tekne. Ticareten anlaşamadık. Tamir etme konusundaki teknolojide anlaşamadık mal sahipleriyle. Yani ben teknenin ilk yapıldığı teknolojiyle tamir edilmesinden yanaydım. Onlar biraz daha basit yapmaktan yanaydılar. 2016'dan sonra ne yapıldığını da çok bilemiyoruz. İnceliyorum ben. Ama bir Yunanistan'a gitti. Tekrar Yunanistan'da birdenbire çok satmaya çalışıyorlar. Overhaul yaptık. Tekneyi baştan sıfırladık. Mükemmel, yepyeni bir tekne diye tarihini silmeye ama dünya küçük, kimse rağbet etmiyor.
6: Daha sonra Türkiye Gemi Mühendisleri Odası tarafından kurulan ve Ulusal Derecelendirme ile Sınıflandırma Kuruluşu olan Türk Lloyd'u tarafından sağlam onayı veriliyor.
7: Türk Lloyd'un da klaslanıyor 2020'de.

0: vesaire gibi konular şu an için kimsenin bilmediği konular. Ne ihmal olduğunu sorarsanız, Girne Mersin arasında o kadar mil sefer yapan gemilerin biraz daha genç, biraz daha malzemesi dalgalara dayanıklı olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide hayatını kaybedenler arasında İstanbul'da görev yapan uzman jandarma çavuş Fahri Ateş'in de bulunduğu öğrenildi. Ateş, eşi ve 4 yaşındaki çocuğunu kurtardı ama kendisi hayatını kaybetti.
2: Eşi ve 4 yaşındaki çocuğu da Girne'de alabora olan gemideydi. Önce çocuğu ve eşini kurtardı. Can yeleği bulmak için geminin alt bölümüne gitti ancak yukarı çıkamadı. Uzman jandarma çavuş Fahri Ateş hayatını kaybetti. Fahri Ateş, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapıyordu. Ateş, eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte tatil amacıyla Kıbrıs'a gitmişti. Aile dönüş yolunda feribotun alabora olmasıyla denize düştü. Fahri Ateş, kaza sırasında önce eşi ve çocuğunun güvenliğini sağlamak için mücadele etti. Ailesini kurtarmayı başaran Ateş, eşiyle çocuğuna can yeleği bulmak amacıyla geminin alt bölümüne indi ancak bir daha yukarı çıkamadı. Kazadan sağ kurtarılan Ateş'in eşi ve çocuğunun hastanede tedavisi sürüyor. Kazada şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi ise hala kayıp.
1: Adli yıl Yargıtay'da düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tokalaşması dikkat çekti. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yargı reformu ve terörsüz Türkiye'ye dair mesajlar verdi.
3: Mükemmel bir noktada olduğumuzu hiçbir zaman söyleyemeyiz. Hükümet olarak adaleti daha ileriye taşıyacak stratejiler, reformlar, eylem planları hazırlıyoruz. Milletimizin bizden en büyük beklentisi adalet sürecinin daha hızlı işlemesi.
4: Yeni adli yıl Yargıtay'da düzenlenen törenle başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz törende yaptığı konuşmada yargı reformlarının süreceğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi.
3: 4 tane alt kurul oluşturma kararı verdik. Bu alt kurullardan bir tanesi de Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Kurulu. İnanıyorum ki yargımızın tüm paydaşları da bu sürece gerekli katkıyı vereceklerdir.
4: Yargıtay Başkanı Ömer Kerkes ise hakim ve savcılara seslendi. Hakimin kararı gerekçeli olmalı ve gerekçesi ikna edici olmalı dedi. Geciken adalet, adalet değildir ifadesini de kullandı.
5: Yeni adli yılda da hedefimiz çok açıktır. Vatandaşımızın hakkına daha hızlı ve eksiksiz ulaşmasını sağlamak, yargılamaların makul sürede tamamlanması için daha fazla çalışmak, içtihat birliğini güçlendirmek ve vatandaşımızın adalete duyduğu güveni her geçen gün daha da yükseltmek.
4: Törenin başlangıcında Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tokalaşması dikkat çekti. İki isim hem tapu tartışması hem de belediye soruşturmaları nedeniyle birbirlerini sert sözlerle eleştirmiş. O tartışmalar yargıya da taşınmıştı. Törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında dün önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında mahkeme adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.
6: Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifade verdi. Şahin'e adli kontrol hükümleri uygulanacak. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tunahan Kuriş, Muğla'da yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalanmıştı. Yakalandığı aracında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisi olduğu tespit edilmişti. Eski bakana tahsisi iki aracın daha şüpheliler tarafından kullanıldığının belirlenmesi üzerine İfade

0: diye çağrılan Şahin Ankara Adliyesi'ne gitti. Şahin'in yaklaşık 3,5 saat süren ve 12 sayfa tutan ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Şahin'e soruşturma dosyasındaki yaklaşık 130 isim tek tek soruldu. Eski bakan isimlerin büyük bölümünü tanımadığını söylerken soruşturma açısından kritik konumdaki Mehmet Özmen, Ömür Yücel, Nevzat Büküm ve Süleyman Hilmi Kalcı'yı tanıdığını kabul etti. Şahin, aracı kiraladığını kabul ederek bu aracı en son Haziran ayı içerisinde kullandım. Sonrasında kimin kullandığını bilmiyorum şeklinde savunma yaptı. Aracı tüm yıl boyunca kullanmadığını savunan Şahin, yalnızca kullandığı günler için ödeme yaptığını belirterek paraları doğrudan şirket hesabına değil, eski danışmanı Ömür Yücel aracılığıyla elden Mehmet Özmen'e gönderdiğini anlattı. Şahin'in avukatı ise yıllık 1000 TL'lik bedelin sembolik olduğunu, sözleşmenin noter işlemleri nedeniyle bu şekilde düzenlendiğini savundu. Şahin ifadesinin sonunda tüm suçlamaları reddetti. Adına tahsis edilen araçların kendisinin bilgisi dışında ve tahsis amacı dışında kullanılmasının güveni kötüye kullanma kapsamına değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Savcılık sorgunun ardından Şahin'i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemede yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte eski bakan için adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
1: Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tekinoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Tekinoğlu'nun bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmekle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarından tutuklandığı bildirildi. Gülistan Doku soruşturmasında bir şüphelinin daha tutuklanmasıyla birlikte toplam tutuklu sayısı 30'a yükselmişti. Yeni bir gelişme daha oldu. Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeynel Abarakov'un tekrar ifadesi alındı. Abarakov, Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheliler arasındaydı. Suç delillerini gizlemek veya yok etmekle suçlanıyordu. Erzincan cezaevinde kalıyordu. Abarakov, Tunceli'ye götürüldü. İfadesi Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından alındı. Yaklaşık 4 saat süren ifade işlemlerinin ardından Abarakov, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılarak yeniden cezaevine götürüldü. Soruşturmanın 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden dönemin polis dalgıcı Gürkan Gürdal tutuklanmıştı. 2 kişi ise serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 7 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 30'a yükselmiş oldu. İstanbul'da 2022'de hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kaybolan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul Asayiş Polisi yaklaşık 4 yıldır kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın bulunması için çalışma başlattı. Yıldırım'ın telefon kayıtları incelendi, Fethi Dağlı isimli kişiyle görüştüğünü ve telefondan alınan son sinyalin Esenyurt'ta şüphelinin evinden geldiği belirlendi. İstanbul ve Sinop'ta tespit edilen 5 adrese operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Cezaevinde tutuklu olan Dağlı'nın cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Dağlı, Zeynep Yıldırım'ı gömdüğü yeri de gösterdi. Cenaze Dağlı'nın evinin yakınında bulundu. Nepal'in Çin sınırına yakın bölgede 26 Ağustos'ta meydana gelen sel ve toprak kayması felaketlerinde ölü sayısı 1000'i aştı. Kayıp yaklaşık 4500 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Barajlardaki tünellerde 100'e yakın işçinin mahsur kaldığı belirtiliyor. Felaketten günler sonra mucize bir kurtuluş da gerçekleşti.
2: Kurtarma ekipleri olabildiğince hassas davranıyor. Çünkü enkaz altından kurtarmaya çalıştıkları küçük bir kız çocuğu. Görüntüler Nepal'de doğal afetin vurduğu Rasuva bölgesinde. 6 yaşındaki kız çocuğu uzun süren çabaların ardından kurtarıldı. Nepal'deki doğal afet sırasında çekilen bu görüntülerdeki turkuaz renkli evin görüntüsü sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi. Etrafındaki neredeyse tüm binalar yıkılmasına karşın turkuaz renkli bu evin nasıl yıkılmadığı tartışılıyor. Uzmanlar binanın bölgedeki diğer yapıların aksine yığma taş tekniğiyle değil, betonarme bir iskelet kullanılarak yapıldığını ve evin bu sayede ayakta kalabildiğini söylüyor. Yığma taş yapıların yandan gidecek darbelere karşı çok hassas olduğu ve yandan aldıkları darbelerde çökmeye meyilli olduğu belirtiliyor. Nepal'deki arama çalışmalarında ekiplerin odağında hidroelektrik santralinin tünellerinde mahsur kaldığından endişe duyulan 100'e yakın işçi var. Ekipler bu tünellerde hayatta kalan olup olmadığını araştırıyor. Enkaz kazılıyor ve bazı noktalarda patlayıcılarla enkazı temizleyerek tünellere ulaşılmaya çalışılıyor. Ancak şu ana kadar tünellerde hayatta kalan kimse bulunamadı. Nepal'de yetkililer ölü sayısının her geçen gün artmasıyla morglarda kapasitenin dolduğunu kaydetti. Bu yüzden cenazeler DNA örnekleri alındıktan sonra kimliğinin belirlenmesi beklenmeden defnediliyor. Binlerce kayıp kişi arasında 30'dan fazla ülkenin vatandaşları olduğu belirtiliyor. Kayıplar arasında Himalayalara doğa yürüyüşü yapmaya giden turistlerin yanı sıra Tibet'teki Kutsal Kailash Dağı'na giden Hindu hacılar da var. Bilim insanları yaşanan doğal afetin küresel ısınmadan kaynaklandığını söylüyor. Nepal'in Rasuva bölgesinde 26 Ağustos'ta bir buzulun çökmesiyle meydana gelen sel, yüzlerce kişinin ölümüne ve geniş bir bölgede büyük yıkıma yol açmıştı.
1: Pakistan'da şiddetli muson yağışları sele neden oldu. Ülkenin başkenti İslamabad ve Rawalpindi kentinin bazı bölgelerinde sel felaketi meydana geldi. Alçak kesimlerdeki mahalleler ve ana yollar su altında kaldı. Su seviyesinin kimi yerlerde yaklaşık 9 metreye kadar ulaştığı belirtildi. Yetkililer riskli bölgelerde yaşayanları uyardı ve tedbir amaçlı tahliyelere başladı. Rawalpindi kentinde eğitime ara verildi. Bazı bölgelerde acil durum ilan edildi. Giresun'da geçen ay selin vurduğu Göreli ilçesinde son 3 günde 700'den fazla kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Zehirlenmelerin şebeke suyundan olabileceği değerlendiriliyor. Görele Kaymakamlığı ikinci bir duyuruya kadar şebeke suyunun kaynatılmadan kullanılmaması yönünde vatandaşları uyardı.
3: Mide bulantısı, karın ağrısı, yüksek ateş ve halsizlik. Benzer şikayetlerle hastaneye başvuranların sayısı 700'ü geçti. Giresun'un Görele ilçesinde zehirlenme vakalarına karşı önlemler artırıldı.
4: Şebeke suyunun kaynatılmadan kullanılmaması, içme suyu olarak ambalajlı hazır suların kullanılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi ilanen duyurulur.
3: Hastaneye başvuranlar arasında durumu ağır olan yok. İkisi çocuk, toplam 3 kişi ise hala müşahede altında tutuluyor. Zehirlenmelerin şebeke suyundan olabileceği değerlendiriliyor. Görele Belediyesi ilk bulgulara göre suda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını, ancak vakaların görüldüğü bölgelerden alınan ek numunelerin inceleme altında olduğunu duyurdu. Görele Kaymakamlığı, ilçe merkezi ve köylerde şebeke suyu kullanımına karşı uyaran anonsları yapmaya başladı.
5: İçme suyu olarak ambalajlı hazır suların kullanılması ve içen kurallarına adami bir düzeyde
3: Giresun'un Görele ilçesinde 12 Ağustos'ta şiddetli yağış sele yol açmıştı. Debisi yükselen Zıva Deresi'ne kapılan bir anne ve iki kızı hayatını kaybetmişti.
1: İstanbul Şile'de yine bir motosiklet kazası meydana geldi. Geçtiğimiz haftalarda virajlı yolda 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova hayatını kaybetmişti. Şimdi de 30 yaşındaki motosiklet kullanıcısı Yıldırım Ersan yaşamını yitirdi. Kazanın ayrıntılarına bakalım.
3: Yıldırım Ersan iddiaya göre motosikletiyle hızla viraja girdi, lastiği kaydı, hakimiyetini kaybetti. Ormanlık alana savruldu. Ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı ancak kurtulamadı. Olay İstanbul Şile'de Darlık yolunda meydana geldi. Yıldırım Ersan'ın cenazesi adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze İstanbul'da toprağa verildi. Kazanın meydana geldiği Darlık yolu havadan görüntülendi. Keskin virajların yer aldığı yoldaki fren izleri de kameralara yansıdı. Aynı yolda 17 Ağustos pazartesi günü Şile'de gezmek için motosikletiyle yola çıkan 22 yaşındaki Ceyda Yakova da kaza geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Ceyda Yakova motosikletiyle çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Babası Cem Yakova kazanın nasıl meydana geldiğini anlatmıştı.
6: Kaza anında da yüzle tekerlek mıcıra giriyor. Biraz asfalttan çıkıyor ve motor bir tarafa, kendisi direğe çarpıyor. Çok seveni varmış. Hani açıkçası ben bu kadarını bilmiyordum. Çok güzel bir arkadaşlıkları varmış. Çok büyük bir sevgiseli vardı. Bizi sevgisini bıraktı gitti.
3: Yakova üniversiteden yeni mezun olmuş bir psikologtu.
1: İçişleri Bakanlığı'nda motosiklet denetimleri eylem planı değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi denetimlerin artacağını söyledi.
2: İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre trafikte her iki kazadan birine motosikletler karışıyor. Motosiklet sayısı 5 yılda %102,4 arttı. Yetersiz sürücü eğitimi, hız ve kırmızı ışık ihlalleri, şerit ihlalleri ve yaya yollarının kullanılması kazaların başlıca sebepleri arasında. Bunun önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı'nda motosiklet denetimleri eylem planı değerlendirme toplantısı yapıldı.
7: Can kayıplarını %50 azaltma hedefi hepimiz açısından büyük bir sorumluluktur.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi denetimlerin artacağı mesajını verdi.
8: Denetimin amacı ceza yazmak değil, kural ihlalini önlemek, kazayı önlemek ve insanımızın hayatını korumaktır. 2026 yılında denetim sayımız güçlü biçimde devam ederken bazı önemli ihlal kalemlerinde işlem sayılarının gerilemesi, doğru denetim ve caydırıcılık anlayışının davranış değişikliğine dönüşebileceğini göstermektedir. Bununla beraber kazalardaki hız, geçiş önceliği, şerit değiştirme ve arkadan çarpma kaynaklı riskler bize daha kat etmemiz gereken mesafe olduğunu da açıkça göstermektedir.
2: Çiftçi 2026-2027 döneminde motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik mücadeleyi daha ileri bir aşamaya taşıyacakları da belirtti. Eğitim, kampanya, denetim ve mevzuat alanlarında birbirini tamamlayan bir sistem kuruyoruz ifadelerini kullandı.
1: Kuduz denildiğinde akla ilk olarak köpekler geliyor, ancak risk yalnızca onlarla sınırlı değil. Kedilerden insana bulaş son derece nadir görülse de mümkün. Diyarbakır'da bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesi ilk akla gelen örnek. Peki bir kedi ısırdığında ya da tırmaladığında ne zaman endişelenmek, hangi durumda sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor? Yanıtı haberimizde.
2: Diyarbakır'da 3 yaşındaki bir kız çocuğunu birkaç ay önce kedi ısırdı. Küçük çocuk aylar sonra rahatsızlandı. Yapılan testte kuduz virüsü tespit edildi. Tüm müdahalelere rağmen küçük kız hayatını kaybetti.
9: Türkiye'de kuduz temaslı ısırık şüphesiyle aşı programına alınan insan sayısı neredeyse son 10 yıllık verilerde 200-300 bin civarında. Bunun sonrasında hastalık gelişme sayısı çok düşük.
2: Uzmanlara göre Türkiye'de kediden insana kuduz bulaşması son derece nadir. Ancak risk sıfır değil.
10: Kızımı daha yeni tırmaladı. Doktora gittik. Doktor da aşı yaptı.
11: Küçük kızımı tırmaladı. Tedirgin olduk, hastaneye gitsek mi? Hani çok derin bir şey değilse sıkıntı olmaz diye gitmedik. Bir şey de olmadı.
2: Peki bir kedi ısırdığında ya da tırmaladığında ne yapılmadı?
9: Kuduz virüsü bir zarflı virüs olduğundan dolayı deterjan etkisinden çabuk etkilenir. İlk yapacağınız iş bir kere çok bol bir sabunla hemen ısırık veya tırmalama bölgesini yıkamak. Ardından hemen gidip bir kuduz merkezine başvurup aşı programına başlamanız.
2: Ancak uzmanlara göre sokaktaki her kedi risk taşımıyor.
9: Örneğin işte bir evcil hayvan ya da işte sokakta ama aşılanmış hayvan, işte bunlardaki kuduz riskinin neredeyse hiç olmadığını da söyleyelim. Çünkü şu andaki durum hani bir süre sonra bu can dostlarımıza düşmanlığa dönüşmeye başlıyor. Böyle bir durum söz konusu olmamalı.
1: Avya sabitti, balık avı sezonu başladı. Balıkçılar gece yarısından itibaren denize açıldı. Tezgahlarda özellikle palamut bolluğu görülüyor. Peki fiyatlar nasıl? Bu sezonun nasıl olması bekleniyor? Ayrıntılar haberimizde.
3: 4,5 aylık avya sabitti. Balıkçılar yeni sezon için vira bismillah dedi, gece denize açıldı.
12: Marmara'daki tüm balıkçılar gibi Sarıyer Kireçburnu sahilindeki balıkçılar da vira bismillah diyerek yasağın bitmesiyle birlikte artık denize açılıyorlar.
13: 4,5 ay yoğun bir tempoyla 10 kişi 15 kişi ağlarımızın, teknelerimizin, dışarı işlerimizin, evraklarımızın, her şeyimizin bakımını, eksiklerini giderdik.
3: Balıklar tutuldu, mezatlarda pazarlık yapıldı, ardından da tezgahlardaki yerini aldı. Balık pazarlarında hareketlilik vardı.
14: Balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Balıkçılar bu sene palamutta bereket yaşandığını söylüyor. İstanbul Karaköy'de palamutun tanesi ise 150 liradan satılıyor.
15: Bu sene hakikaten son 40 yılın en büyük palamutçuluğu var. 2 tane 250 lira vatandaşlar ucuz ve taze olarak satışımız başladı. Balık daha değerleşecek. Belki 100 lira, 125 lira, 150 lira daha büyük balığı, yani iki katı balığı aynı parayı alacaklar. Denizlerde şöyle oluyor, bir sene bolluk oluyor, bu sene kıtlık oluyor. Geçen sene evet balık azdı, palamut yoktu ama bu sene bolluk var. İnşallah denizler bize, biz de balık severlere.
3: Palamuttan sonra ağlara gelen istavrit ve hamsi oldu. Kilosu ise 250 liradan başlıyor. Peki taze balık nasıl anlaşılır?
15: Rengi parlak, gözleri cam gibi, kulağı kırmızı olacak. Bu palamutun özelliğidir. Ama bunları ben yapamıyorum, beceremiyorum diyorsan bir tane balık yedireceksin. Afiyette her gün, ya haftada 3 gün, 4 gün balık yiyeceksin.
1: Türk İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Ağustos'ta açlık sınırı 37 bin lirayı aştı. Türk İş verilerine göre Ağustos'ta 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 37.388 lira, yoksulluk sınırı ise 121.786 lira oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 48.305 liraya yükseldi. Gıda harcamasında aylık artış %1,21, yıllık artış ise %37,9 olarak gerçekleşti. Meyve sularında tatlandırıcı kullanılamayacak. Tarım Bakanlığı'nın görüşü açtığı tebliğ taslağına göre katkı maddeleri kullanımı sadece nektar üretimiyle sınırlandı. Taslağa göre tatlandırıcılar sadece meyve nektarının ilave şekersiz olanlarında ve düşük enerjili olarak üretilenlerde kullanılabilecek. Konsantre püre, toz halinde sunulanlar dahil meyve sularında tatlandırıcı kullanılmayacak. Tebliğ taslağının maddelerinde ağırlıklı olarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum gözetildiği belirtildi. Taslak iş dünyasının görüşüne açıldı. Sektör görüşlerini 25 Eylül tarihine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletecek. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Ağustos ayı market fiyatları araştırması yayımlandı. Buna göre geçen ay hem markette hem de üreticide fiyatı en çok artan ürün yumurta oldu.
2: Ağustos ayında markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürün yumurta oldu. Üretici ve market arasında en yüksek fiyat farkı ise %748'de limonda görüldü. Bu veriler Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Ağustos ayı market araştırmasında. Araştırmaya göre Ağustos'ta markette 37 ürünün 19'unda fiyat arttı. 18 ürünün fiyatı düştü. Fiyatı en fazla artan ürün %37,8'de yumurta olurken, onu %19'da yeşil fasulye ve %11'de yeşil soğan takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise %34,2 ile sivri biber oldu. Geçtiğimiz ay üreticide 29 ürünün 9'unda fiyatlar artarken 13'ünde fiyatlar düştü. Üreticide de fiyatı en çok artan ürün %39,9'da yumurta oldu. Yumurtayı %11 ile marul ve maydanoz takip etti. Üreticide en yüksek fiyat düşüşü ise %75 ile limonda göründü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar yazılı açıklamasında üreticideki fiyat değişimlerinin nedenlerini anlattı. Yumurta fiyatlarındaki artışın artan yem, enerji ve nakliye maliyetlerinin yanı sıra arz-talep dengesizliğine bağlı olduğunu belirtti. Bayraktar ayrıca girdi maliyetlerinin üreticiyi olumsuz etkilediğine dikkat çekti.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da COP31'e ilişkin büyükelçileri bilgilendirme toplantısında konuştu. Kurum, 2035 yılına kadar 6 büyük küresel atılımı hayata geçireceğiz dedi.
16: 2035 yılına kadar 6 büyük küresel atılımı hayata geçireceğiz. Elektrifikasyonun küresel payını %35'e çıkaracağız. Dünyayı koca bir çöplüğe dönüştürmekten kurtarıp küresel atık artışını yarı yarıya düşüreceğiz.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede atılacak adımları anlattı. Binalardaki enerji tüketiminin %25 azaltılacağını, Sanayide döngüsel malzeme kullanımının da %15 seviyesine çıkarılacağını söyledi.
16: Masaya lafla, sözle, vaatle gelmiyoruz. Eylemle ve cesaretle geliyoruz. Aslında başarımızın ölçüdü de ortadadır. Başarı sonuç bildirgelerine yazılan bir kelime kalabalığı olamaz. Başarı kameralar önüne geçtiğinizde açıkladığımız o içi boş inisiyatifler de olamaz.
2: Ankara'da COP31 diplomatik misyonlara bilgilendirme toplantısında konuşan kurum büyükelçilere seslendi.
16: Ülkelerinizin umutlarını da korkularını da aynı masaya getirmenizi istiyorum. Antalya'da sorunları tekrar tekrar konuşmanın yeri olmasın. Antalya çözümün adresi olsun.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinde lider eşleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım da yaptı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'da lider eşleriyle görüştü. Emine Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları açılış töreniyle Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Burada Aygül Japarova'nın davetiyle Ada Ağaç'a NSA'yı devlet konuk evine geçti. Lider eşleriyle bir araya geldi. Programda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Mirvan Aliyeva, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in eşi Peng Diyuan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva da yer aldı. Lider eşleri konuk evinin parkında yürüyüş yaptı. Ardından Kırgız çadırında geleneksel kıyafetler giyen çocukların ve gençlerin Kırgızistan'a özgü enstrümanlarla verdiği konseri izledi. Aile fotoğrafı çektiren lider eşleri daha sonra Kırgızistan'a özgü el sanatlarının yer aldığı etnik sergiyi gezdi. Lider eşleri Kırgız kültürüne ait keçe işlemeleri, halı ve kilimler, el işçiliği ürünleri ve kumaşlarla kıyafetleri yakından inceledi. Kırgız kültüründe önemli yere sahip olan kartalları ve geleneksel av köpeği tayganları sevip fotoğraf çektirdi. NSA'yı kabul evine geçen lider eşlerini Kırgız çocuklar kapıda karşıladı. Lider eşleri burada çocuk topluluklarının hazırladığı konseri ve halk danslarını izledi. Emine Erdoğan, Bişkek'teki programına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım da yaptı. Bişkek'te lider eşleriyle birlikte Kırgızistan'a özgü el sanatlarından oluşan sergiyi ziyaret ettiklerini söyleyen Erdoğan, maharetli enlerde şekillenen her eseri yakından inceleyerek Kırgız kültürünün estetik anlayışını ve ustalığını yansıtan özgün örnekleri tanıdık ifadelerini kullandı.
1: Trabzon'da yıllardır heyecanla beklenen şehir içi raylı ulaşım sistemi projesinin temeli atıldı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu katıldı. Hafif raylı sistemin ilk etabı şehir hastanesi ile Trabzon Havalimanı arasında inşa edilecek.
3: 16 istasyondan oluşacak. Şehrin kritik noktalarından geçerek trafiği rahatlatacak. Trabzon'la raylı sistem hattının temeli atıldı.
12: Ya Allah, Bismillah, hayırlı olsun. Trabzon'un ilk raylı sistem projesiyle Trabzon'da kent içi ulaşımı da yeni bir çağla, yeni bir bakış açısıyla inşallah kucaklaştırıyoruz.
3: Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği projede ilk kazma vuruldu. Hafif raylı sistemin ilk etabı şehir hastanesi ile Trabzon Havalimanı arasında inşa edilecek. 16 kilometre uzunluğundaki hat 16 istasyondan oluşacak. Stadyum, şehir meydanı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi şehrin en kilit noktalarını birbirine bağlayacak.
12: Karayollar istasyonundan başlayıp havalimanımıza ulaşan güzergahımızın tamamı sadece 26 dakikada kat edilebilecek. 26 dakikada. Ortalama 80 kilometre saat hızla inşallah işletmiş olacağız burayı.
17: Hattımız tamamlandığında 30 kişilik araçlarımızla günlük 150 bin hemşerimize hizmet verebileceğiz.
3: Projenin önemli bir kısmı yer altından, kalan bölümleri ise yüzeyden hafif raylı sistem hattı olarak ilerleyecek. Yaklaşık 32 milyar Türk lirasına mal olacak raylı sistem hattının 4 yıl içinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.
1: Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo Maviller 2025 yılının Mart ayından beri takımı çalıştıran teknik direktörüyle yollarını ayırdı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada kulübümüzün menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık ifadeleri kullanıldı. Bordo Mavili kulübün başında 62 maça çıkan Tekke 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Türkiye Kupası şampiyonu oldu. 48 yaşındaki çalıştırıcı geçtiğimiz hafta içi UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'a 4-0 yenildikleri maçın ardından da istifa etmiş. Bu talep yönetim kurulu tarafından kabul edilmemişti. Karadeniz temsilcisinde Fatih Tekke dönemi Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanında alınan 2-1'lik yenilginin ardından sona erdi. Çanakkale'de geçirdiği kalp krizinin ardından hastanedeki tedavisi tamamlanan Cem Yılmaz taburcu olmuştu. Ünlü komedyen evine döndükten sonra ailesiyle bir araya geldi. Ayvacık ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle rahatsızlanan Cem Yılmaz hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz'a anjiyo yapıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen ünlü komedyen evine döndü ve zorlu süreçte kendisini yalnız bırakmayan ailesiyle buluştu. Annesi Sabahat Yılmaz, babası Arif Yılmaz, kız kardeşi Özge Çevik ve abiyi Can Yılmaz'la buluşan ünlü komedyen fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Yeni sezonda star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Başkalarının Hayatı dizisinden yeni tanıtım yayınlandı.
18: Kendi muayenehanesini açar, parasını da kazanır.
19: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum?
20: Star'ın merakla beklenen dizisi Başkalarının Hayatı'ndan yeni tanıtım paylaşıldı.
19: Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
20: Başkalarının Hayatı'na özenen Hülya'nın tehlikeli ve sürükleyici hikayesini konu alan dizi için geri sayım başladı.
21: Çok güzelsin.
22: Erim Korhanlı'nın başına kötü bir şey gelecek.
20: Tanıtımda üniversitede tanıştığı varlıklı bir ailenin kızı olan Neslihan Özkaran'la arkadaş olan Hülya, imrendiği dünyaya adım atmak için tehlikeli sularda yüzmeye başlıyor.
19: Sen bana yalan söyledin.
22: Evet, çünkü utandım.
21: Neşan!
20: Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un, yönetmenliğini Burak Müjdeci'nin üstlendiği ve dünyaca ünlü eser Vanity Fair'den esinlenen dizi, genç kuşağın yıldız isimlerini ve usta oyuncuları buluşturuyor.
22: Kaç yaşında kızsın artık? Kocaman bir kız oldum. Gerçekleri kabul etsin.
20: Eylül Lize Kandemir, Burak Berkan Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin ve Mehmet Aslantu dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.
23: Dün geceden sonra sende benim istediğim hiçbir şey yok.
1: Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula alışabilmesi için uyum haftası pazartesi günü başlayacak. Bu süreç çocukların hem okula alışması hem de birbiriyle kaynaşması için oldukça önemli. Peki okulların açılmasına sayılı gün kala tavsiyeler neler? Hangi konularda çocuklara dikkatli yaklaşmak lazım? Eğitim uzmanı Nazik Kösegil Özçelik yanıtladı. Neler söyledi izleyelim efendim, saat başında karşınızdayız.
24: Bu uyum haftası öncelikle çok değerli bir hafta. Çünkü bir anda akademik eğitimin başlamadığı, çocukların o evdeki konfor alanından çıkıp yeni arkadaşlar edindiği, işte yeni bir otoriteyle tanıştığı bir hafta olacak. O yüzden çok değerli bir hafta. Bu haftanın akademik eğitim dışında daha oyunlarla geçiyor olması, etkinliklerle geçiyor olması, öğrencinin ilk görüşte eğitime ve okula ısınmasını sağlayan bir hafta. O yüzden çok değerli ve önemli bir hafta. Bu hafta içerisinde hem anne babalar için hem de öğrenci için ayrılık kaygısı dediğimiz kaygının ilk yaşandığı dönem. Dolayısıyla çocuğumuzun her tepkisini çok asıl sürecin bir parçası olarak değerlendirmek ve en önemlisi öğretmenlerimize güvenerek hareket etmek. Yani çocuğumuz İlk gün okula koşarak gidebilir, ikinci gün daha mutsuz gidebilir, üçüncü gün evden çıkmak istemeyebilir çünkü yorulabilir. Dolayısıyla tüm bu süreçlerini takip edip öğretmeniyle paylaşıp öğretmenle birlikte çözüm ürettiği zaman anne baba çocuğumuz okul haftasını, o uyum haftasını son derece verimli geçirecektir. Tehlikeli hareketler var, kaçınılması gereken. Okul bir cezalandırma yöntemi değil, öğretmen korkulacak bir insan değil. Öğretmen yeni bir otorite figürü ama öğrencinin sosyal gelişimini, akademik gelişimini kadar önemseyen bir insan. O yüzden anne babalara bu süreçte öğretmene ve okula güvenle başlamalarını önerebiliriz. Okul sadece eğitimin başladığı, yani akademik eğitimin başladığı bir alan değil. Dediğim gibi sosyal gelişim için de çok önemli. Çocuğumuz bir hafta geç başladığında, o bir hafta önce başlayan öğrenciler arasında bir iletişim başlayacak, bir arkadaşlık başlayacak ve çocuğu bir hafta geç göndermek demek okulun en başında iletişim problemiyle karşı karşıya kalmasına neden olmak demek. O yüzden sınıf arkadaşlarıyla birlikte başlayıp sınıf arkadaşlarıyla birlikte devam etmesini sağlamak lazım. Diğer taraftan öğretmenlerimiz burada bir eğitimin farklı bir yönünü verecekler. Yani bir alışma evresini verecekler. Bu alışma evresini yaşamadan direkt okul hayatına başlaması öğrenci için sıkıntılı olacaktır. Velilerimiz şunu unutmasınlar. Bugün aldıkları her karar öğrencinin ortaokulunu, lisesini, üniversitesini hatta çalışma hayatını da etkileyecek. O yüzden uyum haftası gibi okulun önerdiği, okulun planladığı her etkinliğe sonuna kadar katılmaları gerekir. Velilere tavsiyemiz bir sınır belirlemeleri. Okul girişinde sınır okulun kapısıdır, sınıfın içi değildir, sıra hiç değildir. Dolayısıyla öncelikle sınırları doğru belirleyecekler ki bundan sonraki süreçte de bu sınırlara göre hareket edebilsinler. Okulun kapısı bir sınırdır. Ama tabii ki okulun kapısına bırakılan çocuğa güven de vermek lazım. Yani sen belli bir süre içerisinde buradasın, süre bittiğinde biz seni alacağız. Yani senden kopmuyoruz, belli sürelerde ben nasıl ki işe gidiyorsam sen de artık okula gidiyorsun gibi günlük yaşam becerilerini de kazandırmak lazım. Diğer türlü özellikle sınıftaki velilerde hem diğer öğrencilerin kendi ailelerini görmüyor oluşlarının verdiği kaygı hem de velinin hem öğretmenle hem de sınıf içerisindeki öğrencilerle kurduğu diyaloğun kontrol edilemiyor olması çok ciddi problemlere yol açar. O yüzden velilerimiz kendi sınırlarını kendileri çizmeleri lazım. Yine belirtiyorum, o okulun giriş kapısı bizim sınırımızdır. Okul kapısı itibariyle artık çocuğumuz öğretmenin güvenlik kollarındadır, öğretmenin yönlendirmesindedir. Süre bittiğinde de artık öğretmen o sınırdan veliye teslim yapar. Yani o sınırları doğru kurgulamak hem çocuğumuzun okula daha hızlı alışmasını sağlayacak, hem arkadaşlarının da zarar görmesini engelleyecek, hem de öğretmen ve veli arasındaki güven en baştan oluşacak. Bunu sağladığımız zaman zaten sene boyunca inanın çok daha sağlıklı, çok daha verimli, çok daha başarılı bir eğitim yılı geçecek. Kaygı bulaşıcı bir özelliğe sahip. Nasıl ki biz sınava hazırlanan öğrencilerde velilerimize kaygı bulaşıcıdır, burada bir denge kurun diyorsak, okula başlangıçta da birinci ve ikinci sınıfta özellikle velinin kaygısı öğrenciye direkt bulaşır, velinin tedirginliği bulaşır ve çocukta şöyle bir durum ortaya çıkar. Bir problem var, annem ve babam çok gergin ve ben bu problemin içine giriyorum der ve daha çok gergin olur, daha kaygılı olur, daha fazla karın ağrısı olur, daha fazla ateşi çıkar. O yüzden velilerimiz sınır belirlerken bir taraftan da kendilerine de bir sınır belirlemeleri lazım. Çocukları güvenli ellerde, çocukları gelecekleriyle ilgili evet çok önemli bir adım atıyorlar ama bu adımı birlikte atıyorlar. O yüzden çocuklarına da güvensinler, çocuklarımız ağlayabilirler. İlk hafta çok güzel giderken ikinci hafta bir anda gitmek istemeyebilirler. Tüm bu süreç doğal bir süreçtir ve bu süreç güvenle aşılabilir. Öğretmen ile iletişimle aşılabilir. Öğretmenlerin desteğinden geride kalmasınlar. Yani anne babalar nasıl ki çocuklarımız için öğretmenlerimiz çok önemli bir destekse, anne babalarımız için de bir destek. O yüzden bu kaygıyı dengelesinler. Çocuklarını zaten kaygılı bir sürecin içerisindeler. Daha da kaygısı yüksek, daha da korkulacak bir şey mi okul duygusu içerisinde bırakmasınlar. Şimdi anne babalarda şöyle bir duygu da gelişiyor. Bir otorite kurma isteği, işte okula karşı ilgisini artırmak için ya da verilen etkinliklerin düzenli yapılması için öğretmeni ve okulu bir korkutucu öğe olarak canlandırabiliyorlar. Yani işte yemeğini yemezsen seni öğretmenine şikayet ederim. İşte kavga edersen seni öğretmenine şikayet ederim. Şimdi öğretmeni bir şikayet ve çocuğun korkması gereken bir şey olarak kodladıklarında bu çocuk ömrü hayatı boyunca sadece öğretmenlerinden değil tüm otorite figürlerinden korkmaya ve onlardan kaçınmaya başlar. O yüzden öğretmen ve okul bir cezalandırma alanı değil. Nasıl ki ev hayatında bir kurallar silsilesi varsa okulda da bir kurallar silsilesi var. Bunu çocuklarla doğru bir şekilde paylaşmak dediğim gibi gelecekleri adına atılmış önemli bir adımdır. İlkokulu küçümsemeyelim. Bu uyum haftası çocuklarımızın geleceği için de çok önemli bir hafta olacak.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa güneşli. Sıcaklık 30-33 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif. Ankara güneşli 32 derece. Ege'de kariyer orta hızda. İzmir 37 derece. Akdeniz güneşli. Nem oranı artmaya başladı. Adana ve Antalya 38 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri açık. Zonguldak 26, Kastamonu 29 derece. Doğuda yağışlar ara verdi. Hava açık. Erzurum 25, Malatya 32 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 1.
1: Yeniden iyi geceler. Bugün yarının son saatiyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik yeni saldırı başlattı. Hürmüz Boğazı çevresi hedef alındı. Can kayıpları var. İran'dan misilleme geldi. Devrim muhafızları Ürdün'deki ABD üssüne saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Devrim muhafızları çok sayıda ABD askeri bu saldırıda öldürüldü dese de Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer can kaybı yok açıklamasını yaptı. Şimdi ayrıntıları öğreneceğiz iki bağlantıyla. Ali Çabuk Tahran'da, Begüm Dönmez Ersöz Washington'da. İlk durağımız Tahran. Ali, neler biliyoruz bu saldırıya dair?
2: Burak, iki aşamalı misilleme gerçekleşti. İlk olarak devrim muhafızları ordusu, senin de söylediğin gibi, Ürdün'de bulunan ABD üssüne yönelik balistik füzelerle ilk misillemesini gerçekleştirdi ve devrim muhafızları açıklamasında ABD deniz piyadelerinin konuşlu bulunduğu üssü hedef aldığını duyurdu. Çok sayıda ABD askerinin öldürüldüğü şeklinde bir açıklamaydı bu. Söz konusu üssün koordinatları da son derece önemli. Akabe civarında yer alıyor ve Kızıldeniz'in kuzeyi ile Süveyş kanalını da içine kapsayan bir alandan bahsediyoruz. Bu anlamda füzenin menzili de ayrıca değerlendirilmesi gereken bir unsur olarak İran basını içerisinde vurgulanıyor. Öte taraftan İran Silahlı Kuvvetleri, İran ordusu yani Erteş. Erteş ise ikinci bir misilleme dalgasının başladığını duyurdu. Bu ise insansız hava araçları, kamikaze dronlar ile gerçekleşti ve Bahreyn'de bulunan ABD üssü hedef alındı. Bu noktadaki silah depoları ve bazı radar sistemlerinin hedef alındığı şeklinde bir bilgiydi. İki aşamalı bu misillemenin dışında ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılarda yoğun olarak körfezi kıyısı olan bölgelerin yine hedef alındığını gördük Burak ve bu saldırılarda Sirik bölgesindeki bir gözetleme kulesi hedef alınmıştı ancak hemen yanı başında bulunan bir düğün evi, bir düğün alanı da bu saldırılarda hedef alınmış olduğu ve çok sayıda yaralı var. 4 kişinin şu ana kadar hayatını kaybettiği belirtildi. 50'nin üzerinde de yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. Öte taraftan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Şangay İşbirliği Zirvesi'ne katılmak için ülkeden ayrılmıştı. ABD saldırıları akşam saatinde başlamıştı ve bu sırada da Pezeşkiyan ülkeye dönüyordu. Hava sahasının kapandığına ilişkin iddialar vardı ancak bunlar yalanlandı. Hava sahasının açık olduğu belirtildi ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ı taşıyan uçak ise ülkenin kuzeyinde bulunan Reş kentine iniş yaptı ve NOTAM yayınlandığı noktasındaki iddialara da bir yalanlama geldi. ABD saldırılarının hedefindeki bir diğer önemli yer ise Hürmüzgan eyaletiydi. Bu noktadaki bazı elektrik şebekelerinin, elektrik altyapılarının hedef alındığı bilgisi Hürmüzgan Valiliği tarafından paylaşıldı. Geyşim Adası ile Sirik bölgesindeki bazı yerleşim yerlerinde elektriklerin kesildiği şeklinde de İran basınında bilgi yer aldı. Son günlerde İranlı askeri analistler, İranlı yetkililer savunma doktrinini terk ederek karşı saldırıya geçmeye yönelik bazı açıklamalar yapıyorlardı ve saldırı doktrinine odaklanmışlardı. Bu konuda da benzer yorumların ve değerlendirmelerin gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Devrim muhafızları misillemeler öncesinde yaptığı açıklamada bir vurgu yaptı. O da Hürmüz Boğazı'ndaki kilit bu saldırılarla birlikte daha da sıkılaşmıştır. Hürmüz Boğazı'nı aşmayacağız ve Boğaz'ın kontrolü İran'da olacak şeklinde sert bir açıklama da geldi devrim muhafızlarından ve Hatemül Enbiya karargahından da aynı tonda bir açıklama geldi. Hatemül Enbiya karargahı savaş komuta merkezi olarak önemli bir karargah. Doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı ve Hatemül Enbiya karargahı ilk yaptığı açıklamada her bir saldırıya daha sert ve kararlı yanıtlar verileceği vurgusunu yapıyor ve İranlı yetkililerden yapılan açıklamalarda Hürmüz Boğazı'ndaki kilidin daha da sıkılaştırılacağı vurgusu da yapılıyor Burak.
1: Ali Çabuk İran cephesinden notları aktardı. Şimdi Washington'a gideceğiz. Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Orada neler konuşuluyor Begüm?
3: Burak, İran'ın Ürdün'deki üsse yönelik misilleme saldırısında ABD tarafında can kayıpları olduğuna ilişkin iddialar Amerikalı yetkililer tarafından yalanlandı. Reuters'a bilgi veren iki Amerikalı yetkili Ürdün'deki üsse yönelik saldırıdan şimdiye kadar bir can kaybı bildirilmediğini ifade ediyor ki Ürdün silahlı kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre de hava savunma sistemlerinin ülke hava sahasına giren 13 balistik füzeden 10'unun etkisiz hale getirildiği ve geri kalan 3 füzenin ise yerleşimli olmadığı bölgelere düştüğü ifade ediliyor. Ürdün'de daha önce Amerikan askerleri hedef olmuştu. Hatta orada Amerika'nın verdiği kayıp İran'a yönelik yeni saldırıları tetiklemişti. Ama bu son saldırıda Amerikalı yetkililere göre herhangi bir kaybın yaşanmadığı ifade ediliyor. Bir yandan da İran'dan diğer misilleme saldırı Bahreyn'de Şeyh İsa Hava Üssü'ne yönelik bir saldırı yapıldığı insansız hava araçlarıyla büyük çaplı bir saldırıdan söz edilmişti. O misilleme saldırısına ilişkin ise henüz bir açıklama gelmedi Amerika tarafından. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un yaptığı açıklamada da İran'da gün içerisinde hangi hedeflerin vurulduğuna dair çok fazla ayrıntı paylaşılmamıştı ama New York Times'a konuşan İranlı yetkililer özellikle İran'ın güney kıyılarının Bandar Abbas'taki bir üs dahil olmak üzere askeri üs dahil olmak üzere Sirik'te ve Cas'taki bazı hedeflerin vurulduğunu ifade ediyor. Daha çok Hürmüz Boğazı'nın doğusunda iki liman kenti Çabahar ve Konarak'taki hedeflerin vurulduğu ifade ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump ise bu son saldırıları büyük ve güçlü saldırılar olarak niteledi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'na yeni mayınları döşeme girişimine, başarısız olan girişimine karşı bir misilleme saldırı, bir karşılık olarak değerlendirdi. Eğer İran misilleme yaparsa, ki bu misilleme geldi, çok daha sert ve daha yüksek bir düzeyde yeniden vurulacağı tehdidinde bulundu İran'ın. Ancak bu saldırıların en büyüğü olmayacak, en büyük saldırı, asıl büyük saldırı hazır da bekliyor dedi. O saldırı sona erdiğinde İran'dan geriye çok az şey kalacak ifadesini kullandı. CENTCOM'da Amerikalı yetkililerin endişelerinden bir tanesi bu süreç içerisinde İran'ın radar sistemlerini yeniden toparlaması ve yeniden inşa etmeye çalıştığı yönünde bir kaygı vardı. Trump radarlarını yeniden inşa etmeye çalıştılar çünkü hiçbir şey göremiyorlardı. Biz onlar bunu yapana kadar bekledik, sonra da vurduk dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan eğer Washington'da hazırsa, sadık kalırsa, koşullara uyacaksa biz ateşkes anlaşmasına dönmeye hazırız demişti ama Trump İran'la yapılacak bir anlaşmanın o anlaşmanın yazılacağı kağıda değmeyeceğini söyledi. Biz çok şans verdik onlara dedi. CENTCOM komutanı Brad Cooper ise bugün Temsilciler Meclisi'nde kongre üyelerini İran Savaşı ile ilgili bilgilendirdi ve o briefinge katılan komisyonun Cumhuriyetçi Başkanı Mike Rogers, Trump yönetiminin İran konusunda bir planı olduğunu söyledi ve önümüzdeki dönemde saldırıların biraz daha yoğunlaşmasını beklediğini, öngördüğünü söyledi. Bu son saldırılarda Amerika'dan İran'a yönelik anladığımız kadarıyla iki amaç var gibi görünüyor. Bir tanesi Hürmüz Boğazı'na yeni mayınların yerleştirilmesini engellemek. Bir diğeri de biraz önce atıfta bulunduğumuz üzere İran'ın radar sistemlerini yeniden inşa etmesini engellemek. Dolayısıyla hem ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen mesajlar hem de CENTCOM komutanının kongreye yapmış olduğu bu bilgilendirme toplantısından çıkan notlara baktığımızda bu saldırıların, Amerika'dan İran'a yönelik saldırıların devamının gelmesi muhtemel gibi görünüyor Burak.
1: Bir güm dönmez her söz aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan, toplantının yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesi yaptığı kısa açıklamada, Akkuyu Nükleer Santrali açılınca yeni santraller için adım atacağız dedi.
4: Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde. Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı görüşme öncesi yaptığı kısa açıklamada Akkuyu nükleer santrali açılınca yeni santraller için adım atacağız dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ikili ilişkilere vurgu yaptı.
6: Türkiye, Rusya için öncelikli ve imtiyazlı ticari ve ekonomik ortaklarımızdan biridir. Sizin kişisel katkınız sayesinde ekonomik ilişkilerimizin seviyesi çok yüksek düzeyde kalıyor.
5: Rus lider de Akkuyu nükleer enerji santralinin inşasına değindi.
6: Siz Rus şirketi Rosatom'a talimat vermişsiniz. İlk ünitesi bu yılın sonuna kadar devreye girmeli diye. Bu yılın sonuna kadar ilk ünitesi devreye girecek.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede dünya liderlerine de seslendi. Teşkilatı Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak nitelendiren Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirilen ittifakın bölge için önemine dikkat çekti. Liderleri Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek COP31 iklim değişikliği zirvesine davet etti.
7: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
5: Erdoğan'ın gündeminde Gazze ve Lübnan'da vardı.
7: Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
5: Erdoğan, Kırgızistan temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la da bir araya geldi.
1: Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi Kasım ayında Çin'de düzenlenecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Yuri Ushakov, zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rus lider Putin arasında üçlü bir görüşme gerçekleşebileceğini söyledi. Ushakov açıklamayı Vesti Haber Ajansı'na yaptı. Putin ve Xi'nin Bişkek'teki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuyu ele aldığını paylaştı. Ushakov'a göre ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Xi'ye zirveye katılacağını aktardı. Yuri Ushakov, her şey planlandığı gibi giderse üçlü bir görüşme düzenlenebilir ya da en azından herkesin katılacağı bir toplantı mutlaka gerçekleştirilmelidir ifadelerini kullandı. Zirve 18-19 Kasım tarihlerinde Shenzhen şehrinde düzenlenecek. Almanya İçişleri Bakanlığı 4 Ağustos gecesi Leipzig Havalimanı'ndaki drone saldırısı

0: ülkelerimizi korumak için NATO güçlenmeye ve caydırıcılığını artırmaya devam edecek ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tepki gösterdi. Açıklamalara Rusya'nın saldırganlığına dair hiçbir kanıtın olmadığını savundu. İsrail, Ekim ayında sandığa gidecek. Başbakan Benjamin Netanyahu, seçime dair yaptığı açıklamada İran ve Türkiye'nin seçimi kaybetmesini istediğini söyledi. Netanyahu açıklamayı sosyal medya hesabından görüntülü yaptı. Ekim ayındaki genel seçimler hakkında konuşan Netanyahu, İran seçimleri kaybetmemi istiyor. Hizbullah ve Hamas kaybetmemi istiyor ve yeri gelmişken Türkiye de öyle. Bunu açıkça söylüyorlar ifadelerine yer verdi. Netanyahu ayrıca tüm özgür dünya adına savaştıklarını iddia ederek beni bu yüzden istemiyorlar ama kazanmalarına izin vermeyeceğiz dedi. Girne açıklarındaki arama çalışmalarında en kritik safhaya geçildi. Çanakkale'den bölgeye sevk edilen TCG Işın gemisi enkazın bulunduğu noktaya demirledi. Ancak batık sanılandan daha derinde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman enkazın 550 metrede tespit edildiğini açıkladı.
1: Girne'deki gemi faciasında kayıp 20 yolcunun arama çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Denizin dibinde geminin enkazına ulaşacak TCG Işın gemisi çalışmasına başladı. Ancak batığın sanılandan daha derinde olduğu ortaya çıktı. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptı.
2: 550 metrede o gemi olduğu değerlendiriliyor. Cismin yeri tespit edildi. 514 olarak düşünülüyordu ama herhalde akıntıyla şey yapmış olabilir. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Çok teknik ve çok hassasiyetle yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla yavaş ilerliyor.
1: Sevdiklerine dair bilgi almak isteyen kayıp aileleri Erhuman'ın basın toplantısı sırasında seslerini duyurmaya çalıştı.
2: Geleceğiz. Geleceğiz.
1: Batığa uzaktan kumandalı sualtı robotuyla ulaşılması planlanıyor.
3: Bu görevdeki amacımız Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir. Batık teşhis edildikten sonra kurtarma faaliyetleri için ciddi kabul edilebilecek 500 metre gibi bir derinlikte uzaktan kumandalı sualtı aracımızla detaylı arama ve inceleme faaliyetine başlanacaktır.
4: Geminin enkazına dalacak ROV cihazı işte bu. Bu cihazın üzerinde 4 kamera bulunuyor. Kameralarla enkaz görüntülenecek. Ardından robotik kollar devreye girecek. 2 robotik kol var. Bu kollardan birisi açma kapama işlemlerini yürütüyor. Diğeri ise kesme işlemlerini yapıyor. Gemide bir konsol bulunuyor ve bu konsollar aracıyla bu robotik kollar yönlendiriliyor. 15 özel ihtisaslı 1. sınıf dalgıç bu operasyonu yürütüyor.
1: Kayıpları arama çalışması günlerdir havadan ve denizden devam ediyor. Kazazedelerin ifadeleri yolcuların batan geminin salonunda kalmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. TCG Işın'ın yürüteceği dip aramalarda cenazelere ulaşılması halinde sualtı robotu ve dalgıçlar vasıtasıyla yukarı çıkarılma imkanları değerlendirilecek.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide hayatını kaybeden 8 kişiden 4'ünün cenazesi Mersin ve Gaziantep'te toprağa verildi. Gemiden kurtulanlarsa yaşanan can pazarını anlattı. Yolcuların ısrarına rağmen mürettebatın uyarıları dikkate almadığını ve yola devam ettiğini söylediler.
5: Şu anda gemi battı.
6: Hareket ettik 3-5 dakika sonra alttan sular vurmaya başladı. Çatırdamalar geldi. Yani felaket şekilde sesler çıktı. Mürettebatın hepsi bir şey yok. Güzel zaman buldukları kullanıyoruz. Güzergahı kullanıyoruz. Bunlar olan şeyler. Biraz kaptan suratımda azalsın dedik. Dediler surat azalırsa bu hızlı feribot olur. Daha kötü bu sesler duyarsın. Daha kötü sallantılar olur.
1: Mürettebatı geri dönelim diye uyardılar. Ancak personel söylenenleri dikkate almadı, hızla yola devam etti. Girne'de batan gemideki yolculardan biri de Mehmet Tugay'dı. Arkadaşı Nihat Balyemiz'i kaybeden Mehmet Tugay yaşanan can pazarını anlattı.
6: Herkes o an birbirini bitiriyor. Nihat abi tam sırtında ya Nihat abi.

0: Mehmet dedi biz çıkamayacağız gittik dedi. Nihat abi dedi çıkarık inşallah. Çıkamadım.
1: Üç çocuk babası Nihat Balyemez 56 yaşındaydı. Balyemez Gaziantep'te toprağa verildi. 14 yaşındaki Nisa Törer de iki kardeşi ve babasıyla gemideydi. Kardeşleri kurtuldu ancak Nisa hayatını kaybetti. Babası ise hala aranıyor. Nisa Törer memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.
2: 4 yıl önce anneleri vefat etmişti zaten. Bunlar da babası kayıp olanın Feride abi şeye gitmişti. Yıllık izinle ayrıldılar. Oradan da çocuklarını alıp halasının yanına gittiler tatile. Oradan dönerken zaten malum bu olay oldu.
1: Hüseyin Özdemir de eşi Şerif Özdemir, damadı ve iki kızıyla birlikte alabora olan gemideydi. Düğün için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişlerdi. Dönüş yolunda faciaya yakalandılar. Kızları ve damadı kurtarıldı. Ancak Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti. Eşindense henüz bir iz bulunamadı. Seyhan Kahveci de kardeşi ve iki kuzeniyle tatilden dönüyordu. O ve kuzenleri kurtuldu. Ancak 55 yaşındaki kardeşi Reyhan Verim hayatını kaybetti.
3: Baktım bacım gidiyor. Simitli çıkmış. Bacım gidiyor ne yapayım dedim. Kurtaramadım onu, engel olamadım. Hiçbir mürettebattan kimse yok. Hiç kimse. Sadece bizi ölüme terk ettiler. Kapattılar her yeri.
1: Verim'in cenazesi Mersin'de defnedildi.
4: Girne açıklarındaki gemi faciasının nedenleri araştırılıyor. Şimdiye kadar ihmale yönelik pek çok kuvvetli işaret var. Bu süreçte gemi inşaat mühendisi Erdal Kılıç'tan da bir açıklama geldi. Kılıç, yıllar önce kızağa çekilen ve hasar alan geminin onarımı için çeşitli önerilerde bulunduğunu ancak bu önerilerin hayata geçirilmediğini söyledi. Gemi yaralıydı ifadesini kullandı. Gemi mühendisleri odası ise suçlamalarda daha ihtiyatlı olunması gerektiği görüşünde.
5: Uzak durun, kabus gibi, korkunç ötesi veya benzeri ifadeler. İşte yıllardır filo denizciliği kullanan pek çok kullanıcı bu yorumları yaptı ve bazı fotoğraflar paylaştı. Gemilerin eski, bakımsız olduğunu söylediler. Ve o karelerde bazı koltukların, malzemelerin kırık olduğu göze çarpıyor. Kimileri ise yerlerin yağla kaplı olduğunu anlatıyor. Ve tüm bu yorumlar 7 yıl öncesine kadar uzanıyor.
6: Yardım gelmiyor!
7: Ve o firmadaki gemilerden biri Filojet Girin açıklarında battı. Facia yaşandı. Gemi 2000 yılı Fransa yapımı. 2003'te Türkiye'ye getirilmiş ve gelir gelmez aksilikler başlamış.
8: 2003'te bunu götürüyorlar, taş ucunda yanaşırken vuruyorlar, iskele baş omuzluğundan kırıyorlar tekneyi. Kırdıkları halde sandviç tekne yapısı olduğunu bilmeyen kişiler bir şey olmaz diyor. Sandviç tekne dediğimiz şey, bunun özelliği çok hafif ama çok rigid, çok sağlam bir duvar gibi düşünün bunu. Fakat bunun bir arada durması halinde bu sağlamdır. Bunun arasına su girip ayrılırsa naylon gibi olur, yani hamur gibi bir şey olur.
7: Gemi inşaat mühendisi Erdal Kılıç, geminin onarımı için 2016 yılında o dönem yetkili firmayla anlaşma aşamasına geldiğini, ancak önerdiği yöntemlerin dikkate alınmadığını söylüyor.
8: Hasarın boyutunun çok daha büyük olduğu çıktı. Yaralıydı tekne. Ticareten anlaşamadık. Tamir etme konusundaki teknolojide anlaşamadık mal sahipleriyle. Yani ben teknenin ilk yapıldığı teknolojiyle tamir edilmesinden yanaydım. Onlar biraz daha basit yapmaktan yanaydılar. 2016'dan sonra ne yapıldığını da çok bilemiyoruz. İnceliyorum ben. Ama bir Yunanistan'a gitti. Tekrar Yunanistan'da birdenbire çok satmaya çalışıyorlar. Overall yaptık. Tekneyi baştan sıfırladık. Mükemmel yepyeni bir tekne diye tarihini silmeye, ama dünya küçük, kimse rağbet etmiyor.
7: Daha sonra Türkiye Gemi Mühendisleri Odası tarafından kurulan ve ulusal derecelendirme ile sınıflandırma kuruluşu olan Türk Lloyd'u tarafından sağlam onayı veriliyor.
8: Türk Lloyd'un da klaslanıyor 2024'te ve taş ucu da çalışmaya başlıyor. Aklı başında, vicdanı yerinde olan bir mühendis buna çalışır demez yani.
7: Gemi Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Ayçın Özsakabaşı ise bu görüşe katılmıyor.
9: Bu gemide geçmişte yaşanan yaralanmalar olabilir. Her gemide olabiliyor. Biz bunları tadilat ve tamirattan geçiriyoruz. Bu tamirat ve tadilat da kontrol ediliyor. Şimdi gemi Türk Lloyd'u klaslı. Yani uluslararası milli gururumuz Türk Lloyd'u klaslı.
7: Özsakabaşı farklı yönde ihmaller olabileceğini belirtiyor.
9: Denizde bir cisim olabilir. Bu 20-30 kiloluk bir cisim olsa da yüksek hızlı tekne olduğu için üzerinden geçtiği zaman bir yırtılma yaratabilir. Ama bu yara durumunun neden kaynaklandığı, kontroller yapılmadığı vesaire gibi konular şu an için kimsenin bilmediği konular. Ne ihmal olduğunu sorarsanız, Girne-Mersin arasında o kadar mil sefer yapan gemilerin biraz daha genç, biraz daha malzemesi dalgalara dayanıklı olması gerektiğini düşünüyorum.
4: Alihan Kuriş, suç örgütü soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında mahkeme adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.
10: Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifade verdi. Şahin'e adli kontrol hükümleri uygulanacak. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tunahan Kuriş, Muğla'da yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalanmıştı. Yakalandığı aracında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisi olduğu tespit edilmişti. Eski bakana tahsisi iki aracın daha şüpheliler tarafından kullanıldığının belirlenmesi üzerine ifadeye çağrılan Şahin Ankara Adliyesi'ne gitti. Şahin'in yaklaşık 3,5 saat süren ve 12 sayfa tutan ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Şahin'e soruşturma dosyasındaki yaklaşık 130 isim tek tek soruldu. Eski bakan isimlerin büyük bölümünü tanımadığını söylerken soruşturma açısından kritik konumdaki Mehmet Özmen, Ömür Yücel, Nevzat Büküm ve Süleyman Hilmi Kalcı'yı tanıdığını kabul etti. Şahin, aracı kiraladığını kabul ederek bu aracı en son Haziran ayı içerisinde kullandım. Sonrasında kimin kullandığını bilmiyorum şeklinde savunma yaptı. Aracı tüm yıl boyunca kullanmadığını savunan Şahin, yalnızca kullandığı günler için ödeme yaptığını belirterek paraları doğrudan şirket hesabına değil, eski danışmanı Ömür Yücel aracılığıyla elden Mehmet Özmen'e gönderdiğini anlattı. Şahin'in avukatı ise yıllık 1000 TL'lik bedelin sembolik olduğunu, sözleşmenin noter işlemleri nedeniyle bu şekilde düzenlendiğini savundu. Şahin ifadesinin sonunda tüm suçlamaları reddetti. Adına tahsis edilen araçların kendisinin bilgisi dışında ve tahsis amacı dışında kullanılmasının güveni kötüye kullanma kapsamına değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Savcılık sorgunun ardından Şahin'i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemede yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte eski bakan için adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
4: Bolu Belediyesi'ne yönelik hayalet araç operasyonu düzenlendi. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon lira ödeme yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün kriptolu haberleşme programı Signal'in deşifresine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda örgütün güncel bilişim yapılanması içinde faaliyetlerini sürdürdükleri belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Gel dostum, dinle Dedi Korkut'un anlattığı Deli Dumrul'un hikayesini. Uzaklarda Dükkan'ın oğlu Dumrul yaşardı. Güçlü olduğu kadar, cesur olduğu kadar da deliydi. Söyle bana, kupkuru bir derinin üstünde kim bir köprü inşa eder ki? O köprüden geçen yolculardan 33 gümüş para aldığını söylesem buna pahalı diyebilirsin. Ama geçmeyenlerden 40 gümüş para aldığını eklesem, o zaman eminim sen de bu Dumrul'a deli dersin. Günlerden biri Deli Dumrul köprü üstünde yolcu beklemekteydi ki yakınlarda kamp kurmuş bir kabileden ağlama sesle duydu. Hem rahatsız oldu hem de merak ettiği için gidip bu tantananın sebebi sordu. Kiminin oğlu, kiminin kardeşi, herkes tarafından çok sevilen bir askerin gittiğini öğrendi. Götüren kişinin de Azrail olduğunu söylüyorlardı. Ağlayan, üzülen, perişan olmuş yolculara bakan Dumrul deliye döndü yine. Yumruğunu havaya kaldırıp tehditler yağdırmaya başladı. Kim bu kızıl kanatlı Azrail? Göstersin kendine, yumruk yumruğa gelelim. Baş tutmadığım kimse yoktur. Onun kanlı ellerinden kurtarırım sizin genç delikanlının hayatını. Tanrı duydu ve Tanrı kızdı. Azrail'i çağırıp emretti. Deli Dumrul'un ruhu huzuruna getirilsin. Kızıl kanatlı Azrail uçtu. Deli Dumrul'un kampına kadar. Etrafında 40 askeriyle uzun bir sofrada ziyafet çekerken buldu onu. Kapıdaki muhafızlar görmediler Azrail'i. Sofrada oturanlar da onu duymadı. Ama birden Deli Dumrul göremez, duyamaz oldu. Altın bardağı elinden yuvarlanıp düştü. Ağzının içi buza, kemikleri tuza dönüştü.

Deli Dumrul, Azrail'in gücünü hissedince omuzlarında oturan kim olduğunu sordu. Azrail olduğunu öğrenir öğrenmez Deli bir kahkaha atıp kalktı. İşte aradığım adam. Ben seni dışarıda kovalamaya düşünürken sen geldin kampıma kadar. Gel kavga edelim. Sözüm söz, kanlı pençelerinden kurtarırım dün aldığın genç delikanlıyı. Muhafız, kapılarımızdır, hal kapansın. Azrail Deli Dumru'nun gözlerinde yanan ateşi görünce gür verciğini dönüşüp uçtu bacağından. Hah işte Azrail korktu. Kapımız unutup bacaktan kaçıverdi. Ama ben yakalarım onu. Şahin'le birlikte yola çıktı. İki beyaz güvercin yakalayıp öldürdü. Tam kampın yolunu tutmuştu ki Azrail yine karşısında çıktı. Omuzunda oturan Azrail'in gücü yine hisseden Dumrul Tanrı'ya yakardı. Azrail tabii ki güldü. Beni gönderenin kim olduğunu zannediyorsun ki? Ben de onun kuruluyum. Ceza olarak beni sana gönderdi. O zaman Dumrul yalvardı. Tanrı, senin kurunum. Gözlerimi kapatıp ruhumu almak istiyorsan hayat bana ne kadar tatlı olursa olsun direnmeden teslim olurum. Ama Azrail'in beni bir çiçek koparır gibi götürmesine izin verme. Gel beni kendin al götür. Bu sözleri duyan Tanrı Deli Dumrul'u affetti. Ama Azrail bir kere gönderilince onu boş elle geri döndüremezdi. Deli Dumrul'a yerini almaya razı biri bulursa hayatını bağışlayacağını söyledi.

0: Deli Dumrul anne babasına gidip onlardan son bir fedakarlık istedi. Babası,
1: aman oğlum, dile benden ne dilersen. Karadağım, derideki suyum, develerim, para, pul, altın, her şeyim senin olsun. Ama yaşamak ne güzel be oğlum, bundan vazgeçemem. Git annenden iste bunu, dedi. Annesi, aman oğlum, güzel oğlum, senin için neler vermedim ki? 9 ay karnında taşıdım, bembeyaz sütümle besledim seni. Seni biri esir alsaydı, elimden bütün hazineler verirdim. Ama yaşamak, ne güzel bir oğlum, ondan vazgeçemem.
0: O zaman Deli Dumrul, yerini kendine feda edecek hiç kimse olmadığı için hayattan vazgeçmeyi kabul etti ve karısıyla vedalaşmaya gitti. Karadağ'ın şırıl şırıl akan derinin, atların, develerin, her şeyin onun olduğunu söyledi. Gönlüne göre biri bulunca tekrar evlenmesini tembih etti. Bunu duyan karısı Deli Dumrul'un gitmesine razı olmadı. Onun yerinde kendi ruhunu feda etti. Birbirini öyle çok seven iki insanı ayırmayı Asrail bile istemedi. Onları dağda bıraktı. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Masalımız burada bitiyor. Onu dinleyen sevgili yolcu, Dedi Korkut'un kutsanması üstünde olsun. Karadağın kıpırdamasın, gölge veren ağacın kesilmesin, şırıl şırıl taze suyla akan deren asla kurmasın.

Dünya tazeydi daha. Ormanlar sessiz, denizler yeni serinmiş çarşaf gibi. Kar üstünde daha hiçbir ayak basmamıştı. Dünya ilk nefeslerini soluyordu. Ve yaşlı baba ile yaşlı anne, hala uyanmamış bütün var ettiklerini heyecan ve gururla seyrediyorlardı. Hepsinin özelliği başka. Hele insan. O nasıl bir yaratıktı ama. Görünüşte en sade, en basit. Pençesi, zehirli dişi, kalın kürkü yok da. Gelişebilen bir yaratık olduğu için gücü sonsuzdu. Evet, insanda her şeyi algılama, anlama, keşfetme imkanı vardı. Ama yapabilecek miydi? Tabii ki. O güç tehlikeliydi. İnsan dünyayı koruyabilir veya yıkabilirdi. O güç öyle tehlikeli olabilirdi ki yaşlı baba ve yaşlı anne o gücün anahtarını saklamaya karar verdi. Arayan bulsun, aramak olgunlaştırır insanı. Belki o zaman bulduğunu kullanmaya hazır olurlardı. İnsan yıldızları okuyabilir, hayvanların dilini öğrenebilir. İnsan geceyi gündüze, gündüzü geceye dönüştürebilir. İnsan bir dünyayı bir iğnenin ucuna sıyırdırabilir ve koskoca dünyayı bir saniyede yok edebilir. Bu gücün anahtarı çok ama çok iyi saklanmalıydı. O nedenle önce yaşlı baba o anahtarı en yüksek dağın zirvesinde bulunan bir ağacın en üst dalında saklamaya karar verdi. Bunu duyan yaşlı anne güldü. Aman sen çocuklarımı tanıyamadın mı? Onlar uyanır uyanmaz gözleri hep zirvede olur. Akşama kadar tırmanmadıkları dağ kalmaz ki. Yaşlı baba ona hak verip başka bir yer arayıp buldu. Evet, anahtarı en derin okyanusun dibinde, en karanlık mağarada saklayacaktı. Yaşlı anne yine güldü. Sen çocuklarımı tanıyamadın. Zirveye ulaşır ulaşmaz aşağıya bakarlar. O zaman okyanusların derinleri onları çağırır. Durmadan, nefes almadan hemen en derinlere dağlarlar. Kaldırmadıkları taş, girmedikleri mağara kalmaz. Yaşlı baba yine ona hak verip başka bir yer aramaya koyuldu. Birden durdu. Yüzünde zaferin verdiği heyecan ve muzip bir siritiş vardı. Anahtarı aldı ve uyuyan insanın kalbinde yerleştirdi. Çenesini kaşıyıp durdu yaşlı anne. Evet, bu oldukça zor olacak. Onlar dışa bakar, içe bakmazlar. Ama arayan bulur yine. Evet, orada bile arayan olur.

0: Bugün bugündür insanlar tırmanıp dalıyor. Dünyanın etrafında durmadan arıyor. Bir anahtar gittikleri her yere gidiyor. En derinlerinde saklanmış duruyor. Hey yolcu, unutma. Dışarıda bulamadığın içinde bekliyor.
1: Masal rüya.
0: Bu bir delikanlının masalı. Ama nasıl bir delikanlı? Ah, bir bilseniz, rüzgarın gözü karanlıkta dans eden iki kıvılcım gibiydi. Sesi bir ipek çal gibiydi. Yumuşak ve sıcak. Ve kalbi. Oh, onun kalbi pır pır eden aşık bir güvercinin kanadı gibiydi. Annesi ise, of, rüzgar ne kadar yumuşaksa annesi o kadar sertti. Hani bazen öyle olur ya, en sert akan sularda en pürürsüz çakıl taşları bulunur. Sabahtan akşama kadar rüzgarı eğleştirir. En büyük şikayeti ise oğlunun çaldığı müzik. Rüzgar saz çaldığında zaman dururdu. Herkes mest olurdu. Ama annesi oğlunun müziğinin bir zaman kaybı olarak gördüğü için onu her duyduğunda bağırmaya başlardı.

0: bir sabah rüzgar damda oturup güneşin doğuşunu güzel bir türkü söyleyerek selamlarken annesini yakalandı. Kadın sinirlenip ona
1: "Seni aylak seni, şeytan seni alıp geri dönülemez sarayına götürsün. Gözüm seni bir daha görmesin," dedi.
0: Onu söyler söylemez şeytan gelip genç delikanlıyı damdan kapıp onu geri dönülmez sarayına götürdü. Rüzgar yol boyunca türküsünü hiç durmadan çalmaya devam etti.

içten söylüyordu ki şeytan bile ona dokunamadı. Bir gün boyunca rüzgar geri dönülmez sarayda şarkı söyledi. Bir gün geçirdikten sonra artık rüzgar bu sarayın misafiri olmuştu. Şeytan bile ona zarar veremezdi. O nedenle onu çırağı yaptı. Sarayda her tür işi koşturuyordu. Hem de hep güler yüzlü, sakin, sabırlı. Şeytan bu genci gıcık olduğunu söylemek inanın az kalır. Ama zamanla şeytan bile ona alıştı. Ta ki. Evet, bütün hikayelerde bir ta ki olur. Bizim masalımızda bu ta ki bir şarkı ile geldi. İki kişi, iki ses, iki kalbin beraber söylediği bir şarkı. Rüzgar ve şeytanın kızı. Evet, çünkü şeytanın bir kızı vardı. Bu iki gencin arasında geçen bakışları kimse fark etmedi. Fısıldanan sözleri kimse duymadı. Ama bir sabah rüzgarın şarkısına kızının sesi karışınca şeytan onu fark etti ve anında gözü döndü.

0: O sabah rüzgara gitti.
1: Oh, günaydın oğlum. Senden bu sabah bir ricam olacak. Sarayda un kalmadı. Al bu buğday taneleri ek, hasat et, değirmeni götür, ondan ekmek yap, pişir, öğlen soframda bulunsun. Ekmek yoksa onun yerinde ben seni yerim.
0: Rüzgarı böyle bıraktı. Elinde bir avuç buğday tohumuyla uzaklaşırken şeytan islik çalıyordu. Şeytanın kızı her şeyi görüp duymuştu. Hiç merak etme, bu dert başına benim yüzünden geldi. İzin ver, benim sayemde gitsin. Ve tohumları alıp öğlen ona simsıcak bir somun ekmek verdi. Ekmeği gören şeytan şaşırdı ama vazgeçmedi. Bir sonraki gün rüzgara bir üzüm dalı verdi.
1: Rüzgar, canım şarap istiyor. Bu üzümü dik, meyvesini topla, şarabı hazırla. Öğlen soframda olsun. Şarabı getiremezsen seni içerim.
0: Rüzgar yine şaşkın kaldı. Ama şeytanın kızı hemen yardıma yetişti. Rüzgar, bu dert başına benim yüzünden geldi. İzin verdi, benim sayemde gitsin. Ve öğlen şarap hazırlamıştı. Şeytan şaşırdı ama vazgeçmedi. Bir sonraki gün elinde bir kozalak ile geldi.
1: Kışlık odun lazım bize dedi. Bu kozalaktan bir orman yap. Ağaçları kes, hazırla. Kışı geçirecek kadar odun öğlene kadar kapımızda bulunmazsa ben seni yakarım.
0: Ama yine şeytanın kızı yardımıyla öğlen odunlar yiğin halinde kapıda bekliyordu. Bu defa şeytan kızının bile yapamayacağı bir şey seçti.
1: Rüzgar oğlum, sende özel bir yetenek gördüğüm için senden çok özel bir ricam olacak. Büyük dedem kayboluş denizin ortasında yüzüğünü düşürmüştü bir zamanlar. Onu şu ana kadar hiç kimse bulamadı. Ama sen, evet, sen bulursun bunu, eminim.
0: Rüzgar o yeni talebi duyar duymaz şeytanın kızının yardımını almaya gitti. Ama onun yüzüne bakıp hemen bu defa o kadar kolay olmayacağını anladı. Beni öldürmen lazım. Kanımı bir tek damlasını düşürmeden bir şişeyi doldur. Şişeyi ise denize at. Ama unutma, durmadan sahilde müzik çal. Ancak müziğin beni kayboluştan kurtarır.

O akşam rüzgar ona verilen talimatları harfiyen takip etti. Şişeyi denizde uzaklaştı ve rüzgar sahilde müzik çaldı. Denizden öyle bir uyku kokusu geliyordu ki rüzgarın göz kapakları sürekli kapanıyordu. Ama denizden şeytanın kızının sesi geliyordu. Ve onu duyduğunda hemen kalbi heyecandan tekrar hızlanıyordu. Ancak ve ancak aşkın heyecanı onu kayboluşun kıyısında uyanık tutabilirdi. Ve başardı. Şişe sesini takip ede ede kıyıyı tekrar buldu. Ve rüzgar kan dolu şişeyi kapıp bütün kanı kızının yatağına dökmeye gitti. Ne yazık ki son damlanın şişe içinde kaldığını fark etmedi.

0: Sabah şeytanın kızı yatağında uyandı. Ağzında büyük dedenin yüzüğünü vardı. Ama ellerine bakıp en küçük parmağın eksik olduğunu fark etti. Şişede son bir damla kalmıştı. Bir sonraki sabah rüzgar yüzüğü teslim ederken şeytanın gözünün içinde 1000 alev yanıyordu. Rüzgar ve şeytanın kızı için saraydan kaçma zamanı gelmişti. Şeytanın kızı rüzgarı tembih etti. Babamın iki yatı var. Biri ışık, öteki ahırın en arkasında duran düşünce. Mutlaka düşünceyi seç. Ve onu at almaya ahıra yolladı. Ne var ki rüzgar ahıra girince önce pırıl pırıl genç ışığı gördü ve sonra üstünde örümcek ağı birikmiş, cılız ve yorgun düşünceyi görünce genç kızın bir hata ettiğini düşünerek ilk atı seçti. O arada şeytanın kızı evden ayrılmadan odasındaki bütün objeleri diliyle dokunuyordu. Işıkla gelen rüzgarı görünce kız ağlayacak oldu. Hiçbir şey düşünceden hizli olamaz. Üzüldü ama artık kaybedecek zaman yoktu. Ata binip kaçmaya başladılar. Sabah şeytanı uyanıp sordu. Kızım, güzel kızım, odanda mısın? Şeytanın kızının odasındaki yatak cevap verdi.
1: Evet baba, yatağımı yapıyorum.
0: Biraz sonra şeytan yine sordu. Kızım, güzel kızım, odanda mısın? Şeytanın kızının odasındaki Süraye cevap verdi.
1: Evet baba, su içiyorum.
0: Yine biraz sonra sordu şeytan.
2: Kızım, güzel kızım, odanda mısın?
0: Şeytanın kızının odasındaki süpürgeye cevap verdi.
1: Evet baba, odamı süpürüyorum.
0: Ama şeytanın içi rahat değildi. Kalkıp kızının odasına gitti. Odayı boş görünce hemen ağırdaki tozlu cılız atına düşünceyi binip kaçan gençlerin peşine gitti. Babasının geldiğini duyan genç kız saçındaki tarağı arkaya attı ve tarak gür bir ormana dönüştü. Şeytan oradan çıkması uzun sürdü. Ama çıkar çıkmaz yine gençlerin izini buldu. O zaman genç kız saçındaki mavi kordeliyi arkasına attı. Hemen kordeli uzun derin bir nehire dönüştü. Şeytanın suların aşması uzun sürdü ama hemen genç aşıkların izini buldu. Yaklaştığını hisseden genç kız o zaman arkasına aynasını attı. Ve ayna derin bir göle dönüştü. Şeytan göle girdi ama bir daha çıkmadı. Uzun bir koşuştan sonra iki genç sonunda sakin bir kasabaya vardılar. Mutluluğun tarifesi bazen çok sade. Bir ev, yanında serin gölge veren bir ağaç, kenarında şırıl şırıl akan bir dere ve her sabah damdan türküyle güneşe selamlayan iki genç kalp. Öyle oldu onlar için, öyle olsun senin için. Hey yolcu, unutma. Ne yaparsan yap, aşk ile yap.

0: Podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.
1: Müzik arası.

0: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul güneşli, sıcaklık öğle 30, gece 19-20 derece. Ankara güneşli 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da bağ nemoranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da hava güneşli, rüzgar orta hızda. Edirne 36, Kocaeli 30, Çanakkale 33 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif. Eskişehir 31, Konya 32, Kayseri 29 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 12 dereceye kadar iniyor. Ege'de kariyer orta hızda. Manisa 37, Muğla 36, Denizli 38, Bodrum 34 derece. Akdeniz güneşli, nem oranı artmaya başladı. Adana 38, Hatay 32 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri açık. Zonguldak 26, Kastamonu 29 derece. Trabzon, Rize, Artvin'de ise hala yağmur geçişi oluyor. Doğuda yağışlar ara verdi. Hava açık. Erzurum 25, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafif. Gaziantep 36, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa açık 32, Paris az bulutlu 23 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saat 2 haberlerle karşınızdayız. ABD bir kez daha İran'a yönelik saldırı başlattı. Hürmüz Boğazı çevresi hedef alındı. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı misilleme yapmaması konusunda uyardı. Daha büyük saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. İran'sa Körfez ülkelerinde ABD üslerine misilleme saldırısı başlattı. Son gelişmeleri NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
1: İki aşamalı misilleme gerçekleşti. İlk olarak devrim muhafızları ordusu Ürdün'de bulunan ABD üssüne yönelik balistik füzelerle ilk misillemesini gerçekleştirdi ve devrim muhafızları açıklamasında ABD deniz piyadelerinin konuşlu bulunduğu üssü hedef aldığını duyurdu. Çok sayıda ABD askerinin öldürüldüğü şeklinde bir açıklamaydı bu. Söz konusu üssün koordinatları da son derece önemli. Akabe civarında yer alıyor ve Kızıldeniz'in kuzeyi ile Süveyş kanalını da içine kapsayan bir alandan bahsediyoruz. Bu anlamda füzenin menzili de ayrıca değerlendirilmesi gereken bir unsur olarak İran basını içerisinde vurgulanıyor. Öte taraftan İran Silahlı Kuvvetleri, İran ordusu yani Erteş. Erteş ise ikinci bir misilleme dalgasının başladığını duyurdu. Bu ise insansız hava araçları, kamikaze dronlar ile gerçekleşti ve Bahreyn'de bulunan ABD üssü hedef alındı. Bu noktadaki silah depoları ve bazı radar sistemlerinin hedef alındığı şeklinde bir bilgiydi. İki aşamalı bu misillemenin dışında ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılarda yoğun olarak Körfez'e kıyısı olan bölgelerin yine hedef alındığını gördük. Bu saldırılarda Sirik bölgesindeki bir gözetleme kulesi hedef alınmıştı ancak hemen yanı başında bulunan bir düğün evi, bir düğün alanı da bu saldırılarda hedef alınmış olduğu ve çok sayıda yaralı var. 4 kişinin şu ana kadar hayatını kaybettiği belirtildi. 50'nin üzerinde de yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. Öte taraftan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Şangay İşbirliği Zirvesi'ne katılmak için ülkeden ayrılmıştı. ABD saldırıları akşam saatinde başlamıştı ve bu sırada da Pezeşkiyan ülkeye dönüyordu. Hava sahasının kapandığına ilişkin iddialar vardı ancak bunlar yalanlandı. Hava sahasının açık olduğu belirtildi ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ı taşıyan uçak ise ülkenin kuzeyinde bulunan Reş kentine iniş yaptı ve NOTAM yayınlandığı noktasındaki iddialara da bir yalanlama geldi. ABD saldırılarının hedefindeki bir diğer önemli yer ise Hürmüzgan eyaletiydi. Bu noktadaki bazı elektrik şebekelerinin, elektrik altyapılarının hedef alındığı bilgisi Hürmüzgan Valiliği tarafından paylaşıldı. Geyşim Adası ile Sirik bölgesindeki bazı yerleşim yerlerinde elektriklerin kesildiği şeklinde de İran basınında bilgi yer aldı. Son günlerde İranlı askeri analistler, İranlı yetkililer savunma doktrinini terk ederek karşı saldırıya geçmeye yönelik bazı açıklamalar yapıyorlardı ve saldırı doktrinine odaklanmışlardı. Bu konuda da benzer yorumların ve değerlendirmelerin gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Devrim muhafızları misillemeler öncesinde yaptığı açıklamada bir vurgu yaptı. O da Hürmüz Boğazı'ndaki kilit bu saldırılarla birlikte daha da sıkılaşmıştır. Hürmüz Boğazı'nı aşmayacağız ve Boğaz'ın kontrolü İran'da olacak şeklinde sert bir açıklama da geldi devrim muhafızlarından ve Hatemül Enbiya karargahından da aynı tonda bir açıklama geldi. Hatemül Enbiya karargahı savaş komuta merkezi olarak önemli bir karargah. Doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı ve Hatemül Enbiya karargahı ilk yaptığı açıklamada her bir saldırıya daha sert ve kararlı yanıtlar verileceği vurgusunu yapıyor.
0: Almanya İçişleri Bakanlığı 4 Ağustos gecesi Leipzig Havalimanı'ndaki drone saldırısı girişiminin sorumlusunun Rusya olduğunu açıkladı. Almanya İçişleri Bakanı saldırı girişiminin Avrupa'ya yönelik uzun süredir devam eden istikrarsızlaştırma operasyonlarının bir parçası olduğunu savundu. Almanya'nın çok riskli bir durumla karşı karşıya olduğu vurgulandı. Rusya Büyükelçisi Almanya Dışişleri'ne çağrılırken Ukrayna'ya desteğin süreceği belirtildi. Almanya Dışişleri Bakanı ise Leipzig saldırısına karşılık olarak Bonn'daki Rus konsolosluğu ve Berlin'deki Rusya evinin kapatılması talimatı verdiğini duyurdu. Almanya'ya NATO'dan destek gecikmedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Leipzig'e yönelik hibrit saldırı sonrasında Almanya'yla tam dayanışma içindeyiz açıklaması yaptı. Rutte her türlü tehdit de karşı tüm müttefiklerimizi korumak için NATO güçlenmeye ve caydırıcılığını arttırmaya devam edecek ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamalara tepki gösterdi. Rusya'nın saldırganlığına dair hiçbir kanıtın olmadığını savundu. Yalnızca uydurma kanıt sunuyorlar ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan, toplantının yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesi yaptığı kısa açıklamada, Akkuyu nükleer santrali açılınca yeni santraller için adım atacağız dedi.
2: Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde. Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı görüşme öncesi yaptığı kısa açıklamada Akkuyu nükleer santrali açılınca yeni santraller için adım atacağız dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ikili ilişkilere vurgu yaptı.
4: Türkiye, Rusya için öncelikli ve imtiyazlı ticari ve ekonomik ortaklarımızdan biridir. Sizin kişisel katkınız sayesinde ekonomik ilişkilerimizin seviyesi çok yüksek düzeyde kalıyor.
3: Rus lider de Akkuyu nükleer enerji santralinin inşasına değindi.
4: Siz Rus şirketi Rosatom'a talimat vermişsiniz. İlk ünitesi bu yılın sonuna kadar devreye girmeli diye. Bu yılın sonuna kadar ilk ünitesi devreye girecek.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede dünya liderlerine de seslendi. Teşkilatı Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak nitelendiren Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirilen ittifakın bölge için önemine dikkat çekti. Liderleri Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek COP31 iklim değişikliği zirvesine davet etti.
5: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
3: Erdoğan'ın gündeminde Gazze ve Lübnan'da vardı.
5: Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
3: Erdoğan, Kırgızistan temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la da bir araya geldi.
0: Girne açıklarındaki arama çalışmalarında en kritik safhaya geçildi. Çanakkale'den bölgeye sevk edilen TCG Işın gemisi enkazın bulunduğu noktaya demirledi. Ancak batık sanılandan daha derinde bulundu. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman enkazın 550 metrede tespit edildiğini açıkladı.
3: Girne'deki gemi faciasında kayıp 20 yolcunun arama çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Denizin dibinde geminin enkazına ulaşacak TCG Işın gemisi çalışmasına başladı. Ancak batığın sanılandan daha derinde olduğu ortaya çıktı. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptı.
6: 550 metrede o gemi olduğu değerlendiriliyor. Cismin yeri tespit edildi. 514 olarak düşünülüyordu ama herhalde akıntıyla şey yapmış olabilir. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Çok teknik ve çok hassasiyetle yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla yavaş ilerliyor.
3: Sevdiklerine dair bilgi almak isteyen kayıp aileleri Erhuman'ın basın toplantısı sırasında seslerini duyurmaya çalıştı.
6: Geleceğiz.
3: Batığa uzaktan kumandalı sualtı robotuyla ulaşılması planlanıyor.
7: Bu görevdeki amacımız Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir. Batık teşhis edildikten sonra kurtarma faaliyetleri için ciddi kabul edilebilecek 500 metre gibi bir derinlikte uzaktan kumandalı sualtı aracımızla detaylı arama ve inceleme faaliyetine başlanacaktır.
8: Geminin enkazına dalacak ROV cihazı işte bu. Bu cihazın üzerinde 4 kamera bulunuyor. Kameralarla enkaz görüntülenecek. Ardından robotik kollar devreye girecek. 2 robotik kol var. Bu kollardan birisi açma kapama işlemlerini yürütüyor. Diğeri ise kesme işlemlerini yapıyor. Gemide bir konsol bulunuyor ve bu konsollar aracıyla bu robotik kollar yönlendiriliyor. 15 özel ihtisaslı 1. sınıf dalgıç bu operasyonu yürütüyor.
3: Kayıpları arama çalışması günlerdir havadan ve denizden devam ediyor. Kazazedelerin ifadeleri yolcuların batan geminin salonunda kalmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. TCG Işın'ın yürüteceği dip aramalarda cenazelere ulaşılması halinde su altı robotu ve dalgıçlar vasıtasıyla yukarı çıkarılma imkanları değerlendirilecek.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide hayatını kaybedenler arasında İstanbul'da görev yapan uzman jandarma çavuş Fahri Ateş'in de bulunduğu öğrenildi. Ateş eşi ve 4 yaşındaki çocuğunu kurtardı ama kendisi hayatını kaybetti.
9: Eşi ve 4 yaşındaki çocuğu da Girne'de alabora olan gemideydi. Önce çocuğu ve eşini kurtardı. Can yeleği bulmak için geminin alt bölümüne gitti ancak yukarı çıkamadı. Uzman jandarma çavuş Fahri Ateş hayatını kaybetti. Fahri Ateş İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapıyordu. Ateş eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte tatil amacıyla Kıbrıs'a gitmişti. Aile dönüş yolunda feribotun alabora olmasıyla denize düştü. Fahri Ateş, kaza sırasında önce eşi ve çocuğunun güvenliğini sağlamak için mücadele etti. Ailesini kurtarmayı başaran Ateş, eşiyle çocuğuna can yeleği bulmak amacıyla geminin alt bölümüne indi ancak bir daha yukarı çıkamadı. Kazadan sağ kurtarılan Ateş'in eşi ve çocuğunun hastanede tedavisi sürüyor. Kazada şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi ise hala kayıp.
0: Girne açıklarındaki gemi faciasının nedenleri araştırılıyor. Şimdiye kadar ihmale yönelik pek çok kuvvetli işaret var. Bu süreçte gemi inşaat mühendisi Erdal Kılıç'tan da bir açıklama geldi. Kılıç, yıllar önce kıza çekilen ve hasar alan geminin onarımı için çeşitli önerilerde bulunduğunu ancak bu önerilerin hayata geçirilmediğini söyledi. Gemi yaralıydı ifadesini kullandı. Gemi mühendisleri odası da suçlamalarda daha ihtiyatlı olunması gerektiği görüşünde.
10: Uzak durun, kabus gibi, korkunç ötesi veya benzeri ifadeler. İşte yıllardır filo denizciliği kullanan pek çok kullanıcı bu yorumları yaptı ve bazı fotoğraflar paylaştı. Gemilerin eski, bakımsız olduğunu söylediler. Ve o karelerde bazı koltukların, malzemelerin kırık olduğu göze çarpıyor. Kimileri ise yerlerin yağla kaplı olduğunu anlatıyor. Ve tüm bu yorumlar 7 yıl öncesine kadar uzanıyor.
11: Yardım gelmiyor!
12: Ve o firmadaki gemilerden biri Filojet Girne açıklarında battı. Facia yaşandı. Gemi 2000 yılı Fransa yapımı. 2003'te Türkiye'ye

0: konusundaki teknolojide anlaşamadık mal sahipleriyle. Yani ben teknenin ilk yapıldığı teknolojiyle tamir edilmesinden yanaydım. Onlar biraz daha basit yapmaktan yanaydılar. 2016'dan sonra ne yapıldığını da çok bilemiyoruz. İnceliyorum ben. Ama bir Yunanistan'a gitti. Tekrar Yunanistan'da birdenbire çok satmaya çalışıyorlar. Overhaul yaptık. Tekneyi baştan sıfırladık. Mükemmel yepyeni bir tekne diye tarihini silmeye, ama dünya küçük. Kimse rağbet etmiyor.
1: Daha sonra Türkiye Gemi Mühendisleri Odası tarafından kurulan ve ulusal derecelendirme ile sınıflandırma kuruluşu olan Türk Lloyd'u tarafından sağlam onayı veriliyor.
0: Türk Lloyd'unda klaslanıyor 2024'te ve taşucuda çalışmaya başlıyor. Aklı başında, vicdanı yerinde olan bir mühendis buna çalışır demez yani.
1: Gemi Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Ayçın Özsakabaşı ise bu görüşe katılmıyor.
2: Bu gemide geçmişte yaşanan yaralanmalar olabilir. Her gemide olabiliyor. Biz bunları tadilat ve tamirattan geçiriyoruz. Bu tamirat ve tadilat da kontrol ediliyor. Şimdi gemi Türk Lloyd'u klaslı. Yani uluslararası milli gururumuz Türk Lloyd'u klaslı.
1: Özsakabaşı farklı yönde ihmaller olabileceğini belirtiyor.
2: Denizde bir cisim olabilir. Bu 20-30 kiloluk bir cisim olsa da yüksek hızlı tekne olduğu için üzerinden geçtiği zaman bir yırtılma yaratabilir. Ama bu yara durumunun neden kaynaklandığı, kontroller yapılmadığı vesaire gibi konular şu an için kimsenin bilmediği konular. Ne ihmal olduğunu sorarsanız, Girne Mersin arasında o kadar mil sefer yapan gemilerin biraz daha genç, biraz daha malzemesi dalgalara dayanıklı olması gerektiğini düşünüyorum.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kayıplardan biri de 58 yaşındaki Elmas Demir. Demir'in Eskişehir'de yaşayan çocukları annelerinden gelecek iyi haberi bekliyor.
4: Kıbrıs açıklarında arama çalışmaları yapılıyor. Kayıpların yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor. Çocukları bir an önce 58 yaşındaki Elmas Demir'den bir haber alabilmek istiyor.
5: Yardımlarınızı istiyoruz. Ne olursunuz annemi görün, annemi bulun. Biz sizden bunu istiyoruz.
6: Benim annem 2 gündür, 3 gündür denizin altında çıkmıyor. Ben ne yapacağım? Biz haberini alamıyoruz. Yani denizin altında mı, sürüklendi mi onu da bilmiyoruz.
4: Girne Limanı açığında batan Filojet isimli gemide hala 20 kişi kayıp. Kayıplardan biri Elmas Demir. Eskişehir'de yaşayan çocukları anneleriyle son yaptıkları telefon görüşmesini anlattı.
7: Ertesi günü görüştük. Annem bilet almamı istedi. Ben para attım. Annem bileti aldı. Gelecekti. Ertesi günü konuştum. Sabah konuştuk. Gemiye bindi. Ondan sonra babamla konuştu. Ondan sonra bir daha haber alamadık.
5: Saat 11 civarlarında babam aramış. Bindim ben demiş. Saat 11.30'da yine gemide konuşmuşlar. Saat 12'de her şey kesilmiş.
4: Geminin enkazının denizin 550 metre derinliğinde olduğu değerlendiriliyor.
3: Adli yıl Yargıtay'da düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tokalaşması dikkat çekti. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yargı reformu ve terörsüz Türkiye mesajları verdi.
8: Mükemmel bir noktada olduğumuzu hiçbir zaman söyleyemeyiz. Hükümet olarak adaleti daha ileriye taşıyacak stratejiler, reformlar, eylem planları hazırlıyoruz. Milletimizin bizden en büyük beklentisi adalet sürecinin daha hızlı işlemesi.
9: Yeni adli yıl Yargıtay'da düzenlenen törenle başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz törende yaptığı konuşmada yargı reformlarının süreceğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi.
8: 4 tane alt kurul oluşturma kararı verdik. Bu alt kurullardan bir tanesi de Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Kurulu. İnanıyorum ki yargımızın tüm paydaşları da bu sürece gerekli katkıyı vereceklerdir.
9: Yargıtay Başkanı Ömer Kerkes ise hakim ve savcılara seslendi. Hakimin kararı gerekçeli olmalı ve gerekçesi ikna edici olmalı dedi. Geciken adalet, adalet değildir ifadesini de kullandı.
10: Yeni adli yılda da hedefimiz çok açıktır. vatandaşımızın hakkına daha hızlı ve eksiksiz ulaşmasını sağlamak.

0: yargılamaların makul sürede tamamlanması için daha fazla çalışmak, içtihat birliğini güçlendirmek ve vatandaşımızın adalete duyduğu güveni her geçen gün daha da yükseltmek.
1: Törenin başlangıcında Adalet Bakanı Akın Gürlek ve yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in tokalaşması dikkat çekti. İki isim hem tapu tartışması hem de belediye soruşturmaları nedeniyle birbirlerini sert sözlerle eleştirmiş. O tartışmalar yargıya da taşınmıştı. Törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.
2: Alihan Kuriç suç örgütü soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında mahkeme adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.
3: Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriç suç örgütü soruşturması kapsamında ifade verdi. Şahin'e adli kontrol hükümleri uygulanacak. Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Alihan Kuriç'in kardeşi Hilmi Tunahan Kuriç, Muğla'da yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalanmıştı. Yakalandığı aracında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisi olduğu tespit edilmişti. Eski bakana tahsisi iki aracın daha şüpheliler tarafından kullanıldığının belirlenmesi üzerine ifadeye çağrılan Şahin Ankara Adliyesi'ne gitti. Şahin'in yaklaşık 3,5 saat süren ve 12 sayfa tutan ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Şahin'e soruşturma dosyasındaki yaklaşık 130 isim tek tek soruldu. Eski bakan isimlerin büyük bölümünü tanımadığını söylerken soruşturma açısından kritik konumdaki Mehmet Özmen, Ömür Yücel, Nevzat Büküm ve Süleyman Hilmi Kalcı'yı tanıdığını kabul etti. Şahin, aracı kiraladığını kabul ederek bu aracı en son Haziran ayı içerisinde kullandım. Sonrasında kimin kullandığını bilmiyorum şeklinde savunma yaptı. Aracı tüm yıl boyunca kullanmadığını savunan Şahin, yalnızca kullandığı günler için ödeme yaptığını belirterek paraları doğrudan şirket hesabına değil, eski danışmanı Ömür Yücel aracılığıyla elden Mehmet Özmen'e gönderdiğini anlattı. Şahin'in avukatı ise yıllık 1000 TL'lik bedelin sembolik olduğunu, sözleşmenin noter işlemleri nedeniyle bu şekilde düzenlendiğini savundu. Şahin ifadesinin sonunda tüm suçlamaları reddetti. Adına tahsis edilen araçların kendisinin bilgisi dışında ve tahsis amacı dışında kullanılmasının güveni kötüye kullanma kapsamına değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Savcılık sorgunun ardından Şahin'i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemede yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte eski bakan için adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
2: Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tekinoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Tekinoğlu'nun bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmekle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarından tutuklandığı bildirildi. Gülistan Doku soruşturmasında bir şüphelinin daha tutuklanmasıyla birlikte toplam tutuklu sayısı 30'a yükselmişti. Yeni bir gelişme daha oldu. Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeynel Abarakov'un tekrar ifadesi alındı. Abarakov, Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheliler arasındaydı. Suç delillerini gizlemek veya yok etmekle suçlanıyordu. Erzincan cezaevinde kalıyordu. Abarakov Tunceli'ye götürüldü. İfadesi Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından alındı. Yaklaşık 4 saat süren ifade işlemlerinin ardından Abarakov yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılarak yeniden cezaevine götürüldü. Soruşturmanın 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden dönemin polis dalgıcı Gürkan Gürdal tutuklanmıştı. 2 kişi ise serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 7 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 30'a yükselmiş oldu. İstanbul'da 2022'de hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kaybolan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul Asayiş Polisi yaklaşık 4 yıldır kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın bulunması için çalışma başlattı. Yıldırım'ın telefon kayıtları incelendi. Fethi Dağlı isimli kişiyle görüştüğünü ve telefonundan alınan son sinyalin Esenyurt'ta şüphelinin evinden geldiği belirlendi. İstanbul ve Sinop'ta tespit edilen 5 adrese operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Cezaevinde tutuklu olan Dağlı'nın cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Dağlı, Zeynep Yıldırım'ı gömdüğü yeri gösterdi. Cenaze Dağlı'nın evinin yakınında bulundu. İstanbul Şile'de yine bir motosiklet kazası meydana geldi. Geçtiğimiz haftalarda virajlı yolda 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova ölmüştü. Şimdi de 30 yaşındaki motosiklet kullanıcısı Yıldırım Ersan hayatını kaybetti. Kazanın ayrıntılarına bakalım.
1: Yıldırım Ersan iddiaya göre motosikletiyle hızla viraja girdi, lastiği kaydı, hakimiyetini kaybetti. Ormanlık alana savruldu. Ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı ancak kurtulamadı. Olay İstanbul Şile'de darlık yolunda meydana geldi. Yıldırım Ersan'ın cenazesi adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze İstanbul'da toprağa verildi. Kazanın meydana geldiği darlık yolu havadan görüntülendi. Keskin virajların yer aldığı yoldaki fren izleri de kameralara yansıdı. Aynı yolda 17 Ağustos Pazartesi günü Şile'de gezmek için motosikletiyle yola çıkan 22 yaşındaki Ceyda Yakova da kaza geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Ceyda Yakova motosikletiyle çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Babası Cem Yakova kazanın nasıl meydana geldiğini anlatmıştı.
4: Kaza anında da yüzle tekerlek mıcıra giriyor. Biraz asfalttan çıkıyor ve motor bir tarafa, kendisi direğe çarpıyor. Çok seveni varmış. Hani açıkçası ben bu kadarını bilmiyordum. Çok güzel bir arkadaşlıkları varmış. Çok büyük bir sevgiseli vardı. Bizi sevgisini bıraktı gitti.
1: Yakova üniversiteden yeni mezun olmuş bir psikologtu.
2: İçişleri Bakanlığı'nda motosiklet denetimleri eylem planı değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi denetimlerin artacağını söyledi.
5: İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre trafikte her iki kazadan birine motosikletler karışıyor. Motosiklet sayısı 5 yılda %102,4 arttı. Yetersiz sürücü eğitimi, hız ve kırmızı ışık ihlalleri, şerit ihlalleri ve yaya yollarının kullanılması kazaların başlıca sebepleri arasında. Bunun önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı'nda motosiklet denetimleri eylem planı değerlendirme toplantısı yapıldı.
6: Can kayıplarını %50 azaltma hedefi hepimiz açısından büyük bir sorumluluktur.
5: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi denetimlerin artacağı mesajını verdi.
7: Denetimin amacı ceza yazmak değil, kural ihlalini önlemek, kazayı önlemek ve insanımızın hayatını korumaktır. 2026 yılında denetim sayımız güçlü biçimde devam ederken bazı önemli ihlal kalemlerinde işlem sayılarının gerilemesi, doğru denetim ve caydırıcılık anlayışının davranış değişikliğine dönüşebileceğini göstermektedir. Bununla beraber kazalardaki hız, geçiş önceliği, şerit değiştirme ve arkadan çarpma kaynaklı riskler bize daha kat etmemiz gereken mesafe olduğunu da açıkça göstermektedir.
5: Çiftçi 2026-2027 döneminde motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik mücadeleyi daha ileri bir aşamaya taşıyacaktır da belirtti. Eğitim, kampanya, denetim ve mevzuat alanlarında birbirini tamamlayan bir sistem kuruyoruz ifadelerini kullandı.
2: Kuduz denildiğinde akla ilk olarak köpeklerden bulaştığı fikri geliyor ama risk yalnızca onlarla sınırlı değil. Kedilerden de insana bulaş son derece nadir görülse de mümkün. Diyarbakır'da bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesi de akla gelen ilk örnekti. Peki bir kedi ısırdığında ya da tırmaladığında ne zaman endişelenmek, hangi durumda sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor? Haberimizde yanıtına bakalım.
5: Diyarbakır'da 3 yaşındaki bir kız çocuğunu birkaç ay önce kedi ısırdı. Küçük çocuk aylar sonra rahatsızlandı. Yapılan testte kuduz virüsü tespit edildi. Tüm müdahalelere rağmen küçük kız hayatını kaybetti.
8: Türkiye'de Kudüs temaslı ısırık şüphesiyle aşı programına alınan insan sayısı neredeyse son 10 yıllık verilerde 200-300 bin civarında. Bunun sonrasında hastalık gelişme sayısı çok düşük.
5: Uzmanlara göre Türkiye'de kediden insana kuduz bulaşması son derece nadir. Ancak risk sıfır değil.
9: Kızımı daha yeni tırmaladı. Doktora gittik. Doktor da aşı yaptı.
10: Küçük kızımı tırmaladı. Tedirgin olduk, hastaneye gitsek mi? Hani çok derin bir şey değilse sıkıntı olmaz diye gitmedik. Bir şey de olmadı.
5: Peki bir kedi ısırdığında ya da tırmaladığında ne yapılmadı?
8: Kuduz virüsü bir zarflı virüs olduğundan dolayı deterjan etkisinden çabuk etkilenir. İlk yapacağınız iş bir kere çok bol bir sabunla hemen ısırık veya tırmalama bölgesini yıkamak. Ardından hemen gidip bir kuduz merkezine başvurup aşı programına başlamanız.
5: Ancak uzmanlara göre sokaktaki her kedi risk taşımıyor.
8: Örneğin işte bir evcil hayvan ya da işte sokakta ama aşılanmış hayvan, işte bunlardaki kuduz riskinin neredeyse hiç olmadığını da söyleyelim. Çünkü şu andaki durum hani bir süre sonra bu can dostlarımıza düşmanlığa dönüşmeye başlıyor. Böyle bir durum söz konusu olmamalı.
2: Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula alışabilmesi için uyum haftası pazartesi günü başlayacak. Bu süreç çocukların hem okula alışması hem de birbiriyle kaynaşması için hayli önemli. Peki okulların açılmasına sayılı gün kala tavsiyeler neler? Hangi konularda çocuklara dikkatli yaklaşmak gerek? Eğitim uzmanı Nazik Kösegil Özçelik yanıtladı.
11: Bu uyum haftası öncelikle çok değerli bir hafta. Çünkü bir anda akademik eğitimin başlamadığı, çocukların o evdeki konfor alanından çıkıp yeni arkadaşlar edindiği, işte yeni bir otoriteyle tanıştığı bir hafta olacak. O yüzden çok değerli bir hafta. Bu haftanın akademik eğitim dışında daha oyunlarla geçiyor olması, etkinliklerle geçiyor olması, öğrencinin ilk görüşte eğitime ve okula ısınmasını sağlayan bir hafta. O yüzden çok değerli ve önemli bir hafta. Bu hafta içerisinde hem anne babalar için hem de öğrenci için ayrılık kaygısı dediğimiz kaygının ilk yaşandığı dönem. Dolayısıyla çocuğumuzun her tepkisini çok aslında sürecin bir parçası olarak değerlendirmek ve en önemlisi öğretmenlerimize güvenerek hareket etmek. Yani çocuğumuz ilk gün okula koşarak gidebilir, ikinci gün daha mutsuz gidebilir, üçüncü gün evden çıkmak istemeyebilir çünkü yorulabilir. Dolayısıyla tüm bu süreçlerini takip edip öğretmeniyle paylaşıp öğretmenle birlikte çözüm ürettiği zaman anne baba çocuğumuz okul haftasını, o uyum haftasını son derece verimli geçirecektir. Tehlikeli hareketler var, kaçınılması gereken. Okul bir cezalandırma yöntemi değil. Öğretmen korkulacak bir insan değil. Öğretmen yeni bir otorite figürü ama öğrencinin sosyal gelişimini, akademik gelişimini kadar önemseyen bir insan. O yüzden anne babalara bu süreçte öğretmene ve okula güvenle başlamalarını önerebiliriz. Okul sadece eğitimin başladığı, yani akademik eğitimin başladığı bir alan değil. Dediğim gibi sosyal gelişim için de çok önemli. Çocuğumuz bir hafta geç başladığında, bir hafta önce başlayan öğrenciler arasında bir iletişim başlayacak, bir arkadaşlık başlayacak ve çocuğu bir hafta geç göndermek demek okulun en başında İletişim problemiyle karşı karşıya kalmasına neden olmak demek. O yüzden sınıf arkadaşlarıyla birlikte başlayıp sınıf arkadaşlarıyla birlikte devam etmesini sağlamak lazım. Diğer taraftan öğretmenlerimiz burada bir eğitimin farklı bir yönünü verecekler. Yani bir alışma evresini verecekler. Bu alışma evresini yaşamadan direkt okul hayatına başlaması öğrenci için sıkıntılı olacaktır. Velilerimiz şunu unutmasınlar. Bugün aldıkları her karar öğrencinin ortaokulunu, lisesini, üniversitesini hatta çalışma hayatını da etkileyecek. O yüzden uyum haftası gibi okulun önerdiği, okulun planladığı her etkinliğe sonuna kadar katılmaları gerekir. Velilere tavsiyemiz bir sınır belirlemeleri. Okul girişinde sınır okulun kapısıdır, sınıfın içi değildir, sıra hiç değildir. Dolayısıyla öncelikle sınırları doğru belirleyecekler ki bundan sonraki süreçte de bu sınırlara göre hareket edebilsinler. Okulun kapısı bir sınırdır. Ama tabii ki okulun kapısına bırakılan çocuğa güven de vermek lazım. Yani sen belli bir süre içerisinde buradasın. Süre bittiğinde biz seni alacağız. Yani senden kopmuyoruz. Belli sürelerde ben nasıl ki işe gidiyorsam sen de artık okula gidiyorsun gibi günlük yaşam becerilerini de kazandırmak lazım. Diğer türlü özellikle sınıftaki velilerde hem diğer öğrencilerin kendi ailelerini görmüyor oluşlarının verdiği kaygı, hem de velinin hem öğretmenle hem de sınıf içerisindeki öğrencilerle kurduğu diyaloğun kontrol edilemiyor olması çok ciddi problemlere yol açar. O yüzden velilerimiz kendi sınırlarını kendine çizmeleri lazım. Yine belirtiyorum, o okulun giriş kapısı bizim sınırımızdır. Okul kapısı itibariyle artık çocuğumuz öğretmenin güvenlik kollarındadır, öğretmenin yönlendirmesindedir. Süre bittiğinde de artık öğretmen o sınırdan veliye teslim yapar. Yani o sınırları doğru kurgulamak hem çocuğumuzun okula daha hızlı alışmasını sağlayacak, hem arkadaşlarının da zarar görmesini engelleyecek, hem de öğretmen ve veli arasındaki güven en baştan oluşacak. Bunu sağladığımız zaman zaten sene boyunca inanın çok daha sağlıklı, çok daha verimli, çok daha başarılı bir eğitim yılı geçecek. Kaygı bulaşıcı bir özelliğe sahip. Nasıl ki biz sınava hazırlanan öğrencilerde velilerimize kaygı bulaşıcıdır, burada bir denge kurun diyorsak, okula başlangıçta da birinci ve ikinci sınıfta özellikle velinin kaygısı öğrenciye direkt bulaşır, velinin tedirginliği bulaşır ve çocukta şöyle bir durum ortaya çıkar. Bir problem var, annem ve babam çok gergin ve ben bu problemin içine giriyorum der ve daha çok gergin olur, daha kaygılı olur, daha fazla karın ağrısı olur, daha fazla ateşi çıkar. O yüzden velilerimiz sınır belirlerken bir taraftan da kendilerine de bir sınır belirlemeleri lazım. Çocukları güvenli ellerde, çocukları gelecekleriyle ilgili evet çok önemli bir adım atıyorlar ama bu adımı birlikte atıyorlar. O yüzden çocuklarına da güvensinler, çocuklarımız ağlayabilirler. İlk hafta çok güzel giderken ikinci hafta bir anda gitmek istemeyebilirler. Tüm bu süreç doğal bir süreçtir ve bu süreç güvenle aşılabilir. Öğretmen ile iletişimle aşılabilir. Öğretmenlerin desteğinden geride kalmasınlar. Yani anne babalar nasıl ki çocuklarımız için öğretmenlerimiz çok önemli bir destekse, anne babalarımız için de bir destek. O yüzden bu kaygıyı dengelesinler. Çocuklarını zaten kaygılı bir sürecin içerisindeler. Daha da kaygısı yüksek, daha da korkulacak bir şey mi okul duygusu içerisinde bırakmasınlar. Şimdi anne babalarda şöyle bir duygu da gelişiyor. Bir otorite kurma isteği, işte okula karşı ilgisini artırmak için ya da verilen etkinliklerin düzenli yapılması için öğretmeni ve okulu bir korkutucu öğe olarak canlandırabiliyorlar. Yani işte yemeğini yemezsen seni öğretmenine şikayet ederim. İşte kavga edersen seni öğretmenine şikayet ederim. Şimdi öğretmeni bir şikayet ve çocuğun korkması gereken bir şey olarak kodladıklarında, bu çocuk ömrü hayatı boyunca sadece öğretmenlerinden değil tüm otorite figürlerinden korkmaya ve onlardan kaçınmaya başlar. O yüzden öğretmen ve okul bir cezalandırma alanı değil. Nasıl ki ev hayatında bir kurallar silsilesi varsa, okulda da bir kurallar silsilesi var. Bunu çocuklarla doğru bir şekilde paylaşmak, dediğim gibi gelecekleri adına atılmış önemli bir adımdır. İlkokulu küçümsemeyelim. Bu uyum haftası çocuklarımızın geleceği için de çok önemli bir hafta olacak.
2: Av yasağı bitti, balık avı sezonu başladı. Balıkçılar gece yarısından itibaren denize açıldı. Tezgahlarda özellikle palamut bolluğu yaşandı. Peki fiyatlar nasıl? Bu sezonun nasıl olması bekleniyor? Haberimizde izleyelim.
1: Dört buçuk aylık av yasağı bitti. Balıkçılar yeni sezon için vira bismillah dedi, gece denize açıldı.
12: Marmara'daki tüm balıkçılar gibi Sarıyer Kireçburnu sahilindeki balıkçılar da vira bismillah diyerek yasağın bitmesiyle birlikte artık denize açılıyorlar.
13: 4,5 ay yoğun bir tempoyla 10 kişi 15 kişi ağlarımızın, teknelerimizin, dışarı işlerimizin, evraklarımızın, her şeyimizin bakımını, eksiklerini giderdik.
1: Balıklar tutuldu. Mezatlarda pazarlık yapıldı. Ardından da tezgahlardaki yerini aldı. Balık pazarlarında hareketlilik vardı.
14: Balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Balıkçılar bu sene palamutta bereket yaşandığını söylüyor. İstanbul Karaköy'de palamutun tanesi ise 150 liradan satılıyor.
15: Bu sene hakikaten son 40 yılın en büyük palamutçuluğu var. 2 tane 250 lira vatandaşa ucuz ve taze olarak satışımız başladı. Balık daha değerleşecek. Belki 100 lira, 125 lira, 150 lira daha büyük balığı, yani iki katı balığı aynı parayı alacaklar.
16: Denizlerde şöyle oluyor, bir sene bolluk oluyor, bu sene kıtlık oluyor. Geçen sene evet balık azdı. Palamut yoktu ama bu sene bolluk var. İnşallah denizler bize, biz de balık severlere.
1: Palamut'tan sonra ağlara gelen istavrit ve hamsi oldu. Kilosu ise 250 liradan başlıyor. Peki taze balık nasıl anlaşılır?
15: Rengi parlak, gözleri cam gibi, kulağı kırmızı olacak. Bu palamutun özelliğidir. Ama bunları ben de yapamıyorum, beceremiyorum diyorsan bir tane balık yedireceksin. Afiyette her gün, ya haftada 3 gün, 4 gün balık yiyeceksin.
2: Türk İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Ağustos'ta açlık sınırı 37 bin lirayı aştı. Türk İş verilerine göre Ağustos'ta 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 37.388 lira. Yoksulluk sınırı ise 121.786 lira oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 48.305 liraya yükseldi. Gıda harcamasında aylık artış %1,21, yıllık artış %37,90 olarak gerçekleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da COP31'e ilişkin büyükelçileri bilgilendirme toplantısında konuştu. Kurum, 2035 yılına kadar 6 büyük küresel atılımı hayata geçireceğiz dedi.
17: 2035 yılına kadar 6 büyük küresel atılımı hayata geçireceğiz. Elektrifikasyonun küresel payını %35'e çıkaracağız. Dünyayı koca bir çöplüğe dönüştürmekten kurtarıp küresel atık artışını yarı yarıya düşüreceğiz.
5: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede atılacak adımları anlattı. Binalardaki enerji tüketiminin %25 azaltılacağını, sanayide döngüsel malzeme kullanımının da %15 seviyesine çıkarılacağını söyledi.
17: Masaya lafla, sözle, vaatle gelmiyoruz. Eylemle ve cesaretle geliyoruz. Aslında başarımızın ölçütü de ortadadır. Başarı sonuç bildirgelerine yazılan bir kelime kalıbalığı olamaz. Başarı kameralar önüne geçtiğinizde açıkladığımız o içi boş inisiyatifler de olamaz.
5: Ankara'da COP31 diplomatik misyonlara bilgilendirme toplantısında konuşan kurum büyükelçilere seslendi.
17: Ülkelerinizin umutlarını da korkularını da aynı masaya getirmenizi istiyorum. Antalya'da sorunları tekrar tekrar konuşmanın yeri olmasın. Antalya çözümün adresi olsun.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Kırgızistan ziyaretinde lider eşleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım da yaptı.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Kırgızistan'da lider eşleriyle görüştü. Emine Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları açılış töreniyle Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Burada Aygül Japarova'nın davetiyle Ada Arça Enesai Devlet Konuk Evi'ne geçti. Lider eşleriyle bir araya geldi. Programda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Mihriban Aliyeva, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in eşi Peng Liyuan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'da yer aldı. Lider eşleri konuk evinin parkında yürüyüş yaptı. Ardından Kırgız çadırında geleneksel kıyafetler giyen çocukların ve gençlerin Kırgızistan'a özgü enstrümanlarla verdiği konseri izledi. Aile fotoğrafı çektiren lider eşleri daha sonra Kırgızistan'a özgü el sanatlarının yer aldığı etnik sergiyi gezdi. Lider eşleri, Kırgız kültürüne ait keçe işlemeleri, halı ve kilimler, el işçiliği ürünleri ve kumaşlarla kıyafetleri yakından inceledi. Kırgız kültüründe önemli yere sahip olan kartalları ve geleneksel av köpeği tayganları sevip fotoğraf çektirdi. Enesai kabul evine geçen lider eşlerini Kırgız çocuklar kapıda karşıladı. Lider eşleri burada çocuk topluluklarının hazırladığı konseri ve halk danslarını izledi. Emine Erdoğan, Bişkek'teki programına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım da yaptı. Bişkek'te lider eşleriyle birlikte Kırgızistan'a özgü el sanatlarından oluşan sergiyi ziyaret ettiklerini söyleyen Erdoğan, maharetli enlerde şekillenen her eseri yakından inceleyerek Kırgız kültürünün estetik anlayışını ve ustalığını yansıtan özgün örnekleri tanıdık ifadelerini kullandı.
2: Trabzon'da yıllardır heyecanla beklenen şehir içi raylı ulaşım sistemi projesinin temeli atıldı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu katıldı. Hafif raylı sistemin ilk etabı şehir hastanesi ile Trabzon Havalimanı arasında inşa edilecek.
1: 16 istasyondan oluşacak. Şehrin kritik noktalarından geçerek trafiği rahatlatacak. Trabzon'la raylı sistem hattının temeli atıldı.
18: Ya Allah, Bismillah, hayırlı olsun. Trabzon'un ilk raylı sistem projesiyle Trabzon'da kent içi ulaşımı da yeni bir çağla, yeni bir bakış açısıyla inşallah kucaklaştırıyoruz.
1: Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği projede ilk kazma vuruldu. Hafif raylı sistemin ilk etabı şehir hastanesi ile Trabzon Havalimanı arasında inşa edilecek. 16 kilometre uzunluğundaki hat 16 istasyondan oluşacak. Stadyum, şehir meydanı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi şehrin en kilit noktalarını birbirine bağlayacak.
18: Karayolları istasyonundan başlayıp havalimanımıza ulaşan güzergahımızın tamamı sadece 26 dakikada kat edilebilecek. 26 dakikada. Ortalama 80 kilometre saat hızla inşallah işletmiş olacağız burayı. Hattımız tamamlandığında 30 kişilik araçlarımızla günlük 150 bin hemşerimize hizmet verebileceğiz.
1: Projenin önemli bir kısmı yer altından, kalan bölümleri ise yüzeyden hafif raylı sistem hattı olarak ilerleyecek. Yaklaşık 32 milyar Türk lirasına mal olacak raylı sistem hattının 4 yıl içinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.
2: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Azerbaycan'ı 3-0 mağlup eden millilerin kupaya giden yolda bir sonraki rakibi Almanya.
3: Filenin Sultanları üst üste 2. Avrupa Şampiyonluğu'na artık sadece 3 maç uzaklıkta. Son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşan milliler rakibine set vermedi. Sinan Erdem spor salonundaki maçı etkili başlayan Sultanlar ilk seti 25-14, ikinci seti de 25-16'lık skorla hanesine yazdırdı. Üçüncü set büyük çekişmeye sahne olsa da rakibine 25-22 üstünlük kuran Ay Yıldızlılar mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
19: Mükemmel oynadığımızı söyleyemem. İlk iki set daha iyiydik. Ama üçüncü setteki oyunumuz biraz daha düşük seviyedeydi. Fakat ne olursa olsun en önemlisi kazanmaktı.
3: Karşılaşmaya ilk 6'da başlayan kaptan Eda Erdem bu yaz milli formayla ilk kez sahne aldığı maçı 9 sayıyla tamamladı. Millilerde Melisa Vargas 16, Zehra Güneş 12, Hande Baladın 10 sayı üretti.
19: Eda usta bir voleybolcu. Kariyerinde birçok önemli maç oynadı ama bugün duygusaldı. Çünkü milli formayla İstanbul'daki ilk maçına çıktı. Çok iyi oynadığını düşünüyorum. Onu uzun zamandır bekliyorduk. Takıma dönmesine çok sevindim. Şimdi 4 harika orta oyuncu arasından seçim yapmak zorundayım.
3: Avrupa Şampiyonası'nda adını çeyrek finale yazdıran Sultanlar Belçika'yı turnuva dışına iten Almanya ile eşleşti. Sultanlar yarı finale yükselmeleri halinde Sırbistan-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak Türkiye-Almanya çeyrek final karşılaşması yarın saat 19'da başlayacak.
2: Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan, ABD ve İran arasındaki karşılıklı saldırıları NTV yayınında değerlendirdi. Ekranlara taşıyalım, ardından saat başında buradayız.
20: Siyasi liderlik, yani Amerikan Başkanı, Savunma Bakanı askerlere bir niyet ifade eder ve bu niyette belirgin bir görev verilir. Bu görevi gerçekleştirmek için de gerektiğinde askeri tedbirler alınabilir. Ancak bu tedbirlerin ne düzeye kadar bir çatışmayı alevlendireceği ve ne zaman bu gerilimin veya çatışma ortamının sönümlendirileceğine dair de o niyette bir tespitte bulunur. Biz doğal olarak Amerikan Başkanı'nın veya Savunma Bakanı'nın Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı'na veya sahadaki harekatı icra etmekle yükümlü diğer generallerine talimat verdiğini bilmiyoruz. Ancak şöyle bir durum var. Bölgede sürekli olarak istihbari faaliyetler devam ediyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndan geçişler başta olmak üzere Amerikan birliklerine veya bölgede gemi geçişlerine tehdit olabilecek hedefler Amerikalılar tarafından tespit edilebiliyor. Bu hedeflerin bir kısmı eğer hemen vurulması gerekiyorsa burada siyasi o istikamet çerçeve dahilinde askeri eylemler gerçekleştirilebilir. Bunun neticesinde eğer gerilim kontrolsüz bir şekilde artarsa o takdirde bu artık bir risktir. Ancak sönümlendirme, soğutma siyasetin görevidir aslında bu noktada. Bu nedenle askeri bir eylemin siyasi bir uzantısı olmadan İran'a karşı gerçekleştirilmesi mümkün değil. Düşük profilli çatışmaların devam ettiği bir süreci yaşamaktayız. Büyük bir ihtimalle yaşamaya devam edeceğiz. Sınırlı güç kullanarak ve kimi zaman misillemelerle taraflar birbirlerine stratejik mesajlar verecekler. Ve nihayetinde bir sonraki gün biraz soğutacaklar durumu. Ancak ertesi gün tekrar saldırılar olabilir. Şu anki manzara böyle bir senaryoyu ortaya koyuyor. İran'a karşı başlatılmış olan o harekat askeri bağlamda aslında başarılı olmadı Amerikalılar açısından baktığınızda. İranlılar da bir zafer elde etmedi. Ancak zafer elde etmiş gibi bir farklı psikolojiyle şu an kendi halklarına hitap ediyor liderlikleri. Geldiğimiz noktada eğer amaç Hürmüz Boğazı'nın açılmasıysa o takdirde bu süreçte diplomasiden başka bir çıkış yolu yok. Görünen manzara bu. Ama eğer askeri yöntemlerle bu iş çözülecekse o takdirde mevcut yığınaklanmayla Amerikalıların o boğazı açması pek mümkün değil. Çünkü boğazı açmak adına boğazın kıyılarındaki tüm İran unsurlarının tamamen etkisiz hale getirilmesi gerekir, bastırılması gerekir. Bu durumda çok büyük bir askeri güç dikte ediyor, gerektiriyor. Böyle bir yığınaklanmayı yapmadı Amerikalılar. Bunu da genellikle bu yığınaklanmayı da Irak'a yönelik 2003 yılındaki o müdahaleyle karşılaştırmak lazım. Hatırlarsanız o tarihte binlerce asker, savaş uçağı, savaş gemisi bölgeye nakledilmişti. Şu an bir uçak gemisi eşlik eden belki 40-45 farklı deniz aracı ve 15 bin civarında Amerikan askeri bölgede. Bu nedenle evet, diplomasiyi yarıda bırakmış olabilirler. Ancak geldiğimiz aşamada siyasi hedef eğer Gazze ise Gazze'yi açacak yeterli askeri güç de yok. İşte burada da bir paradoks ortaya çıkıyor. Öyle bir çelişki ki siz bir yandan askeri bağlamda bir sonuç almak üzere bir tetikleme gerçekleştiriyorsunuz bölgede. Ama diğer taraftan da diplomasi masasını tıkayıp yetersiz güçle bir sonuç elde etmeye çalışıyorsunuz. Amerikalılar açısından bu bir paradoks. İran açısından da aslında durum farklı değil. Ekonomi çökmüş halde. İran askerlerinin belki bir kara harekatına karşı direnci olabilir ama hava ve deniz unsurlarının yaptığı etkilere karşı tamamen açıklar. Böyle bir durumda İran'ın da askeri seçeneklerden ziyade diplomasi öncelik vermesi gerekiyor. Ancak onlar da el yükseltmek kaydıyla diplomasi çıkıyor. Trump'ın son yapmış olduğu teklif gerçekten İranlılar açısından aslında cazip. Çünkü yaptırımlardan ülkenin yeniden yapılandırılmasına ve kaynak yaratılmasına kadar birçok farklı ödüller Amerikalılar tarafından verilmiş haldeydi. Aynı zamanda nükleer programın barışçıl yönüne imkan tanıyan ancak Amerikan kontrolünde olmak kaydıyla bazı maddeler vardı. O son teklifte biliyorsunuz. Şimdi İran nereye kadar bu şekilde devam edebilir veya zamana yayma eğer bir yöntemse hangi zamana kadar bu işi yayabilir? Bu tamamen direnme gücüne ve kapasitesine bağlı bir husus. Çünkü ola ki uzun bir süreye yaymaya devam etti. Ancak içerideki ekonomik durum, ki Trump'ın son stratejisi ekonomik bağlamda sıkıştırmak üzerine kurgulanmış İran'ı. Ama dayanamadınız. Yani şöyle düşünün, 1 milyon 340-350 bin tümen civarında bir dolar. Böyle bir durum daha sıkı yaptırımlar uygulandığında doları fırlatacaktır. Yarın öbür gün maaş ödeyemez hale gelebilir İranlılar. Evet, olağanüstü durumlarda dayanma gücü artabilir. Ancak gerçekçi olmak lazım. Bu nedenle o limitleri, hazmetme kapasitesini İranlıların iyi değerlendirmesi lazım. Ama Amerikalıların da İranlıların bu stratejisinden şikayet ederken bir taraftan İranlıları daha çok sıkıştırmak iddiasıyla kimi zaman altı çok da dolu olmayan tehditleri seslendirdiğini görüyoruz. Yani zaten yaptırımlar altında olan bir İran ekonomisine birazcık daha yaptırım uyguladığınızda gerçekten o istediğiniz kıvama çekebilir misiniz? Ben pek emin değilim. Çünkü yaptırımlar şu ana kadar istenen sonucu hiçbir yerde vermedi. Ya kara borsa ortaya çıkıyor, ya alternatif güzergahlar ortaya çıkıyor, ya da İran'da ilişkileri iyi olan devletler bu yaptırımları tanımıyor. Eğer sıkı bir abluka uygulayamıyorsanız veya ablukayı uyguladığınız bölgenin haricinde eğer bir ulaştırma hattı söz konusuysa, o zaman bu ablukanın da bir anlamı kalmıyor. Bunun en güzel örneği Rusya'dır. Evet, Rusya'da şu an bir ekonomik sıkıntı var. Bugün itibariyle Rus bankalarında biliyorsunuz dövizler sadece ruble cinsinden çekilebiliyor. Öyle bir karar aldı Rus Merkez Bankası. Bir sıkıntı var. Ama bu Rusya'yı çökertmiyor yani. Aynı şey İran için de geçerli. Ve dolayısıyla nihayetinde ticaret ve para su gibidir. Akar ve yolunu bulur. Bu yaptırımların da çok sonuç alacağını ben düşünmüyorum.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
21: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul güneşli, sıcaklık öğle 30, gece 19-20 derece. Ankara güneşli 32, İzmir 37, Bursa 33 derece. Antalya'da bağın nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da hava güneşli, rüzgar orta hızda. Edirne 36, Kocaeli 30, Çanakkale 33 derece. İç Anadolu'da rüzgar hafif. Eskişehir 31, Konya 32, Kayseri 29 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 12 dereceye kadar iniyor. Ege'de kariyer orta hızda. Manisa 37, Muğla 36, Denizli 38, Bodrum 34 derece. Akdeniz güneşli, nem oranı artmaya başladı. Adana 38, Hatay 32 derece. Karadeniz'in batı ve orta kesimleri açık. Zonguldak 26, Kastamonu 29 derece. Trabzon, Rize, Artvin'de ise hala yağmur geçişi oluyor. Doğuda yağışlar ara verdi, hava açık. Erzurum 25, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafif. Gaziantep 36, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa açık 32, Paris az bulutlu 23 derece.
0: Hava durumu. Dünya hali. Derya Acemoğlu NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
22: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle ediyordu usta mimar. Düz çizgi insana aittir. Eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
0: Dünya Hali Arşivi, kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.